0: Yolsuzluklar hakkında, haklarında yolsuzluk iddiaları olan, yargılanan İmamoğlu gibi çok sayıda 26 tane belediye başkanı var. Onlarla kıyaslanmayacak bir ölçü koydular diye düşünüyorum. O ölçü şudur. Özellikle her ikisi için de taciz iddialarının çok yoğun yansıdığı bir.
1: Taciz iddiaları ne?
0: Taciz iddiaları. Yani yolsuzlukla ilgisi yok. Bu ihraçların ağırlıkta taciz iddiası her ikisi için de, geçerli. Özellikle de Mersin Mezgitli Belediye Başkanı hakkında, yani son Kemal Bey geldikten sonraki süreçte bölgeden çok sayıda kadın CHP'linin gelip başvurduğu ve bu işin bir an önce bitirmeleri gerektiğini söylediler. O yüzden de yani şeyle beklenen çok fazla bilinmiyor o boyutu işin.
1: Şöyle aslında biz de tahmin etmiştik ilk açıklandığı zaman, çünkü Tanju Özcan hakkındaki iddialar nedeniyle süreç devam ediyor. O
0: yargı orada yolsuzluk iddiası da var.
1: Yolsuzluk iddiası nedeniyle yargı süreci devam ediyor. Onunla ilgili olabileceği düşünülüyordu ama sizin verdiğiniz bu bilgi önemli. İki belediye başkanının da taciz iddiaları nedeniyle.
0: Yani yolsuzluk ölçüsü burada dikkate alınmamış.
2: Yani
0: daha
2: yolsuzluk
0: çok
2: ölçütü dikkate alınsaydı o zaman Antalya'da falan da olurdu.
0: Yani.
2: Peki.
0: Yani o zaman Özkan Yalın var.
1: Doğru, onu ekranlara getirelim. Sıradaki ihraçlar kimler?
2: Ona ilgili bir şey söyleyebilirim.
1: Buyurun, o görseli açalım.
2: Şimdi Mahmut abinin söylemiş olduğu husus ile ilgili Bolu kaynıyor. Yani evet. Adalet Bakanlığı'nın savcının dosyasına girdiği iddiasıyla alınan ifadelere bakıldığında Tanju Özcan ile alakalı taciz konusu aklı hayale sığacak türden değil. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu ile Tanju Özcan'ın arası zaten açık ayrıldı.
0: Zaten açıktı. He.
2: Yani doğru. Özgür Özel ile geri döndü, hatırlayın.
1: Hatırlatalım. İki sene önce koltuk atma meselesi.
2: Özgür Özel ile beraber geri dönmüştü. Bunun dışında da tabii burada kıstas olarak kullanılmamış olma ihtimali yüksek. Fakat Bol Sev Vakfı üzerinden Bolu'yu bol bol sevmişler. Yani bu çok net. Çünkü Masak 116 milyon liranın toplandığını görüyor. 16 milyon liraya kadar izi sürülebiliyor. 100 milyonun kaydı yok. Şimdi bunlardan dolayı Tanju Özcan yatıyor. Yani içerideki yatıyor olma sebebi Tanju Özcan'ın tacizden daha ziyade bu yolsuzluk konularıyla alakalı. Ama partiden ihracında Mezitli Belediye Başkanı'yla yan yana koyulması taciz skandallarıyla alakalı. Çünkü her iki konuda müşteki olanların vermiş olduğu ifadelere bakıldığında yenilir yutulur diye.
1: Şimdi arınacağız açıklamasıyla birlikte süreç işlediği için yeni ihraçlar da olabilir denildiği için en çok konuşulan isimler de belediye başkanları üzerinden. Az evvel siz de bahsetmiştiniz Mahmut abi. Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Oya Tekin, Hasan Akgün gibi isimlerin de gündemde olabileceği konuşuluyor. Yeni ihraçlar olabilir mi bu süreçte?
0: Ben şöyle düşünüyorum tabii. Başlangıçta bu Kemal Bey sabırlı bir adam. Yani sabırlı bir siyasi aktördür. Hatta şey demiştim ben, stratejik sabır, Çin'e atıf yaparak. O yüzden kademe kademe gidebilir. Yani belki ilk başlangıçta 9 kişiyi birden ihraç etmesi hakikaten sürpriz oldu. Yani 9'u birden ihraç etmesi enteresandı. Burada da birinci sırada bence İmamoğlu var. İkinci sırada Rıza Akpolat var ağırlıkta. Tabii çok konuşulan Uşak Belediye Başkanı, Antalya Belediye Başkanı, onlar da mutlaka göz önüne alınacaktır. Ama ben öncelikle İmamoğlu ve Rıza Akpolat'tan başlayacaklarını düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle bir iddia da var konuşulanlar arasında. Özgür Özel'in de ihraç edilebileceğine yönelik iddialar ama CHP'den özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden gelen açıklamalarda şöyle ifadeler kullanılıyor. Ne olursa olsun bu yaşanan mutlak butlan sürecine rağmen 2,5 yıl, yaklaşık 2,5 yıl genel başkanlık yapmış bir ismin Özgür Özel'in ihracı ya da Ekrem İmamoğlu yaklaşık 15,5 milyon kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş bir isim olarak kullanıldı Kılıçdaroğlu'ndaki isimler arasında bu ifadeler. Bu da acaba bu isimlere bir pozitif ayrımcılık mı yapılabilir akıllara? Bu soruyu da getirdi. Ya, ne dersiniz?
0: Özgür
1: son aşamaya mı bırakılır Özgür Özel ya da İmamoğlu?
0: Genel başkanlık yapmış bir isim. Bir, iki, bu süreç tabii çok hassas bir süreç. Sonuçta kırılgan yanları olan bir süreçtir. O yüzden bu her attıkları adıma dikkat edecekler diye düşünüyorum. O yüzden hani Özgür Özel'i öncelikle öne almak gibi bir dertler olduğunu düşünmüyorum. Özgür Bey'in zaten hani 13-16 Temmuz'da bir Mutlak Mutlan'la ilgili ceza davası var. 9 kişi orada yargılanıyor. Onun arasında var zaten. Ama

0: Bu nedenle yani demin dediğim işraçlar nedeniyle öne alınma ihtimalini görmüyorum. Ama mesela ben İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Olacak diye düşünüyorum. Rıza Akbulat olacak diye. Çünkü bütün bu bayramdaki söylediği konuşmanın kendisini de işine katarak yani özür diliyorum milletimden dediği sürecin, o butlarında kirletilen partinin temize çıkması için bir yerden başlaması gerekir. Yani bu yolsuzluklara adı karışanlarla ilgili bir adımı atması gerekir. O da belediye başkanlarına başlayacak. İmamoğlu'yla Rıza Akbulat'tan başlar diye düşünüyorum.
1: Peki. Bence parti meclisi bir de şey kim? Parti meclisi toplansaydı, bu istifalar olmasaydı kuvvetli muhtemel Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar çıkabilirdi. Bu hukuki mi değil mi tartışmaların önüne geçebilmek için bence bir geri adım atıldı. Bugün o yüzden MYK'da bir takım belediye başkanları ilgili alındı ya. Bunlar Büyükşehir Belediye Başkanı değil. Büyükşehir Belediye Başkanları için parti meclisinin sevki gerekiyor. Kuvvetli muhtemel toplanmadıkları için bu yapıldı ki. Hatta istifalar da kuvvetli muhtemel Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek İstihbarat Kurulu'na sevkinin önlenmesi için yapıldı. Bir gerekçe de bu. Onu söyleyelim size.
2: Peki. Ya hukuki tarafı tabii bir taraf ama siyasi bir strateji olarak da direkt olarak işte Özgür Özel veya İmamoğlu'ndan başlanması Kılıçdaroğlu için çok doğru bir strateji de olmazdı.
3: Bir de şöyle bir şey olabilir.
4: Mağduriyet algısını tahkim ederdi.
3: Evet. Partiden ayrılma süreci gerçekleşirse eğer oralara gelmeden, bu hamleyi yapmadan belki de ayrılma süreci olabilir. Bu başlıklara dair Yusuf Alabar'da görüşlerini sorayım, sonra yeni partiyi soracağım.
4: Yani Özgür Özel'in ihraç ile ilgili, Özgür Özel'e yani ben de hukuki şeyin dışında söylüyorum. İhraç yolunun gözükmesi mağduriyet algısını tahkim ederdi ama şu... Yani eğer bir mutlak butlan çıktıysa, eğer partinin içerisinde bizim sayın hukukçumuz anlatırken dahi kafamız karışacak bir müşkülatın içine Cumhuriyet Halk Partisi düşürüldüyse, bunun bir numaralı sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünde Ekrem İmamoğlu'dur. Keza Adalet Bakanı'nın bizzat kendisinin yapmış olduğu açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve CHP siyasetini teslim alabilmek için bir yolsuzluk havuzu kurulmuştur diyor. Bu mesela muazzam bir cümle. Eğer bir yolsuzluk havuzu kurulduysa ve bu yolsuzluk havuzu farklı vilayetlere ve ilçe belediyelerine de sirayet ettirilecek şekilde örneklik teşkil ettirildiyse, bir İstanbul modeli çıkartılıp Uşak'ın kafasına geçirildiyse, bir İstanbul modeli çıkartılıp Antalya'nın kafasına geçirildiyse, buralar nimet nimet diye görüldüyse, 950 bin avrolar, 1 milyon dolarlar sırt çantalarının içerisinde bir yerlere gönderildiyse, Ekrem İmamoğlu'nun rol modelliğiyle başlamış olan bir husus Kemal Kılıçdaroğlu'na göre de, ortada var olan iddialara göre de. Dolayısıyla eğer bir belediye başkanı İhraç edilecekse ve büyükşehir belediyeleriyle ilgili de bu kararı alacaklarsa, bu işin Muhittin Böcek'ten başlamaması gerekir. Bu işin Ekrem İmamoğlu ile başlaması gerekir. Ben işin buraya doğru da gideceğini düşünüyorum.
1: Toplantı mecliste şöyle oluyor. Bir olağan toplantılar, bir olağanüstü toplantılar. Bir de yasama dönemi başında olan toplantılar. Olağan toplantılar TBMM çalışırken olan toplantılar.
3: Grup toplantıları.
1: Evet, bu toplantılar normalde haftada bir gün olmak zorunda. Bunun dışında ivedi durumlarda aynı gün bir toplantı yapılabilir. Bunun için de bir önceden bildirime gerek yoktur. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in seçilmesiyle ilgili önceden bildirim yapılması gerektiği 3 günlük süre olağan toplantıda yoktur. Olağanüstü toplantı olsaydı bu ne demek? TBMM çalışmazken olan toplantı, bu takdirde şunlar çağırabiliyor. Grup başkanı, grup yönetim kurulu, grup üyelerin 1/5'i TBMM çalışmasın, ey grup gel bakalım toplanacağız
3: yani
1: diyor.
3: 46 üyeye karşılık geliyor CHP'de şu anda.
1: Evet, 3 gün önceden bu takdirde bildirmek zorunda. Şu an TBMM çalışıyor mu? Çalışıyor. Hafta bir toplanabilir mi? Toplanabilir. Hafta bir toplandığı günse o toplantı geçerlidir. İvedi durumlarda
3: 46 üyenin çağrısı var mı yok diyor Özgür Özel gibi. Zaten o kadar büyük.
1: Burada şeye de gerek yok. Normal olağan toplantı olduğu için ve ivedi durumlar söz konusu olduğunda toplanabilirler mi çağrısız ve bildirimsiz, gündemsiz? Evet, toplanabilirler.
4: Peki bir şey sorabilir miyim?
3: Ben bir şey sorayım hemen sonra size bırakayım. Buradaki atıfta bulunduğu madde şu. Mahmut abi de herhalde onun altını çizecekti. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır ifadesi.
1: Şimdi onu söyleyeceğim.
3: Burada atıfta bulundukları nokta, burada bağlı çalışır ifadesine karşı geldiklerini söylüyor.
1: Evet, siyasi partiler kanunu 15.
3: Evet.
1: Parti 319. maddesi gereğince genel başkan disiplin kurulları dışındaki bütün her yerin başkanıdır.
3: Yani ve grup başkanı da ona

0: Şöyle söyleyeceğim. Çalışır. Grup başkanı da genel başkana bağlı çalışır. Ama bu bağlı çalışmadan kastınız genel başkanın siyaset belirleme, hukuki olarak süreçleri yönetme, emir ve talimat verme zinciri altındaki genel kabullerine uygun hareket etmeyi gerektirir. Ancak siz milletvekili sıfatınızla bir konu hakkında parti tüzüğüne aykırı gelmeyecek söylemlerde, ifadelerde bulunabilirsiniz. Bu anayasayla korunmuş olan temel haklardan bir tanesidir. İşte burada Sayın Özgür Özel'in bu süreçteki eylemleri, biz seni tanımıyoruz, sen şöylesin, böylesin gibi söylemleri, genel başkanın iradesi bu kadar net bir şekilde ortaya çıkmış olmasına rağmen hala buna aykırı olarak bazı eylemleri, her eylemi değil bakın, bazı eylemleri işte genel başkanla bağlı çalışma noktasındaki eksikliği, hatalarını ortaya çıkarıyor.
1: Bir şey sorayım o zaman. Grup başkanı en yaşlı üye, iki tane yazman en genç üye, Özgür Özel belirlendi. Ama genel başkan da dedi ki, grupta ben gelip konuşacağım. Hı hı. Biz seni konuşturmuyoruz gibi diyebilir bir mi? Hukuki bir şey olabilir
0: i̇şte
1: mi?
0: Biz yani, seni konuşturmuyoruz dediğinizde
1: o zaman siz dediğin
0: parti, suçlarından bir tanesi olan
1: işlemiş oluyorsunuz.
0: Evet, suçu işlemiş olursunuz.
2: Tabii. O zaman burada Numan Kurtulmuş haklı. Ya burada Numan Kurtulmuş ne diyebilir ki? Ya parti içi bir süreç var deniyor ya Numan Kurtulmuş. Ya Numan Kurtulmuş şunu diyemez ki ya. Zaten bu kanun da yazılırken sanırım Yusuf Alabar'da hiç böyle bir şey olacağı düşünülmediği tabii için burada bir boşluk da var yani, gerçekten de haklı Yusuf Alabar'da. Ya ben geliyorum dediği zaman genel başkan
0: aslında boşluk yok. Yönetmelikte diyor ki iş grup yönetmeliğinde böyle bir toplantı söz konusu olduğunda, herhangi bir toplantı, olağanüstü fark etmez, genel başkan oraya geldiyse hazırda bulunuyor. Bu arada sadece genel başkan gitmeyebilir. Genel başkan merkez yönetim kurulu üyelerini de görevlendirip oraya yollayabilir. Bunda da bir beis yok. Oraya gittiyse genel başkan ve ben konuşacağım diyorsa, bakın bir, sıra beklemeksizin.
1: İki, ve süre olmaksızın.
0: İki, süre sınırı olmaksızın.
1: Grup başkanında süre sınırı var.
0: Şimdi burada onlarda şöyle süre sınırı var. Bir, grup başkanında yok da üyelerle ilgili bir takım sınırlar var. O sınırlar da şu. En fazla, en az 10 dakikaya kadar düşürebiliyorsun. En fazla da 20 dakika konuşabiliyorlar. Bu aralıkta siz sürelerde bir şey belirleme yapabiliyorsunuz. Ancak genel başkanda, grup başkanında herhangi bir şekilde süre sınırı söz konusu değil. Ancak genel başkanın bir özelliği, sıra beklemiyor ve süreyle ilgili hiçbir sınır yok.
3: Peki başkan, şimdi genel başkan geldi önümüzdeki salı günü.
2: Evet.
3: Grup, yani bu geçen haftadakinde zaten sabahın 9'unda anahtar verilmiş. Kapı açılmış, içeri girilmiş, orası işgal edilmiş neredeyse. Bir orada meclise de düşen bazı şeyler var da neyse. Ama diyelim geldi, grubu saat 12'de açtılar. Saat yarımda konuşma başlayacak. Kemal Bey de geldi. Meclisin orada, meclis yönetiminin orada, oraya girişini sağlamakla yükümlü değil midir? Oradan nasıl bir işlem olur?
0: Meclis yani, iç tüzüğü...
3: Yani orada gireceksin içeri, protesto edecekler, kapıyı kapatacaklar, sokmayacaklar. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Meclis iç tüzüğünde çok açık bir madde var. Madde şunu söylüyor. Buraya TBMM'nin güvenliğiyle ilgili her türlü kollukla ilgili olan diyaloğu kuracak. Gerekli güvenlik önlemlerini alacak. Bu noktada genel başkan sıfatını mahkeme kararıyla da olsa şu anda o yetkileri elinde bulunduran Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya girmesine engel olan kişilerin de taşkınlık çıkarmaları ve hukuka aykırı bir eylem gerçekleştirme sebebiyle haklarında gerekli süreçlerin yapılması için çalışmaları gerekir.
2: Süreç başlar ama ben milletvekiliyim, bana dokunamıyorlar. Evet.
0: Ben şimdi o ayrı bir şey.
2: Orada da şöyle bir şey oluyor. Oradakiler de diyor ki ya ben milletvekiliyim, o milletvekili değil. Burada benim hakkımı CHP'lilerden bazıları da böyle bir
0: hukuk öyle ben milletvekiliyim. Şimdi oradaki milletvekilinin dokunulmazlığı olan konu anayasa 84'te var olan bir konu. Oradaki 83-84'teki o var olan konu da şöyle. Siz seçilmekten önce, seçildikten sonra herhangi bir şekilde bir suç işlediğinizde bu suçla ilgili hakkınızda fezleke düzenlense de herhangi bir şekilde bir milletvekili düşürme eylemi olmadan tutulamazsınız, sorgulanamazsınız. Ayrı bir şey. Ama sizin orada hani şöyle düşünün. Bazı milletvekilleri parti şeyde TBMM'de birbirini yumrukluyordu ya. Güvenlik görevlileri gelip ayırmıyor mu? Ayırıyor.
2: Burada ayırıyor. Burada durdular. Geçti Kılıçdaroğlu. Anons etmiyorlar. Kürsüye de çıkarmıyorlar.
0: İşte bu ne olur biliyor musunuz?
2: Açacak mı görevli orada?
0: Tekrar söylüyorum. Bir, burada güvenlik görevlileri bir arbede yaşanıyorsa, bir saldırı durumu söz konusu, bir engelleme söz konusu, burada gerekli olan adımları atacak. Bu bir. İkincisi, bu dediğinizi yapması parti suçudur. Ve bunu kim, hangi milletvekili gerçekleştiriyorsa tüzük gereğince parti meclisine bu kararı aldırıp sevk edip yüksek seçim kurulu sevki için bir işlem tesis edebilir. Hani şöyle düşünmeyin. Size birisi engel olduğunda genel başkanın ve parti meclisinin elinde olan yetkiler var. Hukuksuzluk yapmayacaksınız, hukuku uygulayacaksınız. Dolayısıyla bir, mesela bugün bir noktayı söyleyeyim bunu açtığınız için. Şu an mahkeme tarafından bir mutlak butlan kararı verildi ama bu 2024 yılında değişilen tüzükle ilgili herhangi bir şekilde şu an bir mevcut bir hüküm yok. Şimdi bu parti tüzüğünü siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sayfasından silip 2018 tarihli tüzüğü uygulama ilgili bir yetki yok. Bir kere onu da açıkça
3: söylemek lazım. O biraz yorum bir şey hocam. Bak şimdi bir kısım hukukçular deniyor ki 2023 3 Kasım'dan önceki döneme dönüldüğü için
2: 2018 tüzüğü
3: o dönemden yani 2020 pozisyona dönüldüğü için, 2020 kurultayına dönüldüğü için ondan önce yapılan tüzük geçerlidir gibi bir yaklaşım sergiliyor.
0: Mahmut Bey, tekrar söyleyeyim. Bakın, az önce boşanma örneğinden verdim. İstinaf Mahkemesi sizi boşamış olsa da taraflardan biri Yargıtay Kanunu yoluna başvurduğunda boşanmış olmazsınız. Yargıtay'da kararın kesinleşmesi lazım. O tarihe kadar evlisiniz, yeniden evlilik yapamazsınız. Mahkeme tarafından bir mutlak butlan kararı verilmiş ise de bu karar kesinleşmediği için şu anda uygulanamaz, bu bir. İkincisi, bu yetkisiz olan yani mutlak butlanla mağlul olan toplantı sonrasında seçilen kişilerin yapmış oldukları hukuki işlemlerle ilgili de sizin kesinleşmeden sonra bir araya gelip bununla ilgili bir karar almanız ya da mahkemeden bununla ilgili bir karar tesis ettirmeniz gerekir ki bunu uygulamaya bilin. Şu an mevcut olan tüzüğü bertaraf edip önceki tüzüğe dönmekle ilgili elinize böyle bir yetki yoktur. Benim hukuki bakış açım.
2: Peki. Devam edeceğiz.
4: Müsaadenizle bir
2: buyurun, ekleme yapabilir miyim? Çünkü şöyle zaman su gibi aktı. Evet. Yani neredeyse yarım saatten fazla bir süredir. çok soru var çünkü zihnimizde, izleyicilerimizin de ilettiği. Başka konular da vardı. Buyurun.
5: Yani sanırım bu işim tabii biz teknik olarak anlamaya çalışıyoruz. Daha önce de belki karşımıza çıkmadığı için çok yoruma açık bir alan. Ama büyük resimde baktığımızda bir vatandaş olarak ben buradan bu teknik analiz, işte yorumları, işin hukuki tarafını, terimleri anlamakta zorluk çeken bir vatandaş olarak şöyle görüyorum. Burada bir kavga var. Kavganın içerisinde iki taraflardan Kılıçdaroğlu tarafı bir tezle ortaya çıkıyor. Özgür Özel bir tezle ortaya çıkıyor. Özgür Özel tarafı.
1: Satranç oynuyorlar.
5: Evet. Yani buradaki asıl bakmak istediğimiz bence yani basite indirgemek gerekirse bir taraf diyor ki hukuki olarak sen bir yanlışlar yapmışsın. Dolayısıyla ben bu kavgayı yapacağım diyor. Hı hı. Öbürü de diyor ki ben işte kendince yorumladığı bir zaviyeden ben bir siyasi meşruiyetim var ve bundan dolayı bu siyasi kavgayı ben güdeceğim diyor. Aslında bizi meşgul eden yani büyük resimde olayın özeti sanki bu gibi. Ama biz teknik olarak da bunun açıklamasını yapmamız gerekiyor. O teknik açıklamalar içerisinde
2: çünkü
5: biraz fazla
2: tarafta,
5: kafamız karışıyor sanki.
2: İki tarafta açıklamaları bir teknik yaptığı için kafalarda karışıyor elbette. Onları sormaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi ihraçlar konusunda yavaş yavaş araya gideceğim. Sizi de çok gördüm ama.
1: İhraçlar konusuna girmeden ben bir şey söyleyeyim. Buyurun, çok buyurun. Güzel bir şey söyleyeyim. Şimdi Mehmet Bey hem değerli bir gazeteci hem de doktora düzeyinde eğitim almış bir insan olarak diyor ki ben anlamakta güçlük çekiyorum ben de. kardeşim.
5: Hayır bununla ilgilenmiyorum da bu arada. Yani
1: ilgilenmiyorum.
5: Vatandaş işte, olarak vatandaş, teknik kısmıyla çok ilgilenmiyorum.
1: Ama işte yani şu bütün bu kavga
5: evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde oluyor ya. Evet. Hala cambaza bak demenin bir anlamı yok. Bütün bu kavga yani burada Mehmet Hoca'nın, benim, Mahmut abinin zaman zaman anlamakta müşkülata düştüğü konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kavga. O zaman vatandaş bununla ilgili hukuki anlamda Şükrü Hoca'nın bahsetmiş olduğu teknik konuları anlamaya çalışmaz, faturayı keser.
5: Tabii.
1: Net.
2: Bu konuda
3: ya bizim şeyde İsmet Paşa bir arkadaşlarıyla çevresiyle konuşurken diyormuş ki bir meseleyi karmaşık hale getirmek istiyorsanız şu hukukçu arkadaşa söyleyin. Bana şimdi çok basit aslında. Yani CHP son 3 yıldır hakikaten yani ben de 2020'den beri yazıyorum. Ya delegenin iradesinin sakatlandığı bir süreç yaşıyor. Bu kadar açık. Şimdi yargı uzun zamandır sürekli uzattıkça uzattı. Çok açık bir şey var. Yani adam çıkıyor Erzurum delegesi diyor ki ben pavyonda bana dolar verdiler götürdüm. Ya toplamda 18 kişi arada fark var ilk seçime baktığın zaman. 47 kişi ifade vermiş. İstanbul'da 44 kişi göz altında delegelerden.
2: Bu iddiayı
3: yani,
2: da
3: 190 kişi attırmış. Yani böyle
2: çok
3: bir,
2: net bir ifade.
3: Bir gerçeklik var. Bu karmaşık hale getirmemek lazım.
2: Kılıçdaroğlu'nun vardı arkadaşlar hemen ekranlara da onu getirebiliriz. İfadeyi de kullanan aslında CHP'nin şu anki genel başkanı daha önce de yine kurultay sürecinde yaşananlarla ilgili söylemişti. Eğer varsa hemen hazırda Kılıçdaroğlu'nun o pavyon sesini ekranlara getiririm. O söylüyor çünkü dinleyelim. Bu da grup toplantısı.
4: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satılmaz.

0: alınamaz.
1: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
2: Mahmut abi, bu herhalde söylediğin. Evet. Yani.
3: Ya bu tabii ki Kemal Bey'in siyaseten bu mesele yorumlaması. Erzurum delegesinin konuşması var. Tek tek anlatıyor. Nasıl gittiklerini, parayı dolara nasıl verdiğini, 1000 doları, 1500 doları nasıl aldığını diğer arkadaşlarına üstelik o kadar net anlatıyor ki. 10 kişilik bir delege grubu var Erzurum'da. 10 kişiye verilecek para diyelim ki 200 bin dolardan bahsediyor. Bakın, pazarlık yapan kişi 200 bin dolar alıyor. Oy verecek adamlara 1000 dolar, 2000 dolar veriyor. Müthiş bir şey. Yani bu yargı bunun üzerine gitmesi gerekir. Ya bu nedir? Bu bakın, CHP'liler çok yanlış yerden tartışıyorlar. Efendim, yargı siyasete müdahale ediyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Türk siyasetini yanlış bir yere sevk edecek. İyi de rüşvet nasıl etkileyecek? Parayla delege satın almak nasıl etkileyecek? Bu çok daha büyük bir yaradır. Yani böyle bir yol açılırsa, ki açıldı, yargı buna bir son noktayı koymalıdır. Efendim, bundan sonra da bir herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesi işte herhangi bir parti için bunu yapamaz. Bu türden tanık çıkarsa yapsın tabii. Değil mi? Delegeler çıkacak, bize para verdi diyecekler. Evet, o zaman yaparlar tabii. Ama bu bir yol olmaz. Yargı gerçekten güçlü bir şekilde bu meselenin üzerine giderse siyaseti gerçekten temiz hale getirir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
2: Peki. Bu süreç içerisinde ihraçlar yanında bir de yeni parti. Şimdi dün Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında ana motivasyonumuz partide kalmak dedi. Ama bir kıyamet senaryosu ifadesini de kullanarak o senaryo içerisinde atılabilecek adımlarda.
4: Vallahi şu an en iyi iş bir tabela partisi olmak. Bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş, her şeyiyle hazır, gıcır gıcır bekleyen bir tabela partisi. Şu an için işlerini görebilecek
2: şimdi
4: durumda.
2: Şimdi hazır herhalde o ses. Evet. Hemen bir dinleyelim. Çünkü çok görüşülen partiler var. DSP iddiaları var, Genç Parti iddiaları var, Demokrat Parti iddiaları var. Bunların hepsini konuşacağız. Ya da yeni parti kurulma çalışmaları olduğu. Hatta bazı iddialar var ki işte genel merkezinin tutulduğuna yönelik. Ama Özgür Özel'in o ifadesini dinleyelim. Sonra konuklarımızla yorumlayalım.
5: Toplumun gösterdiği dayanışmayı, sahiplenmeyi görüyorlar. Onun toplumsal tepkisini şu anda göze alamamışlar. İnşallah bir süre sonra kendilerince toplum bizi sahiplenme noktasında onların beklediği gibi bir gevşeme olursa o zaman yapacaklar. Şimdi yapsalar hani toplumun bize verdiği desteğin zaten kendilerine de çok ciddi bir rahatsızlık yarattı ortada, onu yapıyorlar. Dünkü ihraçların iki yönü var. Bir tanesi, bugün yapılacak parti meclisinden hemen önce parti meclisindeki çoğunluğumuzu elimizden almaya çalışmak. İnşallah mahkemeyle dönecekler. Tedbir taleplerine başvuracağız. Önce YDK'ya başvuracağız, bilmem ne. Bir şekilde döndürmeye çalışacağız ama atıyor dışarı. Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama bunu temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak.
2: Bu ifade önemliydi ama böyle sonra ama kıyamet eğer bize atarlarsa, o kıyamet senaryosu gerçekleşirse hazırlıklarımız da var dedi.
4: Böyle diyor ama işte Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısıyla Murat Emir, Ankara Milletvekili, başkan yardımcısı düzeyinde konuşma yapılıyor ve bu konu inkar edilmiyor, ikrar da ediliyor. Ve Demokratik Sol Parti üzerinden bu konunun anlaşılamadığı. Yine bazı iddialar kabul edilmese de Demokrat Parti üzerinden, Demokrat Parti'nin genel başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı ve dört eğilimin Demokrat Parti çatısı altında birleştirileceği bir senaryo.
2: Ekrem İmamoğlu'nun bu senaryoya sıcak baktığı
4: Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki vekillerin, Demokrat Parti'nin o sembolik Adalet Partisi'nin de kıratının altında bir siyaset geliştirmesi Anadolu'da nasıl karşılanır onu bilemeyiz tabii ki. İyi Parti zaten aleni bir şekilde davet ediyor. Gelin buyurun diyor.
2: Tip de öyle. Tipi de o yüzden koyduk. Tip de doğrudan
4: tipten çıkmaz bu iş. Yani
2: Erkan Baş da doğrudan çağırıyor
4: da yani. Tipin alıcısı yok Türkiye'de. Buradan işte bir de geriye yeni parti alternatifleri kalıyor. Genç Parti olabilir çünkü
2: Genç Parti ile ilgili de çeşitli iddialar var. Sizin kulağınıza gelen var mı? Genel Başkan düzeyinde, hatta Genç Parti'nin
3: Açıklama yaptılar onlar.
2: Evet evet, yani konuşuluyor öyle iddialar.
4: Yani mesela Demokrat Parti biraz önce vermiş olduğum iddiaları kabul etmedi. Ama bu konuyu gündeme getiren şahıslar, onlarla sohbet ettiğimizde iddiaların arkasındalar ve böyle bir şeyin olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunları alt alta üst üste eklediğimizde bir yeni parti lazım. Fakat yeni partiyle ilgili yine hukukçumuz burada. Seçimlere katılabilmesi için olağan büyük genel kurulun toplaması ve 81 vilayet ve işte binin üzerindeki ilçenin
2: 41 ilde.
4: 41 il
2: değil mi? 41 %50'si.
0: Şöyle.
2: 41 il.
0: SPK 36. madde gereğince seçimlerden en az 6 ay önce olmak koşuluyla.
4: Oluyor koşuluyla. %50'den
0: illerin fazla. Yarısında, şey. İllerin yarısında.
4: İllerin yarısında. 41 oluyor da 81 vilayetten.
0: Bu teşkilatlama şöyle sayılıyor. Merkez ilçe dahil ilçelerin 1/3'ünde siz teşkilatlanmayı sağlamış olmanız gerekir.
4: İşte bu zaman kısıtı tahdidi ortaya çıkartıyor. Doğru. Bu tahdit nasıl aşılır? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin de konformist bir ekip olduğunu, öyle girip 41 tane vilayette bu işleri tıkır tıkır tamamlamanın kolay olmadığı biliniyor.
2: Maddi olarak da.
4: Dolayısıyla boş. Atlarsınız Genç Parti'ye, parti olarak onun üzerinden seçime gidebilirsiniz. Şartları taşıyorsa, onlarda bu yeterlilik varsa. Demokratik Sol Parti'de genel başkan bunun asla mümkün olamayacağını ve bunun Bülent Ecevit'in bir emaneti olarak yaşatılacağını söylüyor. Şimdi bu durumda yeni parti alternatifi her geçen gün güneşin altındaki buz gibi eriyor. Zayıflıyor bu mu? Tahditten dolayı. Dolayısıyla mecbur kalırlarsa bu partilerden biriyle yola revan olacakları kesin. Ama sadece bu partiler üzerinden görmeyelim. Şöyle bir seçimde oy kullanmaya gittiğimizde şöyle bir şey var ya, buradan Mahmut abiye kadar uzanıyor. Aradan böyle parti buluyorsun falan. Parti
2: adını bulunur. Bilmediğimiz tabii ya da hatırlamadığımız parti bulunur. Zaman zaman.
4: O yüzden diyorum bir tabela partisi şu an
2: iş yapar.
4: İyi iş yapar. Ya,
2: Mahmut abi sizdeki bilgiler neler?
3: Şu anda zaten 41 tanesi partinin seçime katılma hakkı var.
2: Doğru.
3: En son yerel seçimlerde bile 41 tane benden parti
4: kadar gidiyor işte.
3: Tabii. Yani onlardan birini alıp yola devam edebilir. Ama hakikaten şöyle bir şey var. Şimdi Özgür Bey'i dinleyince ne diyor? Biz asıl hedef
2: ana motivasyonumuz
3: partide kalmak. Peki
4: aksini
3: söyleyebilir mi? Partide kalmak için uğraşıyor mu? Heh. Partide kalmak için dilini ona uygun bir dil kullanıyor mu? Siyaset dili kullanıyor mu? Hayır, kullanmıyor. Yani bütün siyaset argümanı, siyaset dili yaklaşımı tamamen partiden kopmak, karşı tarafı düşmanlaştırmak üzerine kurulu.
2: Yani
3: şimdi böyle bir durumda bir partide, yani o partide kalma ihtimali var mı? Bir
2: şöyle konuşuluyor.
3: Hain diyeceksin.
2: Mahmut abi, sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şöyle iddialar var. Partide kalmayacaklar artık. Ama ayrılırken de evet, güçlü bir mağduriyet yaratıp işte, ona, her yolu denedik, ona, öyle gittik imajı yaratmaya işte çalışıyorlar.
3: Buna çaba harcayacaklar. Yani bunu niye böyle yapacaklar? Kemal Bey'i yıpratmaya, CHP'yi daha kötü göstermeye çalışan, bizi attılar diye bir noktaya getirmek, bizi haksız biçimde haksızlığa uğradık demek gibi. Tabii. Bir sosyolojik destekleri var mı? Var. Daha dinamikler mi? Evet, daha dinamikler. Ama yükleri de ağır. Bakın, iki partiyle görüşme ihtimalleri olduğu söylendi. Biriyle görüştüler. DSP ile. DSP Genel Başkanı ne dedi? Yolsuzluklar ve hırsızlıklarla bulaşanlarınla bizim işimiz olmaz. Aklanın gelin. Bırakın bunu. Genç Parti Genel Başkanı'nın dün açıklaması vardı. Diyordu ki bize henüz bir gelişme, bize gelmediler. Hmm. Ama böyle bir konuşmalar var, söylentiler var. Ama bizim bir tek şartımız var. Aklanıp gelsinler. Bakın düşünün, iki ya küçük parti bile bu kadar büyük bir sansasyon yaratan, işte sosyolojik desteği olan, kitlesel gücü olan bir yapıya diyor ki önce aklan gel. Şimdi önce aklan gel diyen bir denilen bir siyasi aktör yolculuğa çıkma ihtimalini ne kadar görürsün? Evet, çıkarlar ama arkalarındaki bagajları çok dolu.
4: Yani
3: İmamoğlu'nu taşımaları mümkün değil. Uşağı taşımaları mümkün değil. Antalya'yı taşımaları, Manavgat'ı taşımaları ya da işte Bolu'yu ya da Mersin'i nereye dokunursa dokunur. Daha dün Silivri Belediye Başkanı'nın
4: bugün
3: size bir şey söyleyeyim.
4: Bu
3: yarınki yazında yazdım. Bu olay en azından bir senedir biliniyor. Bölge gazetecileri nasıl bir zenginleşme yaşadığını tek tek anlattılar. Ya o kadar Silivri'ye gidip gelen Özgür Özel Silivri Belediye Başkanı'na sormaz mı? Ya hakkında bu kadar iddia var. Yani parti bu kadar yolsuzluk söylenti çıkan bir belediye başkanına soru sormaz mı? Şimdi bütün bunların hiçbirini sormuyor. Sormadığı için de bu yolculuk yaralı bir yolculuktur. Yani bu yolculuktan bir güçlü parti çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü hep şöyle bir benzetme yapıyorlar. AK Parti de büyük bir partiden koptu. İşte yolculuk yaptı. İşte iktidara geldi. Biz de CHP'yi ne kadar küçültürsek o kadar başarılı oluruz ve büyüterek götürürüz. Hayır, götüremezler. Çünkü hiçbir partinin ya da ilk bir yeni yolculuğa çıkan hiçbir partinin arkasında bu kadar yük yoktu. O yüzden şansları çok zayıf. CHP'yi yıpratmaya çalışacaklar. Bir, iki, bir şey daha söyleyeyim. Bu süreç aynı zamanda fire vermelerine de yol açacak. Kendi işlerinde bir ayrışma da yaşanabilir.
4: Çok önemli bir nokta.
3: Bunu göreceksiniz. Şimdiden başladı. 17-18 tane milletvekili zaten ortada duruyor. Bir biçimde partimizi bırakmayacağız gibi diyorlar. CHP markası önemli
2: bir
3: marka.
2: Muharrem İnce'de bile bir tartışma olduğunu görüyoruz. Evet. En ufak bir eleştiride hemen o da... Kılıçdaroğlu tarafındasın diye.
4: O zaman
2: diye.
4: Şunu söyleyebilir miyiz? Ben Mahmut abiye de hem
2: buyurun.
4: Bir soru sormuş olayım hem de konuyu açayım. Şu an evet mağduriyetten kaynaklı bir arkalarında rüzgar esse de bu rüzgar örneğin 2027'nin Kasım'ında seçim kararı alındı. O zamana daha şu an itibariyle yaklaşık 1,5 yıl var. 1,5 yıl bu rüzgar esmez. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki muhasebe kayıtlarını yakan adamı konuşmayacak mıyız? Aa bir bakıyorsun Veli Ağbaba muhasebe kayıtlarını da yakmış. Şimdi bunlar daha çok topluma mal olmaya başladığında acaba gerçekten bu rüzgar şimdiki gibi esecek mi?
2: Ya da esmek noktasında herkes şunu konuşuyor elbette CHP içinde de doğru zaman ne? Hemen ayrılıp bir parti kurmak hazır böyle bir rüzgarı yakalamışken daha doğru diyen isimler var Özgür Özel'in yanında. Beklemeyi öngören isimler var. Burada anladığım kadarıyla işin sonunda bir yeni ya partiye şöyle, gidilecek gibi görünüyor.
3: Hatta şöyle bir şey tartışılıyor zaten. İmamoğlu taraftarı ya da İmamoğlu'nun İstanbul'daki ekibi, şu anda dışarıda olan ekibi ısrarla parti kurulmasını söylüyor. Ve hatta Merkez Partisi yani öyle sol mol bir parti değil. Daha merkezde bir parti. Dört eğilim falan deniyor ama daha merkezde liberal sağ bir parti gibi bir yapıdan bahsediyorlar. Ve bir an önce olmamız gerekiyor diyorlar. Öyle bir tartışma var. Büyük bence de yani bir an önce partileşmeleri gerçekten. Ayrıca bir partiyi aldıkları zaman zaten seçime katılma hakkı var. 6 ay içerisinde seçime de hazır hale gelirler. Yani öyle zor bir şey değil. Türkiye'de bunun benzeri çok oldu.
4: Ama
3: yani
4: sen Meral Akşener tamamlayamadı.
3: 6 ayda hazırlarsın gidersin.
0: Ama işin bir de şöyle
3: ama
0: bir
3: mesele abi, siyasi aksi oluşturmak.
4: Ama mesela Meral Akşener tamamlayamadı.
2: Onu da hatırlatalım.
4: Ondan dolayı bir sıkıntılar oldu İyi Parti'de hatırlıyorsunuz.
2: Yani tabii 20 milletvekili grup kurma için.
4: İyi Parti'de tabii ki tamamlayamadığı için ayağa...
2: Onu da hatırlatalım. 20 milletvekili gönderip
3: artık
2: seçime girme hakkı
4: ama.
2: Yok.
4: Şimdi yapamaz ama işte yapalım. Meral Akşener o denilen süreci tamamlayamadığı için sıkıntıya girdi.
0: Burada siyasi parti
2: Mehmet Çelik, buyurun.
0: Şöyle bir ekleme yapmak buyurun. İsterim. Yani parti içerisindeki bu kavganın sebebi ideolojik bir kavga mı?
4: Değil.
0: Peki metot farklılığı mı?
4: Değil.
0: Hayır. Sen falan meseleye şöyle bakıyorsun bu iş böyle değil bizim gençleşmemiz lazım şöyle olmamız lazım meselesi mi?
4: Değil.
0: Değil. Ne meselesi peki? Niye ayrışıyorlar? Yolsuzluk. Dolayısıyla yani veya işte arınma. Temizlenme vesaire bunlarla ilgili bir süreç olduğu için yeni bir partiye gittiğinde diğer partiler yani diyelim ki farklı siyasi partilerden geçmişte ayrılmalar genelde ya metot farklılığı ya da yumuşak da olsa ideolojik farklılıklar var. Buradaki olay çok farklı bir mesele aslında. Yani onlarla benzetme, onları örnek alıp sonuca varma bizi belki yanıltabilir.
2: Mehmet Çelik şunu da soracağım. Diğer konuklarıma da soracağım. CHP çok güçlü bir marka. Ayrılmayacak isimler de olabilir. Örneğin tabii. Muharrem İnce o ifadeyi kullanıyor. Anladığım kadarıyla Mansur Yavaş da ne olursa olsun öyle olası bir yeni partiye gitme taraftarı gibi görünmüyor yani şu ana kadar bulunduğu noktada.
0: Seçimlere giderken ki Yusuf Hocam'ın söylediği o rüzgar da bu arada kemik seçmen için ne ifade ediyor? Yani oradaki kemik taban için nasıl bir bu süreçlerin hepsi nasıl
4: yani
0: bir yorgunluk?
4: CHP dışında bir partiye gider mi kemik taban?
0: Veya, evet, yani veya boykot eder mi? Veya evet bir de ortadaki yani hani bir şekilde CHP'ye oy veren seçmen için bu farklı şey ifade eder. İkisi için de bu sürecin geneline baktığımız zaman yani yolsuzluklarla alınmış olması bu tür taciz skandalları vesaire veya partinin içerisindeki bu kavga seçmeni bir şekilde yorar zaten. Dolayısıyla o rüzgar yavaş yavaş farklı bir şeye evrilmeye de başlar.
2: O zaman siz de eğer bir parti kurulacaksa hemen olması Özgür Özel için ya da etrafındakiler için İmamoğlu öyle yani, söylüyor.
0: Ya bana sorarsanız bir parti kurmadan ziyade parti içi CHP içerisinde eğer mümkünse kendisini aklaması gerekiyor. Bu da mümkün olmayacağı için öbür tarafın
6: kozları daha güçlü hale gelir. Yani İYİ Parti'ye veya sıraladığımız diğer partiler, İYİ Parti dışındaki diğer partiler yanaşmıyor diyoruz ya bu işe. Niye yanaşmıyor? İdeolojik olarak farklı bir yerden mi baktıkları için? Şimdi, belki Demokrat Parti biraz hani o olabilir ama diğerleri pek de yanaşmıyor. Çünkü onlara da dokunacak şöyle, bir şey olur yani.
3: Şöyle bir durum var şimdi bakın. Tamam, CHP'de şu andaki tartışma ana aksı da ahlaki mesele. Yolsuzluk, evet, işte arınma meselesi dediğimiz, rüşvet, irtikap gibi bir mesele görülüyor. İkisi arasında ideolojik bir fark var mı gibi, değil mi, tartıştığımızda yok görünüyor. Ama var.
6: Ama var, ama ben oradan çok girmek istemedim açıkçası bilerek.
3: Bu tartışma da şimdi başlıyor.
4: Nasıl ideoloji?
3: Bak şöyle bir tartışma. Bakın şeyin, Kemal Bey'in bayram konuşması aslında o siyasi gelenek açısından bir manifesto niteliğinde. Bir defa özür dilerim diye başlayan bir manifesto ama aynı zamanda siyaset aksı açısından da kendi 13 yılını da tekzip eden bir konuşma. Ne demek bu? Bu şu demektir. Yani dış politikadan içerideki sosyolojik süreçlere kadar hepsinde farklı bir Kemal Kılıçdaroğlu ekibi çıkacak karşımıza.
2: Sadece bayram değil abi. Grup toplantısı diyelim artık ona.
3: Grupta da.
2: Genel merkezde toplanan grupta da daha önce şöyle çok eleştirmiştik bu yayınlarda. Libya'da ne işimiz var diye bir Kılıçdaroğlu'dan onlar, Osmanlı coğrafyasına, Türk coğrafyasına
4: ama gerçekte bulunan, bir değişiklik var mı bilmiyoruz yani. Kemal Bey bunu söylüyor ama
3: gerçekte olup olmadığını zaman gösterecek. Şimdi bakın Cumhuriyet Gazetesi'ne ya da işte Nefes'e ya da Sözcü'ye bakın, eleştiriler başladı. O temel paradigma üzerinden çok sert bir eleştiri başladı. Nereden çıktı bu Osmanlı?
4: Ya.
3: Nereden çıktı bu Osmanlı'ya bak, ya da Türkiye'nin interlandığı ya da işte dış politikaya ilişkin, Akdeniz'e ilişkin yaklaşım. Güne kadar mavi vatan masal diyen ama şimdi ona sahip çıkan bir Kemal Kılıçdaroğlu ekseni var. Şimdi bu eksen FETÖ üzerinden de derinleşiyor. Yani hem kendi geçmişinde de o izler var. Orada bir sorgulama olacak. Yani bir tarafıyla yolsuzluk üzerinden başlayan popülist, oportunist bir siyasi aktörle daha ilkeli duran, ahlaki üstünlükten yana olan ama bir siyasi perspektif de koyan bir Kemal Kılıçdaroğlu ekibi karşı karşıya gelecek. Büyük ihtimalle Kemal Bey'in çevresi de henüz bunu içine sindirmiş değil. Belki de Yusuf'un sorduğu soru da doğru. Yani Kemal Bey bunu ne kadar sürdürebilir, ne kadar devam ettirebilir, o da doğru. Ama bunu söyleyen,
4: söylediği sürece ciddiye alınmak zorunda.
3: Evet, doğru. Bir başlatmış yani. Sonuçta diyor ki ben hem tarihle barışmayı düşünüyorum, hem Türkiye'nin bugünkü dış politikasıyla örtüşen bir sürecin içinden geçeceğim diyor. Yani sürece destek vereceğim diyor. Bu önemli bir açıklama. Niçin önemli? Bak zaman zaman yazdığım için de söyleyeceğim. Ya 1950'den beri Türkiye'nin tarihine bakın, siyasal yolculuğuna bakın. CHP ile ana merkez sağ hareketler, sağ partiler inanılmaz birbirine tezat süreçler yaşamıştır. CHP her şeye karşı çıkmıştır. Yani Türkiye'nin temel bir tek kırılma noktası ya da değişme noktası Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs meselesine geldiğinde Ecevit zaten orada bir değişim başlattı, bir halkla buluşma süreci başlattı. O yüzden de %42'ye çıktı. Onun dışında bakın çok fazla bir değişiklik yok. Tabii ki milli duruş vardı mesela. Deniz Bey'de de vardı, İsmet Paşa'da da vardı. Hepsinde vardı milli duruş. Ama bugünkü kadar dışa yüzünü çeviren bir CHP siyasi aktörler topluluğu yoktu. Yani mesela bugün hem İmamoğlu hem Özgür Özel olsun, yani Newsweek'e yazdığı yazı bile en sonunda çok net bir şekilde Türkiye'nin neredeyse NATO'yu bile tehdit edecek noktaya geldiğini söyleyen bir Özgür Özel aklı var. İmamoğlu onun bir karış önünde Batı ile ilişkilerde. O yüzden orada da derin bir siyasi kırılma yaşanacak.
0: Siyasi parti kurmak ya da yeni siyasi partiye geçmenin önündeki bence en büyük engel kaynak meselesi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüyle birlikte ekonomik olarak kaynak bulabilirsiniz. Ancak bugün bir siyasi parti kurduğunuzda bu ne demek biliyor musunuz? Bir ilde 1000 tane ayrı yerde çay demlemeniz demek.
4: Sadece çay üzerinde.
0: Sadece çay üzerinden.
2: Seçim otobüsü üstünde konuşacak. Seçim otobüsü bulmakta zaman şimdi zaman. Siz,
4: yani tutku ekmek çektiler. Arası köfte de ısmarladın adamlara. Onun maliyetini hesap.
0: Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla siz 1000 tane ayrı nokta çay demlemek için var olan kaynağı nereden bulacaksınız? Cumhuriyet Halk Parti'nin mali gücünü, imkanlarını kullanırken tabii, bu kolay. Peki yeni bir partiye geçtiğinizde belediyeler üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz, şimdi soruşturma ve dava dosyalarına yansıyan bu ransallaşma olayını devlet artık bunun önüne geçmiş oldu.
3: Bu önemli,
0: şimdi bakın, evet. Bolu'da biliyorsunuz bir facia olmuştu. Tekrar Allah rahmet eylesin, 76 tane vatandaşımız vefat etmişti yangında. Orada Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özkan demişti ki benim burada bir sorumluluğum yok. Peki soruşturma dosyasında ne var biliyor musunuz? Belediyenin kendi

0: tüketim yetkilerini baskı kurarak reklam anlaşmaları yapıp kendine para kazandırma yönteminin olduğuna dair bir iddia var soruşturma dosyalarının. Dolayısıyla aslında burada yeni bir siyasi parti kurmak ya da yeni bir partiye gitmenin önündeki en büyük engel kaynak problemidir. Bu kaynak problemi sebebiyle de yeni bir parti kurulması ve kopuş sürecinin çok hızlı olamayacağını söylemekte fayda var.
1: Yani bu çok hızlı olmayacaksa sonuçta Yargıtay'dan gelecek süreç beklenecek. Ardından karar onaylandıktan sonra bir kurultay süreci anladığım kadarıyla başlayacak. O kurultay süreci mahallelerden başlayacağı için ya bu sürecin tamamlanması yeniden kurultay için Mahmut abi bir yıl herhalde.
2: Yok yok, bir yıl sürmez.
1: Sürmez mi? Ya,
2: tabii ki bu Yargıtay'ın kararına bağlı. Yargıtay bir sene sonra da karar verirse yapacak bir şey yok.
1: Ben de Yargıtay'ın Eylül-Ekim gibi örneğin Yargıtay'dan karar çıksa. Yargıtay
2: içerisinde bir karar verebileceğini düşünüyorum. 3-4 ay gibi uzatıyorum tabii işi. Yani o nereye denk gelir? Ekim ayına denk gelir diyelim.
1: Ekim'de olsa 7 ay sürer deniyor. Mahallelerden başlayıp ana
2: ya büyük kurultay. O da 5 ayda bitirirler. Hızlı bir şekilde yapılır. Yani yapılmaz değil.
1: O zaman bir 8 ay gibi bir süreç mi?
2: CHP örgütlü bir partidir. Yani teşkilatlar olan bir partidir. Hızlı bir şekilde bunu sonlandırır. Yeter ki ona karar verir. Yani karar verilsin. Karar verilsin. Niyet o olsun. Yani diyelim ki karşı işte Özgür Özel ekibi de parti içinde kalacak. Muhalefet aksı oluşturacak. Olabilir ama bu kadar düşmanlaştırarak parti içinde kalınır mı? O da başlı başına bir problemdir. Çünkü bu ihraç meselesi sonuçta devam edecek. Çünkü kendileri de yaptı hocam. Bilmiyorum baktınız mı? Mesela bir Özgür Özel yönetimi, Gürsel Tekin gibi isimlerin Merkez Yürütme Kurulu kararıyla ihraç ettiler. Şimdi mesela dönüyor, bak ne diyorlar biliyor musunuz? Belabo, ya benim haberim yok, imzaladım. Ya da Bülent Tezcan diyor ki o da yanlıştı. O yanlış devam etmemesi gerek. İyi de yani yapılıyor. Siyasi partilerde bunlar oluyor. Bunlar atlatılabilir. Burada asıl olan şu kavganın verilmesidir. Türkiye birincisi CHP gibi bir kurucu bir partinin parayla kirletilen, parayla delegeyi satın alan bir noktaya gelmesine son verilmesi ve siyasi aksın Türkiye'deki, hani şöyle söyleyeyim ya, Türkiye'de bir CHP Demokrat Parti, CHP Adalet Partisi, CHP AK Parti ya da Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, Doğru Yol'da bir ara bir konsensus sağlanmadı Türkiye'de. Şimdi oraya doğru bir gidiş var. Bakın Cumhurbaşkanımız sık sık söylüyor, biz çok şeyi değiştirdik, bir muhalefeti değiştirmedik diye. Bence muhalefeti de değiştirdiler. Yani nasıl değiştirdiler? Zihnen değiştirdiler. Yani deniyor yargı yoluyla falan deniyor. Hayır. Zihnen muhalefet de değişti. Bence bugün CHP içerisinde çok ciddi bir Türkiye'nin hem dış politikasına bakış açısından bir tartışma var. Kendi içinde ciddi bir tartışma var. Onun getirdiği bir siyasi ayrışma var. Bu da önemli bir şeydir. Ben Türkiye'nin oraya doğru gittiğini düşünüyorum. Çok önemli dört ana kolon diye düşündüğüm Türkiye'nin ana kolonları, ana akım siyasi partilerinin belli noktalarda teröristi Türkiye gibi, dış politika gibi konularda bir araya geldiğini, diğer konularda farklı fikirleri ortaya koyabilecek, farklı önerileri ortaya koyabilecek bir siyasi partilere dönüştüğü bir noktadayız.
3: Bu CHP'nin CHP'den farklı bir şeye dönüşmüş olur.
1: Tabii.
0: Bu davayı açanlar bilgi vermek lazım.
2: Farklı bir şey. Şimdi o CHP olmayabilir dersin ama yani CHP dönüşüm de böyle bir şeydir. Yani belki her parti bir şey, yani sağ partiler parti isim değiştirerek
1: ama CHP'de geldi. De Mahmut abi çok daha iyi bilir elbette. Tarih boyunca bu dönüşümler yaşandı. Önce ortanın solu
2: bu çıkışı, kadar çok ki
1: evet. Ecevit'in çıkışı, Baykal evet. Döneminde hatırlıyorum.
2: Baykal döneminde Anadolu
1: solu şeyinde bali açıklaması.
4: Bu komple farklı bir şey.
1: Burada
5: bu söylediğiniz değişiklikler
4: Türkiye, bunların yanında çok farklı.
2: Hayır, mesela yani. Anadolu solu da benzer bir yaklaşımla, akılla ortaya çıktı. Ama sonra Türkiye'de layık anti-layık çatışması o kadar sertti ki onun altı doldurulamadı.
4: Susmak zorunda kaldı.
0: Mahmut evet. Bey'in söylediğine bir ekleme yapalım. Buyur, bakın buyurun. Bu davada mutlak putlan davasını açan 6 tane davacı var. Davacıların 3 tanesi Sayın Özgür Özel ile birlikte değişim rüzgarında Özgür Özel'in yanında olup İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde delege seçilmiş olan kişiler. Evet. Yani Özgür Özel'e destek vermiş olup sonrasındaki bu iddiaların ortaya çıktığını, kendilerinin de böylelikle vakıf olduğunu söyleyip burada mutlak putlan davasını açan kişiler bu kişiler. Sayın Gürsel Tekin gibi, Sayın Barış Arkadaş, işte Behran Şimşek gibi kişiler de parti içerisinde adı soruşturmaya bulaşmış, kamu davası açılmış, yargılanan kişilerle ilgili gerekli adımların atılmaması noktasında da ciddi bir hezeyan olduğunu, ciddi bir serzeniş olduğunu kendileri de söylüyordu. Kendilerine yapılan hukuksuz olduğunu da iddia ediyor. ediyorlar. Hatta bir kısım milletvekili de bir deklarasyon yayınlamıştı hatırlıyorsanız. Niye bu kişiler hakkında gerekli soruşturmaları yapmıyorsunuz? Biz yolsuzlukla rantlara bulaşan insanların bu partide bulunmasını istemiyoruz demişlerdi ki Sayın Özgür Özel bunlarla ilgili adım atmamıştı. Hatta Sayın Adalet Bakanlığı olan şu an Sayın Bakanımız da o dönem Cumhuriyet Başsavcısı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir bu konuda bir bildirimde de bulunmuştu. Böyle soruşturma yapılıyor diye.
1: Bir sıcak gelişme var. Aslında beklenen bir gelişme. Belki Mahmut abi sizde de bilgiler vardır. İlter Yeşiltaş süreci takip eden arkadaşımız onun aktardığı bir bilgi. İl yönetimlerinde de değişimler başlıyor.
2: Evet,
1: İzmir, Manisa ve Kars ilk değiştirilecek beklenen il yönetimleri. Tekrar edeyim, CHP'de il yönetimlerinde bir değişim olması bekleniyordu. Bu ihraçlarla birlikte İzmir, Manisa, Kars, İlter'deki bilgi sizde de var.
2: Evet, yani bu özellikle İzmir, Ankara, İstanbul bekleniyor. Diğerleri de mutlaka arka arkaya gelecektir ama İlter'in dedikleri de doğru.
1: Hemen
2: olabilir.
1: Bir İlter'e kulak verelim. İlter, çok teşekkür ederiz. Senin bilgini yayında paylaştığım, yayına bağlandığın için. Nedir sendeki son bilgiler? Bir il başkanları değişimi bekleniyordu. 3 ilden bahsettin. Detaylar neler?
6: Haktan Uysal, tabii beklenti bu yönde. Özellikle tabii ihraç süreci başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İl örgütlerinde de değişim kaçınılmaz haliyle ve bu anlamda edindiğim kulis bilgiyi hemen paylaşayım. İzmir'de, yine Manisa'da ve Kars olmak üzere, başta bu iller olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde bir değişikliğe gidilecek. Başka il başkanları tabii ki burada en önemli isimler. Özellikle İzmir İl Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı değerlendirmeler, açıklamalar tabii ki haliyle bir tepkiyle de karşılanmış durumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Diğer taraftan diğer kentlerdeki il başkanları ile ilgili de bir adım atılması bekleniyordu zaten. Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu bir yol haritası belirledi. Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir hakimiyet. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi grubunda, daha sonra belediyelerde, örgütlerde hakimiyet. Böyle bir yol haritası var önünde ve buna dair de adımlar atmaya başladı Kemal Kılıçdaroğlu. Nihayetinde il örgütlerinde de bir değişim bekleniyordu. Özellikle başta İzmir olmak üzere Manisa, Kars'ın da aralarında bulunduğu bazı illerde il başkanları değişecek. Tabii bu değişim ne zaman olacak? Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda, geç bir zamanda olmayacak, onu söyleyelim. Önümüzdeki hafta bu anlamda somut adımların atılabileceği kulislerde konuşuluyor. Diğer yandan bazı belediye başkanları ile ilgili de yine değerlendirmeler söz konusuydu ki zaten bugünkü MHK toplantısında ihraç yönünde kararlar alındı. İşte Tanju Özcan'ın ihracı mesela bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde bu yönde bir kulis bilgisi gelmişti ve nihayetinde MHK'da yapılan değerlendirmelerde Tanju Özcan'la ilgili bir ihraç süreci başlatıldı. Diğer belediyelerle ilgili de yine değerlendirmeler olacak. Belediyelerle ilgili bir denetim mekanizması oluşturuluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani tam anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu partide geldi ve hakimiyeti sağlamak üzere bir strateji üzerine hareket ediyor. Nihayetinde il örgütleri de bu anlamda önemli. İl örgütlerinde de önümüzdeki günlerde bir değişim başlayacak. İzmir başta olmak üzere Manisa, Kars'ın da aralarında bulunduğu illerde değişimler gerçekleşecek. Kulislere yansıyan ve edindiğim bilgiler bu şekilde.
5: Özgür Özel'le olan ilişkisi bunda etken mi acaba?
1: Karşı... İlter, duyabildin mi? Yusuf Alabar'da yayın konuğumuz, şöyle bir buyurun siz sorun.
5: Yani Manisa il başkanlığıyla konunun başlaması, Özgür Özel ile Manisa il başkanlığı arasında.
2: Özgür Özel'e mesaj mı diyorsun?
5: Yani, yani evet, böyle bir mesaj niteliği mi taşıyor? Kars'ı
6: yani
5: Mahmut abi
6: Kemal Kılıçdaroğlu'na mevcut yönetime yönelik bazı söylemler, tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu kendisini genel başkan olarak görmeyen il başkanlarıyla çalışmama yönünde bir karar alması gayet doğal. Bu amaçla gerçekleşen değişimler tabii ki siyasi mesajlar olabilir. Nihayetinde değişim yaşanacak olan illere baktığımızda bu tabii ki siyasi bir mesaj. Özgür Özel ve yönetimle yönelik de bir mesaj içeriyor şeklinde değerlendirilebilir.
1: Bu sürece, yani mutlak mutlan kararına, İlter yanılmıyorsam 78 il başkanı mıydı karşı çıkmıştı.
6: Evet.
1: O yüzden de bunun genişlemesi
6: tabii çok normal. Yani beklenen bir durum bu.
1: Evet. Daha hani da genişlemesi değil. Beklenir değil mi?
6: Tabii genişlemesi bekleniyor ama hani tüm il başkanları bir anda görevden alınacak, hemen atamalar olacak şeklinde değil de peyderpey bazı belirlenen il başkanları, özellikle bu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine yönelik sözleri tepki çeken il başkanları ile ilgili öncelikli olarak adım atılacak. Daha sonra diğer il başkanları ile ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu ve MHK'da tabii ki bu konu

0: değerlendirecek. Zaten MK tüzüğe göre MK kararıyla il başkanları görevden alınabiliyor. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Bu yönde adımlar atılması da muhtemel ve nihayetinde MK'nın böyle bir yetkisi var ve bu yetkiyi de sonuna kadar kullanacak gibi görünüyor Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Peki İlter, teşekkür ederiz. Sağ ol bu bilgiler için. Yeni bilgiler olursa lütfen izleyicilerimizle paylaşmayı sürdür. Anladığımız kadarıyla.
2: İl başkanı mesela Ankara falan zaten tutuklu. İzmir'deki sanıyorum eski bir önceki ya da atandım yerine birisi bilmiyorum. O da bir davadan tutukluydu, bırakıldı. Öyle problemler de var ama ölçü genel başkana hakaret gibi bir şey yani.
3: Neden peki mesela Manisa var da Ankara yok ya da işte?
2: Büyük ihtimalle dediğim gibi orada ölçü şey olabilir. Yani o şu süreçte en sert tepkiyi gösterenler olabilir. Hakaret edecek noktada.
1: Bu konuda atama nasıl olacak? Ya, MYK dedi bir atama mı gerçekleşecek? Seçim mi olacak şimdi o illerde?
4: Şimdi normal şartlarda
1: böyle... MHP'de de benzer bir süreci aslında görüyoruz. Orada da il yönetimleri
2: o başka bir şey. Tam
1: genel başkanın inisiyatifinde midir bu, bir seçim olur mu yoksa bir atama mı oluyor?
4: İl, ilçe, belde buradaki başkan, başkan yardımcılarını görevden alma noktasında Merkez Yönetim Kurulu'nun 2/3 çoğunlukla karar alma yetkisi mevcut, gizli oyla yapacağı seçimde, oylamada kuvvetli muhtemel böyle bir işlem tesis edecek 25. madde gereğince tüzüğün. Sonrasında buraya Merkez Yönetim Kurulu tarafından böyle bir karar verildiyse geçici 7 kişilik bir heyet atanabiliyor. Tamam. Ya da il yönetimlerinin kendi içerisinde yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğuyla bir seçim yapması da beklenebilir. Onu MYK takdir edecek artık.
1: O süreci göreceğiz. Şunu da soracağım bir araya gitmeden önce. Bir sesimiz vardı aslında Mahmut abi o sürece dair notları paylaşırken kendi ifadeleri vardı ve çok net ifadelerdi. O özellikle kurultaydaki o yolsuzluk iddiaları ile ilgili o açıklamalara dair de bir ses vardı. Hemen onu ekranlara getirelim. Onun üzerinde de konuşalım. İşte ekranlarda.
5: Ben Özgür Karabat, Metin, Kaya, Ekrem Bey geldi. Toplantı odasında oturduk. Ekrem Bey bu süreçte onları desteklemem gerektiğini, bu değişimi yapmamız gerektiğini, herhangi bir konu bir şey olursa Özgür Karabat'la çözeceğimi söyledi. Biz döndük geldik Ankara'ya, meclise uğradık. Ya dedim merkeze para pul dağıtıyorsunuz. Tabi bu arada Burhan Güneş'te bunlar bir ofis açmışlar. Özgür Özel işte Veli Ağbaba, Tekin Büngöl, Bülent Tezcan falan bütün A takımı orada, çalışmalar oradan yürütüyorlar. İmza istediler. İmza vermeden önce de işte ben baktım merkeze para pul vaatlerde bulunuyor. Ben de dedim ki Özgür Karabat'a ya dedim yani bizim delegelerine vereceksin dedim. Özgür Bey dedi. Ya bu mecliste odasında oluyor.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi.
5: Tabii tabii Türkiye altında. Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi ya işte bir 100.000 lira verelim ya dedim. Ayıptır 100.000 lira olur mu dedim böyle. Özgür Vekil dedim ya. Dedi tamam ben bir bakayım dedim. Sen onu yani 200.000 liraya anlaştık dedim. 100.000 lirasını il başkanımıza ver. Ben de 100.000 liraya dedim. Alıp delegelere dağıtacağım dedi. Beni Kızılay'a çağırdılar il başkanı ve diğer delege arkadaşlarım, ilçe başkanları, delege arkadaşlar. Bir restoranda oturduk. Veli Ağbaba geldi. Veli Ağbaba il başkanıyla konuştu. Şerif Sayın'ın hesabına diğer delegelere dağıtılmak üzere 60.000 lira kendi hesabından para gönderdi. Bunun savcılık dosyasına dekontuda girdi. Dekontuda girdi. Yanında pazarlık yapıldı ya. İl başkanına atacaktı. İl başkanı tabii uyanık bu konularda. Sonradan da zaten gitti yine mecliste Özgür Karabat'tan 100.000 lira para aldı. Şu anda da görevde. Bana yine meclisten Özgür Karabat 100.000 liranın dışında 1.500.000 lira civarında bu 3 harfli marketlerin kartını vereceklerini söylediler. Sırrı adında danışmanın şoförü beni Beytepe bulvarındaki evime bıraktı. Kartları çıkardı verdi. Ertesi gün bu Sırrı beni arıyor. Abi yandım bittim. Ne oldu Sırrı? Abi sana fazla kart vermiş.
3: Yani şimdi bir cümle söyleyeyim de buyurun, araya gideceksin herhalde.
1: Bugün birazdan gideceğim Mahmut abiyle sizin diğer konuklarımı da görüşeceğim.
3: Ben sözümü kestim. Veli Ağbaba bugün bir sosyal medya paylaşımı yapmış. 1983 yılında evet. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Merkezi'ne girdim. 87'de buradaydım. 94. Aha buna cevap ver. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Özgür Karabat neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Çünkü İBB'nin otobüslerini imal eden firmaya vermediler de bakım hizmetini, dediler ki sen o Alman firması olarak otobüsleri üretsen bile üretsen bile bakımını yapamazsın diye gittiler Özgür Karabat'la ilintili bir firmaya verdiler. Ha, çıksınlar bunlara cevap versin işte adam anlatıyor. Daha ne demesi lazım?
1: Bu kişi de yani

0: Yarın bu işi yöneten il başkanına
1: dolarla
0: 200 bin dolar vermiş. Dolarla yapmışlar. Dolar vermiş. Ama hatta o doların bir kısmını da savcılığa teslim etmek üzere saklamış. Saklamış ya, alanlardan birisi
2: yapmış. Ama benim haberim yoktu. Biz duyduk. Biz de istedik diyor yani.
0: İstedik diyor. Yani.
2: O da onun karşılığında ver.
3: Nimetin sonucu bunlar.
0: Nimetin sonucu. Bunu sorgulayamayan bir CHP yönetimi vardı. Hiçbir şey sorgulamadı. Ama mesela Veli Ağbaba'dan sözü açıldı ya, şunu söyleyeyim. Veli Ağbaba 86'dan beri CHP'li olduğunu söylüyor. Ya bütün suçu da getirdiler, Kemal Bey'e yıktılar ya. Kemal Bey'in en yanındaki adamdı. Kemal Bey'in bütün hataları, yaptığı hatalar diye suçluyorlar ya. Hiçbirisi bir tek kez, Özgür Özel dahil, hiçbirisi itiraz etmedi. Hiçbirisi karşı çıkmadı. Hiçbirisi yanlış yapıyorsun demedi. Tam tersine gözyaşı döktüler. Tam tersine başka şeyler yaptılar. Yani bir insan siyaset yanlış gidiyorsa çıkar tersini söylersin.
2: Hayır, o aday olduğu süreçte çok eleştirdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş beyaz gömlekleri giyip hep birlikte başlıyoruz diye video çektiler. Ondan sonra da Özgür Özel ve ekibi de birlikte, İmamoğlu da birlikte adaylığı dayattın. Sen aday olduğun için kaybettik dediler. O süreci de izleyicilerimiz hatırlıyordur. Ne dersiniz?
4: Yani işin... bütün bu bahsettiklerimizin hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ana muhalefet partisinin yaptıklarını konuşuyoruz. Bizim burada Türkiye'nin son 20 yılda geldiği noktada uluslararası ilişkilerde, ekonomide, savunma sanayinde bir yere gelmişiz ve bu ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara aday bir partinin içindeki skandalları konuşuyoruz. Yani şu konuştuğumuz az önce, hani olayları Mahmut abi anlatırken Yusuf hocamın güldüğünü fark ettim. Yani ne kadar trajikomik bir meseleden bahsediyoruz aslında. Bu Türk demokrasisi açısından, yani Türkiye'nin gelecek vaat etmesi gereken bir muhalefet partisi açısından çok gerçekten trajikomik bir yer. Yani bunları konuşmamız, işte şu kadar para verdi, şu kadar dolar verdi, yok işte şu kadar ucuza gitti. Ben bunları yani bir siyaseti akademik olarak çalışmış biri olarak, bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak dinlediğimde nasıl karşılamam gerektiği konusunda, nasıl anlamam gerektiği konusunda zorluk çekiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, yani Türkiye'de ana muhalefet partisinin olması gerektiği yer burası değil. Yani herhangi bir sağlıklı demokratik toplumda ana muhalefet partisinin görevi bu değil. Ana muhalefet partisinin gelmesi gereken siyasi olgunluk, siyasi kalite, Türkiye'nin herhangi bir seçmenin, hiç herhangi partiye oy verdikleri fark etmeksizin söylüyorum, hak ettiği bir parti görüntüsü değil bu. Yani bu seçmene, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş seçmene en başında haksızlık.
2: Peki.
0: Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi bazı partilerde bazı sorunlar olabilir mi? Olabilir. İstisnalar olur.
4: Tabii.
0: Burada organize bir problem var. Yani organize bir biçimde bir partiyi parasal ilişkilerle ya da pozisyonla yahut da işte hediyelerle ele geçirme gibi bir pozisyon. Bu çok başka bir şey. Yani burası...
4: O yüzden söyledim, yani bu kavganın köküne baktığımızda, tamam belki ideolojik olarak yeni bir sayfa açılıyor veya en azından bir farklı bir vizyona evriliyor diyorsunuz, ama yani bu kavganın asıl sebebi siyasi rant, CHP için içerisinde siyasi rant. Dolayısıyla yeni bir partiye geçmiş, falan yere geçmiş, o seçmen nezdinde haklılık üretebilecek bir mağduriyet olmayabilir.
2: Şükrü Aksu, araya gideceğim, son notlarınızı alayım.
5: Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihli parti tüzüğüyle Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş olan bir siyasi partidir. Parti tüzüğünün 3. maddesinde şöyle bir ibare var. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın önce insan olarak bütün herkesi değerlendiririz ve partilinin başarı anlayışı partinin başarı anlayışıdır. Partide yükselmenin temel gayesi de ancak şöyle olabilir. Çalışarak, üreterek, liyakatla, emekle olur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İBB iddianamesine baktığınızda hem de söz konusu yolsuzluk iddialarını birlikte değerlendirdiğinizde aslında tüzüğün kendi içerisindeki önce insan ilkesini geri plana attıkları, sadece ben dedikleri, biz diyemedikleri bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bakın, kadim devletlerde olduğu gibi kadim siyasi partilerde de amaç kriz çözebilmektir. En büyük yetenek budur. Bugün bu krizi çözemediğiniz takdirde siz nasıl olur da bir Türk vatandaşına ve dünyaya bir vizyon çizebilecek pozisyonda bulunabilirsiniz.
1: Ülkeyi yönetme,
5: ülkeyi yönetme iddiasında bulunabilirsiniz. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki, kendi üyeleri tarafından

0: böyle da bir davada artık bunun siyasi operasyon olduğunu, yargı tarafından darbe vurulduğu noktasındaki iddiaların hukuken ve ahlaken de kabul edilemeyeceğini çok net olarak ifade ediyor olmak lazım. Biraz da kusurun kendilerinde olup olmayacağı noktasına bir dönüp kendilerine bakıyor olmaları gerekir. Nerede hata yaptığı ortaya koymaları gerekir. Çünkü bugün en sesi çok çıkan kişiler Behran Şimşek gibi, Sayın Gürsel Tekin gibi, Barış Arkadaş gibi kişiler ve bu kişiler diyorlar ki biz bu partiden atıldık, haksızlık, yolsuzluk yapıldı. Dolayısıyla bu iddialara Veli Ağbaba kişiler cevap veremiyorsa kim verebilir cevap?
1: Peki. Aklın Yolunda son bölümdeyiz ve dünya gündemindeki o sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Reuters'ın bir son dakika bilgisi ekranlara yansıdı, onunla başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması %80-%85 düzeyinde tamamlanmış ifadesi var. Arakçı'nın açıklaması var. Hatta Amerikan Başkanı Trump'ın onu paylaştığı görüntüler var. Mehmet Çelik buyurun. O görüntüyü de hemen azal açalım, açıklamaları. Ne oluyor? Biz artık hafta sonu pazar günü bu anlaşmayı konuşacağız mı? Çünkü cuma günü Trump bunu söyledi. İran'dan öyle yüksek tonda bir karşılık geldi ki sanki yine olmayacakmış gibi anladık biz. Ama Abbas Arakçı'nın bir açıklaması, bunu görsek herhalde bir hafta 10 gün önce inanamazdık. Donald Trump tarafından retweet deniyor buna. Evet. Alıntılanarak paylaşıldı. Hemen aktaralım. Abbas Arakçı da diyor ki İslamabad mutabakat zaptı. Hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son onayına kadar medya içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınılmalıdır. Yani taraflar bunu açıklamamalıdır. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır ifadesi var. Yine İranlı taraflardan İsrail'in bu konuyu manipüle edebileceğine yönelik endişeler dile getiriliyor. Ama anladığımız Amerikan basınında dört başlık var. İran hiçbir zaman nükleere sahip olmayacak. O zenginleştirilmiş uranyum Amerika'ya teslim edilecek. Hürmüz Boğazı
2: var.
1: Ve açılacak, evet. İşlevsel hale gelecek. Bu başlıklar konuşuluyor. Sendeki bilgiler neler? Hemen sözü sana bırakayım.
2: Şimdi bu az önceki Reuters'ın haberine ek olarak, Reuters'ın ayrıca az önce paylaştığı özel bir haber var. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri 20 milyar dolarlık bir fon ayırdı İran için. Bunun 3 milyarı gitmiş bile diyor. Yani ayrıca ekonomik aktivite, işbirliği geliştirilecek. İran aynı zamanda iki tane ayrı körfez ülkesiyle de görüşüyor bu konuyu. Bu şu demek, demek ki gerçekten de masa etrafında dolaşanlar bir şeyler elde etmiş durumda bu görüşmelerden. Ama bakın ilk cümlede diyor ki hiç bu kadar yakın olmamıştık diyor. Yakın olmak gerçekten de bunun artık bittiği anlamına gelir mi? Bunu ben büyük bir soru işaretiyle karşılıyorum. Çünkü bir tarafta Donald Trump ve İsrail var. Bir tarafta da Abbas Arakçı ve onun çizgisinde olan İranlılar. Ama aynı zamanda savaşı bitirmek niyetleri acaba var mı diye de sorguladığımız İran içerisinde de bir kanat var. Dolayısıyla baktığımızda evet gerçekten... Pakistan arabulucu başbakan tweet attı. Şu ana kadar yani bu minvalde evet perverz müşerref o da bir paylaşım yaptı ve anlaşmaya çok yakın olduklarını, dezenformasyona bakılmaması gerektiğini söyledi.
1: Anlaşma hemen Pakistan konusu gelmişken bir İslamabad üzerinde mi duruluyor? Trump'ın şöyle bir ifadesi vardı.
2: Cenevre'de de olabilir.
3: Evet. Ama anlaşmanın ismi her halükarda İslamabad anlaşması evet.
1: Olacak ama Avrupa evet. bekleniyor. Yani Trump öyle yani J.D. Vance imzalayacak dedi. Evet. Avrupa bekliyorsunuz siz de.
2: Bugün J.D. Vance'in de bir açıklaması vardı. Yine bu minvalde aslında baktığımızda hatta o işte hep Trump'ın bu anlaşmayı anlaşmayı yapmasını eleştiren İsrail kanadına neredeyse bir cevap niteliğinde bir açıklamaydı. Şu anda benim gördüğüm yine ben hala anlaşma olur mu olmaz mı oraya bakmaktan ziyade tarafların içerisindeki taraflar yani baktığımızda bir Donald Trump, J.D. Vance tarafı var. Marco Rubio biraz arada gidip geliyor ama aynı zamanda da bunun bu anlaşmanın olmasını istemeyen bir İsrail tarafı var. İsrail tarafı direkt olarak savaşın bir tarafı yani askeri anlamda çatışmanın içerisinde olan bir taraf. İsrail'in ikna edilmiş olması gerekiyor ki bu anlaşma imzalansın. Eğer böyle bir durum varsa o zaman iş ayrı bir noktaya gelir. Aynı zamanda İran içerisindeki o farklılıkla her ne kadar medyaya çok yansımasa da bunun olduğunu biliyoruz bir şekilde. Ama

0: orası da eğer anlaşmaya, yani şu zafer şeyi var ya, zafer ilan etmesi iki tarafında, hem bu Donald Trump kendisi açısından bir kazanım olarak bunu söylüyor, İran'ın da bunu işleyeceğini biliyoruz. Orada %80'lik bir anlaşmış olsa bile %20'lik kısım çok küçük bir kısım değil. İki tarafın kendisine bu anlaşmayı nasıl kamuoyuna yansıtacağı meselesi o kırılma noktası olabilir.
1: Arakçı'nın açıklamalarında, eminim sende de vardır, İsrail bunu sabote etmeye çalışıyor ifadesi de var.
0: Evet.
1: Onu da bir kez daha hafızalarımızda tutalım. İki arkadaşımız, eğer hazırsa onları da görelim. Hem Tahran, evet, hem de Amerika Birleşik Devletleri. Bu süreçte çok büyük mesai sarf ettiler elbette. Anlaşılan maddelere bakınca bu konu buraya niye geldi sorusu da akıllara geliyor. Hürmüz zaten açıktı, yeniden açıldı. İran zaten Obama döneminde nükleerle ilgili bir anlaşmaya gidiyordu. Sonrasında konu buraya gelmişti.
0: Yani Donald Trump ve İsrail bundan ne kazandı?
1: Ne kazandı? Onu konuşalım. Ama önce bu son bilgilere dair hem Tahran'a hem de bir Amerika'ya gidelim. Tahran'da Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, artık bu sürecin sonuna mı gelindi? İlk kez İran cephesinden de bu denli olumlu mesajlar görüyoruz. Az evvel aktardım. Senin de yorumlarını merak ederim. Abbas Arakçı'nın bir paylaşımını Donald Trump retweet etti. O da paylaştı. İlginç gelişmeler yaşanıyor. Nedir son bilgiler? Önce senden alayım, ardından da Washington'a, İrfan Sapmaz'a gideyim. Ekber Karabağ.
2: Aksan, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, esasında bakılırsa geçtiğimiz günlerde haftalarda Donald Trump İran'la uzlaşı sağlanacağıyla ilgili ifadeler kullanmıştı. Ancak bunlar gerçekleşmedi. Ancak bugün için aynı şeyi söyleyemeyiz. Biraz olumlu havanın daha ağır bastığını ifade edebiliriz. Özellikle son birkaç saattir İran'dan gelen açıklamalara bakıldığında ve aynı zamanda Pakistan gelen açıklamaları da buna eklediğimizde işte tarafların bir uzlaşı oldukça yakın olduğunu ifade edebiliriz. Nitekim değerli hocam az önce de belirttiği üzere Abbas Irakçı diyor ki hiçbir zaman işte anlaşmaya bu kadar yakın olmamıştık. Tabi anlaşmanın içerisinde ne vardır? İşte Abbas Irakçı bunu da açıklıyor. İşte diyor tam olarak mutabakat sağlandıktan sonra bu konuyu açıklayacağız diyor. Ancak basında yer alan haberlerin bazı bilgilerin doğru olmadığının da altını çizmiş oluyor. Abbas Irakçı ile ilgili İran medyasının sürekli bir şey şu an itibariyle konuşuyor ve düşen işte bazı haberler vardır. Ben onlardan birkaçını özetleyerek izleyicilerimize aktarmak istiyorum.
1: Buyurun.
2: İşte Abbas Irakçı ne diyor bu anlaşmayla ilgili? İşte medyada yer alan, özet olarak geçiyor, medyada yer alan haberlerin bir kısmını teyit edemeyiz. Az önce İsrail meselesine esasında sen de değindin. İsrail konusuna değiniyor ki işte bu anlaşmayı olumlu karşılamayacak ülkeler var. Onun başında da İsrail gelmektedir. Diyor ki bu anlaşma kapsamında işte abi, karşı taraf düşman olarak da sayıyor. Savaş İran'a karşı savaş başlatmayacak. İran'a karşı zorbalık dilini, tehdit dilini kullanmayacaktır. İran'ın egemenliğine saygı gösterecektir ve iki ülkede birbirinin iç işlerine karışmayacaktır. Yine eklediği konu şu ki ilk mutabakat esasında bu bir anlaşma olmayacak. Bir mutabakat zaptı olacak. İslamabad mutabakat zaptı. Ardından taraflar tekrardan masaya oturarak esas o İran'ın nükleer faaliyetlerini ve İran'a uygulanan yaptırımları görüşecek ki Abbas Irakçı diyor bunun için 60 günlük bir süremiz söz konusu. Hürmüz Boğazı ile ilgili biraz kafalar karışıktır. Tabii Hürmüz açılacaktır. Ancak İran diyor ki benim şartlarım, benim belirttiğim şartlar esasında açılacaktır ki Abbas Irakçı şöyle diyor ki Hürmüz bizim ve Umman'ın egemenliğindedir diyor. Hürmüz'ün en önemli, burası önemlidir, caydırıcılık araçlarımızdan birisidir. İşte yine tekrardan eğer düşman savaşa başvurursa biz buna hazırız. Bugüne kadar hiçbir gece olmadı, bize saldırsın da biz onlara yanıt vermeyelim diye. İşte başka nelerden konuşuyor? İşte bir mesele, tartışılan bir mesele, acaba bu süreçte İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak mı, bırakılmayacaktır? J.D. Vance son açıklamasında bunun yapılmayacağını, ancak İran'ın attığı adımlara göre İran'a bazı ekonomik çıkarlar sağlayacağını söyledi. Ancak Abbas Irakçı buna katılmıyor diyor. Bekleyip göreceğiz, o nihai metin açıklandığında bekleyip göreceğiz. Özetlemem gerekiyorsa haktan şunu söyleyebilirim. Az önce de dediğim üzere bugüne kadar defalarca Amerika Birleşik Devletleri tarafından, özellikle Donald Trump tarafından anlaşmaya yakınız yönünde

0: ifadeler gelmişti. Ancak hiçbir zaman bunlar İran tarafından onaylanmamıştı. Ancak ilk kez özellikle son birkaç saattir İran'dan gelen açıklamaları alt alta koyduğumuzda tarafların gerçek manada bir uzlaşmaya oldukça yakın olduğunu ve bunun yakında imzalanacağını söyleyebiliriz. İran Dışişleri Bakanı sözcüsü de bu konuyla ilgili az önce bir açıklaması söz konusu oldu ve bu kademelerin yeni yapılan bu müzakerelerin tümünün ülkedeki karar verici mekanizmalarla koordineli bir şekilde yürütülüyor. Tam yani bu hükümetin kararı değil.
1: Tam bu noktada bir sorum olacaktı Ekber bitirmeden. Bir Müçtebi Ameney'in bu noktada ona sunuldu henüz onaylanmamış diye bir açıklama vardı ama sonrasında onayladığına yönelik onun da bilgiler var. Evet. Bu konuda bir bilgi var mı sende? Biri bunu soracağım. İki, bu pazar çok mu erken? Avrupa'da konuşuluyor. Buna dair İran tarafından bir bilgi var mı? Bu iki başlığa dair değerlendirmeni de çok kısa alayım lütfen.
0: Tabii. Hakikaten şunu söyleyeyim, zamanla ilgili ve yerle ilgili İran diyor ki şimdilik bunu önce bir nihai olsun metin, yani önce bir uzlaşalım, her şey bitsin, ondan sonra açıklayacağız. Yani İran zaman ve yeri söylemiyor. İşte Ayetullah Mustafa Hamenei'nin işte bu konuyla ilgili tutumuyla ilgili şunu söyleyeyim, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bu birkaç saat önce, bir iki saat önce bir konuşma söz konusu oldu. Şöyle diyor, ülkedeki karar alma süreci açıktır. Nihai bir sonuca ulaşmak için karar alma mercileğiyle bu konuyla ilgili kurumlar arasında fikir birliği vardır deniyor. Başka bir deyişle diplomatik dille kullanıyor. Yani diyor ki bu sadece hükümetin kararı değil, ordunun kararı değil. Bunu topyekun bütün kurumlar, merciler, karar verici merciler bir araya gelinerek alınmıştır.
1: Yani bu da ayetinde.
2: Bunu söylemiş olması peki o fikir ayrılıkları olabilir ihtimaline karşı diplomatik bir açıklama mı, yoksa gerçekten de bu birliğin olduğu İran kamuoyunda hakim mi?
0: Değerli hocam şöyle söyleyeyim, esasında bu konuların çoğu Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde alınıyor. Hatta Abbas Irakçı az önceki açıklamasında söz konusu kurumda bu konuyla ilgili özel bir birim oluşturulduğunu, sırf bu meseleyi takip etmek için ifade ediyor. Şimdi bu birimde kimler vardır? Cumhurbaşkanı da vardır, İstihbarat Bakanı da vardır, ordunun bütün komutanları vardır, işte ülke yetkilinin temsilcileri vardır, meclisten temsilciler vardır, pardon meclisten yoktur. İşte yani esas kurumlardan orada temsilciler söz konusu ve bu kurumda bu sonuç alınmış ve alındıktan sonra ülke görünen o ki, yani bu açıklamaya bakıldığında ülke liderine iletilmiş ve orada o kendisi de bu konuyla ilgili olumlu görüş bildirmiş. Yani İran'daki açıklamaların içeriğine bakında bunu söyleyebiliriz.
1: Peki Ekber, çok teşekkür ederiz. Bir de Amerika'ya gidelim şimdi. O kadar çok anlaştık dedi ki Trump.
3: Arkadaşlarım
1: 39 olmuş bugün.
3: 39 bugün.
1: Son anlaşmasıyla 39 evet. Olmuş. Şimdi yalancı çoban gibi bir hikaye var. O yüzden sadece Trump'ın söylemi yetmiyor. İran'a da bakıyoruz ama evet. Trump'ın söyledikleri de önemli. Eğer bu kez gerçekleşirse 39. da Trump'ın doğruyu söylediğini de anlamış olacağız. Peki Amerika'da neler konuşuluyor? Daha çok bilgi oradan geliyor çünkü. Bir İrfan Sapmaz'a uzanalım. İrfan, kolaylıklar dileyelim. Ne dersin, bitti mi bu iş? Pazar günü imzalanacak mı? Trump'a bakılırsa artık iş çözümlendi gibi görünüyor. Amerikan medyasına yansıyan bilgiler de var. Sana gelen bilgiler ya da senin ulaştığın detaylar neler? Pazar günü bir anlaşma bekliyor musun?
4: Şu anda tam olarak bekliyorum diyemeyeceğim. Sonuna kadar beklemek istiyorum. Çok temkinli bir tavır sergiliyorum. Bildiğiniz gibi buradan hem Beyaz Saray hem Pentagon'dan tarafıma ulaşan bilgilere göre. Ama Donald Trump son derece emin görünüyor. Fakat Donald Trump'ın bugün Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın anlaşma hiç olmadığı kadar yakın açıklamasını Truth Social'dan paylaşması. Aslında Donald Trump'a, siz de altını çizdiniz, 39-40 kaçta oldu bilmiyoruz. Anlaşma yakın sözleri üzerine bunu, kendi sözlerini doğrulayacak bir paylaşım yaptı. Bugün diyor ki Trump ABD ile arasında bir uzlaşmaya çok yaklaşıldığını ve mutabakat metninin günler içinde imzalanabileceğini söyledi. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan yeni saldırıları durdurdum diyor. Trump aynı zamanda tabii İran devlet medyasına çıkan bazı haberlerin de imzalanan şartlarla ilgisi olmadığını söylüyor bir başka paylaşımında. Trump'ın temel şartı buradaki yansımaya göre İran'ın nükleer sahibi olmaması, Hürmez Boğazı'nın yeniden tam kapasite açılması. Yani Donald Trump istediği en önemli iki madde bu. İşte İran'ın dünyanın birçok yerinde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın ufak bölümü tarafından dondurulan paralar var. Donald Trump için bundan çok fazla bir önemi yok. Onlar verirsin de diyebilir. Ama iki önemli ki Amerika'yı vuran, bu hep altını çiziyorum. Bir, Hürmüz meselesi. Enflasyon son 3 yılın en yüksek enflasyonu.

0: ulaştı. Petrol fiyatları neredeyse şu anda 5 dolardan aşağı yok. Peki anlaşma metninde yazılanlar ne? Şu taslağa göre en azından işte ağırlıklı olarak Axios'a sızdırılıyor, Reuters'a sızdırılıyor. 60 günlük ateşkes uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum programının sınırlandırılması veya tasfiye edilmesi, uluslararası denetim mekanizmasının kurulması, ABD'nin bazı yaptırımları aşamalı kaldırması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının ilerleyen aşamalarda serbest bırakılması, nükleer müzakerelerin ikinci ve daha kapsamlı bir aşamaya taşınması. Tabii Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in açıklaması da bir anlamda Donald Trump'ı destekliyor. Sanıyorum Donald Trump Şahbaz'la ve Genelkurmay Başkanı da başkanla da bir temas halinde. Yani hem İran cephesinden hem Pakistan tarafından kendi sözlerini, yani anlaşmaya yakın sözlerini sanki destekletmek istiyor gibi. İşte Şahbaz diyor ki ABD ile İran arasında nihai ve üzerinde uzlaşılmış bir metin ortaya çıktığını söylüyor. İstanbul'da şu anda Washington ve Tahran'la birlikte anlaşmanın son adımlarını koordine ettiği söylüyor. Tabii Pakistan'ın Katar'la birlikte arabuluculuk sürecinde önemli rol oynamasını, Donald Trump iki cepheden gidiyor. Bir tarafta Katar, bir tarafta da malum Pakistan. Peki J.D. Vance bu önemli. Tabii bunlar çok klasiktir Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray içinde. Başkan veya başkan yardımcısı herhangi bir ülkeye seyahat edeceği zaman kargo uçakları havalanır. Kargo uçakları içerisinde işte gizli servis elemanları ve teknik cihazlar, güvenlik nedeniyle alınabilecek önlemler ve artı makam araçları bulunur. İki aracın kalktığını biliyoruz. Bu yönde haberler sızdırıldı. J.D. Vance'in gideceğini biliyoruz. Hafta sonu itibariyle Cenevre gösteriliyor şu anda adres. Onun için de şimdi J.D. Vance de bir açıklama yapmıştı. İran'ın sadece
1: ben sözünü kesiyorum. Bir şey ilave edeceğim. Tam da senin bu konuyla ilgili, J.D. Vance'in Viyana'ya gideceğiyle ilgili. Az önce Abbas Irakçı şu anda da konuşuyordu. Az önce bir açıklaması oldu. Diyor eğer bir anlaşma olacaksa bu uzaktan işte imza şeklinde olacaktır. Yani İran'dan öyle görünüyor ki Viyana'ya gidecek olan olmayacaktır.
2: Cenevre.
1: Cenevre. Özür dilerim. Cenevre'ye gidecek olan olmayacaktır. Bu ki Abbas Irakçı'nın açıklamalarına atfen söylüyorum ki diyor uzaktan imza şeklinde olacaktır.
2: Peki sıcak yani, bir gelişmeydi. Ekber Karabağ paylaştı. Teşekkür ederiz.
3: Büyükelçi mi atacakmış imzayı? Nasıl olacak?
2: Uzaktan nasıl bir imza olabilir?
3: Elektronik imza.
2: Faks olabilir.
0: Elektronik imza olabilir.
1: İki sayfadan az bir metinden bahsediyor Abbas Irakçı. Az önce konuşuyor. İki sayfadan az bir metin. Evet diyor, iki sayfadan az bir metindir. İşte uzaktan işte imza şeklinde olacaktır.
4: Teknoloji. Sosyal medya üzerinden olabilir.
2: Olabilir. Yani, teknoloji gelişti. E-imza olabilir.
0: Amerika'da e-imza çok yaygın.
3: Barış yapan insanlar nasıl bir araya gelmiyor? Çok enteresan.
4: Ama bu barış olmadığını söylemek lazım.
2: Mahmut Demir'in çok güzel bir ifadesi var ya. Barış yapacak insanların yan yana gelip oturabiliyor olması lazım. Yan yana gelip oturamadan...
4: Bir barış değil zaten. Yani bir mutabakat zaptı. Aslında şöyle. Baktığımızda Lübnan ve İran'da ateşkes 60 gün uzayacak. Yani orada tamamen bir barış geldi anlamını çıkarmamamız gerekiyor. Nükleer müzakere yürütülecek. Onunla ilgili bir sonuç alınıp alınmayacağına
2: ama
4: göre
2: yine
4: barış
2: de
4: olacak.
2: Yan yana oturup konuşamayan insanların bir barışı ya da ateşkesi konuşması çok ironik.
4: Paraların aslında bu kadar da uzak olması.
5: Şimdi şöyle, bir de 1969 tarihli Viyana Anlaşmalar Hukuk Sözleşmesi var. O sözleşmenin 11. maddesinde bir ülkenin bir uluslararası sözleşmeyle bağlanması için yöntemler var. Onama, katılma, imzalama ya da taraflarca kendi aralarında belirlenen bir yeni bir sistemle siz bunu hukuken yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla elektronik imza yöntemiyle ya da başka bir yöntemle bunun hukuken yapılması yeterlidir. Yeter ki siz bunu taraflar arasında kararlaştırmış olun. Dolayısıyla buna takılmamak lazım hukuken.
2: Yok hani ironik olarak
3: hukuken
2: da
3: hukuken
2: yani...
3: takılmıyorum da J.D. Vance şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek karşısında boş sandalye mi olacak yani?
2: Çok enteresan
3: olacak.
2: Bu büyükte
3: bir aşağılama olmaz mı?
2: Yani şöyle, dünya savaşını barışa sonuçlandıran, milyonların karşılıklı olarak öldürüldüğü yerde insanlar yan yana geldiler. Tabii. Oturdular ve anlaşmayı imzalayabildiler. İlginç,
3: ben
2: çok
3: bir de İrfan Sapmaz'la Ekber Karabağ'a bir buradan
2: soru. İrfan tamamladıysa sorularımızı alayım.
3: Ben önce İrfan Bey'e sorayım, sonra da Ekber'e sorayım.
2: Olur, buyurun.
3: İrfan, zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya gelip gelmeyeceğiyle ilgili herhangi bir konu Amerika'da konuşuluyor mu? Bir de Hürmüz Boğazı'ndan bir geçiş deli dumrul vergisi alınacak mı alınmayacak mı? Amerikan perspektifi ne? Aynı soruyu Ekber'e Tahran'da ne konuşuluyor, o anlamda sormuş olayım.
0: Şimdi Amerika'ya hocam... geleceği yönde herhangi bir bilgi yok ama çok özür diliyorum Mahmut Övürç. Yalnız sanki İsrail'in vermek istediği mesaj bu bize ulaşacak, bizim kontrolümüzde olacak gibi bir hava hissediyorum. Bazı gazetelere sızdırılan İsrail tarafından yanına ya da tamamıyla sabote etmeye çalışıyorlar.

0: Ama vergi konusuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir net bir şey yok. Ama tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Donald Trump için bunların hepsi birer detay. Donald Trump'ın yapmak istediği iki kalem var. Hürmüz Boğazı'nın açılması, Amerikan ekonomisinin rahatlaması, petrol fiyatlarının inmesi. İkincisi de nükleer mesele. En çok İsrail tarafının istediği konu bu. Hiç şüphesiz o açıdan da Donald Trump bir taraftan da Netanyahu ve İsrail'e, dolayısıyla İsrail'in Amerikan uzantısı lobilerine, asker endüstriyel kompleksi rahatlatmak adına da nükleer konuyu gündeme getiriyor. Ama onun dışındakilerin Donald Trump için çok fazla bir önemi yok diyebilirim Yusuf Bey.
1: Ekber Karabaş, siz ne dersiniz Yusuf Alabardı'nın sorusuna? Evet, ben de açıkçası merak ediyorum, çünkü o zenginleştirilmiş uranyumun İran'da etkisiz hale getirilmesi mi, sonra Amerika'ya verilmesi mi, yoksa doğrudan verilmesi mi, ne dersin?
2: Evet, esasında az önce bunu da tam İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı yanıtladı. Kendisine sorulduğunda nasıl bir süreç izlenecek? Tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarmak istiyor diyor. Abbas Irakçı ne diyor? Bizim görüşümüze göre zenginleştirilmiş maddeyi kontrol etmenin tek yolu onu İran içerisinde seyretmektir. Az önce birebir kendi ifadesini şu an itibariyle konuşuyor. İşte İran'daki seyretilmesidir. Değerli hocam, Hürmüz Boğazı'nı sordu. Hürmüz Boğazı açılacaktır. İran buradan vergi alacak mı, almayacak mı? İran bunu vergi olarak tanımlamıyor. Daha önce İran'dan gelen açıklamada İran bura için hizmet ve güvenlik bedeni alacağız. Bunun adı da vergi değil demişti. Şimdi o konuda ısrar etti mi etmedi mi belli değil. Yani bu metinde yer alacak mı, almayacak mı? Daha önce İranlı yetkililer bunu ifade ediyorlardı. Sadece bu konuyla ilgili son açıklama, esasında az önce de söyledim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı diyor ki Umman'ın kontrolü bizim ve Umman devlet arasında olacaktır.
1: Peki teşekkür ederiz. Devam edeceğiz ama şu ayrıntıyı soracağım Yusuf Alabar'da. Siz bu konuyu çok daha iyi biliyorsunuz elbette. İran'da seyreltilmesiyle Amerika'ya verilmesi arasında çok büyük fark var. Yani şu yüzden soruyorum. Bunlar kırmızı çizgi oluşturacak. Anlaşmada tarafların masadan kalkacağı bir sürece dönüşebilir mi? Yoksa Amerika tamam İran'da seyreltin ama seyreltin. Bu aynı anlama gelir mi, ne dersiniz?
3: Aynı anlama gelmez. Şu şekilde, eğer ki seyreltilerek örneğin %10 seviyesine düşürülürse İran bu yakıtı enerji üretmek maksadıyla kullanabilecektir. Çünkü %10'lara düşürülmüş bir nükleer uranyum kontrol altında barışçıl bir enerji maksadıyla kullanılacaksa İran'da kalması lazım. Eğer siz 400 küsür kilogramı olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da üçüncü bir ülkeye transfer ederseniz elinizde barışçıl bir enerji maksadıyla kullanılacak bir uranyum da olmaz. Dolayısıyla ikisi arasındaki en önemli fark bu. Bir diğer konu ise İran'ın bu hususu yaparken Uluslararası Atom Enerjisi ve Birleşmiş Milletler gözetim mensuplarını olaya dahil edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü İran eğer bunların bir gözetim altında seyreltme ve bundan sonra da zenginleştirmeme konusunda bir karar alınırsa gözetimi gerekir. Gözetim konusuna yanaşmıyordu İran ve sebep olarak da gözetim konusunda görevli olanların lokasyon bilgisini Mossad'la paylaştıklarını ve dolayısıyla da tesislerin bu yüzden bombalandığını falan söylüyordu. Dolayısıyla içeride seyreltilmesi İran'ın talebi, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi daha çok İsrail'in talebi.
1: Amerika şöyle der mi? Yani ben, eğer sen seyreltirsen masadan, anladığım kadarıyla
3: seyreltirsen gözetimi mutlaka sahada anlaşma yapacak bir mekanizma isterim
1: çünkü
3: diyecektir.
1: Anladığım kadarıyla o başlık önemli. Diğer tabii başlıklarda sanki yaklaşılmış
3: tabii
1: gibi.
3: Tabii.
1: Burada anladığım kadarıyla bir sıkıntı oluşturabilecek başlık yok. Yeter ki o
3: Hürmüz'de var. Yani hala İran'da Arakçı Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran ve Umman'ın egemenliği altında olduğunu söylüyor. Bu bir statü değişikliğidir. Eğer uluslararası sularda bir statü değişikliği bir şekilde zorlanırsa bu Türk boğazlarını da etkiler, Malaka boğazını da etkiler, Cebeli Tarık'a varıncaya kadar etkiler.
1: Yani bu %20'lik problemin içerisinde bu başlıklar, pürüzler var, görünüyor. Var.
3: Öbür tarafta da Hürmüz'ün statüsüyle ilgili bir revizyona gidilecek mi? Revizyon tehlikeli bir şeydir.
1: Doğru, o konuşulacak. Bir
4: yani
1: de
4: nükleer programla ilgili bir de yani o seyreltilecek mi meselesinde o güvenin de inşa edilmesi gerekiyor tabii taraflar
3: i̇şte
4: arasında.
3: O 60 günlük süreçte evet kırılgan.
4: Doğru. Evet.
3: Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin söylediği 3 milyar dolar vardı. Bu paranın Bayen'in bütçesinden değil de İran'ın oradaki fonlarından yapıldığı söyleniyor. Yani yeter ki aman abi bize füze sallamayı bırak, biz sana ilk etapta 3 verelim, arkadan 10 verelim, sonuna kadar da 20'yi verelim. Çünkü orada 20 milyar dolara yakın,
4: evet,
3: İran'ın

0: onların olduğu söyleniyor. Evet.
1: Bir de bölgesel barış, bir daha böyle bir savaşın çıkmayacağına yönelik garantiler. Trump burada anladığım kadarıyla bir İbrahim'i anlaşmalar dayatmasını da
2: bölge, başka bir
1: Körfez ülkelerine bu sürecin içerisine katmaya çalışıyor. Bununla ilgili de Bahreyn'in örneğin anlaşması vardı bildiğim kadarıyla. Sürecin içerisine bu başlık katıldığı zaman denklem değişir mi? Yani şunu öğrenmeye çalışıyorum. Pazar günü masadan kalkılmasına sebep olabilecek başlıklar var mı ya da onlar hangileri olabilir?
3: Yani şöyle, İbrahim anlaşmaları ile ilgili Donald Trump'ın daha önce bunu bir işte anlaşacağız, sonra İbrahim anlaşmalarına katılacak birçok ülkenin ismi verildi. Bana sorarsanız yani öyle bir şeyin oluşabilmesi için bir defa İsrail'in Filistin ve bölge meselelerini çözmüş olması lazım.
1: Bunun dışında bir başlık değil mi o zaten?
3: Bu tamamen bence hem içinde hem de değil.
1: Yani sanki İsrail'in ya da İsrail'e yakın medyanın biraz ne? Bunun içine katıp manipüle ettiği başlıklar olarak.
2: O değil sadece. Trump'ın da bir başarı hikayesine ihtiyaç var. Tabii. Ve burada bir Abraham Accord, İbrahim Anlaşması zorlayarak da olsa imzalatıp çıkarsa Trump der ki ben 2000 yıllık sorunu çözdüm. Yani ta Hazreti İsa dönemine kadar götürüyor Trump biliyorsun. Trump'ın Kasım'da bir başarı hikayesine ihtiyacı var.
3: Yani şu andaki anlaşma veya işte bu görüşmelerin bir şekilde somut bir metne dönüşmesi Donald Trump için yeterli bir başarı hikayesi değil zaten. Yani nükleer dışındaki orada da muallak muğlak ifadeler de var. Hürmüz meselesi zaten kendi açtığı bir sorundu.
1: Zaten normalde öyleydi.
3: Evet, dolayısıyla Donald Trump için önümüzdeki seçimlerde veya bundan sonraki siyasi kariyer açısından büyük bir yara, yani büyük bir aslında zarar gördü bu İran meselesi yüzünden. Ben hep şunu söylüyorum. Donald Trump bu savaşı kendi açısından gerçekten bir zaferle bitirme, onun siyasi kariyerini daha uzun bir yol açılır onun için. Ama bunun tam tersi de Netanyahu'yu da unutmamamız gerekiyor. Tam tersi Netanyahu için geçerli. Yani bu savaşın bitmesi Netanyahu'nun kariyeri açısından
1: onun
3: riskli
1: bir şey. Onun da bitmesi anlamına. Evet. Geliyor Trump için de şunu konuşalım. O seçimler öncesinde zaten o çoğunluğu kazandığı noktalarda darbe dedi. 3 cumhuriyetçiler herhalde. İrfan'a sorarız birazdan. O 3 cumhuriyetçinin taraf değiştirmesiyle birlikte Trump'a karşı yasalarda gelmeye başlıyor ya da denetlemelerde gelmeye başlıyor. Mahmut Öğür buyurun.
4: Ya şimdi ben tabii birçok yerden bakılabilir bu meseleye ama geldiğimiz noktada ben Trump'ın en azından Türkiye'ye gelirken, NATO'ya gelirken biraz daha böyle bölgede bir barış havası yaratarak gelmek istediğini düşünüyorum. O yüzden bu dönem
1: bir de G7 var galiba, değil mi Mehmet? Nasıl? Yani G7 öncesinde de olmasını istiyor galiba. Yani,
4: onun öncesinde bir şey yapmak istiyor ve o yüzden bu dönem daha diğerleriyle kıyaslandığında yani 38 kez açıklamasıyla kıyaslandığında daha artı diye düşünüyorum. Ama temel soru şu olması gerekiyor. Şimdi diyorsunuz ya Trump zor durumda, işte çok bir şey kazanmadı falan. Ama büyük fotoğrafa baktığınız zaman ne oldu bu bölgede? 2 senedir biz ne yaşıyoruz? Bak Gazze'yi yerle bir ettiler. İran'ın kapasitesini yerle bir ettiler.
1: Lübnan'ın güneyi yerle bir oldu.
4: Bak en son bu işin belki de kritik noktalarından birisi Lübnan'dı. Niye? Çünkü İran'ın Hizbullah'la, Hamas'la, Husiler'le bağını kesmek istiyordu Amerika.
5: Doğru.
4: Bu ne demekti? Bak bu şu demekti. Şu anda bu bölgede olup biteni yönlendiren, yöneten kim? Amerika. ABD, İsrail ekseni bölgede istediklerini yaptılar. Hiçbir küresel güç devreye girip bir şey yapamadı. Yani ne Çin bu işe müdahil olabildi, ne Rusya müdahil olabildi. Hepsini bir yerde kollarını kanadını kestiler. Şimdi bu şu demektir. Amerika gerileyen bir güç olsa bile dünyayı tekrardan biçim vermeye çalışıyor. Bakın bizim orta koridora geldi kondu. Erivan'da bugün ABD Büyükelçiliği yapılıyor. 5000 aşkın insan oraya geldi. Bu inanılmaz büyük bir rakam. Yani dünyanın başka bir yerinde bu kadar büyüklükte bir büyükelçi var mı yok bilmiyorum. Şimdi burada ya sadece Arnavutluk'ta şimdi bir Sazan Adası'nda bir olay yaşanıyor.
5: Ya
4: inanılmaz bir şey. Orada Adriyatik'e konmaya çalışan bir Amerika var. İsrail eksenli Amerika var. Şimdi bu bölgeyi dizayn eden bir yapı. Şimdi bunu Amerika'ya Trump bir başarı hikayesi olarak sunmayacak mı? Sunacak. Ben geçenlerde de burada söyledim.
3: Burada bir ayrım şöyle olması gerekiyor.
4: Ağustos'ta
3: Donald Trump'la ABD devletini ayırmamız gerekebilir.
4: Hayır ben ayırmıyorum. Bakın ABD devletinin yeni versiyonu Trump'tır. Yani ben ABD devleti dediğin, ya Nixon'a bakın, Nixon'dan bugüne kadar.

0: Bakın bütün muhafazakar cumhuriyetçilere bakın. Hepsi Great America diye geldiler. Ve hepsi dünyaya mutlaka bir iz bırakıp gittiler. Yani bak Nixon, arkasından Reagan, arkasından Baba Bush, oğul Bush neyse, sonra Trump. Hepsinin temel sloganına bakın. Amerika tekrar dönüyor, büyük Amerika. Ve hepsini yaptılar da orayı karıştırdılar, burayı karıştırdılar. Yani dünyaya nizam vermeye çalışan bir Amerikan aklı var. Bu bölge ülkelerinin bunu görmesi gerekiyor. Bir dakika ya. İran ne kazandı bu savaşta? Yani mesela bu savaşın sonucuna bakın. İran'ın bütün kapasitesini yok ettiler. İran anlaşacak. Hani bu bölgede bütün herkesi Arap ülkelerini bile İran üzerinden dizayn ettiler. Yani o kadar çok farklı boyutu var ki. O yüzden burada olması gereken bu ülke, bu bölgedeki ülkeler, başta Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan olmak üzere bu ülkeler şunu oturup düşünmeler gerekir. Ya bugün İran'ı böylesine kapasitesini aşağı çeken bir Amerika-İsrail ekseni varsa yarın biz ne olacağız diye düşünmesi gerekiyor. Buradan belki o ders çıkartılması gerekir. Yani Amerika bence dizayn ediyor hoca, bunun tartışması yok. Peki. Ha kendisi de diyelim hayat pahalı olmuş. Ya dünyanın anasını ağlattı şu ana kadar. Yani bu savaşın faturasına bakın. Herkes bedel ödüyor.
1: Doğru.
0: Ve bilerek ödetiyor Amerika bunu. Çünkü bakıyor ki yükselen bir güç var. Çin geliyor. Bunu durdurmanın yolu bu bölgedeki ya da dünyadaki bu fiyatları arttırmak. Arka planını çok da fazla bilmiyoruz. Başka ne planlıyorlar? Yani ne alaka gitmiş gördün hadi istiyor. Öteki tarafı şeyde Adriyatik Denizi'nde bir hesap yapıyor. Venezuela'ya el atıyor. Kanada'yı istiyor. Bütün bunların Küba'ya. Hepsi yeni Amerika'nın, Trump Amerika'sının dünyayı dizayn etme projesidir.
1: Peki.
0: Buradan da bir sonuç çıkar. Ben Ağustos'ta bekliyordum sonucu. Çünkü Ağustos sonrası seçime giden Amerika'ya barış götüren bir Trump olacaktı. Bir an önce imzalamasını da ben Türkiye'de bu NATO'ya eli güçlü gelip NATO'ya da yine dizayn etmeye çalışan bir Trump göreceğiz. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum. İran'ın da ihtiyacı var mı? Var. Yani paralar kaynakları açacaktır. Ötekini
1: yapacak. Onlar da ekonomik olarak çok zor.
0: Açacak ya. Böyle bir gerçeklik var diye düşünüyorum.
1: Şöyle de konuşuluyor. Bu süreçten sonra bir zafer daha alabilir. Yani Küba konuşuluyor. Başka ülkeler konuşuluyor. Yani buradan çıkıp başka bir noktadan, daha başka kolay bir noktadan yazar, bir evet zafer yani hikayesi. Örneğin Küba çok konuşuluyor.
2: Onu dillendiriyor zaten.
1: Ortaya çıkarabilir diye de değerlendiriliyor.
2: Bu arada NATO ile ilgili buyurun. Gerçekten önemli bir nokta orası Mahmut abinin dediği. Çünkü aynı zamanda fiziki olarak Orta Doğu'nun içerisinden konuşmuş olacak. O da önemli bir siyasi mesaj. Yani ben geldim, tabii, Orta Doğu'yu böyle şekillendirdim. NATO'ya da bunu Orta Doğu'dan söylemesi ayrı bir siyasi önemi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Yusuf Alabar da?
3: Yani ben bir şekilde sonucun artık
1: mukadder
3: olduğunu, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Herkes konuştuktan sonra tekrar etmemek açısından dikkatli olmaya çalışıyorum. İran'da yönetim her ne kadar kılıcını dik tutmaya çalışsa da halkına karşı vermesi gereken bir hesap var. Yani bu savaş bittikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu İran için de geçerli, Amerika için de geçerli, İsrail için de geçerli. Şimdi İran açısından baktığımızda evet kılıcı dik tutmaya çalışıyorsun ama yani ülkenin en stratejik altyapısı berhava edildi. Bunun dışında bunu siz oradan buradan elde ettiğiniz fonlarla ayağa kaldırsanız bile bu rejim bu şekliyle gitmeyecek. Bu çok açık. Gitmeyecek. Yani dedik çaldım.
0: İran'ı entegre etmeye çalışıyor Amerika. İşte,
3: tamam onu söylüyorum.
0: Bunu başarıyor mu?
1: Venezuela yettiği gibi.
3: Yani evet, Trump'ın dediği İran'ın içerisinde güzel insanlar var lafı buraya tekabül ediyor ama
0: ya,
3: bunu zaten şey görebiliyoruz. Yani Arakçı'nın söyledikleri ne kadar İran adına söylenmiş cümleler bunu bile bilemiyoruz. Neden? Devrim muhafızları yan gözle baktığında herkes hizaya geçiyor. Demek ki bu vesayetçi yapıyla İran'ın daha da fazla bu şekilde gitme şansı ben görmüyorum. O yüzden İran'ın ihtiyacı var. 24 milyar dondurulmuş varlıkları.
1: Doğru.
3: 12 milyar dolarını almaya çalışıyorlar. Yani 12 milyar doların İran açısından ne kadar kritik hale geldiğini anlayalım. Biz 3 yıl içerisinde bayram ikramiyesi olarak emekliye dağıttık bu parayı.
1: Doğru. İran için bu paralar çok değerli.
3: Çok değerli.
1: Bundan sonra
3: ki
1: sisteme giriş için petrolün satışı Venezuela için de aynı şey geçerliydi. Daha değerli olacak. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Ekonomik verileri de hazır bu barış açıklamaları, ateşkes açıklamaları.
3: Ama İsrail'e değinmedim. Şunu söyleyeyim.
1: Onları hazırlayalım,
3: İsrail
1: onlara göre.
3: İsrail açısından şartlar hiç de istendiği gibi gitmiyor. Neden? Evet, uranyumla ilgili sorun ortadan kaldırılabilir ve bu İsrail için bir rahatlama görülebilir ama

0: İran konusunda rejim 3 gün içinde gidecek diyen İsrail şu an ricat etmiş durumda. Lübnan'da batağa saplanmış durumda. Gazze'de bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Ne oldu yani? Orta Doğu'ya format atıyordunuz. Tahran'da yönetimi değiştiriyordunuz. Rejim ortadan kalkıyordu. Bir sonraki İran Türkiye oluyordu falan. Böyle üst perdeden attıklarına hiç bakmayalım. Hepsi mezarlığın önünden geçerken korkusundan ıslık çalan adam gibiler.
1: Aslında ya, bu süreçten hocam, sonra bir şey dönüp ders çıkaracağımız noktalar da olmalı. Neye konuşacağımız?
2: Ya çok bir şey söyleyeyim Yusuf Hocam. Merak ediyorum şunu. Ya ben şöyle düşünüyorum tabii. Bu Netanyahu, Siyonist Netanyahu. Ya insanlık değil mi? Savaş suçu işlemiş bir isim.
1: Doğru.
2: Amerika öyle bir strateji izliyor ki ben önümüzdeki süreçlerde Netanyahu'yu bile devre dışı bırakacak diye düşünüyorum.
0: Gerçekleşir mi bilmiyorum.
2: Tabii ki. O yüzden burada İsrail'i bir aparat olarak kullanıyor. Tabii biz buradan bakarken İsrail bölgeyi dizayn etmeye kalkıyor ama nereden
1: çok
2: kalkacak?
1: Çok tartışmalı bir başlık kaldı. Yani Amerika mı İsrail'i kullanıyor? İsrail'i simgeyi kullanıyor.
3: Çok bir ilişki var yani orada.
1: İkisi de birbirini. Evet. Ama evet. Şimdi bir rakamlar var. Ekonomik verilere bakalım. Brent petrol.
0: Petrol hariç her şeye yükseliyor
1: evet,
0: kardeşim.
1: Yani petrol aşağı gidiyor. %4'e gelmiş. 86 dolara gerilemiş. Şöyle hatırlayalım. 60 küsur dolardı galiba bu süreç başladığında. 69-68 dolardı. Evet. Oradan geldi buraya. 100 küsur dolarla
0: 114'ü gördü.
1: 114-117'yi gördü.
0: Piyasada ona da bulamadın.
1: Doğru. Şimdi 86 onu hatırlatalım. Altın 4000 doların altını gördü bugün. Evet. 3900 küsur dolara kadar inmişti. Şimdi yükselişi var. 4200 dolar. Gram altında ona paralel bir yükseliş içinde. Bugün Borsa İstanbul yükselmişti kendi hikayesiyle birlikte. 13938 puandan kapandı. Dolar TL'de de yatay seyir devam ediyor. 46-26.
0: Eğer ki mutabakat muhtırası gerçek anlamda imzalanır, 60 günlük periyoda girilir, orada da işler iyi bir şekilde dizayn edilirse ben piyasaların çok hızlı bir toparlanmaya gireceğini düşünüyorum. Evet.
1: Bu konuda herhalde Türkiye'de gözlerin çevrildiği isim İslam Memiş. Eğer hazırsa hemen hızlıca onun da görüşünü eyvallah almak isteriz. Birazdan hazırlanacak, ona soracağız çünkü.
2: İslam Memiş altına şimdi milleti yönlendirmeye kalkmasın da.
1: Altın da şöyle hep onu konuşuyoruz aslında, onu da soracağım. Hep şöyle denmez miydi Mahmut abi? Altın güvenli liman, eğer bir barış olursa altın düşer, savaş olursa altın yükselir. Şimdi
0: tam tersi oldu.
1: Tam tersi. Neden oluyor bu? Bu nasıl oluyor? Bu konuları da konuşacağız. Brent petroldeki bu düşüş doğrudan enflasyona ne kadar etki edecek? Amerika'da %4 dün üzerine çıktı galiba enflasyon.
3: Yani bu ekonomik verilerin...
1: Fed faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? İki tane faiz arttırabilir konuşuluyor artık. Denklem de değişiyor, buyurun.
3: Ben tabii ekonomist değilim yani bu konularda böyle hakem kesecek haşa değilim burada ama şöyle bir mesele var. Yapısal kriz mi bu şu anda içerisinde bulunduğumuz, konjonktürel bir kriz mi? Baktığımızda Trump'ın bir açıklamasıyla altın iniyor veya altın çıkıyor.
1: Şey Brent, diyor ya, yo-yo gibi oynuyorum ekonomiyle. Evet, gerçekten öyle, yo-yo gibi yani, oynuyor yani.
3: Dolayısıyla Yusuf Hocam'ın dediği ekonomi hızlı toparlanabilir kısmı, ben de katılıyorum oraya. Yani Brent aşağı düştüğünde rezervlerden artık petrol kullanımı durdurulduğu zaman, arz daha çoğaldığı zaman...
0: Yani bir vakit alacaktır ama toparlayacaktır.
1: Evet. Yine o seviyeler, buyurun, yine o seviyeleri görür müyüz diye soracağım birazdan İslam Memiş'e, buyurun.
4: Şimdi bakın, 1968 tarihli nükleer silahların yayılmasının önlemesine dair bir anlaşma var. Bu anlaşmanın 4. maddesi bir ülkenin nükleer enerjiyi geliştirmesini yasaklamıyor. Barışçıl amaçla yapabilirsiniz. Ancak burada 1. ve 2. maddeler diyor ki silahlanma amacıyla siz bunu yapamazsınız. Bugün itibariyle bu anlaşma metni gibi gözüken şey aslında bir tarafıyla İran'ın işte ben Hürmüz'de güçlüyüm, bak onu bırakmıyorum, ama diğer tarafta nükleeri eksiltebilirim düşüncesinde Amerika'nın eline de bir koz verdi. Amerika şunu diyecek: ben bak nükleeri eksiltiyorum, bu imkanı sağladım. İran diyecek ben Hürmüz'den vazgeçmedim kardeşim diye. Aslında dünya kamuoyuna var olan serzeniş sonrasında bir şey sunuyorlar. Ancak bence işin alt tarafında bakın Çin'le olan büyük mücadele, Rusya'yla olan büyük mücadele unutuluyor. Burada bir anlaşma yapılacaksa iki ihtimal var. Bir, Çin'le ve Rusya'yla olan bir görünmeyen bir anlaşma var. Ya da şu anki süreç hem ABD'ye seçimlerle ilgili hem de İran'a ciddi bir kayıp oluşturdu. Dolayısıyla karşılıklı olarak dünyaya ben de kazandım, o da kazandı düşüncesini anlatmak için karşılıklı verilmiş bir ödün gibi gösterilen bir anlaşma gibi gözüküyor.
1: Şimdi İslam Memiş hazır. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz. Hemen ekonomik verileri paylaştılar ekip arkadaşlarıma. İslam Memiş'i de hazırladılar. Hazır bunu konuşacakken konuşacağımız en değerli isim.

0: Elbette gözlerin çevrildiği isim. İslam Memiş, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, kırmadınız. Gecenin bu ilerleyen saati olmasına rağmen yayınımıza katıldınız. Şimdi biz bunun diplomatik bölümünü, diplomasi bölümünü konuştuk. Sizle de bu savaş sürecindeki ekonomik yansımalarını konuştuk ama Ne dersiniz, iş bitti mi artık? Pazar günü bir mutabakat zaptı imzalanırsa ve 60 günde o bir ateşkese ya da barışa dönüşürse piyasalarda nasıl bir tablo geliriz? Brent petrolün 86 doları gördük. Altında da 4200 doların üzerini gördük. Yorumlarınız kıymetli. Buyurun, sözü hemen size bırakalım.
1: Halktan Bey, öncelikle şahsınıza, değerli konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Anlaşma oldukça yakın gibi duruyor. Yani gelen haber akışları bu tür destekliyor görüşlerimizi. Ancak yine belirsizlik devam ediyor. Tamamen masaya oturmadan, imzalar atılmadan bir şey denmez. Ama bütün gelen haber akışları artık sürecin olumlu yönde etkilendiğini bize gösteriyor. Tabii petrol fiyatlarının yükselmesi sadece bütün gelişen ülkeleri değil, yani Amerika'nın ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Tarım dış istihdam verisi yüksek geldi, enflasyon yüksek geldi. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı ve bu muhtemelen yılın son çeyreğinde faiz artırmak zorunda kalabilir. Dolayısıyla bu anlaşma haberine yakın olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Evet, yani geçen haftaya kadar petrol ve emtia tarafında, altın tarafında test korelasyon vardı. Yani petrol 100 dolar seviyesine yükseliyordu. Tekrar altın fiyatları geriliyordu. Ama bu haftaya baktığımız zaman tekrar gerileyen, bu savaşa rağmen, İsrail'in saldırısına rağmen gerileyen bir petrol piyasası var karşımızda. Anlaşma haberi gelirse 80 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Oradan tekrar aşağıya hızlıca gerileyebilir kısa vadede. Ama önemli olan şu, kalıcı olan bir anlaşma olacak mı? İsrail bölgede rahat duracak mı? Eğer jeopolitik gerilim devam ederse bölgedeki, benim nazarımda devam eder. Bu sefer tekrar 100 doları zorlayan bir petrol fiyatıyla yılı tamamlarız diye düşünüyorum. Tabii böyle bir anlaşma haberi iyimser değil de emtia tarafında da 4 aydır baskılanma süreci vardı. Altın, gümüş ve diğer endüstriyel metallerde. Burada hızlı bir toparlanma, özellikle borsalarda hızlı bir toparlanma piyasaların moral açısından olumlu etkiyi verecektir diye söyleyebilirim. Ama sonuç itibariyle bugüne kadar gelen haber akışları hep bir manipülasyon fiyatlamasını gündeme getirdi. Ben şahsen kanaatim şu yönde, yıl sonuna kadar bilerek ve isteyerek bu manipülasyon piyasasına devam ettirecekler. O yüzden çok da rehavete kapılmamak lazım.
0: Şimdi evet, İslam Memiş, beklenti şu, siz yayına hazırlanırken Mahmut Övür'le onu konuşuyorduk. Yani hemen anlaşma imzalanacak ve altın hemen yükselebilir. O yüzden de örneğin pazartesi günü böyle bir tabloyla hemen karşılaşacağız mı? Yoksa sanki biraz daha böyle yani yatay bir seyir olacakmış gibi bir tablo mu olacak? Bu yüzden hani hareket ederken biraz daha sakin hareket etmekte mi fayda var? Ne dersiniz? Ya fırsatlar kaçıyormuş gibi bir heyecanla geçen sefer de altın yükselirken siz defalarca uyarmanıza rağmen o trene son binenler son iniyorlar ya da zarar ediyorlar anladığımız kadarıyla.
1: Buyurun. Evet. Yani altın ve gümüş veya diğer yatırım araçlarına bel bağlayarak kazanç şeyini bence sevgili izleyenlerimizin bırakması lazım. Yani bu yıl manipülasyon yılı, bütün yatırım araçlarında ciddi manipülasyona hazır olmak lazım. Evet, tepki alımları olacaktır, yükseliş olacaktır. Altın, gümüş tarafında destekleyen birçok faktör var. Yeni masada bunlar orta ve uzun vadede yine yükseliş trendini korur diye bekliyoruz. Ama bir anda gidin, saldırın, alın, bunlar çok yanlış şeyler. Ben hemen bir anda bir toparlanma bekliyoruz. Ama kademeli olarak 4650 dolar seviyesi var, 4800 dolar seviyesi var, anlaşmanın metni önemli gibi birçok faktör var aslında. O yüzden mesela düğün yapacaklar, altın borcu olanlara sürekli bu hafta boyunca işte bunlar fırsatları değerlendirin, hazır fiyatlar bu kadar gerilemişken bunlar iyi fiyatlar uyarımız vardı. Aynı düşüncem yine geçerli. Ancak yatırım amaçlı alıp da bugün mesela örnek verelim 6.367 lira gram altın, fiziki altın tarafında hemen kısa vadede zengin olur muyum? Kenarda param vardı, ev alacaktım, araba alacaktım, değerlendirmeli miyim? Bu sorusunun cevabı bende hayır. Evet, pazartesi günü piyasalarda pozitif bir açılış mutlaka göreceğiz. Borsalarda petrol fiyatlarında düşüşler, borsada yükselişler, emtia fiyatlarında toparlanmanı göreceğiz ama çok aman aman bir coşku, kalıcı bir yükseliş şahsen beklemiyorum. Dediğim gibi ben 31 Aralık tarihine kadar piyasalarda manipülasyon fiyatlamasının devam etme olasılığını güçlü görüyorum.
0: Peki sorusu olan yoksa benim bir sorum daha olacak. O da az önce yine konuştuk.
2: Küçük altın borcun mu var?
0: Hayır. Şöyle bir süreci hep paylaşmıştık. Güvenli liman altın. Yani barış anlaşması olduğunda düşen, krizler çıktığında, savaşlar çıktığında yükselen bir altın. Ben meslek hayatım boyunca da hep böyle yayınlar yapmıştım ama bu kez bu denklem

0: mi değişti? Şimdi barış gelsin, altın yükselsin diye bir süreç bekleniyor. Krizden besleniyorsa eğer savaşta daha çok yükselmesi gerekmiyor muydu? Düşmüştü. Ya, bu ayrım da neden değişti bu süreçte? Buna dair de çok kısa bir değerlendirmenizi almak isterim İslam Bey'miş.
1: Halktan Bey, bundan sonra yeni normal bu. Buna artık vatandaşlarımızın alışması lazım. Ben altın, gümüş aldım, döviz aldım, borsaya girdim, artık zengin olacağım falan. Böyle bir şey yok. Bu yıl altın ve gümüşler devletlere lazım. Merkez bankalarına lazım. Stoklarını artıracaklar. Dijital paralara geçiş dönemi yakın olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Sistemi verdiği kadar yatırımcılar alacak. Ona göre karar vermekte fayda var. Altın güvenli limandır. Her zaman böyledir ve her zaman da böyle olmaya devam edecektir. 2027 yılı değişim yılıdır. Bu değişim yılının ayak sesleri yavaş yavaş gelmeye başladı.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi bu saatte, yayınımıza bağlandınız. İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Para ve altın piyasaları uzmanı.
2: Altının piyasaya sürülmesini düşünüyoruz. İslam Bey sürekli altın güvenli limandır diyor. Bu da enteresan bir şey.
0: Yani ya, şöyle bir süreç var anladığım kadarıyla Mahmut Uğur. Yaptığım yayınlardan, ben de ekonomi uzmanı değilim. Merkez bankaları artık altın merkez almaya başladığı için de böyle bir süreci sokakta, görüyoruz.
2: Yani astık altında şu kadar milyar dolara yakın altın var. Yani altın ne demek biliyor musunuz? Dışarıdan altın alıyorsun. Çünkü Türkiye'nin ürettiği yetmiyor buna. Bu paranın dışarıya gitmesi demektir. Ya tabii ki bir değerlendirme olarak söyleyebilirsiniz ama teşvik etmemek de gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki, bu yorumunuzu da kabul ediyoruz. Ekranlara da, izleyicilerimize de iletmiş oluyoruz. Yavaş yavaş son bölüme geldik. Son mesajlarınızı alayım. Hafta sonu ne bekliyoruz? Dilerseniz bununla noktalayalım. Yusuf Alabar'da ile başlayayım.
3: Yani ben anlaşmaya yakın oldukları konusu vereyim. Anlaşmaya yakın
0: oldukları. Bozulabilir mi örneğin?
3: Bozulabilir. 38 defa Trump anlaşmaya yakınız demiş. Şimdi 39.sunu söyledi. İstatistiksel olarak bozulmaz demem. Kendimle çelişmek olur, bozulabilir.
0: Bir de
3: ama
0: bir şey
3: yakınız.
0: Duydum ben. Siz elbette bu süreçleri çok daha yakından takip ettiniz. Yanlışsam düzelt. İlk kez bir barış anlaşması sürecinde yüzde veriliyor. %80 anlaşmaya yakınız.
3: Ya onu nasıl ölçümlemişler de yüze parçalayıp 80'ini ayırmışlar
0: vermişler,
3: bilmiyorum ama
0: sizin söylediğiniz gibi işte
3: sebeplerini biraz önce söyledik. İki tarafta da sıkışmışlık şeyi var. Ben pazar günü anlaşmanın, daha doğrusu anlaşmada diyelim mutabakat muhtırası, Memorandum of Understanding dedikleri o, belli başlı konularda mutabık kaldık denilecek olaya yakın olduklarını düşünüyorum. Eğer pazar günü bu husus bir şekilde kotarılırsa bundan sonrasının daha kolay geleceğini, çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum. Ama bu 60 günlük süre içerisinde İsrail'in provokasyonları, bu işin akamete uğratılması konusunda ortaya koyabilecekleri bir takım yaklaşımlara dikkat etmek lazım.
0: Peki Mahmut abi, ne bekliyorsun hafta
2: sonu? Ben de pazar günü böyle umutla bakıyorum bu işe. Yani olması da gerekiyor bu bölgenin bir biçimde artık bu kan ve gözyaşından uzaklaşması gerekiyor. Ama şunu da düşünüyorum tabii. Amerika İsrail ekseni herhalde hedefine ulaştı bölgede. Yani bölgedeki bir eksik kalmadı onlar açısından, dizayn etmek açısından. Onun için en yakın dönemdir. Ben bunu Temmuz sonu Ağustos başı diye düşünmüştüm. Yani bunun önü alınmasını da bir biçimde ben şeye bağlıyorum.
0: NATO'ya. Tabii, NATO'ya Temmuz'un bağlıyorum. Başında değil mi?
2: Çünkü bu
0: NATO,
2: bölgede
3: 6-7 8 değil mi hocam?
2: 7-8 Temmuz'da gelecek. Bu şu demek, yani bu bölgeye geliyor devlet, Amerika Başkanı. Bu bölgeye gelirken bu bölgede bir varışa da ben imza attım havasını atmak için. Amerika isteseydi zaten daha önce de bitirirdi. Bence Amerika istemedi. Tamam, Trump Netanyahu'nun, Siyonistlerin bu bölgedeki hesapları var, etkileri var ama öyle veya böyle. Ama Amerika istemediği sürece, yani J.D. Vance'in bir açıklaması vardı. İşte bölgede İsrail'le çok büyük ortak çıkarlarımız var. Ne çıkarım var? Yani Amerika'da bir sürü uluslararası ilişkilerde uzman da tam tersini söylüyor. Diyor ki İsrail Amerika'nın başını hep belaya sokmuştur. Ha, ben de şöyle düşünüyorum. Aslında Amerika İsrail'i bu bölgeye bir hançer gibi saplamış. Siyonizm üzerinden, başka bir şey üzerinden bu bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. İsrail'de işine geliyor bu. Şimdi o noktada hedeflerine ulaştılar diye düşünüyorum. Nedir bu hedefleri? Gazze'ye yerle bir ettiler. Lübnan'da Hizbullah'ın kolunu kanadını kırdılar büyük ihtimalle. İran'da da kapasiteyi aşağı çektiler. Büyük ihtimalle bu noktada artık yeter diye noktasına geldiler. Yoksa peki, dertleri değil, yani şöyle bir derdi yok Trump'ın falan. Trump'ın derdi olsa Gazze'de çocukların ölümüne itiraz ederdi. Öyle bir derdi yok. Şimdi bu şey noktasına geldi. Bir

0: tükenme noktasına geldi. Artık bölgeyi yeniden ayağa kaldıralım gibi bir hesap yapacaklar.
1: Peki Mehmet Çelik ne dersiniz? Pazar ben açıkçası günü... Kasım'ı da merak ediyorum. Ne olacak? Merak Hatta ediyoruz. Sonraki seçimde J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hedges hepsinin aday olabileceği konuşuluyor. İlginç bir süreç bekliyor Amerika bundan sonra.
2: Yani bu pazar günü bir şey çıkar mı çıkmaz mı? O umarız ki çıkar tabii yani. Ben de katılıyorum Mahmut abi ama ondan sonraki sürecin kırılganlığı İsrail'in tutumuyla bence eşdeğer olacak. Çünkü evet İsrail belki ABD'nin başına bir bela ama ABD içindeki yani Yahudi lobisinin gücünü de küçümsememek gerekiyor. Donald Trump'ın nasıl yönetildiği yani kabinesine baktığımızda veya genel itibariyle müesses nizam üzerindeki etkilerini de unutmamak gerekiyor. Seçimlerle ilgili de bugünden yarına eğer ABD başkanı Donald Trump değil başka bir başkan olsaydı onunla ilgili söyleyeceklerimizi bugünden söyleme cüretine girerdik ama Donald Trump olduğu için yarın nasıl bir yol izleyecek veya nasıl başka bir skandal veya onun hanesine negatif yazılacak belki de
1: görev desteği bir... en düşük evet. seviyede şu anda %30'ların
2: %30'larda biraz... ama bahsettiğiniz J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth 3 farklı ekolü bana sorarsanız
1: Doğru.
2: temsil ediyor. O da Amerika'nın gelecek siyasi yılları içinde
1: aday olacak kim olacak onu evet. da konuşacağız. Şükrü Aksu son olarak sözü size bırakayım. Ne dersiniz? Çok ilginç bir süreç. Pazar gününe bekliyorsunuz. Örneğin bir anlaşma olabilir mi?
3: Öncelikle uluslararası ilişkilerde gösterilenden ziyade gösterilmeyen kısımlar her zaman çok kıymetlidir. Süreci doğru okumak anlamında da burada o gösterilmeyen kısma bakmak lazım. Her iki tarafında aslında bu savaşı sürdürme noktasında hem mali olarak ciddi bir takım kayıplar yaşadığını hem de dünyadaki bütün ülkelerinde bu konuda bir baskı unsuru oluşturduğunu söylemekte fayda var. Burada Çin, Rusya ve ABD arasındaki o çekişme sürecinin çok daha iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Kısa vadede bir anlaşma olacak ancak bu anlaşmanın kalıcı nitelikte olacağını söylemek mümkün değil. Vekil güçler aracıyla bu savaşın hala devam edeceği bir süreci hep birlikte göreceğiz. Hafta sonundan beklenti derken A Haber aracılığıyla şunu söylemek istiyorum. Yarın cumartesi DGS'ye girecek olan öğrencilerimiz var. Hepsine evet. buradan Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diyorum ve pazar Amin. Günde Amin. Başka bir beklenti. Ay yıldızı formayla milli takımımız
1: var.
3: Neredeyse 24 yıl sonrasında bir dünya kupasına ya, katılmış olacak. Onlardan bir galibiyet
1: doğru,
3: bekliyoruz.
1: Gündem öyle
3: bekliyoruz.
1: Yoğun ki yani bunları konuşmaya zaman çok az kalıyor.
0: Ya o da çok ağır bir şey. Çocuklar üzerinde inanılmaz bir şey
1: bu
0: var.
1: Bu hafta LGS. Ondan sonraki hafta evet. üniversite sınavı var.
2: Hepsine başarılar.
1: Hepsine başarılar diyoruz. Yarın içinde uyarıda bulunan okul çevrelerinden geçecek olanlar evet. varsa çocuklar sınavda biraz daha dikkat edilmekte.
3: Çocuklar geleceğimiz
1: var.
3: Onlar bizim ümidimiz. Allah zihin açıklığı versin buradan ve milli takıma da gönül dolusu başarılar diliyoruz. İnşallah galibiyetle.
1: O zaman tahmininizi alayım ben.
3: Ben milli takımın 2-1 kazanacağını düşünüyorum.
1: Siz Mehmet Çelik.
2: ben kazansın da
1: nasıl olursa olsun haftaya konuşuruz.
2: Bu arada LGS ile ilgili yeğenim de girecek. Ona da buradan başarılar diliyorum.
1: Bütün adaylara başarılar dileyelim.
2: Evet, çok stresli bir dönem.
1: Yusuf abi ne diyorsunuz?
4: Ben de öyle diyorum.
1: Kazanacağız diyorsunuz.
4: Milli takımda umut varız. Yarın sınava girecek
1: gruptan
4: çocuklarımız.
1: Birinci çıkabiliriz diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum Mahmut abi ilgileniyor mu futbolla yakından. Milli takımla ilgili tahminimiz.
0: Ya ilgileniyorum tam maçları izliyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş İvan evet. Kurulu üyesiyim. Futbolda ilgim var.
5: Mahmut abi niye böyle bir şey gönderdi?
0: Severim de ama milli takımı tabii yani hakikaten beklentiyi çok yükselttik. Yani toplumun her kesiminden reklamlara bakıyorsun. Herkes reklam
1: ama 24
0: diyor.
1: Yıl sonra gidince.
0: Tabii. O çocuklar hakikaten o yükü yani çocuklar iyi oynayacaklar diye düşünüyorum.
1: İnşallah ben bizim çocukların zafer
0: 20 yıl sonra o başarıyı tekrar bize tattırırlar.
1: Peki, konuklarıma çok
0: İnşallah.
1: Teşekkür ediyoruz. Güzel haberlerle buluşmak dileğiyle mutlu geceler noktayı koyduk.

Efendim günaydın. Ajans hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü grup kürsüsünde yaptığı konuşmasının ayrıntılarını MYK üyeleriyle paylaştı. Başkan Erdoğan CHP'yi boş verin işimize bakalım diyerek kurmaylarına terörsüz Türkiye sürecine ve kanun çalışmalarına odaklandı.

0: siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz.
1: MYK'da CHP'de yaşanan koltuk kavgasının tamamen CHP'nin kendi iç meseleleri olduğunu ve AK Parti olarak bu işin hiçbir noktasında yer almadıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, CHP'nin koltuğunda kimin oturduğunun kendileri için bir önemi olmadığını ifade etti.
0: Aklı ile ağzı arasındaki rabıta kopmuş olan çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik.
1: Erdoğan MYK'da yaptığı konuşmasında biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların, ortaya çıkan tepkilerinde demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz dedi. Erdoğan kurmaylarına terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçebilmesi için çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi. Biz Cumhur İttifakı olarak bu işte gövdemizi taşın altına koyduk. Yasaları bir an önce müzakere ettikten sonra hayata geçirmemiz gerekli değerlendirmesinde bulundu.
2: CHP'de 9 kritik isme ihraç talebinin ardından 2 isme daha ihraç talebi geldi. Son MYK toplantısının ardından tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiği açıklandı.
1: Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
3: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Daha önce 9 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk eden CHP MYK'sı son toplantısında 2 ismi daha listeye ekledi. Karar Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındı. Kararları CHP parti sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serkan Tuncer ve Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan tutuklu bulunan Tanju Özcan hakkında irtikap suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
4: Ve yeni ekibinin değişik...
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Bahçeli, tarafları sağduyulu ve sorumlu davranmaya çağırdı. MHP lideri ayrıca terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Süreci başarıya ulaştırmakta kararlıyız mesajı verdi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gerilim vardı. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşanılanları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru değildir. Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır dedi. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Gelecek Türk ve Türkiye yüzyılı diyen MHP lideri, sürecin önemli bir eşik olduğunu dile getirdi, birlik ve beraberlik mesajı verdi ve ekledi. Bizim önceliğimiz birlik ve kardeşliğimizi teminat altına alacak terörsüz Türkiye hedefimizi başarıya ulaştırmaktır. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Ne Türk'ün düşmanı Kürt ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir. Olmamalıdır ve olmayacaktır. Hep söylediğim gibi biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Türk sporuna olan ilgisiyle bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, ayrıca uzun bir aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Futbol

0: bakımına da başarılar diledi.
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yolsuzluk soruşturması Silivri Belediyesi'ne uzandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı.
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları araştırmalarda belediyeye personel alımı, imar ruhsatı, kaçak yapı, mal varlığı edinimi gibi çeşitli usulsüzlüklerde 21 milyonu aşan kamu zararı tespit etti.
0: Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda belediye başkanına iskan için 450 bin dolar, eski CHP ilçe başkanına da kafe işletmesi için 40 bin 200 euro verildiği bilgisi yer aldı. Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de belediyeye personel alımları oldu. Bazı adaylardan işe giriş karşılığında 400 bin liraya kadar rüşvet talep edildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun mal varlığındaki artış ve geliriyle uyumlu olmadığı öne sürülen harcamalarda incelemeye alındı. Talimat doğrultusunda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
1: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla birlikte CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 128 milyar dolar iddiası bir kez daha çökmüş oldu. Üç farklı yargı aşamasından çıkan karar, CHP'nin sözde iddiasını delillendirmediğini ortaya koydu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak'a dönük iddiaların yalan siyaseti olduğunun bir kere daha kesinleştiğini vurguladı.
0: CHP'nin geçmişte sık sık dile getirdiği 128 milyar dolar iddiasının gerçek dışı olduğu yargı kararıyla kesinleşti. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddiasının hiçbir somut temele dayanmadığını belgeledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha kesinleşti ifadesine yer verdi ve ekledi. CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri, siyasi tarihimize 128 milyar dolar yalanı olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla, yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere 3 yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı, milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi. Yalan siyasetiyle mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur diyen Ömer Çelik, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
3: Aynı şekilde ekonomisi
1: Efendim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen isim belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Detaylar haberimizde.
0: Adli yargıda üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi adli yargı kararnamesini yayımladı. Kararnameyle Ankara'nın yeni başsavcısı belirlendi. Kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanma kararı duyuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne de iki atama gerçekleşti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz bu kararnameyle Başsavcı Vekili olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse yargı

0: Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum ifadelerini kullandı.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'daki helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı efendim. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü dosyada yetkisizlik kararı aldı. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesiyle birlikte soruşturmada da yeni bir süreç başladı. Yıllardır tartışılan dosyanın bundan sonraki aşaması Ankara'da ele alınacak.
2: Çok soğuk. Üşüyorum.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın bundan sonraki aşaması Ankara'da ele alınacak. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopter düşmesi sonucu vefat etmişti. Olaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada başsavcılık yaptığı inceleme neticesinde yetkisizlik kararı verdi. Alınan bu karar doğrultusunda soruşturma dosyası işlemlerin devam etmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşturma dosyasında daha önce de önemli yargı kararları alınmıştı. Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının olaya 132 şüpheliyi kapsayan ana soruşturma dosyası hakkında verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazı 2018 yılında karara bağlamıştı. Mahkeme bazı şüpheliler yönünden savcılığın takipsizlik kararını kaldırırken diğer şüpheliler hakkındaki itirazlarınsa reddine hükmetmişti. Son verilen yetkisizlik kararı ile birlikte yıllardır farklı yönleriyle tartışılan ve birçok adli incelemeye konu olan dosyada yeni değerlendirme süreci Ankara'da devam edecek.
1: Efendim, Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü Nurdağ ilçesi olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gaziantep'te saat 00:08'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgede saha tarama çalışmaları ise devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış müzakerelerinde artık sona yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı zafer açıklaması yaptı. Mütabakat zaptının son halini taraflar arasında uzaktan imzalanabileceğini söyledi. Kalıcı barış için Lübnan'da ateşkes şartı da koşan Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise anlaşma birkaç gün içinde imzalanacağını ifade etti.
3: Washington-Tahran hattında barış rüzgarları esmeye başladı. Taraflar anlaşmada son aşamaya vardıklarını duyurdu. ABD, İran ve Pakistan'dan açıklamalar peş peşe geldi. Trump da imza için önümüzdeki 2-3 günü işaret etti. Washington-Tahran hattında taraflar el sıkışmaya hiç olmadığı kadar yakın. Görüşmelere ilişkin olumlu mesaj önce Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraflar arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık ifadelerini kullandı. Saatler sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'da karar alıcı mekanizmanın mutabakat zaptını görüşmek için toplandığını açıkladı. Anlaşmanın son aşamasındayız dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ülkesinin televizyonuna röportaj verdi. Ortak paydada buluşulması halinde anlaşma uzaktan imzalanır ifadelerini kullandı.
4: Bu savaşın kazananı İran'dır.

0: Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut. Ancak ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz.
1: Nihai barış için Lübnan'da ateşkes şartını öne sürdü.
0: Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası.
1: Arakçı, İsrail'in süreci baltalamak istediğini açıkladı.
0: Savaşın sonlandırılması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi anlamına geliyor. Siyonist rejim anlaşmayı rayından çıkarmak için bahaneler arıyor.
1: Ve zenginleştirilmiş uranyum konusu.
0: Nükleer meseleyi erteledik. Çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
1: Hürmüz'e de ayrı parantez açtı. Boğaz'dan artık hizmet bedeli adı altında bir ücret alınacağını söyledi. Yeni dönemi işaret etti.
0: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
1: Abbas Arakçı, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını da sözlerine ekledi. Gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Donald Trump da İsrailli Kanal 12'ye konuştu. İslamabad Mutabakatı adı verilecek anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi günü imzalanabileceğini öne sürdü.
2: Efendim, İsrail'e desteğini kapalı kapılar ardında sürdüren İngiltere yeni bir skandalla sarsıldı. En az 32 kurum ve vakfın yardım adı altında topladığı milyonlarca sterlinlik bağışın gizlice İsrail işgalcilere gönderildiği ortaya çıktı.
3: Yardım diye topladıkları paraları İsrail'in kanlı işgalini fonlamak için kullandılar. Milyonlarca sterlinlik bağışı Batı Şeria'daki işgalci Yahudi gruplara akıttılar. Skandalı iktidardaki İşçi Partisi milletvekillerinden Melanie Ward gün yüzüne çıkardı. Konuya ilişkin İngiltere Yardım Komisyonu'na bir dilekçe yazan Ward, en az 32 hayır kurumunun İsrailli işgalci grupları gizlice fonladığını duyurdu. Bağışçılardan yardım olarak toplanan yaklaşık 28 milyon sterlinin karmaşık işlemlerle izi kaybettirilerek Batı Şeria'daki işgalci grupların cebine girdiğini söyledi.
4: Söz konusu fonların sadece eğitim veya sosyal projelerle sınırlı olmadığını, Filistinli ailelerin evlerinin yıkılmasını destekleyen ve yerleşimlerin genişletilmesi için faaliyet yürüten aşırılıkçı gruplara kadar ulaştığını da ifade ediyor.
3: Londra'da adeta depreme neden olan skandala ilişkin inceleme başlatılırken, olayı gün yüzüne çıkaran Ward, bu kurumların sicilden düşünmesi çağrısında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğünü ve söz konusu kurumların mercek altına alındığını açıkladı.
2: Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD masaya oturdu. Dört ülke Doğu Akdeniz'de enerji merkezi kurulması için bir anlaşma imzaladı. Rum medyasına göre dört ülkenin önceliği askeri işbirliği ve siber güvenlik olacak.
5: Mavi Vatan korkusu harekete geçirdi. Atina dostlarını masada topladı. Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaşma imzalandı. Anlaşmanın haberini Rum medyası duyurdu. Dört ülke ABD'de bir araya geldi. Gelecekteki enerji işbirliğine yönelik ortak bir yol haritası geliştirilmesi konusunda anlaşıldı. Yol haritasının yıl sonuna kadar belirleneceği ifade edildi. Dört ülkenin önceliği askeri işbirliği ve siber güvenlik olacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'la iletişim kanallarını açık tuttuklarını belirtti. Ankara'yla ilişkilerin işlevsel olmasını istediğini belirtti. Türkiye'nin Atina'da yıllardır gündemi belirlediğini itiraf etti.
6: İlk kez Yunanistan gündemi belirliyor ve Türkiye buna reaksiyon gösteriyor.
5: Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ise ülkesindeki ekonomik ve askeri durumu anlattı. Sınırsız kaynağımız yok dedi.
6: Yunanistan'ın sınırsız kaynakları yok, sınırsız parası yok, bütçemizde yer almayan ve mali alanımızın dışında kalan projelere asla başlamayız.
2: Efendim, dünyanın en küçük ada cumhuriyetlerinden biri olan Nauru, resmi adını Nauero olarak

0: olarak değiştirmeye hazırlanıyor. Hükümet bu adımın yerel dili ve kültürel kimliği koruma amacı taşıdığını açıkladı.
1: Kiminin adını, kiminin de nerede olduğunu bile bilmediği dünyanın en küçük ada cumhuriyetlerinden biri Nauru, bugünlerde tarihi bir kararın eşiğinde. Ülke yönetimi sömürgeci geçmişin izlerini silmek ve yerel kimliği güçlendirmek için resmi adını değiştirmeye hazırlanıyor. Büyük Okyanus'ta yer alan yaklaşık 13 bin nüfuslu ada ülkesi, Nauru olan resmi adını yerel dildeki karşılığı olan Nauero ile değiştirmeyi gündemine aldı. Devlet Başkanı David Adeyang, parlamentoda yaptığı açıklamada bu adımın ulusun mirasına, diline ve kültürel kimliğine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu söyledi. Parlamentoda itirazsız kabul edilen öneri halk oylamasına sunulacak. Kararın onaylanması halinde ülke uluslararası alanda da Nauero adıyla anılmaya başlanacak. Hükümet yetkilileri Nauero isminin halkın kendi dilindeki orijinal karşılık olduğunu, Nauru yazımınınsa geçmişte yabancıların telaffuzunu kolaylaştırmak için benimsendiğini belirtti. UNESCO tarafından ciddi derecede tehlike altında olarak sınıflandırılan Nauru dilinin yeni nesillere aktarılması için de bu değişikliğin önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor. Resmi oylama süreci tamamlanmadan önce bile posta servisleri, ulusal sağlık kurumları ve bazı devlet daireleri Nauero ismini kullanmaya başladı. Ada ülkesi ismiyle birlikte kültürel hafızasını da yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.
0: Peru'da polis ekipleri sıra dışı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Güvenlik güçleri futbol fanatiği bir uyuşturucu kaçakçısını adalete teslim etmek için Dünya Kupası maskotlarının kılığına girdi ve şüpheliyi evinde kıskıvrak yakaladı.
2: Uyuşturucu kaçakçısının futbol sevdasını fırsat bildiler. Dünya Kupası maskotlarının kostümlerini giyip suçluyu evinde yaka paça yakaladılar. Sıra dışı narkotik operasyonu görüntüleri Latin Amerika ülkesi Peru'dan. Peru polisi bir süredir uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suçlunun peşindeydi. Güvenlik güçleri aranan şahsın başkent Lima'da olduğunu tespit etti ve yakalamak için harekete geçti. Operasyonun en dikkat çekici yanı ise zehir tacirlerinin evine baskın anı oldu. Polis ekipleri futbol fanatiği olduğu belirlenen şahsı yakalamak için ilginç bir yöntem kullandı. 2026 Dünya Kupası maskotlarının kıyafetlerini giyen güvenlik güçleri suçlunun bulunduğu evinin kapısını önce koçbaşıyla kırdı, ardından da aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
3: Gerçekleştirilen istihbarat çalışması sayesinde bu kişinin tam bir futbol fanatiği olduğunu fark ettik. Dünya Kupası ateşini derinden yaşıyordu. Bu yüzden şüphe uyandırmadan yanına yaklaşabilmek ve onu yakalayabilmek için personelimizi Dünya Kupası maskotları olarak gizlemeye karar verdik.
2: Zehir tacirinin evinde uyuşturucu madde, silah ve nakit para bulundu.
0: Efendim, uzay şirketi SpaceX'in 75 milyar dolarlık halka arzı Elon Musk'ın servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşıdı. Böylece Musk dünyanın ilk trilyoneri olarak tarihe geçti.
1: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetine servet katıyor. Sahibi olduğu SpaceX şirketinin halka arz edilmesiyle serveti 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece dünyanın ilk trilyoneri oldu. Uzay, uydu ve yapay zeka teknolojileriyle öne çıkan SpaceX, gerçekleştirdiği halka arzda 75 milyar dolarlık kaynak sağladı. Yatırımcıların yoğun talep gösterdiği halka arz, şirketin değerini katlarken, Elon Musk'ın servetine de servet kattı. Halka arz öncesinde yaklaşık 780 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon dolar sınırını geride bıraktı. 54 yaşındaki girişimcinin servetinin en büyük bölümü SpaceX'teki hisselerinden oluşuyor. şirketteki payının değerinin yaklaşık 866 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Tesla'daki hisseleri ve diğer yatırımları ile birlikte değerlendirildiğinde Musk'ın toplam varlığı trilyon dolar eşiğini aşmış durumda. Musk'ın serveti dünyanın diğer milyarderleriyle arasındaki farkı da büyütüyor. Dünyanın ikinci en zengin kişisinin serveti yaklaşık

0: yaklaşık 300 milyar dolar civarında. Ancak Musk'ın etkisi sadece iş dünyasıyla sınırlı değil. 2022 yılında Twitter'ı satın alarak sosyal medya alanına güçlü bir giriş yapan Musk, milyonlarca insana doğrudan ulaşabileceği bir platformun sahibi oldu. Siyasette de etkisini hissettiren Musk, ABD Başkanı Donald Trump döneminde üstlendiği görevlerle de gündemde yer aldı. Ancak ikili arasındaki yakın ilişki, zamanla politika ve kamu harcamaları konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle gerilime dönüştü. Tüm tartışmalara rağmen Elon Musk, teknoloji, uzay ve yapay zeka alanlarındaki yatırımlarıyla dünya tarihinin en büyük kişisel servetlerinden birini oluşturmayı başardı.
1: Kanada Başbakanı Mark Carney, Toronto'da yaptığı basın toplantısında Ankara'ya önemli mesajlar gönderdi. Türkiye'nin hem NATO müttefiki hem de bölgesel bir güç olarak vazgeçilmez olduğunu söyleyen Carney, Türkiye ile ilişkileri derinleştirebileceklerini bildirdi.
2: Türkiye inanılmaz derecede önemli bir stratejik müttefik, hem NATO içerisinde hem de bölgesel nüfuz olarak.
0: Türkiye'nin uluslararası arenadaki öneminden işte bu sözlerle bahsetti. Ankara ile ortaklığı geliştirmek istediklerini söyledi.
2: Türkiye ile derinleşen bir ilişkimiz var. Sürecin daha başındayız ve bu ilişkiyi daha da derinleştireceğiz.
0: Kanada Başbakanı Mark Carney, Toronto'da gazetecilerle buluştu. Orta Doğu'daki gerilime ilişkin soruları yanıtlayan Carney'nin gündeminde Türkiye'de vardı. Türkiye'nin hem jeopolitik hem de askeri açıdan vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyledi.
2: Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki, hem NATO içerisinde hem de bölgesel nüfuz olarak, ki bu bölge Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kafkaslara ve ilerisine uzanıyor. Türkiye bölgedeki en önemli stratejik partnerlerden ve güçlerden biri.
0: Carney, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını da sözlerine ekledi.
2: Bir sonraki ay NATO zirvesi için Türkiye'de olacağım. Büyük ihtimalle yılın ilerleyen aylarında da bir ziyaretim olacak. İkili ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi ele alacağız.
1: Ve başkent Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlanıyor. Güvenliğin en üst seviyeye çıkarılacağı NATO zirvesi kapsamında Ankara'da 70 bin güvenlik personeli görev alacak. Liderlerin geçeceği kritik noktalara kırmızı alan ilan edilirken adeta başkentte kuş uçurtulmayacak. İşte detaylara bakalım.
0: Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Dünyanın önde gelen isimleri başkent Ankara'da buluşacak. Hal böyle olunca liderlerin ağırlanacağı Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi için 55 bini polis ve jandarmadan oluşan toplam 70 bin güvenlik personeli görev alacak. Kritik adresler kırmızı alan ilan edilecek. Bu alanlarda adeta kuş uçurtulmayacak.
3: NATO zirvesi dolayısıyla güvenlikte zirveye çıkıyor. Başkentte NATO zirvesi kapsamında kırmızı alan uygulaması yapılacak. Kırmızı alanın en kritik girişlerinden birisi ise Esenboğa Havalimanı olacak.
0: NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra 9 ülke liderinin de konuk olarak katılacağı zirvenin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, KBRN, trafik, özel harekat ve jandarma komando birimleri sahada aktif görev yapacak. Yenilenen yüzüyle Etimesgut Havalimanı liderlerin uçaklarının iniş adresi olacak.
3: Etimesgut'ta zirve kapsamında en önemli duraklardan birisi olacak. Zira NATO zirvesi öncesinde Etimesgut Askeri Havalimanı sil baştan yenilendi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı liderlerin uçakları buraya inecek. Liderler çok kısa sürede buradan gidecekleri yerlere ulaşacak.
0: Zirve süresince havalimanları, konaklama alanları, güzergahlar ve toplantı merkezleri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Havalimanı güzergahlarında jandarma komando timleri görev üstlenecek. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak.
3: Yetkililer zirvenin sorunsuz geçmesi için başkentte her önlemi alacak. Özellikle 1 ila 15 Temmuz tarihlerinde Ankara genelinde tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak.
0: Zirveye katılacak liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programı düzenlenecek. Bu kapsamda da özel güvenlik önlemleri devrede olacak. Ve en önemli adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Kritik görüşmelerin yapılacağı ve aile fotoğrafının verileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik en üst seviyede takip edilecek.
3: NATO zirvesinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

0: Bulunduğumuz bu alan tamamen kırmızı alan olarak ilan edildi. Güvenlik üst seviyede olacak. Liderler o kritik kararları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde alacak.
1: NATO zirvesi boyunca liderlerin uçaklarına savaş uçakları eşlik edecek. Bunun yanı sıra hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri gibi birçok farklı teknolojiyle Ankara'da adeta kuş uçurtulmayacak.
2: Efendim, Türk havacılığı tarihi bir ana tanıklık etti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla aynı formasyonda uçtu. İlk kez gerçekleştirilen 10 uçaklık kol uçuşu savunma sanayinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Türk havacılığı tarihine geçen bir görüntü. Yerli ve milli imkanlarla gelişen Hürjet, Türk yıldızları ile aynı gökyüzünde buluştu. Türk savunma sanayinin gurur projelerinden Hürjet, Türk yıldızları akrobasi timiyle birlikte tarihi bir kol uçuşuna imza attı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları'nın 8 uçağına TUSAŞ tarafından geliştirilen 2 Hürjet eşlik etti. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçak aynı formasyonda gökyüzünü paylaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı da 10 uçak tek yürek mesajıyla paylaştığı görüntülerde milli mühendisliğin ve Türk havacılığının ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.
1: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Cumhuriyet savcısıyla minibüs şoförü arasında trafikte bir tartışma yaşandı. Gerginlik araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Trafikte savcı ve şoför tartışmasına soruşturma başlatıldı. Savcıya idari yaptırım uygulandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavşaktan dönen minibüsün önüne kontrolsüz bir şekilde başka bir otomobil çıktı. Minibüs şoförü manevra yaparak araca vurmaktan kurtuldu.
3: Hem kurşutun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
2: Yola devam eden minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. İki araç bir süre sonra durdu. Otomobil sürücüsü araçtan inerek minibüs şoförünün yanına gitti. Tansiyon daha da yükseldi.
4: Bekle.
3: Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten. Sen rahat ol.
2: Otomobil sürücüsünün Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısı olduğu ortaya çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın hukukun üstünlüğü çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet savcısına idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.
1: İstanbul Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun valizinde 22 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.
2: İspanyol yolcu 20 milyon liralık uyuşturucuyu Türkiye'ye sokarken yakalandı. Gümrük muhafaza ekipleri yurt dışından uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı. Yolcu bagaj bandında tespit edildi. Şüpheli detaylı arama için gümrük muhafaza birimine götürüldü. X-ray cihazıyla yapılan aramada tam 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. 20 milyon 300 bin lira ederinde uyuşturucu taşıyan İspanyol yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan İbni Sina bulvarındaki arsa kaçak çöp döküm alanına dönmüş durumda. Moloz yığınları kötü görüntü oluştururken toplanmayan çöpler salgın hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlarsa bu duruma oldukça tepkili.
2: Kötü görüntü, salgın hastalık riski. Toplanmayan çöp ve hafriyat vatandaşların kabusu oldu. Çevre katliamının adresi Mersin'in Tarsus ilçesi.
5: Burası Tarsus ilçesinde İbn Sina bulvarı. İşte insanlar, ilçe sakinleri bu bulvar üzerinde yürüyüş yapıyor. Aslında ilçe sakinlerinin yürüyüş yaptığı yer ise çevre katliamının yaşandığı adres.
6: Belediyenin şu an burada asıl zatında buraya bir zaptı ekibinin koyması lazım.
5: burada 24 saat görev yapması lazım aslında.
4: Ben itibaren imza toplayacağım. Bu çöplüğün buradan kalkmasını istiyorum. Ya baksınlar temiz bir güzel düzenle versinler ya da kalksın.
5: Bulvar üzerindeki parsel ne bir çöp aktarma ne de bir çöp toplama merkezi. Ancak görmüş olduğunuz gibi bu parsele çöpler dökülmeye devam ediyor. Ve her geçen günde çöp dağları, moloz dağları burada büyüyor. İşte toplanan çöplerin büyümesi üzerine de bir kısmı yakılarak yine büyük bir çevre katliamına sebep oluyor.
4: Tabii herkes getirip pisliğini buraya atıyor. İnan ki evimize kadar pislik geliyor.
5: İnsanlar duyarlı olması lazım her şeyden önce. Tamam, belediyede ama sahip çıkması gerekiyor.
6: Temizlemesi
5: gerekiyor.
2: Vatandaşlar hem Büyükşehir'e hem de Tarsus Belediyesi'ne defalarca ihbarda bulundu. Ancak atıklar toplanmadı. Çevre sakinleri ise duruma tepkili.
5: Ben anlamıyorum yani. Belediyenin asli görevi ne? Asli görevi çevre temizliği yani. Bunları yapması lazım. Sadece vergi toplamak değil ki.
7: Burası Tarsus ilçesine yeni yapılan devlet hastanesi. İşte o devlet hastanesinden dışarıya baktığınızda görmüş olduğunuz manzara bu. Çöp dağları ve moloz dağları.
5: Bunlarda bakteri olacak, sinek olacak. Sinek olunca biz de evimizde yatamıyoruz. Belediye başkanı da buradan geçiyordur yani sürekli. Geçmiyor desem yalan olur yani. Hastane burayı yok. Görüyordur yani. Burayı görüyordu, görmez olur mu? Burada Tarsus'un merkezi. Ha bak, devlet hastanesi şura. Burada emniyet müdürü, kaymakamlık, hepsi bu mahalle içerisinde.
1: Yaşlanmaların etkilerinden biri ise boy kısalması. Uzmanlar özellikle ileri yaşlarda boy kaybının belirginleştiğine dikkatleri çekiyor. İzleyelim efendim.
8: Boylu olsaydı baktım 3-5 santim çekiyor adam.
9: Erkekler 2,5, kadınlar 5 santim kısalıyor. Neden sizce bu fark var?
10: İşte erkekler fazla stresli olmadıkları için.
11: Annem 91 yaşında ve hakikaten giysilerinden işte anladığı kadarıyla, ölçtüğü kadarıyla benim diyor boyum kısaldı.
9: Kimine göre yaşlılıktan, kimine göre duruş bozukluğundan, ancak yapılan bir araştırmaya göre kadınlarda 70 yaşından sonra 5 santim, erkeklerde 2,5 santim boy kısalıyor.
2: Yaş ilerledikçe boy kısalıyor. Araştırmalar ilerleyen yaşla birlikte boyda kayıp yaşandığını ortaya koydu. 70 yaşına gelindiğinde erkeklerde ortalama 2,5 santimetre, kadınlarda ise yaklaşık 5 santimetreye yakın boy kaybı görüldüğü tespit edildi. 80'li yaşlarda ise bu kayıp biraz daha artıyor.
12: Bunun en büyük nedeni kemik rezervindeki kayıp. Erkeklerde de aynı durum 65 yaşından sonra testosteron azalmasına bağlı oluyor.
2: Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen azalması kemik yoğunluğunu etkileyebilir. Bu nedenle kemik sağlığı ihmal edilmemeli diyor uzmanlar.
12: Biz kemiklerimizi maalesef menopozdan sonra ilk 5 yılda %10 gibi bir oranda kaybetmeye başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kemikler ve disklerden oluşuyor. Diskler kayboluyor, suyunu kaybediyor ve yüksekliğini kaybediyor. Kemikler de kısalıyor ve buna bağlı olarak boyumuz kısalıyor.
2: Boy kaybını tamamen geri çevirmek mümkün değil. Ancak alınacak önlemlerle süreci yavaşlatmak ve omurga sağlığını korumak mümkün.
12: Yaşlarda protein alımı çok düşüyor. Oysa ki onların kilogramı 1.2 gram kadar protein tüketmeleri gerekiyor her gün. Her gün yarım saat yürüyüş, toplamda 150 dakika haftalık yürüyüş yapan insanlarda kemik erimesini daha az görüyoruz.
1: Efendim, 13 Haziran'da gerçekleşecek olan LGS sınavında bu yıl bir ilk yaşanacak. Velilerin onay verdiği

0: 924.191 öğrenci ilk kez beslenme paketi dağıtılacak.
1: Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara, öğrencilere okul içinde atıştırmalıklar verecek.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bir ilk yaşanacak. Bu yıl ilk kez öğrencilere beslenme paketi verilecek.
1: Bunu aileler istediyse, imzaladıysa o çocuklara verilecek.
2: Sınava girecek olan 1.022.658 öğrenciden 924.191'ine beslenme paketi dağıtılacak. Hazırlıklar ise tamamlandı. Ortak kullanım alanları temizlendi. Öğrenciler için sınıflardaki masalara suyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketleri yerleştirildi. Görevliler de sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için son kontrollerini gerçekleştirdi.
0: Turizmde kullanılan gulet ve tekneler belli dönemlerde bakıma giriyor. Sektör temsilcileri belli yaş üstü olan deniz araçlarının hurda teşviğinden faydalanması gerektiğini söylüyor.
3: Cari gemilerin, balıkçı teknelerinin, armatörlerin çalıştırmış olduğu yük gemilerinin saç olanlarının geri dönüşümü söz konusu.
4: Denizcilik sektörü temsilcileri belli yaştaki deniz araçlarına hurda teşviki verilmesini talep ediyor.
3: Ahşap teknelerin yoğun olduğu bir yat turizmi söz konusu. 45 senelik tekneler, 50 senelik tekneler. Bir yenilenmeye ihtiyaç söz konusu. Bir hurda teşviğinden yararlanması konusunda bir çalışmamız var.
5: Denizcilik sektörü yetkilileri 45-50 yaşındaki 150 bin tekne için hurda teşviği çağrısında bulundu.
3: Türkiye'de aşağı yukarı 150 bin ahşap tekne olduğunu farz edersek aşağı yukarı 60 bini, %40'ı diyelim, bu teşvikten yararlanmak istiyor. Filolarını yenilemek istiyorlar.
4: Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, talep ettikleri düzenlemenin turizme katkı sağlayacağını belirtti.
3: Teknolojiye uygun bir şekilde yapılan bu yeni teknelerle hem istihdam sağlanacak, hem filolarımız yenilenecek, hem de yeni teknolojik ürünlerle donatılan bir yatlar yat turizmine hizmet verecek.
0: Uluslararası Teknoloji Fuarı WinEurasia İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda robot köpeklerden robot ellere, kaynakçı robotlardan insansı robotlara kadar son teknoloji ürünler görücüye çıktı.
6: İnsansı robotlar, robot köpekler, kaynak yapan makineler. Uluslararası Teknoloji Fuarı WinEurasia kapılarını açtı. Teknoloji meraklıları İstanbul Fuar Merkezi'nde buluştu.
7: Keyifli geçiyor. Otomasyonun kalbi gerçekten burada WinEurasia fuarında atıyor.
8: Gelecek büyük bir şekilde gelecek diyebilirim.
9: Güvenlik görevlisi olarak çalışabiliyor, ziyaretçilere rehberlik edebiliyor. Çok çok yakın bir gelecekte sizin de mesai arkadaşınız işte bu robot köpek olabilir. Ama bu robot sıradan bir robot değil. Konuşabiliyor, bağ kurabiliyor. Hatta şaka bile yapabiliyor. Kamera seni heyecanlandırıyor mu? Düşünüyor.
10: Kamera beni heyecanlandırmıyor. Ben bir robot köpeğim. Kamera ile konuşmaya alışığım.
9: İşte metal yakalıların yeni üyesi kaynakçı robot. İsmi ise bilinç. Nedeni ise nereye kaynak yapacağını biliyor olması. Bu robot kaynak gibi zorlu bir işlemde riski sıfıra indiriyor, üretimi hızlandırıyor.
11: Tamamen rastgele konulmuş parçaların hepsini tarıyor. Kaynak operasyonuna kendisi karar vererek otonom bir şekilde başlayan bir sistemimiz aslında bakarsanız.
12: Verimlilik artacak, maliyetler düşecek, rekabetçiliğimiz artacak, insanlar daha rahat çalışacak.
9: Bu eldiven sıradan bir eldiven değil. İşte buradaki robot eli hareket ettirebiliyor. Sensörleri o kadar hassas ki bir narinciyi dalından incitmeden koparabiliyor.
13: 5G ile bağlantımız da burada çok önemli. 5G ile birlikte uzaktan hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz.
14: Artık yakın zamanda bu robotların artık eve girmesini de istiyoruz, planlıyoruz. Bunun için yerli yazılımlar üretiyoruz.
6: Fuarı gezip son teknoloji robotları yerinde görmek isteyenler için...

0: 10 tarih 13 Haziran.
1: yıllık aranın ardından Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu yeniden açıldı. Açılış törenine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve çok sayıda kişi katıldı.
2: Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu 15 yıl aranın ardından yeniden açıldı. 2005 yılında faaliyet göstermeye başlayan başkonsolosluk, 2011 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapanmıştı.
3: 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında Gaziantep Suriye Başkonsolosluğu kapanmıştı. Yıllardır kapalı kalmıştı. Bugün yeniden Gaziantep Suriye Başkonsolosluğu kapılarını açtı.
2: Açılış törenine Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti. Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
4: Hedefimiz, bölgemizin çalkantılardan geçmekte olduğu bu dönemde toprak bütünlüğü ve birliğini haiz komşumuz Suriye'de kalıcı istikrar, huzur ve refahın tesisidir.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, açılışın iki ülke halkları arasındaki köklü bağları daha da güçlendireceğini söyledi.
3: Suriye Arap Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosluğu'nun yıllar sonra yeniden kapılarını açacak olması Suriyeli vatandaşları da büyük oranda sevindirdi.
1: Efendim, İslam dünyasına ait tarihi bir keşif haberi var sırada. Suudi Arabistan'da Medine'de yapılan arkeolojik kazılarda bir kayanın üzerine kazınmış 1400 yıllık İhlas Suresi bulundu. Keşfi eşsiz kılansa taş üzerindeki ayetlerin bugünkü Kur'an-ı Kerim'le kelimesi kelimesine, harfi harfine aynı olması. Erken İslam dönemine ait bu mühür Kur'an'ın zamanla değiştirildiği yönündeki iddiaları da boşa çıkardı.
2: Suudi Arabistan'da İslam tarihine ışık tutan bir keşif yapıldı. Arkeolojik çalışmalarda Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de yer aldığı Hazreti Osman dönemi öncesine ait yüzlerce buluntu ortaya çıkarıldı. Buluntular arasında İhlas Suresinin kayaya yazılmış bir hali de var. Üstelik kelimesi kelimesine bugünkü Kur'an-ı Kerim'le birebir aynı. Bu keşif Kur'an-ı Kerim'in yüzyıllardır hiç değişmeden korunduğunu da bilimsel olarak kanıtladı. 1400 yıllık tarih Medine çöllerinde yeniden canlanıyor. Medine'nin batısındaki Meht bölgesinde tam 1774 yeni arkeolojik eser bulundu. Bulunan en önemli parçalardan biri ise antik bir bazalt taştı. Taşın üzerinde İslam'ın ilk yıllarına ait Arapça yazılar bulunuyor. Taşa İhlas Suresi kazınmış, hem de bugünkü haliyle birebir aynı. Kur'an-ı Kerim'in zaman içinde değiştirildiği iddiası bu kanıtla birlikte boşa çıktı. Diğer önemli keşifse 2. Halife Hazreti Ömer'e aitti. Bir kaya parçasının üzerinde Allah, Ömer bin Hattab'ın dünyada ve ahirette dostudur. Allah'tan başka ilah yoktur yazısı kazılıydı. İslam'ın adalet simgesi halifesine ait bu yazı, dönemin inancını doğrudan günümüze taşıyan nitelikte. Keşifte ayrıca Nisa suresinin 58. ayetine ait, Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder mealindeki yazıtta bulundu. Uzmanlara göre bu bulgular sadece bir başlangıç. Çölün altından çıkan yazıtlar, erken İslam dönemindeki yazı dilini ve sosyal hayatı anlamamız için devrim niteliğinde bir kapı aralıyor.
1: ...24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesinde yeniden Türkiye var efendim. Büyük turnuva öncesi vatandaşın beklentisine bu sorunun cevabını muhabirimiz Merve İzci Özmen sokakta vatandaşlara sordu. Şimdi ise söz millette efendim.

0: kupası heyecanı yeniden kapıda. Vatandaşı mutlu, beklenti ise oldukça yüksek. Gözler ise şimdi ay yıldızlı milli takımımızda. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Şimdi ise söz millette. Yıl aradan sonra tekrar Dünya Kupası'ndayız. Ne hissediyorsunuz?
1: Ya genç dinamik bir kadromuz var. Yıllar sonra da Dünya Kupası'na kaldık. Umarım çeyrek final değil, yarı finaller, finalleri görürüz. Finaller geldiğimiz zaman inşallah kupayı getiririz bu ülkeye. Temennimiz o. Şöyle Eyüp Sultan huzurunda dua edelim hep beraber. İnşallah kupa Türkiye'ye gelir.
2: O zaman dünya üçüncüsü olmuştuk. Şimdi inşallah finale kalıp dünya şampiyonu olup getireceğiz.
3: Çok heyecanlıyız. Ben Türkiye'nin bu sene minimum yarı final göreceğine inanıyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız çok iyi oyuncular. Takımı taşıyacak kadar Hakan Çalhanoğlu falan filan da var. Yani bence gayet güçlüyüz bu sene.
0: Peki çeyrek finale kalır mıyız?
3: Ben direkt yarı final kadar gideceğimizi düşünüyorum.
4: Ben Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Gruptan da çıkacağımıza inanıyorum. Yani iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'ler, Hakan Çalhanoğulları. Yani iyi oyuncularımız var. Ben Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum.
5: Heyecan grupta. Ama çok şeyle bekliyoruz. Yani 24 senenin en azından azisini çıkarıp bu sefer geçen daha önceki zaman üçüncü olduk ama bu sefer birinci olmayı hak ediyoruz inşallah. Arkadaşlar iyi çalışıyor. Biz de milli takıma güveniyoruz. Bizleri masum etmeyecek de biz de her zaman onların arkasındayız. İnşallah bu Türk milletine her şey yakışır. Birincilik özellikle bizlere çok yakışır. 24 sene üzerinde bir de birincilik şey desek bunun tuzu biberi olur.
6: Çok heyecanlıyım. Sabahları kalkacağım maçları full izleyeceğim inşallah. Bu sene milli takım çok güçlü yani inşallah yarı finale kadar çıkacağımıza inanıyorum ben de. Yani eğer bir sıkıntı çıkmazsa, bir sakatlık falan olmazsa inşallah iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum. Çok başarılar diliyorum milli takıma.
7: Ya biz kendi gücümüze göre oynarsak eğer finale kadar çıkacağımıza inanıyorum. Ama en azından bir çeyrek final beklentimiz var. Çünkü çok değerli, çok altın değerinde futbolcularımız var. Hem dünyada oynayan, Avrupa'da hem de Türkiye'de oynayan. Hepsi tek bir yürek olursa yine tabii milletçe hep beraber. Umarım finali görürüz ve kupayı alırız. Bu çok büyük bir temenni bir ülse de aslında bizim şu anda hak ettiğimiz konum bu.
8: Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Çok gurur verici bir şey bizim için bu. Yani çeşitli böyle görüyoruz sosyal medyada da. Herkes böyle bir müzikler üretiyor falan böyle isimlerle. Afrika ülkelerinden bile böyle görüyoruz güzel bir sosyal mesajlar var.

0: Bu bizim için yani düşünebiliyor musunuz? Kıtalar ötesinden bizim için böyle bir mücadele var. Bizim daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza. Çocuklar inşallah armağan ederler. Biz de milli duygularla böyle gurur duyarız. Her zamanki gibi böyle Türkiye'nin yanındayız.
1: İnşallah çok iyi bir başarıyla, abimin dediği gibi Galatasaray'ın başarısı gibi Avrupa'da büyük bir yankı uyandırırız. Ve Türkiye'de de çok iyi bir sonuç olacağını inanıyorum.
2: İnşallah çok güzel başarılar elde ederiz.
3: İnşallah. 2002 yılındaki kadroyla şimdiki kadroyu kıyaslayacak olursanız sizce hangisi iyiydi?
4: O zamanki iyiydi. Biz üçüncü olmuştuk yanılmıyorsam. Dünya kupasında. Yani kıl payı kaçırmıştık. Şimdi istiyorlar da gençler. İnşallah onlar da güzel. İnşallah Allah'ın izniyle Türkiye'nin izini hak ederler. Kara etmezler.
5: Bu sene daha iyiyiz ama yani bir forvet sıkıntımız var tabii. Forvetimiz de iyi olsaydı daha iyi olurdu ama yine de biz şu anki takım daha iyi bence.
6: Arda Güler'in önerdiğinde her türlü başaracağımıza inanıyorum. Kalecilerimiz de güçlü. Defans

0: sattığımız Abdülkerimlerle birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğu gibi Dünya Kupası'na da şampiyonluğu getiririz inşallah.
1: Millet olarak buna hazırız. Biz 2002 yılını gördük. Gururlandık. İnşallah bu genç çocuklar bizi yine gururlandıracaklar. Ben çok ümitliyim.
2: Şimdiki daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya oynadıkları futbol daha tatminkar yani.
3: Zaten eski futbolcularımız da öve öve anlatıyor. Futbolcularımızı anlatmamıza gerek yok. Onlar iyi olmamış olsaydı Dünya Kupası'na gidemezdik. Dünyanın en iyi takımında oynayan futbolcu yani bu. Arda mesela. Yani Juventus'ta oynayan Kenan kardeşimiz var. Ben iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum. En azından bu eleme turunu geçeceğimize inanıyorum. Yani ikinci turda artık rakipler nasıl olur? Tabii iyi takımlar var. Ama birinci turda ben rahat olacağımıza inanıyorum.
4: Türk futbolu ciddi şekilde son yıllarda ilerleme kaydetti. Bu hem takımsal bazda hem de ülke bazında ciddi şekilde ilerleme kaydetti. İnşallah bu ilerlemenin de neticesini alırız. Tabii zor bir süreçten geçerek Dünya Kupası'na katıldık. Dünya Kupası elemelerinde de gruplarımız zor ve güçlüydü. Tabii Dünya Kupası rakiplerimiz de çok çok güçlü. Milli takım inşallah bir önceki dönemden daha ileri bir seviyede, yani en az ikinci lig olacak seviyede olabileceğine inanıyorum. Onu da bekliyoruz.
5: Kupa geldiğinde ne hissedersiniz?
6: Vallahi her yer bayram havası olur yani. Kupa geldiğinde düşünemiyoruz bile o heyecanı.
0: İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz şimdiden inanıyoruz. O zaman finalde de biz varız deriz. O kupayı alır Türkiye'ye getiririz. Buraları da bayram yerine çeviririz Allah'ın izniyle. Dualarımız milli takımla.
3: Türkiye'de bir bayram yaşamış oluruz. Yani bu sıkıntılı dönemde yani güzel bir coşku yaşanmış olur yani.
1: Hafızam almıyor o yaşayacağımız sevinci. Çok büyük bir gurur ülkemiz için. Dünyaya tanıtacağız. Büyük bir reklam. Büyük bir gurur olur Türkiye için. İnşallah dileğimiz bunu başarırlar. Biz de onlarla övünürüz.
5: Milli takıma bir mesaj iletmek isteseniz ne söylersiniz?
7: Hepsine inanıyoruz. Hepsinin çok iyi olacağına inanıyoruz. Başaracaklarına da inanıyoruz. Başarılar diliyorum.
8: Türk milleti dünyanın en büyük milletidir. Yani isterlerse bir takım şeyleri yaparlar. Önemli olan algı bence.
1: Başarı dilemek dilerim. Başka ne diyebilirim ki? Onların hepsi birlik beraberlik içinde olduğu süre içerisinde inşallah zoru başaracaklar. Bu milleti gururlandıracaklar.
9: Herkes sizi bekliyor. Böyle düşünün, ekranları başında herkes kilitlenmiş gururla. En ufaktan en büyüğe kadar onur ve gurur duyucu bir şekilde sizi bekliyor. Yani ümit ediyorum ki sizler de elinizi taşın altına sokun. Gurur duydurun bize artık.
10: Onlara biz güveniyoruz. Dualarımız onların üzerine olsun. Bizlere de inşallah şampiyonluğu götürürler diye biz dua ediyoruz.
11: İnşallah bunda başarılı, emekleriniz boşa gitmez. Herkes canı gönlünden desteklememiz lazım. Türk vatandaşı olarak canı gönlünden destekliyoruz. İnşallah başarılı olurlar. Bizimiz açıklar.
12: Türkiye milli takımın kadrosuna, teknik ekibine güveniyoruz. İnşallah taraftar olarak biz de her zaman yanındayız. Bütün maçlarını takip ediyoruz. Türk milli takımına başarılar diliyorum.
13: Güveniyoruz artık. Türkiye'de eskisi gibi değil. Yıldızlar çıkıyor. Bayağı bir futbolda geliştik. Bu sene Dünya Kupası çok farklı olacak. Türklerin damga vuracağı bir kupa olacak inşallah. Turnuva olacak.
14: Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan Demir.

Efendim, ajans hafta sonundayız. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık ve artık saatlerimiz 6'ya geliyor. Bir televizyonunu yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim ve ajans hafta sonuna kaldığı yerden devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve yapımı tamamlanan

0: kendimizle yarışıyoruz.
1: CHP'deki tartışmalara değindi. Ana muhalefet partisinde yaşananların üzüntü verici olduğunu söyledi.
0: Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve iç çekişmeler de vardı.
0: Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
1: Dış politikaya ilişkin mesajlar da verdi. Türkiye'yi bölgedeki gerilimlerin dışında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.
0: Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz.
1: Gündemin bir diğer başlığı ise terörsüz Türkiye hedefiydi. Erdoğan sürecin başarıya ulaşması için önümüzdeki dönemde çalışmaların hız kazanacağını vurguladı.
0: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Ya Allah! Bismillah!
2: Efendim CHP'de 9 kritik isme ihraç talebinin ardından 2 isme daha ihraç talebi geldi. Son MYK toplantısının ardından tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiği açıklandı.
1: Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
3: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Daha önce 9 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk eden CHP MYK'sı son toplantısında 2 ismi daha listeye ekledi. Karar Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındı. Kararları CHP parti sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serkan Tuncer ve Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan tutuklu bulunan Tanju Özcan hakkında irtikap suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
4: Ve yeni ekibinin değişik...
2: CHP'de Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Tedbirli olarak ihraçları istenen 9 milletvekili arasında yer alan Başarır ve Günaydın'ın parti görevleri sona erdi. Meclis internet sitesinde CHP milletvekili olarak yer alıyorlar.
1: Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü.
5: Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianame

0: Öğrencilere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.
1: CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Karar tedbirli olduğu için parti görevleri de sona erdi. CHP MYK'nın tedbirli ihraç kararı meclise ulaştıktan sonra meclis başkanlığı da gereğini yerine getirdi. 9 vekil arasında yer alan Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevleri sona erdi. Günaydın ve Başarır'ın ismi meclis internet sitesinde grup başkan vekili yerine CHP milletvekili olarak yer almaya başladı. 9 milletvekilinin meclis komisyon üyeliklerindeki görevleri de sona erdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanıp ihraç kararı vermesi durumunda söz konusu milletvekillerinin CHP üyelikleri de sona erecek. Mecliste bağımsız milletvekili olarak siyasi hayatlarına devam edecekler. CHP'nin sandalye sayısı da 138'den 129'a düşecek.
2: CHP'de parti meclisinde Özgür Özel'e yakın 27 üye istifa etmişti. Peki bu gelişme dengeleri nasıl değiştirir? Özgür Özel ve ekibi neyi amaçlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yol haritası ne olacak? İzleyelim efendim.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kriz derinleşiyor. Son kriz partinin en büyük karar alma organı olan parti meclisinde yaşandı. Özgür Özel ekibinden 27 üye istifa etti.
0: Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu.
1: Peki bu gelişmeler parti içi dengeleri nasıl şekillendirecek? Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor?
5: PM üyelerinin istifasıyla birlikte Özgür Özel ve ekibini yapmaya çalıştığı şey öyle anlaşılıyor ki geride bir enkaz bırakarak gidip bir parti kurmak.
1: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Özel cephesinde yeni partiye işaret etti. Aynı zamanda Özgür Özel'in amacının partiyi işe yaramaz hale getirmek ve Kılıçdaroğlu'nu siyasi mevtaya dönüştürmek olduğunu söyledi.
5: CHP'nin içini boşaltarak, işe yaramaz hale getirerek hatta ya beni bağışlasın ama tabirim için ama Kemal Bey'i de bir siyasi meftaya dönüştürerek çekip gitmek istiyorlar.
1: Yiğitel'den Özel'e Silivri vesayeti uyarısı geldi. Silivri vesayetinden kurtulmadıkça kendisini de bir süre sonra imha edeceğine dikkat çekti.
5: Özgür Özel Silivri vesayetinden kurtulmadığı sürece debelenip duracak. Bağımsız bir siyasetçi profil çizerek her hafta gidip olağan görüşmeyle Silivri'den talimat alarak Silivri'nin vesayetini kabul ederek bu işi sürdürürse kendini de bir süre sonra imha edecek.
1: Türk Medya Ankara temsilcisi Yiğitel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.
5: Kemal Bey inanılmaz yavaş ilerliyor. Daha hızlı hareket etmesi lazım. Ya mesela Kurultay takvimi değil mi? 1 Temmuz'da Kurultay'a başlıyorum. Hedefim Ekim sonu, Kasım'da olağan kurultay. İsteyen aday olabilir, hodri meydan. Bitti. Partide bundan sonra küfür, hakaret, hedef alma olduğu anda kulağımdan tutacağım, dışarı atacağım. Bitti.
2: CHP'nin geçmişte sık sık dile getirdiği kayıp 128 milyar dolar iddiasının gerçek dışı olduğu yargı kararıyla kesinleşti. Anayasa Mahkemesi CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddiasının hiçbir somut temele dayanmadığını belgeledi. Kararla birlikte CHP Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edildi.
6: Halkımız müşteri olsun. Bu ülkenin 128 milyar doları ne birilerine peşkeş çekilmiş ne de heba edilmiştir.
1: Yerel mahkeme, istinaf, şimdi de Anayasa Mahkemesi. CHP'ye kötü haberler peş peşe geldi.
5: FETÖ'nün ortaya attığı ama CHP'nin sarıldığı ve sarıldıktan sonra o dönemin siyasi aktörleriyle birlikte bir takım kendilerine yakın gazetecilerin ve akademisyenlerin üzerinde tepinerek büyüttüğü kocaman bir yalana dönüştü.
1: Muhalefetin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü, kayıp 128 milyar dolar iddiasının iftira olduğu yargı kararlarıyla bir kez daha netleşti.

0: İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti.
1: 128 milyar dolar ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir.
0: Hukuki süreç, Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurumsal hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili, manevi tazminat talebinde bulundu.
2: Bu tazminatı da şehit ve gazi yakınlarına bağışladığını kamuoyuna avukatı aracılığıyla, Sayın İsa Sinan Göktaş aracılığıyla açıklamış oldu.
0: Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin yaptığı bazı açıklamaları muhalefet etme ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde kabul etti. Ancak partinin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kurgu içerikli videodaki anlatım tarzı çizgiyi aşan unsur oldu. Mahkeme söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek ana muhalefet partisini 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararına itiraz eden CHP, dosyayı istinafa taşıdı. Başvuru dilekçesinde paylaşımların kamu yararı gözetilerek yapılan siyasi eleştiriler olduğu iddia edildi. Bölge Adliye Mahkemesi 22 Haziran 2022'de CHP'nin istinaf başvurusunu kesin olarak reddetti. Mahkemede videoda Berat Albayrak hakkında ağır suçlamalar yer aldığını, ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir resmi belge, mahkeme kararı veya somut delil sunulmadığını belirtti. İstinaftan da red cevabı alan CHP, kesinleşen tazminat hükmünü Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu, ancak istediğini alamadı. AYM'nin kararında ayrıca Merkez Bankası'nın bağımsız ve özerk yapısına vurgu yapıldı. AYM, yerel mahkemelerin kararını yerinde bularak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Mahkeme 40 bin liralık manevi tazminatı da orantılı buldu.
1: Bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır.
3: Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'daki helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü dosyada yetkisizlik kararı aldı. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesiyle birlikte soruşturmada yeni bir süreç başladı. Yıllardır tartışılan dosyanın bundan sonraki aşaması Ankara'da ele alınacak.
4: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın bundan sonraki aşaması Ankara'da ele alınacak. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopter düşmesi sonucu vefat etmişti. Olaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada başsavcılık yaptığı inceleme neticesinde yetkisizlik kararı verdi. Alınan bu karar doğrultusunda soruşturma dosyası işlemlerin devam etmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma dosyasında daha önce de önemli yargı kararları alınmıştı. Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya 132 şüpheliyi kapsayan ana soruşturma dosyası hakkında verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazı 2018 yılında karara bağlamıştı. Mahkeme bazı şüpheliler yönünden savcılığın takipsizlik kararını kaldırırken diğer şüpheliler hakkındaki itirazlarınsa reddine hükmetmişti. Son verilen yetkisizlik kararı ile birlikte yıllardır farklı yönleriyle tartışılan ve birçok adli incelemeye konu olan dosyada yeni değerlendirme süreci Ankara'da devam edecek.
3: Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlanıyor Ankara. Güvenliğin en üst seviyeye çıkarılacağı NATO zirvesi

0: Kapsamında Ankara'da 70 bin güvenlik personeli görev alacak. Liderlerin geçeceği kritik noktalara noktalarsa kırmızı alan ilan edilirken adeta başkentte kuş uçurtulmayacak. Şimdi detaylara birlikte bakalım.
1: Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Dünyanın önde gelen isimleri başkent Ankara'da buluşacak. Hal böyle olunca liderlerin ağırlanacağı Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi için 55 bini polis ve jandarmadan oluşan toplam 70 bin güvenlik personeli görev alacak. Kritik adresler kırmızı alan ilan edilecek. Bu alanlarda adeta kuş uçurtulmayacak.
2: NATO zirvesi dolayısıyla güvenlikte zirveye çıkıyor. Başkentte NATO zirvesi kapsamında kırmızı alan uygulaması yapılacak. Kırmızı alanın en kritik girişlerinden birisi ise Esenboğa Havalimanı olacak.
1: NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra 9 ülke liderinin de konuk olarak katılacağı zirvenin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, KBRN, trafik, özel harekat ve jandarma komando birimleri sahada aktif görev yapacak. Yenilenen yüzüğüyle Etimesgut Havalimanı liderlerin uçaklarının iniş adresi olacak.
2: Etimesgut'ta zirve kapsamında en önemli duraklardan birisi olacak. Zira NATO zirvesi öncesinde Etimesgut Askeri Havalimanı sil baştan yenilendi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı liderlerin uçakları buraya inecek. Liderler çok kısa sürede buradan gidecekleri yerlere ulaşacak.
1: Zirve süresince havalimanları, konaklama alanları, güzergahlar ve toplantı merkezleri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Havalimanı güzergahlarında jandarma komando timleri görev üstlenecek. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak.
2: Yetkililer zirvenin sorunsuz geçmesi için başkentte her önlemi alacak. Özellikle 1 ila 15 Temmuz tarihlerinde Ankara genelinde tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak.
1: Zirveye katılacak liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programı düzenlenecek. Bu kapsamda da özel güvenlik önlemleri devrede olacak. Ve en önemli adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Kritik görüşmelerin yapılacağı ve aile fotoğrafının verileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik en üst seviyede takip edilecek.
2: NATO zirvesinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Bulunduğumuz bu alan tamamen kırmızı alan olarak ilan edildi. Güvenlik üst seviyede olacak. Liderler o kritik kararları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde alacak.
1: NATO zirvesi boyunca liderlerin uçaklarına savaş uçakları eşlik edecek. Bunun yanı sıra hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri gibi birçok farklı teknolojiyle Ankara'da adeta kuş uçurtulmayacak.
0: Efendim bu saatimizde sırada gazeteler var. Bakalım bugün gazetelerde, başlıklarda, manşetlerde hangi haberler yer alıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesi tüm manşetlerde spor haberlerine yer vermiş. Hazırız, hedefimiz büyük diyor. Türkiye 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda sahne alıyor. Kalpler Ay Yıldız için çarpıyor başlığı var tüm manşetlerde. Ay Yıldızlar yeniden Dünya Kupası sahnesinde, bir neslin özlemle beklediği büyük dönüş gerçekleşti. Amilli takım 86 milyonun duası ve umudunu arkasına alarak serüvenine başlıyor. Hedef sadece katılmak değil, turnuvaya damga vurmak. Bizim çocukların ilk rakibi Avustralya, diğer maçlarımız Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile diyor. Arda da yıldızlar arasında diye bir başlık atmış Sabah gazetesi. Hemen yanında ekranın kapı hayata bağlan şeklinde bir başlık daha yer alıyor. Öğrencilerle ilgili Avrupa'da dijital rüzgar tersine döndü diyor. Okullarda özellikle tablet ve telefonu, akıllı telefonu yasaklayan pek çok ülke kağıt ve kaleme sarıldı. Hedef de çocukları hayata döndürmek diyor. Pek çok Avrupa ülkesinde tablet ve telefon yerine tekrar kağıt kaleme dönüş başlamış. Sabah gazetesinde manşette CHP'de herkes tuzak peşinde başlığı atılmış. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmasından bir kesit var manşette. Türk siyaseti adına üzülüyoruz diyen Başkan Erdoğan CHP'deki koltuk kavgasını eleştirdi. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Sanki dövüş kulübü diyor. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Herkes bir işin ucundan tutmuş. Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.

Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını koruyabilmek için topyekün ayaklanmadan bahsediyor. Vekil misiniz, militan mı başlığı Sabah gazetesi manşetlerinde Başkan Erdoğan'ın konuşmasından kesitlerle yer almış. Hemen devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesi de sürmanşetlerde yine spor haberlerine yer vermiş ve tek yürekle meydanlarda başlığını atmış. Milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk sınavından yarın Avustralya ile başlayacak. Saat 07.00'da başlayacak maç için Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar da meydanlarda buluşturacak. O organizasyonlara hazırlandı diyor. Sabah erken saatlerde gerçekleşecek ama pek çok noktada belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ve bazı firmalar bu tarihi maçı dev ekranlardan vatandaşlarla buluşturacak ve bu etkinlikler için İstanbul'un büyük meydanlarında, sahil kenarlarında hazırlıklar yapılıyor. Meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı ve maç saatinde erken saatlerde olduğu için vatandaşlara çay ve simit ve çorba ikram edilecekmiş. İstanbul'da pek çok noktada maç hazırlıkları da devam ediyor yarın saat 7 için. Hürriyet'te manşette tavukçulara kayyum diyor. Üretimi ve fiyatı denetleyecek. Aralarında anlaşarak fiyatları vatandaşın aleyhine arttırmakla suçlanan tavuk eti üreticisi 13 şirkete operasyon yapıldı. Şirketlerin üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirketlere denetim kayyumu atandı diyor Hürriyet gazetesi. Aslında bugün bu başlık pek çok gazetenin manşetlerini süslüyor. Akşam gazetesinde ve Yeni Şafak'ta da manşette aynı haber bulunuyor. Hemen altında Trump'la ilgili bir haber var Hürriyet gazetesinde. İran'la savaşı bitirdik diyor. Trump'ın yarın doğum günü ve 80. yaşına girecek Trump. Yaş günü hediyesi mi diye bir başlık atılmış Hürriyet gazetesinde. Trump yarın 80. yaşına girecek. Yaş gününü dileği sorulan Trump dünya barışı demişti. Eğer barış hayalleri yarım kalırsa Trump'a barış anlaşması imzalanırsa yarın Trump'a yaş günü hediyesi olacak demiş Trump için. Ve sırada Akşam gazetesi var. Akşam gazetesinde de sürmanşetlerde yine spor haberleri yer alıyor. Haydi Bizim Çocuklar başlığı atılmış Akşam gazetesinde. Yanında ise dosya Ankara'da diyor. Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında düşen helikopterde hayatını kaybetmesiyle ilgili bir soruşturma başlatılmıştı biliyorsunuz. Soruşturma dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. Kararın Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından gelmesi ise dikkatleri çekti diyor Akşam gazetesi. Manşette ise işte biraz önce Hürriyet'te görmüş olduğumuz aynı başlık var. Kanatlı vurguna dur diyor. Tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri ve haksız fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle 13 üretici firmaya operasyon düzenlendi ve o pek çok firmaya da kayyum atandı. Denetimi denetleyecekler efendim, soruşturma çeteden diyor. Tavuk üreticileri hakkındaki soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve fiyatları etkilemek suçlamasıyla yürütülüyormuş bu operasyon sonrası soruşturma. CHP sanki parti değil dövüş kulübü. Başkan Erdoğan'ın sözlerinden de bir kesit verilmiş. Edirne'de restore edilen Selimiye Camii ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılmıştı ve orada açıklamayı yapmıştı. Burada da bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltukları korumak için topyekün ayaklanmadan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız şeklindeki konuşması dikkat çekiyor. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Son gazetemiz Yeni Şafak. Yeni Şafak'ta da tavuk işte devlet kanatlarını kırdı diyor. Türkiye'nin en büyük 13 firması mercek altında demiş. Peki hangi firmalar var? Bunlara da bir bakalım. Bu firmalar arasında Banvit, Erpiliç, Şenpiliç, Keskinoğlu, Keskinoğlu Tavukçuluk, Abalıoğlu Lezita, Has Tavukçuluk, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç gibi pek çok firma yer alıyor. Soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 32 kişiden 28'i ise yakalandı.

0: Almış konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. En altta ise değer kaybı da poliçe kapsamında diyor. Trafik kazasında araçlarında hasar oluşan sürücüler artık ayrıca talepte bulunmadan değer kaybı için de başvuru yapmış sayılacak. Yeni düzenleme sağlık ve sakatlık giderleri başta olmak üzere trafik sigortası kapsamındaki güvenceleri de genişletecek diyor. Değer kaybı da poliçe kapsamında başlığı Yeni Şafak gazetesinde yer almış. Efendim 13 Haziran'da gerçekleşecek olan LGS sınavında bu yıl bir ilk yaşanacak. Velilerin onay verdiği 924.191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak.
1: Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara, öğrencilere okul içinde atıştırmalıklar verecek.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bir ilk yaşanacak. Bu yıl ilk kez öğrencilere beslenme paketi verilecek.
1: Bunu aileler istediyse, imzaladıysa o çocuklara verilecek.
2: Sınava girecek olan 1.022.658 öğrenciden 924.191'ine beslenme paketi dağıtılacak. Hazırlıklar ise tamamlandı. Ortak kullanım alanları temizlendi. Öğrenciler için sınıflardaki masalara suyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketleri yerleştirildi. Görevliler de sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için son kontrollerini gerçekleştirdi.
0: Meclis Araştırma Komisyonu'na okul saldırıları ve şiddet olaylarının araştırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Komisyona sunum yapan uzmanlar kurumlar arası ortak risk uyarı ve izleme ağ sistemi, koru ağ modeli önerisinde bulundu. Sistemin temel amacı risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek.
3: Çocuklarımızı dijital ortama yetim büyüksüz bırakmamamız gerekiyor.
4: Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyona bilgi veren akademisyenler risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Dolayısıyla biz bilmediğimiz bir dünyaya çocuğu tek başına bırakıyoruz. Çocuğu tek başına öksüz ve yetim olarak platformlara sürüyoruz. Üstesinden geliyorsa, gelemiyorsa ne oluyor? İşte psikolojik bir takım problemler, yalnızlaşma, okul terki ya da daha da kötüsü sapkın bireylerin bir takım yönlendirmeleriyle istenmeyen birçok adli olay maalesef gerçekleşebiliyor.
4: Komisyonda sunum yapan Düzce Üniversitesi'nden doçent doktor Taner Atmaca, kurumlar arası ortak risk uyarı ve izleme ağ sistemi yani koru ağ adı altında bir model önerisinde bulundu. Atmaca, sistemin temel amacının risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek olduğunu ifade etti. Okul, aile, sağlık kuruluşları, emniyet birimleri, sosyal hizmet kurumları ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlayacak bir yapı oluşturulacağını kaydetti. Koru ağının 4 temel unsur üzerine inşa edilmesinin planlandığını belirten eğitimciler, bunların erken tespit, kurumlar arası ortak takip, dijital vaka yönetimi ve veri temelli izleme olduğunu söyledi. Uzmanlar sürekli devamsızlık, ani not düşüşleri, okul terki, saldırganlık, akran zorbalığı, öfke patlamaları, içe kapanma, travma belirtileri ve madde kullanımının sistem tarafından izlenecek temel risk göstergeleri arasında yer alacağını belirtti. Komisyonda önceki günlerde sunum yapan Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de çözüm olarak dijital denetleme kurulu oluşturulmasını önermişti.
3: Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve BTK'dan oluşan sosyal medya platformunun içerisinde dahil olduğu bir proaktif bir yapı, direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bir kuruluş olabilir. Bir üst kurul, tüm sorumluluk bunda olacak. Yani içeriklere yaptırımları da bu uygulayacak. Yani bir mahkeme kararı beklenmeksizin daha proaktif kararlar verilebilir.
0: Efendim Türk havacılığı tarihi bir ana tanıklık etti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla aynı formasyonda uçtu. İlk kez gerçekleştirilen 10 uçaklık kol uçuşu savunma sanayinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Türk havacılığı tarihine geçen bir görüntü. Yerde ve milli imkanlarla gelişen Hürjet, Türk yıldızları ile aynı gökyüzünde buluştu. Türk savunma sanayinin gurur projelerinden Hürjet, Türk yıldızları akrobasi timiyle birlikte tarihi bir kol uçuşuna imza attı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları'nın 8 uçağına TUSAŞ tarafından geliştirilen 2 Hürjet eşlik etti. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçak aynı formasyonda gökyüzünü paylaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı da 10 uçak tek yürek mesajıyla paylaştığı görüntülerde milli mühendisliğin ve Türk havacılığının ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.
1: Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu Akyah, deniz kurdu tatbikatında hedef gemiyi tam isabetle vurarak ikiye böldü. Milli gemi savar Atmaca'da 100 kilometre uzaklıktaki hedefini imha etti.

0: Milli Torpido Akya hedef gemiyi ortadan ikiye böldü.
1: Ötesi gemi Akbaşı Akya'ya hazırdır. Dikkat! Atışa son 10 saniye.
0: Antalya Körfezi'nde devam eden Deniz Kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri başarıyla icra edildi. Tatbikatta Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu Akya hedef gemiye doğru ateşlendi. Tam isabetle vurulan hedef gemi ortadan ikiye bölünerek suya gömüldü.
2: Bugün gecede Sakarya denizaltımız Akya harp torpidosu ile hedefini batırırken bizler de caydırıcılığımızın omurgasında yer alan denizaltlarımızın asıl silahı olan torpidoları millileştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Öte yandan Roketsan tarafından geliştirilen milli gemi savar atmaca güdümlü mermisi de ateşlenerek yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. Tatbikata 18 bin personel katılırken farklı unsurların yer aldığı geniş kapsamlı senaryolar başarıyla icra edildi. Milli sistemlerin sahada etkin şekilde kullanıldığı tatbikat, deniz kuvvetleri unsurlarının harekat kabiliyetini gözler önüne serdi.
2: Geleceğin muharebelerinin kaderini belirleyecek insan sistemler alanında ülkemizin dünyada öncü konumda bulunduğu İHA'ları, deniz harbinin her boyutunda görev yapacak İDA'ları ve kamikaze İDA'ları envanterimize katıyor. Bu unsurları en etkin biçimde kullanmak üzere taktiklerimizi geliştiriyoruz.
3: Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı sebebiyle 8 ilde operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. 13 tavuk firmasına ise fahiş fiyatlandırma yüzünden denetim kayyumu atandı.
4: Tüm sistem aslında hep aynı zincir üzerinden ilerliyor ve 13 tane firma hakim.
0: 13 şirket tek fiyatlandırma. Binlerce liralık haksız kazanç. Reyonların arkasındaki tezgahtan vatandaş bir haber.
5: 13 şirket anlaşarak fiyat birlikteliği yaptıkları için piyasaya sürülmüş olan beyaz et ve çeşitlerini tüm fiyatları hemen hemen birbirinden aynı.
4: Adil bir fiyatın piyasada belirlenmesi adına hem Ticaret Bakanlığı hem de Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler var. Hatta geçmiş yıllarda kestiği cezalar var.
0: Piyasanın işleyişini bozan tavuk devleri Adalet Bakanlığı'nın merceğine

0: takıldı.
1: Ektik piliç üretiminden, işte yem sektöründen, nakliyesinden, lojistiğinden, perakendisine kadar tüm zincir aslında aynı firmaların gözetiminde ilerliyor.
2: Beyaz etteki haksız fahiş fiyata karşı bakanlık düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 kişi içinse gözaltı kararı verildi.
3: Burada 13 şirket dendiği zaman aslında belki de vatandaşlar, tüketicilerimiz şirket sayısını çok fazla olarak değerlendirmeyebilirler. Ama piyasayı manipüle eden ve bütün piyasaya arzı elinde bulunduran şirket sayısı zaten 13 şirket var.
0: 8 ilde eş zamanlı operasyonda firma patronlarının da aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
1: Anlaşılmak istenen şu: kapalı devre bir sistem dönüyor mu? İşte yem üretiminden etlik piliç üretimine, lojistiğine, fiyat belirlemeye, işleyişi engeller vaziyette bir durum yaratıyorlar mı? Kapsamlı bir şekilde bunun incelenmesi adına yapılan bir şey.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adliye Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı efendim. Gürcistan'a kaçan iki şüpheli sınır kapısına giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.

0: Çekmece Adliyesi'ndeki milyonluk vurgunda firari kilit isimler sınırda teslim oldu. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki organize soygunun iki firari şüphelisi aylar sonra ortaya çıktı. Soygunu yönlendiren ve operasyon sırasında araçta bekleyen iki kilit isim yurt dışına kaçmıştı. Gürcistan'da yakalanan Muhammed Efe'de Muhammed Seferoğulları Sarp sınır kapısından giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Soruşturmada daha önce çalınan altın ve gümüşlerin 12 araçlı konvoyla Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesine götürüldüğü belirlenmişti. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken soygunun baş aktörü olarak gösterilen adliye çalışanı Erdal Timurtaş ise hala firari. Timurtaş mesai başlamadan adliyeye giderek kasaları boşaltmış, 25 kilo altında 50 kilo gümüşü dosya taşıma arabasıyla adliyeden çıkarmıştı.
1: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketicileri yanıltabileceği değerlendirilen reklamlar nedeniyle 6 vize aracılık firmasına yönelik tedbir kararı aldı. Vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç garantisi gibi ifadeler inceleme konusu oldu.
2: Hizmet aldığınız vize firması, vize randevu garantisi, %100 onay garantisi veya kesin çözüm gibi vaatlerle geliyorsa sizleri aldatıyor olabilir. Bakanlık işte bu yanıltıcı ifadeleri kullanan vize firmalarına dur dedi. Ticaret Bakanlığı tüketicilere gerçeği yansıtmayabilecek vaatlerde bulunduğu değerlendirilen 6 vize aracılık firmasının reklamlarının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların internet ortamında üreticileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine reklam kurulu tarafından resmen inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında vize başvuru süreçlerine ilişkin kullanılan reklam ve tanıtım içerikleri mercek altına alındı. 6 şirketin reklam dosyaları değerlendirildi. Kurulun incelemesinde özellikle vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, %100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi gibi ifadelerin tüketicileri yanıltabilecek nitelikte olup olmadığı ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından reklam kurulu tarafından söz konusu dosyalara ilişkin nihai karar verilecektir denildi.
1: Efendim tekrar bir gazetelere göz gezdirelim bakalım. Diğer gazetelerde hangi başlıklar manşetler var? Sırada Türkiye Gazetesi var.

Türkiye gazetesinde sürü manşetlerde deren bebek umut oldu diyor. Yıllardır çift bebek tüp bebek tedavisi gören bir çiftin ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sebebinde ise kan pıhtılaşması olduğu ortaya çıktı. Ardındansa taramalardan geçirildi ve Çelik çifti deren bebeğe kavuşmuşlar efendim. Bu haber Türkiye gazetesi tüm manşetlerde yer almış. Sessiz olunuz, LGS var diyor. Liselere giriş sınavı bugün yapılıyor. 1 milyon adayın başvurduğu sınav için emniyet 30 bine yakın personelle sahada olacak. Okul çevrelerinde gürültüye müsamaha gösterilmeyecek. Nüfus müdürlükleri de yine öğlene kadar açık kalacaklar. Hemen altında kanserden kurtuldu, birinci oldu diyor. İlginç bir haber. Kanser sebebiyle 1988 yılında yarıda bıraktığı 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne 24 yıl sonra dönen Nadide Kazmaz bölümünü birincilikle bitirdi. 57 yaşındaki ve bir torun sahibi Kazmaz'ın kızı fakültede hocası olmuş. İlginç haberlerden bir tanesi Türkiye gazetesinde yer almış. Şimdi devam edelim. Sırada Türk Gün var. Türk Gün gazetesine bakalım. Türk Gün gazetesinde manşette terörün gölgesini kaldıracağız. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu o konuşmadan mesajlara yer verilmiş. Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz dedi Başkan Erdoğan. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Şimdiye kadar çok önemli bir mesafe kat ettik ifadesini kullandı. Sürmanşette ise yeni düzenlemeyle yargı hızlanacak diyor. Yargı reformu çalışmaları kapsamında vatandaşların en temel beklentilerinden biri olan makul sürede yargılanma hakkını güçlendirecek önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte yargı süreçlerinde hız, etkinlik ve usul ekonomisi esas alınarak yıllarca süren davaların önüne geçilmesi hedeflenecek diyor. Bu anlamda da Adalet Bakanı'nın yine açıklamaları vardı. Türk Gün Gazetesi de o yeni düzenlemeye yer vermiş. İsrail'in nükleer silah stokları imha edilmeli. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, bir an evvel İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı ve nükleer silah stokları imha edilmelidir. Aksi halde Orta Doğu bölgesinde ağır bir yıkımın sorumluluğu doğrudan İsrail ve onu destekleyen ülkelerin boynuna asılı kalacaktır demiş. O haberde Türk Günü'de yer almış. Ve sırada Takvim Gazetesi var. Bakalım Takvim Gazetesi'nde hangi haberler yer alıyor? Sür manşetlerde saatinizi kurun, bizim çocuklar sahne alıyor başlığı var. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan bizim çocuklar ilk maçına yarın sabah 07:00'da Avustralya ile karşılaşacak. Kalpler milli takım için atacak diyor. Türkiye sabahın ilk ışıklarıyla beraber meydanlara dolacak. Bu büyük maçın heyecanı Edirne'den Kars'a kadar her yerde tek yürek olarak yaşanacak demiş sürmanşetlerde Sabah gazetesi. Manşette ise Beyaz Etler Operasyonu başlığı var. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve eleştiriler üzerine beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışları için soruşturma açıldı. Şirketlerdeki 28 üst düzey yetkili gözaltına alındı. 13 firmaya denetim kayyumu atandı diyor. Bu kayyumla inceleme yapıyorlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dahil olan tüm kurumlara teşekkür etti. Denetim kayyumunun görevinin şirket yönetimini devralmak yerine mevcut yönetimin kararlarını ve ticari işlemlerini denetlemek olduğunu vurgulamış. Konuyla ilgili de soruşturma devam ediyor. Ve sırada Yeni Asır gazetesi var. Hemen Yeni Asır'a da bir kısaca göz gezdirelim. Yeni Asır gazetesi de yine manşetlerini takvimde olduğu gibi tavuk dünyasına kayyum şoku başlığını taşımış. Bugün pek çok gazetenin ortak manşetlerinde benzer bir başlık yer alıyor. Altında ise CHP'li iki başkana ihraç yolu var. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde arınma sürecine giren CHP'de dün toplanan MYK Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbirli olarak ve ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini ifade etmiş. CHP'li iki başkana İhraç

0: yolu şeklinde bir başlıkta Yeni Asır gazetesinde yer almış. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış müzakerelerinde artık sona yaklaşıldı efendim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı zafer açıklaması yaptı ve mütabakat zaptının son halini taraflar arasında uzaktan imzalanabileceğini söyledi. Kalıcı barış için Lübnan'da ateşkes şartı da koşan Arakçı Hürmüz Boğazı'nın açılacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise anlaşma birkaç gün içinde imzalanabilecek dediğini ifade etti.
1: Washington-Tahran hattında barış rüzgarları esmeye başladı. Taraflar anlaşmada son aşamaya vardıklarını duyurdu. ABD, İran ve Pakistan'dan açıklamalar peş peşe geldi. Trump da imza için önümüzdeki 2-3 günü işaret etti. Washington-Tahran hattında taraflar el sıkışmaya hiç olmadığı kadar yakın. Görüşmelere ilişkin olumlu mesaj önce Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraflar arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık ifadelerini kullandı. Saatler sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'da karar alıcı mekanizmanın mutabakat zaptını görüşmek için toplandığını açıkladı. Anlaşmanın son aşamasındayız dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ülkesinin televizyonuna röportaj verdi. Ortak paydada buluşulması halinde anlaşma uzaktan imzalanır ifadelerini kullandı.
2: Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut. Ancak ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz.
1: Nihai barış için Lübnan'da ateşkes şartını öne sürdü.
2: Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası.
1: Arakçı, İsrail'in süreci baltalamak istediğini açıkladı.
2: Savaşın sonlandırılması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi anlamına geliyor. Siyonist rejim anlaşmayı rayından çıkarmak için bahaneler arıyor.
1: Ve zenginleştirilmiş uranyum konusu.
2: Nükleer meseleyi erteledik. Çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
1: Hürmüz'e de ayrı parantez açtı. Boğaz'dan artık hizmet bedeli adı altında bir ücret alınacağını söyledi. Yeni dönemi işaret etti.
2: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
1: Abbas Arakçı, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını da sözlerine ekledi. Gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Donald Trump da İsrailli Kanal 12'ye konuştu. İslamabad mutabakatı adı verilecek anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi günü imzalanabileceğini öne sürdü.
0: Yunan basını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerepetridis arasındaki görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Mavi Vatan konusunda kararlılığını mevkidaşına ilettiğini vurguladı.
3: Türkiye Mavi Vatan konusundaki kararlılığını Atina'ya bildirdi, Yunan medyası konuyu manşetlere taşıdı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesinde Türkiye ile Yunanistan arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in görüşmesinin ardından Atina'da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Yunan basını Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin hazırladığı yeni düzenlemeyi manşetlerine taşıdı. Yunan medyası Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ulusal mevzuatta düzenleme hazırlığını geniş şekilde ele aldı. Haberlerde Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini daha güçlü bir hukuki zemine oturtmak istediği yorumları öne çıktı. Hakan Fidan, söz konusu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bulunduğunu Yunan mevkidaşına aktardı. Fidan

0: çalışmanın Türkiye'nin ulusal mevzuatına yönelik bir yasa düzenlemesi olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlılığını ve iyi komşuluk ilişkilerine verdiği önemi yineledi. Ankara, Ege ve Doğu Akdeniz'de adaların her koşulda anakara ile aynı ölçüde deniz yetki alanı oluşturamayacağı görüşünü savunuyor. Türkiye, ülke kıyılarına çok yakın konumdaki bazı Yunan adalarına geniş deniz yetki alanları tanınmasının hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmadığını belirtiyor. Gözler şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen düzenlemede.
1: Cihan Devleti Osmanlı'nın Avrupa topraklarındaki kökleşme sürecinin ilk ve en stratejik adımı olan Rumeli'ye geçişle Gelibolu'nun fethi 672 yıl sonra aynı heyecan ve aynı gururla yad edildi. Tarihi anma programı mülki, askeri ve siyasi erkanın katılımıyla deniz, hava ve kara unsurlarının görkemli geçiş törenine sahne oldu.

0: Buradan Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Geribolu'nun fethinin 672. yıl dönümü Çanakkale Boğazı'nda hafızalardan silinmeyecek bir törenle kutlandı. Düzenlenen programda Şanlı Nusret Mayın gemisinin Lapseki'den Geribolu'ya yaptığı boğaz geçişine muharip uçaklar, helikopterler ve deniz filoları eşlik etti. Tarihi anma programı, mülki, askeri ve siyasi erkanın katılımıyla deniz, hava ve kara unsurlarının görkemli geçiş törenine sahne oldu. Gazi Süleyman Paşa ve sallarla karşı kıyıya geçen kahraman ecdadın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen tören, Çanakkale Savaşları'nın efsanevi kahramanı olan ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilen TCG Nusret Mayın gemisinde icra edildi. Lapseki iskelesinden hareket ederek fethin sembolü Geribolu'ya doğru yol alan gemide Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bölge milletvekilleri, üst düzey askeri erkan, mülki idare amirleri, ilçe belediye başkanları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Nusret Mayın gemisinin rehberlik ettiği tarihi boğaz geçişi, Çanakkale Boğazı'nı adeta Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza boyadı. Denizdeki coşku, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri'nin hava unsurları tarafından gökyüzüne de taşındı. Boğaz geçişinin tamamlanmasıyla birlikte etkinliklerin adresi Geribolu ilçesi oldu. Geribolu'da düzenlenen resmi anma törenlerinde Rumeli'nin kapılarını Türklere açan Komutan Gazi Süleyman Paşa ve beraberindeki kahraman askerler anıldı. Geribolu'da düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un mesajı Avrupa ülkelerineydi.
1: Dün bize hasta adam diyenler, kendilerine bugün dışarıdan gelecek tehditlere, gelmekte olan tehditleri nasıl savunacaklarını kara kara düşünmektedirler.
0: Geribolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyak da törenlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilmesinin onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
2: Geribolu'muz tarihi boyunca aziz Türk milletinin dünyaya açılan kapısı, stratejik aklı sarsılmaz kalesi olmuştur. Ve bu toprakların fethi yeri olarak seçilmesi tesadüfü değildir.
0: Konuşmaların ardından Çanakkale Folklor Araştırma Derneği'nin halk oyunları ekibiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı mehter takımı gösteri sundu.
3: Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta 16 yaşındaki Kayra Atman'ı katleden katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheli kendisini korumak için bıçak kullandığını öne sürdü.
4: Bir tane. Özel hareket olmak istedi bir dönem.
5: Bir tane oğlumu benim. Babası, kara toprağı vereceğim ben şimdi oğluma.
0: Ankara'da bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kıskançlık cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta yaşanmıştı. Tutuklanan 17 yaşındaki Taha Erdem Ehlil, eski kız arkadaşını Kayra Ataman'ın yanında görünce moralinin bozulduğunu söyledi. Eve gidince durumu fark eden babasının parka giderek Kayra Ataman'la kavga ettiğini öne sürdü. Bir süre sonra eve dönen babasının üzerinin dağınık, yüzünde de çizik olduğunu gördüğünü, bunun üzerine evden ekmek bıçağını alarak parka gittiğini anlattı. Katil zanlısı burada tartıştığı Kayra Ataman'la kavga ettiğini söyledi. Kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı ifadesini kullandı. Kayra Ataman'ı katleden zanlı 17 yaşındaki Taha Erdem Ehlil ve babası Burak Ehlil çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
3: Gülistan doku soruşturmasında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Jandarma arama kurtarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla bölgede Gülistan'a dair bir iz arıyor.
6: Gülistan'da Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalarda arama yapılıyor. Türkiye 6 yıldır Gülistan Doku nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş, kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sırasında ismi sıkça geçenlerden biri de Umut Altaş. ABD'de bulunan Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşıydı. Umut Altaş bir röportajında Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini söyleyince dosyanın kilit isimlerinden oldu. Firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Kısa sürede de yakalanıp gözaltına alındı.
7: Umut Altaş'ın ifade ettiği alanlarda jandarma arama kurtarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışması yürütüyor.
6: Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor.
7: Teknolojik cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde ediliyor ve elde edilen veriler ışığında şüpheli alanlar detaylı bir şekilde inceleniyor.

0: Efendim Ajans hafta sonuna devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 7'ye yaklaştı. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimizi de sürdürüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılış töreni için Edirne'deydi. Erdoğan, cuma namazında Selimiye'de kıldı. Çarşıda esnafı ziyaret eden Başkan Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi ve onlarla yakından ilgilendi.
1: Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılış töreni için Edirne'deydi.
1: Milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan!
2: Başkan Erdoğan'ı Selimiye önündeki meydanda on binler karşıladı.
3: Ben emniyetten aldığımı söyleyeyim, 32 bin kişi şu anda karşımda.
2: Erdoğan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Türkistan medeniyetindeki yerine dikkat çekti.
3: Selimiye, Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Hazır mıyız?
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Edirne'de Selimiye'de cuma namazını kıldıktan sonra halka seslendi. Daha sonra ise toplam değeri 19-20 milyarı aşan 65 ayrı açılışı gerçekleştirdi.
3: Var olun! Ya Allah! Bismillah!

0: namazın ardından törenle ibadetle ziyaret açıldı.
1: Yani gerçekten mükemmel olmuş. Yani Mimar Sinan'ın eserleri zaten tartışılmaz.
2: Çok görkemli, çok güzel bir yapı.
3: Muhteşem. Yani tüylerimiz diken diken oldu yani.
4: Gerçekten çok muhteşem, hayran kaldım.
5: Selimlerden kalma muhteşem miras, Sinanlardan kalma şanlı hediye, kuvvetin tuğrası, sanatın mührü, kubbeler kubbesi bir Selimiye demiş Arif Nihat Asla.

0: Ve Özgür Özel cephesi 9 milletvekilinin disipline sevk edilmesinden yeniden parti iddialarına kadar son gelişmeleri değerlendirdi. Kılıçdaroğlu yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Bu sabahsa tedbirli olarak ihraçları istenen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın Meclis Grup Başkan Vekilliği görevi düştü.
1: Arkadaşlar, bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. O cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye. Dün yapılan budur yani.
2: Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi vardı. 9 yol arkadaşının ihraç talebine bu sözlerle tepki gösterdi.
1: Atanmış arkadaşlar bu partiye pis diyorlar. Arkadaşlara hırsız diyorlar. Bilmem ne diyorlar, arınacağız diyorlar. Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Yani bunu mu yapmaya geldiniz? İnşallah mahkemeyle dönecekler. Tedbir taleplerine başvuracağız. Önce YDK'ya başvuracağız.
2: Özgür Özel ihraç talebini yargıya taşımaya hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun listesindeki 9 milletvekili arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Meclisin internet sitesinde iki ismin grup başkan vekili unvanları kaldırıldı.
1: Burada çok ayıplı bir durum var. Affedemeyeceğim bir durum var. Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekili dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyoruz. Bu arkadaşlarımız milletvekili. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
2: Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay sürecini başlattı ama Özgür Özel Temmuz ayında olağanüstü kurultay talebinde ısrarcı.
1: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır. Doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir. Yapmamak partiye ihanettir. Bir hiç uğruna yapıyorlar. Olacak iş değil o yöneyim.
2: Özel yeni parti iddialarına da yanıt verdi.
1: Bir partiye mi katılacağız, kuracağız mı bilmem. Ama bu kıyamet senaryosu. Ama böyle çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız. Ama temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak.
2: Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde kendi yerine grup başkanlığına getireceği iddia edilen Aik Öztrağ'a da yüklendi Özel.
1: O meclis kurulmadan biz buradaydık diyor. Biz burada duruyorduk. Üstümüze meclis kuruldu diyor. Ondan sonra Özgür Özel kim diyor? Emekli öğretmen çocuğundan genel müdür mü olur? O Faik Bey'in o kibri var ya, o böyle yukarıdan bakışı. O Faik Bey'e sorarsanız kimse hiçbir şey gitmez kendinden gayet.
2: CHP'de yaşanan krize MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de eleştiri geldi. Özgür Özel krizi derinleştiriyor diyen Bahçeli, ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır dedi. İki ismi düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak diye de uyardı.
0: Efendim işte CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının 9 milletvekilini ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından bugün iki ismin daha ihracı istendi. Biri Kılıçdaroğlu'yla girdiği polemiklerde gündem olan tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, diğeri restoranda alkollüyken kadınlara yaptığı çirkin teklifle suçlanan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer. İhraç listesinde tutuklu 6 belediye başkanı daha ekleneceği konuşuluyor.

0: partiyi kirlilikten arındıracağım. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ikinci ihraç listesi için düğmeye bastı. Bu defa Kılıçdaroğlu bir dönem sert tartışmalarla karşı karşıya geldiği CHP eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la

0: Mart ayında yemek yediği restoranda masasındaki iki kadına çirkin teklifte bulunduğu için kavga çıkardığı iddia edilen Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in üstünü çizdi. Merkez Yönetim Kurulu'yla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ihraç sürecini hızlandırdı. 9 milletvekiliyle başladığı ihraç rüzgarına Tanju Özcan ve Serkan Tuncer'i de ekledi. Öyle ki önümüzdeki günlerde tutuklu bulunan 6 CHP'li belediye başkanının daha ihracının isteneceği konuşuluyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Her şeyi izliyoruz.
0: Kulislerde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Muhittin Böcek, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Oya Tekin, Hasan Akgün ve Onursal Adıgüzel'in de ihraç edilecekleri söyleniyor.
2: Şimdi CHP'de iki tane paralel yapı var. Buna müsaade eder mi? Kemal Bey ve arkadaşları buna müsaade ederse partiyi yönetemezler kardeşim. Yönetemezler.
0: CHP yönetiminin aklanın gelin çağrısı yaptığı 9 milletvekiline yönelik suçlamaların ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Listenin ilk sırasında yer alan Veli Ağbaba hakkında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde Gökhan Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro getirmesini istediği yönünde iddialar var.
3: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
0: Ali Mahir Başarır hakkında dosyaya giren HTS kayıtlarında ise Böcek'le para tesliminin gerçekleştiği öne sürülen tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Gökhan Günaydın'ın ismi de kurultay öncesinde İstanbul Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bazı delegelere para dağıtıldığına ilişkin tanık beyanlarında yer aldı.
2: Madem bu arkadaşların namuslu olduğuna, şerefli olduğuna inanıyorsan bu arkadaşlarına söylesene. Git silitlesin ki benim dokunulmazlığımı kaldır kardeşim şeye, neyse. Şimdi bu arkadaşlar bana görev şaibeli arkadaşlar, şimdiye kadar geç kaldılar. Ne birilerine bak kime verdiler, ne kendilerini suçlayanlara gidip dava açtılar, ne meydan okudular.
0: Özgür Karabat hakkında ise itirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan 2024 yerel seçimleri öncesinde 5 milyon lira rüşvet aldığı iddia edildi. Turan Taşkın Özer ve Umut Akdoğan'ın ise kurultay sürecinde delegelere para trafiğini yönettikleri iddia ediliyor. Ensar Aytekin ve Nurhayat Altacan'ın adları da yine kurultay sürecinde delegelere baskı yaptıkları iddialarıyla dosyada yer aldı.
4: Mesela Turan Taşkın Özer neyle suçlanıyor? Yasa dışı elde edilen paraları milletvekili kimliğinin arkasına saklanarak çakarlı aracıyla taşımakla ve bu paraları bir depoda saklamakla suçlanıyor.
5: İBB soruşturmasında.
4: Evet. Özgür Karabat neredeyse yolsuzluk iddiası olan tüm fezlekelerde var.
6: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
7: Yolsuzluk soruşturması Silivri Belediyesi'ne uzandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı.
8: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları araştırmalarda belediyeye personel alımı, imar ruhsatı, kaçak yapı, mal varlığı edinimi gibi çeşitli usulsüzlüklerde 21 milyonu aşan kamu zararı tespit etti.
7: Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda belediye başkanına iskan için 450 bin dolar, eski CHP ilçe başkanına da kafe işletmesi için 40 bin 200 euro verildiği bilgisi yer aldı. Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de belediyeye personel alımları oldu. Bazı adaylardan işe giriş karşılığında 400 bin liraya kadar rüşvet talep edildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun mal varlığındaki artış ve geliriyle uyumlu olmadığı öne sürülen harcamalarda incelemeye alındı. Talimat doğrultusunda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Bahçeli tarafları sağduyulu ve sorumlu davranmaya çağırdı. MHP lideri ayrıca terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Süreci başarıya ulaştırmakta kararlıyız mesajı verdi.
7: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gerilim vardı. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşanılanları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru değildir. Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır dedi. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Gelecek Türk ve Türkiye yüzyılı diyen MHP lideri, sürecin önemli bir eşik olduğunu dile getirdi, birlik ve beraberlik mesajı verdi ve ekledi. Bizim önceliğimiz birlik ve kardeşliğimizi teminat altına alacak terörsüz Türkiye hedefimizi başarıya ulaştırmaktır. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Ne Türk'ün düşmanı Kürt ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir. Olmamalıdır ve olmayacaktır. Hep söylediğim gibi biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Türk sporuna olan ilgisiyle bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, ayrıca uzun bir aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Futbol takımına da başarılar diledi.
6: Türkiye attığı güçlü adımlarla bölgesel ticaret dengelerini kökünden değiştiriyor. Orta koridor ve kalkınma yoluyla merkez ülke olan Türkiye'nin Hicaz demir yolunu canlandırmaya çalışması İsrail'i tedirgin etti.
5: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor.
7: Küresel ticaret koridorlarında büyük dönüşümler yaşanıyor. İran-İsrail çatışması ve Yemen gerilimiyle birlikte yeni küresel rotalar çizilmeye başlandı. Asya-Avrupa aksında açılan Orta Koridor projesinin merkez üssü niteliğini kazanan Türkiye, Basra'dan Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunun merkez ülkesi durumuna geldi. Ankara'nın son hamlesi ise tarihi Hicaz demir yolunu yeniden canlandırmak oldu.
9: İkinci Abdülhamit'in en büyük projelerinden biriydi. Şam'la Medine arasına inşa edilen Hicaz demir yolu Sultan II. Abdülhamit döneminde 117 yıl önce hizmete açıldı. Yapıldığı dönemde tam 96 istasyonu vardı. Dev bir projeydi. Hicaz demir yolunun temeli 1 Eylül 1900'de atıldı. Ardından 8 yıl sonra 1908 yılında ise hizmete açıldı. İstanbul'u Mekke, Medine ve Yemen'e bağlayan hattın yapımına Şam-Dere arasında başlandı. Şam'dan Medine'ye kadar da uzanıyordu. Başlangıçta uzunluğu 1464 kilometre olan hat 1917'ye gelindiğinde ise 1750 kilometreye ulaştı.
10: Türkiye Orta Doğu'nun ticaret haritasını yeniden çiziyor. Suriye'deki istikrarın ardından Suriye'den Ürdün'e, Ürdün'den de Körfez'lere kadar yeni bir ticaret koridoru oluşturuluyor. Aynı zamanda tarihi Hicaz demir yoluysa yeniden geri dönüyor. Deyim yerinde ise Türkiye lojistikte gücüne güç katıyor.
7: Toplam uzunluğu 2400 kilometreyi bulacak Hicaz demiryolu İstanbul-Halep ve Halep-Medine etaplarından oluşacak. Projenin Suriye ve Ürdün ayağında kadim hat revize edilirken İstanbul'dan Halep'e uzanacak proje için çalışmalar başlayacak. İlki 8 yılda tamamlanan Hicaz demiryolu projesinin 2030 yılından önce bitirilmesi planlanıyor. Yenilenen hat Umman ve Okyanus'a bağlanarak Hürmüz Boğazı'na alternatif bir yola dönüşecek.
11: Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suud'a, devamında da Umman'a gitmek.
7: Ankara-Riyad arasında yapılan Hicaz Demiryolu Anlaşması özellikle Tel Aviv'de büyük yankı uyandırdı. İsrail medyası anlaşmayı hayal ve dağılma başlığıyla duyurdu. Yetkililer bu adım İsrail'in küresel koridor planına ölümcül bir darbe vurdu. Tel Aviv, Yunanistan, Suriye, Lübnan ve Güney Kıbrıs üzerinden Türkiye'yi çevrelediğini zannederken asıl onlar bizi kuşatıyor yorumunu yaptı.
6: Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu Akya, deniz kurdu tatbikatında hedef gemiyi tam isabetle vurarak ortadan ikiye böldü. Milli gemi Savar Atmaca da 100 kilometre uzaklıktaki hedefini imha etmeyi başardı.

0: torpido Akya hedef gemiyi ortadan ikiye böldü.
1: Eski gemi Akbaşı Akya'ya hazırdır.
2: Dikkat! Atışa son 10 saniye.
0: Antalya Körfezi'nde devam eden Deniz Kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri başarıyla icra edildi. Tatbikatta Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu Akya hedef gemiye doğru ateşlendi. Tam isabetle vurulan hedef gemi ortadan ikiye bölünerek suya gömüldü.
3: Bugün Tecege Sakarya denizaltımız Akya harp torpidosu ile hedefini batırırken bizler de caydırıcılığımızın omurgasında yer alan denizaltlarımızın asıl silahı olan torpidoları millileştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Öte yandan Roketsan tarafından geliştirilen milli gemi savar atmaca güdümlü mermisi de ateşlenerek yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. Tatbikata 18 bin personel katılırken farklı unsurların yer aldığı geniş kapsamlı senaryolar başarıyla icra edildi. Milli sistemlerin sahada etkin şekilde kullanıldığı tatbikat, deniz kuvvetleri unsurlarının harekat kabiliyetini gözler önüne serdi.
3: Geleceğin muharebelerinin kaderini belirleyecek insan sistemler alanında ülkemizin dünyada öncü konumda bulunduğu İHA'ları, deniz harbinin her boyutunda görev yapacak İDA'ları ve kamikaze İDA'ları envanterimize katıyor. Bu unsurları en etkin biçimde kullanmak üzere taktiklerimizi geliştiriyoruz.
4: Efendim, Türk havacılığı tarihi bir ana tanıklık etti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla aynı formasyonda uçtu. İlk kez gerçekleştirilen 10 uçaklık kol uçuşu savunma sanayinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Türk havacılığı tarihine geçen bir görüntü. Yerde ve milli imkanlarla gelişen Hürjet, Türk yıldızları ile aynı gökyüzünde buluştu. Türk savunma sanayinin gurur projelerinden Hürjet, Türk yıldızları akrobasi timiyle birlikte tarihi bir kol uçuşuna imza attı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları'nın 8 uçağına TUSAŞ tarafından geliştirilen 2 Hürjet eşlik etti. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçak aynı formasyonda gökyüzünü paylaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı da 10 uçak tek yürek mesajıyla paylaştığı görüntülerde milli mühendisliğin ve Türk havacılığının ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.
1: Kanada Başbakanı Mark Carney, Toronto'da yaptığı basın toplantısında Ankara'ya önemli mesajlar gönderdi. Türkiye'nin hem NATO müttefiki hem de bölgesel bir güç olarak vazgeçilmez olduğunu söyleyen Carney, Türkiye ile ilişkileri derinleştireceklerini bildirdi.
2: Türkiye inanılmaz derecede önemli bir stratejik

0: müttefik. Hem NATO içerisinde hem de bölgesel nüfuz olarak.
1: Türkiye'nin uluslararası arenadaki öneminden işte bu sözlerle bahsetti. Ankara ile ortaklığı geliştirmek istediklerini söyledi.
0: Türkiye ile derinleşen bir ilişkimiz var. Sürecin daha başındayız ve bu ilişkiyi daha da derinleştireceğiz.
1: Kanada Başbakanı Mark Carney, Toronto'da gazetecilerle buluştu. Orta Doğu'daki gerilime ilişkin soruları yanıtlayan Carney'nin gündeminde Türkiye'de vardı. Türkiye'nin hem jeopolitik hem de askeri açıdan vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyledi.
0: Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki. Hem NATO içerisinde hem de bölgesel nüfuz olarak. Ki bu bölge Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kafkaslara ve ilerisine uzanıyor. Türkiye bölgedeki en önemli stratejik partnerlerden ve güçlerden biri.
1: Carney, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını da sözlerine ekledi.
0: Bir sonraki ay NATO zirvesi için Türkiye'de olacağım. Büyük ihtimalle yılın ilerleyen aylarında da bir ziyaretim olacak. İkili ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi ele alacağız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan, İran-ABD arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve ABD'li müzakere heyetiyle telefonda görüştü. Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Pakistan'dan ABD ve İran arasındaki anlaşma metninin hazır olduğu haberleri gelirken, Türkiye'nin de barış için diplomasi çabaları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve ABD'li müzakere heyetiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. Öte yandan Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde 93 bin metrekarelik tıbbi malzeme deposunda çıkan yangın devasa tesisi küle çevirdi. Yükselen yoğun dumanın gökyüzünü kaplaması nedeniyle depo çevresinde görüş mesafesi sıfıra yaklaştı.
1: Depoda çıkan yangın tüm tesisi sardı. Yoğun dumanla kaplanan gökyüzü siyaha büründü. Büyüklüğü drone kameralarına yansıyan korkunç yangın yaklaşık 93 bin metrekarelik depoyu küle çevirdi. Çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangın ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Tıbbi malzemelerin çevre eyaletlere dağıtımı için kullanılan dev bir depo bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Rüzgarla bir noktadan diğerine taşınan yangın kısa sürede tesisin tamamını sardı. Depodan yükselen duman öylesine yoğundu ki gökyüzü siyah bir tabakayla kaplandı. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale eden itfaiye ekipleri yangını saatler süren mücadele sonucunda söndürebildi.
4: Tesisteki yangın söndürme sistemlerinin gereken şekilde çalışmadığından şüpheleniyoruz. Gereken müdahaleyi yaptık ancak zorlu bir süreç oldu.
1: Herhangi bir yaralanma bildirilmeyen olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesiminde etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar Illinois eyaletinin dört bir yanında hortumlara neden oldu. Şiddeti kameraya yansıyan dev hortumlar önüne çıkanı yıkıp geçerken afet bölgesinde en az 100 milyon dolardan fazla maddi hasar oluştu.

0: çatılar uçtu. Evler yıkıldı. Araçlar devrildi. ABD'nin orta kesiminde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlar mahalleleri bütünüyle yerle bir etti.
1: Sanki tren geçiyormuş gibi bir ses duydum. Ön camım patladı ve sonra kendimi banyoda buldum. Banyo tavanındaki ışığı gördüm. Evimin arka cephesi darmadağın olmuştu.
0: Görüntüler ABD'nin Illinois eyaletinde kayda geçti. Bölgede iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları en az 8 noktada hortumları tetikledi. Şiddeti kameraya yansıyan dev hortumlar önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti.
1: Hortumun ilk oluşma anını izledim. Bir huni gibi yere indi ve dönerek ilerlemeye başladı. Birkaç çiftlik evine ve araçlara çarptığını gördüm. Değdiği her şeyi gökyüzüne savuruyordu.
0: Afet bölgesi koca bir enkaz yığınına dönerken hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar, elektrik telleri ve ağaçları da yerinden söktü. Evinin yıkılmasıyla enkaz altında kalan bir adamın polis ekipleri tarafından kurtarıldığı anlarda kameraya yansıdı.

0: Afette herhangi bir yaralanma bildirilmezken, yetkililer olumsuz hava koşullarının hafta sonu boyunca etkisini koruyabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: İsrail'e desteğini kapalı kapılar ardında sürdüren İngiltere yeni bir skandalla sarsıldı. En az 32 kurum ve vakfın yardım adı altına topladığı milyonlarca sterlinlik bağışın gizlice İsrail'li işgalcilere gönderildiği ortaya çıktı.
0: Yardım diye topladıkları paraları İsrail'in kanlı işgalini fonlamak için kullandılar. Milyonlarca sterlinlik bağışı Batı Şeria'daki işgalci Yahudi gruplara akıttılar. Skandalı iktidardaki İşçi Partisi milletvekillerinden Melanie Ward gün yüzüne çıkardı. Konuya ilişkin İngiltere Yardım Komisyonu'na bir dilekçe yazan Ward, en az 32 hayır kurumunun İsrailli işgalci grupları gizlice fonladığını duyurdu. Bağışçılardan yardım olarak toplanan yaklaşık 28 milyon sterlinin karmaşık işlemlerle izi kaybettirilerek Batı Şeria'daki işgalci grupların cebine girdiğini söyledi.
2: Söz konusu fonların sadece eğitim veya sosyal projelerle sınırlı olmadığını, Filistinli ailelerin evlerinin yıkılmasını destekleyen ve yerleşimlerin genişletilmesi için faaliyet yürüten aşırılıkçı gruplara kadar ulaştığını da ifade ediyor.
0: Londra'da adeta depreme neden olan skandala ilişkin inceleme başlatılırken, olayı gün yüzüne çıkaran Ward, bu kurumların sicilden düşünmesi çağrısında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğünü ve söz konusu kurumların mercek altına alındığını açıkladı.
1: Efendim gazetelere bakalım bu saatimizde. Hürriyet gazetesine bir göz gezdirelim. Bakalım Hürriyet gazetesinde bugün hangi başlıklar, hangi manşetler yer alıyor? Hürriyet gazetesinde hemen sür manşetlere bir bakalım. Tek yürekle meydanlarda başlığı var. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında yarın Avustralya ile karşılaşacak. Saat 07.00'da başlayacak maç için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları meydanlarda buluşturacak organizasyonlar hazırlandı diyor. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve bazı firmalar bu tarihi maçı dev ekranlardan vatandaşla buluşturacak. Bu etkinlikler için İstanbul'un büyük meydanlarında ve sahil kenarlarında hazırlıklar yapılıyor. Meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Maç erken saatte olduğu için vatandaşlara çay, simit ve çorba ikram edilecek diyor. Tüm Türkiye bu maçı heyecanla bekliyor yarın için. Manşette ise tavukçulara kayyum diyor. Aralarında anlaşarak fiyatları vatandaşın aleyhine artırmakla suçlanan tavuk eti üreticisi 13 şirkete operasyon yapıldı. Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Şirketlere denetim kayyumu atandı. Soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 28 kişi gözaltına alındı. 13 şirkete ise denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumu şirketlerin yönetimlerine devralmayacak, ticari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetleyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir şeklindeki açıklaması Hürriyet gazetesinin manşetlerine süslemiş bugün efendim. Trump, İran'la savaşı bitirdik. Trump İran'la savaşı bitirdik dedi. ABD ile İran'ın anlaştığı imzaların yarın Cenevre'de atılacağı imza edildi. ABD'li üst düzey bir yetkili anlaşmayla dört temel hedefin

0: sağlanacağını açıkladı. Bir Hürmüz Boğazı açılacak, deniz ablukası kalkacak, iki nükleer program tasfiye edilecek, 3 ABD İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alacak, 4 bölgede uzun vadeli barış sağlanacak. Dışişleri Bakanı Arakçı ise Hürmüz'ün İran'ın egemenliğinde kalacağını, nükleer konusunda henüz bir karara varılamadığını söyledi. Piyasalar coştu şeklinde bir başlık var hemen yanında. Barış haberiyle dünya ve Türkiye borsası yükseldi. Petrol 90 doların altına düştü. Altın fiyatları da geriledi diyor Trump'ın yapmış olduğu İran'la savaşı bitirdik açıklamasıyla birlikte. En altta ise Silivri operasyon diyor. Başkan gözaltında. Operasyonda başkan da gözaltına alındı. Bir kişi de aranıyor diyor. CHP'li belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler menfaat elde etmekle ve belediyeye ait bir park alanını düşük bedelle satarak 21,5 milyon lira kamu zararına yol açmakla suçlanıyorlarmış. Bu kapsamda da operasyon yapılmış Silivri Belediyesi'ne yönelik efendim. ...12 yaşındaki Güneş Uçak tam bir futbol tutkunuydu. Atakum Belediyespor'u 12 takımında top koşturan ortaokul öğrencisi bisikletiyle yaya geçidine kullanırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Güneş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
1: Sürücülerden biri yol verdi, diğeri fark etmedi. Saniyeler içinde meydana gelen kaza 12 yaşındaki Güneş'i hayattan kopardı.
2: Güneş,
3: anne,
2: ne yapıyorsun?
3: Yemek yapıyorum.
2: Ne yapıyorsun peki?
1: Samsun'da yaşayan Güneş Uçak 5. sınıf öğrencisiydi. Hayvanları çok seviyor, aynı anda birçok spor dalıyla ilgileniyordu. Güneş'in en büyük tutkusuysa futboldu. Atakum Belediyespor U12 takımında oynayan ortaokul öğrencisine 6 Haziran günü bisikletiyle yolun karşısına geçerken bir otomobil çarptı. Sağ şeritte ilerleyen aracın sürücüsü Güneş'i görüp yol verdi ama sol şeritten gelen sürücü onu fark ettiğinde artık çok geçti. Güneş Uçak kazada ağır yaralandı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti. Küçük futbolcu için düzenlenen cenaze töreninde tabutu formalarıyla donatıldı. Ailesi ve arkadaşları onu gözyaşlarıyla ebediyete uğurladı. Acı haber spor camiasını yasa boğdu. İsminin yaşatılması için Samsun'da 22 Haziran'da başlayacak Küçük Dev Adamlar Ligi'nin adı Güneş Uçak Ligi olarak değiştirildi.
2: Güneş,
3: anne,
2: ne yapıyorsun?
0: Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci 2024 yılında silahlı saldırıda öldürülmüştü. Öğretmeni katleden zanlı Ramazan Ağaçhanlı Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
4: Diyarbakır'da öldürdü, Frankfurt'ta yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Türkiye'ye iade edildi. Diyarbakır Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, 19 Eylül 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Cinayet sonrası yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması içinse çalışma başlatıldı. 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı. Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalar sürdürüldü. Düzenlenen operasyon sonucu katil zanlısı Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından Türkiye'ye iade edilen zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı belirlendi.
0: İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan 15

0: yaşındaki Ayaz Şumru hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 13 kişiden ikisi çocuk, 5 kişi tutuklandı.
1: Kız meselesinden çıkan kavgada bir çocuk hayattan koparıldı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre aralarında kız yüzünden husumet bulunan iki grup birbirlerine konum atarak buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Ayaz Çumru ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan, dördü suça sürüklenen çocuk 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçük, 5'i tutuklandı.
0: Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta 16 yaşındaki Kayra Atman'ı katleden katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheli kendisini korumak için bıçak kullandığını öne sürdü.
2: Bir taneydi. Özel hareket olmak istedi bir dönem.
3: Bir tane oğlumu ben kara toprağa vereceğim ben şimdi oğluma.
4: Ankara'da bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kıskançlık cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta yaşanmıştı. Tutuklanan 17 yaşındaki Taha Erdem Ehlil, eski kız arkadaşını Kayra Ataman'ın yanında görünce moralinin bozulduğunu söyledi. Eve gidince durumu fark eden babasının parka giderek Kayra Ataman'la kavga ettiğini öne sürdü. Bir süre sonra eve dönen babasının üzerinin dağınık, yüzünde de çizik olduğunu gördüğünü, bunun üzerine evden ekmek bıçağını alarak parka gittiğini anlattı. Katil zanlısı burada tartıştığı Kayra Ataman'la kavga ettiğini söyledi. Kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı ifadesini kullandı. Kayra Ataman'ı katleden zanlı 17 yaşındaki Taha Erdem Ehlil ve babası Burak Ehlil çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
0: İstanbul Şişli'deki evinin önünde 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayeti aydınlatıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Bülent Gündüz keşif için olay yerine getirildi. Şüpheli Bülent Gündüz olay günü takip ettiği güzergahı ve cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Bülent Gündüz ve 2 kişi daha tutuklandı.
5: On yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı. Kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek açtırdım dedi.
6: Aynı kamponu dedi, evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı.
5: Bir döneme damga vuran Mezdeke dans grubunun üyesi olan Aynur Kambur, 2016 yılında İstanbul Şişli'de evinin kapısının önünde öldürüldü. Cinayeti 10 yıl sonra özel ekip aydınlattı. 4000 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Polis Avcılar'dan Mecidiyeköy yönüne giden şapkalı şüpheliyi bulmak için 1700 kişiyi takip etti. Sonunda hareketlerinden şüphe edilen Bülent Gündüz'e ulaşıldı ve 10 yıl sonra itiraf geldi.
6: Simay'ı tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkardım, ateş etmeye başladım, döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Bülent Gündüz'le birlikte olay yerinde keşif yapıldı. Zanlı Bülent Gündüz, Narçiçeği sokaktaki apartmana getirildi. Kapıyı kargocu olduğunu söyleyerek açtırdığını anlattı.
7: Size bastım.
8: Aynen öyle. Hangi zile bastım? Kaç numara bastım hatırlıyor musun?
6: Aynı tambur yazıyordu.
8: Üzerine yazıyordu. Cevap aldın mı diye
6: falan. Evet. Ne cevap aldın? Dedi. Ben aynı kambonu dedim. Evet dedi. Paketiniz var dedi. açtı.
7: Aynur Kambur'un katil zanlısı Bülent Gündüz ilk ifadesinde cinayeti itiraf etmişti. Emniyet ekipleri ise cinayetle alakalı ifadesini doğrulamak için önce onu cinayetin işlendiği noktaya götürdü ve keşif yaptırdı. Ve bu keşfin ardından da kendisi adliyeye sevk edildi.
6: Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı.

0: istedi. Ben de yani çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
1: Bu mesafeden mi ateş ettin?
0: Evet, hemen hemen bu mesafeydi.
1: Kaç el ateş ettin?
0: Onu hatırlamıyorum sadece. Yani 1, 2, 3, yani fazlası belki olur bilmiyorum. Yani ondan sonrasında pek şey kendime değildim. Yani.
2: Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış ifade verdi. Kardeşinin katilinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Kıymış, şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum dedi. Şüpheli Bülent Gündüz ve iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 24 kişiden 9'u tutuklandı. Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 15 kişi ise serbest bırakıldı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü isimler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Tolga Çam ve Murat Saygın'ın da olduğu toplamda 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Şüphelilerden Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da yer aldığı 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Efendim, Artvin'de doğa ve mühendislik bir kez daha aynı karede buluştu. Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda 7 yıl aradan sonra dolu savak kapakları açıldı. Çoruk'un dev gücü ortaya nefes kesen görüntüler çıkardı.
2: Deriner Barajı'nda 7 yıl aradan sonra kapaklar açıldı. Barajlar şehri Artvin'de etkili olan yağış ve eriyen kar, Çoruh Havzası'ndaki barajları yeniden zirve doluluk seviyelerine taşıdı.
5: Çoruh Nehri'nin gerdanlıklarından birisi olan 249 metre yükseklikteki Deriner Barajı'nda su seviyesinin %98'e ulaşmasının ardından kontrollü bir şekilde su tahliyesi başladı.
2: Dolu sabah kapaklarından büyük bir gürültüyle boşalan su seyirlik görüntüler oluşturdu. Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajları bulunuyor. 5 baraj yaklaşık 60 milyar kilowatt saat elektrik üreterek ülke ekonomisine 161 milyar lirayı aşan katkı sağlıyor.
3: Doğada aç ve bitkin halde bulunan, annelerini kaybettiği belirlenen 7 yavru kurt için seferberlik başlatıldı. Diyarbakır'da tedavi ve bakımları süren yavrular yeterli olgunluğa ulaştıklarında yeniden doğaya kazandırılacak.
2: Bitkin halde bulunan 7 kurt yavrusu artık yalnız değil. Elazığ kırsalında gezinti yapan bir vatandaş 7 kurt yavrusuna rastladı. Çevreyi inceleyen ve kurtların annesinin öldüğünü gören kişi durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bitkin halde bulunan kurt yavrularının ilk kontrolü Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapıldı. Yavrular ardından Diyarbakır'da bulunan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
6: Güneydoğu'nun en büyük hayvan rehabilitasyon merkezinde bulunuyoruz. Elazığ'dan getirilen 7 yavru kurtun tedavisi devam ediyor.
7: Bu yavru kurtlar bize yaklaşık bir hafta önce Elazığ kırsalında vatandaşlar tarafından bulunup Milli Parklar vasıtasıyla geldi. Öncelikle genel muayenelerini gerçekleştirdim. Akabinde kan tahlillerine baktık. Antiparasitler uygulamalarını, kuduz aşısını yaptıktan sonra mineral, vitamin ve sıvı desteğini sağladık.
2: Süt ve özel gıdalarla beslenen, aşı ve vitamin takviyeleri yapılan kurtlar tedavilerinin ardından yeterli olgunluğa ulaştıklarında doğaya salınacak.
3: Efendim şimdi de Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi'nde hangi haberler var? Sürmanşetlerde yine o spor haberi var. A milli takımımız 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Ay Yıldızlar gruptaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek diyor. Akşam Gazetesi sürmanşetlerde yanındaysa dosyası Ankara'da başlığı var. Yazıcıoğlu'nun 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. Kararın Adalet Bakanlığı faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti diyor Akşam Gazetesi. Manşette kanatlı vurguna dur başlığı atılmış, 32 kişiye gözaltı, 13 şirkete kayyum. Tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri ve haksız fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle 13 üretici firmaya operasyon düzenlendi ve denetim kayyumu atandı. Şirket yönetimleri göreve devam edecek. Kayyumlar şirket faaliyetlerini denetleyerek mahkemeye düzenli rapor vereceklermiş. Tavuk üreticileri hakkındaki soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve fiyatları etkilemek suçlamasıyla yürütülüyor diyor. Bugün pek çok gazetenin manşeti benzer başlıkla atılmış, kanatlı vurguna dur başlığı da Akşam Gazetesi'ndeki yerini almış. Almanya katili iade etti şeklinde bir haber var. 2 yıl önce öğretmen Özgür Ekinci'yi Diyarbakır'da öldürdükten sonra kaçan Ramazan Ağaçhan'la Almanya'da yakalanarak iade edilmiş. Silivri'ye 10 suçlama başlığı var. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Bora Balcıoğlu ve 17 şüpheli 10 ayrı suçlamayla gözaltına alındı diyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı belediyede bazı işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığını ve belediyeye personel alımı, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı ve mal varlığı ediniminde usulsüzlükler belirlendi. Örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma, verme, irtikap, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat ediminin ifasına fırsat suçlamalarından 18 kişi gözaltına alınmış Silivri Belediyesi'ne gerçekleşen o operasyonla birlikte. Efendim Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Cumhuriyet savcısıyla minibüs şoförü arasında trafikte tartışma yaşandı. Gerginlik araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Trafikte savcı ve şoför tartışmasına soruşturma başlatıldı. Savcıya idari yaptırım uygulandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavşaktan dönen minibüsün önüne kontrolsüz bir şekilde başka bir otomobil çıktı. Minibüs şoförü manevra yaparak araca vurmaktan kurtuldu.
8: Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
2: Yola devam eden minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. İki araç bir süre sonra durdu. Otomobil sürücüsü araçtan inerek minibüs şoförünün yanına gitti. Tansiyon daha da yükseldi. Otomobil sürücüsünün Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın hukukun üstünlüğü çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet Savcısına idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.
3: Efendim, Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı başlayacak.
9: Edirne'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Enez Limanı'nda 2021 yılında başlayan deniz gümrüğü rıhtım çalışmaları tamamlandı.
10: Biz bu hayalle hep bekledik gerçek olmasını.
11: Yunanistan ve Türkiye'yi denizden, yani Trakya'dan bağlayacak olan Enez gümrük rıhtımı tamamlandı. Şimdi ise gümrük kurulacak ve deniz gümrüğünün sayesinde Türkiye ile Yunanistan arasında feribot seferleri başlayacak. Böylece Ege'nin iki yakası da bir araya gelmiş olacak.
10: Edirne, Trakya güzel mi?
12: Burada en güzel. Burada en rahat. En rahat. Hepsi hava güzel.
10: Enez'den Yunanistan'a feribot seferleri olursa, deniz taşımacılığı olursa çok iyi olur demiştim.
9: Deniz gümrüğü sayesinde Yunanistan'dan Türkiye'ye karşılıklı turist akışı sağlanacak.
10: Tüm bölgenin turizm işletmecilerinin hayal ettiği, çok istediği bir olaydı bu.
3: Ege'nin önemli tarım merkezlerinden İzmir'in Menemen ilçesinde üreticinin merakla beklediği kayısı hasadı başladı. Dalından özenle toplanan kayısılar hem iç piyasada hem de farklı illere gönderilmeye yavaş yavaş hazırlanıyor. Bağlardaki son durumu ve üreticinin beklentisine O Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu aktardı efendim, izleyelim.
13: Ülkemizin dört bir tarafında yılın 12 ayında tarımsal üretim devam ediyor. Şu anda yaz sebze meyveleri olgunlaşmaya başladı. İzmir'in Menemen ilçesi Doğaköy mahallesindeyiz. İşte perfect cinsi kayısılar olgunlaştı. Çok da lezzetli kayısılar. Hasat devam ediyor. Şimdi detayları konuğumdan alacağız. Efendim, çok lezzetli ve görünüşleriyle çok güzel bir kayısı türü değil mi?
14: Evet. Güzel bir kayısı, hasatı güzel, tadı güzel. Elimizden geldiği kadar hasatını yapıp fazla da geçirmeden.
13: Hasat ne zaman başladı onu söyleyeyim, ne kadar sürdü?
14: Hasat bir hafta 10 gün oldu başlayalı. 10 günde biter. 10 gün sonraya kadar da biter.
13: Tabii hızlı bir şekilde hasadının yapılması gerekiyor. Narin bir meyve.
14: Evet, evet, narin bir meyve. Olgunlaşmadan 2 gün 3 gün sonra zaten toplayamazsınız veya bırakırsanız yumuşayıp dökülür. Tadı da oradan geliyor zaten. Tatlı bir meyve, çok tatlı. Çok
13: güzel, lezzetli. Tabii biz bu tür kayısıları biraz zor görüyoruz. Çoğunluğu ihracata gidiyor, iç pazara da gidiyor değil mi?
14: Muhakkak gidiyor iç pazara da. Zaten ben bugün mesela topladığım hasatı iç pazara. Buradaki bir üretici halimiz var. Yerel bir hal. Orayı götüreceğim. Tabii artık nasıl gidiyor, çok mu bekletiliyor? Bunu siz de tattınız burada.
13: Hatta şeker gibi çok lezzetli.
14: Evet, yani şaşırdınız ya, biz bunu yiyemiyoruz diye. Halbuki 20 gün 1 ay bizim bu bölgede Doğaköy Menemen bölgesinde bunun hasatı yapılıyor.
13: Tabii yaklaşık 3125 ton rekolte bekleniyor Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü'nün verilerine göre.
14: Evet, daha da fazla olabilirdi. Bu sene Rabbim rahmetini çok verdi. Gediz Nehrimiz taştı. O yüzden de biraz rekortede düşme oldu. Ama gene de güzel, memnunuz şu anda.
13: Tabii geçtiğimiz yıl kayısı don vurdu. Özellikle Malatya tarafı, Orta Anadolu tarafı. Menemen'de de Doğaköy'de de o dondan zarar oldu mu geçtiğimiz yıl?
14: Muhakkak oraları kadar olmasa da bizim burada da bir %15-20 bin don zararı oldu. Don zararı oldu ama gel ve lakin ülke genelinde kayısı yok dendi. Tabii biz buradan başka bir yeri sadece sosyal medyada ve ulusal kanallarda takip ettiğimiz kadarıyla daha mesela çok aranır hani çok eksik diye düşünüyorduk. Biz burada geçen sene 27 liradan kayısı verdik. 27 lira. 27 lira. Artık siz kaç para yediniz? Ben biliyorum da siz daha iyi biliyorsunuz artık kayısı.
13: Yani pazarlarda marketleri zaten saymıyorum. 70-80 liradan aşağı değildi.

0: İşte biz bütün hasat boyunca ben bir 40-50 ton kadar bir hasat yaptım. 27 liradan.
1: Tabii bu bir sorun tabii ki. Özellikle tüccar tarafının biraz daha vicdanlı olması gerekiyor. Özellikle bu ağaçların gövdeleri erikten aşılanarak kayısı yetiştiriliyor değil mi?
0: Evet doğru. Küçük fidankene bunun da işini yapan, ticaretini yapan arkadaşlar var. Küçük erikkene bunların kökü erik. Üstünü bu kayısıyı aşılıyorlar, perfect kayısısını. Hı hı. Daha güzel, daha dayanıklı, daha verimli oluyor. Şimdi başka kayısı cinslerinde de aynı şeyi yapıyorlar. Hı hı. Ya sadece perfect için değil ama bizim buranın havasına, iklimine çok iyi adapte olan bir kayısı. Dışarıdan da gelip, dışarıdan derken başka illerden de gelip burada ticaretini alıyorlar. İşte reçellik, suluk gibilerinden. Biz de elimizden geldiği kadar hasatımızı yapıp gönderiyoruz.
1: Bereketli bir sezon geçiriyorsunuz.
0: Evet, evet, evet.
1: Dallar yıkılıyor.
0: Evet, evet, evet. Allah'a şükür bereketli bir sezon geçiriyoruz. Memnunuz şimdilik kayısımızdan. Memnunuz. Tabii biraz bu çoğalınca arz talep meselesi, hepsi aynı anda yetişince düşme oluyor fiyatında. Onu da yapacak bir şey yok artık, yani nasıl olur bilmem.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, Menemen Doğaköy'de kayısılar olgunlaştı. Hasada devam ediyor. Yaklaşık bir ay sonuna kadar devam edecek ve aynı zamanda 3000 tonun üzerinde de rekolte bekleniyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.

0: Efendim, Ajans hafta sonuna devam ediyoruz. Artık birlikte son saatimize girdik. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimizi de sürdüreceğiz. Liseye başlayacak öğrenciler bugün efendim LGS sınavında ter dökecekler. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar da notlarıyla İstanbul'dan karşımızda olacak. Hemen Meral'e dönelim. Bizlere neler aktaracak, sınavın başlamasına da artık az bir zaman kaldı. Hemen Meral'e sözü bırakalım.
1: Evet, liselere geçiş sistemi kapsamında bugün merkezi bir sınav gerçekleştirilecek ve 81 ilde okuldaki tüm hazırlıklar şu an itibariyle tamamlandı ve dakikalar sonra aslında öğrenciler içeriye alınmaya başlayacak. Hemen sizlere sınav hakkında da detayları vermek istiyorum. Bugün gerçekleşecek sınav 9.30'da başlayacak. 9'dan sonra da artık yavaş yavaş öğrenciler içeriye alana alınmaya başlamış olacak. Peki hangi soruları tabi tutulacak, hangi alanlardan sınava girecekler, hemen onları da sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle birinci oturumda öğrenciler yaklaşık 50 soruya tabi tutulacak ve burada da verilen süre 75 dakika olarak belirlenmiş. Şu an içinde Türkçe, İnkılap Tarihi, din kültürü, ahlak bilgisi ve yabancı dil olmak üzere farklı çeşitli alanlarda bu noktada sınava tabi tutulmuş olacaklar. Daha sonrasında 45 dakikalık bir molaya girecek öğrenciler ve beraberinde de ikinci kısım olan aslında sayısal bölüm olan kısma tabi tutulacaklar. Bu noktada da 40 tane soru olacak. Hem matematik hem de fen bilimleri alanlarında ve burada da yaklaşık 80 dakika içerisinde soruları çözülmeleri beklenmiş olacak. Peki daha sonrasında biraz daha detay vermiş olalım. Kaç kişi sınava girecek, hangi illerde yapılacak? Yaklaşık 81 ilde 4000 aşkın okulda bu çalışma, bu sınav yapılacak. Dün aslında okullar tatil edilmişti sınava hazırlık süreçlerinden ötürü. Bununla birlikte yurt dışından da tabii ki bu sınava katılan kişiler olacak. Yaklaşık o da 11 ülkede kayıt yaptırmış olan öğrenciler tarafından sınavlar bugün itibariyle gerçekleşmiş olacak diyebiliriz. Öncelikle tabii ki sınava girerken öğrencilerden istenen iki belge var. En önemli kısım bu aslında. Hem kimlik belgesi hem de sınava giriş belgesi olacak. Bu iki belgenin de fotoğraflı bir şekilde ve resmi olarak olması gerekiyor. Sınava giriş belgesi okullardan alınmıştı. İşte bugün de gelirken özellikle öğrencilerimizin ve ailelerin unutmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Keza eğer kimliğiniz ya da sınava giriş belgeniz bu alanda değilse ya da yanınızda değilse sınava alınmama gibi bir

0: buna alınmaya başlayacak öğrenciler MEB tarafından belirlenen sınav yerlerini aslında geçmiş olacaklar ve beraberinde de 9.30'da sınav başlayacak. İlk oturumla birlikte iki oturum şeklinde de devam edecek diyebiliriz. Elbette biz de buradan başarılar dileyerek birkaç da hatırlatma yapmış olalım. Özellikle etrafta elbette ki okulun etrafında sürücülerimiz var, araç sürücülerimiz var. Onların da sınav esnasında özellikle korna çalmamaları, mümkün mertebe etrafta bulunan kişilerin de olabildiğince sessiz bir şekilde öğrencilerimize destek vermek amacıyla burada yanlarında bulunmaları gerektiğini hatırlatmış olalım diye. Tekrar edecek olursak liseye geçiş sistemi kapsamında bugün merkezi bir sınav gerçekleşecek ve ortaokulda 8. sınıfı olan öğrenciler bu sınava tabi tutulacak. İki oturum şeklinde yapılacak olan sınav 9.30'da başlayacak ve iki oturum boyunca da devam edecek. Arada bir 45 dakikalık bölüm olacak. Türkçe, matematik, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce ve fen bilimleri arasından çeşitli sorulara tabi tutulmuş olacaklar ve bu sınavda aslında hayatlarının belki de en önemli sınavlarından birisi olacak. Özellikle liseye geçiş anlamında diyebiliriz. Evet, aslında aktaracağımız notlar bu şekildeydi. Sınav gününde öğrencilerimize tekrardan başarılar diliyoruz. Olabildiğince tekrardan şunu da hatırlatmış olalım. Sürücülerimizin, okul çevresindeki vatandaşlarımızın mümkün mertebe sınava karşı aslında duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatmış olalım. Bizler de tekrardan başarılar dileyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Efendim, Meral Dağlılar anlattı. Bize sınava girecek öğrencilere bir kez daha başarılar dileyelim. Şimdi sınavda bu yıl ilk kez öğrencilere bir beslenme paketi de verilecek. Peki öğrenciler sınava girerken neler götürebilecekler? A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı. İzleyelim.
2: Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek olan sınav başvurusunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav merkezlerine hummalı ve titiz bir çalışma yürütüldü. Bu sene ilk defa sınava girecek öğrenciler için görmüş olduğunuz bu yiyecek paketleri sınav merkezlerinde sıralara konulmuş oldu. Özellikle paketlerin içerisine bakacak olursak tabii ki sınavdaki su ihtiyacını karşılamak üzere öğrenciler için standart su paketleri getirildi. Yine açlık hissiyatını bastırmaları için cevizli enerji barları konuldu. Ayrıca zihin açıklığı ve konsantrasyonu sağlamak adına da yine ceviz ve görmüş olduğunuz gibi kuru üzümler de bu paket içerisinde yer alıyor. Tabii ki özellikle sınav merkezlerinde de dediğimiz gibi titiz bir çalışma yürütüldü. Burada idari personel ve normal temizlik personelleri tarafından sınıflar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Büyük bir temizlik gerçekleştirildi burada. Özellikle sınava ilişkin detaylar verecek olursak Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu yıl LGS merkezi sınavına 1.022.658 öğrenci başvuru yapmış oldu. İki oturum halinde gerçekleşecek bu sınavda. Özellikle birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Öğrencilerin sözel ve sayısal alanlardan oluşan 90 soruya yanıt vermesi beklenecek. Öte yandan sınav güvenliğinin arttırılması amacıyla da sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanılacak. Tabii ki LGS sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanmış olacak. Tüm bu hazırlıklar çerçevesinde de öğrenciler sınavlara gelmeden önce bu görmüş olduğunuz salonda güvenlik görevlileri ve tabii ki yetkili personeller son bir kez buraları denetleyecek, kontrol edecek. Ardından bu görmüş olduğunuz sınav merkezleri, sınıflar mühürlenerek sınavın başlayacağı saate kadar, öğrencilerin içeri alınacağı saate kadar hiçbir şekilde giriş çıkışa müsaade edilmeyecek. Sınav sonrasında ise öğrenciler soruları cevapladıktan sonra, optik formlar toplandıktan sonra üst düzey güvenlik birimleriyle birlikte toplanan optik formlar sınav merkezlerinden alınacak ve özellikle sınavların, soruların okunacağı yerlere götürülmüş olacak. Burada da tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından optik formlar tek tek incelenerek tek tek sorulara verilen cevaplar incelenerek sisteme girişleri yapılacak ve öğrencilerin kaderini belirleyecek olan bu sınav sonuçlanacak. Dediğimiz gibi 10 Temmuz'da da öğrenciler sınav sonuçlarını yine sistem üzerinden görebilecekler. Özellikle sınav için hummalı bir, titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledik. Bu sene ilk defa öğrenciler için bu şekilde beslenme kolilerinin, beslenme paketlerinin

0: hazırlandığını söyledik. Son bir kez daha paket içeriğinden bahsedecek olursak, özellikle sınavdaki en büyük ihtiyaçlarından biri olan öğrenciler için su paketi görmüş olduğunuz gibi konulmuş durumda. Yine açlık hissiyatını bastırmak üzere bu şekilde cevizli enerji barı, ki bunun içinde tahıl da var, bu şekilde paketlenmiş durumda. Yine konsantrasyonu sağlaması amacıyla, zihin açıklığı vermesi amacıyla da ceviz ve üzüm, kuru üzümünde paketlendiğini görüyoruz. Biz de şu anda tabii ki bu görmüş olduğunuz sınıfta sizlere özellikle yapılan bu titiz çalışmayı göstermiş olduk. Artık öğrencilerin sınav merkezlerindeki yerlerini almaları için saatler kaldı. Bununla alakalı çalışmaların da tabii ki detaylı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı sebebiyle 8 ilde operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. 13 tavuk firmasına ise fahiş fiyatlandırma yüzünden denetim kayyumu atandı.
2: Tüm sistem aslında hep aynı zincir üzerinden ilerliyor ve 13 tane firma hakim.
3: 13 şirket tek fiyatlandırma. Binlerce liralık haksız kazanç. Reyonların arkasındaki tezgahtan vatandaş bir haber.
4: 13 şirket anlaşarak fiyat birlikteliği yaptıkları için piyasaya sürülmüş olan beyaz et ve çeşitlerini tüm fiyatları hemen hemen birbirinden aynı.
2: Adil bir fiyatın piyasada belirlenmesi adına hem Ticaret Bakanlığı hem de Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler var. Hatta geçmiş yıllarda kestiği cezalar var.
3: Piyasanın işleyişini bozan tavuk devleri Adalet Bakanlığı'nın merceğine takıldı.
2: Etlik piliç üretiminden, işte yem sektöründen, nakliyesinden, lojistiğinden, perakendisine kadar tüm zincir aslında aynı firmaların gözetiminde ilerliyor.
5: Beyaz etteki haksız fahiş fiyata karşı bakanlık düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 kişi içinse gözaltı kararı verildi.
4: Burada 13 şirket dendiği zaman aslında belki de vatandaşlar, tüketicilerimiz şirket sayısını çok fazla olarak değerlendirmeyebilirler. Ama piyasayı manipüle eden ve bütün piyasaya arzı elinde bulunduran şirket sayısı zaten 13 şirket var.
3: 8 ilde eş zamanlı operasyonda firma patronlarının da aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
2: Anlaşılmak istenen şu: kapalı devre bir sistem dönüyor mu? İşte yem üretiminden etlik piliç üretimine, lojistiğine, fiyat belirlemeye, işleyişi engeller vaziyette bir durum yaratıyorlar mı? Kapsamlı bir şekilde bunun incelenmesi adına yapılan bir şey.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Efendim, Başkan Erdoğan çarşamba günü grup kürsüsünde yaptığı konuşmasının ayrıntılarını MYK üyeleriyle paylaştı. Başkan Erdoğan, CHP'yi boş verin işimize bakalım diyerek kurmaylarına terörsüz Türkiye sürecine ve kanun çalışmalarına odaklanın talimatı verdi.
3: Kurmaylarına CHP'yi bırakın işimize bakalım dedi. Grup kürsüsünde yaptığı konuşmasının detaylarını MYK üyeleriyle paylaştı.
6: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında CHP'deki kavga bizi ilgilendirmiyor, önceliğimiz terörsüz Türkiye ve kanun çalışmaları dedi. Parti teşkilatına istikameti net olarak bir kez daha gösterdi.
6: Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz.
3: MYK'da CHP'de yaşanan koltuk kavgasının tamamen CHP'nin kendi iç meseleleri olduğunu ve AK Parti olarak bu işin hiçbir noktasında yer almadıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, CHP'nin koltuğunda kimin oturduğunun kendileri için bir önemi olmadığını ifade etti.
6: Aklı ile ağzı arasındaki rabıta kopmuş olan

0: çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik.
1: Erdoğan MYK'da yaptığı konuşmasında biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların, ortaya çıkan tepkilerin de demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz dedi. Erdoğan kurmaylarına terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçebilmesi için çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi. Biz Cumhur İttifakı olarak bu işte gövdemizi taşın altına koyduk. Yasaları bir an önce müzakere ettikten sonra hayata geçirmemiz gerekli değerlendirmesinde bulundu.
2: CHP'de 9 kritik isme ihraç talebinin ardından 2 isme daha ihraç talebi geldi. Son MYK toplantısının ardından tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiği açıklandı.
1: Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
3: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Daha önce 9 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk eden CHP MYK'sı son toplantısında 2 ismi daha listeye ekledi. Karar Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındı. Kararları CHP parti sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serkan Tuncer ve Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan tutuklu bulunan Tanju Özcan hakkında irtikap suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
4: Ve yeni ekibinin...
2: CHP'de Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Tedbirli olarak ihraçları istenen 9 milletvekili arasında yer alan Başarır ve Günaydın'ın parti görevleri sona erdi. Meclis internet sitesinde CHP milletvekili olarak yer alıyorlar.
1: Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü.
5: Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.
1: CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Karar tedbirli olduğu için parti görevleri de sona erdi. CHP MYK'nın tedbirli ihraç kararı meclise ulaştıktan sonra meclis başkanlığı da gereğini yerine getirdi. 9 vekil arasında yer alan Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevleri sona erdi. Günaydın ve Başarır'ın ismi meclis internet sitesinde grup başkan vekili yerine CHP milletvekili olarak yer almaya başladı. 9 milletvekilinin meclis komisyon üyeliklerindeki görevleri de sona erdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanıp ihraç kararı vermesi durumunda söz konusu milletvekillerinin CHP üyelikleri de sona erecek. Mecliste bağımsız milletvekili olarak siyasi hayatlarına devam edecekler. CHP'nin sandalye sayısı da 138'den 129'a düşecek.
2: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla birlikte CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 128 milyar dolar iddiası bir kez daha çökmüş oldu. 3 farklı yargı aşamasından çıkan karar CHP'nin sözde iddiasını delillendiremediğini ortaya koydu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak'a dönük iddiaların yalan siyaset olduğunun bir kere daha kesinleştiğini vurguladı.
1: CHP'nin geçmişte sık sık dile getirdiği 128 milyar dolar iddiasının gerçek dışı olduğu yargı kararıyla kesinleşti. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddiasının hiçbir somut temele dayanmadığını belgeledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha kesinleşti ifadesine yer verdi ve ekledi. CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza,

0: ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri, siyasi tarihimize 128 milyar dolar yalanı olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla, yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere 3 yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı, milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi. Yalan siyasetiyle mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur diyen Ömer Çelik, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Aynı şekilde ekonomisi...
2: Efendim, Sabah gazetesine bakacağız bu saatimizde. Bakalım hangi haberler var Sabah gazetesinde. Sürmanşetlerde Ay Yıldızlı takımla ilgili bir haber var. Yeniden Dünya Kupası sahnesinde diyor. Bir neslin özlemle beklediği büyük dönüş gerçekleşti. A milli takım 86 milyonun duası ve umudunu arkasına alarak serüvenine başlıyor. Hedef sadece katılmak değil, turnuvaya damga vurmak. Bizim çocukların ilk rakibi Avustralya. Diğer maçlarımız Paraguay ve ABD ile diyor Sabah gazetesi sürmanşetlerde. Ekranı kapı hayata bağlan şeklinde bir başlık daha var. Avrupa'da dijital rüzgar tersine döndü. Okul ve okullarda tablet ve akıllı telefonu yasaklayan pek çok ülke kağıt kaleme sarıldı. Hedef çocukları sosyal hayata döndürmek diyor Avrupa'daki yasaklanan tablet ve telefonların ardından bu haberle birlikte. Manşette ise CHP'de herkes tuzak peşinde. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Türk siyaseti adına üzülüyoruz diyen Başkan Erdoğan, CHP'deki koltuk kavgasını eleştirdi. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Sanki dövüş kulübü şeklindeki ifadeleri Sabah gazetesi manşetlerinde yer almış. Yanında ise villada uyuşturucu partisinden cezaevine diyor. Tutuklanan iş adamı Hasan Vatan villasında uyuşturucu partileri düzenlemekle suçlanıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında iş adamlarının da olduğu 9 isim tutuklandı. Vatan bilgisayarın sahibi Hasan Vatan'ın villasında uyuşturucu partileri düzenlediği, uyuşturucu kullanımına yer temini sağladığı iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi diyor bu haberde. Altında ise Silivri Belediyesi'ne bir operasyon var. Rüşvet operasyonu. Silivri Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda CHP'li Başkan Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Kaynağı belirsiz 40 milyon TL'ye villa aldığı tespit edilen Balcıoğlu hakkında rüşvet suçlaması var diyor. Bir yanında ise yine benzer bir haber. 170 milyonluk aile boyu vurgun. Bursa'dan bir haber. Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet çarkının boyutlarını MASAK raporları gözler önüne serdi. Tutuklu eski başkan CHP'li Mustafa Bozbey, eşi, kızı, gelini, kardeşi ve kuzeninin hesaplarına 8 yılda kaynağı belirsiz 169 milyon 888 bin TL girdiği tespit edildi diyor Sabah gazetesi. Peş peşe operasyonlara yer vermiş bu haberlerle birlikte. FETÖ'nün kararttığı dosya sil baştan. FETÖ'nün kumpas operasyonlarıyla yıllarca kör düğme çevirdiği Yazıcıoğlu suikasti dosyası yeniden açılıyor. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi hayatını kaybetti. Şüpheli helikopter kazasında 17 yıl sonra tarihi bir adım atıldı. Kahramanmaraş Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya devretti. Dosyanın taşınmasıyla birlikte Pensilvanya'ya kadar uzanan kanlı suikast zincirinin kopması için kritik bir süreç başladı diyor. 2009 yılında hayatını kaybeden, o helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu dosyası da bu şekilde yeniden açılıyor. Aslan iftirası çöktü başlığı var. CHP'nin Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü 128 milyar dolar iftirası yargı organlarının peş peşe verdiği kararla tamamen boşa çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin yalanı son dönemin en kirli iftira kampanyası olarak tarihe geçti. Albayrak adına açıklama yapmıştı.

0: yapan avukat Göktaş, yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğine vurguladı. Açıklamada Albayrak'ın bakanlık döneminde hayata geçirilen Karadeniz Doğalgazı nükleer santral hamlesi ve yerli enerji yatırımlarının önemi vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen isim de belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Detaylar haberimizde.
1: Adli yargıda üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi adli yargı kararnamesini yayımladı. Kararnameyle Ankara'nın yeni başsavcısı belirlendi. Kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanma kararı duyuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine de iki atama gerçekleşti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz bu kararnameyle başsavcı vekili olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Efendim bu saatimizde A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçar yayın konuğumuz olacak. Birlikte haberleri değerlendireceğiz. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk Esra.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir haberimiz var. Önce onu izleyelim. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş alınmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı efendim. Gürcistan'a kaçan İki şüpheli sınır kapısına giderek güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu haberimizi de izleyeceğiz ama MIT'in bir operasyonu vardı. Evet. O operasyonla bir başlayalım, sonrasında devam edelim dilerseniz.
2: Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 3 farklı kurumla yapmış olduğu bir operasyon. Yeni bugünün önemli gelişmelerinden birisi kredi kartı şebekesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildiği bilgisini paylaşalım. Siber Güvenlik Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK'la birlikte bir operasyon gerçekleştirildi. Gerçekten de detaylarıyla birlikte aslında teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital ortamda nasıl dolandırıcılıklar yapılabileceği, insanları finansal açıdan nasıl çıkmaza sürüklenebileceğini gösteren nitelikte bir operasyondu. Operasyon Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilmiş Esra. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda bir operasyon. 7 Haziran gecesinde çok fazla sayıda gece boyunca sabah saatlerine kadar kredi kartı sahiplerine mesajlar gönderildiği tespitini yapıyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu mesajlar ne? Kredi kartınızla ilgili olarak iş yerinizden şu kadar meblağda alışveriş yapılmıştır, harcama yapılmıştır şeklinde mesajlar gönderiliyor. Yani örnek olarak atılan mesajlardan birisi de vardı. Muhtemelen ekranlara arkadaşlarımız getirir. Hı hı. İş yerinizden şu tarihte 1 milyon liralık bir alışveriş yapılmış. Tek kullanımlık şifre gönderilmiş ve referans numarası verilmiş. Yani bunu gören her vatandaş doğal olarak acaba ne oluyor, kredi kartımı birisi mi kullandı tarzında bir geri dönüş yapar büyük ihtimalle.
0: Diyor ki vatandaşlara ulaşan o mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme mesajları ve tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi.
2: Yani amaç şu, o şifrelere tıklanıldığı zaman referans numarasıyla birlikte başka bir adrese gönderilmesi ve kredi kartı şifrelerinin hesaplarının ele geçirilip başka mecralarda kullanılmasını da amaçladıkları anlaşılıyor. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı 7 Haziran gecesi sabaha kadar süren bu şüpheli SMS'ler üzerine harekete geçiyor. Siber Güvenlik Başkanlığı oradaki dijital izleri takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı işte Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de operasyonun düğmesine basıyor. MASAK'ta bu konuyla ilgili olarak hem o hesaplar üzerindeki para hareketliliği var mı yok mu, kredi kartlarını onları kontrol ediyor ve MIT'in koordinasyonunda önemli bir operasyon.

0: gerçekleştiriliyor. İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Orada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Bu SMS'lerin hangi IP adreslerinden atıldığı tespit edildi. Aslında operasyon gerçekleştikten sonra arka planda ise aslında bunun bir kredi kartı şebekesi olduğu ortaya çıktı. Çünkü yapılan tespitlerde bazı kredi kartlarının verilerinin depolandığı, bazı kredi kartlarına ise doğrulukları test edildikten sonra ne demek? O kredi kartları faaliyette mi, kullanımda mı, yani kullanılan kredi kartları üzerinden gece boyunca şüpheli SMS'ler atıldığı tespitini yapıyor Milli İstihbarat Teşkilatı ve yapılan bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Şunu belirtelim, yine hem MİT tarafından hem siber güvenlik Ankara'daki siber suçlarına mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından hem de MASAK tarafından yapılan tespitlerde finansal bir kayıp olmadığı tespit edildi şu an için. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yine diğer birimlerin yapmış olduğu bu ortak çalışma neticesinde aslında vatandaşların da mağduriyetinin önüne geçilmiş oldu. Buradan şu örneği almamız gerekiyor. Neye dikkat etmemiz lazım? Hiçbir şekilde şüpheli bir işlem bildirimi gelmiş olsa bile bankanızla sabit sizin kendinizin bildiği o resmi kurumların numaraları dışında hiç kimsenin yönlendirmesine herhangi bir şekilde gönderilen tek kullanımlık SMS olsun, şifre olsun, bunları açmama konusunda dikkatli olmamız gerektiğini de bu operasyon ortaya çıkarmış
1: açılsa
0: oldu.
1: Açılsa bile bu şifrelerin paylaşılmaması konusunda kesinlikle, özellikle sık sık uyarılar gerçekleştiriliyor. SMS'le ve bu şifrelerin arayarak istenmesiyle kesinlikle verilmemesi gerekti. Özellikle kişisel bilgilerin de paylaşılmaması gerektiği üzerine uyarılar sık sık geliyor. Bununla birlikte gelen bu operasyonda aslında konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
0: Kesinlikle, çünkü şimdi bu bilgilendirme ile ilgili yaptığımız bu yayında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK yani ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda zaten başlı başına bu kurumların devrede olduğu bir operasyonunun sıradan bir asayiş olayı olmadığını da altını çizmek gerekiyor. Yani hem depolanmış tespitleri yapılmış, kullanımda olup olmadığı değerlendirilen kredi kartından bahsediliyor, IP adreslerinden bahsediliyor. Yani bu dijital altyapısının da büyük bir kısmının deşifre edildiği ortaya çıkıyor. Yani hali hazırda zaten bir operasyonda gözaltına alınan kişilerle ilgili bir şebeke, çete ibaresi kullanılıyorsa buradaki zaten iddia edilen suçlamaların çok daha büyük olduğu, organize olduğu anlamı taşır. Burada da gerçekten de şu dikkat noktası çok önemli. Gece boyunca devam eden 7 Haziran gecesi boyunca devam eden şüpheli SMS'lerin orada bir ipucu olarak değerlendirilmesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bunu şüpheli işlem olarak görüp diğer kurumlarla koordineli çalışması da aslında finansal olarak vatandaşları sıkıntıya sokabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş eser.
1: Belki de milyonlarca lira kayıp yaşanacaktı.
0: Kesinlikle.
1: Böyle bir
0: bunun da önüne geçilmiş oldu. Önemli operasyonlardan birisiydi diyelim.
1: Evet, önemli operasyonlardan bir tanesi MİT koordinasında gerçekleştirildi. Şu an için 3 kişi gözaltında.
0: Tabii ki bir bağlantıları var mı? Arka planda başka neler var? O çünkü dijital materyallerde siber güvenlik ekipleri tarafından kontrol edilecek. Çünkü bazen başka haberlerde de dikkat edersen günlerdir açılmayan telefonlar olabiliyor, şifresi kırılmayan dijital materyaller olabiliyor. O materyallerin hepsi incelendikten sonra IP adreslerinin sadece Türkiye içerisinde mi yoksa yurt dışından da bir uzantısı var mı yok mu, bu üç şüpheli dışında bağlantılı olan isimler var mı yok mu, bunların hepsi araştırılıp ortaya çıkarılacak kısa süre içerisinde.
1: Evet, teşekkür ederiz. Önemli operasyonlardan bir tanesiydi. Şimdi biraz önce bahsettiğim o habere de bir bakalım. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adliye Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gürcistan'a kaçan iki şüpheli sınır kapısına giderek güvenlik güçlerine teslim oldu efendim.

Büyükçek mücadelesindeki milyonluk vurgunda firari kilit isimler sınırda teslim oldu. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki organize soygunun iki firari şüphelisi aylar sonra ortaya çıktı. Soygunu yönlendiren ve operasyon sırasında araçta bekleyen iki kilit isim yurt dışına kaçmıştı.

0: Gürcistan'da yakalanan Muhammed Efe'de Muhammed Seferoğulları Sarp sınır kapısından giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Soruşturmada daha önce çalınan altın ve gümüşlerin 12 araçlı konvoyla Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine götürüldüğü belirlenmişti. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken soygunun baş aktörü olarak gösterilen adliye çalışanı Erdal Timurtaş ise hala firari. Timurtaş mesai başlamadan adliyeye giderek kasaları boşaltmış, 25 kilo altında 50 kilo gümüşü dosya taşıma arabasıyla adliyeden çıkarmıştı.
1: İşte o iki şüpheli sınır kapısına giderek güvenlik güçlerine teslim oldular.
2: Evet.
1: Aslında bu da önemli bir gelişme. Çünkü son dönemlerin belki de en çok konuşulan olaylarından, konularından bir tanesiydi.
2: Şimdi orada kendisine emanet edilen adli emanet bölümünden alışveriş market arabasıyla bahsi konu ziynet eşyalarını çıkaran şüpheliyle ilgili yakalama çalışması devam ediyor hali hazırda. Birçok şüphelisi vardı bu konunun da. Türkiye gündemine önemli başlıklarından birisi olmuştu. Adli emanet büroları ile ilgili olarak daha sonra da yine bakanlık düzeyinde de Türkiye genelindeki adli emanetlerde artık önlemlerin daha da sıkılaştırılacağı çalışması yapılmıştı. Buna ile ilgili olarak da firari durumdaki şüphelinin yakalanması için hali hazırda zaten ekiplerin bakanlık nezdinde de yurt dışına kaçtığı değerlendirmesi vardı. Firar ettiği yerle ilgili yazışmalar, görüşmeler hali hazırda devam ediyor muhtemelen. Ancak yer tespiti yapıldığında kısa süre içerisinde o şüpheli de yakalanacaktır.
1: Evet.
2: Bu iki kişinin de gelip teslim olması da soruşturmada yeni bir ek olarak belirtilmiş olabilir.
1: Belki bu iki kişinin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda
2: yeni ipuçları olabilir.
1: Yeni ipuçları
2: bir izden bir takip başlatılabilir tekrardan.
1: Evet, şimdi IBAN dolandırıcılığı ile ilgili bir haberimiz var. IBAN dolandırıcılığı her zaman gündemde ama yine gündemde. Adana'da yaşayan temizlik görevlisi Tarkan Torun 700 liralık alacağını tahsil etmek isterken cezaevine girdi. Oğlunun suçsuz olduğunu savunan anne ise yetkililerden yardım istedi efendim.
3: IBAN'ını verdi, hayatı karardı. 700 lira için 5 yıl hapis cezası aldı.
4: Benim oğlum hep diyorum yani iyi niyetinin kurbanı oldu.
5: Tarkan Torun ek gelir elde edebilmek için güvercinlerin ayağına bilezik isimlik yapıp satıyordu. Ve yapmış olduğu o bileziklerden bir müşteriye satış yaptı. Alacağını alabilmek için de müşterisine IBAN'ını verdi. Ancak o IBAN'ı alan müşteri birdenbire Torun ailesinin hayatını kararttı.
3: Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Tarkan Torun iddiaya göre alacağı için IBAN'ını bir arkadaşına verdi. Hesaba gelen paraların dolandırıcılıkta kullanıldığı ortaya çıktı. Torun hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
5: Tarkan Torun aynı müşteriye birkaç kez güvercin malzemesi ve kuş ilacı sattı. Ancak o müşteriden alacağına karşılık olarak her defasında IBAN'la farklı farklı isimlerden para geldi ve bu durumdan şüphelendi. Ancak Tarkan Torun'un bu şüphesi onu kurtarmaya yetmedi.
6: Bayağı bir malzeme aldı benden. Geri kalan parayı yine aynı şekilde kendisine tasdik ettik. Ondan sonra üçüncüde buna söyledim. Bak dedim kardeş dedim. Ben dedim bu işten işkillendim. Yani yarın bir gün bak başımıza bir sıkıntı gelir.
4: Oğlumu kandırıp güvendirip hani önce alıp mesela veriyor. Ondan sonra ona güvenini sağlıyor. Diyor ki babam para gönderecek hani IBAN'ına atalım. Olur mu? O da olur diyor. Yani aslında kötü bir şey yok ki. Ve karşılığında ne IBAN'ını kiraya vermiş, ne oradan bir kazanç sağlamış. Sadece alacağını almak için vermiş yani.
5: Tarkan Torun yıllar öncesinde görmüş olduğu bir kavgayı ayırırken bacağına kurşun isabet etti ve ardından da bacağını kaybetti. Hayırseverlerin yardımıyla kendisine protez bacak takıldı ancak cezaevine girdiğinde ranzadan düştü ve bacağı yaralandı. Şimdi ise o protezi de kullanamıyor.
4: Ayak şiş olduğu için eski proteze olmuyor, zorla oluyor. Taktığında bu sefer ağrıdan duramıyor. Takmasa yürüyemiyor.
3: Anne Fatma Torun, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak yetkililerden yardım istedi.
4: Yani tamam, yapan eden yatsın. Ama yani böyle suçsuz yere yatan da işinden oldu, gücünden oldu, çoluğu çocuğu var, evi var.

0: Baba Kurban Bayramı'na Kurban Bayramı'nı kutluyorum bir an önce ve eve gelmeni istiyorum.
1: Konuşulacak belki de en önemli konulardan bir tanesi de işte bu IBAN dolandırıcılığı. Özellikle geçmiş dönemde yaşı küçük, hatta öğrenci, üniversite öğrencisi, bazen daha küçük çocukların bile bu konuda hedef alındığını görüldük. Aslında ciddi uyarıların sürekli ekranları başındakilere yapıyoruz ama bir kez daha yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
2: Şimdi Esra, bu belki de son dönemde herkesin başını belaya sokabilecek alakası olmayan konularda en önemli başlıklardan birisi. Şimdi artık dünya genelinde, sadece ülkemizle ilgili sınırlı değil bu konu. Mesela yurt dışından da hesabınıza bir para transferi olabiliyor. Bunu kalem kalem anlatacak olursak, bu para transferlerinde özellikle kara para aklama konusuyla ilgili alakası olanlar ya da bir terörün finansmanı konusuyla ilgili olarak bu paranın izini kaybettirmek isteyenler X bir hesabın hesap numarasına bu para transferini gerçekleştirebiliyor. Akabinde de o hesap numarası, hesap sahibiyle ilgili irtibat kurup ya yanlış atıldı vesaire tarzında parayı tekrar şu hesaba atabilir misiniz diye bu sefer başka bir hesap üzerine yönlendirme yaparak bu paranın izini kolluk kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin takip etmesinden, o dijital iz diyoruz ya, o dijital izlerin silinmesi için bu şekil yöntemler uygulayabiliyorlar. Bu birinci riskli bölüm. Yani şunu belirtelim, hesabınıza tanımadığınız bir kişi, kurum vesaire gelmesi halinde kesinlikle ilgili bulunduğunuz birimde kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa gidip ya da bankanızda konuşup ya böyle bir hesaptan para geldi diye bunu en azından tutanak halinde bu parayla alakanız olmadığını söylemeniz sizin başınızı ağrımasını kurtaracaktır. Çünkü elinizde resmi bir belge, ben müracaatımı yaptım, bunun kaynağını bilmiyorum şeklinde. İkincisi de maalesef gençlerimizi kandırma yoluyla hesap kiralama denilen, IBAN kiralama denilen bir yöntem var. Ya hesabını belli miktarda bir para transferi yapalım, aylık 5.000 lira, 10.000 lira, bu para transferinden sana da hesabını kiralama ücreti verelim tarzında. Belki gençler için bu para cazip gelebilir ama biraz önce belirttiğim riskler burada da mevcut. O bir uyuşturucu parasının havalesi mi? Ya da bir asayiş olayının, kara para aklama mı, bir terör finansmanı ile ilgili bu paranın izini kaybettirmek için mi kullanılıyor? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu haberimizde de örnek olarak ne söyleyebiliriz? Herhangi bir şekilde size para atan kişinin GBT dediğimiz genel bilgi taraması olarak, yani sabıka kaydı vesaire, ne iş yaptığını bilmiyorsanız bile o para transferlerinde paranın ne amaçta transferinin yapıldığının açıklamasını isteyin kesinlikle. Kira ise kira bedeli, işte hangi işlem yapıldıysa, işte tamir ise şu konudan dolayı araç tamiri vesaire, açıklama bölümüne bunların yaparsanız en azından o konu bir soruşturmaya dahil olsa bile evrakla birlikte ilgili, yani adli makamlara yansıması durumunda, evet böyle bir para transferi oldu ama şu sebepten dolayı, yani kiraysa kira sözleşmesi zaten gösterilir, bir araç tamirisi ya da bir satıştan dolayısa o satışa konu olan taşınır ya da taşınmaz, her neyse, o onun belgesi elinizde olmuş olur. Bu şekilde en azından başımızın ağrımasının önüne geçmeye çalışmış oluruz Esra.
1: Evet, önemli bu uyarıydı. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katkı sağladığınız için Sayın Ramazan Almaçayır bizlerle birlikteydi. İstanbul İstihbarat Şefi. Şimdi devam edeceğiz. Bir yandan da şiddete meyilli öğrencilerle ilgili bir haberimiz var. Anti şiddet görevi verilirse okullarda şiddetin düştüğü tespit edilmiş. Bu tespit akademisyenlerin araştırmalarından geliyor ve okul saldırılarını araştırma komisyonunda akademisyenler bir sunum yaptı. O sunumda çarpıcı tespitleri ortaya koydular.
3: Üzerindeki etkilerini değerlendireceğimiz bu komisyonun.
4: Şiddete meyilli olan çocuklara anti şiddet görevi verildi. Okullarda şiddet %50 oranında azaldı. Bu tespit akademisyenlerin araştırmasına dayanıyor. Okul saldırılarını araştıran meclis komisyonuna akademisyenler sunum yaptı. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Şule Adan, ergenlik dönemindeki çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda tespitlerini dile getirdi. Ergenlerin özel olduğunu vurguladı. Onlara müdahalenin de özel olması gerektiği üzerinde durdu. Diyarbakır'da hayata geçirdikleri projenin sonuçları

0: Ne anlattı?
1: Problemli, şiddete meyilli çocuklara okullarında anti şiddet yaymaları görevini verdik. Çok basit şeyler öğrettiler. Hayalimizdeki okul nasıl olmalı? Zorba kimdir? Zorbayla nasıl baş edilir? Özellikle bu çok etkili oldu. Zorba, tutup bir zorbanın belirli özelliklerini küçük çocuklara anlatmak zorunda kaldım. Bir yıl boyunca. Sonuçlar inanılmazdı. Okul içi şiddette %50 düşüş, okul içi davranış normlarında ciddi düzelme, akıl sağlığında, zihin sağlığında, özellikle bu lider çocuklarda inanılmaz düzelme, kendine güvende, özdeğerde yükselme oldu.
2: Alan nesilden şikayet etmeyi bırakıp onun kırılganlıklarına göre sistem geliştirmek gerektiğini vurguladı.
3: Sakarya'da bir minibüs şoförüyle kente görevli Cumhuriyet savcısı arasında yol tartışması çıktı. Gerginlik uzun süre devam etti. Tansiyonun yükseldiği o anlarda savcı aracından inerek minibüs şoförünün yanına geldi. Araç kamerasına yansıyan o tartışma sonrası savcı hakkında soruşturma başlatıldı.
4: Başak yani burası, başak yani. Kavşak yani orası. Durman gerekiyor. Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin. Ben kavşak içindeyim.
5: Minibüs şoförüyle savcı arasında kavşakta yol tartışması çıktı. Savcı aracıyla minibüsün önüne geçip yol vermedi. Savcının araçtan inmesiyle tansiyon daha da yükseldi.
4: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
6: Bekliyoruz lan sana. Bekle.
4: Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten. Sen rahat ol. Abi savcı olmak kuralı değil.
5: Minibüs şoförüyle Cumhuriyet Savcısı arasındaki yol anlaşmazlığının yaşandığı yer Sakarya'nın Adapazarı ilçesiydi. İkili arasındaki gerginlik yol boyu sürdü. Savcı minibüsün önüne geçerek gitmesine izin vermedi. O anlarda olup biten her şey kayıttaydı.
4: Zahmet etme, kamera var zaten arabada ya. Ha, amacın ne? Ya kamera var zaten arabada, sen hiç uğraşma bende.
7: Allah sen büyük.
4: Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun. Şuan geliyorsun, 1 gram yavaşlamıyorsun. Ondan sonra bir de haklıymış gibi üstüme sürüyorsun diyor. Kavşak içindeyim ben ya.
5: Gerginlik sonrası ikisi de durdu. Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı aracından inerek minibüs şoförünün yanına geldi.
6: Yolcuyu bırakıp durağa geleceğim. Yolcum var arabada.
4: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
6: Bekliyoruz lan sana. Bekle.
4: Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten, sen rahat ol. Yolcumu bırakayım.
6: Üstüme sürme,
4: bekleyecektim. Hala üstüme sürme diyor ya.
5: İkili arasındaki gerginlik karakolda da devam etti. Araç kamerasına yansıyan o tartışma sonrası Cumhuriyet Savcısı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.
4: Abi savcı

0: ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerinde artık sona yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi zafer açıklaması yaptı. Mütabakat zaptının son halinin taraflar arasında uzaktan imzalanabileceğini söyledi. Kalıcı barış için Lübnan'da ateşkes şartı da koşan Araghchi, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını öne sürdü. Detayları izleyeceğiz efendim ve ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.
1: Washington-Tahran hattında barış rüzgarları esmeye başladı. Taraflar anlaşmada son aşamaya vardıklarını duyurdu. ABD, İran ve Pakistan'dan açıklamalar peş peşe geldi. Trump da imza için önümüzdeki 2-3 günü işaret etti. Washington-Tahran hattında taraflar el sıkışmaya hiç olmadığı kadar yakın. Görüşmelere ilişkin olumlu mesaj önce Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraflar arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık ifadelerini kullandı. Saatler sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'da karar alıcı mekanizmanın mutabakat zaptını görüşmek için toplandığını açıkladı. Anlaşmanın son aşamasındayız dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de ülkesinin televizyonuna röportaj verdi.

0: verdi. Ortak paydada buluşulması halinde anlaşma uzaktan imzalanır ifadelerini kullandı.
1: Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut. Ancak ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz.
0: Nihai barış için Lübnan'da ateşkes şartını öne sürdü.
1: Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası.
0: Arakçı, İsrail'in süreci baltalamak istediğini açıkladı.
1: Savaşın sonlandırılması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi anlamına geliyor. Siyonist rejim anlaşmayı rayından çıkarmak için bahaneler arıyor.
0: Ve zenginleştirilmiş uranyum konusu.
1: Nükleer meseleyi erteledik. Çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
0: Hürmüz'e de ayrı parantez açtı. Boğaz'dan artık hizmet bedeli adı altında bir ücret alınacağını söyledi. Yeni dönemi işaret etti.
1: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
0: Abbas Arakçı, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını da sözlerine ekledi. Gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Donald Trump da İsrailli Kanal 12'ye konuştu. İslamabad mutabakatı adı verilecek anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi günü imzalanabileceğini öne sürdü.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız.
7: Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Evet, Çoban Mustafa abimizin birçok enstrüman çalıyor, aynı zamanda da divan sazı. Abi bu ezgiyle ne çalacağız?
1: Günümüzde en çok geçerli halk müziğinden değerli üstadımız Musayrıoğlu'ndan bir parça çalacağız. Hı hı. Bunu da diğer yörük arkadaşlarımıza armağan ediyorum.
0: Tamam.
1: Yolun sonu görünüyor diyoruz.
0: Peki, hadi bakalım.

0: Horosların zirvesindeyiz ve burada çoban abimiz var, adı Mustafa. Yaklaşık 8 yaşından bugüne kadar kendisi hem hayvanlarını otlatıyor hem de onlara güzel kavallar çalıyor. Mustafa abi, bu değişik bir sistem ya.
1: Günümüzde en uzak zamandan beri kullanılan müzik aleti bu. Bir kavaldır, çoban kavalıdır.
0: Çoban kavalı.
1: Evet, çoban kavalıdır.
0: Bir çalalım abi.
1: Tabii.
0: Evet, tabii. Bir çalalım abi.

0: Mustafa abi nefesine sağlık. Harika. Teşekkür bir ezgi. Ediyorum. Tabii teşekkür bu ediyorum. Çoban kavalı derken aynı zamanda küçükbaş hayvanlar da bunlardan bayağı dinliyor mu?
1: Tabii
0: sizi
1: dinliyor,
0: mi tanıyor?
1: Tabii,
0: mesaj mı veriyor?
1: Mesaj veriyor. Bizi takip ediyor. Sahibinin nerede olduğunu takip ediyor. Sese göre kendisi o çevrede yayılıyor. Eğer ben kaybolduysam tekrar benim bulunduğum yere yönelip beni bulmaya çalışıyorlar.
0: Yani bir pusula gibi.
1: Tabii aynı.
0: Navigasyon gibi.
1: Tabii. Koyunlar da aynıdır. Hayvan kendi sahibini tanır. Tanıdığı için

0: sürekli uzaklaşsa da gözü sendedir. Yani hayvanların böyle bir içgüdüsü var. Sese alışkındır. O sesteki titreşime alışkındır.
1: Evet Mustafa abi, işte bu torosların eteklerinde 8 yaşında kavalıyla bu küçük baş hayvanlarını otlatıyor ve onlardan gelecek olan sütle de geçimini sağlıyor. Evet, Değirmençay'ın köyünde bir Ayşe ablamız var. O da bu köyün kadın çaycısı. Kadın derken her alanda başarılarını gösteriyor. Ayşe abla, bunlar tavşan kanı galiba.
2: Evet abi, çaylarımızı odun ateşinde yapıyoruz.
1: Güzel. Çayın lezzetine bakacak olursa nemlemelerde de bir marifet var mı?
2: Tabii abi, çay öncelikle 15 dakika, 20 dakika beklemesi lazım. Mutlaka beklemesi lazım. Su iyice kaynaması lazım. Güzel bir çay içmek istiyorsak.
1: Bu ateş, onun ateşinde.
2: Onun ateşinde demliyoruz abi.
1: Renklerle tavşan kanı vallahi. Ha, evet. Bu da tabii şey oluyor değil mi? Farklı bir şey.
2: Evet abi.
1: Evet. Çok güzel. Ondan sonra servis mi oluyor?
2: Evet abi.
1: Sabah kaçta açıyorsun bu
2: abi
1: yaşamı?
2: Çok erken açıyoruz. Sabah ezanında açıyoruz. 4:30-5'te burada olmuşuz.
1: Sabah ezanı tabii. Evet. Herkes namaza kalkıyor.
2: Bahçeye gittikleri için, namaza gittikleri için çok erken sabah ezanında ben buradayım.
1: Hayat böyle geçiyor.
2: Evet abi. Akşama kadar koşturmaca devam ediyoruz. Gün boyu buradayız. Çalışıyoruz, kahve işte.
1: Evet Ayşe abla, bu Değirmençay köyünün tek kadın çaycısı, aynı zamanda da sabahın erken saatlerinde geliyor. İşte burada bu mekanda çaylarını demliyor.
3: A Haber Radyo.
4: 13 Haziran 2026 Cumartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, 13 Haziran dedik, Cumartesi günü ve bugün liseye geçiş yolunda öğrencilerin geleceğini şekillendirecek sınav maratonu başlıyor. Türkiye ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci LGS sınavında ter dökecek. Şimdi biz de ayrıntıları alacağız artık. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Hemen dönelim. Günaydın Oğuzhan, hoş geldin yayına. Arkanda da sıra halinde öğrencileri görüyoruz. Yavaş yavaş içeri alınmaya başlamışlar. Dönelim hemen, nasıl bir atmosfer var orada?
5: Evet, günaydın. Kolaylıklar diliyorum, iyi yayınlar. Evet, biz şu anda Ankara Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi önündeyiz ve burada görmüş olduğunuz gibi öğrenciler sınav için artık sınav merkezinde sınıflara alınmaya başladı. Tabii ki nasıl bir atmosfer var diye sordunuz. Öğrenciler heyecanlı, veliler heyecanlı. Çünkü uzun bir maratondan sonra döktükleri alın terinin karşılığını burada almak için şu anda görmüş olduğunuz gibi artık sınav merkezinde sınıflara doğru geçmeye başladılar. Tabii ki şöyle detaylara bir bakacak olursak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav düzenleniyor olacak. Bu yıl merkezi sınava 1.022.658 öğrencinin başvuru yaptığını söyleyebiliriz. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4.244 binada gerçekleşecek. Yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde bu sınavın gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki katılım zorunluluğunun bulunmadığını da belirtmekte fayda var. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilebilecekler. Sınavda 8. sınıf öğretim programındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkartma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerin önceliği sorularda yer alacak. İki oturumdan oluşan bir sınav düzenleniyor olacak. İlk oturum 9.30'da başlayacak. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakikalık süreleri olacak öğrencilerimizin. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yine 80 dakika verilmiş olacak öğrencilerimize. Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede ise öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı

alanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi de bulundurmalarında fayda var. Tabii ki sınav sonuçları özellikle 10 Temmuz'da açıklanacak ve map.gov.tr adresinden öğrencilerimiz sınav sonuçlarını görebilecekler. Tabii ki tercihlere esas kontenjan da tabloları da aynı tarihte yayınlanmış olacak. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar da 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleşecek. Dediğimiz gibi artık ilk oturumun başlamasına dakikalar kaldı ve öğrencilerin heyecanında Doruk'ta uzun bir emek sarf ettiler. Alın teri döktüler. Tabii ki veliler de heyecanlı, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Güvenlik sebebiyle özellikle velilerin okul bahçesine girmeleri yasak. Tabii ki özellikle okul içerisinde de teknolojiden yararlanılacak sınav esnasında yapay zeka destekli kameralarla özellikle sınıflar kontrol edecek, öğrencilere buradan izleme olana sunulacak, izlenme olana tabii ki sunulmuş olacak. Özellikle tabii ki sınavda bir haksızlık olmaması için de bu tür tedbirler alınmış durumda. Okul çevresinde tabii ki polis ekipleri güvenlik önlemi almış durumda. Tüm bu tabii ki yapılan çalışmalar öğrencilerin burada vermiş oldukları emeklerin, alın terinin karşılıklarını tam doğru bir şekilde almalarını sağlamak. Artık sınava dakikalar kaldı, 20 dakika gibi bir süre kaldı. Öğrenciler hala okul bahçesine gelerek arkamda görmüş olduğunuz bu sıraya girip içeriye girmek için kontrol edilmeyi bekliyorlar. İlk oturumda dediğimiz gibi aslında sözel oturum olacak. Bu oturumda öğrenciler birçok soruya cevap verecekler. Bu soruların ardından saatler 11.30'u gösterdiğinde de ikinci oturum gerçekleşecek ve bu oturumda da sayısal sorulara cevap vermiş olacaklar. Dediğimiz gibi aslında Milli Eğitim Bakanlığı bu sene öğrenciler için de bir ilki gerçekleştirdi ve öğrencilerin sınavda daha rahat edebilmeleri için bir yiyecek paketi hazırladı. Bütün sınav merkezlerinde, bütün sınıflarda bu yiyecek paketleri olacak ve bu yiyecek paketlerinde de öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla su, tabii ki konsantrasyonu sağlaması açısından ceviz ve kuru üzüm, yine tabii ki açlık hissiyatını bastırmak için de bir bar hazırlanmış durumda. Bunu öğrencilerimiz sınavdan sonra çıkacak 45 dakikalık süre sonunda değerlendirme fırsatı bulacaklar. Artık öğrenciler yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi içeri alınmaya devam ediyorlar. İlk oturum için heyecan Doruk'ta diyebiliriz. Bütün öğrencilerimiz tabii ki uzun bir eğitim öğretim geçirdiler. Uzun bir maraton, uzun bir gayret sarf ettiler. Uzun bir maratonda hazırlandılar. Ve bugün de artık o döktükleri alın terinin, o vermiş oldukları emeklerin karşılığını almak için burada bir kez daha ter dökmüş olacaklar. Bir kez daha şöyle sınava ilişkin bilgiler verecek olursak, özellikle sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak ve Milli Map.gov.tr adresinde sınav sonuçları ilan edilmiş olacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da yine aynı tarihlerde yayınlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilmiş olacak. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmiş olacak, yayınlanmış olacak. Tabii ki öğrencilerimiz dediğimiz gibi aslında sınava gelmeden dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Onları da bir kez daha hatırlatalım. Özellikle yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda tüm öğrencilerimiz. Tabii ki bununla birlikte yine yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem getirmek zorundalar. Birer kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi de bulundurmaları gerekiyor yedek olarak. Tüm bu işlemlerin ardından da öğrencilerimiz tabii ki burada sınavlarına girmiş olacaklar. Bu sınavda ter dökmüş olacaklar. Yine 9.30'da başlıyor ilk oturum dedik. Bu ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dilden toplam 50 soruya cevap verecekler ve 75 dakikalar olacak öğrencilerimizin. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve burada da 80 dakika bir süre tanınmış olacak. Öğrencilerimize artık sınav için dakikalar kaldı. Öğrenciler burada hazır
bekliyorlar. Şu anda tabii ki içeride alımlar başlamış durumda. İçeride özellikle öğrencilerin giriş belgeleri,

0: kimlikleri kontrol ediliyor ve sınava girecekleri tabii ki sınıf burada öğrencilerimize gösteriliyor. Öğrenciler sıralarda yerlerini aldıktan sonra optik form ve kitapçıklar dağıtılacak. Daha sonra da öğrenciler burada soruları çözecekler. 50 dakikalık dediğimiz gibi 40 sorudan oluşacak. İkinci oturum 80 dakikalık olacak ve ilk oturumda da 50 soruya cevap verecekler. 75 dakika süre sonunda ilk oturumu da tamamlamış olacaklar. Ondan sonra da saatler 11.30 gösterdiğinde ikinci oturum için bir kez daha sınav merkezinde öğrencilerimiz yerlerini alacak. Biz de kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte buradaki gelişmeleri, buradaki heyecanı paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nden sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sınava girecek tüm öğrencilere biz de bir kez daha başarılar dileyelim. Dakikalar kaldı, 9.30'u gösterdiğinde saatler ilk oturum başlayacak. Biz de yine o noktadan gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, şimdi sıcak bir operasyon haberiyle bültenimize devam edeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonla binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Şüpheli SMS trafiğini takibe alan Milli İstihbarat Teşkilatı siber güvenlik ve mali analiz birimleriyle düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı gece boyunca süren şüpheli SMS'ler üzerine harekete geçti. Çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin SMS'lerin 7 Haziran gecesi başladığını ve sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Vatandaşlara ulaşan mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişlerine yönelik bilgilendirmelerin ve tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığının değerlendirilmesi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı düğmeye bastı. İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sevgili izleyenler, hafta sonu Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün hava nasıl seyredecek, yarın nasıl olacak, ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konu bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Kübra Kılıç, düzeltelim hemen. Kübra Kılıç arkadaşımız bizi bekliyor. Kübra, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Evet, İstanbul'da da bulutlu bir hava hakimdi. Ara ara lokal yağışların olduğunu da gördük. Şu anda nasıl seyrediyor ve hafta sonu nasıl bir hava bekliyor bizi?
2: Günaydın Merve, iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Senin de belirtmiş olduğun gibi bugün İstanbul'da hava yağıştı. Sıcak günlerin ardından kısa bir mola verdik ama sadece aslında bugün İstanbul'da etkili olması bekleniyor bu yağışın. Peki hem yurt genelinde hem İstanbul'da önümüzdeki hafta ve yarın hava nasıl olacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımızda çok değerli bir konuğum, meteoroloji uzmanımız Adil Tek var. Efendim, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk, günaydın, iyi hafta sonları diliyorum. Serin bir hava geldi. Kuzeyden gelen, Balkanlar üzerinden gelen bir yağış sistem. Dün öncelikle Trakya'da Edirne civarında etkili yağışlar oldu. Edirne Kırklareli, Tekirdağ buralar yağışlar aldı. Bu sistem biraz daha Marmara'ya yerleşmiş durumda. Şu anda yine Trakya'da yer yer lokal olmak üzere yine İstanbul'da bu yağış devam ediyor. İstanbul'da sıcaklık şu saatler itibariyle 20 dereceler civarında. Bu sıcaklık gün içerisinde çok fazla artmayacak. Dün özellikle 30 derecelere kadar çıkmıştı İstanbul'da sıcaklık değerleri ve düne göre yaklaşık bir 10 derecelik düşüş yaşandı bugün. İlerleyen saatlerde biraz kuzeyden esen rüzgarın da etkisi artmaya başlayacak. Saatte 30-35 kilometreye kadar çıkacak bu rüzgarın şiddeti. İstanbullular bugün biraz düne göre biraz daha üşümüş olacaklar. Ama bu serin ve yağışlı hava İstanbul'da bugünlük kalıyor. Öğle saatlerinde biraz daha etkisini arttırmış olacak. Akşam saatlerine doğru ise bu etkisini biraz daha kaybetmiş olacak. Yağış azalmış olacak. Ve yarın ise İstanbul'da açık bir hava var. Sıcaklıklarda 25-26 derecelere kadar tekrar çıkıyor ve önümüzdeki günlerde sıcaklıkların gittikçe İstanbul'da arttığını göreceğiz. Pazartesi günü 28-29 derecelere çıkan hava sıcaklığı salı günü İstanbul'da 33 derecelere kadar çıkmış olacak ki özellikle salı günü bu yıl için en yüksek sıcaklık değerlerine İstanbul çıkmış olacak gözüküyor ama salının ardından sıcaklıkların tekrar düştüğünü göreceğiz. 27-28 dereceler, yani biraz daha mevsim normalleri değerlere geçecek. Yani bugün İstanbul

0: serin, artan sıcaklıklar var. Salı günü pik yapacak, sıcaklıklar yükselmeye başlayacak ve devam eden günlerde de o mevsim normalleri değerler var. Bugünden sonra yakın planda yaklaşık bir haftalık periyot boyunca da İstanbul'da yağış gözükmüyor. İstanbullular bugün biraz daha o piknik planlarını ertelemiş olacaklar, yarın ertelemiş olacaklar. İstanbul için genel durum böyle. İstanbul'la birlikte, yani Marmara'da devam eden yağışlarla birlikte bugün gün içerisinde özellikle İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de yağışları görüyor olacağız. Bu arada şu saatler itibariyle yine Ege'nin kuzeyinde İzmir'de ve Çanakkale'ye doğru uzanan hat boyunca yer yer lokal yağışlar var. Devam ediyor. Gün içerisinde buradaki yağışlar akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Yurdun orta ve doğu kesimleri bu yağışlı havanın etkisinde kalmaya başlayacak. İç Anadolu, Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de özellikle iç kesimler, Marmara'nın biraz daha doğusu daha çok yağış alacak yerler arasında. Yine Akdeniz'de iç kesimlerde yağışları görüyor olacağız. Doğu Anadolu'da kuzeyinde yağışlar var. Yani Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu dışında daha yağış yok. Diğer yerler bugün yağış almış olacak. Bu yağışlı sistemler akşam saatlerinde etkisini biraz daha kaybediyor. Yarın için ise yine yurdun orta ve doğu kesimlerindeki yağışları görüyor olacağız. Pazar günü için yarın, yani nereler? İç Anadolu, yine Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri yine yarın için yağışlı olacak yerler arasında. Önümüzdeki hafta içerisinde özellikle yağışları daha çok yurdun orta ve doğu kesimlerinde öğleden sonraki saatlerde görüyor olacak, gözüküyor. Şu an için genel tablo böyle.
1: Çok teşekkür hocam paylaşmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e teşekkür ederim ve evet, Adil hocamızın da belirttiği gibi sadece İstanbul'da bugün bir yağışlı hava olacak. Bugünden sonra özellikle salı günü İstanbul'da pik derecesinde bir sıcaklık beklendiğini belirtelim ve sözü size bırakalım. Kübra Kılıç Tepeci'ye ve Adil Tek'e teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler için Türkiye'deki havanın notlarını aldık sevgili izleyenler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesiminde de etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar Illinois eyaletinin dört bir yanında hortumlara sebep oldu. Şiddeti kameraya yansıyan dev hortumlar önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti.

0: çatılar uçtu. Evler yıkıldı. Araçlar devrildi. ABD'nin orta kesiminde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlar mahalleleri bütünüyle yerle bir etti.
1: Sanki tren geçiyormuş gibi bir ses duydum. Ön camım patladı ve sonra kendimi banyoda buldum. Banyo tavanındaki ışığı gördüm. Evimin arka cephesi darmadağın olmuştu.
0: Görüntüler ABD'nin Illinois eyaletinde kayda geçti. Bölgede iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları en az 8 noktada hortumları tetikledi. Şiddeti kameraya yansıyan dev hortumlar önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti.
1: Hortumun ilk oluşma anını izledim. Bir huni gibi yere indi ve dönerek ilerlemeye başladı. Birkaç çiftlik evine ve araçlara çarptığını gördüm. Değdiği her şeyi gökyüzüne savuruyordu.
0: Afet bölgesi koca bir enkaz yığınına dönerken hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar, elektrik telleri ve ağaçları da yerinden söktü. Evinin yıkılmasıyla enkaz altında kalan bir adamın polis ekipleri tarafından kurtarıldığı anlarda kameraya yansıdı.

0: Afette herhangi bir yaralanma bildirilmezken, yetkililer olumsuz hava koşullarının hafta sonu boyunca etkisini koruyabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki iç tartışmalara da değindi Başkan Erdoğan konuşmasında. Bazı CHP'li isimlerin vatandaşı sokağa çağırmasına sert tepki göstererek siz milletvekili misiniz, militan mısınız diye sordu.
2: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak. 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz.
0: CHP'deki tartışmalara değindi. Ana

0: muhalefet partisinde yaşananların üzüntü verici olduğunu söyledi.
1: Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve iç çekişmeler de vardı.
1: Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın, hangi bahane ile olursa olsun, bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
0: Dış politikaya ilişkin mesajlar da verdi. Türkiye'yi bölgedeki gerilimlerin dışında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.
1: Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz.
0: Gündemin bir diğer başlığı ise terörsüz Türkiye hedefiydi. Erdoğan, sürecin başarıya ulaşması için önümüzdeki dönemde çalışmaların hız kazanacağını vurguladı.
1: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Ya Allah! Bismillah!
2: İç siyasette devam edelim. CHP'de sular durulmuyor sevgili izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının 9 milletvekilini ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından iki ismin daha ihracı istendi. Biri Kılıçdaroğlu'yla girdiği polemiklerle gündem olan tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Diğeri restoranda alkollüyken kadınlara yaptığı çirkin teklifle suçlanan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer. İhraç listesine tutuklu 6 belediye başkanının daha ekleneceği konuşuluyor.

0: partiyi kirlilikten arındıracağım. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ikinci ihraç listesi için düğmeye bastı. Bu defa Kılıçdaroğlu bir dönem sert tartışmalarla karşı karşıya geldiği CHP eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Mart ayında yemek yediği restoranda masasındaki iki kadına çirkin teklifte bulunduğu için kavga çıkardığı iddia edilen Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in üstünü çizdi. Merkez Yönetim Kurulu'yla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ihraç sürecini hızlandırdı. 9 milletvekiliyle başladığı ihraç rüzgarına Tanju Özcan ve Serkan Tuncer'i de ekledi. Öyle ki önümüzdeki günlerde tutuklu bulunan 6 CHP'li belediye başkanının daha ihracının isteneceği konuşuluyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Her şeyi izliyoruz.
1: Kulislerde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Muhittin Böcek, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Oya Tekin, Hasan Akgün ve Onursal Adıgüzel'in de ihraç edilecekleri söyleniyor.
3: Şimdi CHP'de iki tane paralel

0: var, buna müsaade eder mi? Kemal Bey ve arkadaşları buna müsaade ederse partiyi yönetemezler kardeşim. Yönetemezler.
1: CHP yönetiminin aklanın gelin çağrısı yaptığı 9 milletvekiline yönelik suçlamaların ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Listenin ilk sırasında yer alan Veli Ağbaba hakkında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde Gökhan Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro getirmesini istediği yönünde iddialar var.
2: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: Ali Mahir Başarır hakkında dosyaya giren HTS kayıtlarında ise Böcek'le para tesliminin gerçekleştiği öne sürülen tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Gökhan Günaydın'ın ismi de kurultay öncesinde İstanbul Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bazı delegelere para dağıtıldığına ilişkin tanık beyanlarında yer aldı.
0: Madem bu arkadaşların namuslu olduğuna, şerefli olduğuna inanıyorsan bu arkadaşlarına söylesene. Git silik desin ki benim dokunulmazlığımı kaldır kardeşim şeye, neyse. Şimdi bu arkadaşlar bana göre şaibeli arkadaşlar şimdiye kadar geç kaldılar. Ne birilerine bak mahkemeye verdiler, ne kendilerini suçlayanlara gidip dava açtılar, ne meydan okudular.
1: Özgür Karabat hakkında ise itirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan 2024 yerel seçimleri öncesinde 5 milyon lira rüşvet aldığı iddia edildi. Turan Taşkın Özer ve Umut Akdoğan'ın ise kurultay sürecinde delegelere para trafiğini yönettikleri iddia ediliyor. Ensar Aytekin ve Nurhayat Altacan'ın adları da yine kurultay sürecinde delegelere baskı yaptıkları iddialarıyla dosyada yer aldı.
3: Mesela Turan Taşkın Özer neyle suçlanıyor? Yasa dışı elde edilen paraları milletvekili kimliğinin arkasına saklanarak çakarlı aracıyla taşımakla ve bu paraları bir depoda saklamakla suçlar.
4: İBB soruşturması.
3: Evet. Özgür Karabat neredeyse yolsuzluk iddiası olan tüm fezlekelerde var.
5: Sevgili izleyenler, şimdi yeni haftada da CHP'de gözler salı günkü toplantıda olacak. CHP'de parti meclisinde Özgür Özel'e yakın 27 üye istifa etmişti. Peki bu gelişmeler dengeleri nasıl değiştirir? Özgür Özel ve ekibi neyi amaçlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yol haritası ne olacak? Kulislerde neler konuşuluyor? Ona bakacağız. Gelin hemen Ankara'ya gidelim. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Günaydın Tülay Ağoğlu, hemen sözü sana bırakalım son gelişmeler için.
6: Merve Özkan, dün bazı ihraç kararları da yine MYK'da alınmıştı. Şunu da söyleyelim. Göreli Belediye Başkanı Hasbi Dede, mutlak butlan kararı dolayısıyla bütün ihraçlar, özel Özgür Özel yönetimindeki bütün ihraçlar iptal edildiği için Göreli Belediye Başkanı'nın da iptal edilmiş oldu. Ancak dün alınan kararla tekrar disipline sevk edildi. Hasbi Dede, bilindiği gibi cinsel taciz suçlaması var hakkında ve cinsel tacizde bulunduğu genç kızın da trafik kazasında hayatını kaybettiğini yine hatırlatalım. Grup başkan vekillikleri düştü. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın, çünkü tedbirli olarak ihraç istendi haklarında. 9 milletvekilinden ikisini oluşturuyor. İkisi de grup başkan vekilliği görevini yürütüyorlardı. Dün bu görevleri sona erdi. Şimdi YDK Yüksek Disiplin Kurulu karar verinceye kadar hiçbir parti faaliyetine bu 9 milletvekili katılamayacaklar. O nedenle grup başkan vekillikleri düşmüş oldu. Şimdi CHP milletvekili olarak, sade bir milletvekili olarak meclisteki görevlerine devam edecekler. Bundan sonra ne olacak? Salı günü toplayacağı açıklandı yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grubu. Ancak özel yönetimi de toplatmayız şeklinde açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Özgür Özel'in milletvekilleriyle toplantılar gerçekleştirildi ve 80 milletvekilinin yanında olduğu şeklinde yine kulislerde bilgiler dolaşıyor. Şunu da ifade edelim. Şimdi yeni grup başkan vekilleri nasıl belirlenecek? CHP'nin bir tek grup başkan vekili kaldı. İhraç listesinde olmayan Murat Emir. İki grup başkan vekilinin daha belirlenmesi gerekiyor. Bunun da MYK tarafından atama şeklinde yapılacağı ifade ediliyor. Sonrasında ilk grup toplantısında da bir seçim gerçekleşebileceği söyleniyor. Ancak eğer atama usulüyle bir grup başkan vekili belirlerse Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel yanında yer alanlarda, Özgür Özel ve yanında yer alanlarda biz grup içi gensoyla onları düşürürüz görüşünde, 35 milletvekilinin meclis başkanlığına dilekçe vermesinin yeterli olduğu da

0: ifade ediliyor. Önümüzdeki günler de hareket devam edecek. Bu arada şunu da söyleyelim. Bazı il başkanlarının da görevden alınacağı söyleniyor. İzmir, Manisa, Erzurum, Kars il başkanları. Sonrasında il başkanlarının görevden alınma sürecinin de yine devam edeceği ifade ediliyor diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
1: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ankara'dan son gelişmeleri iç siyasete dair paylaştı. Bizimle bakalım neler olacak yine CHP kanadında. Sevgili izleyenler, Anadolu Diyarı diyeceğiz şimdi. Anadolu Diyarı yeni bölümüyle karşınızda olacak. Ekibimiz bu hafta Samsun'un Yakakent ilçesine konuk oldu. Bölgeyi sizler için gezdi. Bakalım neler çekmişler.

0: baharı ülkemizin illerinde, ilçelerinde, beldelerinde mavisi, yeşili, denizi, kumuyla birlikte sizlere, ekranlara taşımaya devam ediyor. Anadolu Diyarı'nda bu hafta tescilli coğrafi işaretli mantısı, yeşili, doğası, turizmiyle Yakakent ilçesini birlikte gezeceğiz. Yakakent ilçesi Samsun'a tam 84 kilometre uzaklıkta. Sinop ve Samsun'un tam orta noktasında bulunan Sinop'u en yakın ilçelerinden birisi. Elbette ki bu güzel ilçede turistik bir Karadeniz ilçesini adeta bizlere yansıtmaya devam ediyor. Yakakent'te denizin hemen dibinde. Buraya gelip de kahvaltı yapmak isterseniz önemli uğrak noktaları var elbette. Ama kahvaltıda neler var, neler yenir? O dostunu sordu. Efendim neler var?
1: Hemen anlatıyorum. Bilmiyor çeşit kahvaltı çeşitlerimiz, kuymağımız, yumurtamız, gözlemimiz, el açma pişisi ve patates ve yanında da sigara böreklerimiz var. Yanında da semaver çayımız var.
0: Harika. Tabii çaysız kahvaltı olmaz.
1: Çaysız kahvaltı sınırsız hatta.
0: Denizin kenarında
1: ama. Denizin kenarı mükemmeldir.
0: Çay keyfiyle beraber. Karadeniz sofralarının olmazsa olmazıdır kuymak. Her sofrayı adeta güzelleştirir. Peki nasıl yapılır kuymak?
1: Evet, bol tereyağımız, bir kaşık mısır unumuz ve kolat peyniriyle yapılır efendim. Bolca tereyağını koyarız, üstüne bir kaşık mısır unu ayrıyetten kaynatırız. Kaynatırken de üstüne azıcık kolat peyniri koyarak kuymağımız olur abi.
0: Şöyle tadına da bakalım. Yalnız inanılmaz güzel olmuş. Elinize sağlık.
1: Elinize efendim, afiyet olsun.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekneler açıldı. Ağlara takılan balıklarla birlikte artık sahile geri dönüş yapıldı. Bereketli olsun.
2: Geçimi zaten ya kentin %80'i balıkçılık. Gördüğünüz gibi hep kafesler, ağlar, tekneler, kayıklar. %80'i balıkçılık karşılıyor Yakent'in.

0: sahil kasabalarında yaşamanın denizle iç içe olmak gibi önemli kriterleri var. Denizle iç içe olduğunuzda hem SUP hem su sporlarıyla da ilgilenmek gerekiyor. Efendim SUP nedir? Üzerinde yaşam alanı, kahve, her şeyinizde var.
1: Evet. SUP çok keyifli bir su sporudur. Asıl amacı ayakta kürek çekmek ve gördüğünüz gibi malzememiz fazla, suyumuz, yiyeceğimiz, kahvemiz. Her türlü etkinliği yapabilirsiniz. Bildiğiniz daire gibi, yat gibi kullanabiliyorsunuz bunu.
0: Günün hangi saatlerini tercih ediyorsunuz? Var mı öyle bir saat, yoksa ne zaman istersen?
1: Genelde sabahları ama biz gün boyu yapabiliyoruz bunu.
2: Ben 2 senedir SUP'la ilgileniyorum. Bafra Doğa ve Hayvanseverler Derneği Başkanıyım. Maraton yapıyorum, koşular yapıyorum. Su sporunu da gördüm, hoşuma gitti, böyle denemek istedim. Denedim ve bırakamadım.
3: Ülkemizde 2 yıldır yaygınlaşmaya başlayan bir spor. 2 yıldır ben de SUP yapıyordum. Çok keyifli bir aktivite. Deniz üstünde 3.55'e 90 santimlik SUP barla göl olur, deniz olur. Açılıyoruz, kahvaltımız, muhabbet, sohbet, güzel dostlarla tanışıyoruz.

0: aslında Yaka Kent'in o çocukluk dönemlerinde sokaklarında, caddelerinde koşturdu. Kimi başka şehirlere gitti ancak doğdukları topraklara geri geldi. Şimdi hem psikolojileri devam etsin, bozulmasın, hem belki ev ekonomisine biraz katkı olsun, hem de biraz sohbet olsun diye halk eğitimde ellerinde dikişler, nakışlarla birlikte hayat boyu öğrenme devam ediyor.
1: Kendi elimizin emeği. Şimdi böyle tığ işi yapıyorum ben. Başka yani alıştığım şey böyle tığ işi. Onu yapıyorum. İyi gidiyor. Çok güzel. Dinlendiriyor bizi.
0: Ne çıkacak ondan?
1: Bundan şimdi başımdaki eşarptan çıkacak.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Bunları hediye ettiğimiz, ben hediye diyorum daha çok.
2: Sahilde bunları sergiliyoruz. Yani bir nevi bize ekonomik katkı oluyor. Ufak da olsa.
3: Çantalar, torunlarına hırkalar, kazaklar. Onların ihtiyaçlarını.
0: Nasıl geçiyor peki burada bak?
3: Çok güzel geçiyor. Öğrencilerimin çoğu 60 yaş üzeri. 80'e doğru gidiyoruz.
0: Maşallah.
3: Evet, çok güzel iletişimimiz de gayet çok iyi.
0: Yakakent ilçesinde özellikle Samsun-Sinop karayolunun deniz ve ormanla birleştiği noktada. Doğa turizmi sevenler için Kızılçam ormanlarının olduğu bölgede mavi ve yeşilin birleştiği noktada. Doğa tutkunları için bungalovlardan yapılan yeni tesislerle birlikte önemli bir rekreasyon alanı da oluşturulmuş durumda.
4: Çam Gölü deniz ve ormanın birleştiği bir noktadayız. Samsun'un güzel güzide ilçelerinden biri. Yakakent'teyiz. Yakakent'imizi turizme kazandırmak için buradayız. Bu bungalov turizme biraz artmış durumda. Daha önceden Sapanca'da vardı ama artık Karadeniz bölgesinde de yaygınlaşıyor. Biz de Çam Gölü'nü biraz da bungalovla, doğayla iç içe bir araya getirmek istedik. Burada şu anda hali hazırda bungalovlarımız var. Yine her bir bungalovun havuzları olacak.
0: Yakakent'te Yakakent Belediyesi tarafından sahilin hemen kenarında yapılmış olan balık restoranının olduğu noktadayız. Hemen denizin kenarında enfes bir sofra hazırlandı. Şimdi baktığımızda sofrada balık eksik gibi ancak hemen burada közümüz var. Az sonra somon ve kötek balığı da burada pişmeye devam edecek. Ama biz mantımızı hazırladık. Kezban ablamız sağ olsun, eline emeğine sağlık ama coğrafi işaretli, tescilli Yakakent mantısı nasıl yapılır?
5: İçine kıymayı yoğuruyoruz. Yani karabiberi, soğanı, kıyması, tuzu yoğuruyoruz. Bezeledikten sonra bezelerimizi açıyoruz. İçine koyuyoruz tek tek. Ölçüde hepsi 4 santim büyüklüğünde bizim mantılarımız.
0: Bu nedir?
5: Bu yoğurtlu sarımsaklı.
0: Şimdi yoğurtlu sarımsaklı sosu
5: evet.
0: Da var üzerinde.
5: Evet, sosu da var. Evet.
0: Sarımsak da katmışsınız.
5: Evet.
0: İnanılmaz lezzetli olmuş.
5: Afiyet olsun.
0: Hemen diğer bir tanesi.
5: Cevizli.
0: Cevizli. Ama ceviz tabii organik olacak.
5: Tabii. Cevizi, tereyağısı.
0: Bölgenin.
5: Olmazsa olmazı.
0: Olmazı.
5: Evet.
0: Şimdi burada yoğurtlu sevenler için ve sarımsak katmak isteyenler için
5: evet.
0: Ayrı bir lezzet.
5: İsteğe bağlı. İsteğe
0: burada
5: bağlı.
0: Da ay ben yoğurt olmasın benim evet. Yakakent mantımda. Evet. Sade ve cevizli olsun diyorsanız bu şekilde.
5: Evet.
0: Evet. Burada da
5: karışık. İsteğe bağlı o da.
0: Yani ben sadenin de tadına bakayım, yoğurdun da tadına bakayım diyorsanız
5: evet.
0: Bu. Peki buraya gelenlerin en çok tercih ettiği hangisi?
5: Karışığı tercih ediyorlar.
0: Bu karışık.
5: Evet.
0: Peki sizin kendi tercihiniz hangisi?
5: Ben yoğurtluyu daha çok
0: yoğurtlu,
5: tercih ederim.
0: Evet. Sarımsaklı.
5: Evet efendim.
0: Neler var
6: ederiz.
0: Mantıyla ve balıkta neler iniyor?
6: Mantıyla öncelikle tercih tabii turşu. Yanında bir asit gerektiriyor. Şöyle bir turşu kavurması yapıyoruz. Genellikle bunu bütün evlerde de yaparlar. Yakakent'te bu bölgede. İçerisinde domates turşusu olur, kelem olur, havuç olur, işte biber olur. Bunların hepsini karıştırıp
0: güzel bir turşu.
6: Kavuruyoruz aynen öyle.
0: Harika.
6: Daha sonra tercih olarak köz biber. Yine bu bölgede çok yetişir. Kapya biber yetiştiriciliği de var. Her masada bulunur kızartma, patlıcan kızartması ve yoğurtlarız. Bunu isteğe göre yoğurtlarız. İstemezsek yoğurtlamayız. Yine karışık kızartmamız var. Balığın yanında daha fazla tercih edilen

0: Şöyle.
1: Deniz börülcesi. Evet.
2: Bu burası Ege'yi de anımsatıyor yani.
1: Olması gereken bir şey. Balığın olduğu yerde bunun olması gerekir. Evet.
0: Yine başka
1: çok bir beğenilen yine mezelerden bir tanesi domates kurusu. Bunu küp halinde doğrarız. Üzerine nar ekşisi, yağ ve cevizle servis ederiz.
0: Harika.
1: Köz patlıcanımız yine. Havuç tarator olmazsa olmaz. Şöyle bir de acılı mezemiz var. Mevsim salatası adını verdiğimiz salatamız da burada.
2: Eline sağlık. Sana da
1: afiyet
2: teşekkür ederiz.
1: Olsun.
2: Şimdi sofra hazır ama bir eksik var. Evet. O da balık. Şimdi gelelim ustamızın yanına. Ustam. Denizin hemen kenarında. Aynen. Üst tarafımız yeşil, arka tarafımız masmavi. Aynen. Önümüzde ise bu bölgenin de son dönemlerde olmazsa olmazı
3: somon.
2: Somon.
3: Somon.
2: Şimdi hemen arkamızda havuzlar var.
4: Aynen.
2: Bu havuzlarda yetişiyor. Ardından daha da açıktaki havuzlarda evet. Büyüyor. Yurt dışına da ihraç ediliyor.
4: Aynen.
2: Somonu bize bir anlatabilir misin? Somon balığı nedir, nesi olur?
3: Şöyle söyleyeyim. Somon ızgara. Buğulaması olur. Her çeşit yaparız somonla. Bu somon ızgaramız şöyle söyleyeyim. Filota. 10 dakika bir tarafını, 10 dakika bir tarafını pişiriyoruz. Ondan sonra servis yapacağız.
2: Şimdi şöyle anlatalım. Hemen arkamızda bakın havuzlar var. Bu havuzlarda akarsulardan ve göllerden, barajlardan gelen somon yavruları bir müddet burada büyüyor. Ardından denizin biraz daha açığında tam kıvamına geldikten sonra artık hem yurt içinde hem yurt dışında sofraları lezzetlendiriyor. Çevireceğiz mi? Bölgede bu arada tabii somon festivalleri de gerçekleştirildi. Son derece özel, kıymetli bir festival oldu. Bu festivaller sayesinde somon balığını da hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtımına da önemli katkı sunuyor.
3: Evet.
2: Denizin hemen kıyısında soframız hazır. Lezzetler elbette ki paha biçilemez. Bir tarafta kötek balığı, bir tarafta somon balığı, bir tarafta coğrafi işaretli tescilli yakakent mantısı. Ancak balık mantı olur da sofrada tatlı elbette ki olmazsa olmaz değişik bir tatlı var.
1: Helva tarama.
2: Helva tarama.
1: Evet.
2: Balıkla olmazsa olmaz.
1: Balığın sonrasında mutlaka yenmesini tavsiye ettiğimiz tayin helvasını süt ve limon suyuyla açıyoruz. Daha sonra güveçlere koyup fırına atıyoruz. Üstü bu şekilde kızaracak. Piştiğini anladığımızda da dileğiniz isteğinize göre cevizle isterseniz dondurmayla ya da kaymakla afiyet olsun.
2: Balık sonrası mideyi de rahatlatacak.
1: Kesinlikle.
2: Teşekkür ediyoruz. Şimdi kötek balığı bir tarafta. Pişti, hazırlandı. Hani derler ya denizden babam çıksa yerim. Gerçekten tam da o tabir. Somonun da tadına bakalım. Efendim bize afiyet olsun. Yolunuz Yakakent'te düşerse mutlaka sahilde Yakakent'in hem coğrafi şartlı mantısını hem de balıklarının tadına bakmayı unutmayın diyelim. Ve bize afiyet olsun. Sizler de ümit ediyorum ki bu bölgelerden gelir geçer ve bu lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

0: yaşatılan en önemli değerlerden birisi de su değirmenleri. Şimdi binanın dışındaki borulardan gelen su yaklaşık 150 yıllık bu taşları döndürüyor ve ardından da hem yemeklik hem de hayvanlar için unları burada yapıyor.
1: Taşlarımız 150 yıllık suyla çalışıyor. Şu anda buğday öğütüyorum. İnsan yiyeceğim.
0: İnsan yiyeceğim.
1: Evet.
0: Ama demin bir test yaptın.
1: He.
0: İyi mi değil mi diye.
1: Evet.
0: Nasıl anlıyorsun?
1: İrili inceliğini elimle baktığım zaman anlıyorum.
0: Şimdi oradan bir taraftan dökülüyor. Un geldi.
1: Oradan dökülüyor. Un geldi. Ben böyle bakıyorum. Bu şekil duruyorsa o normal demektir ya. Yani.
0: İyi mi demek?
1: İyi demek ya. Yani.
0: İki tahta taşın üzerine vuruyorsa buğday oradan akıyor.
2: Evet.
0: Ama onları aldığımızda...
2: Bak akmıyor.
0: Şimdi buradan onlarımızı organik doğal bir şekilde
2: organik, doğal,
0: yapıyoruz. Yapmaya da yaklaşık devam edeceğiz inşallah.
2: Allah nasip ederse öyle abi. Olsun.

0: topraklarında çilek ekimiyle ilgili bir deneme yaptı çiftçimiz. Başarı da elde etti.
1: Evet.
0: Ailecek çocuklarla birlikte genç çiftçi projesinde.
1: Evet.
0: Nasıl başladınız? Nasıl oldu?
1: Biz daha önceden de yapıyorduk bu işi. Ama böyle sistemli değildi. Yere yapıyorduk. Oğlum bu sene şey dedi, sistemli yapacağım. Olursa da olmasa da anne dedi.

0: oğlum sistemli yaptı.
1: Çilek için ne lazım? Güneş, toprak, su hangisine ihtiyacı var?
0: Suya da ihtiyacı var, güneşe de ihtiyacı var.
1: Samsun ve Sinop'un hemen bitişiğinde. Denizi, mavisi, yeşiliyle Yakakent ilçesinin hemen kenarında bir köydeyiz. Tabii köy denince akla o eski imece usulü komşuların bir araya gelmesi, gelen misafirlere o yöreye özgü yemeklerin yapılması elbette ki devam ediyor. Anadolu insanı misafirini en iyi şekilde ağırlamayı geçmişten günümüze kadar yapmaya devam ediyor. Bir taraftan keşkekler hazırlanıyor, bir taraftan hamurlar açılıyor, gözlemeler, sarmalar, tatlılar. Hepsine tek tek bakacağız. Ablacığım keşkek bölgenin olmazsa olmazı.
2: Evet, bizim Samsun yöremizin olmazsa olmazı keşkeğimiz. Akşamdan ıslatırız. Sabahleyin ıslattığımız keşkeği tekrardan yıkarız. Güzel tereyağlı bir şekilde kavuraraktan başlarız. Biraz kavururuz, ondan sonra suyunu veririz.
1: Şimdi
2: suyunu ben...
1: odun ateşinde?
2: Evet, odun ateşinde. Evet, daha ayrı bir lezzeti.
1: Kaç saattir pişiyor bu?
2: Bu yaklaşık 2,5 saat üzeri sürüyor. 2,5-3 saat üzeri. Biraz piştikten sonra bunu gödelleme deriz biz. Bunu böyle.
1: Ezmek yani.
2: Ezmek yaparız. Ondan sonra gödelledikten sonra tereyağını salarız, tavuğunu salarız. Tabii ki gödellemeden önce tavuğunu salarsak ezilir tavuk içinde. O yüzden sona doğru önce tavuğunu veririz, sonra tereyağını verdikten sonra işten bitmiş olur keşkeğimiz.
1: Sen bu kadar kısa anlattın ama oysa saatler alıyor.
2: Evet.
1: Teyzem.
3: Buyur.
1: Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Sen ne yapıyorsun?
3: Ben gözleme yapıyorum.
1: Gözleme yapıyorsun. Heh. Nesini yapıyorsun? Neleri var bu gözlemede?
3: Gözlemeli kıymalı yaptım, ıspanaklı yaptım. Böyle kuru yağlı da yaptım.
1: Maşallah.
3: Bunu yaptım.
1: Şimdi burada hep komşular bir araya gelmiş.
3: Evet.
1: İmece usulüyle.
3: Evet.
1: Keşkek, gözleme evet. Bir taraftan.
3: Öyle.
1: Peki bunun el lezzeti tecrübeyle alakalı.
3: Tabii. Tabii yine usulü yapacak. Dada tuzuyla yapacak.
1: Değil mi?
3: Öyle değil yani.
1: Sevgini de katacak.
3: Evet. İçimden gele gele seve seve yaptım.
1: Değil mi?
3: Vallahi.
1: Allah senden razı olsun. Şimdi orada açtın hamurları.
3: Evet.
1: Buraya veriyoruz.
3: Buna vereyim.
1: İçinde saclı soba bu da.
3: Evet.
1: O da orada bir kürekçi var. Evet, şimdi oradan geçti. Şimdi takip edelim neler olacak. Geldik buraya. Şimdi bu bunun nesini yapıyorsun teyzem?
3: Yağlı. Katlama. Evet.
1: Şimdi teyzem burada açtı.
3: Evet.
1: Sen buradasın.
3: Evet.
1: Ok merdane kürek.
3: Evet.
1: Yanmayacak.
3: Yanmayacak. Yağlayacak, pişirecek.
1: Peki burada gelen misafirlere bu şekilde mi lezzet ikram yapıyor?
3: Evet.
1: Bir tarafta keşkek, bir tarafta gözleme, bir tarafta yağlı. Evet. Sobanın üzerinde ibrik, çaylar, ayranlar. Dolmalar, yaprak sarmalar, gözleme bir sürü çeşitleriyle birlikte olmazsa olmaz ev tatlısı da yapılmış. Anadolu Diyarı programında bu hafta Samsun ve Sinop'un hemen yanı başında bulunan Yakakent ilçesinde sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Yakakent'in tüm güzelliklerini sizlere sunmaya çalıştık. Bir başka Anadolu Diyarı programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: halkımız müşteri olsun. Bu ülkenin 128 milyar doları ne birilerine peşkeş çekilmiş ne de heba edilmiştir.
1: Yerel mahkeme, istinaf, şimdi de Anayasa Mahkemesi. CHP'ye kötü haberler peş peşe geldi.
2: FETÖ'nün ortaya attığı ama CHP'nin sarıldığı ve sarıldıktan sonra o dönemin siyasi aktörleriyle birlikte bir takım kendilerine yakın gazetecilerin ve akademisyenlerin üzerinde tepinerek büyüttüğü kocaman bir yalana dönüştü.
1: Muhalefetin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü, kayıp 128 milyar dolar iddiasının iftira olduğu yargı kararlarıyla bir kez daha netleşti.

0: İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti.
1: 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir.
0: Hukuki süreç, Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurumsal hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili, manevi tazminat talebinde bulundu.
2: Bu tazminatı da şehit ve gazi yakınlarına bağışladığını kamuoyuna avukatı aracılığıyla, Sayın İsa Sinan Göktaş aracılığıyla açıklamış oldu.
0: Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin yaptığı bazı açıklamaları muhalefet etme ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde kabul etti. Ancak partinin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kurgu içerikli videodaki anlatım tarzı çizgiyi aşan unsur oldu. Mahkeme söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek ana muhalefet partisini 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararına itiraz eden CHP, dosyayı istinafa taşıdı. Başvuru dilekçesinde paylaşımların kamu yararı gözetilerek yapılan siyasi eleştiriler olduğu iddia edildi. Bölge Adliye Mahkemesi 22 Haziran 2022'de CHP'nin istinaf başvurusunu kesin olarak reddetti. Mahkemede videoda Berat Albayrak hakkında ağır suçlamalar yer aldığını ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir resmi belge, mahkeme kararı veya somut delil sunulmadığını belirtti. İstinaftan da red cevabı alan CHP, kesinleşen tazminat hükmünü Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu ancak istediğini alamadı. AYM'nin kararında ayrıca Merkez Bankası'nın bağımsız ve özerk yapısına vurgu yapıldı. AYM, yerel mahkemelerin kararını yerinde bularak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Mahkeme 40 bin liralık manevi tazminatı da orantılı buldu.
1: Bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
5: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
0: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kriz derinleşiyor. Son kriz partinin en büyük karar alma organı olan parti meclisinde yaşandı. Özgür Özel ekibinden 27 üye istifa etti.
6: Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu.
0: Peki bu gelişmeler parti içi dengeleri nasıl şekillendirecek? Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor?
7: PM üyelerinin istifasıyla birlikte Özgür Özel ve ekibinin yapmaya çalıştığı şey öyle anlaşılıyor ki geride bir enkaz bırakarak gidip bir parti kurmak.
0: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Özel cephesinde yeni partiye işaret etti. Aynı zamanda Özgür Özel'in amacının partiyi işe yaramaz hale getirmek ve Kılıçdaroğlu'nu siyasi mevtaya dönüştürmek olduğunu söyledi.
7: CHP'nin içini boşaltarak, işe yaramaz hale getirerek hatta ya beni bağışlasın ama tabirim için ama Kemal Bey'i de bir siyasi mevtaya dönüştürerek çekip gitmek istiyorlar.
0: Yiğitel'den Özel'e Silivri vesayeti uyarısı geldi. Silivri vesayetinden kurtulmadıkça kendisini de bir süre sonra imha edeceğine dikkat çekti.
7: Özgür Özel Silivri vesayetinden kurtulmadığı sürece debelenip duracak. Bağımsız bir siyasetçi profil çizerek her hafta gidip olağan görüşmeyle Silivri'den talimat alarak Silivri'nin vesayetini kabul ederek bu işi sürdürürse kendini de bir süre sonra imha edecek.
0: Türk Medya Ankara temsilcisi Yiğitel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha hızlı hareket

0: hareket etmesi gerektiğini söyledi.
1: Kemal Bey inanılmaz yavaş ilerliyor. Daha hızlı hareket etmesi lazım. Ya mesela Kurultay takvimi değil mi? 1 Temmuz'da Kurultay'a başlıyorum. Hedefim Ekim sonu, Kasım'da olağan Kurultay. İsteyen aday olabilir, Hodri Meydan. Bitti. Partide bundan sonra küfür, hakaret, hedef alma olduğu anda kulağımdan tutacağım, dışarı atacağım. Bitti.

0: Haber Radyo.
1: Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimizi artık 10 yaptık. Sayılır milyonlarca öğrencinin LGS heyecanı da saatler 9.30'u gösterdiğinde başladı artık. Sınav devam ediyor. İkinci oturumda 11.30'da başlayacak. Gelin hemen biz de ayrıntıları alalım. A Haber muhabiri Hasan Zahitezm bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Günaydın Hasan Zahitezm. Hoş geldin yayınımıza. Velilerin heyecanı bekleyişi sürüyor. Bir taraftan kaygılılar elbette. Nasıl bir atmosfer var? Son durum nedir sınavla ilgili?
2: Günaydın Merve Özkan, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Evet, o gün geldi, çattı. Milyonlarca öğrenci bugün şu anda artık sıralarda ter döküyor. Az önce sen de ifade etmiştin. Saatler 9.30'u gösterdiğinde sınav başladı ve halen daha devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte yayınımızı Şehit Murat Karakuş Ortaokulu önünden gerçekleştiriyoruz. Tabii bir yandan da aslında okulla mesafemiz var ama yine de sessiz konuşmaya çalışıyorum. Zira arkadaşlarımız şu anda içeride sınavda. Özellikle dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi ise öğrenciler sınavdayken araç içerisinde müzik sesi veya kornaya basılmaması gerekiyor. Müziğin son ses bir şekilde açılmaması gerekiyor. Çünkü öğrencilerin hiçbir şekilde dikkatinin dağılmaması gerekiyor. Zira uzun bir zaman harcadılar bu sınava girebilmek için ve şu anda artık öğrencilerin sınavı başladı ve şu anda ter döküyorlar. İnşallah her biri istediği sonuçları gerçekleşebilir ki öğrencilerle birlikte aileler de aslında bir yandan ter döküyor. Tabii aslında yaklaşık yarım saat öncesinde bulunduğumuz yer daha kalabalıktı. Zira veliler dışarıda bekliyordu. Kameraman arkadaşımla şöyle bir ilerleyelim. Veliler dışarıda bekliyordu ancak bir yağış gerçekleşti ve o yağışla birlikte çoğu veli arabasına geçti ve şu anda diğer kişilerle birlikte arabalarında beklediklerini söyleyebilirim. Öğrenciler kadar da velilerin de heyecanlı olduğunu çok net bir şekilde de gözlerinden aslında görebiliyoruz. Tabii okul bahçesine giriş yasak. Okul bahçesinin hemen karşısında şu anda bizim bulunduğumuz yerde veliler bekliyor. Ancak çoğu veli, bakın yine bir kişi maalesef ki kornaya bastı. İşte bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin dikkatinin hiçbir şekilde bozulmaması gerekiyor. İki şekilde oturum gerçekleştirecek. Az önce siz de ifade etmiştiniz Merve Özkan. İlk oturum sözel bölümde olacak. Daha sonrasında ikinci oturum olacak ve ikinci oturumsa 11.30 itibariyle başlayacak ve o da sayısal bölüm. Sözel bölümde neler var? Öğrenciler şu anda hangi sınavda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden şu anda öğrencilere sorular yöneltiliyor. İkinci oturumsa 11.30'da başlayacak olan oturumsa matematik ve fen bilimleri testlerinde öğrenciler ter dökeceğini söyleyebiliriz. Peki sonuçlar ne zaman açılacak, açıklanacak? Sonuçlarsa bu maratonun tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, MEP tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından önümüzdeki haftalarda resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi beklendiğini söyleyebiliriz. Tabii bu yıl bir ilk olacak. Önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Bu iki oturum arasında öğrencilere gıda takviyesi verilecek. Tamamen stresinin azaltılması için motivasyonun çok daha fazla artması için. Tabi aslında bir yandan öğrenciler düşürülmüş ama bir yandan da velilerin de aslında düşürülmesi gerektiğini ben de ifade etmek istiyorum. Çünkü veliler de oldukça stresli ve heyecanlı olduğunu bu noktadan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim bulunduğumuz okulda herhangi bir sınava giriş problemi yaşanmadı.

0: Araştırma Komisyonu okul saldırıları ve şiddet olaylarının araştırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Komisyona sunum yapan uzmanlar kurumlar arası ortak risk uyarı ve izleme ağ sistemi modeli önerisinde bulundu. Sistemin temel amacı da risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşamadan önce belirlemek.
1: Çocuklarımızı dijital ortama yetim ve yüksüz bırakmamamız gerekiyor.
2: Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyona bilgi veren akademisyenler risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Dolayısıyla biz bilmediğimiz bir dünyaya çocuğu tek başına bırakıyoruz. Çocuğu tek başına öksüz ve yetim olarak platformlara sürüyoruz. Üstesinden geliyorsa, gelemiyorsa ne oluyor? İşte psikolojik bir takım problemler, yalnızlaşma, okul terki ya da daha da kötüsü sapkın bireylerin bir takım yönlendirmeleriyle istenmeyen birçok adli olay maalesef gerçekleşebiliyor.
2: Komisyonda sunum yapan Düzce Üniversitesi'nden doçent doktor Taner Atmaca, kurumlar arası ortak risk uyarı ve izleme ağ sistemi yani koru ağ adı altında bir model önerisinde bulundu. Atmaca, sistemin temel amacının risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek olduğunu ifade etti. Okul, aile, sağlık kuruluşları, emniyet birimleri, sosyal hizmet kurumları ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlayacak bir yapı oluşturulacağını kaydetti. Koru ağının 4 temel unsur üzerine inşa edilmesinin planlandığını belirten eğitimciler, bunların erken tespit, kurumlar arası ortak takip, dijital vaka yönetimi ve veri temelli izleme olduğunu söyledi. Uzmanlar sürekli devamsızlık, ani not düşüşleri, okul terki, saldırganlık, akran zorbalığı, öfke patlamaları, içe kapanma, travma belirtileri ve madde kullanımının sistem tarafından izlenecek temel risk göstergeleri arasında yer alacağını belirtti. Komisyonda önceki günlerde sunum yapan Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de çözüm olarak dijital denetleme kurulu oluşturulmasını önermişti.
1: Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve BTK'dan oluşan sosyal medya platformunun içerisinde dahil olduğu bir proaktif bir yapı, direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bir kuruluş olabilir. Bir üst kurul, tüm sorumluluk bunda olacak. Yani içeriklere yaptırımları da bu uygulayacak. Yani bir mahkeme kararı beklenmeksizin daha proaktif kararlar verilebilir.
0: Evet, okullardaki akran zorbalığı en büyük problemler arasında şu anda. Dileriz ki bunun içinde bir çözüm olur bu öneriler. Efendim şimdi iç siyasete devam edeceğiz. CHP'de parti meclisinde Özgür Özel'e yakın 27 üye istifa etmişti hatırlarsanız. Peki bu gelişme dengeleri nasıl değiştirir? Özgür Özel ve ekibi neyi amaçlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yol haritası ne olacak? Gelin bakalım.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
2: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kriz derinleşiyor. Son kriz partinin en büyük karar alma organı olan parti meclisinde yaşandı. Özgür Özel ekibinden 27 üye istifa etti.
5: Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu.
2: Peki bu gelişmeler parti içi dengeleri nasıl şekillendirecek? Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor?
6: PMY'lerin istifasıyla birlikte Özgür Özel ve ekibinin yapmaya çalıştığı şey öyle anlaşılıyor ki geride bir enkaz bırakarak gidip bir parti kurmak.
2: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Özel cephesinde yeni partiye işaret etti. Aynı zamanda Özgür Özel'in amacının partiyi işe yaramaz hale getirmek ve Kılıçdaroğlu'nu siyasi mevtaya dönüştürmek olduğunu söyledi.
6: CHP'nin içini boşaltarak, işe yaramaz hale getirerek hatta ya beni bağışlasın ama tabirim için ama Kemal Bey'i de bir siyasi meftaya dönüştürerek çekip gitmek istiyorlar.
2: Yiğitel'den Özel'e Silivri vesayeti uyarısı geldi. Silivri vesayetinden kurtulmadıkça kendisini de bir süre sonra imha edeceğine dikkat çekti.
6: Özgür Özel Silivri vesayetinden kurtulmadığı sürece debelenip duracak. Bağımsız bir siyasetçi profil çizerek her hafta gidip olağan görüşmeyle Silivri'den talimat alarak Silivri'nin vesayetini kabul ederek bu işi sürdürürse kendini de bir süre sonra imha edecek.
2: Türk Medya Ankara temsilcisi Yiğitel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.
6: Kemal Bey inanılmaz yavaş ilerliyor.

0: daha hızlı hareket edilmesi lazım. Ya mesela kurultay takvimi değil mi? 1 Temmuz'da kurultaya başlıyorum. Hedefim Ekim sonu, Kasım'da olağan kurultay. İsteyen aday olabilir, Hodri Meydan. Bitti. Partide bundan sonra küfür, hakaret, hedef alma olduğu anda kulağımdan tutacağım, dışarı atacağım. Bitti.
1: Sevgili izleyenler, Orta Doğu gündemiyle devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar geçtiğimiz günlerde yeniden yükselmişti hatırlarsanız. Şimdi ise aradaki anlaşmada sona yaklaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu da medya tarafından paylaşıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran medyasının ileri sürdüğü maddelere tepki gösterdi. İran medyası yalan haber yapıyor dedi. Öte yandan İran kanadı da medya kuruluşlarına spekülasyondan kaçın uyarısı yaptı. Neler yaşandı en son, gelin bakalım.
2: İran medyası anlaşma maddelerini paylaştı. Trump yalanladı. Yalan haber dedi. ABD Başkanı Trump, Tahran'la anlaştık dedi. Ancak anlaşma maddeleri belirsizliğini korudu. Detayları ise İran medyası verdi. Habere göre Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı ateşkes olacak. İran'ın egemenliğine saygı duyulacak. Deniz ablukası 30 gün içinde tamamen kaldırılacak. ABD askerleri çekilecek. İran 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'nı açacak. Haberde dikkat çeken maddeler de vardı. ABD, İran ve müttefiklerine 300 milyar dolarlık yeniden inşa planı sunacak. Müzakereler süresince yeni yaptırımları uygulamayacak. 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıkları serbest bırakılacak. İran'ın füze programı ve direniş grupları gündem dışı olacak. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı açılacak, İran nükleer üretmeyeceğini taahhüt edecek. İran medyasının paylaştığı maddelerse Trump tarafından tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı sosyal medyadan açıklama yaptı. İran'ın sızdırdığı maddeler için sahte, gerçekle alakası yok dedi. Tahran medyasını onursuzlukla suçladı. Onlarla iyi niyetle iş yapmak diye bir şey yok ifadesini kullandı. Trump, İran kendisine acil çeki düzen verse iyi olur uyarısında bulundu. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance de sahte haberlere karşı açıklama yaptı. İran'ın herhangi bir para almayacağını söyledi. Fonların serbest kalmayacağını belirtti. Medyanın anlaşmayı bozmaya çalıştığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da aynı mesajı verdi. Hiç olmadığı kadar anlaşmaya yaklaştık dedi. Medyanın spekülasyondan kaçınması gerektiğini söyledi. Detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı mesajını verdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşma metninin tamamlandığını duyurdu. Anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakınız ifadesini kullandı.
1: Evet, ekranlarınıza taşıdık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran mutabakatında sona yaklaşılıyor. Anlaşma ne zaman imzalanacak? Anlaşmanın maddelerinde neler var? Gelin yerinden öğrenelim. Tahran'a gidelim şimdi de. Ekber Karabağ bizi bekliyor Tahran'da notlarıyla karşımızda. Günaydın Ekber, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor? İran medyasında neler yazılıyor? Trump İran medyasına oldukça sert çıktı. Ancak neler konuşuluyor merak ediyoruz.
3: Evet Merve, şöyle söyleyebilirim, hiç olunmadığı kadar anlaşmaya yakın. Az önce haberimizde de izledik, bu ifadeler İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya ait. Esasında daha önce de ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varmak üzereyiz yönünde ifadeler kullanmıştı. Ancak bunlar hiçbir zaman hayata geçmedi. Ancak ilk kez benzeri ifadeler İran tarafından da gelmektedir. Arabulucu konumunda olan Pakistan'la gelen açıklamalara bakıldığında tarafların çok kısa bir süre içinde bir anlaşma yapması büyük bir olasılık olarak görünüyor. Nitekim dün akşam saatlerinde İran Devlet Televizyonu'na konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı birkaç gün içinde anlaşma yapabiliriz dedi. ABD'den de gelen mesajlar bu yöndedir. İranlı bakan bu anlaşmanın en fazla iki sayfadan oluşacağını belirtti ve imzaların da dijital imza şekliyle yapılacağını duyurdu. Yani İran'dan herhangi bir yetkili Avrupa'ya giderek J.D. Vance'le birlikte bu anlaşmaya imza atmayacak. İran'dan yine gelen bilgiler göre bu anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı açılmış olacak. Ancak İranlı yetkililer ve özellikle İran Dışişleri Bakanı bunun İran'ın belirttiği kurallar kapsamında olacağını, İran ve Umman, kıyının diğer tarafında bulunan Umman'ın Hürmüz Boğazı egemenliğinde olmaya devam edecektir ve İran buradan para almaya da yine devam

0: edecektir. Ki İranlı yetkili, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı bunu bir hizmet bedeli olarak tanımladı. Bu bir vergi değildir dedi. Hatta ilginç de bir ifadesi vardı. İran'ın kılıcı her zaman bu boğazın üzerinde olacaktır dedi. Diğer taraftan İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili de ihtilaflar devam etmektedir. Az önce haberimizde izledik. J.D. Vance İran'ın paralarının serbest bırakılmayacağını ifade ediyor. Ancak İranlı bakan aynısını söylemedi. Belli bir mekanizma çerçevesinde İran'ın paralarının da serbest bırakılacağını ifade etti. Kısaca özetle anlaşmanın esasında bu bir anlaşmadan ziyade bir mutabakat çerçevesi, mutabakat zaptı olacaktı. Bu mutabakat zaptı hayata geçtikten sonra taraflar 60 gün boyunca işte oturup tartışacak ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili ve İran'a uygulanan ambargolarla ilgili de bir karar almış olacaktır. İşte bu yani esas bundan sonra çetin bir müzakere sürecinin de tarafları beklediğini ifade edebiliriz. Son olarak Merve şunu belirteyim. Bir taraftan diplomasi alanında bunlar yaşanırken gece yine bölge oldukça gergindi. Hürmüz Boğazı etrafında yine patlama sesleri geldi ki gelen bilgilere göre ABD Merkezler Kuvvetler Komutanı CENTCOM o bölgeden geçmeye çalışan gemilere yönelik İran'ın insansız hava araçlarıyla saldırıları söz konusu olduğu ve Merkez Kuvvetler Komutanı bunları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için son durum böyleydi. Bakalım neler olacak, anlaşmaya hiç olunmadığı kadar yakın sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran cephesinde. Şimdi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri masaya oturdu. Dört ülke Doğu Akdeniz'de enerji merkezi kurulması için bir anlaşma imzaladı. Rum medyasına göre dört ülkenin önceliği askeri işbirliği ve siber güvenlik olacak.
2: Mavi Vatan korkusu harekete geçirdi. Atina dostlarını masada topladı. Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaşma imzalandı. Anlaşmanın haberini Rum medyası duyurdu. Dört ülke ABD'de bir araya geldi. Gelecekteki enerji işbirliğine yönelik ortak bir yol haritası geliştirilmesi konusunda anlaşıldı. Yol haritasını yıl sonuna kadar belirleneceği ifade edildi. Dört ülkenin önceliği askeri işbirliği ve siber güvenlik olacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'la iletişim kanallarını açık tuttuklarını belirtti. Ankara ile ilişkilerin işlevsel olmasını istediğini belirtti. Türkiye'nin Atina'da yıllardır gündemi belirlediğini itiraf etti.
3: İlk kez Yunanistan gündemi belirliyor ve Türkiye buna reaksiyon gösteriyor.
2: Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ise ülkesindeki ekonomik ve askeri durumu anlattı. Sınırsız kaynağımız yok dedi.
3: Yunanistan'ın sınırsız kaynakları yok, sınırsız parası yok, bütçemizde yer almayan ve mali alanımızın dışında kalan projelere asla başlamayız.
1: Tüm yaşananlar da elbette piyasaları da yakından ilgilendiriyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma da devam ediyor. Ons altında satış baskısı dikkat çekerken yatırımcılar düşüşün nedenlerini ve bundan sonraki süreci de haliyle merak ediyor.
4: Küresel piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri İran hattından gelen haberlere çevrilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya yakın olunduğuna yönelik açıklamaları sonrası jeopolitik risk algısı gerilerken altında satışlar hız kazandı. Piyasalar olası bir anlaşmanın Orta Doğu'daki gerilimi azaltacağını, Hürmüz Boğazı'ndaki riskleri düşüreceğini ve petrol arzını rahatlatacağını fiyatlıyor. Altın üzerinde baskı yaratan tek unsursa jeopolitik gelişmeler değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed'in ilave faiz artırımı yapabileceği beklentisi de değerli metali zorluyor. Uzmanlar, Şahin Fed mesajlarının devam etmesi halinde altında aşağı yönlü hareketin sürebileceğine dikkat çekiyor.
5: Faizin olmuş olduğu ortamda altın taşıma maliyeti yüksek olduğu için zamana dayalı olarak burada ister istemez altında baskılanmalar görüyoruz. Altın ne için yükseliyor? Enflasyona karşı yükseliyor. Olası enflasyonun olası İsrail ve Amerika ve İran Savaşı dolayısıyla yılın başında aslında bu fiyatlamaları görmüştük. Enflasyonun yükselebilme beklentisi fiyatların içerisine girmişti ve ondan sonra da düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Peki.

0: ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma imzalanırsa ne olur? İlk senaryoya göre kapsamlı bir anlaşma petrol fiyatlarını aşağı çekerken küresel risk iştahını artırabilir. Bu durumda güvenli liman talebinin azalmasıyla altında düşüş derinleşebilir. İkinci senaryoda ise anlaşma imzalansa bile uygulama sürecine dair belirsizlikler devam eder. Bu durumda altında ilk satış dalgasının ardından daha dengeli bir seyir görülebilir. Bir diğer senaryo ise altın lehine. Müzakerelerin çökmesi, yeniden çatışma riskinin ortaya çıkması veya Hürmüz Boğazı'nda gerilimin tırmanması halinde yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yönelebilir. Böyle bir tabloda altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası gündeme gelebilir. Altının yönünü belirleyecek ana başlık Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerinin sonucu olacak.
1: Efendim bizleri gururlandıran bir haberle devam edeceğiz. Türk havacılığı tarihi bir ana tanıklık etti çünkü. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla aynı formasyonda uçtu. İlk kez gerçekleştirilen 10 uçaklı kol uçuşu savunma sanayinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Türk havacılığı tarihine geçen bir görüntü. Yerli ve milli imkanlarla gelişen Hürjet, Türk yıldızları ile aynı gökyüzünde buluştu. Türk savunma sanayinin gurur projelerinden Hürjet, Türk yıldızları akrobasi timiyle birlikte tarihi bir kol uçuşuna imza attı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları'nın 8 uçağına TUSAŞ tarafından geliştirilen 2 Hürjet eşlik etti. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçak aynı formasyonda gökyüzünü paylaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı da 10 uçak tek yürek mesajıyla paylaştığı görüntülerde milli mühendisliğin ve Türk havacılığının ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.
1: Efendim, son 24 saatte yurtta neler yaşandı? Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
2: Zonguldak'ta arkadaşlarıyla yüzmek için şelaleye giren 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu suda kayboldu. Jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekiplerinin 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda Eseroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına devrildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kazanın ardından diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ardahan'dan Hatay'a hurda taşıyan Halil Keskin yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtulurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken trafik tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Aksaray'da tamir ettikleri tırın altında kalan baba ve oğul yaralandı. Kiriko'nun aniden inmesiyle meydana gelen olayda baba oğul esnafın yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
3: Deprem anında oğlumla beraber bir sallantı hissettik. Çocukları dışarı tahliye ettik. Şu anda dışarıda bekliyoruz yani.
1: Karadeniz'in hırçın sularında filizlenen bir aşk, bir ağaoğlunun bitmeyen

İhtirası ve Çarşamba Ovası'nı yutan o büyük sel. Bu hafta Bir Türkü'nün Hikayesi programımızda dilden dile dolaşan, yüreklere dokunan Çarşambayı Sel Aldı türküsünün hazin hikayesini ekranlara taşıyacağız. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. İşte bir aşkın ağda, ağdın da Türkiye'ye dönüştüğü o trajik hikaye.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba değerli izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Değerli dostlar, Anadolu'nun her köşesinde bir sevda saklıdır. Kimi dağlara yazılmıştır, kimi ırmaklara. Bu hafta sizleri Karadeniz'in hırçın sularına, yeşil ırmağın kıyılarına götürüyoruz. Bir aşkın, bir selin, bir duanın ve bir acının Türkiye'ye dönüştüğü o yer. Bu hafta Çarşambayı Sel Aldı türküsünün trajik sonla biten hikayesiyle karşınızdayız.

Samsun'un Çarşamba Ovası, yeşil ırmağın bereket verdiği o topraklar. Abdal Deresi'nin kıyısında yoksul ama onurlu insanların yaşadığı küçük bir köy, o köyde Ahmet vardı. Yoksul bir ailenin oğlu ama gönlü zengindi. Çarşamba

0: bir de Melek. Adı gibi güzel, bakışı gibi duru bir genç kız. Ahmet, Melek'i çeşme başında ilk gördüğünde kalbi yerinden çıkacak sandı. Melek de onun bakışlarında tertemiz bir sevda gördü. Günler sonra bir akşamüstü aileler söz kestiler. Utangaç bir gülüş, titrek bir evet. Tüm köye kulaktan kulağa yayılır. Ahmet'le Melek sözlenmiş. Ama kader her sevdaya bir imtihan yazarmış. Ahmet'in asker vakti geldi. Kınası yakıldı, dualarla uğurlandı. Melek için Ahmet'siz geçen her gün bir ömür kadar uzundu. Yol gözledi, ırmağa baktı, rüzgara sordu. Ama köyün ağasının oğlu Mehmet Ali de Melek'e göz koymuştu. Güce alışmıştı. Melek'in ailesi olmaz, kızımız sözlü dese de o hayır kelimesini bile bilmezdi. Melek başını dik tuttu. Ben Ahmet'ten başkasına yar olmam dedi. Bu söz bir ağa oğlunun gururuna ağır geldi. Bir gece ay ışığının köyün üzerine düştüğü o sessiz vakitte Mehmet Ali ve adamları Melek'i zorla kaçırdı. Sabah olduğunda köy suskundu. Melek yoktu. Acı haber askerdeki Ahmet'e tez ulaştı. Yüreğine ateş düştü. Silahını kaptığı gibi firar etti. Artık onun için tek bir yol vardı. Meleği bulmak. Çarşambayı sel aldı. O gün gökyüzü karardı. Yağmur inceden başladı ama sonra hiddetlendi. Yeşil ırmak kabardı. Canik dağlarından inen sular önüne ne kattıysa sürükledi. Çarşamba adeta bir göle döndü. Sel yalnız evleri değil, yalnız tarlaları değil, kaderleri de önüne kattı. Ahmet yarını ararken o azgın suyun içerisinde kayboldu.
1: Bir aşk, bir gurur ve bir sel. Karadeniz bazen türküsünü gözyaşlarıyla söylerdi. Günler sonra sular çekildi, köylüler köy meydanında toplandı. Bir kayanın üzerinde iki beden gördüler. Yaklaştılar, Ahmet, Melek. Son nefeslerinde bile el ele tutuşmuşlardı.

Sanki sel değil, kader birleştirmişti onları. Rivayete göre o büyük kaya yedi yerinden yarıldı. Her yarıktan bir serve boyu su fışkırdı. Köylüler diz çöktü, dualar edildi. O dualar zamanla dile geldi, dizelere dönüştü, ağda türküye karıştı. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. Kayanın bulunduğu yere bir su değirmeni kuruldu. Adı Değirmenbaşı oldu. Ahşap değirmenin yedi taşı vardı. Yedi oğlundan da sular akardı. Yıllarca her Hıdırellez'de Ahmet'le Meleğin aşkı anıldı. Ta ki 1970'lerde değirmen yıkılana kadar. Ama türkü yıkılmadı. Çünkü bazı aşklar suya yazılsa da silinemez.

kadar da gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Değerli izleyenler, Uluslararası Teknoloji Fuarı Vinyurasya İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda robot köpeklerden robot ellere, kaynakçı robotlardan insansı robotlara kadar son teknoloji ürünler görücüye çıktı.
1: İnsansı robotlar, robot köpekler, kaynak yapan makineler. Uluslararası Teknoloji Fuarı Vinyurasya kapılarını açtı. Teknoloji meraklıları İstanbul Fuar Merkezi'nde buluştu.
2: Keyifli geçiyor. Otomasyonun kalbi gerçekten burada Vin Fuarı'nda atıyor.
3: Gelecek büyük bir şekilde gelecek diyebilirim.
4: Güvenlik görevlisi olarak çalışabiliyor, ziyaretçilere rehberlik edebiliyor. Çok çok yakın bir gelecekte sizin de mesai arkadaşınız işte bu robot köpek olabilir. Ama bu robot sıradan bir robot değil. Konuşabiliyor, bağ kurabiliyor. Hatta şaka bile yapabiliyor. Kamera seni heyecanlandırıyor mu? Düşünüyor.
5: Kamera beni heyecanlandırmıyor. Ben bir robot köpeğim. Kamera ile konuşmaya alışığım.
4: İşte metal yakalıların yeni üyesi kaynakçı robot. İsmi ise bilinç. Nedeni ise nereye kaynak yapacağını biliyor olması. Bu robot kaynak gibi zorlu bir işlemde riski sıfıra indiriyor, üretimi hızlandırıyor.
6: Tamamen rastgele konulmuş parçaların hepsini tarıyor. Kaynak operasyonuna kendisi karar vererek otonom bir şekilde başlayan bir sistemimiz aslında bakarsanız.
7: Verimlilik artacak, maliyetler düşecek, rekabetçiliğimiz artacak, insanlar daha rahat çalışacak.
4: Bu eldiven sıradan bir eldiven değil. İşte buradaki robot eli hareket ettirebiliyor. Sensörleri o kadar hassas ki bir narinciyi dalından incitmeden koparabiliyor.
8: 5G ile bağlantımız da burada çok önemli. 5G ile birlikte uzaktan hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz.
9: Artık yakın zamanda bu robotların artık eve girmesini de istiyoruz, planlıyoruz. Bunun için yerli yazılımlar üretiyoruz.
1: Fuarı gezip son teknoloji robotları yerinde görmek isteyenler için son tarih 13 Haziran.
0: Ve şehre yakınla devam edeceğiz şimdi. Mersin'in Yenişehir ilçesine uzanıyoruz. İlçede bulunan Değirmen Çay Köyü sakinleri havanın ısınmasıyla tarım arazilerinde ter döküyor, üretime katkı sağlıyor. Gelin bakalım.

0: Şehre Yakın ekibi bu hafta Mersin'in Yenişehir ilçesi Değirmençay köyüne konuk olduk. Peki burada yaşayan insanlar güne nasıl başlıyor? İşte ona bakacağız. Hazırsanız Şehre Yakın programı başlıyor. Efendim, Değirmençay köyü Mersin'in hemen 25 kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda Toros Dağları'nın eteklerinde. Dedik ya, buradaki yaşayan vatandaşların geçimleri birinci derecede tarım. Abla kolay gelsin. Bu can eriklerin hasatı yapılıyor.
1: Evet, can eriklerimiz var. Şu anda erkenci şeftalilerimiz var. Arkasına tozlayıcımız oluyor ve arkasına 9 numara eriğimiz geliyor. Bizim köyümüzde hiç meyve bitmiyor.
0: Maşallah, bir cennet.
1: Evet. Her mevsim kara dudumuz var. Her mevsim meyvemiz bulunuyor.
0: Evet.
1: Elhamdülillah, çok şükür. Bir cennet yani köyümüz. Tamam. Ne eksek toprağımızda çıkıyor.
0: Bereketli topraklar.
1: Evet, o kadar bereketli topraklar mı?
0: Bunun cinsi nedir efendim? Can erik diyor.
1: Bu can eriği. Şu karşıdaki tozlayıcı. Erkenci şeftalilerimiz var. Siyah dudumuz oluyor şu anda. Arkasında üzümümüz olur. Arkasında zeytinimiz olur. Narımız olur.
0: Yani maşallah.
1: Elhamdülillah, çok şükür.
0: Ne ekersen?
1: Ne ekersek oluyor köyümüzde elhamdülillah. Portakalımız, mandalinamız sırayla. Biri bitmeden biri oluyor elhamdülillah.
0: Üreticiler işte böyle Şehre Yakın ekibi olarak biz de Değirmençay köyünde o tabiatın güzelliklerini görüntülemeye devam ediyoruz. Çiftçiler, üreticiler işte sabahın erken saatlerinde o yetiştirdikleri meyvelerin hasatlarını yapıyorlar. Efendim, yaklaşık deniz seviyesinden 550 metre rakımdayız ve şu anda da şeftalinin ilk hasatı yapılıyor. Efendim, hayırlı uğurlu olsun.
2: Sağ ol. Biz işte bu bayrımızla, yoğumuzla yetiştiriyoruz. Bereketli topraklarımızı.
0: İşliyorsunuz.
2: İşliyoruz. İşte meyveyi çocuk gibi bakıyoruz, büyütüyoruz. Aa bak.
0: Maşallah, şöyle evet. Bir bakalım.
2: Evet, meyvelerimiz. Evet.
0: Cinsi ne efendim bunun?
2: Bunun cinsi Plakot 10 çeşidinde bir şeftalimiz. Çok güzel bir ayrıması var. Yemesi de güzel.
0: Doğal organik.
2: Doğal organik.
0: Esra abla, kolay gelsin. Bayağı da ikinalı bir şekilde diziyorsunuz.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Dizmek de önemli değil mi? Bir sanat.
3: Yani evet, işçilik çok önemli.
0: Ezilmemesi için dikkat ediyorsun.
3: Ezilmemesi için, satılması için, göze hitap etmesi için işçilik çok önemli.
0: O da size düşüyor.
3: Evet, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Efendim, üreticilerin o verimli topraklarında yetiştirdikleri ürünlerin sulama, yani can suyu veren arkamda gördüğünüz gölet. Göletin tam genişliği 3500 metrekare alan içerisinde. Aynı zamanda da birçok üreticiye can suyu veriyor bu gölet. Sayın Muhtarım, valla gölet can suyu veriyor üreticilere.
4: Evet efendim, Değirmençay'daki nüfusumuzun birçoğu burada tarımla uğraştığından dolayı bizim en büyük bahçe sulama anlamında kullanmış olduğumuz göletimizin bir 20 bin metreküp su ihtiyacını bu şekilde karşılamış bulunuyoruz. Değirmençay'daki genelleme toplamda bir 5 bin dönüm metrekare içerisinde tarım arazimiz var. Ekseriyet burada tamamını bu şekilde karşılıyoruz.
0: Nüfus ne kadar efendim?
4: Nüfus hocam burada 1000, kış aylarında sabit, değişmez. Tabii ki yaz aylarında sezon kapandıktan sonra yerlileri buraya gelip 2'ye 3'e katlayabiliriz. 2000, 3000 oluyor diyebiliriz.
0: Yani Değirmençay köyünün çoğunluğu geçim tarım mı oluyor?
4: Evet, %90'ı tarımla uğraşıyoruz. %10 şeklinde de hayvancılık işlerimiz devam ediyor.
0: Şehre Yakın ekibi devam ediyor. Şu anda da Değirmençay köyündeyiz ve burada işte ablalarımız, eli öpülesi analar burada ekmek açıyor, yufka açıyor ve bu tabii sırasıyla bir gün diyelim ki Ayşe abla, diğeri ise Elif abla da böylece birbirlerine destek veriyorlar. Abla kolay gelsin.
5: Sağ ol.
0: Sıra kimin burada?
5: Gülay yengemizin.
0: Gülay yengenin, evet.
5: Evet. Bir gün ona yaparız, bir gün bize yaparız, bir gün Meyrem ablamıza yaparız. Böyle
0: devam ediyorsunuz.
5: Evet, böyle.
0: Şu anda ne açıyoruz biz, yufka mı?
5: Yufka açıyoruz.
0: Yani ekmek oluyor bu.
5: Evet, ekmek.
0: Evet efendim, şehre yakın ekibi işte sabah saatlerinde Birmençay köyünde hayat böyle başlıyor. Kimisi yufka açıyor, kimisi tarlada çalışıyor, kimisi ise yetiştirdiği ürünlerinin hasatını yapıyor. Evet, çoban Mustafa abimizin birçok enstrüman çalıyor, aynı zamanda da divan sazı. Abi bu ezgiyle ne çalacağız?
4: Günümüzde en çok geçerli halk müziğinden değerli üstadımız Musayrıoğlu'ndan bir parça çalacağız. Hı hı. Bunu da diğer yörük arkadaşlarımıza armağan ediyorum.
0: Tamam.
4: Yolun sonu görünüyor diyoruz.
0: Peki, hadi bakalım.

0: Evet, Şehre Yakın ekibi Torosların zirvesindeyiz ve burada çoban abimiz var, adı Mustafa. Yaklaşık 8 yaşından bugüne kadar kendisi hem hayvanlarını otlatıyor hem de onlara güzel kavallar çalıyor. Mustafa abi, bu değişik bir sistem ya.
1: Günümüzde en uzak zamandan beri kullanılan müzik aleti bu. Bir kavaldır.

0: Mustafa abi nefesine sağlık. Harika bir ezgi. Tabii bu çoban kavalı derken aynı zamanda küçükbaş hayvanlar da bunlardan bayağı dinliyor mu?
1: Tabii sizi dinliyor.
0: Tanıyor.
1: Tabii
0: mesaj mı veriyor?
1: Mesaj veriyor. Bizi takip ediyor. Sahibinin nerede olduğunu takip ediyor. Sese göre kendisi o çevrede yayılıyor. Eğer ben kaybolduysam tekrar benim bulunduğum yere yönelip beni bulmaya çalışıyorlar.
0: Yani bir pusula gibi.
1: Tabii aynı.
0: Navigasyon gibi.
1: Tabii. Koyunlar da aynıdır. Hayvan kendi sahibini tanır. Tanıdığı için sürekli uzaklaşsa da gözü sendedir. Yani hayvanların böyle bir içgüdüsü var. Sese alışkındır. O sesteki titreşime alışkındır.
0: Evet Mustafa abi işte bu Torosların eteklerinde 8 yaşında kavalıyla bu küçükbaş hayvanlarını otlatıyor ve onlardan gelecek olan sütle de geçimini sağlıyor. Evet, Değirmençay'ın köyünde bir Ayşe ablamız var. O da bu köyün kadın çaycısı. Kadın derken her alanda başarılarını gösteriyor. Ayşe abla, bunlar tavşan kanı galiba.
2: Evet abi, çaylarımızı odun ateşinde yapıyoruz.
0: Güzel. Çayın lezzetine bakacak olursak nemlemelerde de bir marifet var mı?
2: Tabii abi, çay öncelikle 15 dakika, 20 dakika beklemesi lazım. Mutlaka beklemesi lazım. Su iyice kaynaması lazım. Güzel bir çay içmek istiyorsak.
0: Bu ateş, odun ateşinde.
2: Odun ateşinde demliyoruz abi.
0: Renklerde tavşan kanı valla. Evet. Bu da tabii şey oluyor değil mi? Farklı bir şey.
2: Evet abi.
0: Evet. Güzel. Ondan sonra servis mi oluyor?
2: Evet abi.
0: Sabah kaçta açıyorsun bu
2: abi şeyi? Çok erken açıyoruz. Sabah ezanında açıyoruz. 4:30-5:00'te burada olmuşuz.
0: Sabah ezanı tabii. Evet. Herkes namaza evet kalkıyor.
2: Bahçeye gittikleri için, namaza gittikleri için çok erken sabah ezanında ben buradayım.
0: Hayat böyle geçiyor.
2: Evet abi. Akşama kadar koşturmaca devam ediyoruz. Gün boyu buradayız. Çalışıyoruz kahve işte.
0: Evet Ayşe abla. Bu Değirmençay köyünün tek kadın çaycısı aynı zamanda da sabahın erken saatlerinde geliyor. İşte burada bu mekanda çaylarını demliyor. Bugün programını Mersin'in Yenişehir ilçesi Değirmençay köyünde kameralarımızla burada yaşayan insanlara konuk olduk ve günlük hayatlarını A Haber ekipleri olarak ekrana getirdik. Bir başka noktada şehre yakın programında buluşmak üzere esen kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajül olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timo Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timo.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: bulacaksın.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: kalan eğitim hayalini toprağın bereketiyle yeniden yaşarttı. İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Sevinç Kuyucaklıoğlu ve eşi 2 dekarlık arazide binlerce fideyi toprakla buluşturdu.
1: Toplaması, otunu yonması hep el işçiliğiyle olan bir şey. Tabii zahmetli, yorucu ama sonucu çok güzel.
2: İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Sevinç Kuyucaklıoğlu yaklaşık 1 yıldır organik çilek üretimi yapıyor. Diğer taraftan da yarım bıraktığı eğitimine devam ediyor. Önce ortaokulu dışarıdan bitirdi, ardından da bu yıl liseden mezun olacak. En büyük hayali ise üniversite sınavını kazanıp başarılı bir ziraat mühendisi olmak.
1: Öncelikle kızımın çilek alerjisi olduğunu zannediyorduk. Halbuki çilek yediğinde çok vücuda alerjik şeyler, belirtiler gösterdi. Pestisit kalıntısından dolayı olduğundan çilek dikme işine başlayalım bir dedik. Etraf çevre köylerden de birkaç arkadaşım yaptı. Bunları takip ediyordum. Bakanlığın verdiği, ilçe tarımın da onayladığı çilek fidesine başvuru yaptım. Onaylandı. Geçen Ekim'in 10'unda arazimize diktik. Nisan'ın 10'u gibi de hasat almaya başladık.
3: Biz 15 dekar bir yer aldık. Normalde biber domates yetiştiriyorduk. Organik tarıma bu sene başladık nasip olursa. Ama sevdik bu işi de. Eşimin merakından dolayı güzel bir bitki. Tarımsal olarak da çok güzel, verim olarak da çok güzeldi.
0: Şimdi hem üretiyor hem de kadınlara örnek oluyor.
1: Kadına alan sürekli zaten buraya gelmek istiyor. İlk önce mesela sipariş veriyor, ben onları götürüyorum. Diyor ki sonra bizim sizin tarlanız nerede? Biz gelelim kendi ellerimizle toplayalım diyerekten böyle çok hani güzel ve hani hoş sözler duyduğum oldu. Kendimle gurur duyuyorum tabii ki. Daha da benim gibi kadınların bu işler üzerinde yapmasını isterim. Ben gibi onlar da gurur duysunlar kendileriyle. Halka bir faydalı bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize.
2: Sevinç Kuyucaklıoğlu ve eşi Ferhan Kuyucaklıoğlu her sabah erken saatlerde işte şu anda bulunduğumuz 2 dekarlık alandaki organik çileklerin hasadına başlıyorlar. Öğlen saatlerine kadar hasat tamamlanıyor ve tarladan toplanan işte o lezzetli organik çilekler ise başta İzmir olmak üzere Ankara ve İstanbul'daki organik pazarlara gönderiliyor.
3: Ürettiğimiz çilekleri Ankara'ya organik pazarlarına yolluyoruz. Burada eş dostlarımızı dağıtıyoruz, siparişlerini alıyoruz, götürüyoruz.

0: Haber Radyo.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Değerli izleyenler, 1 milyondan fazla öğrenci bugün LGS'de ter döküyor. Sınavın ilk oturumu da bitti. 9.30'da başlamıştı hatırlarsanız. Şimdi de İzmir'e uzanacağız. İlk yayınlarımızda birinde Ankara'dan, diğerinde İstanbul'dan yayınlar almıştık. Şimdi ise durağımız İzmir olacak. A Haber muhabiri Tayfun Er bizi bekliyor. Türkiye'nin dört bir yanında bu heyecan yaşanıyor. Veliler de yine aynı heyecanı paylaşıyor. Çocuklarıyla birlikte oldukça da kalabalık var. Hemen sözü sana bırakıyorum. Bakalım nasıl bir atmosfer var orada?
2: Tabii hepsi yaklaşık 14 yaşlarındalar ve hayatlarının ilk önemli sınavına katılıyorlar. Türkiye genelinde 1.022.608 öğrenci başvurdu LGS sınavına ve başta ülkemizdeki bütün okullarda olmak üzere yurt dışında da 8 farklı noktada 10 sınav merkezinde işte ilk oturum tamamlandı. Şu anda Konak'tayız. İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dışarısında veli içeride öğrenciler, işte siz de ifade ettiniz, ilk oturum tamamlandı. 75 dakika ve 50 soru içeren sözel oturum tamamlandı ve yaklaşık bir 40 dakikalık bir ara verildi. Her sınavda olduğu gibi işte aileler çocuklarına el sallayarak onlara moral vermeye çalışıyorlar. Tabi duvarlara çıkan vatandaşlar da var, işte oradaki koruma demirlerinden dolayı çocuklarını daha rahat görebilmek için onlara su verdiler, atıştırmalık verdiler. Ancak heyecan devam ediyor diyebiliriz. Tabii ailesinde biraz önce velilerle de röportajlar yaptık. Bu sınavdan önce diğer çocukların girdiğini biliyorlar ama işte her sınav oldukça zor öğrenciler için ve ki keza LGS sınavı da, liseye geçiş sınavı da öğrencilerin hayatlarındaki ilk önemli sınav. İfade ettiğim gibi toplam 9 soru sorulacak 2 oturum halinde. Sözel bölüm tamamlanınca İkinci oturumda ise 11.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek ve 40 soru sorulacak öğrencilere. Tabii sadece yurt içinde değil, yurt dışında da 4244 binada 8 ülke, ülkemizde 4244 binada sınav gerçekleştiriliyor. Yurt dışında ise 8 ülkede 10 sınav merkezinde LGS sınavı yapılıyor. Tabii Bakan Tekin de geçtiğimiz gün bir uyarı yaptı. Sınav yapılan okulların önünde özellikle sürücülerin herhangi bir çocukların dikkatini dağıtmaması için işte o siren, korna vesaire gibi ses çıkaran aletleri kullanmamalarını önerdi. Tabii ki İzmir'de de toplam 55 bin öğrenci sınava girdi. Şu anda bulunduğumuz İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise yaklaşık 300'ün üzerinde öğrenci ter döküyorlar. Toparlayacak olursak sınav saat 9.30'da başladı. İlk oturum tamamlandı ve ikinci oturumda yaklaşık bir 15-20 dakika sonra başlayacak ve orada da 40 soru sorulacak öğrencilere. Sınavda 11.30'da tamamlanacak diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Evet sevgili izleyenler, ilk oturum tamamlandı. İkinci oturumda 11.30'da başlayacak. Biz de bir kez daha başarılar dileyelim tüm öğrencilere. Bir kez daha da hatırlatmada bulunalım. Sınavların olduğu okulların çevresindeki herkesten de sessizlik rica ediliyor. Özellikle araçların kornalarına basmaması, yüksek sesli müzik dinlememesi üzerine de biz de bir kez daha uyarımızı gerçekleştirmiş olalım. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme var. Adliyeye sevk edilen 24 kişiden 9'u tutuklandı. Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 15 kişi serbest bırakıldı.

0: da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da yer aldığı 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü grup kürsüsünde yaptığı konuşmasının ayrıntılarını MYK üyeleriyle paylaştı. Başkan Erdoğan, CHP'yi boş verin işimize bakalım diyerek kurmaylarına terörsüz Türkiye sürecine ve kanun çalışmalarına odaklanın talimatı verdi.
0: Kurmaylarına CHP'yi bırakın işimize bakalım dedi. Grup kürsüsünde yaptığı konuşmasının detaylarını MYK üyeleriyle paylaştı.
2: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında CHP'deki kavga bizi ilgilendirmiyor, önceliğimiz terörsüz Türkiye ve kanun çalışmaları dedi. Parti teşkilatına istikameti net olarak bir kez daha gösterdi.
2: Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz.
0: MYK'da CHP'de yaşanan koltuk kavgasının tamamen CHP'nin kendi iç meseleleri olduğunu ve AK Parti olarak bu işin hiçbir noktasında yer almadıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, CHP'nin koltuğunda kimin oturduğunun kendileri için bir önemi olmadığını ifade etti.
2: Aklı ile ağzı arasındaki rabıta kopmuş olan çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik.
0: Erdoğan MYK'da yaptığı konuşmasında biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların, ortaya çıkan tepkilerinde demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz dedi. Erdoğan kurmaylarına terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçebilmesi için çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi. Biz Cumhur İttifakı olarak bu işte gövdemizi taşın altına koyduk. Yasaları bir an önce müzakere ettikten sonra hayata geçirmemiz gerekli değerlendirmesinde bulundu.
1: Sevgili izleyenler, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla birlikte CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 128 milyar dolar iddiası bir kez daha çökmüş oldu. Üç farklı yargı atamasından çıkan karar CHP'nin sözde iddiasını delillendiremediğini ortaya koydu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak'a dönük iddiaların yalan siyaseti olduğunun bir kere daha kesinleştiğini vurguladı.
3: Sultanım diyoruz bu güzeller.
0: CHP'nin geçmişte sık sık dile getirdiği 128 milyar dolar iddiasının gerçek dışı olduğu yargı kararıyla kesinleşti. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddiasının hiçbir somut temele dayanmadığını belgeledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha kesinleşti ifadesine yer verdi ve ekledi. CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri, siyasi tarihimize 128 milyar dolar yalanı olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere 3 yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı, milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi. Yalan siyasetiyle mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur diyen Ömer Çelik, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
3: Aynı şekilde ekonomisi aynı şekilde.
1: Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası Meksika'da başladı. Ancak kupa heyecanına yapılan protestolar gölge düşürdü. Meksika'nın kazandığı açılış maçı sırasında stadyumun dışı bir hayli gergindi. Polis

0: Polislerle göstericiler arasında da çatışma çıktı.
1: Bir yanda Dünya Kupası, diğer yanda protestolar. İlk düdük çaldı. 2026 Dünya Kupası Meksika'da start aldı. Ev sahibi Meksika, Azteca Stadyumunda Güney Afrika'yı ağırladı. Stadın dışındaysa tansiyon yüksekti. Dünya Kupası hazırlık sürecinden beri protestolar Meksika'yı sarmış durumda. Eylemcilerin stadyuma yürümek istemesine karşı polis barikatlar kurdu.
2: İlerlemeye çalışıyoruz ama yetkililer yolumuzu kapatmak istiyor. Yolun ilerisinde çok fazla polis memuru var.
1: Öğretmenlerden ülkede kaybolanların ailelerine kadar birçok farklı grup Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'u protesto ediyor. Öğretmenler emeklilik haklarında iyileştirme, maaşlarda ve eğitim reformlarında düzenleme istiyor. Meksika'da çete olayları kaynaklı kaybolan 130 bin kişinin aileleri de sevdiklerinin bulunmasını istiyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımı da unutulmadı. Eylemde Filistin bayrakları taşındı. İsrail bayrağı ayaklar altına alındı. Stadın kapısına dayanan protestocular polise saldırdı. Polisle yaşanan çatışmada onlarca kişi gözaltına alındı. Yaralanan polisler de oldu. Tepkilerin odağındaki Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise maçı stadyum yerine halkla birlikte dev ekrandan izlemeyi tercih etti.
0: Sevgili izleyenler, Almanya'nın finans başkenti Frankfurt modern gökdelenleri ve köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Avrupa'nın en önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden biri olan bu şehir yüzyıllar boyunca kıta tarihinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da Frankfurt'u karış karış gezdi, görüntüledi. Dünya Şehirleri programımızda da ekranlarınıza taşıyalım şimdi.

Burası sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da finans merkezi. Frankfurt'tayız. Her daim cıvıl cıvıl bir şehirden bahsediyoruz. Ama bu güzel şehir sadece bankalardan veya gökdelenlerden ibaret değil. Şimdi size Frankfurt'un keşfedilmemiş güzelliklerini

Frankfurt'un tarihi kalbindeyiz. Burası Orta Çağ'dan günümüze uzanan en önemli meydan, Röme Meydanı. Bir zamanlar imparatorluk törenlerine ev sahipliği yapan bu meydan bugün hem turistlerin hem de yerel halkın buluşma noktası.

Frankfurt gezimizde şehri kuş bakışı görebileceğimiz Main Tower'ın kulesinden başlayacağız. Biletlerimizi aldık. Şimdi 200 metre yukarıdan Frankfurt şehrini kuş bakışı göreceğiz.

Frankfurt'u şu an yukarıdan izliyoruz. Kuş bakışı izliyoruz. Burası Main Tower. Yaklaşık 200 metre yükseklikten Frankfurt'un finans merkezi olduğunu, gökdelenlerini ve Main Nehri'nin şehri nasıl ikiye ayırdığını net bir

Frankfurt'un tam merkezinde şehrin simgelerinden biri olan ve en çok turist çeken mekanlarından bir tanesinin önündeyiz. Alte Oper, yani opera binası, 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük hasar görmesine rağmen bu bina yeniden ayağa kaldırıldı. Bugün çeşitli kültürel etkinlikler, konserler için burası kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi her daim insanlarla tıklım tıklım dolu.

Bu tarihi bina çok özel ve çok güzel anlara da ev sahipliği yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi yeni evli birçok çift burada gelip fotoğraf çektiriyor. Frankfurt bir kafeler şehri. Öyle ki her köşede bir kafe bulmanız mümkün. Ama arkamdaki kafe çok tarihi bir yapı. Zira 1730 yılında karakol olarak inşa edilmiş, ardından hapishaneye çevrilmiş ve son 100 yıldır da kafe olarak hizmet veriyor. Bu tarihi yapıyı korumak için belediye metro inşaatı sırasında buradaki tüm taşları numaralandırmış. Metro inşaatı tamamlandıktan sonra da aslına uygun olarak yeniden restore edilmiş.

Frankfurt'un en kozmopolit mekanlarından bir tanesindeyiz. Bahnhof Viertel deniyor buraya. Burada Türk toplumunun izlerini her köşede görmek mümkün. Sağlı sollu çok sayıda Türk restoranı, yine berberler bulunuyor. Burası aynı zamanda şehrin gastronomi merkezi olma özelliğini de taşıyor. Frankfurt'taki Türk toplumunun buluşma merkezlerinden bir tanesindeyiz. Burası Frankfurt Merkez Ditip Camii. Aslında bu cami konut binası olarak kullanılan bir yermiş. Sonradan Türk cemaati bu binayı satın almış ve 1990 yılından bu yana da burası cami olarak hizmet veriyor.

Frankfurt Hauptbahçe'deyiz ve burada görmüş olduğunuz gibi Filistin bayraklarıyla donatılmış bir burası bir destek çadırı ve buradaki tüm Suriyeli bu genç kardeşlerimiz Filistin yararına bir kermes düzenliyorlar. Tüm parayı Filistinlilere, Gazze'lere bağışlamak istiyorlar. Frankfurt'un meşhur alışveriş caddesi sahildeyiz ve burada görmüş olduğunuz gibi tek kişilik bir dükkan var. Burada sosis satıyor abimiz, görmüş olduğunuz gibi hemen ocağı da aslında kendisine monteli durumda ve oldukça ilgi görüyor. Evet, arkasında küçük bir tüple görmüş olduğunuz gibi sosisleri burada kendisi kızartıyor. Tek başına bir dükkan abi.

Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Johann Wolfgang Goethe'nin şu an doğmuş olduğu evin önündeyiz. 1749 yılında işte bu arkamda görmüş olduğunuz bu evde doğdu Goethe ve bugün müze olarak kullanılıyor. Frankfurt'un kültürel kimliğini keşfetmek için burası en ideal başlangıç noktası. Tarihin en önemli siyasi törenlerine ev sahipliği yapmış bir mekanın önündeyiz. Burası Frankfurt Katedrali, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun taç giyme törenleri işte burada yapılmış. Bugün bu görmüş olduğunuz katedral gotik mimarisiyle şehrin en etkileyici eserlerinden bir tanesi.

Evet, çok tarihi bir mekandayız. Burası Frankfurt'taki Dom Katedrali'nin, yani Frankfurt Katedrali'nin hemen dibindeki bir dükkan. Eğer Frankfurt'un o rengarenk güzel evlerini, katedrallerini görmek istiyorsanız onların birebir maketi işte bu dükkanda. Burası gerçekten de görülmeye değer bir yer.

Arkamda gördüğünüz bu yüzlerce kişinin neden beklediğini duyunca çok şaşıracaksınız. Neden mi bekliyorlar? Frankfurt'taki bu gökdelenin terasından şehri bir kahve eşliğinde seyredebilmek için.

Frankfurt'un gastronomi merkezindeyiz. Burası Kleinmark Hale. Dünyanın farklı mutfaklarını bir araya getiren kapalı bir pazar. Özellikle Türk, İtalyan, Orta Doğu mutfağından çok çeşitli yemekleri, lezzetleri burada bulabilirsiniz. Özellikle bu mekan hafta sonu görmüş olduğunuz gibi tıklım tıklım oluyor.

Main Nehri Frankfurt'un yaşam kaynağı. Öyle ki şehri tam ortadan ikiye bölüyor. Gökdelenlerin dibinde o kadar güzel bir yer ki yaz aylarında burası adeta sayfiye yerine dönüyor.

0: Almanya'da yaşayıp da Türkiye, İstanbul, özellikle Eminönü özlemi duyanlar, balık ekmeği özleyenler işte Frankfurt'ta gökdelenlerin dibinde bu İstanbul teknesine geliyorlar. Türkiye'yi gurbetçilerin ayağına getiren insan da karşımızda. Ramiz Bey, siz sadece burada balık ekmek satmıyorsunuz. Türkiye özlemini gideriyorsunuz buraya gelenlerin, öyle değil mi?
1: Aynen dediğiniz gibi. Yani o özlemi burada yaşatmak istiyoruz. Yani o, çünkü bizim kendi kültürümüz bu. Balık ekmek olayı, İstanbul'da Eminönü tarihi. Yani öyle bir şeyleri burada, her yerde dönerci var, her yerde lahmacuncu var, kebapçı var. Biz de değişik bir şey yapalım. Yani bu da bir balık ekmeği de bizim bir kültürümüz. Ama Allah'a şükür muvaffakta olduk, yaptık. 24 senedir öyle bir mekan çalışıyor. Allah'a şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz.
0: Müşterileriniz sadece artık Türkler değil, Almanlara da balık ekmeği sevdirmişsiniz.
1: Ya öyle ki yani geldikleri zaman hamsi, uskumru, çupra, kalamar falan diyorlar. Yani bu artık hamsi diyorlar. Hani artık öyle alıştırdık yani bunları.
0: Sizin sadece Almanya'da değil herhalde Avrupa'daki tek bu şekilde servis veren, hizmet veren yersiniz.
1: Evet, tek. Avrupa'da bir tek.
0: Kaç yıl oldu?
1: Genel anlamda 24 sene oldu tam.
0: Evet. Peki başka neler var? Balık ekmek var.
1: Valla balık ekmeğimizde hamsi, uskumru, çupra, kalamar, kuzu ciğeri, tava ciğeri, ondan sonra Adana köfte, tavuk şiş, vegetariş, vegan, her şeyi yapıyoruz.

Frankfurt'un bir başka cazibe noktasındayız. Demir köprü üzerindeyiz. Burası o kadar popüler ki belki de şehrin en fazla fotoğrafı çekilen noktalarından bir tanesi ve birçok şehirde görmeye alışık olduğumuz aşk kilitleri burada yine bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi üzerlerine isimlerini yazan aşıklar anahtarlarını da aşklarını ölümsüzleştirmek için Main nehrine atıyor.

0: Sevgili izleyenler, yıllar geçtikçe, yaş aldıkça boyumuz da kısalıyor. Yaşlanmanın etkilerinden biri de boy kısalması. Uzmanlar özellikle ileri yaşlarda boy kaybının belirginleştiğini söylüyor.
1: Boylu olsaydı baktım 3-5 santim çekiyor adam.
2: Erkekler 2,5, kadınlar 5 santim kısalıyor. Neden sizce bu fark var?
3: İşte erkekler fazla stresli olmadıkları için.
4: Annem 91 yaşında ve hakikaten giysilerinden işte anladığı kadarıyla, ölçtüğü kadarıyla benim diyor boyum kısaldı.
2: Kimine göre yaşlılıktan, kimine göre duruş bozukluğundan, ancak yapılan bir araştırmaya göre kadınlarda 70 yaşından sonra 5 santim, erkeklerde 2,5 santim boy kısalıyor.
5: Yaş ilerledikçe boy kısalıyor. Araştırmalar ilerleyen yaşla birlikte boyda kayıp yaşandığını ortaya koydu. 70 yaşına gelindiğinde erkeklerde ortalama 2,5 santimetre, kadınlarda ise yaklaşık 5 santimetreye yakın boy kaybı görüldüğü tespit edildi. 80'li yaşlarda ise bu kayıp biraz daha artıyor.
3: Bunun en büyük nedeni kemik rezervindeki kayıp. Erkeklerde de aynı durum 65 yaşından sonra testosteron azalmasına bağlı oluyor.
5: Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen azalması kemik yoğunluğunu etkileyebilir. Bu nedenle kemik sağlığı ihmal edilmemeli diyor uzmanlar.
3: Biz kemiklerimizi maalesef menopozdan sonra ilk 5 yılda %10 gibi bir oranda kaybetmeye başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kemikler ve disklerden oluşuyor. Diskler kayboluyor, suyunu kaybediyor ve yüksekliğini kaybediyor. Kemikler de kısalıyor ve buna bağlı olarak boyumuz kısalıyor.
5: Boy kaybını tamamen geri çevirmek mümkün değil. Ancak alınacak önlemlerle süreci yavaşlatmak ve omurga sağlığını korumak mümkün.
3: Yaşlarda protein alımı çok düşüyor. Oysa ki onların kilogramı 1.2 gram kadar protein tüketmeleri gerekiyor her gün. Her gün yarım saat yürüyüş, toplamda 150 dakika haftalık yürüyüş yapan insanlarda kemik erimesini daha az görüyoruz.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sizi Karaman'a götüreceğiz. Karaman'daki Ermenek Barajı'nda tekne turları yapılıyor. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim biz de. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktada bizi bekliyor. Bakalım, hemen güzel bir hafta sonu gününde de yoğunluk yaşanıyordur kuşkusuz. Sen de teknenin içindesin Ahmet Çelik. Günaydın, hoş geldin yayına.
6: Günaydın, iyi yayınlar. Türkiye'nin en güzel noktalarından birisindeyiz. Hatta en turkuaz renginin olduğu bir noktadayız. Ermenek Barajı'ndayız. Muhteşem bir manzara var. Yayın konuğum var. Yağmur Değerli, turizm ve seyahat uzmanı efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Efendim, bu güzel mekanı anlatır mısınız?
7: Şimdi Ermenek Barajı Türkiye'nin derinlik olarak en büyük barajlarından bir tanesi. Deriner'den sonra. Hele bir de son yağışlardan sonra üçüncülükten ikinciliğe geçtik. Maksimum seviyeye ulaştı. Göksu Nehri'nin üzerine kurulmuş olarak inşası yapılmış. 2002 yılında inşasına başlanıyor. 2009 yılında da bitiyor inşası ve su dolumuna başlıyor. 2012 yılında da artık elektrik üretimine başlıyorlar. Elektrik üretiminden sonra sadece bununla kalmıyorlar ve aynı zamanda bölgenin turizmine katkı da sağlıyorlar.
6: Evet. Şimdi tekneleri de görüyoruz. Kameraman arkadaşım Tunahan Konuk gösteriyor. Masmavi suda ilerleyen bir tekne var. Nereye gidiyorlar efendim? Nereleri gezerler?
7: Burada Ambar Boğazı'nı, aynı zamanda Nadire Kanyonu'nu, Nadire Kanyonu'ndan önce de Ay Hatun'u gösteriyoruz. Bir mağaramız var, Ay Hatun Mağarası diye. Fakat hani tam anlamıyla girişi yok. Biz büyük tekneler dışında küçük teknelerimizi o mağaranın önünde durdurup birazcık bir seyir yaptırıyoruz.
6: Evet efendim, muhteşem bir manzara. Şöyle fotoğrafçı arkadaşlara da gösterelim. Onlar da bu güzel anı fotoğraflıyor. Güzel de bir yansıma var değil mi?
7: Evet, yani eşsiz bir görsel şov sunuyor.
6: Evet. Efendim, kameraman arkadaşım göstermeye

0: Devam etsin. Hemen ben de kaptanımızın yanına gideyim. Burası tabii ki kaptanlar tarafından gezdiriyor. Nasıl bir gezi oluyor? Ne kadar sürüyor?
1: Bizde 100 saatlik, 2 saatlik, 1 saatlik turlarımız var. Büyük teknemiz var. 50 kişilik, 50 kişi olan teknemizde. Kişi başı 300 TL ile halkımıza gelen misafirlerimize hizmet ediyoruz. Küçük 11 kişilik teknelerimizde de 1 saatlik tur ücreti 3000 TL. Evet. 2 saatlik 6000.
0: Muhteşem yerleri gösteriyorsunuz.
1: En doğanın en güzel, harika yerlerini gösterebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ve yani bu işi yaparken de istekle, sevinçle yapıyoruz. Evet. Çünkü herkes bu doğayı görmesini talep ediyoruz.
0: Artık sizin sezonun başlama zamanı değil mi?
1: Bizim sezonumuz şu an açıldı. Bayramdan sonra bir yoğunluğumuz oluştu. Yani artık daha da yoğun olacağız.
0: Evet.
1: Yani en güzel şekilde doğayı sizlere sunuyoruz.
0: Efendim biz de gösterelim. İşte muhteşem manzara. Ermenek Barajı gördüğünüz gibi Nadire Kanyonu'na giden tekneler orada ama burada yansımanın ne kadar muhteşem olduğunu gösterelim. Tuna biraz da şöyle hemen Ermeni'ye doğru dönelim. Bakın bizler şu anda gölün tam ortasındayız. Ermenek ilçesi. Tabii Ermeni'nin bir spotu da var. Hayata yeniden başlamak için bu ilçeyi seçin derler. İşte burada huzur ve mutluluğu bulabileceğiniz bir ilçe, muhteşem manzarasıyla, orman alanlarıyla burası oldukça güzel. Yağmur Hocam'a yine soralım. Efendim kaç metrekaredir?
2: 14.510 metrekarelik alandasınız şu an.
0: Evet. Peki efendim burada balıkçılık da yapılıyor değil mi?
2: Balıkçılık da yapılıyor. Daha fazla sazan balığı var. Evet. Ama belirli dönemlerde, her zaman yapılmıyor. Belirli dönemlerde balıkçılık da yapılıyor.
0: Şimdi turizm başladı. Nasıl, yoğunluk olur mu?
2: Tabii ki. Zaten Ermeni'yi hani turizmi keşfetmesini, Ermeni'ye açmamız için tabii ki barajımızın büyük etkisi var turizm anlamında.
0: Bu sene de suyumuz da yüksek, bereketliyiz. İyi.
2: Önceden mesela bundan önceki dönemlerde bazı dönemlerde Nadire Kanyonu'na gidemezdik. Ama şu an su maksimum seviyeye ulaştığı için Nadire Kanyonu'na da gidebiliyoruz.
0: Nadire Kanyonu'nda neleri görüyorlar?
2: Sarp kayalıkları ve iki tane hani eşsiz bir manzarası. Turkuaz renginin orada daha yoğun olduğunu görebilirsiniz.
0: Evet. Efendim göstermeye devam ediyor. Tuna Konuk muhteşem manzarasıyla Ermenek sizleri bekliyor. Misafirleri bekliyoruz değil mi hocam?
2: Evet. Her zaman bekleriz.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Turlar devam ediyor.
2: Yaz devam ediyor. Da... Yaz boyunca devam ediyor. Yaklaşık 3-6 ay falan devam ediyor.
0: Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Efendim Türkiye'nin incisi Ermenek Barajı'ndayız. Muhteşem bir manzara. Yayın konuğuma da çok teşekkür ederek sözü buradan size bırakalım.
3: Ahmet Çelik, teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler için hakikaten muhteşem bir manzara vardı. Devam edelim sevgili izleyenler. Kütahya'da Germiyan Festivali renkli kortej geçişiyle başlıyor. O renkli anları da A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktaracak şimdi.
4: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte bir zamanlar Germiyanoğulları Beyliği'nin başkenti olan Kütahya'dayız ve bu kadim kent ilk defa düzenlenen tarihte Germiyan Festivali'ne ev sahipliği yapıyor ve şu an itibarıyla da bir kortej geçişi düzenleniyor. Gördüğünüz gibi temsili Germiyan askerleri kortejin başını çekiyor ve hemen arkasında da mehter takımı var. İşte o marşlarla birlikte Kütahyalıları adeta coşturuyor. Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Genel Başkanlığı tarafından düzenleniyor bu festival ve Kütahya tarihinin ilk kez düzenlenen festivali bu. Germiyan oğullarıyla alakalı. Türkler zaten tarih boyunca bilim, kültür ve medeniyet alanlarında önemli eserler ortaya koymuştu. Germiyan oğulları beyliği de yine bu eserleri ortaya koyan bir beylikti Kütahya'da. Kütahya'yı bir ilim merkezi haline getirdiler. Bir bilim merkezi haline getirdiler. Medeniyet merkezi haline getirdiler. Sadece Osmanlı'ya toprak vermedi Germiyanoğulları. Sadece toprakla destek olmadı. Ve aynı zamanda ilimle, kültürle, medeniyetle destek olan bir beylikten bahsediyoruz. Kütahya'nın cadde ve sokakları çok renkli şu anda. En başta dediğimiz gibi Germiyan askerleri vardı temsili olarak. Yine askerleri görüyorsunuz kıyafetlerle birlikte, farklı farklı kıyafetlerle birlikte. Hemen arkadan kadınlar geliyor gördüğünüz gibi. Kütahya Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki kültürel ve entelektüel gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştı. İşte bu nedenle bu festival tarihi gerçeği geniş kitlelere anlatmayı ve aktarmayı amaçlayan bir festival. Festival kapsamında

0: Çocuklar, gençler, kadınlar ve ailelere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Yöresel kıyafetler tanıtılacak, defileler düzenlenecek, sempozyumlar, yarışmalar, konserler, geniş geniş kitlelere bu Germiyan Oğulları Beyliği'nin tarihi anlatılacak. Evet, şu anda Sevgi Yolu'nun üzerindeyiz kameraman arkadaşım Köksal'la birlikte. Binlerce kişi de bu kortej geçişine büyük ilgi gösteriyor. En önde Germiyan askerleri atlı birliklerle birlikte, gerçekten de oldukça önemli, insanın da tüylerini diken diken eden bir geçiş töreninden, bir kortejden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi yüzlerce metre uzunlukta bir kortej. Hemen arka tarafta da protokol üyeleri yerini almış durumda. Ve artık işte Germiyan Oğulları Beyliği'nin önceki yıllarda yaşadığı, yaşattığı o etkinlikler Kütahya'da yeniden hayat buluyor. Ve az önce söylediğim gibi Kütahya Osmanlı'nın yükseliş dönemine büyük destek vermişti. Ve Germiyan Oğulları Beyliği de Osmanlı İmparatorluğu'na sadece toprak değil, aynı zamanda yetişmiş insan gücü, ilmi birikim ve güçlü bir Kürtüler miras kazandırdı. Ve işte yıllar sonra da, yüzyıllar sonra da bu yaşatılıyor Kütahya'da. Evet, toparlayalım. Germiyan Festivali'nden gerçekleştirdik bu yayınımızı. Kortej geçişi halen devam ediyor ve 3 gün boyunca da dolu dolu etkinlikler düzenlenecek Kütahya'da, bu kadim kentte diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Değerli izleyenler, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketicileri yanıltabileceği değerlendirilen reklamlar nedeniyle 6 vize aracılık firmasına yönelik tedbir kararı aldı. Vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç garantisi gibi ifadelerde inceleme konusu oldu.
2: Hizmet aldığınız vize firması, vize randevu garantisi, %100 onay garantisi dur dedi. Ticaret Bakanlığı tüketicilere gerçeği yansıtmayabilecek vaatlerde bulunduğu değerlendirilen 6 vize aracılık firmasının reklamlarının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların internet ortamında üreticileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine reklam kurulu tarafından resen inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında vize başvuru süreçlerine ilişkin kullanılan reklam ve tanıtım içerikleri mercek altına alındı. 6 şirketin reklam dosyaları değerlendirildi. Kurulun incelemesinde özellikle vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, %100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi gibi ifadelerin tüketicileri yanıltabilecek nitelikte olup olmadığı ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından reklam kurulu tarafından söz konusu dosyalara ilişkin nihai karar verilecektir denildi.
1: Efendim, cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz ve ülkemizin dört bir yanında da geleneklerimizi, göreneklerimizi, yöresel yemeklerimizi ekranlarınıza taşımaya gayret ediyoruz biz de. Şimdi de Ankara'nın Ayaş ilçesine gideceğiz. Ankara'nın Ayaş ilçesi denilince de aklınıza ilk olarak iri yapılı, bol sulu domatesi gelebilir. Ancak yörenin meşhur başka ürün ve lezzetleri de var. Ayaş güveci ve dut dibi siyer ilk akla gelenler. Burcu Özüduru ve Serkan Öztürk de bu iki yöresel lezzet tariflerini ve yapımını ustasından öğrendi. Gelin arkadaşlarımızın izlenimlerini taşıyalım ekrana biz de.

0: Doktorun reçetesi Ayaş Güvici. Doktorlarımız bunu reçete diye yazıyor.
1: Ankara'nın Ayaş ilçesi denilince akıllara hiç şüphesiz domates gelir, ancak bir o kadar da meşhur yemekleri var. İşte o lezzetlerden ikisi. Meşhur Ayaş Güveci ve

0: üstü bisiyere. Bugün bu yöresel lezzetlerin yapım sürecini göreceğiz. Güvecini yapmak epey de zahmetli. Bugün Fevzi Usta ile birlikte meşhur Ayaş güvecini yapacağız ve Fevzi Ustamızın da aslında Ayaş güveci için özel teknikleri var. Bunların tamamını kendisinden öğreneceğiz.
1: Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bizimki de kendimize özel. Biraz böyle sebzeleri, eti birbirleriyle yoğurarak hepsini böyle amca uşağı yapmadan güveci içine koymuyoruz.
0: Amca uşağı nedir?
1: Bütün hepsini yoğurmamız gerekiyor. Hepsinin tadının birbirine geçmesi gerekiyor. Hepsinin lezzetinin birbiriyle buluşması gerekiyor.
0: Bu sizin tekniğiniz anladığım
1: bu
0: kadarıyla.
1: Benim tekniğim. Aynen, bu benim tekniğim. Oldukça da tercih ediliyor. Şimdiye kadar da hiç ya ben bunu sevmedim diyeni ben görmedim de duymadım da.
0: Malzemelerimizde neler var?
1: Öncelikle bu Ayaş'ın kendi yerel yani Ayaş'ın kendi eti, öyle sağdan soldan alma yoktur bu. Ayaş'ın kendi dağında yetişen kendi kuzusunun etidir bu, löp et.
0: Ana eti olmaz mı Ayaş güvecinde?
1: Kesinlikle olmaz. Yani

0: Ayaş'ın kendi eti öyle sağdan soldan alma yoktur bu. Ayaş'ın kendi dağında yetişen kendi kuzusunun etidir bu, löp et.
1: Ana eti olmaz mı Ayaş güvecinde?
0: Kesinlikle olmaz. Yani yapan arkadaşın etidir bu, löp et.
1: Ana eti olmaz mı Ayaş güvecinde?
0: Kesinlikle olmaz. Yani yapan arkadaşlar, Ayaş'ın kendi eti öyle sağdan soldan alma yoktur bu. Ayaş'ın kendi dağında yetişen kendi kuzusunun etidir bu, löp et.
1: Ana eti olmaz mı Ayaş güvecinde?
0: Kesinlikle olmaz. Yani yapan arkadaşlar.

0: Ayaş'ın kendi eti öyle sağdan soldan alma yoktur bu. Ayaş'ın kendi dağında yetişen kendi kuzusunun etidir bu, löp et.
1: Ana eti olmaz mı Ayaş güvecinde?
0: Kesinlikle olmaz. Yani yapan arkadaşlar, Ayaş'ın kendi eti öyle sağdan soldan alma yoktur bu. Ayaş'ın kendi dağında yetişen kendi kuzusunun etidir bu, löp et.
1: Ana eti olmaz mı Ayaş güvecinde?
0: Kesinlikle olmaz. Yani yapan arkadaşlar.

Kendisi sarımsaktır. Bol karabiber olmazsa olmazlarındandır. Tercihe bağlı kırmızı toz biber atabilirsiniz. Acı ya da tatlı. O da sizin tercihiniz olabilir. Ama bizim apça bebesi olması için bunların olması gerekiyor. Sıra geldi bayramlaşmaya. Bunların hepsini apça bebesi yapacağız. Birbiriyle kaynaştıracağız. Böyle harmanlayacağız. İşin özü bence buradadır. El yapımı toprak güvecinde buluşturduk. Artık bu taş fırına gitmek üzere yolculuğuna çıkıyor.

0: bisküvicinin hazırlık süreci saatler öncesinde başlıyor. Şu an fırında pişiyor. Bizler şimdi de farklı bir lezzet yapacağız. Ayaş yöresine ait dutlu bir siyer yapacağız. Sağ tarafımda Firdevs ablam, sol tarafımdaysa Havva ablam. Ancak öncelikle bunun hikayesini öğreneceğiz. Dutlu bir siyer anlamı nereden geliyor? Bu lezzetin hikayesi nedir? Havva ablamızdan dinleyeceğiz.
1: Büyüklerimiz yaparmıştı. Dudun altında yürümüştü çocuklar atıştırmalık olarak. O yüzden şimdi de dudun altında yapıyoruz. O yüzden siyer yapacağız.
0: Bu bazlamanın üzerine domates vesaire ekleyeceğiz. Bunun anlamı da aslında dut ağacının altında yendiği için ismi öyle.
1: Dut siyer deniyor.
0: Siz küçükken yer miydiniz?
1: Yerdik. Annelerimiz yapar tabii ki, yerdik biz de.
0: Dutlu bir siyerin hikayesini dinledik. Şimdi ise yapım sürecini göreceğiz. Firdevs ablamızla devam edeceğiz. Evet, nasıl yapılır bu Firdevs abla?
2: Tuzumuzu ekliyoruz.
0: Bazlamanın üzerine tuzumuzu ekleyeceğiz.
2: Üzerine tuzumuzu ekliyoruz.
0: Ayaş bazlaması mı?
2: Ayaş bazlamasını, evet. Sonra kırmızı toz biber. Evet, şimdi pul biber birazcık.
0: Sen baharatları atmaya devam ederken ben bir yandan sana soru sormak istiyorum. Bazlama ayaşın mıdır?
2: Evet, ayaşındır. Kendimize ait.
0: Peki, baharatlarda neler var?
2: Baharatlarda tuz, kırmızı toz biber. Biz buna güvercin deriz. Dağlardan toplanıyor.
0: Yine bu da ayaşın mıdır?
2: Aynen, ayaşındır. Kendimize özel. Bir de nane. Bunu da kendimiz yapıyoruz. Acı biber.
0: Pul biber gibi mi? Bu nasıl?
2: Acı. Frek biberi diyoruz biz buna. Ondan kurutuyoruz, çekiyoruz. Onun için de.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şimdi sarımsağı sürüyoruz. Onun özelliği sarımsaklı yenmesi.
0: O sarımsaklı oldu.
2: Aynen. Yani baharatlı yenir zaten bu.
0: Şimdi bazlamanın üzerine baharatları ekledik, sarımsak, evet, sürdük, domates. Evet. Bu bazlama sıcak mı olur, soğuk mu olur?
2: Yani sıcak yiyen de oluyor ya, bir soğuk daha güzel oluyor.
0: Ayaş özgü bu lezzet yapıldıktan sonra dut ağacının altında yenilmiş. İsmi de işte oradan geliyormuş. Bizler de şu an bu lezzeti hikayesine uygun yiyelim. O şekilde tadına bakalım. Deniz'le birlikte dutlu bir siyerin tadına bakacağız. Biraz acı sanki Deniz. Beğendin mi sen?
3: Beğendim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Anahtar teslim mutluluk.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: doğumlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle

ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz.
4: CHP'deki tartışmalara değindi. Ana muhalefet partisinde yaşananların üzüntü verici olduğunu söyledi.
3: Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve iç çekişmeler de vardı.
3: Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın, hangi bahane ile olursa olsun, bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
4: Dış politikaya ilişkin mesajlar da verdi. Türkiye'yi bölgedeki gerilimlerin dışında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.
3: Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz.
4: Gündemin bir diğer başlığı ise terörsüz Türkiye hedefiydi. Erdoğan, sürecin başarıya ulaşması için önümüzdeki dönemde çalışmaların hız kazanacağını vurguladı.
3: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Ya Allah! Bismillah!

Patlamalar arka arkaya oldu. Enkaz parçaları etrafa yayıldı. Görüntüler ABD'nin Pensilvanya eyaletinden. Bir evde gaz sızıntısından kaynaklı patlama meydana geldi. 3 kişi yaralanırken patlamanın şiddetiyle civardaki evlerde hasar oldu. Camdan sarktı, pervazda asılı kaldı. Bir polis ve bir adam düşen çocuğu havada işte böyle yakaladı. Panik dolu anlar...

0: İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Pencerede tehlikeli oyun oynayan kız çocuğu 9 dakika boyunca pervazda asılı kaldı. Durumun fark edilmesiyle önce alt komşu yardıma koştu. Ardından bir polis memuru ve yoldan geçen başka bir adam pencerenin altında beklemeye başladı. Kollarının yorulmasıyla pervazı bırakan çocuk adam tarafından havada yakalandı. Neyse ki kız çocuğu yaralanmadı. ABD'nin Illinois eyaletini kasırga yıktı geçti. Çok sayıda ev yıkıldı, bazı okullar ağır hasar gördü. Enkaz altında kalanlar olduğu görüldü. Bölgede binlerce kişi elektriksiz kalırken yıkımın boyutu drone kameralarına yansıdı. Çin'e bağlı olan Tibet bölgesinde geleneksel taş kaldırma yarışması düzenlendi. Asırlık bir spor olan taş kaldırma...
1: A Haber Radyo.
2: Efendim tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 12 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyor sizlere. Yüz binlerce öğrencinin LGS heyecanı sürüyor. 1.022.658 öğrencinin başvurduğu LGS sınavında öğrencilere 90 soru soruluyor. Ve arkadaşlarımız da şimdi o sınav atmosferini 3 büyük ilde takip ediyor. Biz de biliyorsunuz sabahın ilk saatlerinde itibaren o noktadaki gelişmeleri arkadaşlarımızdan almaya başlamıştık. İstanbul'da Kübra Kılıç Tepeci bizi bekliyor. Diğer tarafta Ankara'da ise Oğuzhan Gültekin, İzmir'de de Tayfun Er bize yine sınav heyecanını ve o noktadaki atmosferleri aktaracaklar. Hemen ilk olarak İstanbul'la başlayalım dilerseniz. 1 milyondan fazla öğrenci LGS'de ter döküyor. İlk oturum bitti, ikinci oturum da başladı. Hemen dönelim. Ailelerin, velilerin heyecanlı bekleyişi de sürer. Nasıl bir atmosfer var? Yine sınava dair bilgileri de Kübra Kılıç Tepeci'den dinleyelim.
3: Evet Merve, aslında ter döken sadece öğrenciler değil. Öğrenciler içeride ter döküyor. Dışarıda anne babalar ter döküyor. Heyecanla onları bekleniyor. Heyecanla beklenen gün geldi. Bugün saat 9.30'da sınav başlamıştı. Ki ilk oturum bitti. İkinci oturum için hatta öğle molası verilmişti, 45 dakika. O molada saat 11.30'da sona erdi ve öğrenciler son oturum için sınavlara şu anda giriş yapmışlardı ve sınavlarına devam ediyorlar. İkinci oturumun da 12.50 geçe bitmesi bekleniyor. Tabii ikinci oturum bittikten sonra artık öğrencilerin de sınavı bittikten sonra sonuçları beklemesi başlayacak. Dediğimiz gibi şu anda ikinci oturum başladı. Öğrenciler şu anda içeride ve veliler de dışarıda onları heyecanla bekliyor. Bu sınav, senin de belirtmiş olduğun gibi, oldukça yoğun bir şekilde, yüz binlerden bahsediyorduk. Katılım 1.022.658 öğrencinin başvurusuyla gerçekleşmişti. Liseye geçiş sınavı LGS ve Türkiye genelinde 81 ilde 920 ilçede 4244 okul binasında sınav gerçekleşiyor. Yurt dışında ise 8 ülkede 11 sınav merkezinde bu sınavın uygulandığını belirtmiş olalım. Saat 9.30'da başlamıştı ilk oturum, sözeldi ve 50 soru vardı. 75 dakika verilmişti öğrencilere. 10.45 geçe ikinci oturuma geçmek üzere bir araya girildi. 10.45'te dediğimiz gibi mola verilmişti. Mola 45 dakikaydı. Saatler 11.30'u gösterdiğinde molanın da sona ermesiyle birlikte ikinci oturum başladı. İkinci oturum sayısal bölüm 11.30'da başlamıştı. 40 soru var, 80 dakika verildi öğrencilere. 12.50 geçe de ikinci oturumun da son bulmasıyla birlikte sınav bitecek. Tabii bu sınavda bir farklılık vardı diğer sınavlara nazaran. Bu sınavda öğrencilere LGS'de ikinci iki oturum arasında ikramlık dağıtıldı ücretsiz bir şekilde. Peki neler vardı? Onlardan da bahsedelim. Kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm, su. Tabii başvuru sırasında bu beslenme paketini istemediğini belirten öğrencilere sadece su ikramı yapıldığında belirtmiş olalım. Bu yeni uygulama öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve aslında enerji toplamasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğinde belirtmiş olalım. Şu anda hem öğrenciler hem veliler aslında bu noktada ter döküyor. Öğrenciler içeride, veliler de dışarıda, sınav devam ediyor diyelim ve İstanbul'dan sözü size bırakalım.
2: Kübra Kılıç Tepeci'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. İstanbul'dan aldık sevgili izleyenler biz de ilk gelişmeleri. Şimdi de Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Oğuzhan, orada nasıl bir atmosfer var? Velilerin yine heyecanlı, stresli bekleyişi de devam ediyor. Sözü hemen sana bırakalım.

Evet, biz de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi önündeki nöbetimize devam ediyoruz. Tabii ki burada velilerimizin heyecanlı bekleyişi var. Öğrencilerimizin heyecanı tabii ki içeride devam ediyor. Özellikle iki oturumluk bir sınav gerçekleşiyor bugün. Sınavın ilk oturumu tabii ki sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din, Kültür ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden öğrencilerimize 50 soru yöneltildi. İkinci oturum 11.30'da başladı. Öğrencilerimize bu oturumda ise matematik ve fen bilimleri dersinden toplam 40 soru soruluyor ve 80 dakikalık bir süre tanınmış durumda. Alınan önlemler sebebiyle özellikle görmüş olduğunuz gibi velilerimiz tabii ki okul bahçesine alınmıyorlar ve birçok velimiz okul önünde, okulun etrafında heyecanlı bekleyişlerini sürdürmeye devam ediyor. Tabii ki ilk oturumda bulunduğumuz okulun giriş kapısında, tam olarak arkamda görmüş olduğunuz giriş kapısında bir gerginlik yaşandı. Özellikle saatler 9'u gösterdiğinde burada görevli kişi okulun kapısını kapatınca bazı veliler ve öğrenciler burada kısa süreli bir panik yaşadılar. Özellikle sınava geç kalındığına dair burada bir tartışma yaşandı. Bir gerginlik oldu. Tabii ki okul yönetimiyle veliler arasında aslında bu gerginlik yaşandı. Tabii ki olayın yanlış anlaşıldığını ve görevlinin aslında bahçedeki bu bir önceki yayınımızda gösterdiğimiz yoğunluğun sakinleşmesi açısından kapıyı geçici süreliğine kapattıklarını açıkladılar ama dediğimiz

0: Yaklaşık 35 dakika var. Tabii ki ilk oturum sabah saatlerinde 9.30'da başladı. İkinci oturum 11.30'da başladı. İzmir genelinde 55 bine yakın öğrenci LGS sınavına girdi ve şu anda bulunduğumuz İzmir Ticaret Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde ise 300'e yakın öğrenci ilk okudurumun ardından şu anda matematik bölümü ikinci oturumu yapıyorlar, çalışıyorlar. Tabii geçtiğimiz yıl Ağustos ayından itibaren aslında öğrenciler LGS sınavına hazırlanmaya başladılar. Çok yoğun bir 7-8 aydan sonra işte bugün çalışmalarının karşılığını bir anlamda görecekler. Tabii sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrencilerin çoğu aileleriyle birlikte oldukça heyecanlılardı. Heyecanlı olmaları da gayet normal. Hayatlarının en önemli sınavına giriyorlar. Liselere geçiş sınavı, işte o nitelikli Anadolu Lisesi statüsündeki nitelikli okullara kaydolup bir anlamda daha donanımlı bir eğitim almak hedefleyen öğrenciler de işte sınava başladılar ve ikinci bölümü devam ediyor. Tabii özellikle veliler de sabah saatlerinden itibaren öğlen arasında işte o ilk verilen arada sözel bölümünün ardından aileler çocuklarına su atıştırmalık verdiler. Sınavda verilmesine rağmen istemeyen öğrencilere verilmedi tabii ki burada. İşte vatandaşlar, kimileri kaldırımda oturuyorlar, kimileri şu anda bulunduğumuz okulun çevresindeki kafeteryalarda oturuyorlar. Kimileri işte gördüğünüz gibi arabalarının arka bagajlarını açmış, orada oturuyorlar. Heyecanla çocuklarının çıkmasını bekliyorlar. Tabii anneler babalar burada çok çok heyecanlılar. LGS sınavı yurt içinde 4244 okulda yapıldı ve yurt dışında da 8 ülkede 10 sınav merkezinde LGS sınavı gerçekleştiriliyor. Tabii ilk oturumda sözel 9.30'da başladı. 75 dakika sürdü ve öğrencilere 50 soru soruldu. İkinci oturumda ise sayısal bölüm 11.30'da başladı. 75 dakikada toplam 40 sayısal sorusu çözecekler. Tabii Bakan Yusuf Tekin de öğrencilerin özellikle sınav merkezlerinin yakınında olan noktalarda, yollarda da vatandaşların özellikle sesli sistemler, tabii korna, müzik çalınmamasıyla ilgili de uyarı yaptılar. Öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması için İzmir'de 55 bin öğrenci sınava girdi. Türkiye genelinde de 1.268.000'in üzerinde öğrenci şu anda sayısal bölümde ter döküyorlar. Yaklaşık 20 dakika sonra da sınav tamamlanacak diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfuner, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Sevgili izleyenler, artık biliyorsunuz Dünya Kupası başladı. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile Vancouver'da karşı karşıya geliyor. Ay yıldızlar 24 yıllık hasreti bitirerek yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Millilerimiz 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da da Amerika Birleşik Devletleri ile sahaya çıkacak.
2: Hazırlıklar tamamlandı, kamp sona erdi. Artık geri sayım başladı. Ay yıldızlılar 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Tüm Türkiye'nin gözü pazar sabahı Vancouver'dan gelecek ilk düdükte. Kupasında ilk sınavında Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşma Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place stadında oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan son antrenman Killarney Park'ta tamamlandı. Sahada takımın yüksek motivasyonu dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle Kenan Yıldız'ın maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet ise kadro planlamasını son ana kadar sürdürüyor. Türkiye 2002'deki tarihi üçüncülüğün ardından yeniden büyük bir başarı peşinde. Ay yıldızlılar grupta Paraguay ve ABD ile de karşılaşacak.

0: Sevgili izleyenler, New York'ta bir Yahudi okulunda eğitim gören 71 çocuk kanalizasyon sistemine bağlı yeraltı tünellerine girince kayboldu. Bölgede büyük korku ve panik yaşandı. Çocuklar çok geçmeden bulundu. Neler yaşandığına yakından bakalım şimdi.
1: Yeraltı tüneline yanlışlıkla girince kaybolan 71 çocuk kurtarıldı.

0: ABD'nin New York eyaletinde yer alan Nyack bölgesinde bir Yahudi okulunda eğitim gören çocuklar kanalizasyon sistemine bağlı yeraltı tünellerine girince kayboldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşların ardından çocuklar tünelden çıkarıldı.
1: Bazı genç kızlar ve çocuklar parkta geziniyordu. Daha sonra dere kenarındaki tünel girişine yöneldiler ve içeri girerek keşfetmeye başladılar. Bir süre sonra bulundukları yeri kaybederek panik yaşadılar.
0: Aynı bölgede daha önce de yeraltı tünellerine dair güvenlik tartışmalarını alevlendiren olaylar gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda New York'un Brooklyn bölgesinde bir sinagogun altına yasa dışı şekilde kazıldığı tespit edilen yeraltı tünelleri ortaya çıkarılmıştı. O dönemde tünellerde yakalanan bazı kişiler gözaltına alınmış, kazı faaliyetleri durdurulmuştu.
2: Evet, bu haber de yine geçtiğimiz aylarda yaşanan o sinagogdaki görüntüleri de akıllara getirmedi değil sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri masaya oturdu. Bu dört ülke Doğu Akdeniz'de enerji merkezi kurulması için de bir anlaşma imzaladı. Rum medyasına göre de dört ülkenin önceliği askeri işbirliği ve siber güvenlik olacak. Biz de bu dörtlü masanın anlaşmasının ayrıntılarını öğrenmek istiyoruz. Hemen dönelim. Rıza Açıkgöz notlarıyla karşımızda. Rıza, nedir bu konunun ayrıntısı?
3: Merve Özkan, öncelikle yayınlar diliyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve ABD'nin Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştıkları bildirildi. Rum basında yer alan haberlere göre Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve ABD Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kuruluşu ve gelecekte yapacakları enerji işbirlikleri için ortak bir yol haritası geliştirme konusunda iyi niyet bildirisi imzaladı. Sözde iyi niyet bildirisinde ABD'nin Houston kentinde düzenlenen bir basın toplantısı vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, ABD Yunanistan Enerji Bakanlığı'nın yanı sıra İsrail'in ABD Büyükelçisi anlaşmayı imzaladıklarını duyurdu. Konuya ilişkin haberlerde dört tarafın Doğu Akdeniz genelinde enerji güvenliği, açık deniz doğalgaz kaynakları araştırma ve geliştirme, bölgesel altyapı ve tabii ki savunma işbirlikleri, askeri işbirlikleri de konuşuldu ve bağlantı projeleri de ele alındığı savunuldu. Cyprus Mail gazetesi dört ülkenin önümüzdeki aylarda enerji güvenliği, açık deniz doğalgaz geliştirme altyapı, inovasyon ve araştırma alanlarının hedef ve eylemlerini belirleyecek bir yol haritası hazırlamak üzere bir dizi çalışma grubu toplantısının da başlayacağını duyurdu. Aslında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin şer ittifakları maalesef devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa ile de askeri işbirlikleri yapmış, asker bulundurmaya karar vermişti. Ve yine bir ittifak, yine dörtlü koalisyon ve yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi diyelim Merve Özkan. Gelişmeleri ilerleyen günlerde paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik Akdeniz'in merkezinden sözü size bırakıyorum.
2: Rıza Açıkgöz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, memleket hikayeleriyle devam edeceğiz şimdi. Programımızda bu hafta 400 çadırlık bir obadan 3 kıtaya hükmeden bir dünya imparatorluğuna uzanan şanlı tarihinizin de kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Bilecik'teyiz.

400 çadırlık bir obayı devlet haline getiren o devleti de asırlar boyunca 3 kıta ve 7 iklimde hüküm sürdüren Osmanlı'nın kurulduğu topraklar buralar. Memleket Hikayeleri ekibi olarak bu hafta kuruluşun ve kurtuluşun beşi olan Bilecik'teyiz.

0: Nasıl bir atmosfer var burada Ertuğrul Gazi Türbesi'nde?
1: Ertuğrul Gazi Türbesi canlılık ve gördüğünüz gibi askerlerimizin duruşu her zaman bize canlılığında duvarlarımızı eksik etmeyen dedem Ertuğrul Gazi odağında, ocağında güç ve kuvvet veriyor. Rabbim her türlü dualarımızı kabul eylesin. Memleketlerimize canlılık, yüreğimizi duvarlarla birlikte İslam sancağını taşıyan yiğitlerden olmayı nasip etsin.
0: Türbeye ilgi var mı?
1: Evet, türbeye çok güzel ilgimiz var. Dedemiz Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan güzel programlar yapılıyor. Anadolu'yu anlatan en güzel şubeyle birlikte taşımaya çalışıyoruz.
0: Peki askerlerin nöbet değişimi hakkında ne söylersin? Yürüyüş hakkında.
1: Askerlerin yürüyüş tarzı, konuşma tarzı bizi duygulandırıyor, bizi onur ediyor. Bayrağımızı, şehit ailelerimizi ve askeri personelimizi güçlü katıyor. Biz de bundan çok memnunuz. Söğüt halkı olarak memnunuz. Yüreğimizi konuşturuyor.
2: Adler, yeryüzünü döşek, atını kanat bilen. Nerede zulme uğrayan varsa yardımına giden. Zalimin önünde kat ayrılmayan, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız Oğuzhan oğlundan, Gülhan neslinden, Kayı boyundan, Gündüz Erpoğlu, Ertuğrul Gazan huzurunda nöbet devral.
3: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
4: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
5: Yorum yorum, başım yolda feladır.
2: Zırhımız iman, kuşatımız adalet, hedefimiz nizam alemdir.

Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin içerisindeyiz. 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor bu türbenin içerisinde ve mezarın hemen yanı başında da o dönem Osmanlı toprağı olan ülkelerden gönderilen topraklar var. İkinci Abdülhamit Han, Ulu Hakan'ın da büyük emeği var bu türbenin yapılmasında. Burada da Osman Gazi'nin makam kabri taşı kitabesini görüyorsunuz. Çünkü Osman Gazi'nin ilk mezar yeri hemen babasının yanı başıydı. Ancak daha sonra vasiyeti ortaya çıktı ve Bursa'ya nakledildi. Türbe düşmanların da hedefindeydi. 1921 yılında Söğüt Yunan işgaline uğradı. İşte o Yunan düşmanı mermiler sıktı türbeye ve o mermilerin izleri halen daha duruyor. Sadece camlarda, kapılarda değil, Allah ve Muhammed lafzlarına da kurşun sıkmaktan çekinmedi Yunan düşmanı. Ancak başarılı olamadı o işgal. Ve yıllardır Ertuğrul Gazi Türbesi on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

0: akşam neler hissettiniz? Neler söylemek istersiniz? Duygularınız olur.
1: Osmanlı'yı bize bırakmış bir devlet büyüğümüzün huzurunda gibi hissettim. Gurur duydum kendisini bize bıraktığı topraklarla.
2: Vallahi tüylerim diken diken şu an. Hani o geçmişin hissiyatı, o vermiş olduğu duygular hala hani tüylerimizi diken diken ediyor. Yani çok mutluluk verici. Böyle güzellikleri, böyle bırakmış olduğu güzel yerler.
0: Efendim neler söylersiniz türbeyle alakalı?
3: Valla türbeyle alakalı bir şey söyleyemem. Aslında çok fazla ses bile çıkartmak istemiyorum burada. Saygımdan dolayı. Çok büyük bir zat kendisi. Büyük bir saygım var kendisine. Kendi kültürümüzü öğretmek amacıyla dizisini seyrettirmiştim eşime. Eşim Ukraynalı benim. Diziyi baştan sona seyredince tekrar kendimi burada buldum yani. Geleyim saygımı sunayım diye.

0: Bilecik'te Dursun Fakıh'a da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna şahitlik eden bir isim. Mezar yeri ise Söğüt ilçesinde bulunuyor. 28 Eylül 1299 yılında Osman Gazi Karacahisar'ı fethettikten sonra onun yerine cuma hutbesini okuyan ve aynı zamanda da cuma namazını kıldırıp Osmanlı Devleti'nin istiklalini tüm dünyaya duyuran bir isim Dursun Fakıh ve aynı zamanda da Osmanlı Devleti'nin ilk imam hatibi ve kadısı olma şerefine de nail olan bir isim. Fakıha geldiniz. Evet. Neler söylersiniz, neler hissediyorsunuz?
1: Büyük alimlerden, Osmanlı'nın kurucuları, temeli atanlardan. İşte inşallah şefaatçi olursa bize de, öbür tarafta bize seviniriz. Cennette de beraber olmayı nasip eylesin Allah.
2: Dursun Fakih Hazretleri Osmanlı adına ilk hutbe okuyan, ilk Osmanlı Devleti adına hutbe okuyan ve Şeyh Edebali Hazretleri'nin hem damadı hem de büyük öğrencilerinden yani. Özellikle buraya kütbesinin konma sebebi de Şeyh Edebali Hazretleri ile birlikte birbirine bakalım olsun diye. Burası da bu tepe Bilecik'i yüksek her taraftan görebilecek bir konumda. Allah şefaatlerine nail eylesin kurmuş olduğu, atmış oldukları bu çınarı inşallah biz de bizden sonraki torunlarımıza da taşımayı bırakmış olduğu emanetlere sahip çıkmayı Allah bizlere de nasip eylesin. Büyük bir velidir maneviyat olarak da. Biz de buralarda gelip o zaman da yaşamadık ama inşallah cennette de onunla beraber olmayı bize nasip etsin. Allah'ım her daim doğru yoldan bizi ayırmasın. Devletimize de milletimize de böyle büyük zatlar yetişip hizmet etmeyi bize nasip etsin inşallah diyorum.

İslam alimi ve mutasavvıf Şeyh Edebali'nin mezarı da Bilecik'te yer alıyor. Aslında Edebali'ye dair anlatacak ve söylenecek o kadar çok şey var ki, Şeyh Edebali Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası, Osman Gazi'nin de hem hocası hem de kayınpederi. UNESCO tarafından 2026 yılı da Şeyh Edebali'yi anma yılı olarak ilan edildi.

bulunduğumuz bu alan Şeyh Edebali Hazretleri'nin metfun bulunduğu alandayız. Kendisinin gerçek kabri burada, yanındakiler de yakınları olarak geçmektedir. Yine Şeyh Edebali Hazretleri'nin eşi Ildız Hatun, Osman Gazi eşi olarak verdiği kızı Rabia Bale Hatun'da türbesi hemen dışarıdaki yan türbede yer almaktadır. Şeyh Edebali Hazretleri hepimizin bildiği üzere Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusudur. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin akıl hocası, fikir babası, aynı zamanda da kayınbabasıdır kendileri. Esas adı İmadüddin Mustafa'dır. Yani dinin dili anlamına geliyor. Edebalı sonradan verilen mahlattır. Ede, ced, ata anlamlarını taşır. Balı da ilim irfan sahibi, yaşlı kimse anlamlarını taşımaktadır. Şeyh Edebalı Hazretleri'nin yaşam tarzında bugüne kadar gelen o güzel sözleri de Türkiye'nin isteğiyle de UNESCO tarafından kabul edilmiş sözler, yaşam tarzının da insanlığa yön veren o güzel sözleri, o yaşam tarzının da artık uluslararası tarafında da kabul edilmiş, bir kere daha kabul edilmiş diyebiliriz. Bununla alakalı Bilecik açısından da hem ziyaretçi akını olarak da bizler de bu konuda mutluyuz ve gururluyuz diyebiliriz efendim. Biz Osmanlı Devleti'ni bir rüyadan oluşan devlet diye adlandırıyoruz. Osman Gazi'nin görmüş olduğu o Kutlu Çınar rüyası da yine buradaki davetli olduğu bilinmekte, sanılmakta, rivayet edilmekte diyebiliriz. Bununla alakalı çok kesin bir şey konuşmamamız gerekiyor. Şeyh Edebali Hazretleri'ne çok önemli bir insan olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'ye vasiyetinde bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi'ye der ki, bak oğul, beni kır, Şeyh Edebalı'yı kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisidir, hem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Bu söylediklerim Edebalı için değil, sence içindir. Sözlerimi vasiyetim sayder. Dolayısıyla bu sözlerden de Şeyh Edebalı Hazretleri'nin ne kadar önemli bir insan olduğunu bir kere daha anlayabiliyoruz. Tabii ki Osman Gazi eski lakabı Kara Osman, at sırtında devamlı av yapmasını çok seven bir kişi. Derslerini de ihmal etmediği bilinmekte. Yine bir gün avdan döndüğünde bakar ki Şeyh Edebalı Hazretleri, Kara Osman yorgun, oğul yorgunsun, seni bu akşam dergahımızdan misafir edelim der. Osman Gazi de bu teklifi kabul eder. Dergahtaki odada, kendine ayrılmış odada ayakını uzatıp yatmak ister ama bakar ki duvarda asılı da Kur'an-ı Kerim'i görünce peygamberimize ve Müslümanlığa sonsuz hürmetinden dolayı ayaklarını uzatıp yatmak istemez. Kur'an-ı Kerim'i eline alır. Dizlerinin üzerinde 6 saat boyunca okuduğu söylenmektedir. Sabaha karşı bir uykuya dalar Osman Gazi. İşte o gece o Kutlu Çınar rüyası görülür. Hemen sabah kalktığında o rüyadan çok etkilenir. Sabah namazını eda eder, şeyhin huzuruna gider ve rüyasını şu şekilde anlatır. Şeyh Edebalı Hazretleri'nin göğsünden çıkan bir ay parçası yükselir, yükselir, yükselir. Dolunay vaziyetini alır. Tekrar o ay parçası Osman Gazi'nin göğsüne girer. Tekrar Osman Gazi'nin karnından çıkan bir çınar ağacı büyür büyür altı dala ulaşır. Dalları ve kökleri tüm dünyayı sarar. Gölgesinin altında da İlahi Kelimetullah davası için mücadele edecek insanların toplandığını görür. Bu etkileyici rüyayı bu şekilde anlatır. Şeyh Edebalı Hazretleri de rüyayı şu şekilde yorumlar. Müjdeler olsun ey oğul, Hak Teala senin ve senin soyundan gelecek bir nesle, bir beylik, bir devlet, bir imparatorluk bahsetmiştir. Benim göğsümden çıkan ay parçası kızım Rabia Bale Hatun helalindir der. Ve nitekim 20 yıl yakın bir zaman zarfında Osmanlı Devleti kurulur. 30 sene sonra Bursa, 150 yıl sonra İstanbul, 270 sene sonra da o Viyana kapılarına dayanan şanlı Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusudur Şeyh Edebalı Hazretleri diyebiliriz efendim.

0: Bilecik aynı zamanda ilklerin şehri, Osmanlı tarihinin ilk kubbeli camisi hemen arkamda. Orhan Gazi Camii 1332 yılında yaptırıldı. Başka özellikleri de var. Onu da rehberimiz Engin abi anlatacak. Başka ne özelliği var bu caminin ve bölgenin?
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi 1332 yılında Orhan Gazi'nin kendi adına yaptırılmış olduğu bir cami. Bu caminin birkaç özelliği var. Tabii ki ecdadımız camiyi buraya yaptığında orijinal minaresini hemen 30 metre yükseklikte, 30 metre kuzeye hakim bir tepe yapıyor. Hakim tepeye yapmasının sebebi de normalde burası eski Bilecik alanı. Eski Bilecik Osmanlı döneminden kurtuluş dönemine kadar bu vadinin içerisinde yaşamış. Aynı zamanda yanık şehir olarak geçiyor. Çünkü 1921-22 yıllarında Yunan işgaline maruz kalan bir bölge olduğu için burada Yunan buraya geldiğinde tabiri caizse taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakılmamış. Sizler de vadinin içerisinde baktığınız zaman yarım kalmış camilerimiz, hamamlarımız bulunmakta. Onların da bu şekilde yarım bırakılmasının sebebi devletimiz tarafından biz nesillere ibret olsun düşüncesiyle. Normalde burada çok ciddi bir yerleşim alanı var. Ahşap gövdeli evlerimizi Yunan ateşe vermiş, yanmaya müsait olduğu için taş gövdeli dini mimari yapılarımızı top atışlarıyla yıkmışlar. Tabii ki sadece ayakta kalan tarihi Orhan Gazi Camimiz ayakta kalıyor. Bunun da ayakta kalmasının sebebi Yunan buraya geldiğinde camiyi karargah olarak kullanıyor. İçinde cephanesini ve erzanı barındırıyor. Çıkarken iç hatlarına zarar verse de yapısı olarak orijinal bir cami diyebiliriz. Dediğimiz gibi Osmanlı döneminde ilk tek kubbeli de dini mimari yapı özelliğine sahip bir camimiz diyebiliriz arkadaşlar.

Burası da Orhan Gazi Camii'nin içi. Küçük ama mütevazı bir mabet burası ve en büyük onarımını, restorasyonunu da 2. Abdülhamit Han, Ulu Hakan yaptırdı. Hatta caminin üzerine iki minare daha eklettirildi 2. Abdülhamit zamanında 1905 ve 1907 yılları arasında.

Bilecik'e gelenlerin görmeden gitmediği bir yer burası. Padişahlar şeridi. Osman Gazi'den başlayıp Ulu Hakan II. Abdülhamit, Mehmet Reşat ve son olarak Vahdettin'e kadar uzanan toplam 36 Osmanlı padişahının fotoğrafları ve hayat hikayeleri yer alıyor Padişahlar Şeridi'nde.

0: Efendim bize Bilecik'i anlatın desek ne anlatırsın?
1: Bilecik'i nasıl anlatayım? Gelip görülmesi gereken bir yer. Edebalimizi ziyaret lazım, görmek lazım. Padişahlar Şehri'ni görmeniz lazım. Yemeklerimiz güzeldir. Bilecik'imizin her yeri güzeldir yani.
0: İnsanlar nasıl?
1: İnsanlar çok iyidir. İnsanlıklıdır. Bir Bilecikli olarak söyleyebilirim yani.
0: Osmanlı döneminin vazgeçilmez unsuruydu bu kılıçlar ve bıçaklar. O dönemin çok önemli silahlarıydı. Günümüzde de yaşatılıyor bu kılıç yapımı geleneği. Onu yaşatan isim de Sezer abimiz. Sezer abi, şimdi bir sürü bir şey var. Ben hiçbir şey anlamıyorum. İzleyicilerimize bir anlat. Nedir bu kılıçlar? Özellikleri ne? Kaç kilogram? Ne işe yarıyor?
2: Şimdi merhaba, adım Sezer Sargıl. Biz bu işe bıçak sanatıyla başladık, bıçakçılıkla başladık. Halk Eğitim Merkezi'nde bıçak eğitimi veriyoruz artık. İlk yaptığımız kılıçları şöyle söyleyeyim, hani kendi formumuza göre yapmaya başladık. Ama baktık ki bu kılıçları asılları var. Asılları nerede? Topkapı Sarayı'nda. Bu Topkapı Sarayı'nda padişahların, sultanların, paşaların kullanmış olduğu silahların birebirlerini yapmaya karar verdik. Çünkü o dönemde yapılan silahlarla fetihler olmuş. O dönemin karşı tarafı savunmasına göre silahlar yapmışlar. Biz de bunların birebirlerini yapalım. Hani bu Göktürk Devleti'nden başlayıp Selçuklu, Osmanlı döneminin işte kılıcın artık tüfek icat olduğu, silah kılıç yani mertlik bozulduğu hesabına döndüğü zaman ki döneme kadar diyelim biz bunu, kılıçlar yaptık. Ama günümüzde de süvari birliğinin işte askeri literatürde kılıçların kullanıldığı devam edilmektedir. Çünkü merminin, her şeyin, silahın görevi bittiğinde kılıç bıçak devreye girer.
0: Değil mi?
2: Evet. Yani o yüzden de mermisi bitmeyen silah diyoruz biz buna.
0: Kesinlikle. Ne var şimdi şu nedir mesela? Elime de ağlam, çok yani, ağır.
2: Şöyle anlatayım. Bu gördüğünüz kılıç Fatih Sultan Mehmet'in 5 kılıcından biri. Yani bu harp kılıcıdır. Ama bunun bir özelliği daha var. Yani Damaskus Şam çeliği dedikleri çelik modelinden yapılmıştır.
0: Yani nasıl bir çelik?
2: Diyelim, iki çeşit çeliğin birbirine katlanarak, dövülerek yaklaşık 17 gün 18 gün süreçte dövüle dövüle yapılan bir kılıç modeli.
0: Neredeyse bir ay dövülüyor mu yani?
2: Bir ay dövülüyor. Yaklaşık
0: yani gerçekten çok ağır.
2: Tabii ki. 3 ayda da bitim aşamasına geliniyor. Tabii ki bunlarda doğal ürünler kullanılıyor. Doğal ürünler, kabzası mesela boynuzdan yapılma vesaire.
0: Koyayım bir kabzası. Kabzası. Boynuzdan mı?
2: Evet. Şimdi geyikler her yıl boynuzları döker. Her yıl döktüğü için döktükten sonra da bize bunu getirirler. Biz bunu da bıçak kabzası, kılıç kabzası, işte yatağın kabzası olarak yaparız ve yani geri dönüşüm sağlıyoruz bir nevi de.
0: Şunlar nedir abi?
2: Şu bazı kabzeleri de cevizin kökünden, yani bizim
0: bu da özel yani bunun kabzesi de özel.
2: Cevizin kökü olacak mutlaka ki. Çünkü cevizin dalı olduğu zaman yani gün yüzü görmüş yerden olmuyor. Niye? Atma olasılıkları var. O koyuluğu alamıyorsunuz mesela. İllaki toprağın altından olacak.
0: Şurada kalabilir miyim?
2: Tabii ki. Bu gördüğünüz kılıç da
0: sanki ucu biraz ağır.

0: gibi bunun.
1: Tabii şimdi bu formu o şekilde koyduğunuz zaman denge noktasını bulmanız gerekmektedir. Şöyle anlatayım. Bu görmüş olduğumuzda Osman Gazi'nin silah arkadaşı, sonradan İslamiyet'i kabul eden kişinin kılıncı. Yani Mihal Gazi'nin kılıncı bu.
0: Mihal Gazi'nin kılıncı.
1: Bunun birebiri orijinal olanı Harbiye Müzesi'nde. Biz de bunu memleketimizde yaşamış, büyümüş, işte Osman Gazi'ye silah arkadaşlığı yapmış, dostluk yapmış kişinin kılıncını yaparaktan birebir Mihal Gazi'nin, Köse Mihal Gazi'nin kılıncını yaptık.
0: Fakat bir şey söyleyeceğim abi. Yani bir 30 saniye falan tuttum, kolum ağrıdı benim.
1: Evet. Şimdi şöyle...
0: Yani ecdat nasıl savaşmış bunlarla?
1: Şöyle anlatayım. Kılıçlar hani bizim şu andaki askeriyedeki gibi G uç usulü gibi al bu silahı işte nişangahını temizle değil. İnsanın, her insana, her yeniçeri askerine şöyle düşünün. Ölçüsüne göre kılıç yapılıyor. Yani bir ölçüsü var, ağırlığı var. Bu kalıba göre yapılan bir kılıçtır. Yani o tutup
0: da... Herhalde benim iki katım.
1: Yani güçlü ama artık bunun antrenmanları yapılıyor vesairesi yapılıyor. O savaş sahnesinde onu yapıyor. Yani kışın hava gidilmiyor ama savaşa gidilmiyor. Yazın gidiliyor. O kışın da bununla antrenman yapılıyor. Antrenman yapıldığı için de o savaş esnasında tabii ki kılıncın en büyük özelliği kesmek değildir. Savunma mekanizması.
0: Değil mi?
1: Savunursunuz, sonra dövüşürüz. Hani filmlerde seyrediyoruz ya, 15-20 dakika savaşılıyor. Öyle bir şey yok. Bir kişi bir kişiyle. 10 saniye dövüş.
0: Önce savunma.
1: Evet. Savaşıyorsunuz. Savaştıktan sonra da 10 saniye civarında dövüşüyorsunuz. Karşı taraf da aynı şekilde sizi bırakıyor. Zaten avlanma, savaşmaya. Niye? Çünkü yorulursanız karşı taraftakinden sonra yorulmamış adam geliyor, bir vuruşta sizi kesiyor. O yüzden de hani filmlerdeki gibi değil ama kılıncın çok büyük şeyleri var. Şöyle söyleyeyim. Bir imparatorluk geçişi var. Yani siz bir beylik olarak geliyorsunuz. Beylik de demeyelim ama oba olarak geliyorsunuz Bilecik'e, Söğüt'e. Oradan beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa. Bu süreç boyunca sadece kılıçlarla fetih oluyor. Başka bir şey yok.
0: Evet.
1: İstanbul'un fethinden sonra da dahil gene kılıçlar devam ediyor ama ki bunların şu anda fethettiği yerleri dünyanın en iyi silahını yapsak bunun fethedemeyi koruyor.
0: Koruyor şu an.
1: Ve koruyor. Yani siz en iyi silahı yaptınız, lazer atan bir silah yaptınız ama kılıcın fethettiği yeri korumakla mükellef.

0: Bilecik coğrafi işaret tescilli lezzetleriyle de ön plana çıkan kentlerden bir tanesi. Pazaryeri ilçesindeyiz ve hemen arkamda muhteşem bir manzara var. Küçük Elmalı Göleti. Yanımda Zehra ablamız var. Önümüzde de inanılmaz zengin bir menü var. Zehra abla, nereden başlayacağız? Hoş bulduk.
1: Vişne çorbasından başlıyoruz.
0: Şimdi ney diye bir tepki vermiştim ben. Evet. Dedi ki vişne çorbası var demişti çekimden önce. Abla, vişnenin hoşafoğlu.
1: Biz çorbasını da yapıyoruz.
0: Çorbasını da yaptık diyor.
1: Var, evet.
0: Çok... Ne var bunun içinde? Karıştıracağım bir taraftan da.
1: Hamurumuz var. Mantı hamuru gibi. Yani kesme diyelim. Vişnemiz var. Yumuşatmak için krema tarzında sütlü yumurtamız var. Ve tereyağımız var.
0: Oo, tam bir yemek olmuş bu. Aslında çorba vitamin, diyorsunuz evet. Ama vitamin deposu bu. Evet, başka neler
1: vişne,
0: var?
1: Vişne zaten burada olan. Oğlak kebabımız var.
0: Oğlak kebabı.
1: Evet.
0: Nasıl yapıyoruz?
1: Kapama pişiriyoruz. Taş fırınlarda. Bu o şekilde.
0: Bu ne?
1: Bu şipirt. Yani
0: hamurlu mamurlu evet, bir şeyler hamur, var orada.
1: Bunun yufka var. Tavuk suyuyla ıslatılmış. Üstünde bol tavuk etimiz var. Bu da ilçemize özgü bir yemeğimiz.
0: Yemek. Malzemeden de çalmıyorsunuz. Üstü zaten tavuktan görünmüyor zaten o hamurlar. Altı gözükmüyor.
1: Haşhaşlı lokumumuz bu.
0: Lokum mu diyorsunuz abla?
1: Evet.
0: Lokul diye tabir ediliyor bazen.
1: Şeyde, Karadeniz.
0: Bu bildiğiniz lokum.
1: Bizde haşhaşlı lokum bu. Bütün düğünlerimizde, bayramlarımızda mutlaka herkesin evinde olan bir şey.
0: Tamam. Bu nedir?
1: Var.
0: Yayın balığı.
1: Evet. Bu da burada restoranımızda menümüzde olan bir ürünümüz.
0: Ciğer görüyorum.
1: Evet.
0: O da herhalde buradaki hayvanların

0: ciğerinden değil mi?
1: Evet, o da çok meşhurdur. Çok her gelen mutlaka tatmak ister. Pideli köftemiz var.
0: Pideli köfte.
1: Evet, yoğurtlu pideli köftemiz var.
0: Şu ne abla, bu tepsi ne burada? Bu nohut, mantı gibi nohut, ama nohutlu mantı.
1: Evet, nohut içinde nohut var.
0: Biz yine böyle o sıpkı çorba gibi sanki. Şimdi normalde mantının içinde kıyma olur böyle küçük küçük.
1: Bizde nohut da oluyor.
0: Siz nohut mu koydunuz abla ona?
1: Bizde nohut var. Haşlanmış, ezilmiş, püre haline gelmiş nohudumuz var içinde. Tekrar yine katlanmış, tepsiye güzelce dizilip kızarır ve tepsinin içinde pişer. Yani ayrı bir tencerede pişip buna dökülmez. Dızmana diyoruz bu da.
0: Ne abla?
1: Dızmana denir
0: bu. Dızmana?
1: Evet. Bu da
0: nasıl bir şey?
1: Hamur işi.
0: Ha, hamur işi oldu.
1: Evet. Çörek tarzında bir şey. Üstü bol yoğurt sosunla pişer. Çok lezzetli olur bu da. Tatlılarımız da.
0: Şimdi sağ tarafı da tatlılara ayırdık. Burada yine kaç çeşit? 5 çeşit tatlı var.
1: Süt helvamız var.
0: Süt helvası.
1: Evet. Bu bizim ilçemize özgü %100 Lilinga tatlımız.
0: Ne?
1: Lilinga.
0: Lilinga.
1: Evet.
0: Abla o ne? Ne var içinde onun?
1: Onun içinde böyle.
0: Şunu bir deşeceğim biraz.
1: Evet.
0: Tamam, hem tadayım. Ben anlatalım.
1: Onun içinde minik minik yapılmış krepler var. Biraz kurutulmuş. Haşhaşla kaynamış bir şerbetimiz var. Çok güzel. Ve bol cevizimiz var. Cevizimiz de tabii pazar kendi cevizlerimiz. Çok güzeldir.
0: İnanılmaz tadı var.
1: Evet.
0: Her bir şeyin tadı ayrı ayrı geliyor.
1: Evet. Bu amonyaklı pastamız. Prenses pasta da denir.
0: Amonyaklı.
1: Evet. Çok güzeldir. Her bayram.
0: Bunun içine amonyak mı koyuyorsunuz?
1: Evet, gıda amonyak koyuyoruz.
0: Ya ne bileyim böyle. Evet. Çok değişik isimler
1: o
0: var.
1: Yani her bayram mutlaka pazar yerinde, köylerinde, herkesin evinde mutlaka bulunur.
0: Yani Bilecikler bunu yiyor.
1: Kesinlikle evet. Bayramda herkesin evinde bulunur.
0: Bu
1: peynir höşmerimiz. Bizim peynir höşmerimiz budur. Taze peynirden yapılır. Keçi peynirinden özellikle. Keçi peynirini tazeyken tavada güzel çeviririz. Sonra kendimize göre şey yapıp bol şerbetle. Bu da bizim peynir öşmenimiz budur. Bunda lezzeti çok güzeldir.
0: Bu ne abla? Son?
1: İşaretli pazar yeri helvamız.
0: O da işaretli, coğrafi işaretli.
1: Coğrafi işaretli pazar yeri helvamız ve çok güzeldir. Çok herkesin talep ettiği, gelenin mutlaka almadan gitmediği, tatmadan gitmediği bir ürünümüzdür.
0: Elinize emeğinize sağlık o zaman. Çok teşekkürler ablacığım. Sağ olun.
1: Geldiniz tekrar size. Buyurun. Tamam.

0: Çin coğrafi işaret tescili almış, dokuma ürünleri de var. Arkamda da o ürünleri görüyorsunuz. Yanımızda da Gülay Durak var. Gülay ablacığım, hangi birinden başlayacağız? Neler yapıyorsunuz bu ürünlerle? Sizden dinleyelim.
1: Öncelikle programınızı bize de yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 25 yıldır Bilecik'te dokuma üzerine eğitimler veriyorum. Bizim özelliğimiz zaten Bilecik'in yerel dokumalarının ön plana çıkması ve patentinin alınıp coğrafi işaretle envantere girip Kültür Bakanlığımızın buradaki kültürel mirasımızı dokuma ürünlerimize yansıtmak. Burada da görmüş olduğunuz ürünlerimizde bizim yapmış olduğumuz özel bir marka çalışmalarımız var. Buradaki çalışmalarımızda özellikle bebek ürünlerine yer verdik. Özellikle bebek ürünleri dediğimizde uyku arkadaşı, yine ağız bezi, bebek şapkaları bu şekilde. Yine çocuklara özel yapılmış şöyle bornozlarımız ve üzerine işlenmiş.
0: Bornoz mu abla?
1: Evet. Özel el nakışıyla işlenmiş karakterli bornozumuz.
0: Şunlar nakışla yapılmış, öyle mi?
1: Özellikle el nakışıyla yapılmış. Bizim kataloğumuz var. Burada sipariş vermek isteyen kişiler katalogdan istediği karakteri belirleyip bu şekilde özellikle dokunup üzerine de el nakışı yapılmaktadır. Burada da yine devam ediyor. Büyüklere yönelik yine karakterli çalışma olan bornoz çalışmalarımız, ürünlerimiz.
0: Yani tek bir şeyde artık herhalde anladığımız kadarıyla sınırlı kalmamış. Böyle bir geliştirilmiş.
1: Dokuma alanında yeteri kadar birbirini tamamlayan ürünler var. Biz bu ürün çalışmalarımızı farkındalık yaratmak adına yaptık. Ekip arkadaşlarımızla, yine markamızı oluşturduğumuz arkadaşlarla. Kültürel mirasımızı yaşatmak istiyoruz, korumak istiyoruz. Gelecek nesillere de yansıtmak istiyoruz bunu. Bunu da bebek ürünlerinle belirledik. Bebekler doğduğunda tamamen doğal, organik ürünlerle tanışmasını istedik. Ve sürdürülebilirliği de bu şekilde sağlayarak gelecek nesillere aktarmak istedik.
0: Elinize emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkürler.
1: Çok sağ olun, çok sağ olun.
0: Bilecik çömlekçilikle de ön plana çıkan kentlerden bir tanesi. Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyündeyiz ve bu çömlek ustalığı 150 yıldır devam ediyor bu köyde. Emin ustamızla birlikteyiz. Emin abi, onu da çalışırken rast geldik onunla. Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsunuz?
2: Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Valla nasıl gidiyor? Şu an çömlekçilik yaz ayı bizim için biraz daha hareketli, biraz daha iyi. Yani iklim olarak da şu an güzel bir zaman. Yani ürünlerin kuruması olsun, yapımı olsun. Yazın daha da şey oluyor, avantajlı oluyor bizim için.
0: Tabii kışın soğuk olduğu için kuruma imkanı olmuyor.
2: Evet, yani sobalarla kurutmaya çalışıyoruz ama yazın en azından güneşle ürünlerimiz bir an önce çıkmış oluyor.
0: Şimdi burada fabrikasyon hiç yok değil mi abi? Tamamen el yapımı.
2: Tamamen el yapımı. El yapımı, el emeği burası. Yaklaşık olarak 45 yıldır bu mesleği yapmaktayım.
0: Ben de 45 yıldır yapıyorsun yani, maşallah.
2: Babadan oğula devam eden bir meslek. Ben de babamdan öğrendim. Nasipse biz de işte çocuklarımızı öğrettik şimdi. Onlar da inşallah devam ettirecekler.
0: Peki neler yapıyorsunuz?
2: Valla bizde çeşit çok. Yani şu an elle yapılacak üründe herhangi bir sipariş, müşteri diyor ki işte resim gönderiyor veyahut da görsel gönderiyor. Diyor ki işte
0: ben bunu istiyorum.
2: Bunu istiyorum. Tamam diyoruz biz de. Ona göre sipariş alıp yapıyoruz. Yani kahve fincanı olsun, testi olsun, cezve olsun, bardak, vazo, yani aksesuar çeşitleri, mutfak eşyaları. Yani şu an üretmediğimiz bir ürün yok.
0: Nerelere gönderiyorsunuz peki bunları?
2: Valla şu an hemen hemen Türkiye'nin her yerine. Yani İstanbul, Bursa, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Ankara, yani Samsun, Trabzon.
0: Oo, her yere gidiyor.
2: Hemen hemen her yere gidiyor yani. Türkiye'nin her yerine gidiyor.
0: Tabii tatil yörelerinde de dikkat çekiyordur değil mi?
2: Tabii tatil.
0: Turistlerin de mesela.
2: Zaten bizim işimiz biraz daha hani gezinti olan yerler biraz daha bizde şey satış açısından daha iyi. Çünkü insanlar gezip görürse alıyor.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi bir taraftan Emin abimle konuşuyoruz. Bir taraftan da Emin abim sanatını icra ediyor. Değil mi? Ne yapıyoruz abi şimdi?
2: Şu an bir şamdan yapıyoruz.
0: Şamdan yapıyoruz?
2: Evet. Mumluk. Şam mumluk yapıyoruz. Evet.
0: Ya gerçekten kolay bir iş değil bu. Yani böyle elinizle inanılmaz bir sanat, inanılmaz bir emek bu, değil mi abi?
2: Evet, yani öğrenilmesi biraz zor bir meslek. Yani yaklaşık ben de mesela 13 yaşında başladım bu işe.
0: Yani bir ölçü yok, ne bileyim bir metre yok, bir cetvel yok.
2: Yani tamamen el ve beyin.
0: El ve beyin, değil mi?
2: Evet, tamamen el ve beyin. Yani değişik farklı ürünler çıkartabiliyorsunuz, kafanızda tasarlıyorsunuz. Burada
0: hayal gücüne bağlı.
2: Tabii, hayal gücüne bağlı. Burada onu uyguluyorsunuz, farklı değişik ürünler çıkartıyorsunuz. Bu tamamen yani hayal gücünle, beyinle ilgili bir şey.
0: Allah kolaylık versin o zaman. Kolay gelsin abi.
2: Amin, sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bizim 15-16 Ağustos burada çömlekçilik festivalimiz var. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Yani inşallah sizin aracılığınızla da bütün Türkiye'ye sesleniyoruz buradan. Çok güzel bir festivalimiz oluyor. Yani bütün herkesi Bilecik Pazar Yakın Çömlekçi Köyü'ne bekleriz.

Memleket hikayelerinin bu bölümünde kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'teydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Max.com.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında. 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Bir reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.

0: Sınavında sabah saatlerinden bu yana milyonlarca öğrenci ter döktü ve sınav az önce sona erdi. Birazdan Oğuzhan Gültekin'den son durumu alacağız. Siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği artık düştü. Peki bundan sonra CHP'de neler olacak? Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaşacak. Amerika-İran savaşında artık sona mı yaklaşılıyor? Bu hafta sonu mutabakatta bir sona yaklaşılması beklentisi var. Nihai anlaşmanın metninin de hazırlandığı söyleniyor. Ekber Karabağ Tahran'dan son gelişmeleri anlatacak. Avrupa'da ise Fransa'da seçim alarmı var. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yabancı müdahaleleri riskine karşı yeni önlemler devreye alınmış durumda. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında olacak. Ve Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'te kurutmalık patlıcan sezonu başladı. Mehmet Geçkel izlenimlerini anlatacak. Güneşli havayı fırsat bilenler de hafta sonunu Van Gölü kıyısında geçiriyor. Van'a gideceğiz. Nazlı Timur izlenimlerini anlatacak. Ama önce ilk durağımız Ankara. Hemen LGS heyecanına bakalım. Az önce sınav sona erdi. Son durumu Oğuzhan Gültekin anlatıyor.
1: Evet, Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Sarman Anadolu Lisesi önünde kameraman arkadaşım Onur Koçak ile birlikte haber nöbetimizi devam ettiriyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sabahın erken saatlerinde başlayan LGS sınavı heyecanı artık son buldu. Veliler, öğrenciler sınavdan çıktı. Veliler ile buluştular. Tabii ki veliler burada özellikle heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. Uzun süredir çocuklarının alın terine karşılık gerçekleştirilen bu sınavda başarılı olmaları için dualar ettiler, ayetler okudular. Tabii ki birçok aslında heyecanlı bekleyişte burada yaşandı. Gergin anlar da yaşandı heyecanlı bekleyişle beraber. Ancak tüm bu bekleyişin sonunda mutlu sonla aileler velilerine, öğrenciler velilerine kavuşmuş oldu. Tabii ki şöyle sınavın detaylarına bakacak olursak Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınavını düzenledi. Bu yıl merkezi sınava 1.022.608 öğrenci başvuru yaptı. Sınava yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4.244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde öğrenciler sınavlarını yapmış oldu. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Tabii ki sınavda 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak öğrencilerin okuduğunu anlamak, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verildi. İki oturumdan oluştu söz konusu sınav. İlk oturum 9.30'da başladı. İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dilden oluşan toplamda 50 soru soruldu ve 75 dakika verildi öğrencilere. Bu 75 dakikanın ardından 45 dakikalık bir mola verildi. Molada özellikle bu sene ilk defa yapılan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yiyecek paketleri hazırlanmıştı öğrencilere. Bu paketler içerisindeki yiyeceklerin öğrencilere ikramı sonucunda öğrenciler burada bu paketleri değerlendirmiş oldu. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakikalık bir süre tanındı kendilerine. Bu 80 dakikanın sonunda da geçtiğimiz dakikalarda sınavın sonuna gelindi ve öğrenciler sınav merkezlerinden ayrıldılar. Heyecanlı bekleyiş sonucunda aileleriyle kucaklaştılar. İlk çıkan öğrenciler tabii ki burada özellikle aileler tarafından alkışlarla karşılandı. Her çıkan öğrenci için coşkulu bir alkışlama yapıldı. Burada her çıkan öğrenci annesine, babasına sarıldı. Gözyaşları döküldü. Çiçekler verildi öğrencilere. Dediğimiz gibi uzun bir süredir öğrenciler bugüne hazırlanıyordu. Alın teri döküyordu. Bir emek sarf etmişlerdi. Bu alın terinin, bu emeklerinin karşılığını bugün girdikleri sınavla beraber almış oldular. Artık sınav sonuçlarına gözler çevrilmiş oldu. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da Gov.tr adresinden ilan edilecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihlerde yayınlanacak diyelim. Sözü bir kez daha Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nden sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Bugün LGS Maratonu ve hem aileler hem öğrenciler için çok büyük heyecan vardı. LGS Maratonu'ndan son gelişmeleri anlattık. Şimdi Ankara'da kalalım. Bu kez gündem siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. Bundan sonrası için çok fazla soru işareti var. Cumhuriyet Halk Partisi ne bekliyor? Salı günü yine bir grup toplantısı krizi var. Yapılacak mı, yapılmayacak mı?

0: atama usulü yapması bekleniyor. Çünkü grupta bir seçim olması durumunda Kılıçdaroğlu istediği isimleri seçtirmesi şu aşamada bugünkü tabloyla pek mümkün görünmüyor. O nedenle atama usulüyle bir iki grup başkan vekilini belirleyebileceği ifade ediliyor, iddia ediliyor. Bu durumda da Özgür Özel ekibinin karşı hamlelerinin gündeme gelebileceği söyleniyor ve onların da meclis başkanlığına başvurarak 35 imzanın yeterli olduğunu söylüyorlar. 35 imzalı bir başvuruyla grup başkan vekilliklerinin düşürülebileceği ifade ediliyor onlar tarafından da, ki bu sayının çok üstünde zaten sayıları olduğu söyleniyor milletvekili grubunda. Grup toplantısı salı günü kim yapacak? Hala bir soru işareti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapacağı söylendi. Ancak ne derece geçerli olacak? Geçen haftaki görüntüler yaşanması halinde ne olacak? Tüm bunlar soru işareti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında önce genel merkeze hakim olmak, ardından gruba, ardından belediyelere ve teşkilatlara hakim olmak yer alıyor yol haritasında. Bu yol haritası çerçevesinde genel merkeze hakim olmuş durumda, ancak gruba henüz hakim değil. Olur mu olmaz mı, o da başka bir soru işareti, tartışma konusu daha doğrusu. Bu arada Özgür Özel'in grubu toplayarak, kendine yakın milletvekilleriyle grubu toplayarak grup başkan vekilliği seçimi yapabileceği de söyleniyor. İşte o durumda işler iyiden iyiye karışmış olacak kuşkusuz. Özetle önümüzdeki hafta yine karşılıklı hamlelerin devam etmesini bekliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Merve Tepe.
1: Teşekkürler. Tülay Ağlu anlattı ayrıntıları. Şimdi Özgür Özel cephesine bakalım bir de. 9 vekilin disipline sevk edilmesinin ardından yeni parti iddialarına kadar son gelişmeleri değerlendirdi Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu yönetimini çok sert sözlerle hedef aldı. Tedbirli olarak ihraçları istenen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın meclis grup başkan vekilliği düştü. Bundan sonrası için Özgür Özel'in yol haritasında neler var bir bakalım.
2: Arkadaşlar, bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. O cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye. Dün yapılan budur yani.
3: Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi vardı. 9 yol arkadaşının ihraç talebine bu sözlerle tepki gösterdi.
2: Atanmış arkadaşlar bu partiye pis diyorlar. Arkadaşlara hırsız diyorlar. Bilmem ne diyorlar, arınacağız diyorlar. Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Yani bunu mu yapmaya geldiniz? İnşallah mahkemeyle dönecekler. Tedbir taleplerine başvuracağız. Önce YDK'ya başvuracağız.
3: Özgür Özel ihraç talebini yargıya taşımaya hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun listesindeki 9 milletvekili arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Meclisin internet sitesinde iki ismin grup başkan vekili unvanları kaldırıldı.
2: Burada çok...
1: Efendim, Hürjet'i anlatırken hep anlatıyoruz aslında. Sadece bir eğitim ve savaş pilotlarının eğitilmesi için yetiştirilen, geliştirilen bir uçak değil. Aynı zamanda Türk yıldızlarının bugün kullandığı F-5'lerin de yerine geçecek uçak diye. Ve Türk havacılık tarihinde bir tarihi ana tanıklık ettik. Hürjet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla aynı formasyonda uçtu. İlk kez yapıldı 10 uçaklık bu kol uçuşu. Ve savunma sanayinin ulaştığı noktayı da bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk havacılığı tarihine geçen bir görüntü. Yerli ve milli imkanlarla gelişen Hürjet, Türk yıldızları ile aynı gökyüzünde buluştu. Türk savunma sanayinin gurur projelerinden Hürjet, Türk yıldızları akrobasi timiyle birlikte tarihi bir kol uçuşuna imza attı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları'nın 8 uçağına TUSAŞ tarafından geliştirilen 2 Hürjet eşlik etti. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçak aynı formasyonda gökyüzünü paylaştı.

0: Savunma Sanayi Başkanlığı da 10 uçak tek yürek mesajıyla paylaştığı görüntülerde milli mühendisliğin ve Türk havacılığının ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.
1: Ve Etimesgut Havalimanı'nın açılışı için çalışmalar devam ediyor. NATO zirvesi için kapasite pist uzatıldı. Aynı zamanda pistin kapasitesi de artırıldı. Yenilenen yüzüyle havalimanı aynı zamanda bundan sonrası için artık dünya liderlerine de ev sahipliği yapacak.
2: Dünyanın gözü Temmuz ayında Türkiye'de olacak. NATO liderler zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Dünya liderlerinin uçaklarına ev sahipliği yapacak Etimesgut Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı. Yenilenen tesis başta NATO zirvesi olmak üzere kritik uluslararası organizasyonlarda kullanılacak. Ankara'nın yeni diplomasi merkezi olarak konumlandırılan havalimanı 15 Haziran'da hizmete açılacak. Askeri statüsünü koruyacak tesiste diplomatik uçuşlar için özel protokol alanları da oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın konumuyla dikkat çeken havalimanı, başkentin uluslararası trafiğinde stratejik rol üstlenecek. Yapılan yenileme kapsamında mevcut pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı. Genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. Yeni apron, taksi yolları ve destek tesisleriyle birlikte yaklaşık 600 bin metrekarelik modern bir altyapı oluşturuldu. Tüm diplomatik uçuşlara hazır hale getirilen tesis, gerektiğinde Ankara'nın yedek hava ulaşım noktası olarak da kullanılabilecek. Etimesgut Havalimanı, Temmuz ayında gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi ile ilk büyük sınavını verecek.
1: Ve Amerika-İran müzakereleri artık bir mutabakatta sona yaklaşıldığı ve nihai anlaşmanın metninin hazır olduğu söyleniyor ama taraflardan farklı açıklamalar var. Bu hafta sonu bir anlaşma imzalanır mı, imzalanmaz mı? Anlaşma maddelerinde nükleer gibi bazı başlıkların zamana bırakıldığına dair söylemler de var. Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ İran cephesinde son gelişmeleri anlatıyor.
3: Evet Merve, 28 Şubat'ta başlayan savaşın sona yaklaştığını ifade edebiliriz. Mutabakat zaptı imzalanırsa resmen bu savaş bitmiş olacaktır. İran'dan gelen açıklamalara ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara bakıldığında ve aynı zamanda arabulucu olan Pakistan'ın açıklamalarına bakıldığında birkaç gün içinde imzaların atılması bekleniyor. Tabii bu imza dijital ortamda atılacak. Mutabakat zaptının iki sayfadan oluştuğu ifade ediliyor. Böyle 28 Şubat'ta başlayan savaş tamamıyla sona ermiş olacak ve Boğaz'da açılmış olacak. Ancak İran'dan gelen açıklamada Boğaz'ın kontrolü yine İran'da olacaktır ve İran buradan geçiş ücreti, hizmet ücreti almaya da devam edeceğini belirtiyor. Diğer taraftan İran'ın varlıklarının dünyanın birkaç noktasında bulunan paralarının serbest bırakılıp bırakılmayacağı ile ilgili ihtilaflar devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri bunların serbest bırakılmayacağını ancak İran'ın davranışına göre kademeli bir şekilde bunun mümkün olabileceğini ifade ederken İran tarafından aynı şey söylenmiyor. Ancak genel olarak bakıldığında tarafların birkaç gün içinde bu işte mutabakat zaptına imza atması öngörülmektedir. Merve, senin de belirttiğin üzere an itibariyle yani bu mutabakat zaptında İran'ın nükleer programı yer almıyor. Taraflar bu mutabakat zaptına imza attıktan sonra bu mesele yürürlükten sonra savaş tamamıyla sona ermiş olacak. Taraflar tekrardan masaya oturarak İran'ın nükleer faaliyetlerini ve aynı zamanda İran'a yönelik işte uygulanan ambargo meselesini görüşmüş olacaktır. Ki senelerdir İran buna maruz kalmış durumda. Diğer taraftan bu gelişmeler yaşanırken İran piyasası bugün ciddi anlamda bunu olumlu olarak değerlendirdi. Öyle ki İran'daki dolar karşısında İran para birimi ciddi anlamda değer kazanmış oldu. Ve petrol fiyatları da uluslararası piyasalarda son 2 ayın en düşük fiyatına gerilediğini söyleyebiliriz. Tabii kısa noktada da şunu belirteyim ki gece saatlerinde bölgede Hürmüz Boğazı'nda yine çatışmalar söz konusuydu. ABD'den gelen açıklamalara göre İran bu bölgeden geçen gemilere yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu bunların işte etkisiz hale getirildiğini duyuruyor diyor ve sözü sana bırakıyor.
1: Çok teşekkürler. Ekber Karabağ Tahran cephesinden son bilgileri paylaştık.

0: İşte şimdi Avrupa'ya gidelim. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde artan siyasi hareketlilik güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. Paris yönetimi özellikle yabancı bir müdahale riskine karşı alarm seviyesini yükseltti ve seçim sürecinin daha şeffaf olması için yeni güvenlik önlemleri hazırlığı var. Nedir bunlar? Ayrıntıları alalım. Ömer Aydın son bilgileri paylaşıyor.
1: Merve, teşekkür ediyorum. Son yıllarda özellikle hem Fransa'da hem de Avrupa çapında seçimlere veya ülkelerin siyasi ve sosyal hayatlarına dış müdahalelerle ilgili gündem oldukça yoğun. Bu konuyla ilgili hem yasal düzenlemeler hem de kampanyalar yapılıyor. Avrupa Birliği'nin bu konuyla ilgili çalışmaları söz konusu. Fransa'nın da bu konuya dair özellikle son Mart ayında yapılan yerel seçimlere, belediye seçimleri sırasında ortaya çıkan kampanyalar, Fransa dışından yabancı ülkeleri, İsrailli şirketlerin düzenlemiş oldukları kampanyalar dikkati çekmişti. Fransa yönetimi vitesi bir kez daha yükselterek yeni bir yasa tasarısı konuyu yasal düzenleme yoluna gitti. Başbakan Sebastian Lecornu ve Fransa'da dezenformasyonla ve dijital alanlarla ilgili çalışmalar yürüten Viginum kuruluşunun başkanı Marc-Antoine Briand basın karşısına çıktı ve son gelişmeleri değerlendirdiler. Özellikle dışarıdan ve sistematik bir şekilde Fransa'daki seçimlere ve sosyal hayata müdahalenin artık bir kaçınılmaz bir gerçek olduğu dile getirildi. Mart ayında düzenlenen seçimlere İsrailli bir şirket, BlackCo isimli bir şirketin Fransa'nın birçok kentindeki belediye başkan adayları aleyhine sosyal medya üzerinden veya medya üzerinden kampanyalar düzenlediklerinin ortaya çıktığı belirtildi. Bu konuyla ilgili de bir soruşturma açılmıştı zaten. Fransa'da yaklaşık iki hafta önce savcılık kendi inisiyatifiyle bu konuyla ilgili bu konuyu araştırmak üzere bir soruşturma başlatmıştı. Çok ilginç bir detaydan bahsetmek istiyorum. İsrailli bu şirket Fransa'da önce Filistin'e Yardım Derneği görüntüsüyle faaliyetlere başlıyor. Bu Yardım Derneği adı altında çok sayıda sosyal medyada taraftar topluyor ve daha sonra ismini değiştirerek çok farklı kesimlerden, çok farklı siyasi yelpazelerden destek kazanıyor ve böylelikle Marsilya, Toulouse gibi, Paris veya Strasbourg gibi birçok kentte Filistin'e destek veren adayların aleyhinde bu kez siyasi kampanyalar veya sosyal medya kampanyaları düzenliyor. Fransa Başbakanı artık sadece Fransa'nın değil bu şirketin New York seçimleri başta olmak üzere başka ülkelerdeki seçimlere de müdahale ettiğinin ortaya çıktığını ifade etti. Tabii 2027 Mayıs ayında Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu seçimlere de çok farklı ülkelerden dış müdahalelerin söz konusu olduğunu, bunun sinyallerini aldıklarını belirtti Fransa yönetimi, Fransa Başbakanı. Ve bununla mücadele için hem yasal düzeyde hem de devlet aygıtlarını, devlet organlarını harekete geçirerek Fransa seçimlerinin yurt dışından yönlendirilmesi veya müdahale edilmesinin önüne geçeceklerini belirtti. Diyelim ve sözü sana bırakalım.
0: Gaziantep'e gideceğiz. Gastronomi şehri Gaziantep'in geleneksel yemeklerinin vazgeçilmesi ve dünya mutfaklarının da tercihi haline gelen patlıcanları kurutma sezonu başladı. Mehmet Geçgel ayrıntıları anlatıyor. Mehmet.
2: Teşekkürler Merve Tepe. Bulunduğumuz noktada aslında tamamen bir renk cümbüşünün yaşandığını ifade edelim. Zira Gaziantep'in geleneği haline geldi. Kurutmalık, sebzeler, biberler öncelikle başladı. Patlıcanlara henüz 15 günlük bir süre olduğunu da altını çizmek gerekir. Biberlerle başladı bu seneki sezon ve tepelerde artık biberler yerlerini almaya başlamış durumda. Tahta sergilerde bunlar asılarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti kurutmalıklar olgunlaşması ve lezzetlenmesi için güneşle buluştuğu tepelerde rengarenk görüntü oluşturmaya başlamış durumda. Bu yılda özellikle birçok tepede tahta askılıklar bulunuyor ve buralara

0: Bu biberler asılarak güneş altında kuruması için bırakılıyor. Bugün hava bulutlu, yağış da bekleniyor aslında. Bu biraz bu noktadaki kurutmalıkla uğraşan işçileri ve özellikle bu işi yapanları biraz tedirgin ediyor ama önümüzdeki günlerde, haftalarda da yine sıcaklıkların artmasının beklendiğini ifade edelim. Özellikle Temmuz ayında ve Ağustos ayında burada daha yoğun bir mesain olduğunu da sizlerle paylaşalım. Bunlar bu senenin, bu sezonun ilk kurutmalık sebzeleri ve UNESCO onun gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına da dahil edilen Gaziantep'in sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kuru dolmaların yapıldığı sebzelerin de üretimi bu noktada devam ediyor. Peki burada kuruduktan sonra ne oluyor? Sadece Türkiye'ye değil, dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor ve buradan gönderiliyor. İşte buradaki lezzetini de güneşten ve toprağından aldığının da altını çizmek gerekir. Zira tarlalarda da şu saatlerde, özellikle şu sıralarda mesailer devam ediyor. Özenle toplanıyor bu biberler ve biberler toplandıktan sonra buraya yakın mahallelerde kadınlar özellikle mahalle aralarında toplanarak imece usulüyle bu biberlerin çöplerini çıkartıyorlar ve iplere diziyorlar. İplere dizildikten sonra kamyonlara yüklenen bu kurutmalık sebzelikler bu tepelere getirilerek burada yine farklı işçiler tarafından da bu tahta sergiliklere özenle diziliyor ve ardından da kuruması için bırakılıyor. 10-15 günlük bir süre içerisinde kuruduktan sonra buradan tekrar toplanarak hem Türkiye'nin farklı şehirlerine hem de dünyanın farklı ülkelerine bu kurutmalıkların gönderildiğini ifade edelim. Şu anda iki çeşit biberin bu noktada sergiliklerde yerini aldığını görüyoruz. Tabii patlıcanların da gelmesiyle birlikte burada siyah rengi de alacak ve hem kırmızı hem siyah hem de yeşil renkler bu noktada tepelerde adeta renk cümbüşü oluşturacağını da sizlerle ifade etmemiz gerekir. Önümüzdeki saatlerde, hatta dakikalarda da yağış olacağı için şu dakikalarda bu noktada artık yenisi asılmıyor. Zira yaş asıldığında onun suyla buluşmaması gerekiyor. Bunlar kuruduğu için herhangi bir problem yok. Yağmur bunları etkilemeyecek. Bunu ifade edelim. Zira burada yine önümüzdeki günlerde de güneş olacağı için yine kurumaya da devam edecekler. Bir taraftan kuruyanlar toplanıyor. Bunlar yeni asıldığı için de bunlar da geride bıraktığımız 3-4 gün öncesinde asıldı ama bakalım hemen kurumuşlar mı? Yaklaşık 3-4 günde de bayağı bir kuruduklarını da görebiliyoruz ama hala kurumaları için birkaç güne daha ihtiyaçların olduğunu ifade etmemiz gerekir. Burası biber kısmı. Hemen ileride de boş alan görüyorsunuz. Orası da patlıcanlar için hazırlanan tahta sergiler. Oraya da yaklaşık 10-15 gün sonrasında patlıcanlar gelecek. Onlar da kurutulacak. Yaz dönemi boyunca Ağustos ayının sonuna kadar burada kurutma mesaisi devam ediyor ve tüm tepelerden tonlarca kurutmalık sebze hem Türkiye'nin farklı şehirlerine hem de dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Mehmet Geçgel Gaziantep'ten anlattı ayrıntıları. Şimdi Kütahya'ya gideceğiz. Dünyanın ilk ve tek Çin müzesi Kütahya'da. Bölgeden son bilgileri Atagündüz Kurşun anlatıyor.
2: Merve, teşekkür ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bina Son Germiyan Bey'i 2. Yakup tarafından yaptırılan ve uzun yıllar boyunca külliye olarak kullanılan bir binaydı. Daha sonra kütüphane olarak hizmet vermeye başladı ve yapılan restore ile birlikte de Türkiye ve dünyanın ilk ve tek Çin müzesi haline getirildi. 1999 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor ve 500 kıymetli eser var bu müzenin içerisinde ve içindeki yekpare mermer şadırvandan dolayı da gök şadırvan olarak da adlandırılıyor. Birazdan o şadırvanı da sizlere göstereceğiz. Müzenin vitrin şu anda Köksal gösteriyor. Gerçekten çok nadir eserler var. 13. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar uzanan Çin'i örnekleri yer alıyor. El emeği, göz nuru dökülerek tek tek fırça ile yapılan bu Çinliler gerçekten de birer sanat eseri niteliğini taşıyor ve yine Topkapı Sarayı'ndan getirilen İznik Çinlilerinin en nadide duvar karo örnekleri de bu müzede sergileniyor. Gerçekten de tüylerimizi dikiyoruz. diken diken eden bir müzeden bahsediyoruz. Şöyle devam edeceğiz çünkü çok geniş bir alanı kapsayan müzeden bahsediyoruz. Bu arada Kütahya'da Germiyan Festivali düzenleniyor. Dün başlamıştı kortej geçişiyle birlikte. Az önce de o festival kapsamında hemen arkamızda bulunan o noktada gördüğünüz gibi Germiyan Mirası Sempozyumu gerçekleştirildi. Burada katılımcılarla birlikte az önce de o sempozyum sona ermiş durumda. Şöyle devam edeceğiz. Bir taraftan da sadece artık o festival kapsamında Çinliler değil, festivalle birlikte de yine Germiyanoğulları Beyliği'nin kültürel mirasını, bilgi ve estetik dünyasını yansıtan nadide yazma eserler de sergileniyor. Şöyle devam edelim. Bakın o yazma eserleri de sizlerle paylaşalım. Onlar da buraya getirdi Germiyan Festivali kapsamında. Köksal'dan rica edeceğim. Gerçekten çok nadide eserler. Cam kapların içerisinde gördüğünüz gibi vitrinlerde sergileniyor. Üst tarafta Çinleri görüyorsunuz. Alt tarafta da o nadide yazma eserler. Burada Kütahya'ya gelenleri, Germiyan Festivali'ne gelenleri karşılıyor. Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği bir müzeden bahsediyoruz. Bu tarafa doğru da şöyle Köksal, bu tarafları da gösterelim. Bakın yine burada da o nadide yazma eserler. Üst tarafta yine yüzlerce yıllık Çinliler. Şurada bir vazo vardı, az önce bahsetmiştim. Köksal, gel istersen bu tarafa doğru da o vazoları da gösterelim. Bakın onlar da ayrı bir bölmede yine sergileniyor. Dedik ya, yani 13. yüzyıldan bu yana yapılan, süre gelen Çinli eserler bunlar. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan günümüze kadar yansıyan ve halen daha yaşatılmaya çalışılan bir gelenekten bahsediyoruz. Ve işte bu birbirinden değerli Çinli eserler bu müzede sergileniyor ve ziyaretçiler geçmişten günümüze bir yolculuk yapıyor ve o Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait eserler, 500 eserden bahsediyoruz. Çin'i tarihine de adeta ışık tutuyor. Şunu da söyleyelim, müze ilklere de ev sahipliği yapıyor. Şimdi bakın, burada bir anlaşma göreceksiniz. Fincancılar Anlaşması. Bu da dünya üzerinde yapılan ilk anlaşmanın birebir örneği, aynısı, tarihteki ilk toplu iş sözleşmesi bu. 1766 yılında Kütahya'da imzalandı. Fincancılar Anlaşması olarak da biliniyor ve bir örneği de müzede sergileniyor. Köksal, yayınımızı bitireceğiz ama son bir şey daha göstereceğim. Bir taş kitabe, o da burada. Dünyanın en büyük ikinci taş kitabesi de işte burada sergileniyor. Bu müzenin, yani dünyanın ilk ve tek Çinli Müzesi'nin hemen girişinde sergileniyor. Dediğim gibi dünyanın en büyük ikinci taş kitabesi bu. Son Germiyan Bey, 2. Yakup Çelebi'ye ait Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bu kitabe de müzenin girişinde sergileniyor. Evet, toparlayalım. Dünyanın ilk ve tek Çinli Müzesi'nden gerçekleştirdik yayınımızı. Germiyan Festivali ile birlikte de ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış var. Aynı zamanda bu tarihi mekanda sempozyumlarda düzenleniyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Atagündüz Kurşun anlattı Kütahya'dan ayrıntıları. Şimdi Van Gölü'ne gideceğiz. Hafta sonu Van'da hava güzel ve sıcak havayı fırsat bilenler de Van Gölü kıyısına gitmiş durumdalar. Hemen gidelim bölgeye. Nazlı Timur izlenimlerini anlatacak.
3: Evet, Van'da tatili ve sıcak havayı değerlendiren vatandaşlar soluğu Van Gölü sahilinde aldı. Şu anda bulunduğumuz nokta kentin en çok ziyaret edilen ve vatandaşların en çok dinlendiği noktalardan bir tanesi. Van Edremit sahilinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii güneşli havanın etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar Van Gölü kıyısına geldi. Aileleriyle birlikte sahile gelen vatandaşlar burada hem yürüyüş yapıyor hem de Van Gölü manzarasının tabii bir taraftan da keyfini çıkarıyor. Yine çocuklar da en çok zaman geçiren keyif alanlardan bir tanesi diyebiliriz. Kameraman arkadaşım şu anda ekranlara yansıtıyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren sahilde yoğunluğun arttığını ifade edebiliriz. Tabii yine Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izleyen vatandaşlar burada tekne turu, Van Gölü üzerinde tekne turları da devam ediyor. Özellikle İranlı ve yurt dışından gelen gelen misafirler burada tekne turu yapıyor ve yine ekranlara da yansıyor. Kameraman arkadaşım ekranlara yansıtıyor. Şu anda hava sıcaklığı 24 derece. Tabii yoğun kar ve yağmur vardı ve yine kar ve yağmurun beklendiğini ifade ederim. Vatandaşlar buraya hem dinlenmeye hem de temiz hava alma fırsatını buluyor. Van Gölü'nün eşsiz manzarasında keyifli vakit geçiriyor. Tabii bugün LGS sınavı vardı. Sınavın da bitmesiyle birlikte burada yoğunluğun artacağını ifade edebilirim. Hemen

0: Buradaki sahil dediğimiz gibi vatandaşların en çok sıklıkla geldiği noktalardan bir tanesi. Sabahın erken saatleri itibariyle vatandaşlar aileleriyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla buraya gelerek Van Gölü'nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
1: Şimdi de Türkiye'nin farklı noktalarından öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
2: Zonguldak'ta arkadaşlarıyla yüzmek için şelaleye giren 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu suda kayboldu. Jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekiplerinin 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda Eseroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına devrildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kazanın ardından diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ardahan'dan Hatay'a hurda taşıyan Halil Keskin yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtulurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken trafik, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Aksaray'da tamir ettikleri tırın altında kalan baba ve oğul yaralandı. Kiriko'nun aniden inmesiyle meydana gelen olayda baba oğul esnafın yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
3: Deprem anında oğlumla beraber şeydeydik, çekyaptaydık. Bir sallantı hissettik. Çocukları dışarı tahliye ettik. Şu anda dışarıda bekliyoruz yani.
1: Türkiye'nin dört bir yanından çiftçilerin hasat mesaisi gelecek şimdi ekrana.
4: ...20 yıldır organik tarım yapıyor. İzmir'in Menemen ilçesi organik tarımla ön plana çıkıyor.
5: Ülkemizde yaklaşık 1600'e yakın organik üretim yapan çiftçi var. Bunlardan bir tanesi de Menemen Emir Alem'de yaşayan Halil Halaç. Tam 20 yıldır sertifikalı organik tarım yapıyor ve ona yakın tarlada 50'nin üzerinde organik ürün üretiyor.
6: Organik üretim çok zor bir şey. Otlarla mücadelesi zor. Normal olsa bir ilaç atarsın geçer ama biz öyle bir şey tek tek elimizle yoluyoruz. Zor bir şey mücadelesi var.
7: Organik üretim temiz gıda ilk etapta. Yani suni gübresi yok, zehiri yok, girdileri var ama doğal girdilerle yetiştirilen bir üründür.
5: Ülkemizde yaklaşık 1600'e yakın organik üretim yapan çiftçi var. Bunlardan bir tanesi de Menemen Emir Alem'de yaşayan Halil Halaç. Tam 20 yıldır sertifikalı organik tarım yapıyor ve ona yakın tarlada 50'nin üzerinde organik ürün üretiyor.
4: Çiftin organik tarım alanında çok sayıda ödülü de var.
6: Çilek Festivali'nde 16. Çilek Festivalimizde birinci olduk. Geçen yıl ikinciydik, bu yıl birinci festivalimiz var. Kompost Festivali şeyimiz var, ödülümüz var. Çilek ödülümüz var. Yani 5-10 tane ödülümüz var.
4: Malatya'da erkenci dalbastı kirazının hasadı başladı.
8: Malatya sadece kayısıyla değil, kirazıyla da meşhur ki o kirazlardan biliyorsunuz en başta geleni dalbastı. Malatya'nın en meşhur kirazı. Öncesinde işte görüyorsunuz öncü kiraz ve erkenci tezgahlara düştü.
9: Bilindiği gibi geçen yıl bir sıfır üretim olmuştu ondan dolayı. Bu yıl çok şükür kirazlarımızın hasatı da güzel meyve tutumu da çok iyi. Bundan dolayı da erkenci olanlar şu anda hasat dönemine başlamış durumdayız. Bu hasat döneminde erkenci olan kirazımız bile ne? Şu anda pazarda olan kirazlardan daha lezzetli, daha gösterişli ve daha yiyimli olduğundan dolayı tercih edilmektedir.
4: İri taneli ve aromalı kirazlar.

0: bu sezon yüzleri güldürüyor.
1: Bu sezona başlıyoruz. Geçen seneki don olayından sonra bu sene inşallah yüzümüz gülecek. Bütün meyvelerde meyve tutumumuz çok güzel.
2: Verim bol.
1: Verim bol. İnşallah hasadı da güzel bir şekilde geçireceğiz.
0: Sason'un ünlü çileğinde hasat zamanı. Tarlalarda yoğun mesai başladı.
3: Güneydoğu'da havaların ısınmasıyla beraber sebze ve meyvelerin hasadı başladı. Şu anda Güneydoğu'nun incisi Batman'ın Sason ilçesinde bulunuyoruz. Biliyorsunuz Sason ilçesi çilekleriyle ünlü olan bir ilçe ve çileklerde artık hasat dönemi başladı.
4: Aroması, tadı, kokusu çok olduğundan dolayı millet, vatandaş çok tercih ediyor. Gördüğünüz gibi bahçeye geliyorlar kendi aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber çilekleri hem tarlada dalında koparıp yiyorlar hem de kasa kasa doldurup evlerine götürüyorlar. Bu işte hem biz memnunuz hem onlar memnun.
3: Çilek oldukça meşhur. Sason'a ait bir çilek.
5: Evet.
3: Teşhir de aldı. Güzel. Nasıl, beğeniyor musunuz?
5: Biz çok beğeniyoruz. Bu sene biraz geç çıktı ama çok memnunuz. Çok güzel tadı, çok lezzetli.
6: Bugün ilk defa geliyorum ben. Sason çileğinin tadına daha önce bakmıştım. Şu an bu duyguyu yaşıyor olmak da güzel oldu bizim için.
7: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına ilişkin yeni görüntüler gelecek ekrana.

0: simgesi Yılka atları Afyonkarahisar'ın Emirdağ yaylalarında zorlu tabiat şartlarına rağmen varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yıllar önce doğaya bırakılan evcil atlar büyük sürüler halinde dağlarda dolaşıyor. Yemyeşil yaylalarda koşan yılkılar doğanın özgür ruhunu yansıtmaya devam ediyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kurulan fotokapan, bölgenin gizli sakinlerini görüntüledi. Belen köyünde Murat Duman'a ait fotokapan, gece ve gündüz bölgede dolaşan dev bir bozayı kayıt altına aldı. Görüntülere bölgede dolaşan bir çakal da yansıdı. Bu görüntülerse Karabük'te kayda geçti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbabalarla kızıl akbaba objektiflere takıldı. Yaban hayatını takip etmek isteyen bir kişi ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Akbabaların doğal ortamlarındaki yaşamını kaydetti. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahallelinin Hitit adını verdiği leylek bu yıl iki yavru dünyaya getirdi. 4 yıldır cami minaresinin depremde yıkılan aleminin yerine yuva yapan leylek her yıl aynı noktaya geri dönüyor. Drone'la görüntülenen leylek ve yavruları mahallenin sembolü haline geldi. Burası da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. Ormana yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının dikkat çeken anlarını kayıt altına aldı. Gündüz saatlerinde yaban tavşanı kameraya yakalandı. Gecenin çökmesiyle birlikte hareketlilik arttı. Görüntülerde iki kurt birlikte ilerlerken dikkat çekti. Yalnız dolaşan bir kurt, sansar ve tilki de sessiz adımlarla ilerledi. Sivas'ta kayalıklar üzerinde bulunan dağ keçileri objektiflerin konuğu oldu. Dağ keçileri ustalıkla tırmandıkları kayalarda bu kez oyun oynadı. Hareketleri dikkat çeken keçiler izleyenlere görsel şölen sundu.
1: Paşabaşı Salonu'nda aracımla sel haline giderken dağ keçilerini gördüm. Onların hayaleti diye adlandırdı. Ben onların görünce inip çekmek istedim.
0: Yeri sarp kayalıklar ama bu kez karayolundaydı. Çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy mahallesine kadar indi. Bir süre çevreyi izledi, sonra gözden kayboldu. Koruma altındaki tür vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler de Doğu Anadolu'nun yüksek dağ yamaçlarında görüntülendi. Beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerleri

0: Birinden uzak, sakin ve bozulmamış alanları tercih eden bu özel tür drone'la kayda alındı.
1: İstanbul'un tarihi dokusunu ve mahalle kültürünü en iyi koruyan semtlerden Çukurcuma'ya gideceğiz şimdi.
2: Geçmişin seslerinin bugüne karıştığı çok özel bir noktadayız, Çukurcuma'da. Burası sadece antikacıların, eski eşyaların dizildiği bir semt değil. Sokağa adım attığınız an sizi 50 yıl, 100 yıl öncesine götüren yaşayan bir tarih müzesi. Şimdi gelin bu tarihi sokakların kokusunu birlikte içimize çekelim ve geçmişin izini sürmeye başlayalım. Çukurcuma'da söylemiştik ya, 50 yıllık, 100 yıllık binalar var. İçlerinde de aynı zamanda asırlık antika dükkanları var. Onlardan bir tanesindeyiz. Hikmet Hanım'la birlikteyiz. Bir bakalım buranın tarihçesi nasıl, burada hangi antikalar var? Efendim, sözü size bırakalım.
3: Merhabalar. Çukurcuma kadim bir semt. Fatih Sultan Mehmet döneminden beri var olan bir semt. Burası çok çok eskiden beri, 40 sene önceden beri terekecilerin olduğu bir mahalleydi. Tereke ne demek? Vefat eden bir şahsın bütün malını alan ve duruma göre ayıklayan şahıslardı. Sonradan antikacı olarak dönüştü buradaki dükkanlar. Şimdi son günlerde çok popüler, çok güzel kafeler açıldı, çok güzel lokantalar açıldı. Ben 40 senedir buradayım, sanat tarihçisiyim. Bu işin de biraz modası var. Her ne kadar antika zamansız bir kavram olsa da eskiden daha çok etnik ve Anadolu ve Osmanlı parçalar satardık. Ben biraz art katmayı da seviyorum. Çünkü hepsi birlikte düşünülmeli. Sanatla antika çok güzel gidiyor birbirine.
2: Cuma'da gezimize devam ediyoruz. Tarihi binaların arasında seyahatimiz devam ediyor. İşte o binalardan bir tanesindeyiz. Şu anda burası aslında bir antika dükkanı görünümünde. Fakat bundan tam 100 sene önce işte burada bulunduğumuz yer bir apartman dairesi ve burada Rum bir aile yaşıyormuş. Duvarlardaki detaylar ise ilk günkü gibi korunmaya çalışılıyor.

20 senedir Çukurcuma'dayım. İçeride gezdiğiniz benim antika dükkanım. Çok seviyorum hem Çukurcuma'yı hem işimi. Çok ruhlu bir semti İstanbul'un. Bütünlüğü bozulmamış bir semti. O bakımdan da çok güzel. Özellikle karşımdaki binalar hepsi birbirinden güzel. Geçmişten gelen bir keyfin mesleğe dönmüşü diyebilir. Geçmişimde profesyonel olarak çalışıyordum ama bambaşka bir konuda. Bu 20 senedir yaptığım bir iş. Büyük bir zevkle. İstanbul gibi güzel bir şehrin de en bozulmamış, en eski, en keyifli yerlerinden biri. Cıvıl cıvıl, çok eski bir semt olmasına rağmen çok genç, genç ruhlu bir yer. Gerçekten tek kelime ruhlu olabilir.

0: Çukurcuma'daki şimdi geldiğimiz adres ise aslında 50 yıldır, 100 yıldır yapılmış olan kıyafetler, kaftanlar. Kimisi Osmanlı, kimisi ise Orta Asya kıyafetlerini içeriyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bu salonun içerisindeki bütün kıyafetlerin ise bir hikayesi var. O hikayeleri de gelin dinleyelim.
1: Özbekistan'a ait suzaneler var. Yeni el işçiliği, eski el işçiliği var. Bir de yastıklar var. Kaftan, ceketler var. Bu mesela bize ait Özbek ikat kaftan. Yani 100 yaş vardır bu. Yani bizde bayramlarda giyiliyor. Nevruz genellikle. Her bayramda giyiliyor aslında. Eskiden çok giyiliyordu. Şu anda da çok severek sayarak giyiyoruz. Kadınlar giyiyor bunu. Kızlar, kız çocukları özellikle

0: maskesi var giyiyor.
1: Özbek vatandaşlarının bayramlarda giydiği, kadınların giydiği kıyafet işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kaftan. Bir de erkek üzerinde görmüş olduğunuz gibi şöyle ben de giymiş bulundum. Peki bu kıyafetlerin aslında önemi nedir, hikayesi nedir, bir de sizden dinleyelim.
0: Bunu gündelik de giyebilir aslında, evet, düğünlere de giyebilir, dışarıda da genellikle yaşlılar da giyiyor. Gençler genellikle böyle biraz bayramlarda da giyiyor.

0: turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
1: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
0: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
1: Sirke ne olur?
0: Limon ne olur?
1: Sirkesiz bir halta benzemez!
0: Limon!
1: Sirke!
2: Sirke mi, limon mu? Türk sinema tarihinin belki de en büyük, en içinden çıkılmaz tartışmasının tam merkezindeyiz. Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'de koca bir ailenin bölünmesine neden olan Adile Naşit ile Münir Özkul'u karşı karşıya getiren o meşhur turşucularız. Yıllar geçti, filmler eskidi ama bu dükkandaki turşuların rengi de iyi turşu limonla mı sirkeyle mi olur tartışması da hiç bitmedi.
3: Bu dükkan 1938'den beri açık, hala aynı kalitede. Aynı tatta devam ediyor. Filmden sonra da devam etti. Zaten tek dükkan burası, diğerleri platoydu. Ondan beri de faaliyetimizi sürdürüyoruz.
2: Yerli, yabancı turistlerin buraya gelişleri nasıl?
3: Tabii ki yerli turistten çok fazla yabancı turist geliyor. Kafile hayaline geliyorlar, tadıyorlar, işte hikayeyi öğreniyorlar. Yani bayağı ziyaretçimiz var yabancı turist olarak da.
4: Buranın sakinliği güzel aslında. Biraz daha şehirden böyle bir koptuğumu hissediyorum. Daha sakin bir yere geldiğimi hissediyorum. Genelde arkadaşlarımla geliyorum. Burada işte geziyoruz, güzel şeyler yiyebiliyoruz.
2: Peki İstanbul'un Avrupa yakası mı daha güzel yoksa Anadolu yakası mı daha güzel?
4: Anadolu yakası daha güzel bence. Ben Avrupa yakasında oturuyorum ama daha çok Anadolu yakasına geçmeyi tercih ediyorum.
2: Çünkü yani, daha sakin. O yüzden.
4: Daha sakin. Ben Çanakkale'liyim, o yüzden sakinliğe çok alışkınım. O yüzden de İstanbul bana biraz boğucu geliyor. Bu yüzden de Anadolu yakasına kaçmayı tercih ediyorum.
2: Dar yokuşlar, yüksek tavanlı tarihi binalar ve o binaların gölgesinde geçmişe tanıklık eden mahalle sakinleri. Çukur Cuma Metropol'ün o hızlı gökdelenlerle dolu ritmine inat, sıcak mahalle kültürünü direnişle koruyor. Burada her bir kapı tokmağı, her bir pencere pervazı ayrı bir hikaye anlatıyor. İşte tam bu yüzden Çukur Cuma sadece gezilen değil, adeta yaşanan bir semt olarak sizleri karşılıyor.

Modern dünyanın koşuşturmacasından yorulanların geçmişin o samimi sığınağına kaçtığı yerdir Çukurcuma. Zaman değişiyor, İstanbul büyüyor ama bu semt ruhunu gururla korumaya devam ediyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak.

0: süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: A Haber Radyo. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: bulacaksın.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü isimler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Tolga Çam ve Murat Saygın'ın da olduğu toplamda 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Şüphelilerden Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da yer aldığı 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: A Haber Radyo.

0: hoş geldiniz. Yeni saatte Ajans hafta sonunda sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Antalya'ya gideceğiz önce. 25 yaşındaki Ahmet Polat serinlemek için Antalya'daki Alara çayına girdi. Bir süre sonra da akıntıya kapıldı ve kayboldu. Ahmet Polat'ı arama çalışmaları devam ediyor.
1: Ekipler çayda kaybolan genci arıyor. 25 yaşındaki Ahmet Polat arkadaşlarıyla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Polat bir süre sonra serinlemek için Alara çayına girdi. Ancak akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hem su altı hem de su üstü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çay akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle tarandı. Ahmet Polat'ın yakınları gençten gelecek haberi bekliyor.
0: Türkiye'nin pek çok noktasında etkili olan sağanak, sel, dolu ve heyelana neden oldu. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı ve tarım arazileri de zarar gördü.
2: Sağanak aniden bastırdı. Araçlar mahsur.

0: kaldı. Evleri su bastı. Tarım arazileri su altında kaldı. Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından ilçelerde ve köylerde sel meydana geldi. Harmanlı köyü yolu ulaşıma kapanırken bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu, kümes hayvanları telef oldu. İl özel idaresi ekipleri sel sularının evlere ulaşmasını önlemek için çalışma başlatırken AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Arpaçay ilçesinde ise aniden bastıran dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ortaya çıkan görüntüler kar manzarasını aratmadı. Erzurum'un Tortum ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ile karayolları ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Konya'da ise aniden bastıran sağanak etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
1: Trabzon'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tuğla yüklü tır çelik bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 34 yaşındaki tır şoförü Şükrü Gedik hayatını kaybetti.
2: Bariyerlere çarpan tır alev topuna döndü, sürücü hayatını kaybetti. Kaza Trabzon Gümüşhane Karayolu'nun Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 34 yaşındaki sürücü Şükrü Gedik'in kontrolünü yitirdiği tuğla yüklü tır yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen tırın kasasında bulunan kiremitler karayoluna saçıldı. Sürüklenmenin ardından iki bariyer arasında kalan tırda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Gedik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza sonucu yola saçılan tuğlalar nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı yolun temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.
1: İstanbul Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darp edilen taksici Erdal Çiçek tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Çelik'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.
3: Abi ne oldu? Ne oldu?
4: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
5: Yolcu tarafından darp edilmişti. Yaşam savaşı 7 gün sürdü. Taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetti. 57 yaşındaki taksi şoförü 5 Haziran'da gece mesaisindeydi. Şişli'de bir genç aracına bindi. Ücret yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki yolcu taksi şoförüne saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.
3: Kaçırmayın bak adam öldü. Abi ne oldu?
5: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
4: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
5: Hastanedense 7 gün sonra acı haber geldi. Taksi şoförü Erdal Çelik yaşam savaşını kaybetti.
1: Şimdi siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak? Herkes bu soruyu soruyor. CHP Genel Merkezi, grup, belediyelerin ardından. Şimdi bir de örgütlerde hakimiyet sağlama çalışması var. Bazı il örgütlerinde değişim bekleniyor. Ayrıntılara bakalım.
6: Hoş geldin kahraman Kemal. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Önce genel merkez, sonra grup, belediyeler ve örgütlerde hakimiyeti sağlamak. Bu kapsamda il başkanlıklarına ilişkin bir çalışma yürütülüyor. İl örgütlerindeki değişimin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
6: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: Ve listenin başında da İzmir, Manisa, Kars il başkanlarının olduğu ifade ediliyor.
6: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
0: Kılıçdaroğlu aleyhi.

0: Hakkım hakkımı helal etmiyorum.
1: Mutlak Mutlak'ın kararı sonrası CHP'de kriz derinleşiyor. Son kriz partinin en büyük karar alma organı olan parti meclisinde yaşandı. Özgür Özel ekibinden 27 üye istifa etti.
2: Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu.
1: Peki bu gelişmeler parti içi dengeleri nasıl şekillendirecek? Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor?
3: PMY'lerin istifasıyla birlikte Özgür Özel ve ekibinin yapmaya çalıştığı şey öyle anlaşılıyor ki geride bir enkaz bırakarak gibi bir parti kurmak.
1: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Özel cephesinde yeni partiye işaret etti. Aynı zamanda Özgür Özel'in amacının partiyi işe yaramaz hale getirmek ve Kılıçdaroğlu'nu siyasi mevtaya dönüştürmek olduğunu söyledi.
3: CHP'nin içini boşaltarak, işe yaramaz hale getirerek hatta ya beni bağışlasın ama tabirim için ama Kemal Bey'i de bir siyasi meftaya dönüştürerek çekip gitmek istiyorlar.
1: Yiğitel'den Özel'e Silivri vesayeti uyarısı geldi. Silivri vesayetinden kurtulmadıkça kendisini de bir süre sonra imha edeceğine dikkat çekti.
3: Özgür Özel Silivri vesayetinden kurtulmadığı sürece debelenip duracak. Bağımsız bir siyasetçi profili çizerek her hafta gidip olağan görüşmeyle Silivri'den talimat alarak Silivri'nin vesayetini kabul ederek bu işi sürdürürse kendini de bir süre sonra imha edecek.
1: Türk Medya Ankara temsilcisi Yiğitel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.
3: Kemal Bey inanılmaz yavaş ilerliyor. Daha hızlı hareket etmesi lazım. Ya mesela Kurultay takvimi değil mi? 1 Temmuz'da Kurultay'a başlıyorum. Hedefim Ekim sonu, Kasım'da olağan kurultay. İsteyen aday olabilir, Hodri Meydan. Bitti. Partide bundan sonra küfür, hakaret, hedef alma olduğu anda kulağımdan tutacağım, dışarı atacağım. Bitti.
4: Çanakkale Belediyesi'nde çalışan Alper Usta'nın görevine 25 Mart 2025 tarihinde hiçbir sebep belirtilmeden son verilmişti. Usta konuyla ilgili açtığı davaları kazandı ama belediye ustayı tekrar işe almadı, mağdur işçiye tazminatını da vermedi.
5: Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Muharrem Erkek'e de şunu sormak istiyorum. Beni neden işten çıkardı? Bunu kamuoyuna açıklaması gerekiyor.
1: Haksız ve sebepsiz yere işten çıkarıldı, hukuka sığındı. Davaları kazansa da bir sonuç alamadı. Alper Usta, Çanakkale Belediyesi'nde 12 yıl görev yaptı. Ustanın işine 25 Mart 2025'te son verildi, hem de hiçbir gerekçe belirtilmeden.
5: Bir önceki belediye başkanı Sayın Hülyü Rökan döneminde işe başlamıştım ben. Ancak bu yeni yönetimle beraber 25 Mart 2025 tarihinde telefonuma gelen bir SMS'te ben işten çıkarıldım. Ondan sonra bir hukuk mücadelemiz başladı.
1: Usta tazminatı almak ve işine dönmek için davalar açtı.
6: Alper Usta telefona gelen SMS'te işinden oldu, ardından hukuk mücadelesi başladı. Mahkemeleri tek tek kazandı. Daha sonra yönetim ise bunu yüksek mahkemeye gönderdi. O mahkemede işe iade kararı verdi. Ancak Çanakkale Belediyesi Alper Usta'nın işe başlama müracaatını da anlamsız bir şekilde reddetti.
5: Biz tabii tazminatımızı da alamadık bu arada işten çıkarıldığımızda. Yani bir işçinin işten çıkarıldığı zaman tazminatını ne zaman alacağı da kanunda açıktır. Ancak ben tazminatımı da alamadım.
1: Hala işten neden çıkarıldığını bilmeyen mağdur işçi hukuk mücadelesine devam ediyor.
5: Tazminatımı alabilmek için tekrar dava açacağım. Ondan sonraki hukuki süreçler devam edecek. Bakalım o nasıl sonuçlanacak. Sonuçlandığı zaman uygulanacak mı? Açıkçası onu da merak ediyorum.
4: Ve Amerika ile İran arasındaki barış müzakerelerinde sona yaklaşıldığına dair bir beklenti var. İran kanadından gelen açıklamaları anlatalım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı zafer açıklaması yaptı ve mutabakat zaptının son halinin taraflar arasında uzaktan bir anlaşmayla imzalanabileceğini söyledi. Lübnan'da ateşkes çağrısını da yeniledi ve Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump ise anlaşma birkaç gün içinde imzalanabilir dedi.
7: Washington-Tahran hattında barış rüzgarları esmeye başladı. Taraflar anlaşmada son aşamaya vardıklarını duyurdu. ABD, İran ve Pakistan'dan açıklamalar peş peşe geldi. Trump da imza için önümüzdeki 2-3 günü işaret etti. Washington-Tahran hattında taraflar el sıkışmaya hiç olmadığı kadar yakın. görüş

0: Gelişmelere ilişkin olumlu mesaj önce Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraflar arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık ifadelerini kullandı. Saatler sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'da karar alıcı mekanizmanın mutabakat zaptını görüşmek için toplandığını açıkladı. Anlaşmanın son aşamasındayız dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ülkesinin televizyonuna röportaj verdi. Ortak paydada buluşulması halinde anlaşma uzaktan imzalanır ifadelerini kullandı.
1: Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut. Ancak ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz.
0: Nihai barış için Lübnan'da ateşkes şartını öne sürdü.
1: Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası.
0: Arakçı, İsrail'in süreci baltalamak istediğini açıkladı.
1: Savaşın sonlandırılması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi anlamına geliyor. Siyonist rejim anlaşmayı rayından çıkarmak için bahaneler arıyor.
0: Ve zenginleştirilmiş uranyum konusu.
1: Nükleer meseleyi erteledik. Çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
0: Hürmüz'e de ayrı parantez açtı. Boğaz'dan artık hizmet bedeli adı altında bir ücret alınacağını söyledi. Yeni dönemi işaret etti.
1: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
0: Abbas Arakçı, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını da sözlerine ekledi. Gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Donald Trump da İsrailli Kanal 12'ye konuştu. İslamabad mutabakatı adı verilecek anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi günü imzalanabileceğini öne sürdü.
2: Ve bu müzakerelere aracılık yapan Pakistan kanadından da bir önemli açıklama. Pakistan Bakanı Şahbaz Şerif bu süreçte de önemli bir rol oynadı. Amerika-İran anlaşmasına dair yeni bir açıklama yaptı. Şahbaz Şerif barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yaklaştık dedi. Anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Pakistan hemen ardından barış anlaşmasının elektronik olarak imzalanması için hazırlıklarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta teknik düzeyde görüşmeler devam edecek açıklamasını yaptı. Müzakereler sırasında gösterdikleri sürekli bağlılıklardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimi sunuyorum dedi ve bölgedeki kardeşlerimize de verdikleri desteklerinden dolayı da şükranlarımı sunuyorum açıklamasını yaptı. Bu tarihi barış anlaşmasının kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına eminiz dedi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif. Türkiye bu sene NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ama bu NATO Liderler Zirvesi son yılların en önemli liderler zirvesi olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri gücünü radikal bir kararla azaltmaya hazırlanıyor. Amerikan basınına göre NATO operasyonlarına ayrılan savaş uçakları, deniz devriye uçakları ve stratejik bombardıman filoları bölgeden geri çekilecek.
3: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki NATO operasyonlarına tahsis ettiği askeri kapasiteyi azaltmayı planlıyor. New York Times'ın haberine göre ABD ordusu Avrupa'daki hava kuvvetlerini ciddi oranda azaltacak. F-16 ve F-15 savaş uçaklarının sayısı 150'den 100'e düşürülecek.
4: Biliyorsunuz NATO'ya Rusya'ya karşı korunmaları için trilyonlarca dolar harcadık. Düşününce aslında Rusya'ya karşı korunuyoruz. Ve ben uzun zamandır bunun biraz saçma olduğunu düşünüyordum. Ama trilyonlarca dolar harcıyoruz. Ve bence bu çok ciddi bir şekilde incelenecek.
3: Deniz devriye uçakları azaltılacak. Avrupa'ya tahsis edilen hava yakıt ikmal uçakları tamamen geri çekilecek. Stratejik planda en dikkat çeken başlıklardan biri de bombardıman filoları. Avrupa savunmasına ayrılan bir bombardıman filosunun başka bir operasyon bölgesine kaydırılabileceği belirtiliyor. küresel askeri dengeleri etkileyebilecek bu iddialar sonrası görsel Pentagon ve NATO'ya çevrildi. Ancak her iki kurumdan da şu ana kadar resmi bir

0: açıklama yapılmadı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta bir Yahudi okulunda eğitim gören 71 çocuk girdikleri yeraltı tünellerinde kayboldu. Korku ve panik içindeki çocuklar bir süre sonra bulundu. New York'ta daha önce de bir sinagogda gizli bir tünel olduğu ortaya çıkmış ve baskın sırasında tünellerde üzerinde kan lekeleri olduğu görülen yataklar bulunmuştu.
0: Yeraltı tüneline yanlışlıkla girince kaybolan 71 çocuk kurtarıldı. ABD'nin New York eyaletinde yer alan Nyack bölgesinde bir Yahudi okulunda eğitim gören çocuklar kanalizasyon sistemine bağlı yeraltı tünellerine girince kayboldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşların ardından çocuklar tünelden çıkarıldı.
2: Bazı genç kızlar ve çocuklar parkta geziniyordu. Daha sonra dere kenarındaki tünel girişine yöneldiler ve içeri girerek keşfetmeye başladılar. Bir süre sonra bulundukları yeri kaybederek panik yaşadılar.
0: Aynı bölgede daha önce de yeraltı tünellerine dair güvenlik tartışmalarını alevlendiren olaylar gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda New York'un Brooklyn bölgesinde bir sinagogun altına yasa dışı şekilde kazıldığı tespit edilen yeraltı tünelleri ortaya çıkarılmıştı. O dönemde tünellerde yakalanan bazı kişiler gözaltına alınmış, kazı faaliyetleri durdurulmuştu.
1: Kütahya'ya gideceğiz. Kütahya'da gerçekleştirilen Germiyan Festivali kapsamında Etnosporter'ın da etkinlikler düzenleniyor. Ayrıntıları Atagündüz Kurşun anlatacak.
3: Merve, teşekkür ediyoruz. Zafer Meydanı'ndayız. Vazoğlu Meydan olarak bilinen bir nokta burası. Dün başladı Germiyan Festivali. Kütahya tarihinde ilk kez düzenlenen bir festivalden bahsediyoruz. Germiyan oğulları beyliğinin bir zamanlar başkent yaptığı topraklar buralar ve festival kapsamında alanda çeşitli etkinlik noktaları kuruldu. Onlardan bir tanesi işte kameraman arkadaşım Köksal Kılınç'ın da sizlerle paylaştığı gibi Etnospor tırı da yine burada yerini almış durumda. Bir taraftan ok savaşları yapılıyor. Bir taraftan geleneksel okçuluk burada özellikle çocuklara, küçük yaştaki kardeşlerimize öğretiliyor. Tabii bir taraftan da zeka oyunları da yine işte Köksal sizlerle paylaşıyor. Orada aileler çocuklarıyla veya yakınlarıyla geldi. Zeka oyunları oynuyorlar. Burada da ok savaşları yapılıyor yine çocuklar tarafından. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şöyle devam ediyoruz. Germiyan askerleri var temsil olarak. Buraya bir platform kuruldu. Burada da şu an itibarıyla diyelim çocuk sanatçıların konseri var. Onlar da ayrı bir renk katıyor. Festivale ayrı bir renk katıyor. Mustafa Özsay yanımızda, Küresel Araştırma Düşünce Merkezi'nin başkanı. Başkanım, A Haber yayınındayız şu anda. Sizin fikir öncülüğünü yaptığınız bir festivalden bahsediyoruz. Birkaç cümleyle nasıl geçiyor festival?
4: Gayet güzel geçiyor. Sade ilki ama çok başarılı. Yani halkın büyük teveccühü var. 3 ayrı alanda devam ediyor. İnşallah sonraki süreçlerde daha ileri yapmak nasip olur. Ben Kütahyalılara teşekkür ediyorum. Çok büyük ilgi, alaka var. LGS sınavı vardı. Sonrasında birden burası böyle hareketlendi. Güzel olacak inşallah.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Şöyle devam edelim. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Burada aynı zamanda kıl çadırlar da kuruldu gördüğünüz gibi. Yöresel kıyafetlerle defileler yapılıyor onun içerisinde. Hanımefendilere kınalar yakılıyor. Bir taraftan da yine o yüzyıllar önceki ruh yaşatılıyor. Yöresel ve geleneksel kıyafetler var. Bakın şöyle yavaş yavaş bir tanesinin içini de bir göstermek isteriz. İçeride ne var bilmiyoruz tam olarak ama şöyle kapıdan bir bakalım. Çünkü 3 farklı meydanda toplamda 85 ayrı etkinlik düzenlenecek. Şöyle Köksal'dan bir rica edeyim içeride. Tabii bir taraftan Germiyan pilavı, Germiyan çorbası dağıtılıyor. O dönemden yani yüzyıllar önce dağıtılan o yiyecekler de yine burada o ruhla birlikte yaşatılıyor. Gördüğünüz gibi çadırın içerisi de geniş bir çadır. Oldukça büyük bir çadır. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Köksal'dan rica edin. Bu tarafa doğru da gelelim. Malum Kütahya Çin'in başkenti. Hal böyle olunca tabii ki bu Germiyan Festivali'nde Çinliler de unutulmadı. Çin'i atölyeleri ve aynı zamanda da Çin'i satış standları da açılmış durumda. Mesela burada Osmanlı padişahlarının Çin'e işlenmiş hallerini görebiliyoruz. İşte Osman Bey'den 2.

0: Abdülhamit'e kadar, Vahdettin'e kadar uzanan toplamda 36 Osmanlı padişahının çini eserleri var. Şöyle devam edelim. Bakın yine burada da farklı farklı eserleri görmek mümkün. Yine çiniden yapılan farklı eserler, gördüğünüz gibi vazolar bir tarafta. Yine hediyelik ürünleri sizlerle paylaşıyoruz. Yine burada şu an itibariyle yapılan, görebildiğimiz kadarıyla dedik ya, Çin atölyeleri de kuruldu. Kolay gelsin efendim, iyi çalışmalar. Hanımefendi oraya odaklanmış durumda. Gördüğünüz gibi burada da buraya gelenler çini yapma, vazolara çini yapma deneyimine de sahip oluyor. Evet, toparlayalım. Kütahya'dan gerçekleştirdik yayınımızı. Zafer Meydanı'ndan Germiyan Festivali'nin o coşkusunu aktarmaya çalıştık diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun anlattı ayrıntıları. Şimdi Sakarya'dan bir görüntü. Bir minibüs şoförüyle kentte görevli olan Cumhuriyet Savcısı arasında yol tartışması çıktı ve gerginlik uzun süre devam etti. Tansiyon yükseldiği sırada savcı aracından indi ve minibüs şoförünün yanına geldi. Araç kamerasına yansıyan o tartışma sonrası savcı hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Kavşak yani burası, kavşak yani. Kavşak yani orası. Durman gerekiyor. Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin. Ben kavşak içindeyim.
3: Minibüs şoförüyle savcı arasında kavşakta yol tartışması çıktı. Savcı aracıyla minibüsün önüne geçip yol vermedi. Savcının araçtan inmesiyle tansiyon daha da yükseldi.
4: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
5: Bekletiyoruz lan sana. Bekle.
4: Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten. Sen rahat ol. Abi savcı olmak kuralı değiştiriyor mu?
3: Minibüs şoförüyle Cumhuriyet Savcısı arasındaki yol anlaşmazlığının yaşandığı yer Sakarya'nın Adapazarı ilçesiydi. İkili arasındaki gerginlik yol boyu sürdü. Savcı minibüsün önüne geçerek gitmesine izin vermedi. O anlarda olup biten her şey kayıttaydı.
2: Zahmet etme, kamera var zaten arabada ya.
4: Ha, amacın ne?
2: Ya kamera var zaten arabada, sen hiç uğraşma bende.
4: Allah sen hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun. Aşağı geliyorsun, 1 gram yavaşlamıyorsun. Ondan sonra bir de haklıymış gibi üstüme sürüyorsun diyor. Kavşak içindeyim ben ya.
3: Gerginlik sonrası ikisi de durdu. Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı aracından inerek minibüs şoförünün yanına geldi.
5: Yolcuyu bırakıp durağa geleceğim. Yolcum var arabada.
4: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
5: Bekletiyoruz lan sana. Bekle.
4: Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten, sen rahat ol. Yolcumu bırakayım.
3: İkili arasındaki gerginlik karakolda da devam etti. Araç kamerasına yansıyan o tartışma sonrası Cumhuriyet Savcısı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.
1: İstanbul Şişli'deki evinin önünde 10 sene önce öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayeti aydınlatıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Bülent Gündüz keşif için olay yerine getirildi. Bülent Gündüz olay günü takip ettiği güzergahı ve cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Gündüz'le birlikte iki kişi tutuklandı.
6: On yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı. Kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek açtırdım dedi.
7: Aynur Kambur'un dedi, evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı.
6: Bir döneme damga vuran Mezdeke dans grubunun üyesi olan Aynur Kambur, 2016 yılında İstanbul Şişli'de evinin kapısının önünde öldürüldü. Cinayeti 10 yıl sonra özel ekip aydınlattı. 4000 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Polis avcılardan Mecidiyeköy yönüne giden şapkalı şüpheliyi bulmak için 1700 kişiyi takip etti. Sonunda hareketlerinden şüphe edilen Bülent Gündüz'e ulaşıldı ve 10 yıl sonra itiraf geldi.
7: Simay'ı tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Bülent Gündüz'le birlikte olay yerinde keşif yapıldı. Zanlı Bülent Gündüz, Narçiçeği sokaktaki apartmana getirildi. Kapıyı kargocu olduğunu söyleyerek açtırdığını anlattı.
8: Zile bastı.
9: Hangi nerede? Hangi zile bastı?
8: Kaç numara bastı, hatırlıyor musun?
7: Aynı tambur yazıyordu.
8: Üzerine yazıyordu.
9: Cevap aldın mı diye falan.
10: Evet. Ne cevap aldın? Dedi. Ben Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi. Paketiniz var dedi. Açtı.
11: Aynur Kambur'un katil zanlısı Bülent Gündüz ilk ifadesinde cinayeti itiraf etmiş. Emniyet ekipleri ise cinayetle alakalı ifadesini doğrulamak için önce onu cinayetin işlendiği noktaya götürdü ve keşif yaptırdı. Ve bu keşfin ardından da kendisi adliyeye sevk edildi.
10: Simay'ı tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
9: Bu mesafeden mi ateş ettin?
10: Evet, hemen hemen bu mesafeydi.
9: Kaç kere ateş ettin?
10: Onu hatırlamıyorum sadece. Yani 1, 2, 3, yani fazlası belki onu bilmiyorum. Yani ondan sonrasında pek şey kendime değildim. Yani.
6: Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış ifade verdi. Kardeşinin katilinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Kıymış, şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum dedi. Şüpheli Bülent Gündüz ve iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı sebebiyle 8 şehirde operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. 13 tavuk firmasına ise fahiş fiyatlandırma yüzünden denetim kayyumu atandı.
12: Tüm sistem aslında hep aynı zincir üzerinden ilerliyor ve 13 tane firma hakim.
6: 13 şirket tek fiyatlandırma, binlerce liralık haksız kazanç. Reyonların arkasındaki tezgahtan vatandaş bir haber.
13: 13 şirket anlaşarak fiyat birlikteliği yaptıkları için piyasaya sürülmüş olan beyaz et ve çeşitlerini tüm fiyatları hemen hemen birbirinden aynı.
12: Adil bir fiyatın piyasada belirlenmesi adına hem Ticaret Bakanlığı hem de Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler var. Hatta geçmiş yıllarda kestiği cezalar var.
6: Piyasanın işleyişini bozan tavuk devleri Adalet Bakanlığı'nın merceğine takıldı.
12: Etlik piliç üretiminden, işte yem sektöründen, nakliyesinden, lojistiğinden, perakendesine kadar tüm zincir aslında aynı firmaların gözetiminde ilerliyor.
14: Beyaz etteki haksız fahiş fiyata karşı bakanlık düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 kişi içinse gözaltı kararı verildi.
13: Burada 13 şirket dendiği zaman aslında belki de vatandaşlar, tüketicilerimiz şirket sayısını çok fazla olarak değerlendirmeyebilirler. Ama piyasayı manipüle eden ve bütün piyasaya arzı elinde bulunduran şirket sayısı zaten 13 şirket var.
6: 8 ilde eş zamanlı operasyonda firma patronlarının da aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
12: Anlaşılmak istenen şu, kapalı devre bir sistem dönüyor mu? İşte yem üretiminden, etlik piliç üretimine, lojistiğine, fiyat belirlemeye, işleyişi engeller vaziyette bir durum yaratıyorlar mı? Kapsamlı bir şekilde bunun incelenmesi adına yapılan bir şey.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Araç boyasını korumak için tercih edilen PPF kaplama son yıllarda çok yaygınlaştı. Yüzeysel kusurları belli ölçüde gizleyen uygulama ekspertiz safhasında tespiti de zorlaştırıyor.
15: PPF kaplanmış olan bir arabayı karşı tarafa güvenmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle söktürün.
16: Araç boyasını dış etkenlerden koruyan PPF kaplamayı ilgi son yıllarda arttı. Taş izleri ve çiziklere karşı koruma sağlayan bu yöntem araç sahiplerinin vazgeçilmesi oldu.
15: 0 kilometre araç da olsa, ikinci el araç da olsa, araba değişensiz veya boyasızsa PPF kaplama gerçekten artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.
16: Ancak bu popülerlik ikinci el piyasasında büyük bir soru işaretini de beraberinde getirdi.
14: PPF kaplama araç boyasını korurken bazı kusurları gizlediği için de ekspertiz tespitini zorlaştırabiliyor. Uzmanlarsa kaplamalı araç alırken daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
15: İkinci el araçlarda aracınızda bir PPF kaplama varsa satın alacak olduğunuz aracınızı kesinlikle PPF kaplamanızı söktürün. Ondan sonra ekspertize götürmeniz gerektiğini tekrardan vurguluyorum sizlere.
16: Sıfır ve ikinci el araç olacaklar için video kayıtlı boya ölçümü gibi ek tedbirler alınması tavsiye ediliyor.
15: Şu çizikleri, şu kuş pisliklerini, şu yanıkları

0: biliyoruz değil mi? Gördüğünüz gibi altın yüzeyini doğru tekniklerle temizlediğiniz zaman hiçbir şekilde belli olmuyor. En sonunda gördüğünüz gibi. Yani o yüzden ikinci araçlarda alırken kesinlikle renkli PPF de özellikle varsa, yani renkli siyah PPF veya herhangi bir renkli PPF varsa kesinlikle söktürmenizi
1: Uluslararası Teknoloji Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda robot köpeklerden robot ellere, kaynakçı robotlardan insansı robotlara kadar son teknoloji ürünler yer alıyor.
2: İnsansı robotlar, robot köpekler, kaynak yapan makineler. Uluslararası Teknoloji Fuarı Win Eurasia kapılarını açtı. Teknoloji meraklıları İstanbul Fuar Merkezi'nde buluştu.
3: Keyifli geçiyor. Otomasyonun kalbi gerçekten burada bir fuarında atıyor.
4: Gelecek büyük bir şekilde gelecek diyebilirim.
5: Güvenlik görevlisi olarak çalışabiliyor, ziyaretçilere rehberlik edebiliyor. Çok çok yakın bir gelecekte sizin de mesai arkadaşınız işte bu robot köpek olabilir. Ama bu robot sıradan bir robot değil. Konuşabiliyor, bağ kurabiliyor. Hatta şaka bile yapabiliyor. Kamera seni heyecanlandırıyor mu? Düşünüyor.
6: Kamera beni heyecanlandırmıyor. Ben bir robot köpeğim. Kamera ile konuşmaya alışığım.
5: İşte metal yatalıların yeni üyesi kaynakçı robot. İsmi ise bilinç. Nedeni ise nereye kaynak yapacağını biliyor olması. Bu robot kaynak gibi zorlu bir işlemde riski sıfıra indiriyor, üretimi hızlandırıyor.
7: Tamamen rastgele konulmuş parçaların hepsini tarıyor. Kaynak operasyonuna kendisi karar vererek otonom bir şekilde başlayan bir sistemimiz aslında bakarsanız.
8: Verimlilik artacak, maliyetler düşecek, rekabetçiliğimiz artacak, insanlar daha rahat çalışacak.
5: Bu eldiven sıradan bir eldiven değil. İşte buradaki robot eli hareket ettirebiliyor. Sensörleri o kadar hassas ki bir narinciyi dalından incitmeden koparabiliyor.
9: 5G ile bağlantımız da burada çok önemli. 5G ile birlikte uzaktan hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz.
10: Artık yakın zamanda bu robotların artık eve girmesini de istiyoruz, planlıyoruz. Bunun için yerli yazılımlar üretiyoruz.
2: Fuarı gezip son teknoloji robotları yerinde görmek isteyenler için son tarih 13 Haziran.
1: Peru'da polis ekipleri sıra dışı bir uyuşturucu operasyonuna imza attılar. Güvenlik güçleri futbol fanatiği bir uyuşturucu kaçakçısını adalete teslim etmek için Dünya Kupası maskotları kılığına girdi ve şüpheliyi evinde yakaladı.
11: Uyuşturucu kaçakçısının futbol sevdasını fırsat bildiler. Dünya Kupası maskotlarının kostümlerini giyip suçluyu evinde yaka paça yakaladılar. Sıra dışı narkotik operasyonu görüntüleri Latin Amerika ülkesi Peru'dan. Peru polisi bir süredir uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suçlunun peşindeydi. Güvenlik güçleri aranan şahsın başkent Lima'da olduğunu tespit etti ve yakalamak için harekete geçti. Operasyonun en dikkat çekici yanı ise zehir tacirlerinin evine baskın anı oldu. Polis ekipleri futbol fanatiği olduğu belirlenen şahsı yakalamak için ilginç bir yöntem kullandı. 2026 Dünya Kupası maskotlarının kıyafetlerini giyen güvenlik güçleri suçlunun bulunduğu evinin kapısını önce koçbaşıyla kırdı, ardından da aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
12: Gerçekleştirilen istihbarat çalışması sayesinde bu kişinin tam bir futbol fanatiği olduğunu fark ettik. Dünya Kupası ateşini derinden yaşıyordu. Bu yüzden şüphe uyandırmadan yanına yaklaşabilmek ve onu yakalayabilmek için personelimizi Dünya Kupası maskotları olarak gizlemeye karar verdik.
11: Zehir tacirinin evinde uyuşturucu madde, silah ve nakit para bulundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika'ya yönelik tehditleri devam ediyor. Donald Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda pek çok bölge ülkesinde faaliyet gösteren Tren de Aragua çetesinin liderinin Amerikan ordusunun düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
11: Trump, narko çete liderinin Venezuela'da öldürüldüğünü duyurdu. ABD, Venezuela'da uyuşturucu baronlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
12: Su yoluyla gelen uyuşturucuların neredeyse %100'ünü ortadan kaldırdık. Şimdi çok yakında karayoluyla gelen uyuşturuculara da başlayacağız. Nereden geldiklerini tam olarak biliyoruz.

0: Hedefte Amerika kıtasında birçok ülkede faaliyet gösteren Trende Aragua çetesinin lideri Nino Guerrero lakaplı Hector Rustenford Guerrero Flores vardı. Trump operasyona ilişkin görüntü ve detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Guerrero'nun ABD ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun Venezuela ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştiğini belirtti. Trende Aragua çetesi geçmişte Venezuela'daki Tocoron cezaevi çevresinde ortaya çıkmış, daha sonra göç yolları ve bölgesel suç ağları üzerinden Amerika kıtasındaki etki alanını genişletmişti. Venezuela'nın yanı sıra Kolombiya, Şili ve Peru başta olmak üzere birçok Güney Amerika ülkesinde faaliyet gösteren Trende Aragua, ABD'nin terör örgütü listesinde yer alıyordu.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına Avustralya ile Vancouver'da çıkacak ve Ay Yıldızlılar 24 yıllık hasreti bugün artık bitirecekler. Millilerimiz 20 Haziran'da Paraguay, 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
2: Hazırlıklar tamamlandı, kamp sona erdi. Artık geri sayım başladı. Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Tüm Türkiye'nin gözü pazar sabahı Vancouver'dan gelecek ilk düdükte. Kupasında ilk sınavında Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşma Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place stadında oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan son antrenman Killarney Park'ta tamamlandı. Sahada takımın yüksek motivasyonu dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle Kenan Yıldız'ın maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet ise kadro planlamasını son ana kadar sürdürüyor. Türkiye 2002'deki tarihi üçüncülüğün ardından yeniden büyük bir başarı peşinde. Ay Yıldızlılar grupta Paraguay ve ABD ile de karşılaşacak.
1: Mersin Tarsus'ta İbn Sina Bulvarı'ndaki arsa kaçak çöp döküm alanına dönmüş durumda. Moloz yığınları kötü görüntü oluştururken toplanmayan çöpler salgın hastalık riskini de beraberinde getirdi.
2: Kötü görüntü, salgın hastalık riski. Toplanmayan çöp ve hafriyat vatandaşların kabusu oldu. Çevre katliamının adresi Mersin'in Tarsus ilçesi.
3: Burası Tarsus ilçesinde İbn Sina Bulvarı. İşte insanlar, ilçe sakinleri bu bulvar üzerinde yürüyüş yapıyor. Aslında ilçe sakinlerinin yürüyüş yaptığı yer ise çevre katliamının yaşandığı adres.
4: Belediyenin şu an burada asıl altında. Buraya bir zabıta ekibinin koyması lazım. Burada 24 saat görev yapması lazım aslında.
5: Ben itibaren imza toplayacağım. Bu çöplüğün buradan kalkmasını istiyorum. Ya baksınlar temiz bir güzel düzenle versinler ya da kalksın.
3: Bulvar üzerindeki parsel ne bir çöp aktarma ne de bir çöp toplama merkezi. Ancak görmüş olduğunuz gibi bu parsele çöpler dökülmeye devam ediyor. Ve her geçen günde çöp dağları, moloz dağları burada büyüyor. İşte toplanan çöplerin büyümesi üzerine de bir kısmı yakılarak yine büyük bir çevre katliamına sebep oluyor.
5: Tabii herkes getirip pisliğini buraya atıyor. İnan ki evimize kadar pislik geliyor.
4: İnsanlar duyarlı olması lazım her şeyden önce. Tamam, belediyede ama sahip çıkması gerekiyor.
6: Temizlemesi
4: gerekiyor.
2: Vatandaşlar hem Büyükşehir'e hem de Tarsus Belediyesi'ne defalarca ihbarda bulundu. Ancak atıklar toplanmadı. Çevre sakinleri ise duruma tepkili.
4: Ben anlamıyorum yani. Belediyenin asli görevi ne? Asli görevi çevre temizliği yani. Bunları yapması lazım. Sadece vergi toplamak değil ki.
3: Burası Tarsus ilçesine yeni yapılan devlet hastanesi. İşte o devlet hastanesinden dışarıya baktığınızda görmüş olduğunuz manzara bu. Çöp dağları ve moloz dağları.
4: Bunlarda bakteri olacak, sinek de olacak. Sinek olunca biz de evimizde yatamıyoruz. Belediye başkanı da buradan geçiyordur yani sürekli. Geçmiyor desem yalan olur yani. Hastane burayı yok. Görüyordur yani. Burayı görüyordu, görmez olur mu? Burada Tarsus'un merkezi. Ha bak, devlet hastanesi şurada. Burada emniyet müdürü, kaymakamlık, hepsi bu mahalle içerisinde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesinde konuşuyor. Dinleyelim.
7: Aziz milletim, sevgili İstanbullular, kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticileri, değerli bilim insanlarımız, sanayici ve girişimcilerimiz, sevgili genç kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Denizcilik tarihimizde çok önemli bir yer tutan Sultan Fatih'in temellerini attığı Tersane-i Amire'de Türkiye Yapay Zeka Zirvesi münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Sözlerimin hemen başında zirvemizi teşrif eden misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla cihanın encesi İstanbul'umuzun 39 ilçesinde Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ülkemiz, milletimiz ve sektörlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, programa katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Zirve kapsamında icra edilen panel ve etkinliklerin, burada yapılacak değerlendirmelerin hepimiz için ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Birazdan 2026-2030 dönemini kapsayan ve bu alanda kritik bir yol haritası olan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı sizlerle ve milletimizle paylaşacağız. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçiyoruz. Bu dönemdeki değişim, geçmişe nazaran son derece hızlı ve eskilerin deyimiyle sari seyrediyor. Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe, değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz. Şu bir gerçek ki günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Veri işleme ve veri analizi tarzı süreçleri kolaylıkla yönetebiliyoruz. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden

tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. İşte az önce hepimiz izledik. Büyük matematikçimiz Ordinarius Profesör merhum Cahit Arif bundan tam 67 yıl önce Erzurum'da verdiği bir konferansta şu soruyu sormuştu. Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir? Cahit Arif aynı konferansta bu sorunun cevabını ararken dinleyicilere şunu söylemişti. Hadiseler veya tertiplerin anlaşılması işi bir merdiveni çıkmaya benzetilebilir. Bir basamağa çıkmak kolay bir iştir. Fakat bin basamağın çıkılması işi bir hayli ter dökmeye bağlıdır. Bilim ve teknolojiye asırlar boyunca çok önemli katkılar yapmış bir millet olarak o basamakları tek tek çıkmaya bugün de devam ediyoruz. Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor. Genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz yüksek teknoloji gerektiren her alanda yepyeni başarılar elde ediyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Ar-Ge'den seri imalata tüm aşamaları kendi öz kaynaklarımızla şekillendiriyoruz. En önemlisi, milli teknoloji hamlemizi Türkiye yüzyılının baş tacı yapacak Teknofest kuşağı azmiyle, maharetiyle, projeleriyle bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor. Bu vesileyle teknolojide yazdığımız bu başarı hikayesinde payı olan tüm kurumlarımıza, firmalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor. Genç kardeşlerimin her birine çalışmalarında başarılar diliyorum. Kıymetli dostlar, Türkiye olarak savunma sanayindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Biliyorsunuz 31 Mart'ta dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek yeni nesil mobil iletişim altyapımız 5G'yi hizmete aldık. Siber tehditlere karşı ülkemizin direncini artırmak amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığımızı kurduk. 2024'te uzaya fırlattığımız ilk yerli ve milli uydumuz TürkSat 6A ile Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri yaptık. Son 23 yılda çok az sayıda ülkenin sahip olduğu büyük bir inovasyon altyapısı inşa ettik. Teknofestlerle, deneyap atölyeleriyle, bilim şenlikleri ve bilim fuarlarıyla her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğuna dahil ettik. Bugün Türkiye genelindeki 1700'ü aşkın araştırma, geliştirme ve tasarım merkezlerinde araştırmacılarımız, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz geleceğin projelerini geliştiriyor. 114 Teknopark, 13.000'in üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Şunu da burada ifade etmek durumundayım. Değerli arkadaşlar, teknolojide elde ettiğimiz

Dediğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Bugün hepimizin karşı karşıya olduğu sorular şunlardır. Yapay zeka insana hizmet mi edecek, yoksa insanı kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri ellerine geçen bu asimetrik gücü nasıl kullanacak? Hızla büyüyen bu şirketlerin derebey hale gelmesinin önü nasıl alınacak? Kişisel veriler üzerinden bireylerin ve toplumların manipülasyonu nasıl engellenecek? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır. Değerli misafirler, yapay zeka eylem planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür. Eylem planımız: fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere dört temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan dört eylem üzerine inşa edildi. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak, toplumun her kesiminde bu konudaki bilinç ve temel etkinlikleri artıracağız. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. ...81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Sağlık, tarım, savunma ve elektronik ticaret başta olmak üzere en az 2000 kamu veri setini ulusal veri kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız. Kullanıcıların haklarını koruyan ve yatırımcılara öngörülebilirlik sağlayan bir düzenleyici çerçeve oluşturacağız. Orantılı risk yaklaşımına dayalı bu çerçeveyle yeniliğin önünü açarken vatandaşlarımızın mahremiyet ve emniyetini de güvence altına alacağız. Planımızın ikinci ekseni olan istifade et kapsamında yapay zekayı kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe kadar hayatın farklı alanlarında somut faydaya dönüştüreceğiz. Veri merkezlerimizin uluslararası standartlara uygunluğunu ve enerji verimliliğini teminat altına alacak hukuki düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız. Elektronik devleti
vatandaşımızın yapay zeka desteği

Gerekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimli hale getireceği dönüşüm alanı olarak ele alacağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. Kamu sektörümüz başarılı ve yerli yapay zeka çözümlerinin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olacak. Sağlık, enerji ve akıllı üretim başta olmak üzere öncelikli alanlarda fikirleri sahada test edilmiş ürünlere dönüştürecek KOBİ'lerimize yapay zeka kuponlarıyla erişilebilir teknoloji sağlayacağız. Kıymetli misafirler, planımızın üçüncü ekseni olan üret hedeflerimizle vatandaşlarımızın yapay zeka ile değer üretmesini temin edecek kendi modellerimizi geliştireceğiz. Yatırımcılarımıza enerjisi ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lerimize ve araştırmacılarımıza hızlı prototip imkanı sunan yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu ile araştırmalarımızın yapay zeka büyüme fonu ile girişimlerimizin gerçekleşmesini ve ölçeklenmesini destekleyeceğiz. Türkçe büyük dil modeli çalışmalarımızı dijital egemenliğimizi güçlendirmek üzere kararlılıkla sürdüreceğiz. Geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK'ın yerli dil modeli Bilge, bu yolda kat ettiğimiz mesafenin önemli bir göstergesidir. Yine T3 Vakfımız ve Baykar işbirliğinde geliştirilen büyük dil modeli ile Havelsan'ımızın main platformundaki 9 milyar parametreli büyük dil modeli Türkçenin bütün zenginliğini merkeze alan önemli çalışmalardır. Diğer taraftan Türkcell ve diğer mobil iletişim şirketlerimizin veri odaklı çalışmaları ülkemiz için kıymetli adımlardır. Yapay zekanın imalat sanayimizde ve katma değerli ürünlerde kullanımını yaygınlaştıracak robotik teknoloji kabiliyetlerimizi derinleştireceğiz. Yönet hedeflerimiz çerçevesinde ise egemen yapay zeka kapasitemizi güvence altına alacak ve güçlendireceğiz. Bu doğrultuda veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. Uluslararası girişimcilere tek pencereden en çok 30 iş gününde sunacağımız yol haritasıyla öngörülebilir, hızlı ve koordineli bir yatırım ortamı sağlayacağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız. Terminal İstanbul'u girişimcilerimizin ve küresel yatırımcıların buluşma zemini olarak kullanacağız. OECD, G20, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda insan merkezli yapay zeka standartlarının belirlenmesinde etkin bir rol üstleneceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı ile aşamalı olarak Oğuz, Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan ortak bir Türk dilleri büyük dil modeli

0: geliştireceğiz. Yenilikçi yapay zeka çözümlerinin kontrollü bir ortamda test edilmesini sağlamak üzere en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları kuracağız. Değerli misafirler, planımızın uygulanması, kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün, üniversitelerimiz ve araştırma merkezlerimizin ortak katkısıyla olacaktır. Ulusal Yapay Zeka Kurulu ise bu sürecin yönetişim zeminini teşkil edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ilgili tüm kurumlarımızla yakın işbirliği içinde eylemlerin uygulanmasını düzenli olarak takip edecektir. Türkiye, yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız. Bu düşüncelerle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Planımızın ülkemize, milletimize, sektörlerimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çok yol vereceğim.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yapay Zeka Türkiye Zirvesi'nde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yapay zeka eylem planına ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızı ülkemizin hayırlı olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken ve en öncü fark eden ülkelerin başında geliyor. Tedbir, politika ve uygulamaları da buna göre şekillendirdik ve buna göre adımlar attık dedi. Savunma sanayiden aldığımız birikimle yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer tüm alanlara da yansıtmak için yoğun bir çaba harcıyoruz açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bugünün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdimi gerçekleştiriyor şimdi. Erdoğan yapay zeka eylem planı ile birlikte atılacak adımları da anlattı. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okuryazarlığı ile birlikte 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim vereceğiz dedi. Ve 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanıyla 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz açıklamasını yaptı. Hedefimiz tüm bu atacağımız adımlarla birlikte yapay zekada tüm dünyada lider ülke olmak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yenilikçi yapay zeka çözümleri kontrollü bir ortamda test edilecek ve dijital dönüşümü de bu hamlelerle birlikte başlatmış olacağız. Ülkemizi yapay zekada ve teknolojide dünyanın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz dedi. Yapay zeka eylem planına dair evet, bir dinleyelim. Milli takımla ilgili bir video hazırlanmış.

0: 7'de ilk maçına çıkacak Avustralya'yla ve bunun anısına da bir yapay zeka videosu hazırlanmış ve özel bir top yapılmış bunun için. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Cumhurbaşkanı'na bu topu hediye olarak bugünün anısına takdim etti ve yapay zeka ile hazırlatılan milli takım videosu izlendi. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Bir mikrofon rica etti.
1: Ben burada, burası cami altıydı. Orta öğretimdeyim. 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. O zaman Binali Bey de burada mühendis olarak çalıştı. Ve buradan İETT'ye transfer oldum. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. Hayatımızda tabii böyle bir serüven var. İnşallah yarın sabah 7'de futbol takımımızın, millilerimizin, bizim çocukların galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
2: Evet efendim, hepinizin malumu.
0: Evet,
2: şu anda
0: yapay zeka
2: 2026
0: Dünya
2: Kupası
0: Recep Tayyip Erdoğan
2: da
0: yarın sabah Türkiye saatiyle saat 7'de oynanacak Türkiye-Avustralya maçı içinde iyi dileklerini iletti yapay zeka zirvesinde ve milli takıma bir kez daha başarılar diledi. İstanbul'da düzenleniyor yapay zeka zirvesi. Tersane İstanbul'da bugün Beyoğlu bölgesinde hayata geçen projede. O projede de daha önce kendisinin bu tersanede futbol oynadığından bahsetti. Ve amili futbol takımına da başarı dileklerini iletti. Yapay zeka zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kürsüdeydi. Ve Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinde bundan sonraki süreçte atacağı adımları anlattı. Sanıyorum bir mikrofon daha rica etti. Yine bir açıklama yapacak.
2: Çok değerli bakanlarımızı, büyükelçilerimizi, genel başkan yardımcılarımızı ve üniversitelerimizin kıymetli rektörlerini.
0: Evet, yapay zeka zirvesinde şimdi bir sanıyorum fotoğraf çekimi, aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirilecek. Yapay zeka stratejisini hazırlayanlar, üniversitelerin önde gelen isimleri, akademisyenler, Türkiye Yapay Zeka programında çalışan isimler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği yapay zeka zirvesi sonrasında bir aile fotoğrafı çekiyorlar. İstanbul'da Beyoğlu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı zirvede Türkiye'nin yapay zeka ilişkin yol haritasını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yapay zeka teknolojilerinde Türkiye'nin dünyada lider ülke olacağını, 81 şehirde verilecek eğitimlerle birlikte yapay zeka yazılımcılarının geliştirileceği ve yapay zeka alanında yeni fırsatların, yeni iş imkanlarının açılacağını söyledi. Şu anda Türkiye'nin yapay zeka stratejisini geliştiren isimlerle birlikte hem siyasiler hem akademisyenler
2: bir zirvemize teşrifleriyle
0: hatıra fotoğrafı, aile fotoğrafı çektirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yapay zeka zirvesindeki mesajlarını taşıdık ekrana.
2: Sağ olun, var olun.
0: Yapay zeka zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını paylaştıktan sonra İstanbul'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan Türkiye saatiyle yarın sabah saat 7'de oynanacak Avustralya maçı içinde bir kez daha amili futbol takımına başarılar diledi ve galibiyetimizi inşallah hep birlikte yaşayacağız dedi. Evet, bu saat dilimine Cumhurbaşkanı'nın yapay zeka zirvesinde verdiği mesajlarla başladık. Devam edelim sıcak gelişmelerle. İçişleri

0: Bakanlığı yurt dışına kaçan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan suçlulara yönelik 16 ülkede operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yakalanan 90 firari Türkiye'ye getirildi.
1: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu 16 ülkede yapılan operasyonlarla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan, kırmızı bültenle 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlunun Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan arandıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçen polis ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede dile getirdiği gözaltı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.
1: İçişleri Bakanlığı tutuklu İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı iddiaları ile ilgili inceleme başlatarak müfettiş görevlendirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamada Türker'in gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamada incelemenin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatıldığına yer verdi. Aynı zamanda söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle 4.967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 33 ilin başsavcısı değişti. İstanbul'da görev yapan 11 savcı ve başsavcı vekili Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
1: Adli yargıda üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi adli yargı kararnamesini yayımladı. Kararnameyle Ankara'nın yeni başsavcısı belirlendi. Kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanma kararı duyuruldu.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşüm projesi konut kura çekim töreninde konuşuyor.
2: 2.4 milyon dip çamur. Yani çamuru denizin dibinden aldık, kuruttuk ve bertarafa gönderdik. Şimdi bugün denize girdik. Sizden önce oradaydık. Ne yapılmış, nereye gelmişiz yerinde bir inceledik. Ve orada deniz çayırlarını artık görebiliyorsunuz. Çamurun altından o çayırlar artık nefes alıyor. Denizin dibinde oksijen artmış. Orada deniz yıldızı, deniz patlıcanı, daha önce belki burada büyüklerimizin gördüğü ama genç neslin göremediği yeni ekosistemi görmeye başladık. Orada hayat yeniden canlandı. Atık su arıtma tesislerimizle işte bu dip çamuru projemizle birlikte dün kirlilikle anılan bu sular bugün yeniden umut veriyor. Kocaeli'ye, tüm Türkiye'ye, Kocaeli'nin evlatlarına. Bu gerçekten bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Yani 150 milyon dolar dedi başkanım. Nereden bakarsanız 10 milyara yakın bir projeden bahsediyoruz. Yani belki birçok vatandaşımız oradaki o projenin büyüklüğünü göremiyor. Ama orada artık yürüyebileceksiniz, nefes alabileceksiniz. Bu bizim için çok kıymetli, çok değerli. Kıymetli kardeşlerim, tabii Kocaeli'mize nefes aldıracak adımlar atıyoruz ama biliyoruz ki bu şehrin en derin yarası deprem yarası. O yara hala tazedir. O acının izi hala bu topraklardadır. Elazığ'da bir deprem oldu. 2020'de. Hemen 2 saat sonra oraya gittik. Elazığ Malatya'ydı. Ve sokak sokak 35 gün oradan ayrılmadım. Sokak sokak nerede ne yapılması gerekiyorsa arkadaşlarımla birlikte hızlıca bir karar verdik. O zaman Elazığlı hemşerilerim, sonra hemşeri olduk. Bütün deprem bölgesiyle hemşeriyim. Sağ olsunlar, bizi bir evlatları gibi, ailelerinin bir parçası gibi görüyorlar. Biz de onları öyle görüyoruz. Konutları bitirdik. İşte bazı konutlar efendim eskisinden biraz daha küçük. Yok efendim işte koridorla ilgili böyle şikayetler var. Sonra 2023'te bir deprem daha yaşadık. Aslın felaketi. 11 ilde yaşadığımız bir deprem. 11 ilde bu deprem büyük acılar yaşattı. 53 bin canımız gitti. 53 bin vatan evladını toprağa verdik. O acının ne demek olduğunu bizzat yaşayan, bilen biriyim. Ve o depremde Elazığ'da hisseden, o depremi yaşayan bir şehirdi. Ve büyük bir deprem yaşamasına rağmen en az hasarı alan illerimizden bir tanesi oldu. Ve o gün işte koridordu, bahçeydi, parktı, ya küçük müydü acaba, kapı şöyle mi açılsaydı diyenler sonra hepsi Allah razı olsun bu devletten, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, sizlere teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde biz evlatlarımızı, çocuklarımızı toprağa vermedik. Çok önemli. Bugün de Cedid'de bu adımı atıyoruz. Evlatlarınızı, ailelerinizi koruduğunuz hatıraların yaşandığı, yaşamaya devam edeceği.
0: Ay Yıldız'ın Dünya Kupası yolculuğu bir futbol hikayesinden çok daha fazlasıydı. Kaybedilen fırsatlar, kaçan finaller, tarihi travmalar ve yeniden ayağa kalkmayı bilen bir millet. Ay Yıldızlıların Dünya Kupası serüveni tam 72 yıllık bir tarihsel döngünün hikayesiydi. Şimdi 72 yıllık bir mücadelenin hikayesini getireceğiz ekrana.

0: ekonomi kırılgandı, ulaşım imkanları sınırlıydı, ülke 2. Dünya Savaşı'nın dışında kalmıştı. Ama yokluğun gölgesini hala taşıyordu. İşte tam da böyle bir dönemde Türk futbolu tarihi bir başarıya ulaştı. 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
1: Bizim zamanımızda saha yoktu. Bizim zamanımızda ayakkabı yoktu. Bizim zamanımızda topa başlarken hele çamurla orada topu olurdu o 5 kilo.
0: Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Brezilya çok uzaktı. Yolculuk çok pahalıydı. Ve federasyonun bu organizasyonu karşılayacak ekonomik gücü yoktu. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası bileti kazanmıştı. Ama o bileti kullanabilecek şartlara sahip değillerdi. Türkiye aslında Dünya Kupası'na ilk kez 1950'de katıldı. Ama sahaya değil, tarihin kırılgan sayfalarına. 1954 elemeleri, Türk futbol tarihinin ilk büyük destanına dönüştü. Rakip, dönemin Avrupa devlerinden İspanya'ydı.
1: İspanya grubun favori takımıydı. Dolayısıyla grubun değil, o zaman Avrupa'nın favori takımlarından Dünya Kupası'nda finali oynayacak veya şampiyon olacak takımlardan biriydi.
0: Madrid'deki ilk maçta Türkiye ağır bir yenilgi aldı. Ancak İstanbul'daki rövanşta Mithat Paşa Stadı bambaşka bir atmosfere sahne oldu. Burhan Sargan'ın golü Türkiye'ye umut oldu. Kurallar farklıydı. Ne averaj vardı ne deplasman golü. Ve her şey Roma'daki baraj maçına kaldı. Taktik savaş 120 dakika boyunca çözülemedi. Skor 2-2 idi. Bugünün futbolunda penaltılar olurdu. Ama o gün tarihin kaderini bir çocuk belirledi. 14 yaşındaki Luigi Franco Gemma. Gözleri bağlı şekilde kura çekti.
1: O Dünya Kupası'nda öyle finale kalacağımızı ümit etmiyordum. Ama o an finale kaldığımız anki Roma'da müthiş bir heyecan duydum.
2: Küçük Franco'nun çektiği kurayla katılmışız 1954 Dünya Kupası'na. Bence çok enteresan bir durum bu. Yani kurayla çekip Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmak. Tabii oraya kadar gelmişiz. O hak ediliş var ama bir noktadan sonra şans var. Ama onun çektiği kurayla 1954'e gitmişiz. Bence bu değerli.
0: Ve Türkiye Dünya Kupası finallerine kaldı. Bu yalnızca sportif bir zafer değildi. Türk futbolunun dünya sahnesine attığı ilk imzaydı.

Ay Yıldızlılar artık dünya sahnesindeydi. Ancak finallerde Türkiye'yi çok zorlu bir tablo bekliyordu. Rakip dönemin yükselen gücü Batı Almanya'ydı. Cenevre'de oynanan ilk maçta Almanların fizik gücü ve temposu karşısında Türkiye sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Milli takımın tek golünü Suat Mamat kaydetti. Ama Türkiye pes etmedi. İkinci maçta rakip Güney Kore'ydi. Ay Yıldızlılar sahaya bambaşka bir karakter koydu. Burhan Sargın'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada Türkiye, Güney Kore'yi 7-0 mağlup etti. O galibiyet milli takım tarihinin ilk Dünya Kupası zaferi oldu. Ancak o dönemin formatında puan eşitliği nedeniyle Türkiye ve Batı Almanya bir kez daha karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. İsviçre'nin Zürih kentinde oynanan playoff müsabakasında Batı Almanya'nın hızı ve hücum gücü milli takıma ağır geldi. Türkiye sahadan 7-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Ama o takım sadece elenmedi. Türk futbolunun Dünya Kupası tarihini başlattı. ...1954'ten sonra başlayan süreç bir bekleyiş dönemine dönüştü. Türkiye zaman zaman yaklaştı ama hiçbir zaman kapıyı tamamen açamadı. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türk futbolu hala profesyonel Avrupa'nın gerisindeydi. Fiziksel tempo, taktik disiplin, kurumsal yapı. Türkiye için hala büyük sorunlardı. Bazen güçlü rakipler engel oldu, bazen tecrübesizlik, bazen de şanssızlık. 1974 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye karşı mücadele etti. 20 dakikada topu ağlara gönderince beraberliği yakalıyoruz İsviçre oyununda. Maçın 85. dakikasında Büyük Mehmet topu ağlara yolluyor. 1986 yolunda İngiltere karşısında ağır yenilgiler yaşandı. 1990 elemelerinde ise Türk futbolu yeniden kıpırdamaya başladı. Artık Avrupa'da oynayan futbolcular vardı. Tribün kültürü büyüyordu. Futbol ülkedeki en büyük tutkuların başına yerleşiyordu. 1994 Dünya Kupası elemeleri, Türkiye'nin en büyük kırılma anlarından

İngiltere'ye 4-0 ve 2-0 yenildi A milli takım. San Marino tarihinin ilk puanını Türkiye'den aldı. Türkiye sadece San Marino'dan daha başarılı oldu. Ama yeni jenerasyonun da tohumları atılıyor. 1996'da ilk kez Avrupa Şampiyonası'na gidildi. Bu başarı Türk futbolunun yeniden doğuş sinyaliydi. Ardından Galatasaray'ın Avrupa'daki yükselişi geldi. Türk kulüpleri artık korkulan rakiplerdi ve altyapılardan yeni bir jenerasyon çıkıyordu. Rüştü Reçber, Emre Belezoğlu, Hasan Şaş, Bülent Korkmaz. Bu jenerasyon Türk futbol tarihini değiştirecekti.

0: 2002'ye gelindiğinde artık Türkiye sadece katılmayı değil, dünyaya meydan okumayı hedefliyordu. Türk futbolu tarihinin en büyük yükseliş dönemlerinden birine girdi. Ve 2002'de Türkiye yeniden Dünya Kupası sahnesine çıktı.
1: O başarının temelinde Şenol Hoca'nın en büyük avantajı şuydu. Elinde UEFA şampiyon olmuş Galatasaray takımı vardı.
0: Şenol Güneş yönetimindeki takım disiplinli savunması, geçiş hücumları ve savaşçı kimliğiyle dikkat çekiyordu. İlk maçta rakip Brezilya'ydı. Hasan Şaş'ın golü tüm dünyaya bir mesaj verdi. Türkiye artık eski Türkiye değildi.
2: 2002 Dünya Kupası'nı yerinde izleyen biriydim. Gerçekten çok müthiş işler yaptı milli takım. Ama o dönem çok farklıyız. Yani oyuncular daha seremonide gözlerinden alev fışkırıyordu. O kadar hırslı bir milli takım vardı.
0: Japonya elendi. Senegal karşısında tarih yazıldı. 94. dakikada İlhan Mansız altın gol. Ve Türkiye Dünya Kupası yarı finalindeydi. Yarı finalde yine Brezilya vardı. Ama artık dünya Türkiye'ye farklı bakıyordu. Üçüncülük maçında Güney Kore mağlup edildi. Türkiye dünya üçüncüsüydü. Bir ülke aynı anda seviniyor, aynı anda ağlıyordu.

0: Ancak başarı sürdürülebilir olmadı. 2002 sonrası Türk futbolu yeni bir sistem kurmak yerine geçmiş başarının gölgesinde yaşamayı tercih etti ve çöküş başladı. 2006 Dünya Kupası yolunda Türkiye playoff turunda İsviçre ile eşleşti. Bern'de oynanan ilk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyet İstanbul'daki rövanşı bir ölüm kalım savaşına çevirdi. Şükrü Saracoğlu stadındaki mücadelede Türkiye büyük bir geri dönüşe imza attı. Ay Yıldızlılar maçı 4-2 kazandı. Ama deplasman golü kuralı nedeniyle Dünya Kupası bileti İsviçre'ye gitti. 2010 Dünya Kupası elemelerinde bu kez İspanya engeli vardı. Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı oynanan maçlarda Türkiye zaman zaman etkili olsa da istikrar sağlayamadı ve Güney Afrika bileti kaçtı. 2014 Dünya Kupası sürecinde Hollanda ve Romanya karşısında alınan kötü sonuçlar Türkiye'yi yeniden turnuva dışında bıraktı. Takım değişiyor, teknik direktörler değişiyor ama sonuç değişmiyor. 2018 Dünya Kupası elemelerinde bu kez Hırvatistan ve İzlanda ön plana çıktı. Özellikle İzlanda deplasmanında yaşanan mağlubiyet Türk futbolunda yeni bir hayal kırıklığına neden oldu. Türkiye bir kez daha finallere ulaşamadı. Yıllar geçti. 2022'de bu kez rakip Portekiz'di. Burak Yılmaz penaltı için topun başına geçtiğinde Türkiye yeniden tarih yazmanın eşiğindeydi. Ama top out'a gitti. O an sadece bir penaltı kaçmadı. Bir dönemin umutları da dağıldı. 2022 sonrası artık herkes aynı gerçeği kabul etti. Sorun yalnızca teknik direktör değildi. Sorun sistemin kendisiydi.
1: Jota, Guerrero, direkten dönen top, ikinci hamle, uçak.
0: Türkiye Futbol Federasyonu bu nedenle Avrupa'daki modern oyun

0: Üçüncü yetiştirme ve altyapı geliştirme modelini örnek alan kapsamlı bir reform süreci başlattı.
1: Son yıllarda belki de dünya üzerinde bir araştırma yapsak tesisleşme konusunda en büyük yolu kat eden ülke Türkiye'dir. Tabii ki bunun doğrudan belki kısa vadede değil ama uzun vadede milli takımımıza kadar uzanan bir yolculuğu var.
2: Bu tesisleşmeyi, bu özellikle stat devrimini, bugün Ankara'da mesela çok güzel bir stat yapıldı ki yeni sezona yetişme umudu oldukça yüksek. Yani bunlar çok önemli hamleler. Eğer yerel yönetimler, yerel hükümetler bu desteği vermese o zaman bu kadar fazla bir gelişimin ya da uluslararası turnuvalara katılımda yüksek bir oran olacağını ben düşünmüyorum tabii ki.
0: Amaç yalnızca oyuncu yetiştirmek değildi. Yeni bir futbol kültürü inşa etmekti.
3: Büyük bir şans Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu ve futbolu bu kadar sevmesi, yakından takip etmesi, teşvik etmesi, her türlü konfor oluşturması, imkanları seferber etmesi ki Dünya Kupası için de öyle oldu, yakından takip ediyor.
4: Hepinizi tebrik ediyorum, emekleriniz için. Siz bizim şampiyonumuzsunuz.
5: Teşekkür ederiz.
6: Öyle maalesef. Vallahi bunlara bak. Ya rahat gidiyorduk.

0: pozisyon bilgisi, atletik performans, taktik disiplin, veri analizi. Türk futbolu ilk kez sistemli düşünmeye başladı ve ardından yeni nesil ortaya çıktı.
1: Kerem İrfan'a, İrfan!
2: Ferdi'den koşu var.
0: Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, bu jenerasyon yalnızca yetenekli değildi. Avrupa elit seviyesinde yetişmişti.
3: O zamanki takımın yaş grubu birkaç turnuva daha oynayacak durumda değildi ama bu takım o yönden de daha şanslı. O zamanki takımda yurt dışında oynayan oyuncu sayısı çok azdı. Bu takımda tam tersi çok daha fazla var.
0: Montella'nın gelişi Türk futbolunda yalnızca teknik direktör değişimi değildi. Bu bir oyun aklı değişimiydi. Katı dizilişler yerine akışkan futbol, sabit roller yerine dinamik geçişler, yüksek pres, dikey hücum, hızlı pozisyon değişimleri. Türkiye artık reaksiyon veren değil, oyunu yönlendiren bir takım olmaya başlamıştı.
2: Arda içeriye koşular var.
0: Euro 2024 bu dönüşümün laboratuvarı oldu. Avrupa artık Türkiye'ye yalnızca yetenekli takım gözüyle değil, modern futbol oynayan bir organizasyon olarak bakıyordu.
2: Çok iyi pas Hakan, nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan Yıldız.
3: Dünya Kupası bir Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle benzemiyor. Çünkü farklı kıtalardaki takımlarla oynuyorsunuz. Bu takım bence o konuda daha deneyimli. Çünkü yurt dışında oynayan oyuncu sayısı fazla olduğu için dünyanın her takımında oyuncularla beraber oynadıkları için o konuda da bence daha şanslılar.

0: kurtardı. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
1: 24 yıllık hasret artık son virajdaydı. Romanya karşısında sabır gerekiyordu. Kosova deplasmanındaysa karakter. Montella'nın takımı panik yapmadı. Bekledi, bastırdı, kontrol etti. Ve sahneye yine yeni jenerasyon çıktı. Arda Güler'in vizyonu, Kenan Yıldız'ın cesareti, Kerem Aktürkoğlu'nun bitiriciliği. 53. dakika. Top ağlarla buluştuğunda sadece bir gol atılmadı. 24 yıllık özlem sona erdi.
2: En büyük yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Arda Güler. Ama Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Ferdi, say bitmez.
3: Dünya Kupası bittiğinde artık Messi, Ronaldo'nun devri geçti. Bence bütün dünya Arda Güler'den bahsedecek.
4: Ben Arda Güler'in bu turnuvaya damga vuran genç isimlerden biri olacağını inanıyorum. Bana göre Barış Alper de çok önemli bir oyuncu. Yine Hakan Çalhanoğlu zaten kendi kariyeri açısından çok üst sırada. Kenan, İtalya'nın gündeminden düşmeyen, her gün İtalya'daki manşetlerle olan birisi.
5: İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
2: Çok bilinen, çok bildik isimler biraz geride kalır böyle turnuvalarda. Sürpriz isimler çıkar. Yani belli Dünya Kupalarının sadece o Dünya Kupası'na özel yıldızları olur. Bu turnuvaya özel bir oyuncumuz, hiç beklenmedik bir oyuncumuz var. Çok ön plana çıkabilir.
0: Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis!
1: Türkiye yeniden Dünya Kupası'ndaydı. Ama bu kez farklı. Bu başarı tesadüf değil. Bir sistemin, bir reformun ve uzun vadeli futbol aklının sonucuydu.
0: Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar bizim çocuklar.
6: Dünya Kupası playoff finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan milli takımımızı, bizim çocukları gönülden tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan milli takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve Amerika'ya karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde şimdiden başarılar diliyorum.
5: Can Uzun, ceza sahası, Deniz vurdu ve gol!
4: Bu takımımız tabii o tarihten sonra bir kere Dünya Kupası'na katılmamız ve katılmamızla beraber şu andaki kadromuzdaki oyuncuların yüksek seviyedeki kaliteleri, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde oynamaları bize bu umudu veriyor. Ben açıkçası en azından gruptan çıkacağımızı ve 16'ya kalacağımıza inanıyorum.
7: Ben Türk milli takımının şansını sanki tekrarmış gibi geliyor bana. Dünya Kupası 2002'deki başarıyı 2026'da da sanki Amerika, Kanada ve Meksika'daki bu üçgende tekrarlayacağını umuyorum ve bekliyorum.
1: 1954'te bir kura, 2002'de bir mucize, 2026'daysa bir sistem kazanmıştı. Türk futbolu yıllarca aynı döngünün içinde kayboldu. Ama ilk kez başarıyı tekrar edebilecek bir yapı kurdu.

0: yarın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, aziz milletimizin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımızın alınlarından öpüyorum.
1: Arda, nasıl güzel şut şansı. Şut ve gol. Mükemmel bir gol. Arda.
2: Ve şimdi yeni soru şu. Türkiye bu kez sadece katılan değil, kupayı hedefleyen bir futbol ülkesi olabilir mi?
3: Çok uzun süredir bence arzuladığımız, hedeflediğimiz bir istikrardı bu. Vincenzo Montella ile iki tane büyük turnuvaya aynı hocayla gidiyor olmamız son derece önemli. Kadromuzdan 20'ye yakın futbolcu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bu ekibin parçasıydı. Sanırım bu anlamda Dünya Kupası'nın birlikte oynama alışkanlığı en yüksek ekiplerinden bir tanesi biziz. Montella'nın bize alışması, bizim Montella'ya alışmamız bence Dünya Kupası'nda en net avantajlarımızdan biri olacak.
1: Daha sakin oynayan, işte klasik santrafordan biraz mecburiyetten ama hoşuna da gitti. Klasik santrafor kullanmayan, 4-6-0'a yakın bir oyun düzeniyle farklı isimlerle gol bulan bir milli takım haline dönüştürdü Ay Yıldızlarımız.
2: Çünkü bazı hikayeler bir turnuvaya katılmakla bitmez. Bazıları ancak dünyayı değiştirdiğinde tamamlanır.
4: Nefis geçti. Kenan!

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1.35

0: 9 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sunar.
3: Avrupa Birliği, artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilere destek sağlamak amacıyla çiftçilerin hasatlarını garanti altına almak ve gübre satın alımlarına yönelik 540 milyon avroluk kaynak sağlayacağı, buna ilave olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal fonlarından %200'e kadar ek katkı sunabileceği ve toplam desteğin 1,5 milyar avroya kadar çıkabileceği belirtildi.
2: Vakıf Factoring, ekonomi haberlerini sundu.
1: Reklam.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Anahtar
8: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
9: teslim mutluluk. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: A Haber Radyo. Reklam. Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Ayrazıyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayrazıyorum. Şansa kalmaz işimiz, umran
0: oto ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yolsuzluk soruşturması Silivri Belediyesi'ne uzandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı.
4: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları araştırmalarda belediyeye personel alımı, imar ruhsatı, kaçak yapı, mal varlığı edinimi gibi çeşitli usulsüzlüklerde 21 milyonu aşan kamu zararı tespit etti.
3: Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda belediye başkanına iskan için 450 bin dolar, eski CHP ilçe başkanına da kafe işletmesi için 40 bin 200 euro verildiği bilgisi yer aldı. Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de belediyeye personel alımları oldu. Bazı adaylardan işe giriş karşılığında 400 bin liraya kadar rüşvet talep edildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun mal varlığındaki artış ve geliriyle uyumlu olmadığı öne sürülen harcamalarda incelemeye alındı. Talimat doğrultusunda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatinde sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Ankara'da dolu yağışı etkili. Sokaklar beyaza bürünmüş durumda. Yaz aylarında etkili olan dolu kimi yerlerde baskınların oluşmasına neden oldu. Bu görüntüler Ankara'nın farklı ilçelerinden geliyor ekrana. Öğle saatlerinde aniden dolu yağışı bastırdı ve kısa sürede cadde ve sokaklar dolunun etkisiyle kapandı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Açık alanlar ve araçların üzerini çok kısa sürede dolu beyaz örtüyle kapladı. Dolu yağışının etkisiyle birlikte yaz aylarında adeta bir kış mevsimini andıran görüntüler var. Ankaralılar yağıştan korunmak için kapalı alanlara kaçtılar. Bazı yerlerde baskınlar da oluştu ama özellikle sürücülerin çok zor anlar yaşadığını görüyoruz görüntülerde. Aniden bastıran dolu bir anda Ankara'nın merkez ilçelerini ve ana caddelerini etkisi altına aldı. Adeta kış ayındaymışız gibi bir görüntü var. Ve yollardaki sürücüler zor anlar yaşadılar. Pek çok noktanın trafiğe kapandığını görüyoruz. Yağışın etkisiyle birlikte araçlar da mahsur kaldı. Dışarıda olanlar kapalı alanlara kaçtılar.

0: Birazdan gideceğiz Ankara'ya. Dolu yağışının etkisine bakacağız ama önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında genel merkez değişikliği, grup, belediyelerin ardından şimdi örgütlerde de bir değişiklik ve hakimiyet sağlama çalışması var. Bazı il örgütlerinde değişim olması bekleniyor. Peki hangi il örgütleri değişecek? Bakalım ayrıntılara.
1: Hoş geldin kahraman Kemal. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Önce genel merkez, sonra grup, belediyeler ve örgütlerde hakimiyeti sağlamak. Bu kapsamda il başkanlıklarına ilişkin bir çalışma yürütülüyor. İl örgütlerindeki değişimin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Ve listenin başında da İzmir, Manisa, Kars il başkanlarının olduğu ifade ediliyor.
1: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
2: Kılıçdaroğlu aleyhinde açıklamalar yapan söz konusu il başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine genel merkez tarafından atamalar yapılacağı konuşuluyor. Söz konusu bu konudaki adımların önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.
0: Ankara'da yasa dışı bahis ağına ilişkin büyük bir operasyon yapıldı. Milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıktı. 86 şüpheli gözaltında 44 kişi tutuklandı. MASAK incelemesinde 5.3 milyar liralık hareketlilik tespit edildi.
2: Sanal kumar ve yasa dışı bahis ağına büyük darbe vuruldu. Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. MASAK analizlerinde örgütlü yapı içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında 5,3 milyar lira para hareketi tespit edildi. İncelemelerde çok sayıda kişinin para transferlerini yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı, şüphelilerin bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği belirlendi. Çalışmalarda yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414.621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışı olduğu öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis organizasyonu düzenlediklerini ifadelerinde inkar eden şüpheliler, 20 milyon lira üzerindeki hesap hareketlerini bahis oynatmadım, bahis oynadım, bu parayı oynayarak kazandım şeklinde açıkladı. Gözaltına alınan 86 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 44 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
0: İstanbul Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darp edilen taksici Erdal Çiçek tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Çiçek'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.
3: Kaçırmayın
4: işte.
3: Kaçırmayın
4: ben.
3: Adam öldü.
4: Abi ne oldu?
5: Ne oldu? Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
6: Yolcu tarafından darp edilmişti. Yaşam savaşı 7 gün sürdü. Taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetti. 57 yaşındaki taksi şoförü 5 Haziran'da gece mesaisindeydi. Şişli'de bir genç aracına bindi. Ücret yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki yolcu taksi şoförüne saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.
3: Kaçırmayın
4: işte.
3: Kaçırmayın bak, adam öldü.
4: Abi ne oldu?
3: Ne oldu?
6: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
3: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
6: Hastanedense 7 gün sonra acı haber geldi. Taksi şoförü Erdal Çelik yaşam savaşını kaybetti.
0: Trabzon'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tuğla yüklü tır çelik bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 34 yaşındaki tır şoförü Şükrü Gedik hayatını kaybetti.
7: Bariyerlere çarpan tır alev topuna döndü, sürücü hayatını kaybetti. Kaza Trabzon Gümüşhane Karayolu'nun Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 34 yaşındaki sürücü Şükrü Gedik'in kontrolünü yitirdiği tuğla yüklü tır yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen tırın kasasında bulunan kiremitler

Akademisi'nde öğrenciler yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor. Teşkilatın fiziksel gücünü artırmak için de önemli bir adım atıldı. Polis Akademisi ile Türkiye Judo Federasyonu arasında imzalanan protokolle judo eğitimleri başladı.

0: Polis Akademisi, Emniyet Teşkilatı'nın amir ve memur ihtiyacını karşılayan, polislerin hizmet içi eğitimlerini yürüten, okulları ve eğitim merkezleri Türkiye sathına yayılmış ki 33 şehrinde kampüsümüz var, 20 bin aşkın öğrencisi bulunan polis teşkilatının eğitim öğretimin kocak ve köklü bir çınarı.
1: Emniyet teşkilatının göz bebekleri işte bu köklü çınarda yetişiyor.
2: Vatanıma, milletime en hayırlı mesleklerden birinin olduğunu düşündüğüm için bu mesleği seçtim.
3: Bu mesleği küçüklüğümden beri istiyordum. Disiplini ve hiyerarşi sevdiğim için bu mesleği kendime benzedim.
1: Kimi asayiş, kimi narkotik, kimi ise terörle mücadele. Hepsinin tek bir amacı var. Ay yıldızlı bayrağın altında vatana ve millete hizmet etmek.
4: Ben çocukluğumdan beri olabildiğince silah, dövüş sanatları, bu tür konulara fazla ilgili olduğumdan dolayı ya askeriye ya da buradaki mavi üniformayı giymek en büyük hayalimdi. Nasip oldu ki polis üniformasını giymek nasip oldu.
5: Benim bu mesleği tercih etme dedim aileden yardımcı olması. Babam da bir polis memuru, abim de bir polis memuru. Bu mesleği onlardan görerek, içinde büyüyerek buralara geldim.
1: Genç polis adayları Ankara Gölbaşı'ndaki polis akademisinde 5 yıllık uzun soluklu bir eğitim sürecinden geçiyor.
0: Polisliğin aslında doğasında olduğu gibi bir günümüz bizim her zaman çok yoğun geçer. Meslekte de bu böyle, öğrencilik hayatında da böyle.
1: Eğitimin ana omurgasını ise polis müdahale ve yöntem teknikleri, silah ve hukuk sistemi oluşturuyor.
0: Üç önemli konu bizim için çok kıymetli. Bir tanesi görevimizi ifa ederken bedenimizi kullandığımız polis müdahale yöntem ve teknikleri ki bu aynı zamanda sağlıklı bir birey, sağlıklı bir polis olmamızın anahtarı. Bir diğeri bizim en vazgeçilmez dostumuz, doğru ve yerinde zamanda kullanıldığında hayat kurtaran silahlarımız. Bir diğeri de yüreğimizin, vicdanımızın, aynı zamanda milletimizin sesi olan hukuk sistemi.
1: Akademide farklı alanlarda eğitim gören geleceğin Türk polisleri kadim bir gelenek olan judo eğitimi alıyor.
6: Burası başkentte Gölbaşı'ndaki polis akademisi. Bu akademide genç polis adayları için yepyeni bir döneme geçildi. Nedir o dönem? Özel kıyafetler giyildi ve polis adayları için judo eğitimleri başladı ve an itibariyle de genç polis adayları tatamilerde zorlu bir görevden geçerek ter döküyor.
2: Fiziksel eğitimimiz genel olarak yoğun ve güzel geçiyor benim için yerimde.
4: Bir günümüz çok yoğun geçmekti. Aynı zamanda da çok keyifli. Burada olmaktan çok memnunum.
5: İlk dersimiz, ben de yeni başladım ve gayet sevdim. Beden ve ruh sağlığıma iyi geldiğini fark ettim. Şu anda çalışmalardayız yani.
3: Şu an eğitime yeni başladık. Biz de yeni yeni görüyoruz. Zorluk tabii ki yaşıyoruz ara sıra. Toplumsal müdahalelerde özellikle etkin mücadele edebilmek için ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için judoya başvurdum.
1: Eğitimler Polis Akademisi ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle yürütülüyor. Bu eğitimler sayesinde geleceğin polisleri artık judo ile birlikte hem daha çevik hem de daha güçlü olacak.
7: Polis Akademisi'nin güçlü bir yapısı, polislerimizin güçlü bir altyapısı, sokaklarda kendilerine güvenen, özgüveni fazlasıyla olan, karşıdakini de koruyabilecek, kendini de koruyabilecek bir yapıya sahip olmak istiyoruz.
8: Bütün arkadaşlarımızı, bütün spor dallarındaki o disiplinden yola çıkarak judo disipliniyle ve polis meslek disipliniyle birlikte özdeşleştirip burada vücut yapısını güçlendirmeye çalışıyoruz.
1: Judo sanatında tehlikeli teknikler bulunuyor. O yüzden polis adaylarına eğitim sürecinde sadece belirlenen teknikler öğretiliyor.
6: Judo sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda kolluk kuvvetleri içinde stratejik bir savunma sanatlarından bir tanesi. İşte o müdahale sanatlarından bir hareket göreceğiz şimdi. İşte görmüş olduğunuz gibi bu hareket sayesinde karşı tarafında emniyet ve can güvenliği sağlanarak kontrollü bir şekilde etkisiz hale getiriliyor.
9: Polisimizin olaylarla karşı karşıya kaldığında kontrolün ağırlıkta olduğu, hem kendisinin hem şüpheli şahısların hem çevresinin zarar görmeyeceği tedbirleri alabileceği teknikleri biz içine entegre ettik.
1: Adaylar eğitimleri boyunca hem teorik hem de uygulamalı judo dersleri alacak. Programı

başarıyla tamamlayanlarsa siyah kuşakla göreve başlayacak. Polis teşkilatının fiziksel ve teknik kapasitesini artırmayı hedefleyen bu önemli işbirliğiyle Türkiye'de güvenlik eğitimlerinde yeni bir sayfa açılacak.

0: Ve Amerika ile İran arasındaki gelişmelere bakalım. Bir anlaşma imzalanacak mı? Bu soru merak edilirken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten bir açıklama var. Amerika-İran anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı Şahbaz Şerif ve barış anlaşmasına hiç olmadığımız kadar yakınız dedi. Anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Pakistan hemen ardından barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürüyor açıklamasını yaptı. Önümüzdeki hafta teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini söyledi Pakistan Başbakanı. Müzakereler sırasında gösterdikleri bağlılıklarından dolayı da hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum açıklamasını yaptı. Şahbaz Şerif aynı zamanda masada, barış masasında olan diğer ülkelere de teşekkür etti. Bölgedeki kardeşlerimize verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı sunuyorum açıklamasını yaptı. İngiltere'de yeni bir skandal var. En az 32 kurum ve vakfın yardım adı altında topladığı milyonlarca sterlinlik bağışın gizlice İsrailli işgalcilere gönderildiği ortaya çıktı.
1: Yardım diye topladıkları paraları İsrail'in kanlı işgalini fonlamak için kullandılar. Milyonlarca sterlinlik bağışı Batı Şeria'daki işgalci Yahudi gruplara akıttılar. Skandalı iktidardaki İşçi Partisi milletvekillerinden Melanie Ward gün yüzüne çıkardı. Konuya ilişkin İngiltere Yardım Komisyonu'na bir dilekçe yazan Ward, en az 32 hayır kurumunun İsrailli işgalci grupları gizlice fonladığını duyurdu. Bağışçılardan yardım olarak toplanan yaklaşık 28 milyon sterlinin karmaşık işlemlerle izi kaybettirilerek Batı Şeria'daki işgalci grupların cebine girdiğini söyledi.
2: Söz konusu fonların sadece eğitim veya sosyal projelerle sınırlı olmadığını, Filistinli ailelerin evlerinin yıkılmasını destekleyen ve yerleşimlerin genişletilmesi için faaliyet yürüten aşırılıkçı gruplara kadar ulaştığını da ifade ediyor.
1: Londra'da adeta depreme neden olan skandala ilişkin inceleme başlatılırken, olayı gün yüzüne çıkaran Ward, bu kurumların sicilden düşünmesi çağrısında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğünü ve söz konusu kurumların mercek altına alındığını açıkladı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump bu kez Latin Amerika'yı tehdit etmeye devam ediyor. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda pek çok bölge ülkesinde faaliyet gösteren Tren de Aragua çetesinin liderinin Amerikan ordusunun düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
3: Trump, narko çete liderinin Venezuela'da öldürüldüğünü duyurdu. ABD, Venezuela'da uyuşturucu baronlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
4: Su yoluyla gelen uyuşturucuların neredeyse %100'ünü ortadan kaldırdık. Şimdi çok yakında karayoluyla gelen uyuşturuculara da başlayacağız. Nereden geldiklerini tam olarak biliyoruz.
3: Hedefte Amerika kıtasında birçok ülkede faaliyet gösteren Tren de Aragua çetesinin lideri Nino Guerrero lakaplı Hector Rustenford Guerrero Flores vardı. Trump operasyona ilişkin görüntü ve detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Guerrero'nun ABD ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun Venezuela ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştiğini belirtti. Tren de Aragua çetesi geçmişte Venezuela'daki Tocoron cezaevi çevresinde ortaya çıkmış, daha sonra göç yolları ve bölgesel suç ağları üzerinden Amerika kıtasındaki etki alanını genişletmişti. Venezuela'nın yanı sıra Kolombiya, Şili ve Peru başta olmak üzere birçok Güney Amerika ülkesinde faaliyet gösteren Tren de Aragua, ABD'nin terör örgütü listesinde yer alıyordu.
0: Dünyanın en

0: küçük ada cumhuriyetlerinden biri olan Nauru resmi ismini Nauero olarak değiştirmeye hazırlanıyor. Hükümet bu adımın yerel dili ve kültürel kimliği koruma amacı taşıdığını açıkladı.
1: Kiminin adını, kiminin de nerede olduğunu bile bilmediği dünyanın en küçük ada cumhuriyetlerinden biri Nauru bugünlerde tarihi bir kararın eşiğinde. Ülke yönetimi sömürgeci geçmişin izlerini silmek ve yerel kimliği güçlendirmek için resmi adını değiştirmeye hazırlanıyor. Büyük Okyanus'ta yer alan yaklaşık 13 bin nüfuslu ada ülkesi, Nauru olan resmi adını yerel dildeki karşılığı olan Nauero ile değiştirmeyi gündemine aldı. Devlet Başkanı David Adeyang, parlamentoda yaptığı açıklamada bu adımın ulusun mirasına, diline ve kültürel kimliğine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu söyledi. Parlamentoda itirazsız kabul edilen öneri halk oylamasına sunulacak. Kararın onaylanması halinde ülke uluslararası alanda da Nauero adıyla anılmaya başlanacak. Hükümet yetkilileri Nauero isminin halkın kendi dilindeki orijinal karşılık olduğunu, Nauru yazımınınsa geçmişte yabancıların telaffuzunu kolaylaştırmak için benimsendiğini belirtti. UNESCO tarafından ciddi derecede tehlike altında olarak sınıflandırılan Nauru dilinin yeni nesillere aktarılması için de bu değişikliğin önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor. Resmi oylama süreci tamamlanmadan önce bile posta servisleri, ulusal sağlık kurumları ve bazı devlet daireleri Nauero ismini kullanmaya başladı. Ada ülkesi ismiyle birlikte kültürel hafızasını da yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.
0: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi son 6 yılda gerçekleştirdiği nakillerle Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen hastalara hizmet veren merkez ileri düzey tedavi imkanlarıyla ön plana çıkıyor.
1: Bu merkez birçok hastaya umut oluyor.
2: Amerika'da şu an en gelişmiş merkezde hangi nakiller, hangi zor nakiller yapılıyorsa biz de merkezimizde o nakilleri yapmaktayız. Kan kanseri olarak akut lösemilerde, kronik lösemilerde, lenf kanserlerinde birçok hastalıkta kök hücre nakli yapmaktayız.
1: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi bünyesinde 2020 yılında hizmete giren kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı merkezleri arasında yer alıyor.
2: 2020 yılında ise Cumhurbaşkanımız tarafından onkoloji hastanesi bünyesinde 40 yataklı ruhsatlı olarak hizmete girdi. Bu 40 yatak Türkiye'de ruhsatlı olarak en yüksek kapasiteli yatak sahibi.
3: Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Bölümü son 6 yılda Türkiye'de en fazla kemik iliği yapan bölüm oldu.
2: 2022 yılından itibaren yıllık ortalama 200 tane kök hücre nakli yaptık. Ve totalde baktığımızda 2012'den itibaren 2000'in üzerinde kök hücre ve kemik iliği nakli yaptık. Özellikle de son 6 yılda en çok Türkiye'de kök hücre ve kemik iliği nakan yapan merkeziz.
1: Merkezde bölge dışından gelen birçok hasta da şifa buluyor.
2: Sivas'ta öğretim üyesi hocamız 52 yaşında multiple myeloma tanısı olan bir hastamız. Bu hastamıza 2 gün önce otolog kemikliği nakli yaptık. Bugün ikinci günü sağlıklı ve saatli olarak tedaviye devam ediyoruz.
4: Çok başarılı çalışmalar var hocalarımızın ve ekibin. Gördüğüm kadarıyla yani çok üst düzey bir merkez.
1: Nakil merkezinin en büyük amacı ise mezenkimal kök hücre üretmek.
2: Tabii bizim hayalimiz ve burada da aslında onkoloji hastanemizin planında olan, hani Cumhurbaşkanımız açtığı zaman bu planda olan bir mezenkimal kök hücre araştırma laboratuvarı var. Orada mezenkimal kök hücre üretmek bizim asıl amaçlarımızdan ve gelecek planlarımızdan bir tanesi bu. Ve şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından GVHD dediğimiz yani nakil sonrası Great West Host hastalığında da bu işte yani bu ürettiğimiz mezenkimal kök hücreleri kullanabiliyoruz. Geri ödemesi de var. Hani bunları ilk etapta bizim hastanemizde üretip kullanabiliyoruz.

0: kullanmayı planlıyoruz.
1: Terörün bitmesiyle birlikte doğuda yıllardır hem turizm artıyor hem de son dönemde doğu ve güneydoğuya yönelik sanayi yatırımlarında da artış var. Bu yatırımlarla istihdam sağlanıyor. Bölge şehirleri ekonomik olarak yeniden güçleniyor.
2: Şu anda Terörsüz Türkiye projesiyle Mardin'de güven, huzur ve genel anlamda insanların buraya gelip burada birebir fabrikalarımızda ziyaret edip siparişlerini vermekte.
3: Huzur sağlandı, yatırımcıların Doğu ve Güneydoğu'ya ilgisi arttı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte silahlar sustu, Doğu ile Güneydoğu'da güven ortamı tesis edildi. Bu tablo bölge ekonomisine olumlu yansıdı. Turistlerin akın ettiği kentlere yeni yatırımlar yapılıyor.
2: 3000 metrekarelik fabrikamızda 250 kişi istihdam etmekteyim. Tabii ki bunda öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan minnettarlarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Burada bizim gibi iş adamlarına vermiş olduğu desteklerle şu anda fabrikamızda 250 kişi istihdam yapılmakta.

0: Burası da Güneydoğu'nun incisi Mardin. Büyük bir tekstil fabrikanın içerisindeyiz ve üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Organize sanayi bölgesinde 3000'den fazla kişi çalışıyor.
1: İhracat yaptığımız firmalar, müşterilerimiz buraya gelmiyorlardı. Güvenlik amacıyla gelmiyorlardı. Ama şu anda tabii ki Terörsüz Türkiye olarak bütün müşterilerimiz hem yurt içinden hem yurt dışından bizleri buraya hem ticari amaçlı hem turist amaçlı gelip burada hem bizim mekanlarımızı artı buradaki istihdamlarımızı görmekte.
2: Biz köylerden geliyoruz. İş imkanı yoktu burada. Halil Bey'in sayesinde artık iş imkanımız var. Yani Allah'a çok şükür, iyi ki burada bize iş imkanı açtı.
3: Yatırımlarla birlikte istihdamın daha da artması bekleniyor.
1: Genel olarak mesela ilerleyen günlerde istihdamlarımız da büyüyecek. Şu anda bizim genel olarak ihracatlarımız 12 ülkeye sürmekte. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'na da şu anda üretim yapan bir firmayız.
4: Van'da hayvancılığı geliştirmek için düve yetiştirme merkezi kuruldu. Merkezde yetiştirilen hayvanlar 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak hem Van'da hem de çevre illerdeki besicilere dağıtılıyor.
5: Büyük bir atılım oldu. Yani hayvancılıkta gerçekten çok iyi bir yere götürebilecek bir proje.
3: Van'da 10 bin dönümlük alanda Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İşbirliği ile düve yetiştirme merkezi kuruldu. Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve etçi ırktamızlık sığır sayısının artırılması amacıyla hizmete alınan merkezde 2000'den fazla hayvan bulunuyor.
6: Van'da hayvancılığın geliştirilmesi için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Şu anda düve merkezindeyiz. Burada yetiştirilen düveler 2 yıl ödemesiz ve 7 yıl geri ödemeli üreticilere dağıtılıyor.
5: Bunların küçükken getirdim ve burada bir sağlık teknikleri, ondan sonra bakımını, ondan sonra sönü tohumlamayı yaptık. Şu anda verimli bir şekilde üreticilerimize dağıtıyoruz.
6: Evet. Bulunduğumuz düve merkezinde toplam 2000 düve bulunuyor. Bunlardan 324'ü Van ve çevre illerinde bulunan hak sahiplerine teslim edildi.
5: Temmuz ayında 1000 tane daha gelecek, artar. Ya bu sayı da artar yani. Bizim gittikçe artar çünkü talablarımız çok fazla.
3: Düve yetiştirme merkezlerinin başka illere de açılması hedefleniyor.
5: Birkaç yerde daha proje yapmaya çalışıyoruz. Sadece burada değil de Türkiye'nin bir çeşitli yerlerde şu anda üretim proje yapıyoruz.
4: Modern zamanda artık savaşlar neden sona ermiyor, neden kesin olarak bitmiyor ve neden her ateşkes kısa bir molaya dönüşüyor? Barış masaları kuruluyor ama silahlar bir türlü susmuyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, cephelerden piyasalara, füzelerden borsalara savaşın görünmeyen yüzünü yazdı.

0: 21. yüzyıl, teknolojinin zirveye ulaştığı, yapay zekanın hayatın merkezine yerleştiği, insanlığın Ay'a yeniden gitmeye hazırlandığı bir çağ.
1: 3, 2, 1, booster ignition and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.

ama aynı zamanda savaşların da hiç bitmediği bir çağ. Bir cephede ateşkes ilan edilirken başka bir cephede sirenler çalıyor. Bir ülkede silahlar susarken bir başka ülkede füzeler gökyüzünü yarıyor. Ve insanlık artık şu soruyu sormaya başladı. Bu savaşlar neden sona ermiyor? Neden barış her defasında yarım kalıyor? Tarih Haziran 2025.

İsrail ile İran arasında tarihe 12 gün savaşı olarak geçen çatışma yaşandı. İlk saldırılar askeri tesisleri, komuta merkezlerini, nükleer altyapıyı hedef aldı. Ancak savaş kısa sürede büyüdü. Misillemeler geldi, füzeler havalandı. Bölge yeni bir belirsizliğin içine sürüklendi. Ardından Şubat 2026, bu kez Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonları başladı. 40 gün süren savaş sonrası ateşkesler yapıldı, diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Ama çatışmalar tamamen sona ermedi. Bugün hala zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Ve kuzeyde ise başka bir savaş vardı. Ukrayna-Rusya savaşı. 2022 yılında başlayan çatışma 4. yılına girdi. Cephe hatları değişiyor, teknolojiler değişiyor, silahlar değişiyor ama savaş devam ediyor. Ve güneyde, dünyanın gözleri yine Gazze'de. 2023 yılında başlayan İsrail'in Gazze katliamı, aradan geçen zamana rağmen tam anlamıyla sona ermedi. Ateşkesler ilan edildi, müzakereler yapıldı, uluslararası toplum defalarca çağrıda bulundu. Ancak her ateşkesin ardından yeni saldırılar geldi. Şehirler yıkıldı. Hastaneler zarar gördü. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze, modern çağın en büyük soykırımının sembolü haline geldi. Ve Asya'da uzun yıllardır istikrarsızlığın gölgesinde yaşayan Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de yeniden tırmanıyordu. Sınır hatlarında çatışmalar yaşanıyor, karşılıklı suçlamalar yapılıyor, iki ülke arasındaki güven krizi her geçen gün daha da derinleşiyordu. Durant hattı boyunca yaşanan gerilim sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgenin güvenliğini etkileyen yeni bir risk unsuruna dönüşüyordu. İsrail, İran, Gazze, Ukrayna, Afganistan, Pakistan. Farklı coğrafyalar, farklı aktörler. Ama aynı sonuç. Durmak bilmeyen çatışmalar, bitmeyen krizler ve her geçen gün daha da kırılgan hale gelen bir dünya. Peki neden? Ama neden artık hiçbir savaş kesin olarak sona ermiyordu? Bazı uzmanlara göre bunun nedeni sadece askeri hedefler değil, dünyanın ekonomik yapısıydı. Modern dünyanın damarlarından enerji akıyordu. Petrol, doğalgaz, lojistik hatları, deniz ticareti ve küresel üretim zincirleri. Orta Doğu'da yaşanan her kriz sadece bölgeyi değil, dünya ekonomisini de etkiliyordu. Bir füze ateşlendiğinde petrol fiyatları yükseliyor, risk algısı değişiyor, piyasalar dalgalanıyordu. Yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor, milyonlarca dolarlık sermaye birkaç saat içinde el değiştiriyordu. İşte insanlığın gözünden kaçırılan büyük resim tam da burada gizleniyordu. Dünyada savaşlar artık dinlene dinlene devam ediyordu.

Çünkü bu kirli düzende kazanan ne devletler ne de halklar oluyordu. Kazanan tek bir odak vardı. Küresel sermaye ve çok uluslu silah enerji şirketleri. Sistem öyle bir vahşi çark üzerine kurulmuştu ki, silahlar patladığında petrol fiyatları fırlıyor, altın fiyatları çakılıyor, silahlar sustuğunda sahte bir ateşkes ilan edildiğinde petrol düşüyor, altın yeniden yükseliyordu. İşte bu kanlı süreçte küresel sermayeye yön veren o gizli eller, oturdukları sırça köşklerinden sadece alsat yaparak milyarlarca insanın kanı ve gözyaşı üzerinden milyarlarca dolar kazanıyordu. Savaşlar bitirilmiyor, sadece dinlendiriliyordu. Ve küresel baronların kasası dolana, insanlığın umutları tükenene kadar bu çark dönmeye devam edeceğe benziyordu.

Konya göçerlerinin hikayesini getireceğiz şimdi ekrana. Ekibimiz Toroslar'da Yörük bir ailenin çadırına konuk oldu. O hikayenin ardından şimdilik biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Birazdan Sümeyye Gaffaroğlu yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Akşam saat 20.50'de satır arasında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

bahseden bir hayata şeyin sahibiz. Mesleğimiz kıl keç üreticiliği. Kışın Mersin'in Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozcaada'ya kadar uzanan sahillerinde. Yazında Konya'nın, Torosların kuzeye bakan kısımları diyelim artık, Konya işte Antalya sınırına kadar ve Ilgın'a kadar uzanan kollarında hayatını idame ettiren bir toplumuz biz. Yaklaşık 150-170 hane bir konar göçer toplumumuz var.

Türklerin Anadolu'ya gelişinden beri, evet, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişinden beri bu hayatı devam ettiren ve şu anda dediğim gibi 150-160 haneyle bu hayatı devam ettiren, bu kültürü devam ettiren bir toplumuz.

Türk çocuğuna varsan bana evini göster desen sana kır çadır gösterir. Çünkü gördüğü ev olarak bildiği şey kır çadırdır. Yani evi de bu, sarayı da bu, artık yaşam alanı bu. Kır çadır.

0: İtalya'da yaşamak zor mu?
1: Zor tabii. Davar güdürmek ister. Ev işi öyle.
0: Evet. Sen çocukluğundan beri burada mısın?
1: Ben çocukluğumdan beri davar gidiyorum.
0: Zor mu yani sabah erken kalkmak?
1: Ben alışık oldum. Ben o zor değil de işte yaşlandıkça zor geldiğinde geri.
0: Çocukları büyüttün mü?
1: Büyüttüm. 5 kız çocuğum vardı. 5'i büyüdü işte. 4'ü gelin oldu. 2'si 1'i

Nisan'ın 20'sinden sonra göçler başlar. Eğer yürüyerek gidiyorsan Nisan'ın 20'si gibi başlarsın, 15-20'si gibi göçmeye başlarsın. Göç daha önceleri, bizim çocukluk yıllarımızda daha önceleri develerle oluyordu. Ve günümüzdeki gibi arazi şartları bu kadar dar değildi, sıkıntılı değildi. Konaklama yerleri, mesafeler yakındı. Otlak genişti. Ve belirli bir grup olarak 10 çadır gibi mesela gruplar halinde göçülürdü. Ve biraz daha yani böyle şatavatlı, temaşeli bir göç olurdu ama bu son yıllarda artık otlakların daralması, konaklama yerlerin uzaması ve devenin de bitip olayın tamamen motorizeye dönmesi, konaklayacak yerlerin de dediğim gibi dar ve kısıtlı olmasından dolayı şimdi iki çadır bir araya gidemiyorsun, çok zor. Ancak birin bir gün kalıyorsun, o gidiyor, ertesi gün birisi geliyor falan. Yani iki çadır gelsen zaten sıkışacak, o gün orada barınamayacağım. Böyle bir göç şartlar var, biraz ağır şartlar. Yani bizim her zaman hava günlük gülistanlık olmaz. Onun yağmuru var, rüzgarı var, fırtınası var. Zamansız, atıyorum gecenin 12'sinde yağmur bastırdı, kara çadırın altındasın. Altına su da gidebilir, sel de gidebilir. Hayvanların açıkta kalıyor. Yani bunlar birçok insanın çekeceği bir zahmet değil ama bizler doğumdan bu yana, yani biz gözümüzü bu mesleğin içinde açtığımız için

0: Sarı keçiler 100 yıllardır süren bu geleneğe devam ediyorlar. Kıl keçileriyle birlikte ormanlık alanlara yerleştiler. Onlara göre keçiler ormanın bekçisi.
1: Kıl keçinin otladığı yerde yangın da olmaz. Olsa bile taban yangını olur, söndürmesi kolay olur. Toprak kayması, erozyon dediğimiz bu tür şeyler olmaz. Sebebi ne? Sebebi kıl keçiler dik yamaçlarda yayıldığı için dik yamaçlarda böyle yan giderek patika dediğimiz o çığırlar açar. O çığırla sağanak yağışlardaki düşen o yağmurlar, damlaları hızlı akmasını önler ve o çığırlar o suyun şeyini keser, hızını keser ve ormanın içerisine, ağaçların dibine daha rahat su almasını sağlar ve sel gibi ani su akıntılarını önler. Doğaya da faydası vardır. Ben bunun arkasındayım. Baksınlar, deresinler. Biz okuyarak değil, bunu görerek yaşayan insanlarız.
2: Aslında keçiler bir orman işçisi gibi değil mi?
1: Aynen öyledir. Bir keçi ağacın ana sürgününü kırtmaz. Çünkü o da hani bir içgüdüsel bir harekettir. Belki de Rabbül Alemin onu öyle yarattı. Kenar sürgünleri, yaprakları yer, ana sürgünü bir hayvan yemez. Nedeni acı geliyormuş ona. Ana sürgün acı geliyormuş. Yemiyor. Ben bunu gözümle de gördüm, şahit. Ve hiç ormanın olmadığı bir bölgede bir tek ağaçta yaptı bunu. Etekleri yedi. İsteseydi kafasını kırpardı. Özellikle izledim. Ve etek sürgünleri yedi. Ağacı bıraktı.

0: çadırlarda yaşayan yörükler teknolojiden de faydalanıyorlar. Gördüğünüz gibi burada elektrik paneliyle elektrik ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
1: Şimdi elektrik artık güneş panelleri olunca hani çok fazla bir şey aramıyoruz. Yani ceyran elektrik şeyini aramıyoruz. Güneş panelinden ışıktır, buzdolabıdır. İşte bazı ufak tefek çamaşır makinesi gibi ufak tefek ihtiyaçlarımızı şeyden karşılıyoruz. Panellerden karşılıyoruz, güneş panellerinden. Yani o kadar bir şeyimiz var. Teknolojiden o kadar faydalanmamız var. Yani günlük hayat şöyle söyleyeyim sana. Hani bir normal vatandaş gibi işte saat 8'de kalkayım, işte 9'a kadar kahvaltı yapayım, işte 9'dan sonra işime bakayım, işte şu saat şuraya gideyim diyemezsin. Burada tamamen senin yaşantın hayvana bağlıdır. Hayvan normalde sabah ezanıyla herkes kalkar. Kahvaltısını yapar. Zaten hayvan beklemez. Hayvan güneşin doğumuyla bile gider. Bunun için hani kendine bir zaman ayıramazsın. Hayvan ne kadar sana süre verirse o kadar zamanın vardır. Gidersin, gülersin, otlatırsın, gelirsin. İşte öğlen gibi gelir hayvanlar. Artık burada hayvan o dinlenme saatinde ya da burada işte bir ne kadar yemek pişirebilirsen, ne kadar kendi ihtiyacını karşılayabilirsen karşılarsın. İkindi ezanı gibi yine gider hayvan. Yani bekletemezsin. Ondan sonra akşam ezanıyla gelirsin zaten. Yani evde eğer çadırında fazladan bir tane insanım yoksa işte hayvan geldikten sonra artık akşamla yatsı arasında ne pişerse, ne hazırlanırsa onu yersin. Hani hayat böyledir. Gerçekten yani böyle bizim meslekte keyfine düşkün bir meslek hayat yaşanmaz. Tamamen hayvanın hareketine bağlı yaşarsın.

0: peki bu işi yapanların bir taş binadan evi var mıdır? Ya burada çadırda kalıyorsunuz. Buradan gittikten sonra nerede kalıyor bu insanlar?
1: Hep çadırda. Kışındır çadırda. Tabii kış şartlarına göre biraz daha sağlam kuruyor çadırını. Gerekirse ahşaptan çakıyor. Üzerine buranda çekiyor. İşte kenarını topraklarla falan bastırıyor. Yani rüzgara, fırtınaya karşı önlemini alıyor. Ama genelde çadırdır yani. Yani bizim hayatımız çadırda geçer.

0: yaşamı çadırlarda geçiyor. Bu gelenek yüzyıllardan bu yana devam ediyor.
1: Burada işte 3-5 ay, 6 ay neyse vaktimizi geçirir, ondan sonra tekrar sahile döneriz. Bizimki bu.
0: Peki şöyle baktığım kadarıyla yörüklerin arasında çok güzel bir bağ var. Birbirlerinizi çok seviyorsunuz, çok sayıyorsunuz.
1: Tabii bağ olmazsa zaten birlik olmazsa yani olmaz, dirlik olmaz. Mecbur birlik olacak ki dirlik olacak. Bu yönden mecbur birbirimizi biz bir de takip etmek zorundayız. Biz Akdeniz gibi yerden buraya İç Anadolu'ya çıkıp geliyoruz. Burada birbirimizi takip etmezsek, birbirimizi arka çıkmazsak, kollamazsak bu iş zaten yürümez. Mecbur o onun eksiğine koşacak, o onun eksiğine koşacak, o ona yardımda bulunacak. Böyle böyle herkes yaylasını yaylayacak, mutlu bir şekilde ayrılıp gidecek.
0: Siz ama bu doğada kimin nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Nereye geldi?
1: Biliriz, tabii biliriz ya. Şimdi
0: İletişim devam ediyor.
1: Aynen iletişim devam ediyor.
0: Peki siz buradan gidince yine çadırda mı kalıyorsunuz?
1: Aynen aynı çadırda kalıyoruz, devam ediyor. Kışın da aynı, yazın da aynı.
0: Peki hiç bir yerleşik hayatı özenmiyor musunuz?
1: Ya özeniyoruz da ne bileyim ben abi. Biz özendiğimizde kim yapacak mesela? Bu işi biz yapmamız lazım ki. Yani imkan yok mesela. Şu anda ben bir ev alsam zaten mümkün değil, alamam. Hayalimde bile şöyle.
0: Ama bir meslek değil bu. Zor bir meslek.
1: Meslek mecburiyetten zor bir meslek yani. Evet. Şimdi abi gençlerimize yaptıramıyoruz. Yani adamlar bakıyor çocuklar. Sağda adamların öbürüne lüks var.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: firmalarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
6: İyi ki AGESA.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5

0: A Haber Radyo.
1: Reklam. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çocuklarımızı dijital ortama yetim ve yüksüz bırakmamamız gerekiyor.
4: Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyona bilgi veren akademisyenler, risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Dolayısıyla biz bilmediğimiz bir dünyaya çocuğu tek başına bırakıyoruz. Çocuğu tek başına öksüz ve yetim olarak platformlara sürüyoruz. Üstesinden geliyorsa, gelemiyorsa ne oluyor? İşte psikolojik bir takım problemler, yalnızlaşma, okul terki ya da daha da kötüsü sapkın bireylerin bir takım yönlendirmeleriyle istenmeyen birçok adli olay maalesef gerçekleşebiliyor.
4: Komisyonda sunum yapan Düzce Üniversitesi'nden doçent doktor Taner Atmaca, kurumlar arası ortak risk uyarı ve izleme ağ sistemi yani koru ağ adı altında bir model önerisinde bulundu. Atmaca, sistemin temel amacının risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek olduğunu ifade etti. Okul, aile, sağlık kuruluşları, emniyet birimleri, sosyal hizmet kurumları ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlayacak bir yapı oluşturulacağını kaydetti. Koru ağının 4 temel unsur üzerine inşa edilmesinin planlandığını belirten eğitimciler, bunların erken tespit, kurumlar arası ortak takip, dijital vaka yönetimi ve veri temelli izleme olduğunu söyledi. Uzmanlar sürekli devamsızlık, ani not düşüşleri, okul terki, saldırganlık, akran zorbalığı, öfke patlamaları, içe kapanma, travma belirtileri ve madde kullanımının sistem tarafından izlenecek temel risk göstergeleri arasında yer alacağını belirtti. Komisyonda önceki günlerde sunum yapan Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de çözüm olarak dijital denetleme kurulu oluşturulmasını önermişti.
3: Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve BTK'dan oluşan sosyal medya platformunun içerisinde dahil olduğu bir proaktif bir yapı, direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bir kuruluş olabilir. Bir üst kurul, tüm sorumluluk bunda olacak. Yani içeriklere yaptırımları da bu uygulayacak. Yani bir mahkeme kararı beklenmeksizin daha proaktif kararlar verilebilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Adli yargıda üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi adli yargı kararnamesini yayımladı. Kararnameyle Ankara'nın yeni başsavcısı belirlendi. Kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanma kararı duyuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine de iki atama gerçekleşti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz bu kararnameyle Başsavcı Vekili olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse yargıta üyeliğine seçilmişti. Karaköse'nin yargıta üyeliğine seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum ifadelerini kullandı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Havanın notlarıyla başlayacağız bültenimize. Zira yurdun pek çok noktasında sağanak etkili. Ankara'nın pek çok ilçesinde etkili oldu dolu yağışı. Sokaklar beyaza büründü adeta. Yaz aylarında etkili olan dolu kimi yerlerde baskınlar oluşmasına neden oldu. Görüntüleri görüyorsunuz siz de, geliyor ekranlarınıza da. Öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokaklarda etkili oldu sevgili izleyenler. Vatandaşlara zor anlar yaşatan dolu yağışı açık alanlar ve araçların üzerine kısa süre beyaz örtüyle kapladı. Dolu yağışın etkisiyle sokaklarda kış manzaralarını andıran görüntüler oluştu Haziran ayında. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldiler. Kimi yerlerde baskınlar oluştu. Trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı dolu yağış. Evet, görüntüler başkent Ankara'dan. Sevgili izleyenler, yaz ayında dolu yağışı etkili oldu. Sokaklar adeta beyaza büründü. Öğle saatlerinde aniden bastırdı. Kısa sürede cadde ve sokaklarda etkili oldu. Siz de görüyorsunuz şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntülerde. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Açık alanlar ve araçların üzeri kısa sürede olsa beyaz örtüyle kaplandı. Sokaklarda işte böyle kış manzaralarını andıran görüntüler oluştu sevgili izleyenler. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldiler. Kimi yerlerde işte böyle baskınlar oluştu. Trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadılar. Sadece başkent Ankara değil efendim, yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak, sel, dolu ve heyelana neden oldu. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı, tarım arazileri zarar gördü.
1: Sağanak aniden bastırdı. Araçlar mahsur kaldı. Evleri su bastı. Tarım arazileri su altında kaldı. Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından ilçelerde ve köylerde sel meydana geldi. Harmanlı köy yolu ulaşıma kapanırken bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu, kümes hayvanları telef oldu. İl Özel İdaresi ekipleri sel sularının evlere ulaşmasını önlemek için çalışma başlatırken AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Arpaçay ilçesinde ise aniden bastıran dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ortaya çıkan görüntüler kar manzarasını aratmadı. Erzurum'un Tortum ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ile karayolları ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Konya'da ise aniden bastıran sağanak etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.
0: Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapay zeka zirvesinde konuştu sevgili izleyenler. Yeni düzen kurulurken eski nizam sarsılıyor diyen Başkan Erdoğan, Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden ülkelerden ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan yapay zeka yeni eylem planını da açıkladı.
2: Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. Siber tehditlere karşı ülkemiz

0: Bizim direncini artırmak amacıyla siber güvenlik başkanlığımızı kurduk. 2024'te uzaya fırlattığımız ilk yerli ve milli uydumuz TürkSat 6A ile Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri yaptık. Teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zeka eylem planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür. Zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız. Egemen yapay zeka kapasitemizi güvence altına alacak ve güçlendireceğiz. Bu doğrultuda veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. Planımızın uygulanması, kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün, üniversitelerimiz ve araştırma merkezlerimizin ortak katkısıyla olacaktır.
1: Ve sevgili izleyenler, LGS maratonu sona erdi. 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda yine benzer manzaralar yaşandı. Kimi kimliğini unuttu, kimi son anda sınava yetişti. Yanlış okula gidenler de vardı. İşte LGS'den akılda kalanlar.
2: Sınava hazırlık süresi boyunca çok stresliydim. Bu stresi atmaya çalıştım.
3: 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki lise için ter döktü.
4: Nasıl geçti sınavın?
5: İyi geçti.
6: Sorular nasıldı?
5: İyiydi, biraz zordu ama.
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yani LGS 81 ilde ve 8 ülkede gerçekleştirildi.
7: Bu sene ilk defa sınava girecek öğrenciler için görmüş olduğunuz bu yiyecek paketleri sınav merkezlerinde sıralara konulmuş oldu. Özellikle paketlerin içerisine bakacak olursak tabii ki sınavdaki su ihtiyacını karşılamak üzere öğrenciler için standart su paketleri getirildi. Yine açlık hissiyatını bastırmaları için cevizli enerji barları konuldu.
8: Sınav 2 oturum halinde yapılacak ve öğrencilere 90 soru sorulacak.
9: Yıl boyunca gayet

0: girebildim. Öğrenciler iki farklı oturumda 90 soru cevapladı. Onlar sınıflarda ter dökerken aileleri de okul çevrelerinde dua ederek bekledi.
1: Velilerse dışarıda bu heyecanla ortak oluyor. Ancak heyecanlı oldukları için zamanında geçmesi için evden çay hazırlayıp getirdiler. Çay da yetmiyor. Tabii ki atıştırmalıklarını da getirdiler.
0: Sınavdan çıkanların kimi mutlu, kimi hala gergindi.
2: Çok zor geçti.
3: Zor muydu?
2: Bayağı çok zordu ya.
4: Çok zor geçti benim için. Matematik açıkçası beni biraz zorladı. Diğerleri güzel geçti.
5: Sayısal tarafı birazcık zordu ama sözel kolaydı.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. LGS tercihleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
6: Siyasetteki gelişmelerle devam edelim efendim. CHP yeni delegelerle kurultaya gidecek. Olağan kurultay için Eylül ayında takvimin başlaması bekleniyor. Öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği arınma süreci yaşanacak.
7: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: Önce arınma, sonra kurultay. CHP'de gözler kurultay takvimine çevrildi.
8: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılması kararına vardı. Delege iradesinin sakatlandığını savunan Kılıçdaroğlu yönetimi delege yapısını tamamen yenilemek için düğmeye bastı. Mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe ve il kurultayları yapılacak. Sürecin başlaması için Eylül ayı işaret ediliyor. Bu sürede Yargıtay'ın kararı beklenecek. Mutlak putlan kararının kesinleşmesiyle büyük kurultay için tarih belirlenecek. Olağan kurultayın gelecek yıl Nisan-Mayıs aylarında olabileceği belirtiliyor.
7: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
0: Olağan kurultay takvimi işlemeden önce de ihraçlar devam edecek. Kurultaylarda adı şaibeye karışmış isimlerin rol oynamasına izin verilmeyecek.
6: Ve ABD ve İran arasında son yaşananlar efendim, barış müzakerelerinde artık sona yaklaşıldı. Barış hiç olmadığı kadar yakın deniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı zafer açıklaması yaptı. Mutabakat zaptının son halinin taraflar arasında uzaktan imzalanabileceğini söyledi. Kalıcı barış için Lübnan'da ateşkes şartı da koştu Arakçı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını öne sürdü.
9: Washington-Tahran hattında barış rüzgarları esmeye başladı. Taraflar anlaşmada son aşamaya vardıklarını duyurdu. ABD, İran ve Pakistan'dan açıklamalar peş peşe geldi. Trump da imza için önümüzdeki 2-3 günü işaret etti. Washington-Tahran hattında taraflar el sıkışmaya hiç olmadığı kadar yakın. Görüşmelere ilişkin olumlu mesaj önce Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraflar arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık ifadelerini kullandı. Saatler sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'da karar alıcı mekanizmanın mutabakat zaptını görüşmek için toplandığını açıkladı. Anlaşmanın son aşamasındayız dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ülkesinin televizyonuna röportaj verdi. ortak paydada buluşulması halinde anlaşma uzaktan imzalanır ifadelerini kullandı.
3: Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut. Ancak ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz.
9: Nihai

0: barış için Lübnan'da ateşkes şartını öne sürdü.
1: Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası.
0: Arakçı, İsrail'in süreci baltalamak istediğini açıkladı.
1: Savaşın sonlandırılması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi anlamına geliyor. Siyonist rejim anlaşmayı rayından çıkarmak için bahaneler arıyor.
0: Ve zenginleştirilmiş uranyum konusu.
1: Nükleer meseleyi erteledik. Çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
0: Hürmüz'e de ayrı parantez açtı. Boğaz'dan artık hizmet bedeli adı altında bir ücret alınacağını söyledi. Yeni dönemi işaret etti.
1: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
0: Abbas Arakçı, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını da sözlerine ekledi. Gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Donald Trump da İsrailli Kanal 12'ye konuştu. İslamabad mutabakatı adı verilecek anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi günü imzalanabileceğini öne sürdü.
2: Bu arada efendim, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten ABD-İran anlaşmasına dair yeni bir açıklama geldi. Sıcak bir bilgi bu aslında. Anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlandırılması bekleniyor dedi. 24 saat verdi. Detayları alalım. A Haber muhabiri Fakur Rahman bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Şahbaz Şerif'in açıklaması üzerine yeni açıklamalar var mı? Son detaylar neler? Paylaşması için sözü Fakur Rahman'a bırakalım.
3: Sümeyye, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı tarafından peş peşe en az 3 defa bir açıklama geldi. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeler konusunda bir mutabakatın imzalanması konusunda. Pakistan Başbakanı bugün yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız. Nihayet sonucun önümüzdeki 24 saat içinde netleşmesi beklenirken Pakistan hemen ardından barış anlaşmasının elektronik olarak imzalanmasına hazırlanmakta olup gelecek hafta teknik düzeyde görüşmeler takip edecektir. Bu çok önemli bir takvim. Yani Pakistan Başbakanı'nın teknik görüşmeler konusunda da bir anlayış var. En azından Pakistan Başbakanı tarafından ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda bir uyumsallık var. Yani bir uyum var ve bir barış anlaşmasına çok yakın olduğu konusunda hemfikir oldukları ortada. Dolayısıyla şimdi gelecek 24 saat içerisinde yarın veya pazartesi günü bir elektronik imza bekleniyor. Ve önümüzdeki günlerde de tabii teknik görüşmeler başlayacak. Tabii ki ABD Başkan bir defalarca İran ile bir barış anlaşması konusunda çok yakına yaklaştığını ifade etmişti. Henüz İran tarafından bu konuda bir şey bilmiyoruz ama Pakistan makamları gelecek 24 saat içinde bayağı bir İslamabad mutabakat anlaşması yönünde bir gelişme bekliyorlar. Ve buradan Pakistan tarafından Pakistan Dışişleri Bakanı mı veya Başbakan mı imza atacak, bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Pakistan medyası tebrikler mesajlarıyla, yani artık barış bölgede sağlanacak yönünde yorumlar yapıyor. Analistler bu yönde gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyor. Sümeyye.
2: Fakur Rahman, çok teşekkür ediyoruz. Pakistan'dan aktardı son detayları. ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin yarın ya da pazartesi günü elektronik imzaların atılması bekleniyor. Önümüzdeki haftada teknik görüşmelerin başlaması bekleniyor. Umuyoruz ki bir kez daha barış umutlarına gölge düşmez ve artık barış anlaşması net bir şekilde imzalanır. Şimdi yurttan gelişmelerle devam edeceğiz akşam ajansına sevgili izleyenler. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında kırmızı bülten yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik 16 ülkede operasyon düzenlendiğini duyurdu ve yakalanan 90 firari Türkiye'ye getirildi.
4: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu 16 ülkede yapılan operasyon.

0: operasyonlarla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan, kırmızı bültenle 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlunun Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan arandıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçen polis ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.
1: "25 yaşındaki Ahmet Polat serinlemek için Antalya'daki Alara Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç kayboldu. Ahmet Polat'ı arama çalışması başlatıldı."
2: Ekipler çayda kaybolan genci arıyor. 25 yaşındaki Ahmet Polat arkadaşlarıyla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Polat bir süre sonra serinlemek için Alara Çayı'na girdi. Ancak akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hem su altı hem de su üstü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çay akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle tarandı. Ahmet Polat'ın yakınları gençten gelecek haberi bekliyor.
1: İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatı katında baca tamiratı sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler boğazdan bile görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
0: 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Görüntüler Beyoğlu Gümüşsuyu'ndan. Bacada yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Birden büyüyen alevler çatıyı sardı. Yoğun duman İstanbul Boğazı ve şehrin farklı yerlerinden de görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken çatıda hasar oluştu.
1: Adana'dan bir haber. Kaçak yapılarla mücadele devam ediyor sevgili izleyenler. Seyhan'la Çatalan baraj göllerinin etrafındaki ruhsatsız yapılar yıkıldı. Böylelikle çevre halkı rahat bir nefes aldı. Geride kalan hafriyatı kaldırması gereken Büyükşehir Belediyesi ise duruma kayıtsız kaldı.
3: Kaçak yapılar tek tek tespit edilip yıkılıyor. Doğal güzellikler yeniden açığa çıkıyor.
4: Bir tarafta barajın maviliği, bir tarafta da yeşil ağaçların o manzarası. İşte Adanalılar bu manzaraya ulaşmakta güçlük yaşıyordu, zorluk yaşıyordu. İşte bu nedenle de barajın etrafındaki kaçak yapıların yıkılması gerekiyordu. İşte Adana Valiliği de o kaçak yapıların yıkımı için talimatını verdi ve Adana'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.
3: Çevre halkının göl kıyısındaki kaçak binalardan şikayeti üzerine binaların yıkımına başlandı.
4: Adana Valiliği Seyhan ile Çatalan Barajı etrafındaki kaçak yapıları yıkmadan önce 1956 yılına döndü ve Adana'nın geçmiş haritalarını inceledi. 2029 ada ve parseli inceledikten sonra kaçak yapılar tek tek tespit etti ve ardından da o binaların yıkım talimatını verdi.
5: Burada kaçak yapılar vardı. Sağ olsun devletimiz burayı yıktırdı. Tertemiz oldu, önümüz açıldı. İnsanlar gelip burada arada oturuyor.
3: Yıkımı Devlet Su İşleri ekipleri gerçekleştirdi. Belediye ise hafriyatı kaldırmayınca çevre esnafı çözümü kendisi üretti.
6: İşletme sahibi bizim temizlememizi kendi imkanlarıyla temizlettiriyor.
4: Ya belediye büyük. Neden almadı molozu?
6: Abi birkaç defa söylemişler, gelen olmamış artık. Bilmiyorum niyeyse, yani bir eksiklik mi var bilmiyorum, temizlenmemiş. Biz de hafriyatçı olarak geldik, temizliğimizi yapıyoruz.
7: Dükkanımızı yıktılar ama molozu temizlemediler. Molozu patronum kendi imkanlarıyla temizletiyor.

0: kim temizleyecekti?
1: Belediye ya da DS temizleyecekti ama yıktılar, temizlemediler.
2: Moloz doluydu. Kokuyordu. Pis sinekler minekler hep buradaydı. Ben cebimden karşıladım hepsini. Cebimden hatta miktarını da söyleyeyim. 100 milyar afşatçıya para verdim. Yarısını temizlettim anca. Belediyeyi çağrı yapıyorum burada. İşine davet ediyorum. Lütfen herkes işini yapsın.
3: Sevgili izleyenler, Van 100. Yıl Üniversitesi bölgedeki bitkileri korumak için çok önemli bir çalışma yapıyor. Kayıt altına alınıyor bitkiler ve böylelikle gelecek nesillere aktarılıyor.
4: Bu bitki toplandıktan sonra toplandığı yıl, toplandığı yer, özellikle familyası, bitkinin bilimsel ismi, yetişme ortamı, bütün bunlar kaydedilerek şu herbaryum etiketlerinde standart bir şekilde hemen kaldırılıyor.
5: Kayıt altına alınan bitkiler müzede sergileniyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Türkiye florasının korunması için önemli bir proje yürütüyor.
6: Doğadan toplanan binlerce bitki önce inceleniyor, daha sonra kayıt altına alınıyor.
4: Burası Van 100. Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu, Uluslararası Vanf Herbaryumu diye geçiyor. Ve indekse kayıtlı bir herbaryumumuz. Yaklaşık 100 bin bitki örneğimiz burada kayıtlı. 3200-3400'e yakın türümüz var. Başta Van ve çevresindeki endemik ve nadir bitkilerimiz olmak üzere bizim burada şu anda saklanıyor.
5: Bilim insanları bitki koleksiyonuna dijital ortamda da ulaşabiliyor.
6: Şu an bulunduğumuz nokta Van Bitki Müzesi. Buraya yerli ve yabancı araştırmacılar ve bilim insanları ve bitki severler buraya uğramadan geçmiyor. Şu anda da ekranlara hemen yansıtalım. Gördüğünüz gibi burada araştırılan bitkilerin hemen burada incelendikten sonra kimlik çıkarılıyor.
4: Buraya gelemeyecek kadar uzakta olan bilim insanları veya da bitki severler bizim vanf.yayu.edu.tr.gov.tr'ye girdiklerinde burada bizim bütün bu örneklerimizi görebiliyorlar.
5: Ayrıca üniversiteye ait botanik bahçede endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması için çalışma yapılıyor.
4: Özellikle biyolojik çeşitliğin iki şekilde korunması söz konusu. Bizim en çok istediğimiz bitkinin yerinde korunması. Yani in situ koruma dediğimiz. Ama yerinde koruma mümkün değilse bu şekilde botanik bahçelerinde ex situ olarak, gurbette koruma olarak da botanik bahçelerini koruma altına alıyoruz.
3: Samsun Canik'te kursiyer kadınların büyük bir özveriyle hazırladığı el emeği ürünler 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisinde görücüye çıktı. Giyim, el sanatları, dekoratif ürünler ve geleneksel motiflerle hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
5: Boyunca sabırla işlenen motifler, sayısız el emeği ürünler. 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Ücretsiz ve sertifikalı eğitimlerin verildiği hanım konaklarında kursiyerler büyük emekle birbirinden güzel ürünler hazırladı.
7: Çelik Belediyesi bünyesinde bulunan hanımlar konağındaki kursiyerler öğrenmiş oldukları ürünleri sergide bir araya getirdi.
8: Halılardan, kilimlerden parçalar, kesitler alıp ahşabın üzerine yerleştirme çalışmaları yaptık. Boyutlandırma çalışmaları yaptık. Yakma efektleri verdik. Yani böyle geri dönüşüm çalışmalarını biz daha çok yapmayı seviyoruz. Hiç olmasa evdekileri de değerlendirelim.
9: Paylaşımlarımız çok güzel arkadaşlarımızla ve bir şeyler öğrenmek de artı olarak çok güzel tabii ki.
10: Ne anlatmak istediniz?
9: Güç, özgürlük.
5: El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışmanın ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu sergi yoğun ilgi gördü.
11: Nenelerimizden kalma şiş örgüsünü tekrar gündeme getirmek için bayrak olarak düşündüm. Bayrağımız bizim başımızın üstünde. Bunun için ne kanlar döktük. O nedenden düşündüm, bayrağı yaptım.
12: Geçmişten günümüze aktarılan çok değerli işler. İğne oyası, iğneyle kuyu kazıyoruz resmen. Burası annelerimizin işlediği gibi geçmişten gelen etamin işlemelerimiz.
5: Serginin dikkat çeken bölümlerinden biri ise

0: kurulan özel stand oldu.
1: A milli takımımızın futbol karşılaşmalarını izlemeye gelecekler için de önemli bir etkinlik gerçekleştiriyor. İlmek ilmek sabır, ilmek ilmek zafer sloganıyla yapılan bileklikler maçları izlemeye gelenlere armağan edilecek.
2: Milli takım bilekliği yapıyoruz. Yüreğimiz, kalbimiz her zaman onlarla zaten.
0: 5. Geleneksel Hanım Konakları sergisinde toplam 3968 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik yatırımların sayısı arttı değerli izleyicilerimiz. Bu yatırımlarla istihdam sağlanıyor, bölge kentleri ekonomik olarak güçleniyor.
4: Şu anda Terörsüz Türkiye projesiyle Mardin'de güven, huzur ve genel anlamda insanların buraya gelip burada birebir fabrikalarımızda ziyaret edip siparişlerini vermekte.
5: Huzur sağlandı, yatırımcıların Doğu ve Güneydoğu'ya ilgisi arttı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte silahlar sustu, Doğu ile Güneydoğu'da güven ortamı tesis edildi. Bu tablo bölge ekonomisine olumlu yansıdı. Turistlerin akın ettiği kentlere yeni yatırımlar yapılıyor.
4: 3000 metrekarelik fabrikamızda 250 kişi istihdam etmekteyim. Tabii ki bunda öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan minnettarlarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Burada bizim gibi iş adamlarına vermiş olduğu desteklerle şu anda fabrikamızda 250 kişi istihdam yapılmakta.
6: Terörsüz Türkiye projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Yatırımcılar yönünü Güneydoğu'ya çevirdi. Burası da Güneydoğu'nun incisi Mardin. Büyük bir tekstil fabrikanın içerisindeyiz ve üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Organize sanayi bölgesinde 3000'den fazla kişi çalışıyor.
4: İhracat yaptığımız firmalar, müşterilerimiz buraya gelmiyorlardı. Güvenlik amacıyla gelmiyorlardı. Ama şu anda tabii ki Terörsüz Türkiye olarak bütün müşterilerimiz hem yurt içinden hem yurt dışından bizleri buraya hem ticari amaçlı hem turist amaçlı gelip burada hem bizim mekanlarımızı artı buradaki istihdamlarımızı görmekte.
7: Biz köylerden geliyoruz. İş imkanı yoktu burada. Halil Bey'in sayesinde artık iş imkanımız var. Yani Allah'a çok şükür iyi ki burada bize iş imkanı açtı.
5: Yatırımlarla birlikte istihdamın daha da artması bekleniyor.
4: Genel olarak mesela ilerleyen günlerde istihdamlarımız da büyüyecek. Şu anda bizim genel olarak ihracatlarımız 12 ülkeye sürmekte. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'na da şu anda üretim yapan bir firmayız.
3: Değerli izleyicilerimiz, evliliklerde gerçek sevgi, verilen emek ve karşılıklı anlayış bir yastıkta geçirilen her yılı daha kıymetli kılıyor. Mürvet teyze ve Halil amcanın 64 yıllık yolculuğu sadece bir evlilik hikayesi değil, sabrın, sadakatin ve birlikte yaşanmanın en güzel örneği. Değişen dünyada hızla geçen yılların arasında bize unutulmaya yüz tutmuş bir gerçeği hatırlatıyorlar. Şimdi onların hikayesi geliyor ekranlarınıza.

0: alırdı akrabalarını, geldiler annemlerden istediler. Öyle nişan yaptık sonra.
1: Senin haberin var mıydı peki Halil amcanın seni istediğinden?
0: Vardı. Geldi bir gün, görmeye çıktı yukarı. Camın aralığından baktık annemler.

0: buharında, bazen eski bir sandığın kapağında, bazense aynı sofrada bulunan iki tabakta saklıdır. Bizler bugün 64 yıldır evli olan Halil amca ve Mürvet teyzenin hikayesini dinleyeceğiz. Mürvet teyze, seni tanıyabilir miyiz?
1: Evet, Kabakçı'dan yavrum. Yerlisiyim. Ne diyeyim işte, daha başka.
0: Kaç yaşındasın?
1: Ben mi? 81'e girdim.
2: Maşallah. Tam 80 girmedi daha.
0: Girmedi mi?
1: 80 diyeyim hadi, 80.
2: 46 işte.
1: 46 tamam. Doğumluyum. Tamam yavrum, öyle işte.
0: Halil amca senden daha iyi biliyor.
1: Biliyor, çok akıllı var. Ben diyeyim işte, bana anlatıyor hep.
0: Peki Halil amca, seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın?
2: 34 doğumluyum ben. 55'te askere gittim. 57'de döndüm. 62'de evlendim. 64'te evi yaptım. 68 sene oldu bir yerde yaşadım.

0: bahçeli ki de buraya kavun kapısı ekerlerdi.
1: Ben evi yaptım burada. Hiçbir tane ev yoktu burada.
0: Yoktu tabii. Kabakçı'da.
1: Fakir 65 sene yaşadı.
0: Evlerin üstü hep sazdandı. Yaptık işte bu evi buraya meydana. Üşüyüz bile şeyden. Dışı bile suvasız girdik pirketten içine. Öyle oturduk bir kışta yapana kadar.
1: Deve vardı. Küçük çekmeye kömür götürdüm buradan develi.
2: Nasıl gördün Mürvet teyzemi? Biraz da onu anlat bakalım.
0: Karşıda.
1: O kadar gördüm. Dün bu kızdan ev kadın olur dedim.
0: İstediği kızlar çok vardı. Ama gönül.
2: Çok mu kızlar istiyordu seni Halil amca?
0: Kızlar istiyordu.
1: 8-10 tane vardı.
2: 8-10 çokmuş ya.
0: Alırdı akrabalarını, geldiler annemlerden istediler.
2: Öncesinde Halil amca geldi sana dedi mi ben sana sevdalıyım?
1: Yok yok.
0: Hiçbir şey yok. Görüşmedik. Yani karşıdan gördük birbirimizi.
1: Ya uzaktan.
0: Öyle.
1: Annem de nişan yaptılar burada. Sakın gelin deme beni rica ettim orada seni görmeyeceğim diye. Ormana gittim yasak.
2: Seni görmeye geliyor muydu Halil amca?
0: Ya geliyor ben çıkmayayım ki yasak.
1: Çıkmıyor. Ha, uzaktan ev sallıyor.
0: Şu arka sokaktan karşıdan karşıya görürdük. Ben onu görünce içeri kaçıyordum. Ayıp vardı. Öyleydi yani zamanlar.
2: Düğününüz nasıl geçti? Kalabalık mıydı?
0: Kalabalıktı. O zaman yer yok yavrum. Çalgı tutarlardı bir samanlık içinde. Olurlardı büyük bir binalarda. Bir gece kına gecesi yaptılar. Devri gün işte aldılar. Araba geldi mandalarla.
1: Mandalar ziller takılı mandalası.
0: Tabii.
1: Ziller mandalası üstü kapalı bile.
0: Benim de duvağım önümde. İç arabaya bindim. Gene de göster bile.
2: Halil amca 64 yıldır evli kalmak kolay değil. Sen şu anda Mürvet teyzeyi ilk günkü gibi seviyor musun?
1: Aynen. Daha fazla şimdi yaşantı daha fazla. Arıyorsun birbirini bile. Genç ya hadi diyorsun gençlerine ha bir olmasa öteki olur. Ama şimdi yok o.
0: Durur. Ha?
1: Kahveden gelirken evde ışığı görmedim mi demek ki kimse yok evde karanlık.
0: Ya.
1: Ne sordu olur, ya? Olur. Kadın evin lambası. Erkek de direr. Ha, yukarı direr derler tamam işte.
2: İki yıl birlikte büyüyen umutlar, paylaşılan sevinçler ve aşılmış nice zorluklar. Gördüğünüz bu evde Mürvet teyze ve Halil amca el ele sevgiyle yaşamaya devam ediyorlar.

0: Peki burada kimler var?
1: Bu da akrabanın çocuğu. Deve Güneş vardı aşağıda. Bu da abi abi işte. Bu da bir devemiz bizim işte. Deve ama bunlar çok yani böyle masrafsız hayvandılar. Yem yerler, uslu hayvanlar böyle. Ne bileyim çok iyi, melaketi gibiler. Bu anne, bu da abi abi. Bu da annemin torunuydu.
0: Yine develeriniz var burada.
1: Develerimiz tabii. 3 tane, 4 tane. En sonunda bir deve kaldı. Ben de dedim ki sat onu da dedim durdum. Ben de gideyim alem gibi yüreğe dedim. Çok isteyeyim içimden. Durdu. Tamam olur dedim. Ne yapacağız onu?

0: Duruyu nasıl olsa sattı onu, onun parasından gittim İmre'ye.
1: Halil amca, sen Umre'ye git diye devesini mi sattın?
0: Sattı, vallahi sattı. Hocalar bile şaşırdılar, bak dediler, bu insancık devecini satmış da gelmiş.

0: Sabah buradan çıkardım, orada kalkardı gelip buraya. Buradan geçirip beni giderdim.
1: Geçirdim onu bayağı o yol ayrımına kadar oturdum orada. Baktım bitti ama öteki karşı yola çıkmış hızlı hızlı gibi. Orada ağladım geldim. Annemler görecek diye gözlerimde sildim gene ama anlamışlar.
2: Niye ağladın?
1: Ağladım hasretlik be yavrum, gideyim ya, ne zaman gelecek?
2: Gidince böyle uzun süre mi gidiyordu?
1: Tabii gideceği belli değil ki, 20 günde mi gelecek, bir ayda mı? Öyle.

0: Bugün sevgileri yıllara meydan okuyan Halil amca ve Mürvet teyzenin evine konuk olduk. Onlar için sevgi yalnızca bir duygu değil, yıllara meydan okuyan büyük bir emek aslında. Bir ömür el ele paylaşılan bu güzel hikayeyi ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: En çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: prim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Dünyanın... Yarım kalan eğitim hayalini toprağın bereketiyle yeniden yaşarttı. İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Sevinç Kuyucaklıoğlu ve

0: Eşi iki dekarlık arazide binlerce fideyi toprakla buluşturdu.
1: Toplaması, otunu yolması hep el işçiliğiyle olan bir şey. Tabii zahmetli, yorucu ama sonucu çok güzel.
2: İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Sevinç Kuyucaklıoğlu yaklaşık 1 yıldır organik çilek üretimi yapıyor. Diğer taraftan da yarım bıraktığı eğitimine devam ediyor. Önce ortaokulu dışarıdan bitirdi, ardından da bu yıl liseden mezun olacak. En büyük hayali ise üniversite sınavını kazanıp başarılı bir ziraat mühendisi olmak.
1: Öncelikle kızımın çilek alerjisi olduğunu zannediyorduk. Halbuki çilek yediğinde çok vücuda alerjik şeyler, belirtiler gösterdi. Pestisit kalıntısından dolayı olduğundan çilek dikme işine başlayalım bir dedik. Etraf çevre köylerden de birkaç arkadaşım yaptı. Bunları takip ediyordum. Bakanlığın verdiği, ilçe tarımın da onayladığı çilek fidesine başvuru yaptım. Onaylandı. Geçen Ekim'in 10'unda arazimize diktik. Nisan'ın 10'u gibi de hasat almaya başladık.
3: Biz 15 dekar bir yer aldık. Normalde biber domates yetiştiriyorduk. Organik tarıma bu sene başladık nasip olursa. Ama sevdik bu işi de. Eşimin merakından dolayı güzel bir bitki. Tarımsal olarak da çok güzel, verim olarak da çok güzeldi.
0: Şimdi hem üretiyor hem de kadınlara örnek oluyor.
1: Kadına alan sürekli zaten buraya gelmek istiyor. İlk önce mesela sipariş veriyor, ben onları götürüyorum. Diyor ki sonra sizin tarlanız nerede? Biz gelelim kendi ellerimizle toplayalım diyerekten böyle çok hani güzel ve hani hoş sözler duyduğum oldu. Kendimle gurur duyuyorum tabii ki. Daha da benim gibi kadınların bu işler üzerinde yapmasını isterim. Ben gibi onlar da gurur duysunlar kendileriyle. Halka bir faydalı bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize.
2: Sevinç Kuyucaklıoğlu ve eşi Ferhan Kuyucaklıoğlu her sabah erken saatlerde işte şu anda bulunduğumuz 2 dekarlık alandaki organik çileklerin hasadına başlıyorlar. Öğlen saatlerine kadar hasat tamamlanıyor ve tarladan toplanan işte o lezzetli organik çilekler ise başta İzmir olmak üzere Ankara ve İstanbul'daki organik pazarlara gönderiliyor.
3: Ürettiğimiz çilekleri Ankara'ya organik pazarlarına yolluyoruz. Burada eş dostlarımızı dağıtıyoruz, siparişlerini alıyoruz, götürüyoruz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz. Sıcak bir gelişme var sevgili izleyenler. ABD-İran arasında hiç olmadığı kadar yakın olan barış anlaşmasına ilişkin. Pakistan Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. İshak Dar, ABD-İran barış anlaşması yarın imzalanacak açıklamasını yaptı Pakistan Dışişleri Bakanı. Taraflar son aşamasına gelen ABD-İran müzakerelerini ve yarın yapılması planlanan elektronik imza törenini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek bu önemli gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ettiler dedi. Ayrıca İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Pakistan'ın süreç boyunca arabuluculuk ve diyaloğu destekleme yönündeki tutarlı ve sürekli çabalarını takdir etti ifadelerini de kullandı. Bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaştık efendim. Şimdi şehre yakın programıyla devam edeceğiz. Trabzon'un incisi Çaykara, yemyeşil doğası, coşkun akan dereleriyle dikkat çekiyor sevgili izleyenler. Ekibimiz bölgeye gitti, ilçeyi sizler için gezdi.

0: Sayın Trabzon'un Çaykara ilçesi o uzun vadide Uzungöl'e uzanan bölümdeyiz. Tabii ki yaz gelince yeşilin bir tonu harika bir görsel ortaya çıkarıyor ve onun yanında da o bağ bahçe işleri başladı. Biz şu anda Taşkapı Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi harika bir görsel. Peki insanlar neler yapıyor? Bahçelerde neler hazırlıyorlar? Nasıl çalışıyorlar? Hepsini yerinde gözlemleyeceğiz. İsmin neydi?
1: Zeliha.
0: Kaç yaşındasın?
1: 80.
0: Ya maşallah diyorum sana.
1: Ama ne oğlum?
0: Bu sağlık sıhhatini bu neye borçlusun?
1: Çalışmak ile ne oğlum?
0: Ya ama ben seni gördüm. Ta şeyden geliyorsun. Karşıdan bayağı da uzak yoldan. Yorum nasıl taşıyorsun bunları?
1: Alışmışım, ne yapayım?
0: Alışmışım değil mi? Bu Karadeniz kadını hep böyle mi?
1: He, yalavuz. 8 tane çocuklarım var hep dışarıda. Ben yalavuz yaşıyorum.
0: Peki, bu doğa, yeşillik sana sağlık sıhhati veren bu mu? Burası Karadeniz'in güzelliği mi dedi?
1: Tabii. Burası daha işte yersin, havası temiz. Öyle isterim.
0: Ben şimdi bir bakalım. Buna ne diyorsunuz burada? Şöyle bir geçeyim. Kuruyorsunuz ya, kundak mı nedir bu?
1: Bu kırık. Kırık.
0: Ne anlama geliyor?
1: Fasulye yapıyoruz.
0: Ha şunları. Şimdi teyzem uzaklardan fasulyeleri dikti. Ama o fasulyeler büyüdükçe sarılması için buna kırık diyorlar ama şöyle bir göstereceğim. Gel şu göğsü bakın nasıl özenle sarmış onu. Ya yoruldu da tutmayamam ama. Tamam haydi bakalım. Haydi güle güle.

0: yavaş yavaş geldi, başladın bahçe işleri.
1: Bahçe işleri başladı, evet.
0: Neler yapıyorsunuz?
1: Fasulye yapıyoruz, mısır yapıyoruz, patates. Her ne istese yapıyorsun ama biz çok fazla şey yapmıyoruz. Böyle bu kadar.
0: Kendi haneyi böyle yetecek ve doyuracak kadar galiba, değil mi genelde?
1: Yani Allah'a şükür biz memnunuz yani ektiğimiz tarımdan ve her şeyden yani memnunuz.
0: Peki şu an ne yaptık?
1: Fasulye yapıyoruz şu an.
0: Fasulye tohumlar atıp
1: yavaş yavaş. Fasulye çapalıyoruz.
0: Ama buraya daha çok şey de dikilir. Sadece fasulye mi dikeceğiz? Peki zaman nasıl geçiyor bu muhteşem doğa şöyle yani yemyeşil tabii yaz da geldikçe daha da güzel.
1: Ben İstanbul'da 30 yıl yaşadım.
0: Evet.
1: Yaşayamadım daha doğrusu daha fazla yaşayamadım geldim.
0: Attın kendini buraya.
1: Evet Karadeniz benim mekanım Karadeniz.
0: Yani burası tabii Çaykara Uzungöl arasında bir nokta. Hangi mahalle burası?
1: Burası Taşkıran.
0: Taşkıran mahallesi.
1: Evet.
0: 30 yılın üstüne İstanbul'dan attın kendini buraya.
1: Evet.
0: Şimdi nasıl hissediyorsun kendini?
1: Vallahi çok memnunum. En azından sağlığımı buldum.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani. O stres, kalabalık, gürültü, şey.
1: Yani İstanbul tamam güzel bir şehir ama sağlık bakımından ve yaşam bakımından hayır.
0: Her şey var burada. Biberinden tut, salatasından tut. Her şey dikilmiş. Aşağıda da çay da yetişiyor. Ekmek yapmak için de onu da alıyorsun zaten herhalde. Ekmeği de dışarıdan almıyor.
1: Bazen yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. İşte bazen şehire çıktık ya.
0: Evet.
1: Biraz tembelliği öğrendik.

0: diyor ki kadınlar tarlada çalışıyor ama ne kadar yaz ayı da olsa kışın hazırlıkları burada erkenden başlıyor. Gördüğünüz gibi erkekler de o kış için odunları yarmaya başladılar.
1: Ben bir ufak dereyim, akar rümer yereyim. Sen deli da ben deli, tam kafana göreyim.
0: Hanefi abi kolay gelsin. Kadınlar tarlada, erkekler ağır işlerde mi?
2: Ben onlar bitki işin, biliyoruz.
0: Bu şimdi kışa hazırlık değil mi? Yazdayız ama.
2: Evet.
0: Mecburi şimdi de yapmak lazım.
2: Hazırlık değil.

0: Ben daha iyi vururum ha. Hanefi abi.
1: Evet.
0: Ver bana bir odun, hemen ayırayım bak ikiye.
1: Vurur mu?
0: Ayıramazsak yandık.
1: Ya bu
0: yandık. Hanefi abinin dilinden duramam daha. Bak ya. Abi baltan ağırmış senin. Bismillahirrahmanirrahim. Ne, ortadan mı vurayım yoksa abilim?
1: Kenardan mı?
0: Şuradan. Abi ben bunu 10 defa vurmam lazım. Ben işi ehline bırakayım. Pek bana göre abi, Hanefi abi, ben ağacı da baltayı da ziyan etmeden, ama bende kabahat değil mi yoksa, onda mı kabahat abi?
1: Erik ağacı çok sert.
0: Hah, bak benlik bir sıkıntı yokmuş. Ama sen şimdi bunu da ikiye ayırman hemen, rezil etme beni.
1: Böyle kenardan vuralım.
0: Vur bakalım Hanefi abi. Yok. Hanefi abi, şimdi bu Trabzon en uzun yaşamlı iller arasında birinci. Ya nedir bunun sırrı?
2: Cennet gibi vadide yaşadığımız için uzun yaşamamız normal.

0: o Karadeniz'de artık köylere doğru her yolda gördüğünüz gibi bahçeler aralıksız yapılmaya devam ediyor. Aşağıda fasulyeler dikilmişti, harçlılar yoktu. Şu anda görüyorsunuz, çubuk da diyorlar, kırık da diyorlar burada. O fasulyenin yukarı doğru çıkması için kırıklar dökülüyor ama biz şurada hemen teyzemiz var. O da aynı. Çubuk mu kırık mı? Siz ne diyorsunuz? Çubuk. Ben izleyeyim, orada kırık şey diyorlar. Harçı derler bize, harçı. Onlara basmıyor tamam. Hemen fırçaladı, aman basma dedi. Allah kolaylık versin, Allah bol bereket versin.
1: Amin, sağ ol, Allah razı olsun.
0: Bir tanıyayım seni önce, ismin neydi?
1: Halime Şen.
0: Buralısın?
1: Buralıyım. Ama yurt dışına gidiyorum kışın.
0: Tamam, yazın buradasın.
1: Yazın burada.
0: Sağlık sıhhati neye borçlusun burada?
1: Hamdolsun, burası çok güzel bir yer.
0: Şöyle kamerada göstersin. Her sabah galiba kalkınca oraya baktın mı galiba
1: zaten
0: masalı kalmıyor galiba.
1: Zaten pencereden hep bakıyorum. Yani doğalı güzel, her şeyi güzel, yaşantımız güzel. 79 yaşındayım.
0: Maşallah. 49 gibi duruyorsun.
1: Evet, yok. 80'i alıyorum.
0: Maşallah ama tabii bunun bir şeyi var değil mi? Niye? O şimdi genel senle değil. Tüm vadi, hatta Trabzon yaşanabilir şehir arasında birinci sırada çıktı.
1: Aynen.
0: Bunun
1: aynen.
0: Sırrı nedir?
1: Sırrı doğal.
0: 79 yaşında ablam.
1: Ama çalışmak, 99. Çalışıyoruz. Çalışmak sıhhattır. Toprağıyla oynamak sıhhattır. Toprağıyla uğraşmak, mahsul dikmek, veriyorsun, yiyorsun. Rahmet.
0: Hele de bir Trabzon'da olunca
1: evet,
0: daha değil.
1: Evet, evet.
0: Şimdi burada neler var bir bakalım. Aman basmayayım, sopayı yiyebilirim. Dur şimdi.
1: Bak bunlar kabak.
0: Kabre basayım mı? Bastım. Bunlar mı kabak?
1: Yok, bunlar şey, pancar.
0: Bunlar pancar.
1: Pancar. Şunlar kabak.
0: Şöyle kabre gidebilirim. Bak bunlar kabakmış. Burada taze soğanlar çıkmış ama.
1: He, taze soğan. Bunlar fasulye.
0: Fasulye.
1: Aşağısı misli.
0: Aşağıda baktım daha o çubukları koymamışlar ama sen...
1: Koydum evet. Güzel.
0: Ama tabii ki Karadeniz'in yine vazgeçilmezi o kara lahanalar arada olacak.
1: Elbette. Onları...
0: Lahana yemeden olmaz.
1: Onların yemeği bambaşka.
0: Yanına çok da mısır ekmeği.
1: Hem de nasıl. Çok güzel.
0: Teyzemin dediği gibi hem de nasıl çok güzel. Kara lahana, mısır ekmeği. Yeşil doğa, bir temiz
1: de,
0: hava.
1: Tabii bir de ayran alıyorsun yanına veya yoğurt alıyorsun yanına veya bir şeyler alıyorsun yanına. Yani güzeldir.
0: Allah uzun ömür versin, sağlık.
1: Amin. Şimdi muze inşallah.

0: Yeni bir bahçeye daha girdik ama buralar görüyorsunuz hep salp arazi ama Karadeniz kadını nerede bir yer bulsa hemen orayı berekete dönüştürüyor. Şöyle gidelim yanına. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Yağmur da geliyor ama bereket gelecektir onu. Ha buralar şey. Kolay gelsin abla.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Azize sağ olun.
0: Allah kolaylık versin. Ne geliyor dedin az önce?
1: Bereket geliyor.

0: Sene biraz fazla geldi ama.
1: Bu sene biraz fazla geldi ama yapacak bir şey yok. Allah'ın işine karışılmaz.
2: Öyle evet. Neler diktin?
1: Burada mısır var, patates var, fasulye var. Efendim mesela karalahana var. Ne ekersen onu alıyorsun mübarek. Evet.
2: Bu topraklar bereketli.
1: Çok şükür.
2: Şimdi aşağıdan beri geliyorum.
1: Evet.
2: Bakıyorum da tarlalar hep Karadeniz kadınlarıyla dolu.
1: Evet, Karadeniz kadını çilekeştir. Çile çekendir.
0: Hatta az önce 82 yaşında bir teyzem fasulye için çubuk kırmış.
1: Evet.
0: Onları taşıyor ama bayağı da uzun mesafe.
1: Evet.
0: Çık demiyor. Niye boşluyorsunuz bu sağlık sıhhatı Karadeniz'de?
1: Kendi yaptığımız mahsulün yediğimiz için.
0: Yani şunun karşılığı.
1: Evet, mısır ekmeğini yeriz, kuymayı yeriz.
0: Yeşili, doğanı mı?
1: Yeşili, hem havası hem suyu hem kendi yaptığımız ürünleri yediğimiz için. Kendi hayvanımızın ürünlerini yediğimiz için doğal.
0: Doğal dik, doğal beslen, doğal
1: evet,
0: yaşa.
1: Evet.
0: O zaman Trabzon, Çaykara desem ne dersin?
1: Bulunmaz bir...

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18'i gösteriyor. A Haber ve de radyo ortak yayınıyla Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Orta Doğu'daki son duruma bakacağız. Geçtiğimiz dakikalarda ABD-İran arasındaki barış anlaşmasına ilişkin bir sıcak gelişmeyi paylaşmıştık sizlerle. Pakistan Dışişleri Bakanı anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı. İran'da hem ABD ile yürütülen müzakerelerde gelinen son aşamanın detaylarını da öğrenmek istiyoruz. O yüzden Tahran'a döneceğiz efendim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Tabii süreci, tüm süreci takip ediyor yakından. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını paylaşması için sözü Ekber Karabağ'a bırakalım.
1: Sümeyye, teşekkür ederim. Ben de size değerli arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Şöyle söyleyeyim, senin de belirttiğin üzere Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. İmza töreninin yarın olacağıyla ilgili, ancak İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu konuyla ilgili temkinli konuştu. Ve imza töreninin yarın olmayabileceğini ifade etti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar bugün Suudi Arabistan'ın mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve o telefon görüşmesinde taraflar bu dijital imzanın yarın yapılacağını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler ve bunun da barışa giden yolda önemli bir adım olduklarını ifade ettiler. Fakat dediğim üzere İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai biraz farklı konuştu. Yarın olmayabilir ancak önümüzdeki günlerde bu olabilir yönünde ifadeler kullandı. Kesin olarak bu mesele sorulduğunda kendisine beklemekte fayda var yönünde ifadeler kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de bugün bu minvalde bir açıklaması olduğu ve İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nihai anlaşmanın önümüzdeki 24 saati içinde yapılmasının mümkün olabileceğini, imza için hazırlıklar yapıldığını, ardından teknik görüşmelere geçileceğini ifade etti. Şunu da belirtmemde Sümeyye fayda vardır izleyicilerimiz için. Esasında bu sürekli bir şekilde anlaşma olarak bahsettiğimiz mesele sadece bir mutabakat zaptı olacaktır ve gelen bilgilere göre sadece iki sayfadan oluşmaktadır. Yani bu işte iki sayfalık belgeye imza atıldıktan sonra esas müzakereler bu şekilde daha sonra başlayacaktır ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili ve İran'a yıllardır uygulanan ambargo konusu Amerika Birleşik Devletleri ile ve İran arasında o zaman işte masaya yatırılmış olacak. An itibariyle bu mutabakat zaptında ele alınan konu savaşın durdurulması, yani imzalar atıldığında artık 28 Şubat tarihinde başlayan savaş resmi olarak bitmiş olacak ve Hürmüz'de açılmış olacak. Yani esas bu aşamada bu meseleyi görüşecek, daha sonra taraflar bir araya gelerek 60 günlük süre zarfında pazarlık yaparak İran'ın nükleer faaliyetlerini görüşecek.
0: Yani anlaşmanın detayları henüz netleşmedi. Öncelikle savaşı sona erdirmek için bir anlaşma imzalanacak diyor İran tarafı. Ama Amerikan Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalara baktığımızda özellikle nükleer silah üretiminin tamamen durdurulduğu, nükleer malzemenin işte zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan alınacağı yönünde de açıklamalar geliyor. Yani barış yakın, evet, anlaşma imzalanacak ama detaylarda muamma büyük gördüğümüz kadarıyla. Bir sıcak başlık daha var Ekber Karabağ. Onu da

0: sormak isterim sana. İran devlet medyası paylaştı evet. haberi. Hamaney'in cenaze programı da açıklandı. Detayları hem alalım senden hem de acaba cenaze programının artık açıklanmış olması, yapılacak olması anlaşmanın habercisi olabilir mi diye de sorayım. Senin yorumunu da alayım.
1: Teşekkür ederim. Sümeyye, öncelikle az önce söylediğin konuyla ilgili İran tarafı şu aşamada, altını çizerek söylüyorum, nükleer mesele görüşülmeyecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü az önce bir açıklaması oldu. Hı-hı. Ben o açıklamayı şöyle izleyicilerimize çok özet bir şekilde geçeyim. Şöyle diyor: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kurlar çok karmaşıktı. Ancak biz bu aşamada savaşın bitirilmesine ve gerginliğin bitmesine odaklandık. Geçtiğimiz tecrübelere dayanarak şöyle bir karar aldık. Önce bu mesele bitirelim, daha sonra nükleer meselelerin detaylarına geçelim. Savaş bitince Lübnan'da da savaş bitmiş olacak. Evet. Başka bir deyişle işte an itibariyle savaş bitecek, daha sonra müzakerelere, nükleer müzakerelere geçilecek. Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreniyle ilgili de ilk kez resmi bir açıklama yapıldı. Daha önce birkaç kez farklı kişilerden açıklama yapılmıştı. Ben esasında her seferinde de A Haber üzerinden bunu ekrana getirmiştim. İşte onlar resmi yetkili değil. Mesela belediye falan bu konuyla ilgili karar verecek durumda değil. Resmi olarak ilk kez açıklama geldi. 4 Temmuz'da bu tören başlayacaktı. Başkent Tahran'da 3 gün boyunca bu etkinlik yapılacak. Ardından kumda bu etkinlik yapılmış olacak. Kum neden önemli? Çünkü İran'ın dini başkentidir. Aynı zamanda daha sonra Meşhed'e götürülecek. Meşhed'de de Şiilerin 9. imamı İmam Rıza'nın türbesi bulunmaktadır. Ve orada da o türbede kendisi defnedilmiş olacaktır. Şimdi izleyicilerimiz şöyle sorabilir ki, savaşta nerede bakılsızı 3 ay geçti, neden işte Ayetullah Ali Hamenei'nin cenazesi bugüne kadar defnedilmedi, halbuki diğer İranlı yetkililer defnedildi. Evet. Bu savaşla bağlantılı bir mesele olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de senin dikkat çektiğin, evet, o da doğrudur. Yani İranlı yetkililer savaşın bitmesini bekliyordu. Artık imzalar atıldıktan sonra bu böyle bir törenin yapılması, çünkü bu törene üst düzey yetkililer de katılacak. Eğer savaş olsaydı bu ciddi bir güvenlik riski taşırdı.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Ekber Karabağ, paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz sana. Tabii gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sıcak bir bilgi olduğunda yeniden bağlantı gerçekleştireceğiz. Efendim devam edelim. Şimdi ilginç bir haber. İsrail medyası, Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'la attığı ortak adımın bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek nitelikte olduğunu yazdı. Yapılan analizlerde tarihi Hicaz Demiryolu projesini yeniden canlandırmayı hedefleyen işbirliğinin İsrail'i yeni ticaret ve ulaşım koridorlarının dışında bıraktığı değerlendirmesine yer verildi.
2: İsrail merkezli The Times of Israel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hayata geçirilen yeni demiryolu koridoruyla bölgesel dengeleri değiştirdiğini yazdı. Yayınlanan analizde Erdoğan'ın Orta Doğu'da yaşanan krizleri Türkiye lehine stratejik bir kazanca dönüştürdüğü değerlendirmesine yer verildi.

0: The Times of Israel, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın İsrail'i bölgesel ulaşım ve ticaret denkleminin dışında bıraktığını belirtti. Analizde bir dönem İsrail üzerinden şekillendirilmek istenen uluslararası ticaret koridorlarının yerini Türkiye merkezli yeni bir güzergahın aldığı vurgulandı. Riyad'da imzalanan anlaşmalarla Türkiye'den başlayacak demiryolu hattının Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşması planlanıyor. Yazıda Başkan Erdoğan'ın bölgesel gelişmeleri doğru okuyarak Türkiye'yi yeni ticaret ve lojistik ağlarının merkezine taşıdığı ifade edildi. Osmanlı'nın Hicaz Demiryolu projesini hatırlatan girişimin İstanbul'dan Körfez'e uzanan yeni bir etki alanı oluşturduğu kaydedildi. The Times of Israel'ın dikkat çeken değerlendirmesi ise şöyle oldu. İsrail ordusu birden fazla cephede savaşırken Erdoğan bölgesel felaketi stratejik kazanca dönüştürdü. Yazıda ayrıca Türkiye'nin demiryolu ağı, ticaret koridorları ve artan ekonomik etkisiyle önümüzdeki dönemin bölgesel düzeninde belirleyici aktörlerden biri haline geldiği değerlendirmesine yer verildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonla binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi değerli izleyenler. Şüpheli

0: açıdan nasıl çıkmaza sürüklenebileceğini gösteren nitelikli bir operasyondu.
1: Teknik ve mali incelemelerle dijital ayak izleri sürüldü ve o siber çetenin yöntemi deşifre edildi. Siber korsanların ele geçirdikleri kredi kartı numaralarını otomatik yazılımlarla peş peşe test ettiği, telefonlara gelen o mesajların da bu yüzden kaynaklandığı belirlendi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yine diğer birimlerin yapmış olduğu bu ortak çalışma neticesinde aslında vatandaşların da mağduriyetin önüne geçilmiş oldu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon organize siber suç örgütü üyesi 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kart bilgilerini toplu olarak denemeye yarayan özel yazılımlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital altyapının hızla çökertilmesi sayesinde vatandaşların herhangi bir maddi kayıp yaşamadığı belirtildi.
2: Ve sevgili izleyenler, Dünya Kupası heyecanı başladı. A milli takımımız da ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Maç yarın saat sabah 7'de oynanacak. Heyecan dorukta elbette. Türkiye'de milyonlar pazar günü sabah erkenden kalkacak ve kalbi milli takımımızla atacak. Öte yandan A millilerimizin grubundaki diğer maçta Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 mağlup etti ve şu anda ABD 3 puanla maç fazla grup birincisi olarak görünüyor. Diliyoruz ki Türkiye Avustralya'yı mağlup eder ve grupta birinciliği alır. Şimdi A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile Vancouver'da karşı karşıya geliyor ve Ay Yıldızlılar 24 yıllık hasreti bitirerek yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Millilerimiz 20 Haziran'da da Paraguay ve 26 Haziran'da da Amerika Birleşik Devletleri ile sahaya çıkacak.
1: Hazırlıklar tamamlandı, kamp sona erdi. Artık geri sayım başladı. Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Tüm Türkiye'nin gözü pazar sabahı Vancouver'dan gelecek ilk düdükte. Kupasında ilk sınavında Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşma Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place stadında oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan son antrenman Killarney Park'ta tamamlandı. Sahada takımın yüksek motivasyonu dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle Kenan Yıldız'ın maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet ise kadro planlamasını son ana kadar sürdürüyor. Türkiye 2002'deki tarihi üçüncülüğün ardından yeniden büyük bir başarı peşinde. Ay Yıldızlılar grupta Paraguay ve ABD ile de karşılaşacak.
2: İngiltere bir kez daha İslamofobik saldırıya sahne oldu. Maskeli saldırgan bir cami imamının evini kundaklamaya kalktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Yanıcı maddeyi hazırladı. Camı kırıp evi kundaklamaya kalktı. İngiltere'de imamın evine yönelik saldırı kameraya böyle yansıdı. Bolton kenti İslamofobik saldırıya sahne oldu. Saldırganın hedefinde Zekeriya Camisi'nin imamı Hasan Patel'in evi vardı. Maskeli saldırgan elindeki yanıcı maddeyi camı kırarak içeri fırlattı. Ardından da ateşi yaktı. Evde yangın başlayınca da kundakçı olay yerinden koşarak kaçtı. Evde bulunan 42 yaşındaki imam eşi ve çocukları alevlere müdahale ederek söndürdü. Polis imamın evine yönelik saldırının planlı yapıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Almanya'da bilet kontrolü sırasında uğradığı saldırıyla hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın davasında tepkilere neden olan bir gelişme yaşandı. Mahkeme savcılığın cinayet suçlamasıyla açtığı davada kasıt görülmediğine hükmederek suçlamayı ölüme neden olan yaralamaya çevirdi. Alman yargısının skandal kararı sonrası A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da acılı aileye ve avukatlarına

0: savcılık cinayet dedi, mahkeme suçlamayı hafifletti. Almanya'da görevi başında darp edilerek öldürülen Türk kondüktör Serkan Çolar'ın davasında verilen karar Acun'u aileyi şok etti.
1: Alman demir yollarında bilet görevlisi olarak çalışan Serkan Çalar, görevi başındayken geçtiğimiz Şubat ayında darp edilerek öldürülmüştü bir yolcu tarafından. Savcılık cinayet dedi, ancak mahkeme sanığın öldürmeye kastı yoktu diyerek suçu hafifletti.
0: Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde büyük yankı uyandıran olay, tren içerisindeki bilet kontrolü sırasında yaşandı. İki çocuk babası Serkan Çolar'la tartışan 26 yaşındaki saldırgan, Türk görevliyi darp ederek başına defalarca yumruk attı. Ağır yaralanan Çolar bilincini kaybederek yere düştü ve kaldırıldığı hastanede iki gün verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
2: Bizim bir kardeşimiz, abimiz işinin başında, görevinin başında katledildi. Ama bunu cinayet olarak değildi. Sadece bir yaralama olarak gözüküyorlar. O yaralı değil, ölü. Yanımızda değil. Bunu böyle değerlendirmeleri bizim için, insanlık için, adalet için büyük bir darbedir.
0: Olayın ardından savcılık tutuklanan fail hakkında cinayet suçlamasıyla dava açtı. Ancak hem Almanya'da hem de Türkiye'de yakından takip edilen davada tepki çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme mevcut delillerin sanığın öldürülme kastıyla hareket ettiğini göstermediğini öne sürdü ve davanın ölüme neden olan yaralama suçlamasıyla görülmesine karar verdi.
3: Alman devlet yollarında çalışıyordu. Alman devlet yolları dediğimiz, yani Türkçesi de yani devletin bir memuru. Yani devlete karşı yapılmış bir olay, bir eylemdir. Yani bunu şu anda üzüntüyle karşılıyorum. Bizim gayemiz Alman devletinin kanunlarına, yasalarına güveniyorduk. Ama şu anda biraz kendimiz rencide olduk. İnşallah adalet terazisini şaşırmazlar. Oğluma yapılan cezayı en iyi şekilde, suçlunun da en iyi şekilde en ağır cezayı almasını en büyük isteklerimizden biridir. Aile adına konuşuyorum.
0: Mahkemenin kararı Alman kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz da Acun'u aile ve avukatlarına mikrofon uzattı.
4: Şimdi şu nokta çok önemli. Şu an mahkemenin bir yargılaması, son kesinleşmiş bir karar vereceği bir durum yok. Yani daha davaya çok en başındayız. Savcının çıkardığı bir iddianamesi var. Almanya'daki hukuk sistemine göre mahkeme bu iddianameyi kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz, yoksa başka bir şekilde mahkemeyi mi açacağız diye karar vermesi lazım. Yani mahkeme burada sadece demesi gerekiyor ki savcının çıkardığı iddianamesi yeterlidir, yeterli bir şüphe var.
0: Şimdi ise gözler Çolar ailesinin mahkeme kararına yapacağı itirazdan gelecek sonuca çevrilmiş durumda.
5: Hele ki Almanya gibi bir devletin böyle bir adalet sistemi olmasından şahsen ben kendi adıma da utandım. Hiç beklemediğim bir karardı.
6: Cinayetin yargılanacak diye ona göre biz kendimizi hazırladık etti. Böyle bir haberin gelmesi bizi yıktı yani gerçekten.
7: Trabzon'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tuğla yüklü tır çelik bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 34 yaşındaki tır şoförü Şükrü Gedik yaşamını yitirdi.
8: Bariyerlere çarpan tır alev topuna döndü, sürücü hayatını kaybetti. Kaza Trabzon Gümüşhane Karayolu'nun Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 34 yaşındaki sürücü Şükrü Gedik'in kontrolünü yitirdiği tuğla yüklü tır yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen tırın kasasında bulunan kiremitler karayoluna saçıldı. Sürüklenmenin ardından iki bariyer arasında kalan tırda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Gedik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza sonucu yola saçılan tuğlalar nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı yolun temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.
7: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki

Eski Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı sevgili izleyenler. Gürcistan'a kaçan iki şüpheli sınır kapısına giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.

0: Çekmecadesi'ndeki milyonluk vurgunda firari kilit isimler sınırda teslim oldu. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki organize soygunun iki firari şüphelisi aylar sonra ortaya çıktı. Soygunu yönlendiren ve operasyon sırasında araçta bekleyen iki kilit isim yurt dışına kaçmıştı. Gürcistan'da yakalanan Muhammed Efe'de Muhammed Seferoğulları Sarp sınır kapısından giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Soruşturmada daha önce çalınan altın ve gümüşlerin 12 araçlı konvoyla Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine götürüldüğü belirlenmişti. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken soygunun baş aktörü olarak gösterilen adliye çalışanı Erdal Timurtaş ise hala firari. Timurtaş mesai başlamadan adliyeye giderek kasaları boşaltmış, 25 kilo altında 50 kilo gümüşü dosya taşıma arabasıyla adliyeden çıkarmıştı.
1: Yaşlanmanın etkilerinden biri de boy kısalması. Uzmanlar özellikle ileri yaşlarda boy kaybının belirginleştiğine dikkat çekiyorlar.
2: Boylu basıyordu, baktım 3-5 santim çekiyor adam.
3: Erkekler 2,5, kadınlar 5 santim kısalıyor. Neden sizce bu fark var?
4: İşte erkekler fazla stresli olmadıkları için.
5: Annem 91 yaşında ve hakikaten giysilerinden işte anladığı kadarıyla, ölçtüğü kadarıyla benim diyor boyum kısaldı.
3: Kimine göre yaşlılıktan, kimine göre duruş bozukluğundan, ancak yapılan bir araştırmaya göre kadınlarda 70 yaşından sonra 5 santim, erkeklerde 2,5 santim boy kısalıyor.
6: Yaş ilerledikçe boy kısalıyor. Araştırmalar ilerleyen yaşla birlikte boyda kayıp yaşandığını ortaya koydu. 70 yaşına gelindiğinde erkeklerde ortalama 2,5 santimetre, kadınlarda ise yaklaşık 5 santimetreye yakın boy kaybı görüldüğü tespit edildi. 80'li yaşlarda ise bu kayıp biraz daha artıyor.
4: Bunun en büyük nedeni kemik rezervindeki kayıp. Erkeklerde de aynı durum 65 yaşından sonra testosteron azalmasına bağlı oluyor.
6: Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen azalması kemik yoğunluğunu etkileyebilir. Bu nedenle kemik sağlığı ihmal edilmemeli diyor uzmanlar.
4: Biz kemiklerimizi maalesef menopozdan sonra ilk 5 yılda %10 gibi bir oranda kaybetmeye başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kemikler ve disklerden oluşuyor. Diskler kayboluyor, suyunu kaybediyor ve yüksekliğini kaybediyor. Kemikler de kısalıyor ve buna bağlı olarak boyumuz kısalıyor.
6: Boy kaybını tamamen geri çevirmek mümkün değil. Ancak alınacak önlemlerle süreci yavaşlatmak ve omurga sağlığını korumak mümkün.
4: Yaşlarda protein alımı çok düşüyor. Oysa ki onların kilogramı 1.2 gram kadar protein tüketmeleri gerekiyor her gün. Her gün yarım saat yürüyüş, toplamda 150 dakika haftalık yürüyüş yapan insanlarda kemik erimesini daha az görüyoruz.
1: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Maltepe sahilinde su altı temizliği ve farkındalık dalışı gerçekleştirdi. Denizden çıkarılan atıkları sahilde sergileyen gençler çevre korumanın siyasi değil vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
7: Bizim için çevreyi korumak siyasi bir argüman değil, insani, vicdani ve toplumsal bir sorumluluktur.
6: Ak gençler denize daldı, su altındaki çöpleri temizledi. İstanbul Maltepe sahili anlamlı bir çevre hareketine sahne oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları deniz kirliliğine dikkat çekmek için kolları sıvadı. İBB yönetimine çağrıda bulundu.
7: Deniz altından çıkaracağımız her bir atık aslında İBB'nin çevre politikasının bir gerçeğidir.
6: Çevre ve Şehircilik Politikaları Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte 9 kişilik profesyonel ekip su altı temizliği ve farkındalık dalışı gerçekleştirdi. Denizdeki atıklar çıkarıldı.
7: Ak Gençlik olarak bugüne kadar bütün yeşil alanlarımız için şehrimizin her köşesinde çevre farkındalık projeleri yürüttük, alın teri döktük. Ancak üzülerek görüyoruz ki Aziz İstanbul'un denizleri mevcut İBB yönetimi tarafından

0: büyük bir vizyonsuzluğa ve ihmale terk edilmiş durumdadır.
1: Deniz altında özel bir pankart açıldı. Dipten çıkarılan onlarca çeşit atık farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.
0: Reklam kampanyalarına harcadığınız bütçeyi denizlerimize harcasaydınız bugün bu acı tablo ile karşı karşıya kalmayacaktık.
1: Gelecek nesillere daha temiz bir İstanbul bırakmayı hedefleyen Ak Gençlik, çevre projelerine kararlılıkla devam edecekleri mesajını da verdi.
0: İstanbul'u sosyal medya üzerinden yönetenler deniz altındaki bu acı tabloyu örtbas edemezler.
2: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
0: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telefon hattı aboneliklerine yönelik yeni kurallar getirdi. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme

0: aynı kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirilirken abonelik bilgilerinin düzenli olarak doğrulanması zorunlu hale geldi. Yeni kurallara göre elektronik haberleşme işletmecileri, gerçek veya tüzel kişiler adına BTK tarafından belirlenen limitin üzerinde yeni abonelik tesis edemeyecek. Düzenleme kapsamında işletmeciler 3 ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu kontrol edecek. Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal abonelerde yetkili kişilerin kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşımı sistemi üzerinden doğrulanacak. Kurumsal abonelerde ayrıca tüzel kişiliğin devam edip etmediği de periyodik olarak kontrol edilecek. Aboneliğin aktifliğinin doğrulanamaması halinde işletmeciler 24 saat içinde kısa mesaj başta olmak üzere iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapmakla yükümlü olacak. Doğrulamanın sağlanamaması durumunda hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, 90 günün sonunda ise kapatılabilecek. Kurumsal abonelerde tüzel kişiliğin devam etmesi, ancak yetkili kişinin aktifliğinin doğrulanamaması halinde hatlar kapatılmayacak. Ancak işletmeci tarafından yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek. BTK'nın abonelik güvenliğini artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını önlemeyi amaçlayan düzenlemesi 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Halkımız müşteri olsun. Bu ülkenin 128 milyar doları ne birilerine peşkeş çekilmiş ne de heba edilmiştir.
0: Yerel mahkeme, istinaf, şimdi de Anayasa Mahkemesi. CHP'ye kötü haberler peş peşe geldi.
3: FETÖ'nü ortaya attığı ama CHP'nin sarıldığı ve sarıldıktan sonra o dönemin siyasi aktörleriyle birlikte bir takım kendilerine yakın gazetecilerin ve akademisyenlerin üzerinde tepinerek büyüttüğü kocaman bir yalana dönüştü.
0: Muhalefetin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü, kayıp 128 milyar dolar iddiasının iftira olduğu yargı kararlarıyla bir kez daha netleşti. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti.
2: 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir.
0: Hukuki süreç Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurumsal hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili manevi tazminat talebinde bulundu.
4: Bu tazminatı da şehit ve gazi yakınlarına bağışladığını kamuoyuna avukatı aracılığıyla, Sayın İsa Sinan Göktaş aracılığıyla açıklamış oldu.
0: Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin yaptığı bazı açıklamaları muhalefet etme ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde kabul etti. Ancak partinin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kurgu içerikli videodaki anlatım tarzı çizgiyi aşan unsur oldu. Mahkeme söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek ana muhalefet partisini 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararına itiraz eden CHP dosyayı istinafa taşıdı. Başvuru dilekçesinde paylaşımların kamu yararı gözetilerek yapılan siyasi eleştiriler olduğu iddia edildi. Bölge Adliye Mahkemesi 22 Haziran 2022'de CHP'nin istinaf başvurusunu kesin olarak reddetti. Mahkemede videoda Berat Albayrak hakkında ağır suçlamalar yer aldığını ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir resmi belge, mahkeme kararı veya somut delil sunulmadığını belirtti. İstinaftan da red cevabı alan CHP, kesinleşen tazminat hükmünü Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu ancak istediğini alamadı. AYM'nin kararında ayrıca Merkez Bankası'nın bağımsız ve özerk yapısına vurgu yapıldı. AYM, yerel mahkemelerin kararını yerinde bularak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Mahkeme 40 bin liralık manevi tazminatı da orantılı buldu.
2: Bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş,

0: Ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetine servet katıyor. Sahibi olduğu SpaceX şirketinin halka arz edilmesiyle serveti 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece dünyanın ilk trilyoneri oldu. Uzay, uydu ve yapay zeka teknolojileriyle öne çıkan SpaceX, gerçekleştirdiği halka arzda 75 milyar dolarlık kaynak sağladı. Yatırımcıların yoğun talep gösterdiği halka arz, şirketin değerini katlarken, Elon Musk'ın servetine de servet kattı. Halka arz öncesinde yaklaşık 780 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon dolar sınırını geride bıraktı. 54 yaşındaki girişimcinin servetinin en büyük bölümü SpaceX'teki hisselerinden oluşuyor. Şirketteki payının değerinin yaklaşık 866 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Tesla'daki hisseleri ve diğer yatırımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Musk'ın toplam varlığı trilyon dolar eşiğini aşmış durumda. Musk'ın serveti dünyanın diğer milyarderleriyle arasındaki farkı da büyütüyor. Dünyanın ikinci en zengin kişisinin serveti yaklaşık 300 milyar dolar civarında. Ancak Musk'ın etkisi sadece iş dünyasıyla sınırlı değil. 2022 yılında Twitter'ı satın alarak sosyal medya alanına güçlü bir giriş yapan Musk, milyonlarca insana doğrudan ulaşabileceği bir platformun sahibi oldu. Siyasette de etkisini hissettiren Musk, ABD Başkanı Donald Trump döneminde üstlendiği görevlerle de gündemde yer aldı. Ancak ikili arasındaki yakın ilişki, zamanla politika ve kamu harcamaları konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle gerilime dönüştü. Tüm tartışmalara rağmen Elon Musk, teknoloji, uzay ve yapay zeka alanlarındaki yatırımlarıyla dünya tarihinin en büyük kişisel servetlerinden birini oluşturmayı başardı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Artık istenilen araziye gelişi güzel hobi bahçesi yapılamayacak. Gıda arz güvenliği için önemli yere sahip olan tarım arazileri meclis kararıyla korunacak.
4: Tarım alanlarını korumak zorundayız. Yani gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu açıklaması sonrasında gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmişti. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle tarım ve orman alanlarının korunmasına yönelik önemli değişiklikler dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle birlikte tarım arazilerinin hobi bahçesi veya konut amaçlı parçalara ayrılmasının önüne geçilecek. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yeni denetim mekanizmaları da devrede olacak.
4: Vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, işte çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bunu bir kanun çerçevesinde, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz.
3: Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine bağlanacak. Konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılacak yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Reklamların ardından akşam ajansıyla yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Bu saat dilimini Anadolu Diyarı programıyla devam edeceğiz. Şimdi Diyarbakır'ın Eğil ilçesine uzanalım. Ekibimiz bölgeye gitti ve sizin için ilçeyi karış karış gezdi, izliyoruz.

0: Anadolu'nun kadim şehirlerini, gizli kalmış güzelliklerini ve binlerce yıllık geçmişini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta rotamızı Diyarbakır'ın Eğli ilçesine çevirdik. Peygamberler diyarı olarak da biliniyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamberin meftun olduğu yer işte burası. İnanç turizmi açısından da oldukça kıymetli, oldukça değerli. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber Eğli dolaşacağız. Yemeğini yiyeceğiz, tarih mekanlarını dolaşacağız ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamberin türbesini ziyaret edeceğiz. Gelin hep birlikte Eğil ilçesini keşfedelim. Bakalım Eğil'de bizleri neler bekliyor. Hazırsanız Anadolu Diyarı Eğil programı başlıyor. Efendim, Dicle Nehri'nin bereket verdiği kadim topraklarda geçmişin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Şu anda Dicle Barajı'nın hemen kıyısında bulunuyoruz ve burada bir divan kurulmuş. Üç değerli abimiz, amcamız şu anda burada oturuyorlar ve Eğli ilçesinin geçmişteki tarihi güzelliklerini ve kültürünü bize anlatmaya çalışacaklar. Hem türkü söyleyecekler hem de dengibeş okuyacaklar. Kürt edebiyatının en önemli eserlerinden, hikayelerinden biri aslında dengibeş sanatı. Şimdi hep birlikte buradaki dengibeşleri dinleyelim, bakalım bize neler anlatacaklar. Kulak verelim.
1: Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Başım üzerinde geldi. Kısmet oldu, bugün Eğli'ye geldi. Siz tanıştık. Evet. Bu kadar bir tane türkü söyleyeceğiz.
0: Buyurun, kaç yıldır dengibeşsiniz?
1: Vallahi kaç sene de artık ben de söylüyorum artık. Kaç kelime söyleyeyim, kaç tane türkü söyleyeyim bile öyle.
0: Peki, buyurun.
1: Ve dünyaya, ve dünyaya, ve dünyaya tu amrim kadena o. Ola mı ba dünyaya?

0: Elin yöresel lezzetlerini ekranlara taşıyacağız. Birçok yemek var. İşte o yemeklerden biri çömlek. Peki nasıl yapılır? Bunu da yanımızdaki konuğumuzla beraber anlatmaya çalışacağız. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Çömlek yemeği Eylül'de meşhur.
1: Evet,
0: peki meşhur. Nasıl yapıyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki de.
0: Hangi sebzeleri kullanıyorsunuz?
1: Bunlar biz yazın kendi bahçemizde ektiğimiz sebzeler. Zaten tadının özelliği oradan geliyor. Ben hemen size anlatayım.
0: Tabii ki.
1: Önce etimizi, özelliği zaten etimizi alta dizeriz, tuzlarız. Öyle tadı daha güzel olur. Ondan sonra biber ve patlıcanlarımızı üstüne ekleriz. Sonrasından zaten domatesi ekleriz üstüne. Domatesini de ekledikten sonra en son sarımsağını ekleriz ve yağla salça, özelliği bu yağ salça. Bir de biraz su ekleyip üstüne döker, fırına göndeririz.
0: Bu yemek lezzetli, meşhur.
1: Evet.
0: Birçok özel günlerde de bu yemek tercih ediliyor.
1: Evet.
0: Evde, iş yerlerinde veya köylerde de yapılıyor mu?
1: Köylerde yapılıyor genellikle. Bir de düğünlerde, taziyelerde, özel günlerde olmazsa olmazımız bir yemek.

0: Eylül'de hiçbir zaman aç kalmazsınız çünkü buranın yöresel lezzetleri oldukça geniş. Şu anda kamera arkadaşım ekranlara taşıyor. Çeşit çeşit rengarenk yöresel yemekler masada bulunuyor. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle?
1: Boran Uçar. Eylül'üyüm ben de.
0: Boran Hocam.
1: Bugün size içli köftelerimizi gözleme. Zazaça'da biz patire diyoruz. Patirelerimiz ve dolmalarımızı tanıtacağız. Az önce zaten arkadaş da çömleği yaptı. Onu birazdan fırına yollayacağız. Yani size meşhur yemeklerimizi birazdan tanıtacağız.
0: Peki nasıl yapıyorsunuz içli köfteyi?
1: İçli köfteyi normalde çiğ köftelik bulgur olur ya. Onu şey yapıyoruz, sıcak suda hamurlarını hazırlıyoruz. Ondan sonra içi için kıyma, soğan, salça ve baharatlarını karıştırdıktan sonra elle açıyoruz. Biz bunu yağda kızarttık. Normalde sadece yağda değil de suda haşlarlar. Biz ama yağda kızartıp getirdik bunu. Dolmalarımız, bizim asma yapraklarımız genelde meşhurdur. Eylül'ün üzümü meşhur olduğu gibi asma yaprakları da meşhurdur. Asma yapraklarını taze dalından koparıp getirdik dolmalarımızı sizin için. Şunlar da taze biber ve patlıcandan. Yine Eylül'ün patlıcanı ve biberi mevsimi olduğu için.
0: Sizin çok güzel lezzetli yemekler var.
1: Bizim ilçemizde...
0: Siz de evde veya dışarıda köyde yapıyor musunuz?
2: Tabii ki de yapıyoruz. Buranın yemekleri çok meşhur zaten. İlçemiz her yönden zaten çok zengin. Yemeklerimiz çok beğeniliyor genelde. Dışarıdan gelenler de ikram ediyoruz. Gerçekten güzel bir yer burası da aynı şekilde. Yemeklerimiz de zaten tanıttığımız gibi. Yani güzel bu şekilde.
0: Çömlek hazırlandı. Şimdi fırına vereceğiz. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
0: Merhaba, nasılsınız?
3: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi çömleği getirdik. Ne zaman alacağız?
3: 3 saat sonra.
0: 3 saat içine pişiyor.
3: 3 saat içinde pişiyor. Üstünü kapatacağız. 3 saat içeride pişiyor.
0: Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz?
3: 10 yıldır.
0: Peki el ekmeğinin özelliği nedir?
3: El ekmeğinin özelliği somun. Somun 2-3 gün sürüyor ama bu mesela taze gidiyor bu. Bu akşama kadar ancak biter mesela. Akşama kadar kurumaz. Bunun özelliği budur mesela.
0: Hızlı tüketiliyor.
3: Hamur, evet, içi hamur değil.
4: Mesleğimizi seviyoruz, güzel. Ekmeğimiz de zaten şeye göre günlük tüketilen bir ekmek. Somun ekmek gibi böyle uzun ömürlü değil. Yani günlük tüketilmesi gerekiyor genel olarak. Meşe odununda pişiriyoruz ekmeklerimizi. Genelde daha sağlıklı oluyor.
0: Yani el ekmeğinin özelliği ne peki?
4: Genel olarak Diyarbakır ekmeği aslında. Diyarbakır'a has bir ekmek. Yani pidemizin şekli de bu şekilde olur. Kayseri'de ve çevre illerde de var benzerleri ama şekil olarak Diyarbakır'a özel olmasının sebebi bu.

0: 50'yem 400 sene Diyarbakır'dan önce kurulmuş burası. Hala burada. Konstantin İstanbul'dan sonra büyük imparator buradaydı. Van Kalesi, Kalacık Kalesi, bilmem Kız Kalesi hepsi buraya bağlı. 7 tane vahili peygamber var. Efendim söyleyeyim.
1: Eylül'de yaşamak nasıl bir duygu?
0: Ben kendimi 73 yaşından kendimi bir delikanlı hissediyorum. Efendim söyleyeyim. Türkiye'nin en güzel yeridir. Türkiye'nin en büyük peygamberler şehridir.

0: Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamberin makamındayız. İşte buraya binlerce ziyaretçi geliyor, dua ediyor, namaz kılıyor.
1: Peygamberlerimiz ismi Kur'an'da geçen 25 peygamberden ikisidir. Hazreti İlyas Aleyhisselam ile Hazreti Zülkifli Aleyhisselamlar. Peygamberlerimiz daha önce kabirleri burada değillerdi. Hazreti İlyas Aleyhisselam'ın kabri şerifi Tekke Mahallesi dediğimiz yerdeydi. Zülkifli Aleyhisselam'ın kabri şerifi de Hacer Mahallesi dediğimiz yerdeydi. 14 Eylül 17 Eylül 1995 tarihinde baraj suyunun tutulmasıyla birlikte peygamberlerin naaşları taşınmaya karar verildi. Kurulan bir komisyonla. İlk önce İlyas Aleyhisselam'ın kabri şerifi açıldı. Allah'ın peygamberine ulaşıldı. Daha sonra da Hazreti Zülkifli Aleyhisselam'ın kabri şerifi açıldı ve Allah-u Teala'nın peygamberine ulaşıldı. Her iki peygamberimiz de uyuyor gibiydi. Üzerleri de tuğla örülen kefenler. Komisyon başkanımız olan Mullah Ömer Efendi vücutlarına dokundum, yumuşacıktı. Neredeyse uyuyor gibiydiler. Burası Nebi Harun Tepesi. Burası en uygun yer bulunduğu için, karar verildiği için peygamberlerin arşiv şerifleri buraya taşındılar.

0: Vallahi hiç beklemiyorduk bu kadar güzel olacağını. Beklediğimizden çok daha güzel. Güzel restore edilmiş. Evler çok güzel. Aşağıda bir şeyler yapılmış. Bundan iyisi can sağlığı. Keşfedilmemiş bir yer diye bir söylüyorum.
1: Peygamber'e kubesine de geldiniz.
0: Girdik, duamızda ettik. Onlar da çok güzel restore edilmiş. Çok hoşumuza gitti.
2: Vallahi Allah'ın peygamberleridir. Allah bizden onların hatırına versin inşallah. Azansın ziyaretinizi, bizim de ziyaretimizi kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Allah bu zatların için, bu peyona için bu savaşı ortada kaldırsın. Filistin'e bütün İslam alemine yardım etsin inşallah.
3: Peygamberler İslam dininde en önemli elçilerden biridir. O yüzden biz de geldik. Dedik bu güzel Diyarbakır'ımızın Eyüp ilçesine ziyarette bulunalım. Hem onlar için dua ederiz, hem kendimiz için, hem İslam alemi için. Belki Allah-u Teala kabul eder de bu İslam alemindeki savaşları, çekilmez olan bu iç savaşları bir an önce bitirir diye geldik dua etmeye.

Şimdi barajın hemen kıyısında bulunan baraj altında kalan Asurlardan kalma eski kral mezarlarını ekranlara taşıyacağız. Şimdi hemen teknemize biniyoruz.

Başım. Şimdi de Eğil'in gizemli duraklarından biri olan kaya mezarlarının olduğu yerdeyiz. Kayalara oyularak yapılan bu yapılar bölgenin binlerce yıllık geçmişine

0: ışık tutuyor. Tarihin sessiz tanıkları olarak ayakta duran mezarlar ziyaretçileri zamandan yolculuğa çıkarıyor. Asurlardan kalma kaya mezarları binlerce yıllık tarihi aslında bir ışık tutuyor. Yanımızda da burada yaşayan, burada doğan bir abimiz yanımızda. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Mehmet Kılıç. Doğu büyümem bura. Köyüm suyun altında kaldı. Şu anda içe çıktı.
0: Mehmet amca, şimdi kaya mezarları tabii oldukça önemli tarih açısından. Bize burayı anlatabilir misin?
1: Şimdi burayı nasıl anlatayım ki? Yani bildim bileli bu tarihi mezarlar böyledir. Yani kimler tarafından yapıldığını, kimler gelmiş geçmişini kimse bilmiyor. Buraya mesela 7 kavim gelmiş. Acem gelmiş, Asur gelmiş, Urartular gelmiş, Pertler gelmiş. Ondan sonra 6-7 kavim gelmiş buraya. Yani kimsenin ne olduğunu kimse bilmiyor.
0: Daha doğrusu. Şimdi hiç gezdiniz mi?
1: Şimdi zaten buranın içi boş. Buranın içi. Böyle oda gibi. Tek tek oda gibidir.
0: Kaç oda var?
1: Tek odadır fakat karşılıklı sedir gibi.
2: Bu Egil'in kale eski eserdir. Bu eski tarihlardandır. Bu mesela çok eski tarihlardan. Her işte yani herkes gel istiyor buraya bakmaya. Yani bizim oralardan da bizim köy daha aşağıda barajın güvdesindedir. Yani aynı eski eserler vardır. Yani herkes seviniyor öyle. Yani bu sistemi görsünler, bu eseri görsünler.
0: Şu anda Erbane sanatçısı Recep Aktay yanımızda. Kolay gelsin.
3: Sağ ol. Allah razı olsun.
0: Çok güzel bir sanatı icra ediyorsunuz Eylül'de. Ne söylemek istersiniz? Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz?
3: Valla babamda kalma diyelim. Babam eskide düğmelere gidiyordu. Artık o yaşlandı. Rahmete kavuştu. Allah rahmet etsin. Onun şeyini ben aldım. 25 sene falan arbana çaldım. 25 sene sonra davula başladım. Evet. Ondan sonra 20 senedir, hemen 15-20 senedir terk etmişim hepsini. Çalmıyorum, hemen bırakmışım.
0: Ara ara çalışıyorsunuz.
3: Çalışıyoruz ara ara. Bu kadar, başka bir şey yok.
0: Kimse öğretin mi bu mesleği?
3: Mesleği halk eğitimde 7 sene görev yaptım. Öğrenci yetiştirdim.
0: Çalınca ne hissediyorsun Erbana'ya?
3: Erbana çalınca tabii ki heyecan veriliyor. Hoş şeydir, eski eserdir. Vam kadeye namu vade olabilir dede caylı.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de Radyo Ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka zirvesinde konuştu bugün. Teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzü diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 4 eksenden oluşan yapay zeka eylem planını açıkladı. Erdoğan, yeni eylem planının Türkiye'yi yapay zekada lider ülke konumuna taşıyacağını belirtti.
1: Ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
2: Fark et, istifade et, üret ve yönet. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 eylem üzerine inşa edilen yapay zeka yeni eylem planını açıkladı.
1: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. En az 2 bin kamu veri setini ulusal veri kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız. Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
2: Türkiye yapay zeka zirvesinde konuşan Başkan Erdoğan, yeni nizam kurulurken eski nizam sarsılıyor dedi.
1: Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri yaptık.
2: Erdoğan teknolojide dışa bağımlılığın azaldığını söyledi, milli teknolojiye vurgu yaptı.
1: Genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz yüksek teknoloji gerektiren her alanda yepyeni başarılar elde ediyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Ar-Ge'den seri imalata tüm aşamaları kendi öz kaynaklarımızla şekillendiriyoruz. En önemlisi, milli teknoloji hamlemizi Türkiye yüzyılının baş tacı yapacak Teknofest kuşağı azmiyle, maharetiyle, projeleriyle bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor.
2: Başkan Erdoğan, teknolojide elde edilen kazanımların buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade etti.
1: Bugün Türkiye genelindeki 1700'ü aşkın araştırma geliştirme ve tasarım merkezlerinde araştırmacılarımız, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz geleceğin projelerini geliştiriyor. 114 teknopark, 13 binin üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Şunu da burada ifade etmek durumundayım. Değerli arkadaşlar, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür.
0: Şimdi siyasette yaşananlara bakalım. CHP yeni

0: Delegelerle kurultaya gidecek. Olağan kurultay için Eylül ayında takvimin başlaması bekleniyor. Öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüne ettiği arınma süreci yaşanacak.
1: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
2: Önce arınma, sonra kurultay. CHP'de gözler kurultay takvimine çevrildi.
3: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılması kararına vardı. Delege iradesinin sakatlandığını savunan Kılıçdaroğlu yönetimi delege yapısını tamamen yenilemek için düğmeye bastı. Mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe ve il kurultayları yapılacak. Sürecin başlaması için Eylül ayı işaret ediliyor. Bu sürede Yargıtay'ın kararı beklenecek. Mutlak putlan kararının kesinleşmesiyle büyük kurultay için tarih belirlenecek. Olağan kurultayın gelecek yıl Nisan-Mayıs aylarında olabileceği belirtiliyor.
1: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
2: Olağan kurultay takvimi işlemeden önce de ihraçlar devam edecek. Kurultaylarda adı şaibeye karışmış isimlerin rol oynamasına izin verilmeyecek.
0: Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında genel merkez, grup, belediyelerin ardından örgütlerde de hakimiyeti sağlama çalışması var. Bu kapsamda bazı il örgütlerinde değişim söz konusu. Sevgili izleyenler, detaylar geliyor.
1: Hoş geldin kahraman Kemal. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Önce genel merkez, sonra grup, belediyeler ve örgütlerde hakimiyeti sağlamak. Bu kapsamda il başkanlıklarına ilişkin bir çalışma yürütülüyor. İl örgütlerindeki değişimin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Ve listenin başında da İzmir, Manisa, Kars il başkanlarının olduğu ifade ediliyor.
1: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
2: Kılıçdaroğlu aleyhinde açıklamalar yapan söz konusu il başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine genel merkez tarafından atamalar yapılacağı konuşuluyor. Söz konusu bu konudaki adımların önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.
0: ABD-İran arasındaki barış anlaşmasına ilişkin son duruma bakalım efendim. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten ABD-İran anlaşmasına dair yeni bir açıklama geldi. Anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlandırılması bekleniyor dedi. Ardından Pakistan Dışişleri Bakanı da benzer bir açıklama yaptı. Son detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Fakur Rahman bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Yeni açıklamalar var mı? Yeni gelişmeler neler? Paylaşması için sözü Fakur Rahman'a bırakıyorum.
4: Evet Sümeyye, Fatih'ten arabuluculuk sorumluluğunu ilk önce aracı olarak almıştı ve daha sonra arabulucu oldu ve iki ay süren bu diplomatik süreç şimdi nihai bir anlaşmaya yaklaşmış durumda. Pakistan Başbakanı birkaç saat önce sosyal medyasından yaptığı hesabından yaptığı açıklamada şu şekilde bir açıklama yaptı. Barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız. Nihai sonucun önümüzdeki 24 saat içinde netleşmesi beklenirken Pakistan hemen ardından barış anlaşmasının elektronik olarak imzalanmasına hazırlanmakta olup bunu gelecek hafta teknik düzeyde görüşmeler takip edecektir. Yani şimdi ABD ve İran arasında anlaşmanın metni konusunda bir anlayış var ve iki tarafın yarın Cenevre'de elektronik imza atması bekleniyor. Tabii şu anda kesin olarak Pakistan tarafından

0: ve yarın yapılması planlanan elektronik imza töreni memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek bu önemli gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ettiler. Dolayısıyla şimdi yarınki tören tabii elektronik bir imza ile olacak. Bunu biliyoruz. Ama bazı Arap medyası İran tarafından İslamabad'a bir heyetin gelmesi yönünde haber yaptı. Fakat Pakistan makamları henüz bu konuda bir açıklama yapmadılar resmi olarak. Bir de şunu söylemek istiyorum. İki ay süren bu yoğun diplomaside Pakistan Genelkurmay Başkanı İran'a iki defa ziyarette bulundu. Sonra Pakistan Başbakanı tarafından İçişleri Bakanı bir mektup götürmüştü İran lideri Mustafa Hamenei için. Dolayısıyla bu diplomatik çabalar devam ederken, Pakistan arabuluculuk çabalarını sürdürürken İsrail tarafından Lübnan'a yönelik saldırılar İran tarafından misillemeye sonuç oldu. ABD de benzer şekilde saldırı yaptı. İran da karşılık vermişti. Ama perde arkasında Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar bu ülkeler tarafından yoğun bir diplomasi izleniyordu. Önemli olarak Çin'in büyük bir katkısı var. Türkiye'nin büyük katkısı var. Dolayısıyla şimdi bu diplomatik çabalar bir İslamabad anlayış memorandumuna sonuç olacak. Ve bundan sonra 60 gün boyunca teknik görüşmeler devam edecek. Şimdi aldığımız belli başlı bilgilere göre Hürmüz Boğazı'nın açılması, ablukanın ABD tarafından kaldırılması, İran'a dondurulmuş 12 milyar doların geri iade edilmesi, ticaret yaptırımlarının kaldırılması ve diğer konular bunun içine dahil bulunuyor. Bu 60 günlük bir kapsamlı bir ateşkes anlaşması olacak. Tabii ki nükleer ve uranyum konusunda bu konular bunun içinde yer almıyor. Yarın nihai olarak yani bu anlaşmanın içindeki konular ne, maddeler ne, onlar açıklanmış olacak. Cumayi.
1: Fakur Rahman'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Bugün artık LGS maratonu sona erdi. 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda yine benzer manzaralar yaşandı. Kimi kimliğini unuttu, kimi son anda yetişti sınava. Yanlış okula gidenler de vardı. İşte LGS'den akılda kalanlar.
2: Sınava hazırlık süresi boyunca çok stresliydim. Bu stresi atmaya çalıştım.
3: 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki lise için ter döktü.
4: Nasıl geçti sınavın?
2: İyi geçti.
5: Sorular nasıldı?
2: İyiydi, biraz zordu ama.
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yani LGS 81 ilde ve 8 ülkede gerçekleştirildi.
6: Bu sene ilk defa sınava girecek öğrenciler için görmüş olduğunuz bu yiyecek paketleri sınav merkezlerinde sıralara konulmuş oldu. Özellikle paketlerin içerisine bakacak olursak tabii ki sınavdaki su ihtiyacını karşılamak üzere öğrenciler için standart su paketleri getirildi. Yine açlık hissiyatını bastırmaları için cevizli enerji barları konuldu.
7: Sınav iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere 90 soru sorulacak.
8: Yıl boyunca gayet gayretli bir şekilde çalıştı. Kendisi özveride bulundu. Fiili duasını yaptı. Kavli duasını Cenab-ı Allah'a bıraktı.
3: Bazı öğrenciler sınava gireceği okulu karıştırdı. Yaşadıkları stresle ağlayan öğrencilerin yardımına polis yetişti. Zonguldak'ta kimliğini evde unutan, Nevşehir'de ise kimliğini kaybeden öğrenci için polis seferber oldu. İki öğrenci de sınava son anda yetişti. Sınav nedeniyle sabah saatlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri de açıktı. Kimliğini unutan ya da kaybedenler geçici kimlik belgeleriyle sınava girebildi. Öğrenciler iki farklı oturumda 90 soru cevapladı. Onlar sınıflarda ter dökerken aileleri de okul çevrelerinde dua ederek bekledi.
9: Velilerse dışarıda bu heyecanla ortak oluyor. Ancak heyecanlı oldukları için zamanında geçmesi için evden çay hazırlayıp getirdiler. Çay da yetmiyor. Tabii ki atıştırmalıklarını getirdiler.
3: Sınavdan çıkanların kimi mutlu, kimi hala gergindi.
10: Çok zor geçti.
11: Zor muydu?
10: Bayağı çok zordu ya.
12: Çok zor geçti benim için. Matematik açıkçası beni biraz zorladı. Diğerleri güzel geçti.
13: Sayısal

0: tarafı birazcık zordu ama sözel kolaydı.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. LGS tercihleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da katıldığı programın ardından Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Erdoğan yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.
1: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledi. Hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi programına katıldı. Stratejik programın hemen ardından Beyoğlu'na geçen Başkan Erdoğan, Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ve vakıf üyeleriyle samimi bir atmosferde bir araya gelen Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İl Başkanı'nın da eşlik ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.
2: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: İstanbul Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darbedilen taksici Erdal Çiçek, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. 25 yaşındaki Ahmet Polat serinlemek için Antalya'daki Alara Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç kayboldu. Yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak, sel, dolu ve heyelana neden oldu. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. İstanbul'da da sağanak etkili oldu. Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Haber.com.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Ama yetim ve öksüz bırakmamamız gerekiyor.
1: Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyona bilgi veren akademisyenler risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
0: Dolayısıyla biz bilmediğimiz bir dünyaya çocuğu tek başına bırakıyoruz. Çocuğu tek başına öksüz ve yetim olarak platformlara sürüyoruz. Üstesinden geliyorsa, gelemiyorsa ne oluyor? İşte psikolojik bir takım problemler, yalnızlaşma, okul terki ya da daha da kötüsü sapkın bireylerin bir takım yönlendirmeleriyle istenmeyen birçok adli olay maalesef gerçekleşebiliyor.
1: Komisyonda sunum yapan Düzce Üniversitesi'nden doçent doktor Taner Atmaca, kurumlar arası ortak risk uyarı ve izleme ağ sistemi yani koru ağ adı altında bir model önerisinde bulundu. Atmaca, sistemin temel amacının risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek olduğunu ifade etti. Okul, aile, sağlık kuruluşları, emniyet birimleri, sosyal hizmet kurumları ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlayacak bir yapı oluşturulacağını kaydetti. Koru ağının 4 temel unsur üzerine inşa edilmesinin planlandığını belirten eğitimciler, bunların erken tespit, kurumlar arası ortak takip, dijital vaka yönetimi ve veri temelli izleme olduğunu söyledi. Uzmanlar sürekli devamsızlık, ani not düşüşleri, okul terki, saldırganlık, akran zorbalığı, öfke patlamaları, içe kapanma, travma belirtileri ve madde kullanımının sistem tarafından izlenecek temel risk göstergeleri arasında yer alacağını belirtti. Komisyonda önceki günlerde sunum yapan Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de çözüm olarak dijital denetleme kurulu oluşturulmasını önermişti.
0: Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve BTK'dan oluşan sosyal medya platformunun içerisinde dahil olduğu bir proaktif bir yapı, direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bir kuruluş olabilir. Bir üst kurul, tüm sorumluluk bunda olacak. Yani içeriklere yaptırımları da bu uygulayacak. Yani bir mahkeme kararı beklenmeksizin daha proaktif kararlar verilebilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Adli yargıda üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi adli yargı kararnamesini yayımladı. Kararnameyle Ankara'nın yeni başsavcısı belirlendi. Kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanma kararı duyuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine de iki atama gerçekleşti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz bu kararnameyle Başsavcı Vekili olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse yargıta üyeliğine seçilmişti. Karaköse'nin yargıta üyeliğine seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum ifadelerini kullandı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yarım kalan eğitim hayalini toprağın bereketiyle yeniden yaşattı. İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Sevinç Kuyucaklıoğlu ve eşi 2 dekarlık arazide binlerce fideyi toprakla buluşturdu.
3: Toplaması, otunu yolması hep el işçiliğiyle olan bir şey. Tabii zahmetli, yorucu ama sonucu çok güzel.
4: İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Sevinç Kuyucaklıoğlu yaklaşık 1 yıldır organik çilek üretimi yapıyor. Diğer taraftan da yarım bıraktığı eğitimine devam ediyor. Önce ortaokulu dışarıdan bitirdi, ardından da bu yıl liseden mezun olacak. En büyük hayali ise üniversite sınavını kazanıp başarılı bir ziraat mühendisi olmak.
3: Öncelikle kızımın çilek alerjisi olduğunu zannediyorduk. Halbuki çilek yediğinde çok vücuda alerjik şeyler, belirtiler gösterdi. Pestisit kalıntısından dolayı olduğundan çilek dikme işine başlayalım bir dedik. Etraf çevre köylerden de birkaç arkadaşım yaptı. Bunları takip ediyordu. Bakanlığın verdiği, ilçe tarımın da onayladığı çilek fidesine başvuru yaptım. Onaylandı. geçen Ekim'in 10'unda arazimize diktik. Nisan'ın 10'u gibi de hasat almaya başladık.
5: Biz 15 dekar bir yer aldık. Normalde biber domates yetiştiriyorduk. Organik tarıma bu sene başladık nasip olursa. Ama sevdik bu işi de. Eşimin merakından dolayı güzel bir bitki. Tarımsal olarak da çok güzel. Verim olarak da çok güzeldi.
1: Şimdi hem üretiyor hem de kadınlara örnek oluyor.
3: Kadına alan sürekli zaten buraya gelmek istiyor. İlk önce mesela sipariş veriyor. Ben onları götürüyorum. Diyor ki sonra sizin tarlanız nerede? Biz gelelim kendi ellerimizle toplayalım diyerekten böyle çok hani güzel ve hani hoş sözler duyduğum oldu. Kendimle gurur duyuyorum tabii ki. Daha da benim gibi kadınların bu işler üzerinde yapmasını isterim. Ben gibi onlar da gurur duysunlar kendileriyle. Halka bir faydalı bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize.
4: Sevinç Kuyucaklıoğlu ve eşi Ferhan Kuyucaklıoğlu her sabah erken saatlerde işte şu anda bulunduğumuz 2 dekarlık alandaki organik çileklerin hasadına başlıyorlar. Öğlen saatlerine kadar hasat tamamlanıyor ve tarladan toplanan işte o lezzetli organik çilekler ise başta İzmir olmak üzere Ankara ve İstanbul'daki organik pazarlara gönderiliyor.
5: Ürettiğimiz çilekleri Ankara'ya organik pazarlarını yolluyoruz. Burada eş dostlarımızı dağıtıyoruz. Siparişlerini alıyoruz, götürüyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telefon hattı aboneliklerine yönelik yeni kurallar getirdi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle aynı kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirilirken, abonelik bilgilerinin düzenli olarak doğrulanması zorunlu hale geldi. Yeni kurallara göre elektronik haberleşme işletmecileri, gerçek veya tüzel kişiler adına BTK tarafından belirlenen limitin üzerinde yeni abonelik tesis edemeyecek. Düzenleme kapsamında işletmeciler 3 ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu kontrol edecek. Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal abonelerde yetkili kişilerin kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşımı sistemi üzerinden doğrulanacak. Kurumsal abonelerde ayrıca tüzel kişiliğin devam edip etmediği de periyodik olarak kontrol edilecek. Aboneliğin aktifliğinin doğrulanamaması halinde işletmeciler 24 saat içinde kısa mesaj başta olmak üzere iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapmakla yükümlü olacak. Doğrulamanın sağlanamaması durumunda hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, 90 günün sonunda ise kapatılabilecek. Kurumsal abonelerde tüzel kişiliğin devam etmesi, ancak yetkili kişinin aktifliğinin doğrulanamaması halinde hatlar kapatılmayacak. Ancak işletmeci tarafından yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek. BTK'nın abonelik güvenliğini artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını önlemeyi amaçlayan düzenlemesi 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetine servet katıyor. Sahibi olduğu SpaceX şirketinin halka arz edilmesiyle serveti 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece dünyanın ilk trilyoneri oldu. Uzay, uydu ve yapay zeka teknolojileriyle öne çıkan SpaceX, gerçekleştirdiği halka arzda 75 milyar dolarlık kaynak sağladı. Yatırımcıların yoğun talep gösterdiği halka arz, şirketin değerini katlarken, Elon Musk'ın servetine de servet kattı. Halka arz öncesinde yaklaşık 780 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon dolar sınırını geride bıraktı. 54 yaşındaki girişimcinin servetinin en büyük bölümü SpaceX'teki hisselerinden oluşuyor. Şirketteki payının değerinin yaklaşık 866 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Tesla'daki hisseleri ve diğer yatırımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Musk'ın toplam varlığı trilyon dolar eşiğini aşmış durumda. Musk'ın serveti dünyanın diğer milyarderleriyle arasındaki farkı da büyütüyor. Dünyanın ikinci en zengin kişisinin serveti yaklaşık 300 milyar dolar civarında. Ancak Musk'ın etkisi sadece iş dünyasıyla sınırlı değil. 2022 yılında Twitter'ı satın alarak sosyal medya alanına güçlü bir giriş yapan Musk, milyonlarca insana doğrudan ulaşabileceği bir platformun sahibi oldu. Siyasette de etkisini hissettiren Musk, ABD Başkanı Donald Trump döneminde üstlendiği görevlerle de gündemde yer aldı. Ancak ikili arasındaki yakın ilişki, zamanla politika ve kamu harcamaları konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle gerilime dönüştü. Tüm tartışmalara rağmen Elon Musk, teknoloji, uzay ve yapay zeka alanlarındaki yatırımlarıyla dünya tarihinin en büyük kişisel servetlerinden birini oluşturmayı başardı.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Akşam ajansına devam ediyoruz. Yurttan haberlerle başlayacağız. Efendim, başkentte aniden bastıran sağanak ve dolu kentin birçok yerinde su baskınlarına neden oldu bugün. Birçok cadde ve yol göle döndü. Yağışlar haliyle hayatı olumsuz etkiledi.

0: Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Başkent Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu.
1: Ankara'da etkili olan yağışlar sonrası alt geçitleri su basarken ulaşımda aksamalar yaşandı, trafik durma noktasına geldi.
0: Yağışlar kent genelinde etkili oldu. Keçiören, Yenimahalle, Kahramankazan ilçelerinde ve şehrin farklı bölgelerinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçitler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle trafikte olan araçlar da yağıştan nasibini aldı.
1: Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış sonrası Samsun yolu istikametinde sel suları etkili oldu. Etkili olan sel sularına karşı trafik polisi ekipleri yolu trafiğe kapattı.
0: Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa kapalı alanlara sığındı.
2: Efendim, yurdun birçok noktasında da etkili oldu sağanak, sel, dolu ve heyelana neden oldu. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı ve ne yazık ki tarım arazileri zarar gördü.
0: Sağanak aniden bastırdı. Araçlar mahsur kaldı. Evleri su bastı. Tarım arazileri su altında kaldı. Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından ilçelerde ve köylerde sel meydana geldi. Harmanlı köy yolu ulaşıma kapanırken bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu, kümes hayvanları telef oldu. İl Özel İdaresi ekipleri sel sularının evlere ulaşmasını önlemek için çalışma başlatırken AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Arpaçay ilçesinde ise aniden bastıran dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ortaya çıkan görüntüler kar manzarasını aratmadı. Erzurum'un Tortum ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ile karayolları ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Konya'da ise aniden bastıran sağanak etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.
2: İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alındı.
3: Bu binada oturuyorduk. Yani inşaat toprak kayması olmuş. İtfaiyeler geldi.
0: İstanbul'da sağanak etkili oldu. İnşaat alanında toprak kaydı. Sancaktepe'de gece boyunca etkili olan yağışın ardından bir inşaatın temel bölümünde kısmi toprak kayması gerçekleşti.
4: Bu sokağı kapatmışım, bu cadde. Sokak kapatmış, cadde çalışıyor sokak. Ondan sonra biz buranın perdeyi attıktan tehlike bitiyor. Yani herhangi bir binaya, herhangi bir şeye bir sıkıntı yok.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından inşaatın bulunduğu bölgedeki sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Civardaki yapılarda incelemelerde bulunuldu.
2: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde İstinye Çubuklu Feribot Hattı'nın yeniden açılması için adeta haykırdı. İBB'ye hattın tahsisini bize verin diyen Gürzel, konuyla ilgili sorunu A Haber'e değerlendirdi. İstanbullular da hattın bir an önce açılmasını bekliyor.
5: Kapanması etkiledi mi trafiği?
6: Çok etkiledi.
7: Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün.
0: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde bir yıla yakındır kapalı olan İstinye Çubuklu feribot hattı için böyle haykırdı.
7: Eğer tahsisi Büyükşehir Belediyesi bize verirse arabalı feribot hattının da nasıl geldiğini göreceksiniz.
0: Hat İstanbul'un kuzeyindeki trafiği rahatlatmak için hizmete alınmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında zarar ediyor gerekçesiyle kapatıldı. Yolcular da sürücüler de mağdur oldu.
6: Şu an Kavacık trafiğine girilmiyor hat olmadığı yüzünden. Özellikle köprü trafiği yani bayağı bir tıkalı durumda.
8: Vatandaş bayağı bir çile çekiyor. Biz Kavacık'a çıkamıyoruz. Biz eskiden 10 dakikada Kavacık'a inip yolcumuzu bırakıp geliyorduk.
9: Kavacık'ın trafiğini çok arttırdı. Buradaki insanlar mağdur oldu. Hep trafikte.
0: İBB meclisinde hattın açılması için konuyu yeniden gündeme getiren Gürzel, projenin kaldırılmasıyla bölgede yaşanan sorunları A Haber mikrofonlarına anlattı.
10: Bu hattın en güzel kısmı TEM'den ve de ikinci köprüden aslında araçları çekmesiydi. Orada trafik daha rahattı. Kavacık'tan çok daha rahat çıkıyorduk. Aslında Beykoz'un iç trafiği bu kadar problemli değildi. Şimdi hattımız gittikten sonra çok ciddi bir yüklenme başladı. Bulunduğumuz yerden Kavacık'a çıkmamız 45 dakika. Kavacık'tan karşıya geçmemiz 1 saat. Halbuki feribotumuz 10 dakikada karşıya geçiyordu.
0: Belediye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla yeni bir kavşak projesi üzerinde çalışmaya başladı.
10: Feribot olmadığı için biz de kendi başımızın çaresine bakar durumdayız. Bakanlığımızla yine karayollarımızla da görüşme halindeyiz ve bir Kavacık'a direksiyonel kavşak çalışıyoruz. Aslına bakarsanız milyarlık bir proje. Eğer feribot gelirse belki de bu kadar büyük projelere gerek kalmayacak.
0: Gürzel, Çubuklu'da mülkiyet hakkı bulunan, İstinye'de ise 49 yıllık kiracı olan İBB'den konuyla ilgili olumlu bir cevap bekliyor.
10: İhaleyi yapmasını ve bu hizmeti tekrar geri getirmesini istedik defalarca. Zarar ettiklerini söylediler, bu işe girmeyeceklerini söylediler. O zaman dedik ki ya yapın ya da bırakın bakanlık. Ya da Beykoz Belediyesi bizler ihale edelim. Zarar ediyor deyip bir hizmetten vazgeçmek aslında bir bahane. Çünkü İETT hiç olmadığı kadar zarar eden bir durumda. O zaman İstanbul'un içerisinden İETT otobüslerini mi kaldıracağız? Ulaşımın başka bir çaresinin olmadığı bu ilçede kesinlikle feribot hattını tekrar geri istiyoruz. Buna ihtiyacımız var.
9: Burası veli nimet de insanlar için. Açılmasını istiyoruz tabii.
2: Adana Seyhan'daki çocuk oyun alanlarının bakımsızlığı vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Bölge halkı belediyeyi göreve çağırıyor.
7: Ya çöp arabaları nerede? Niye her gün dolaşmıyorlar? Dolaşıyorlarsa niye almıyorlar, bırakıyorlar?
11: Gerçekten görev sıfır, ilgi sıfır.
0: Ne bank banka benziyor, ne park parka. Etrafa yayılan çöpler ve sinek istilası da cabası.
7: Park var ama gerçekten park gibi değil. Şurada bir insan geçmiş olsa bunun berbat bir sokak olduğunu her şekilde görecek.
0: Adana'nın Seyhan ilçesindeki parklar bakımsızlık nedeniyle adeta kaderine terk edilmiş durumda.
7: Ben bu son 4-5 yıldır gördüğüm yani pisliği ben daha önce hiçbir yerde görmedim. Hiç böyle bir sokak görmemiştim.
11: Balkonumuza çıkamıyoruz, en basit, en doğal yaşam alanımızda rahat edemiyoruz. Sineklerden, pislikler. Benim balkonum olduğu gibi çöp alanına bakıyor. Ben birinci katta oturuyorum. Ben onları görmek zorunda mıyım yani evimin içinde?
0: Havuz bakımsız, çöpler etrafı kaplamış, banklarsa kırık dökük.
7: Çimler düzgün biçilmiyor, sinekleme için ilaçlama düzgün yapılmıyor, çöpler alınmıyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Gerçekten soruyorum yetkililere, siz ne yapıyorsunuz? Göreviniz ne? Orada durmak sadece maaş almak mı? Bütün çalışanlara da söylüyorum bunu.
0: Çevre halkı özellikle çocukların oyun alanlarındaki temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığını belirterek duruma tepki gösteriyor.
11: Çöplük olmuş yani, çocuklarımız rahat oynayamıyorlar, çeneler çıkacak çocuklarımıza, bir şey olsa biz kime gidelim, kimin hesabını soralım yani, kimden hesap soralım?
7: Yapamıyorlarsa, güçleri yetmiyorlarsa biz toplanalım, mahallece bütün bayanlar insin, temizleyelim artık, ne yapalım?
12: Sinekler ortaya çıktığında benim bir gecede 10 tane yerimi sinekler ısırdı. Ben bu hem bu acıyı çekmek zorunda değilim, hem de bu kötü kokuyu ve oynama alanımı mahvetmek zorunda da değilim.
13: Piknik yapmaya geliyoruz, kokudan, sineklerden midemiz bulanıyor, pikniğimizi yapamıyoruz.
14: Seyhan ilçesinde park ve bahçeler adeta kaderine terk edildi. Belediye tarafından bakımları yapılmadığı için Seyhan ilçesinde pek çok park ve bahçe görmüş olduğunuz gibi adeta mezbeleliğe dönüşmüş durumda. Vatandaş ise isyanda, Seyhan Belediyesi'ni göreve çağırıyor.
11: Herkes görevini yapmaya çağırıyorum. Yani herkes görevini yapsın. Vatandaş olarak biz nasıl görevimizi yapıyorsak onlar da görevini yapsın.
7: Fazladan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece çocuklar hak ettiği alanda yaşasınlar.
2: Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çalışanları ilgilendiren bir tavsiye kararı geldi. Mesai dışında alınan hizmet içi eğitimler fazla çalışma sayılacak. Karara göre çalışana ya izin verilecek ya da fazla mesai ücreti ödenecek.
15: Mesai saatleri dışında alınan eğitim içi hizmetler fazla çalışma kapsamında değerlendirilecek. Çalışanları yakından ilgilendiren karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi. Bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Ancak eğitim mesai saatleri dışında gerçekleşti. Çalışan kişi bu süre karşılığında ne izin kullandırıldığını ne de herhangi bir ödeme yapıldığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu incelemesinin ardından tavsiye kararını verdi. Kararda mesai dışında yapılan hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda çalışana öncelikle izin kullandırılması gerektiği, bu mümkün değilse fazla mesai ücreti ödenmesinin doğru olacağı belirtildi. Kararda aksi yönde yapılacak uygulamada anayasanın angarya yasağını düzenleyen maddesiyle ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir ifadeleri kullanıldı.
2: Efendim, Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge vitrine çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin düşünen beyni Bilge'yi kamuoyuna tanıttı.
16: Merhaba Bilge, ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı.
17: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli yapay zeka Bilge'ye kendini tanıttı. Bilge'den işte bu yanıtı aldı.
18: Merhaba Sayın Bakanım. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?
17: Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge vitrine çıktı. Bakan Kacır Bilge'yi kamuoyuna tanıttı.
16: Sen kendini nasıl tanımlardın?
18: Ben Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım Sayın Bakanım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi en doğal şekilde sunmak için buradayım.
17: Bakan Kacır sordu, Türkiye'nin düşünen beyni Bilge yanıtladı. Türkiye'nin gelişimine işte böyle dikkat çekti.
18: Türkiye'nin en büyük gücü genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor.
17: Bakan Kacır ve Bilge arasındaki samimi diyalog dikkat çekti. Bilge'nin gençlere bir de tavsiyesi vardı.
18: Gençlerin sadece araçları kullanmaya değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar.
2: Geçtiğimiz günlerde Barış Boy'un suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon yapılmış, 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı.
17: Barış Boy'un suç örgütü soruşturmasında 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Haziran'da operasyon için talimat verdi. 7 ilde 113 adrese şafak baskını yapıldı. 45 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen

0: 37 şüpheliden 33'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüyle bağlantılı 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davaları açıldı. Örgüt çok sayıda cinayet, silahlı çatışma, yaralama ve iş yeri kurşunlama olayına karıştı.
1: Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta 16 yaşındaki Kayra Atman'ı katleden katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheli kendisini korumak için bıçak kullandığını öne sürdü.
2: Bir tane özel hareket olmak istedi bir dönem.
3: Bir tane oğlumu ben kara toprağa vereceğim ben şimdi oğluma.
4: Ankara'da bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kıskançlık cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta yaşanmıştı. Tutuklanan 17 yaşındaki Taha Erdem Ehlil, eski kız arkadaşını Kayra Ataman'ın yanında görünce moralinin bozulduğunu söyledi. Eve gidince durumu fark eden babasının parka giderek Kayra Ataman'la kavga ettiğini öne sürdü. Bir süre sonra eve dönen babasının üzerinin dağınık, yüzünde de çizik olduğunu gördüğünü, bunun üzerine evden ekmek bıçağını alarak parka gittiğini anlattı. Katil zanlısı burada tartıştığı Kayra Ataman'la kavga ettiğini söyledi. Kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı ifadesini kullandı. Kayra Ataman'ı katleden zanlı 17 yaşındaki Taha Erdem Ehlil ve babası Burak Ehlil çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
1: Yine Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan birinin kalabalık gruba tabanca çekerek tehdit ettiği anlar kamerayla görüntülendi. Polis memuru olduğu anlaşılan kişi görevden uzaklaştırıldı.
5: Biraz önce geldi, darp etti, şimdi elinde sopayla geliyor.
0: Ankara'daki trafik tartışması silahlı tehdide dönüştü. Olay gece saatlerinde Süvari Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
5: Silah var! Silah var!
0: Aracından tabanca ve sopa alan sürücü diğer araçtaki kişilerin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde elinde tabanca olan kişinin "Polisim ben zaten" dediği duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silahla tehditte bulunan kişi ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlgili personel görevden uzaklaştırıldı.
5: Silah var! Silah var!
1: İstanbul Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darp edilen taksici Erdal Çiçek, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan ve yakalanan yolcu ise tutuklandı.
6: Kaçırmayın
7: işte.
6: Kaçırmayın bak, adam öldü.
7: Abi ne oldu?
8: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
4: Yolcu tarafından darp edilmişti. Yaşam savaşı 7 gün sürdü. Taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetti. 57 yaşındaki taksi şoförü 5 Haziran'da gece mesaisindeydi. Şişli'de bir genç aracına bindi. Ücret yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki yolcu taksi şoförüne saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.
6: Kaçırmayın bak, adam öldü.
7: Abi ne oldu?
4: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
6: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
4: Hastanedense 7 gün sonra acı haber geldi. Taksi şoförü Erdal Çelik yaşam savaşını kaybetti.
1: 25 yaşındaki Ahmet Polat serinlemek için Antalya'daki Alara Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç kayboldu. Ahmet Polat'ı arama çalışması başlatıldı.

0: Ekipler çayda kaybolan genci arıyor. 25 yaşındaki Ahmet Polat arkadaşlarıyla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Polat bir süre sonra serinlemek için Alara çayına girdi. Ancak akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hem su altı hem de su üstü ekiplerini yürüttüğü çalışmalarda çay akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle tarandı. Ahmet Polat'ın yakınları gençten gelecek haberi bekliyor.
1: Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesi var. Bir süredir ekranlarınıza da yansıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan ABD-İran barışına ilişkin yeni açıklamalar var. Hemen paylaşıyorum detaylarını da. Aslında artık bir nükleer silah istemiyorlar ve satın alma, geliştirme veya başka herhangi bir tedarik biçimi yoluyla da sahip olmayacaklar diyor Amerikan Başkanı. Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkese açık. İran'la ilişkimiz önceki yönetimlerden çok daha farklı ve daha iyi diyor. Ve Obama'nın 1,7 milyar dolar yeşil, soğuk, nakit de dahil olmak üzere onlara yüzlerce milyar dolarlık ödemelerinin aksine hiçbir para el değiştirmeyecek diyor. Aynı zamanda uygun zamanda her şey sakin olduğunda içeri girip güzel B-2 bombardıman uçaklarımız ve parlak pilotlarımız sayesinde güçlü batı granit dağların derinliklerine gömülmüş nükleer tozu alacağız ve ister İran ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun onu karıştırıp yok edeceğiz diyor Amerikan Başkanı Donald Trump yaptığı paylaşımda. Ayrıca gelecekte İran ve tüm Orta Doğu'yla uzun süre çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Umarım bu sürecin hepsi hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanacaktır. Değilse umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai alternatifimiz var diyor. Tehdidi de eksik etmiyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Tekrar etmekte fayda var efendim. Ekranlarınıza son dakika notu olarak da yansıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump da anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamadan sonra birinci ağızdan bir açıklama geldi. Resmi bir açıklama ve Amerikan Başkanı Donald Trump barış anlaşmasının yarın imzalanacağını açıkladı. Şimdi yurttan haberlerle devam edelim bu sıcak gelişmeden sonra sevgili izleyenler. İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatı katında baca tamiratı sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve alevler boğazdan bile görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
2: 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Görüntüler Beyoğlu Gümüşsuyu'ndan. Bacada yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Birden büyüyen alevler çatıyı sardı. Yoğun duman İstanbul Boğazı ve şehrin farklı yerlerinden de görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken çatıda hasar oluştu.
1: Peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
3: Zonguldak'ta arkadaşlarıyla yüzmek için şelaleye giren 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu suda kayboldu. Jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekiplerinin 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda Eseroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına devrildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kazanın ardından diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ardahan'dan Hatay'a hurda taşıyan Halil Keskin yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan

0: Kurtulurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken trafik tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Aksaray'da tamir ettikleri tırın altında kalan baba ve oğul yaralandı. Kiriko'nun aniden inmesiyle meydana gelen olayda baba oğul esnafın yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
1: Deprem anında oğlumla beraber şeydeydik, çekyaptaydık. Bir sallantı hissettik. Çocukları dışarı tahliye ettik. Şu anda dışarıda bekliyoruz yani.
2: Peru'da polis ekipleri sıra dışı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Güvenlik güçleri futbol fanatiği bir uyuşturucu kaçakçısını adalete teslim etmek için Dünya Kupası maskotlarının kılığına girdi ve şüpheliyi evinde kıskıvrak yakaladı.
0: Uyuşturucu kaçakçısının futbol sevdasını fırsat bildiler. Dünya Kupası maskotlarının kostümlerini giyip suçluyu evinde yaka paça yakaladılar. Sıra dışı narkotik operasyonu görüntüleri Latin Amerika ülkesi Peru'dan. Peru polisi bir süredir uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suçlunun peşindeydi. Güvenlik güçleri aranan şahsın başkent Lima'da olduğunu tespit etti ve yakalamak için harekete geçti. Operasyonun en dikkat çekici yanı ise zehir tacirlerinin evine baskın anı oldu. Polis ekipleri futbol fanatiği olduğu belirlenen şahsı yakalamak için ilginç bir yöntem kullandı. 2026 Dünya Kupası maskotlarının kıyafetlerini giyen güvenlik güçleri suçlunun bulunduğu evinin kapısını önce koçbaşıyla kırdı, ardından da aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
3: Gerçekleştirilen istihbarat çalışması sayesinde bu kişinin tam bir futbol fanatiği olduğunu fark ettik. Dünya Kupası ateşini derinden yaşıyordu. Bu yüzden şüphe uyandırmadan yanına yaklaşabilmek ve onu yakalayabilmek için personelimizi Dünya Kupası maskotları olarak gizlemeye karar verdik.
0: Zehir tacirinin evinde uyuşturucu madde, silah ve nakit para bulundu.
2: Sırada dünyadan haber turumuz var.
4: Kimya tesisindeki patlama faciaya yol açtı. Alevler önüne gelen her şeyi yuttu. Tayvan'daki yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti. Art arda meydana gelen patlamalar kameralara yansıdı. Bölge sakinleri kimyasal maddeye benzer keskin bir kokudan bahsedince yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Çin'de sert iniş yapan helikopter kontrolden çıktı. Düşük irtifa testi yaparken hava aracının kuyruğu kırıldı. Yeşil alana çakılarak sağ sola savrulmaya başladı. O sırada kemerlerinden kurtulamayan pilot ve yanındaki yolcunun soranları kameralara böyle yansıdı. Kazadan yaralı kurtulan iki kişi hızla hastaneye kaldırıldı. Honduras'ta şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sokaklar ve evler su altında kaldı, araçlar sürüklendi. Bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer çok sayıda yapının hasar gördüğünü aktardı. ABD'nin Teksas eyaletinde polis memurları kayıp çocuk ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polisler bölgeyi ararken göl kenarındaki otların arasında önce bir oyuncak fark etti. Hemen ardından da çocuğu kıyı şeridinde kısmen suya batmış halde buldular. Hiç tereddüt etmeden suya girerek onu kıyıya çıkardılar. Kurtarma anları kameralara an be an yansıdı. Papua Yeni Gine kıyılarında deniz altında bir volkan keşfedildi. Su altında haftalardır patlamaların yaşandığı yanardağ görüntüleri böyle kaydedildi.
2: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve The Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız ilk olarak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki zirvede konuştu ve Türkiye yapay zekada lider olacak dedi. Ayrıca bir müjde de verdi. Detayları birazdan paylaşıyor olacağız. Bir diğer başlığımız Amerika Birleşik Devletleri ve İran Barış Anlaşması. Pakistan Dışişleri Bakanı anlaşmanın yarın imzalanacağını ve elektronik ortamda gerçekleşeceğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da geçtiğimiz dakikalarda bunu doğrulayan bir açıklama geldi. Ayrıntıları paylaşıyor olacağız ve son olarak efendim bizim çocuklar artık sahneye çıkıyor. Amirli futbol takımı 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Paylaşacağız ayrıntılarını. Başlıyoruz yeni saate.

Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki zirvede konuştu ve Türkiye yapay zekada lider olacak dedi. Teknoloji meselesine geniş yer ayırdı Erdoğan. Fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 başlıklı eylem planından bahsetti. Sözlerinin devamında da yeni müjdenin de haberini verdi.

0: Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız.
1: İşte bu hedefle düğmeye basıldı. Türkiye'nin yapay zekada 5 yıllık yol haritası artık hazır.
0: Veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde açıkladığı 4 başlıklı eylem planını.
0: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
1: Fark et, istifade et, üret ve yönet başlıklarıyla atılacak tüm adımlar belirlendi. İlk olarak yapay zekayı her yaştan kişinin anlayabilmesi için ulusal yapay zeka okuryazarlığı eğitimleri başlayacak.
0: 81 ilimizde 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz.
1: İstifade et başlığında ise yapay zeka hayatı kolaylaştırmak için kullanılacak.
0: Elektronik devleti vatandaşımızın yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimli hale getireceği dönüşüm alanı olarak ele alacağız.
1: Üret ve yönet hedefleriyle yatırımcılar desteklenecek.
0: Yatırımcılarımıza enerjisi ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lerimize yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
1: Programın sonunda bir de sürpriz bekliyordu Erdoğan'ı. Pazar sabahı Dünya Kupası'nda Avustralya ile ilk grup maçına çıkmak için bekleyen bizim çocuklar için yapay zeka ile hazırlanan şarkı dinletildi. Önce ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Kupası için hazırlanan futbol topu hediye edildi.
0: Burası cami altıydı. 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. İETT'ye transfer oldum. 8 yıl devam ettim. İnşallah yarın sabah 7'de bizim çocukların galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
2: Tedbirli ihraç kararlarının ardından CHP'de neler oluyor bakalım. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevleri sona ererken Özgür Özel cephesinin yeni bir yol haritası hazırladığı belirtiliyor sevgili izleyenler. Özel'in meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak yeni grup başkan vekillerini seçeceği konuşuluyor. Bunların yanı sıra Özel ve ekibinin yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddiası da var.

0: Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
1: CHP MYK'nın ihraç kararının ardından Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. Özgür Özel cephesi karşı hamle hazırlıklarına girişti.
2: Kemal Bey'in kin ve nefreti. Oradaki bir grup arkadaşın anlamsız bir şekilde bize olan kızgınlıkları. Bizim suçumuz kurultayı kazanmak. Karar yetkisini eline almış, hiçbir şey görmüyor gözü şu anda.
1: Özel'in yeni haftada meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak Başarır ve Günaydın'ın yerine grup başkan vekili seçimi yapacağı konuşuluyor.
3: Tüzükte gösterilen yol grup başkan vekilliğinin kapalı grupta seçilmesidir. Onun teklifini getiririz, bakarız.
1: Özgür Özel cephesi yol haritasını netleştirmek için yeni formüller üzerinde çalışıyor. İddiaya göre Özel, DSP'den olumsuz yanıt alınca mevcut partilere geçmek yerine yeni parti kuracak.
4: 13 yıl kendinize genel başkanlık yapmış bir siyaset adamına hain damgasını vuruyorsanız yarın çıkarlarınız bozulduğunda bu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bile hain diyebilecek karaktere sahipsiniz demektir. Bu asla kabul edilemez.
1: Olası yeni partiye CHP'den yaklaşık 70 milletvekilinin katılabileceği konuşuluyor. Geri kalan vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket edeceği ya da koltuk tartışmasında taraf olmayacağı da iddialar arasında.
5: Arkadaşlara sağduyuya davet ediyorum. Başka türlü yok. Bu insanları sırf birbirine düşürmenin bir anlamı yok.
1: CHP'li Muharrem İnce'nin ortada bir mahkeme kararı var ve buna uymak zorundayız. Parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı? Sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Muharrem İnce'ye söylediklerini üstüme alınmadım herhalde Kemal Bey söylüyor cevabını veren Özgür Özel gerilimi kendisinin çıkarmadığını ima etti. Butlan yöntemiyle gelmiş genel başkan eğer partiyi hızla kurultaya götürmek dışında başka bir plan veya başka bir program dayatıyorsa bunu meşrulaştıramazsınız ifadeleriyle İnce'ye tepki gösterdi.
0: Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
6: Amerika Birleşik Devletleri ve İran adım adım anlaşmaya gidiyor. Pakistan anlaşmanın yarın olacağını açıklamıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da bunu doğrulayan açıklamalar geldi. Paylaşalım detaylarını hemen. Amerikan Başkanı Trump aslında artık bir nükleer silah istemiyorlar ve satın alma, geliştirme veya başka herhangi bir tedarik biçimi yoluyla da sahip olamayacaklar dedi. Trump anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkese açılacak ifadelerini kullandı. Ayrıca İran'la ilişkimiz önceki yönetimlerden çok daha farklı ve daha iyi dedi Amerikan Başkanı. Obama'nın 1,7 milyar dolar soğuk nakit de dahil olmak üzere onlara yüzlerce milyar dolarlık ödemelerinin aksine hiçbir para el değiştirmeyecek diye de ekledi. Trump açıklamasında ayrıca gelecekte İran ve tüm Orta Doğu'yla uzun süre çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Umarım bu sürecin hepsi hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanacaktır. Değilse umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai alternatiflerimiz var sözlerine yer verdi. Detayları konuşacağız sevgili izleyenler. Anadolu Ajansı Amerika Birleşik Devletleri Bölge Müdürü Can Hasasu bizi bekliyor, yayınımıza katılıyor. Öncelikle hoş geldiniz diyelim.
7: Teşekkür ederim, yayınlar.
6: Çok teşekkür ederim Can Bey. Şimdi barış umudu yeşermişti artık. İlk olarak Amerikan Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. İran'dan aksi açıklamalar geldi. Ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan ılımlı açıklamalar geldi. Hatta Amerikan Başkanı Donald Trump paylaşımını kendi hesabından da paylaştı Arakçı'nın. Ve son olarak Amerikan Başkanı Donald Trump anlaşmanın ne zaman olacağını da net bir şekilde söylemiş oldu. Yarın anlaşmayı imzalamayı planlıyoruz dedi. Detayları sizden öğrenelim istiyoruz. Buyurun.
7: Evet. Cuma günü aslında Amerikan yönetimi bu anlaşmanın hafta sonu yapılacağına dair işaretler ve bilgiler paylaşmıştı. Bugün Trump'ın yaptığı bu açıklamayla artık imza töreninin yarın gerçekleşeceği konusunda daha net

0: fonlandırılması yönündeydi. Anladığımız kadarıyla anlaşmada da bununla ilgili daha kat'i bir takım maddeler yer alacak. Trump'ın üzerinde durduğu bir diğer konuda siz de ifade ettiniz. Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı ateşkesin imzalanmasıyla birlikte tekrar uluslararası deniz trafiğine açılmış olacak ve İran'ın bundan sonra ülke dışındaki, kendi ülkesi dışındaki diğer silahlı gruplara yönelik desteğini sonlandırması da bu anlaşmanın maddeleri arasında yer alacak diye bekleniyor. En azından ABD yönetiminden geçtiğimiz gün biz gazetecilere kapalı dar çerçeveli bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yüksek düzeyli bir ABD'li yetkili, kimliğinin belirtilmemesi kaydıyla bu açıklamaları yaptı bizlere ve bu açıklamalar içerisinde İran'ın bundan sonra bu türden silahlı gruplara verdiği desteği sonlandırmasının ABD yönetimi açısından önemli olduğu söylendi. Tabii ABD Başkanı Donald Trump hemen bu imzalanacağı söylenen anlaşmayı Obama dönemindeki nükleer anlaşmayla karşılaştırdı ve ondan daha iyi olduğunu söyledi. Yani bu görece bir şey ama Obama dönemindeki anlaşmada da İran zaten nükleer silah yapmayacağı yönünde taahhütte bulunuyordu. Bununla ilgili bir sınırlama, yıl olarak bir sınırlama vardı. Şimdi Trump'ın imzalayacağı anlaşmada bu nasıl yer alacak, bekleyip görmemiz gerekiyor. Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak deniyor. Evet. Hürmüz Boğazı zaten trafiğe açıktı bütün bu çatışmalar ve saldırılar olmadan önce. Dolayısıyla eskiye, normale geri dönülmüş olacak bu anlamda. Dolayısıyla da eğer bu anlaşma gerçekten de ABD Başkanı Trump'ın belirttiği gibi yarın imzalanırsa bunun en önemli getirisi ABD yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlere giderken bu savaşı bir şekilde sonuçlandırmak istiyordu. Öyle anlaşılıyor ki burada seçmene yapılan operasyona harcanan parayı ve atılan onca bombayı bir bakıma bunun gerekliliğini anlatacak bir takım içeriklerle doldurmaya çalışıyor ABD Başkanı. Dolayısıyla da nükleer silahlarla ilgili İran'ın artık herhangi bir opsiyonu kalmadığını ve bundan sonra nükleer silahı olmayacağı argümanı Trump yönetimi için çok önemli. Hürmüz Boğazı'nın açılması gene Trump yönetiminin önemli üstünde durduğu bir konu, zira bütün dünyada zaten bunu bekliyor.
1: Defaatle de bu vurgu yapıyor zaten Amerikan Başkanı Donald Trump. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağının taahhüdünü veriyor. Şimdi anlaşmanın detaylarına dair muammalar büyük malum. Yani ne kadar bir anlaşmadan bahsedilse de İran tarafı henüz bir netlik olmadığını, ilerleyen süreçte teknik görüşmeler sonrası bu durumun netleşeceğini söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın de önemli açıklamaları vardı. 14 maddelik bir mutabakat olduğunu söylemişti. Bir de şu hususu size sormak isterim ben. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Tahran için yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokları için tek tercih edilen çözüm malzemeyi seyreltmektir demişti İran Dışişleri Bakanı Arakçı. Ama Amerikan Başkanı Donald Trump az önce yaptığı açıklamada nükleer tozu gidip alacağız, olaylar biraz sakinleştiğinde diyor, uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarımız ve pilotlarımızla birlikte. Bununla beraber anlaşmanın detaylarına dair acaba neler söyleyebiliriz? Öngörüleriniz nedir?
0: Şimdi bu teknik bir konu tabii. Şimdi ABD Başkanı'nın kastettiği şey şu: B-2'ler bu tesisleri bombaladığında bazı zenginleştirilmiş uranyumları artık etkisiz hale gelmiş olabileceği, onların yerin altında o korunaklı üretim merkezlerinde artık bir serpinti, nükleer bir serpintiye dönüştüğü ve uranyum tozu haline geldiği ihtimalini göz önünde bulundurularak yapılmış bir konuşma. Eğer o uranyumlar bir yerde, başka bir yerde hatta hala zenginleştirilmiş bir şekilde duruyorsa onun tabii ki ilk önce imha edilmesi, daha sonra İran dışına çıkartılması söz konusu. Ancak ABD Başkanı'nın bugünkü açıklamasında bahsettiği konu, bombardımanda o tesislerdeki uranyumun zaten etkisiz hale gelmiş olması ihtimali üzerine içerideki o nükleer atığı, toz dediği, işte o patlama sonrasında B-2'lerin attığı sığınak delici bombaların girdiği bu özel korunaklı üretim merkezinde eğer bunlar zarar gördüyse, imha edildiyse, bunların

0: radyoaktif tozlarını, aslında bunu bir nevi de ABD yönetimi radyoaktif maddenin artık imha edildiğine yönelik bir kanıt olarak da ona ulaşmak istiyor. Bununla ilgili olarak Amerikan kuvvetlerinin bu tesislere daha önce bir indirme harekatıyla asker çıkartması ve oradaki radyoaktif malzemeyi alması gibi bir planlar da yapılmıştı Pentagon'da. Ancak bu tam bilinmezliğin ortasına gidilen bir operasyon olundu. Çünkü aşağıda radyoaktif madde var mı yok mu? Zenginleştirilmiş uranyum gerçekten orada mıydı? Bombardıman sırasında zarar gördüyse oraya intikal eden birliklerin bu operasyonu gerçekleştirmesi onların güvenliği açısından ne kadar olası? Dolayısıyla birçok bilinmezi barındırıyordu. Şimdi eğer bu anlaşma olursa tabii Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla birlikte ABD'li yetkililer İranlıların ellerindeki uranyumu kesinlikle bir kere silah üretebilecek kapasitede bir uranyum istemiyorlar. Şu anda detaylarını bilmiyoruz ama muhtemelen İran'ın bu atom enerjisiyle burada bir elektrik üretmesiyle ilgili bir engel konmayacak. Ancak orada kullanılacak ölçekte zenginleştirilmiş uranyumun dahi zenginleştirilmesi için herhangi bir tesis kurmasına da izin verilmeyecek. Yani zenginleştirilmiş elektrik üretimi için yeterli derecede zenginleştirilmiş uranyum Amerika'da veya Avrupa'daki herhangi başka bir sağlayıcıdan elde edilecek. Bu santrifüjlere yerleştirilecek ve orada elektrik üretilecek. İmha edildiği zaman da oradan çıkartılacak. Yenisi gene yurt dışındaki Uluslararası Atom Enerjisi Denetimindeki bir üretici tarafından getirecek. İranlı bilim adamları kendi uranyumlarını hiçbir yüzde de zenginleştirmek şansı da sahip olmayacaklar. Bizimle bilgileri, bu anlaşmanın içeriğiyle ilgili kabaca elde olan bilgileri paylaşan üst düzeyli Amerikalı yetkili de özellikle bu noktanın altını çizmişti zaten.
1: Evet, Can Bey çok teşekkür ederim. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra Brent petrolde sert bir düşüş var sevgili izleyenler. Şimdi değerler de ekranlarınıza yansıyacak. Amerikan Başkanı Donald Trump yarın imzaların atılmasının planlandığını duyurdu. Ve Brent petroldeki düşüş de şu anda ekranlarınıza yansıyor. 86,75 dolar seviyesinde Brent petrol. Ciddi bir düşüş var sevgili izleyenler. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamalarından sonra Anadolu Ajansı Bölge Haber Müdürü Can Hasasu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump geçtiğimiz dakikalarda barış anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarın imzaların atılmasının planlandığını söyledi ve hemen peşine Brent petrolde %4'lük bir düşüş yaşandı sevgili izleyenler. Son değer ise 86,74 dolar. Bakalım hafta başında neler olacak. Devam edelim şimdi diğer gelişmelerle. Bu arada barış anlaşmasından bahsediliyor ama bir yandan da sevgili izleyenler, Şubat'taki saldırılarda öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamenei için aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. Tahran, Kum ve Meşet kentlerinde düzenlenecek törenlerin güvenlik kaygıları ve savaş koşulları nedeniyle bugüne kadar ertelendiği bildirildi. Hamenei'nin defin süreci savaş sonrası Tahran yönetiminin vereceği siyasi mesajlar açısından daha yakından takip ediliyor.
2: Gözler İran'a çevrildi. Eski lider Ali Hamenei'nin aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamenei'nin resmi cenaze töreninin programı açıklandı.
3: Savaşın ilk gününde hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için 3 bölgede cenaze etkinliği yapılacak.
2: Hamenei için ilk tören 4 Temmuz'da başkent Tahran'da düzenlenecek. İran devlet medyasının haberine göre günler sürecek törenlerin ardından Hamenei'nin naaşı 9 Temmuz'da doğduğu şehir olan Meşet'te toprağa verilecek. Dikkat çeken detay, Hamenei'nin ölümünün üzerinden 100 günden fazla süre geçmesine rağmen cenaze töreninin bugüne kadar yapılmamış olması.
3: Peki neden Hamenei 3 ay sonra defnediliyor? Çünkü yetkililer Hamenei için çok geniş çaplı bir cenaze etkinliği düşünüyor. Ve bu etkinliğe üst düzey siyasi yetkililer de katılacak. Ancak bu yetkililerin savaş boyunca

0: Bu etkinliğe katılması güvenlik riski oluşturabilirdi. Bu yüzden bu mesele, yani devi defin işlemleri, savaş sonrasına bırakıldı.
1: Evet, Kanada'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde Toronto'da bir grup gösterici FIFA'nın İsrail'le olan ilişkilerini protesto etti. Toronto'da işlek bir otoyolun yakınında bulunan Dünya Kupası logosunun üzerine dev bir kırmızı pankart asan eylemciler İsrail'i FIFA'dan atın yazılı pankart açtı.
2: Dünya futbolunun en büyük organizasyonu başladı. Ancak gündemde sadece futbol yok. Kanada'nın Toronto kentinde bir araya gelen Filistin destekçileri ve insan hakları aktivistleri, Kanada-Bosna Hersek maçı öncesinde FIFA'yı protesto etti. FIFA logosunun üzerine serilen dev pankartta İsrail'i FIFA'dan atın ifadeleri yer aldı. Göstericiler, Gazze'de on binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi. Protestocular, işgalci İsrail ve soykırımcı İsrail sloganları atarken, FIFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları İsrail'e uygulamamasını çifte standart olarak değerlendirdi. Bosna Hersek taraftarları da tribünlerde Filistin lehine tezahüratlar yaptı.

0: Evet sevgili izleyenler, heyecan dorukta bu arada. A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Aspor yorumcusu Serhan Türk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk, yayınlar diyorum. Vancouver'dan günaydınlar.
0: Çok teşekkürler. Size günaydınlar. İzleyicilerimize ve bize iyi akşamlar olsun. Evet, bizim çocuklar artık hazır. Rakibimiz Avustralya. Oldukça heyecanlıyız. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde ekranlara kilitleniyor olacağız. Neler söyleyeceksiniz, neler paylaşacaksınız bizimle?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi bizim çocuklarımız hazır. Dün de son antrenmanlarını yaptılar ve antrenman öncesi Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek bizim sorularımızı cevapladılar. Tabii ki inançlarının çok fazla olduklarından tecrübesiz diye nitelendirilen Avustralya medyası, Avustralyalı oyuncular. Biz 6 defa gittik. Milli takım 24 seneden beri, Türk milli takım 24 seneden beri gidemiyor. Tecrübesizlik var diye açıklamalar yapmıştı. Bizim milli takımımız, bizim inancımız var. Bizim inancımız, bizim nerede olduğumuzu bilmemiz ve nereye gidebileceğimizi tahmin etmemiz bizim için yeterli dediler. Tabii ki bir de şu da çok önemli. Dünyanın, Avrupa'nın top 5 liginden önemli oyunculara sahibiz. Ülkemizde de çok önemli yıldızlar sahibiz. Şampiyonlar Ligi kadrosunda oynayan oyuncularımız var. Milli takım oynayan oyuncularımız bunun performansı gerçekten çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki Avustralya maçı biraz daha çekin, biraz daha sert geçecek. İlk maç olması için daha değerli iki takımda kazanmak diyecek. Ama milli takımlarımızın inancı ve hazır olması bizim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir de şu çok önemli. 3 yaşında en son yani milli takımımıza gittiğimizde 3 yaşında olan yaş grubunun, jenerasyonların şu an karşılaşması ve tarih yazmak için aslında sahaya çıkacaklar. O tarihi yazmak için sahaya çıktıklarında en iyi işleri yapacaklarını ve bunun bilincinde olduklarını net bir şekilde biliyoruz. Etrafımızda Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da çok taraftar var. Ve bizim milli takımımızı desteklemek için şu an Vancouver'a geldiler diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz değerlendirmelerinizden ötürü. Siz de oradasınız, heyecanla bekliyorsunuz bu maçı. Tabii şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay arasında bir karşılaşma oldu. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Şu anda maç fazlasıyla grubun birincisi görünüyor ama yarınki maçla birlikte her şey değişecek diye umuyoruz. Atmosfer nasıl? Biraz atmosferi de aktarır mısınız bize? Heyecan nasıl?
1: Tabii ki bizim grubu ilgilendiren karşılaşmaydı. Amerika ile Paraguay karşılaşması Amerika'nın 4-1 üstünlüğüyle, üstünlüğüyle bitti. Tabii ki burası Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda her takımın reaksiyonu farklı olacağını düşünüyorum. Milli takımımızın reaksiyonunda ön alan baskısını yapan milli takımımız, özellikle hem kulüp bazlı hem takım bazlı ön alan baskısını yapan milli takımımızın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası'na baktığımız zaman takımlar, özellikle savunma yapan takımların biraz daha boşluk bulduğunu, bir boşluk bıraktığını, biraz daha böyle zaafları olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki milli takımımız en iyi yaptığı şey ön alandaki bütün oyuncuların

0: Etken olması, aynı zamanda grubun oyuncularının gole yakın olması bizim için çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu da defansif orta zafiyet vermemek lazım. Orta olarak şunu söyleyebiliriz. Gerçekten dünyanın her tarafından taraftarlarımız, vatandaşlarımız, milli takımımız desteklemek için geldi. Burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da milli takımın sürekli yanında. Bir Ankara'ya genel turuna gitti, geldi tekrar milli takımımla beraber. Hem abisi, hem babası, hem hamisi olarak yanlarında ve her türlü beraber zaman geçiriyor. Sayın Bakanımız, Spor Bakanımız Osman Aşkın Makya'nın ilk yanında ve devletimizin, hükümetimizin ve vatandaşlarımızın devletine desteğinin hep bir şekilde hissedebiliyoruz. Ve sürekli bir takımımızla beraber zaman geçiriyorlar, vatandaşlarımızla beraber zaman geçiriyorlar. Güzel bir atmosfer var ve en önemlisi ise bu atmosfere bir de hediye vermek lazım. O hediye de heyecanla beklediğimiz 24 sene sonra artıkını beklediğimiz Dünya Kupası'na iyi başlayabilmek. Nasıl başlarsanız evet, öyle gider. Aslında bir takımımız da bu başlangıcı yapabilecek bir kadro kalitesine ve kadro jenerasyonuna sahip olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Aspor yorumcusu Serhan Türk yayın konuğumuzdu. Bizimle hem duygularını hem atmosferi hem de detayları paylaştı. Sağ olun efendim. Evet, milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bizim çocuklar hazır diyoruz efendim. Türkiye 24 yıllardan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor malum. Peki Türkiye turnuvada nasıl bir performans sergiler? Vatandaşa sorduk. Vatandaş ne diyor bakalım. Şimdi söz millette.

0: Kupası heyecanı yeniden kapıda. Vatandaş umutlu, beklenti ise oldukça yüksek. Gözler ise şimdi ay yıldızlı milli takımımızda. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Şimdi ise söz millette. 24 yıl aradan sonra tekrar Dünya Kupası'ndayız. Ne hissediyorsunuz?
1: Ya genç dinamik bir kadromuz var. Yıllar sonra da Dünya Kupası'na kaldı. Umarım çeyrek final değil, yarı finaller, finalleri görürüz. Finaller geldiğimiz zaman inşallah kupayı getiririz bu ülkeye. Temennimiz o. Şöyle Eyüp Sultan'ın huzurunda dua edelim hep beraber. İnşallah kupa Türkiye'ye gelir.
2: O zaman dünya üçüncüsü olmuştuk. Şimdi inşallah finale kalıp dünya şampiyonu olup getireceğiz.
3: Çok heyecanlıyız. Ben Türkiye'nin bu sene minimum yarı final göreceğine inanıyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız çok iyi oyuncular. Takımı taşıyacak kadar Hakan Çalhanoğlu falan filan da var. Yani bence gayet güçlüyüz bu sene.
0: Peki çeyrek finale kalır mıyız?
3: Ben direkt yarı final kadar gideceğimizi düşünüyorum.
4: Ben Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Gruptan da çıkacağımıza inanıyorum. Yani iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'ler, Hakan Çalhanoğulları. Yani iyi oyuncularımız var. Ben Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum.
5: Heyecan grupta. Ama çok şeyle bekliyoruz. Yani 24 senenin en azından azisini çıkarıp bu sefer geçen daha önceki zaman üçüncü olduk ama bu sefer birinci olmayı hak ediyoruz inşallah. Arkadaşlar iyi çalışıyor. Biz de milli takıma güveniyoruz. Bizleri masum etmeyecek de biz de her zaman onların arkasındayız. İnşallah bu Türk milletine her şey yakışır. Birincilik özellikle bizlere çok yakışır. 24 sene üzerinde bir de birincilik şey desek bunun tuzu biberi olur.
6: Çok heyecanlıyım. Sabahları kalkacağım maçını full izleyeceğim inşallah. Bu sene milli takım çok güçlü yani inşallah yarı finale kadar çıkacağımıza inanıyorum ben de. Yani eğer bir sıkıntı çıkmazsa, bir sakatlık falan olmazsa inşallah iyi ilerleyeceğini düşünüyorum. Çok başarılar diliyorum milli takıma.
7: Yani biz kendi gücümüze göre oynarsak eğer finale kadar çıkacağımıza inanıyorum. Ama en azından bir çeyrek final beklentimiz var. Çünkü çok değerli, çok altın değerinde futbolcularımız var. Hem dünyada oynayan, Avrupa'da hem de Türkiye'de oynayan. Hepsi tek bir yörek olursa yine tabii milletçe hep beraber. Umarım finali görürüz ve kupayı alırız. Bu çok büyük bir temenni bir ülse de aslında bizim şu anda hak ettiğimiz konum bu.
8: Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Çok gurur verici bir şey bizim için bu. Yani çeşitli böyle görüyoruz sosyal medyada da.

0: herkes böyle bir müzikler üretiyor falan böyle isimlerle. Afrika ülkelerinden bile böyle görüyoruz, güzel bir sosyal mesajlar var.
1: Çok yaşa Türkiye!

0: Bu bizim için yani düşünebiliyor musunuz? Kıtalar ötesinden bizim için böyle bir mücadele var. Bizim daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza. Çocuklar inşallah armağan ederler. Biz de milli duygularla böyle gurur duyarız. Her zamanki gibi böyle Türkiye'nin yanındayız.
1: İnşallah çok iyi bir başarıyla, abimin dediği gibi Galatasaray'ın başarısı gibi Avrupa'da büyük bir yankı uyandırırız. Ve Türkiye'de de çok iyi bir sonuç olacağını inanıyorum.
2: İnşallah çok güzel başarılar elde ederiz.
3: İnşallah. 2002 yılındaki kadroyla şimdiki kadroyu kıyaslayacak olursanız sizce hangisi iyiydi?
4: O zamanki iyiydi. Biz üçüncü olmuştuk yanılmıyorsam. Dünya Kupası'nda. Yani kıl payı kaçırmıştık. Şimdi diyorlar da gençler. İnşallah onlar da bize, inşallah Allah'ın izniyle Türkiye'nin izini hak ederler. Para etmezler.
5: Bu sene daha iyiyiz ama yani bir forvet sıkıntımız var tabii. Forvetimiz de iyi olsaydı daha iyi olurdu ama yine de biz şu anki takım daha iyi bence.
6: Arda Güler'in önerdiğinde her türlü başaracağımıza inanıyorum. Kalecilerimiz de güçlü. Defans hattığımız Abdülkerimlerle birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğu gibi Dünya Kupası'na da şampiyonluğu getiririz inşallah.
7: Millet olarak buna hazırız. Biz 2002 yılını gördük. Gururlandı. İnşallah bu genç çocuklar bizi yine gururlandıracaklar. Ben çok ümitliyim.
2: Şimdiki daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya oynadıkları futbol daha tatminkar yani.
8: Zaten eski futbolcularımız da öve öve anlatıyor. Futbolcularımızı anlatmamıza gerek yok. Onlar iyi olmamış olsaydı Dünya Kupası'na gidemezdik. Dünyanın en iyi takımında oynayan futbolcu yani bu. Arda mesela. Yani Juventus'ta oynayan Kenan kardeşimiz var. Ben iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum. En azından bu eleme turunu geçeceğimize inanıyorum. Yani ikinci turda artık rakipler nasıl olur? Tabii iyi takımlar var. Ama birinci turda ben rahat olacağımıza inanıyorum.
9: Türk futbolu ciddi şekilde son yıllarda ilerleme kaydetti. Bu hem takımsal bazda hem de ülke bazında ciddi şekilde ilerleme kaydetti. İnşallah bu ilerlemenin de neticesini alırız. Tabii zor bir süreçten geçerek Dünya Kupası'na katıldık. Dünya Kupası elemelerinde de gruplarımız zor ve güçlüydü. Tabii bu Dünya Kupası rakiplerimiz de çok çok güçlü. Milli takım inşallah bir önceki dönemden daha ileri bir seviyede, yani en az ikinci lig alacak seviyede olabileceğine inanıyorum. Onu da bekliyoruz.
3: Kupa geldiğinde ne hissedersiniz?
10: Vallahi her yer bayram havası olur yani. Kupa geldiğinde düşünemiyoruz bile o heyecanı.
6: İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz şimdiden inanıyoruz. O zaman finalde de biz varız deriz. O kupayı alır Türkiye'ye getiririz. Buraları da bayram yerine çeviririz Allah'ın izniyle. Dualarımız milli takımla.
8: Türkiye'de bir bayram yaşamış oluruz. Yani bu sıkıntılı dönemde yani güzel bir coşku yaşanmış olur yani.
7: Hafızam almıyor o yaşayacağımız sevinci. Çok büyük bir gurur ülkemiz için. Dünyaya tanıtacağız. Büyük bir reklam. Büyük bir gurur olur Türkiye için. İnşallah dileğimiz bunu başarırlar. Biz de onlarla övünürüz.
3: Milli takıma bir mesaj iletmek isteseniz ne söylersiniz?
11: Hepsine inanıyoruz. Hepsinin çok iyi olacağına inanıyoruz. Başaracaklarına da inanıyoruz. Başarılar diliyorum.
12: Türk milleti dünyanın en büyük milletidir. Yani isterlerse bir takım şeyleri yaparlar. Önemli olan algı bence.
7: Başarı dilerim. Başka ne diyebilirim ki? Onların hepsi birlik beraberlik içinde olduğu süre içerisinde inşallah zoru başaracaklar. Bu milleti gururlandıracaklar.
0: Herkes sizi bekliyor. Böyle düşünün, ekranları başında herkes kilitlenmiş gururla. En ufaktan en büyüğe kadar onur ve gurur duyucu bir şekilde sizi bekliyor. Yani ümit ediyorum ki sizler de elinizi taşın altına sokun. Gurur duydurun bize artık.
13: Onlara biz güveniyoruz. Dualarımız onların üzerine olsun. Bizlere de İnşallah şampiyonluğu götürürler diye biz dua ediyoruz.
4: İnşallah bunda başarılı, emekleriniz boşa gitmez.

0: herkes canı gönülden desteklememiz lazım. Türk vatandaşı olarak canı gönülden destekliyoruz. İnşallah başarılı olurlar. İzimizi açar.
1: Türkiye milli takımın kadrosuna, teknik ekibine güveniyoruz. İnşallah taraftar olarak biz de her zaman yanındayız. Bütün maçlarını takip ediyoruz. Türk milli takımına başarılar diliyorum.
2: Güveniyoruz artık. Türkiye'de eskisi gibi değil. Yıldızlar çıkıyor. Bayağı bir futbolda geliştik. Bu sene Dünya Kupası çok farklı olacak. Türklerin damga vuracağı bir kupa olacak inşallah. Turnuva olacak.
3: Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, bazı türküler vardır. Duyduğunuz anda sizi başka bir zamana, başka bir insanlığa götürür. Onlar sadece notalardan ibaret değildir. İçinde bir milletin vicdanı, bir sofranın sıcaklığı, bir peygamberin hikmeti gizlidir. Bu bölümümüzde çok anlamlı bir türküye ya da şarkıya kulak vereceğiz ama sadece dinlemeyeceğiz. Onunla düşünecek, onunla hatırlayacak ve belki de onunla değişeceğiz. Bu Halil İbrahim Sofrası.

Rahmetli Barış Manço, Halil İbrahim sofrasıyla yalnızca bir şarkı söylemedi. O, bizlere zamana meydan okuyan bir hayat dersi sundu. Bu eser, notalardan ve sözlerden öte bir anlam taşıdı. Yüzyıllardır halkın dilinde dönen bir bereket duasını, Anadolu'nun kadim değerlerini ve insan olmanın özünü yüreklere işledi.

inanılma zengin bir Türk kültürü var. Yani bunu ben söylemem abes mi? Herkes bunu biliyor. Çok canlı yaşayan bir halk kültürümüz var bizim. Ben oradan elimi daldırıp çıkartıyorum. Yani benim kafam devamlı bunlarla meşgul zaten. Bir gün Sarıçın'ın Mehmet Ağlıyor, bir gün Halil İbrahim

değildi. O sofra yüzyıllardır açık duran, tanıdık tanımadık herkese ağırlayan, bereketi hiç tükenmeyen bir kalbin simgesiydi. Barış Manço bu sofrayı bizlere yalnızca anlatmadı. O sofrayı yeniden kurdu, çağımıza uzattı. Sözleriyle adeta dedi ki, buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Bu çağrı yalnız karın doyurmaya değil, kalpleri doyurmaya yönelikti. Birlikte olmanın, bölüşmenin, paylaşmanın çağrısı.

Türkiye sofra kurulu yüzyıllar önce. Üzerinde sadece yemek değil, ikram, sabır, dua, teslimiyet vardı. O sofranın adı Halil İbrahim sofrasıydı. Ve o sofraya oturmak sadece karnı değil, kalbi doyurmaktı. Rahmetli Barış Manço bu hikayeyi aldı, bir şarkıyla çağımıza taşıdı. Şimdi o türkünün ya da şarkının satır aralarına iniyoruz. Cömertliğin, paylaşmanın, teslimiyetin izini sürüyor. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Şarkının ilhamı misafirperverliğiyle anılan Hazreti İbrahim'in kıssasından geliyor. Rivayet edilir ki onun sofrasına kim oturursa aç kalkmaz, sofrası ne kadar kalabalık olursa olsun bereketi hiç eksilmezmiş. İşte bu yüzden halk arasında Halil İbrahim bereketi deriz hala. Bir sofra kurulduğunda yürekten bir dua.

Barış Manço bu kadim hikayeyi alır, günümüz insanının kalabalıklar içinde yalnızlaştığı bir çağda yeniden inşa eder. Bencilliğin, açgözlülüğün, tüketim çılgınlığının hakim olduğu bu dönemde Halil İbrahim sofrası bir vicdan manifestosudur. Paylaşmanın kutsallığını, kanaatin erdemini ve şükrün güzelliğini anlatır.

şarkının dokusunda yalnızca maddi paylaşım değil, manevi bir arınma da gizlidir. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme emrine boyun eğişi, insanın en kıymetlisinden bile vazgeçebilme sınavıdır. Barış Manço bu anlatımla bizlere şunu fısıldar. Gerçek cömertlik yalnızca ekmeği bölüşmekle sınırlı değildir. Asıl cömertlik nefsin arzularından

Bu şarkı modern çağ ruhsuz ekranlarına karşı içten bir insanlık çağrısıdır. Birlikte yiyelim, birlikte konuşalım, birlikte susalım der gibi. Her dizede sofraya oturmaktan çok, yüreğe konuk olmaktan söz eder Barış Manço. Çünkü bilir ki en zengin sofra gönül sofrasıdır.

Halil İbrahim sofrası sadece bir şarkı değildir. Bu toprakların yüzlerce yıllık kültürüne, inancına, insanlık mirasına sunulmuş bir armağandır. Barış Manço'nun o tok sesiyle yankılanan her dizesi soframıza bereket, kalbimize ferahlık, hayatımıza anlam katar. Bugün hala bir sofrada yemeği paylaşırken, bir lokmayı bölerken, belki farkında olmadan o ezginin izinden gideriz.

o kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: akşamlar. Hoş geldiniz Satır Arası'na. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama ile birlikte manşet tamamen değişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta artık bir anlaşma için ilk imza yarın atılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump açıkladı bunu. İran kanadından açıklamalar var ama ilginç bir açıklama geldi. Taraflar bir araya gelmeyecek. Bir imza atılacak. Biz uluslararası ilişkiler tarihinde ilk defa bir uzaktan anlaşmaya şahitlik edeceğiz. Konuşacağız. Hem bu son 24 saatte neler yaşandı onun ayrıntılarına bakacağız. Hem Amerika cephesinden, İran cephesinden hem de bu işin bir başka kanadı İsrail cephesinden yeni açıklamalar var. Hepsini ayrıntılı konuşacağız ama önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Akademisyen güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Gazeteci Ortadoğu uzmanı Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Ve İran uzmanı, İran araştırmacısı Sayın Oral Toha da bizlerle. Oral Bey hoş geldiniz.
4: Merhaba hoş bulduk. Yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Amerika ve İran arasında tabii bu 24 saatte yaşananları önce şöyle kısaca bir özetlemek isterim. Sonra bu imza işi nedir ve daha önce bir benzeri görülmemiştir. Ne kadar geçerliliği vardır yoktur hepsini konuşacağız ama bir tarafların açıklamalarını müsaadenizle anlatayım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki birkaç gün içinde bir mutabakat zaptı dijital ortamda imzalanacak. Tüm cephelerde artık savaş sonlanacak. Amerika ambargoyu sona erdirecek. Hürmüz açılacak ve nükleer meseleyi de erteledik dedi. Şimdi bunları ayrı ayrı açacağım. Çünkü Hürmüz'e dair başka açıklamalar var. Amerikan Başkanı diyor ki siz aslında görmediniz. Hürmüz zaten açıktı. Biz oradan geçişleri kontrol ediyorduk diyor. İran'ın bazı gemilerden ücret aldığına ilişkin mesele konuşuluyor ve nükleer meselenin bu süreç zarfında çözülemediği çok netti. Artık anlaşma sonrasında kaldı demek oluyor ama bu da tabii başka soruları gündeme getiriyor. Bakacağız ayrıntısına. Anlaşma yarın imzalanacak dedi Amerikan Başkanı Donald Trump ve yarın anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte hemen Hürmüz'ün de açılacağını göreceksiniz dedi. Bu akşam saatlerinde İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai dedi ki mutabakatı yarın imzalamayacağız. Ana odak savaşı bitirmek, nükleer konuları da konuşmayacağız dedi. Bugünün en ılımlı açıklaması diyeyim, en tarafların böyle sağduyulu açıklaması Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Şahbaz Şerif de anlaşma metni hazır. Amerika ve İranlı da bir sonraki adım için, bir sonraki adımdan kastı da bundan sonra müzakerelerin devamında ne olacağı, yakın anlaşma içindeyiz açıklaması var. Şimdi hiç görülmemiş bir şey nedir bu uzaktan atılacak imzalar Uğur Hocam?
1: Şimdi uluslararası ilişkilerde hiç olmadı şimdiye kadar. Yani barış anlaşmaları zaten bu barış anlaşması da değil aslında MOU, Memorandum of Understanding dediği mutabakat metni zaten Arakçı da bunu söyledi. İki aşamalı dedi. İlk aşamada şu 28 Şubat'ta başlayan savaşı hukuken bitirecek. Hı hı. Şu anda geçici bir ateşkes var. Hukuken bitirecek bir şey. Nükleer bunda yok ikinci aşamada dedi. Amerika bunu teyit etmedi gerçi. Trump tersini söyledi ama.
0: Onu hiç, yani hiç
1: tamam, katmayayım. Ona girmiyoruz şimdi.
0: Hepsi ayrı başlık. Ben şunu merak ediyorum.
1: Tamam elektronik
0: bu imza nedir?
1: İmza şu anda devlette her yerde uygulanan bir şey, Türkiye'de de bizde de yani bütün kamu kuruluşlarında hatta özel sektörde bile uygulanan bir şey. Herkes yerinde bir sistem var, EBS diyoruz, elektronik bilgi yönetim sistemi. Herkese tanımlı bir TÜBİTAK'tan gelen bir flash şey var, takıyorsunuz imzanız çıkıyor, evrak size düşüyor. Oradan şifrenizi giriyorsunuz, evrağı imzalıyorsunuz. Aynı ıslak imzayla aynı. Geçerli aynı yani hiçbir şey yok. Artık bütün dünya buna döndü. Herkes bir araya gelsin de oturalım da ıslak imzayı ya da eskiden vardı bürokraside müstahdemler dosyayı gezdirir, imza attırır falan filan. Bitti o işler artık. Elektronik imza ıslak imzayla aynı geçerlikte. Ama uluslararası ilişkilerde ilk defa ben hiç duymadım. Abi öyle bir sistem yok. Yani Birleşmiş Milletler'in böyle bir sisteme geçmesi lazım ki ondan sonra olsun. Ama ne yapacaklar? Bunu online, uzaktan yani elektronik imza online. Yani
0: hocam, Amerika çok...

0: çok uzak diye mi? Yani kimse kalkıp
1: şöyle, gelemiyor. Şöyle bir ortak mu? Bir yeri anlaşamadılar. İlk nasıl? Bakışta biliyorsunuz.
0: Pakistan olmadı mı?
1: Pakistan olmadı işte.
0: Niye?
1: Yani ya şey gelmiyor, Amerikan heyeti gelmiyor ya da Amerikan heyeti geliyor, İran heyeti gitmiyor. İran heyeti geliyor, Amerikan heyeti
0: uzak
1: gelmiyor.
0: Uzak diye mi gelmiyorlar?
1: Hayır, uzaklıkla ilgisi yok. Anlaşılıyor, uzakla uçağa biniyor. Hatta uçak kalkmıştı bile, Amerikan uçağı, İran gitmedi.
0: Hocam niye gelmiyorlar o zaman?
1: İşte anlaşamadıkları için geliyorlar. Şimdi anlaşamamakta anlaştılar. Şimdi diyorlar ki ilk aşamalı mutabakat.
0: Hocam nasıl anlaşamamakta anlaştılar?
1: Yani bir taraf diyor ki nükleer diyor şey teslim edeceğiz, bütün her şeyi alacağız diyor. Öbür diyor ki hayır öyle bir şey yoktu, sadece seyrelteceğiz diyor mesela. Yani mutabakat yapamışlar. Şimdiki yapacakları mutabakat, savaşı bitirme mutabakatı.
0: Bir savaşı durduralım da sonrasına bakarız.
1: Masalara, aynı masada karşılıklı bir yere getirme, yani bu çok önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren şey Versay'da trende olmuştur, bir vagonda olmuştur. Hitler onun intikamını aldı. Fransızlar 1940'ta aynı vagonda barışa yaptırdı. Yani o psikolojik bir şeydir. Dolayısıyla hiç kimse kimseye üstünlük taslamasın. Yani bakın İran gelmedi. Yoksa bir ay Mart ayında Türkiye'de anlaşma yapacaktı. İran gelmedi şeye. Cenevre dediler, Viyana dediler. Savaş sürdü 3,5 ay. Şimdi ne olacak? Herkes oturduğu yerde olacak. İmzayı atacak. Artık scan edecekler, tarayacaklar mı? Neyse öbür tarafa gidecek. Orası da şey yapacak. Ancak uluslararası anlaşmanın geçerli olması için Birleşmiş Milletler'e de tescil edilmesi lazım. Hı hı. Şey olaraktan herhalde Birleşmiş Milletler ya bunu şey yapıyor şimdi. Şahbaz Şerif yapıyor. O da kendi oturduğu yerde Pakistan'da. O da imzalayacak, sonra 3 imza tamamlandıktan sonra karşılıklı elektronik olaraktan birbirlerine gönderilecek. Sonra da Birleşmiş Milletler'e gidecek. Tescil edecek, ilk aşama bitmiş olacak. Yani elektronik imza o kadar büyütecek bir şey değil. Islak imzanın aynısı, sadece zaman kazanmak için yapılan bir şey. Bütün bürokrasi, herkes özel sektör daha önce geçmişti buna. Herkes oturduğu yerde kendi şifresine giriyor. Ama burada şifre mifre yok. Burada online imza dediğimiz şey. Belge gelecek, bir bilgisayardan düşecek. Print alacaklar, imzalayacak, gönderecek o tarafa, öbürü imzalayacak. Şahbaz'a gidecek, hep o da imzalayacak, Birleşmiş Milletler'e gidecek. Bu kadar basit.
0: 3 imza mı olacak? Amerika, İran, Pakistan.
1: Öyle olması lazım yani. Şu anda başka bir taraf görünmüyor. Pakistan zaten taraf olarak imzalamıyor. Yani medyatör, yani uzlaşmacı olaraktan imzalıyor. Şahit gibi diyelim yani ona. İki taraf var. Ha, burada tabii o zaman şunu soruyorsanız çok haklısınız. Hı. İsrail nerede? En korktuğumuz şey zaten... Ha, en korktuğumuz şey bütün bu işi şimdiye kadar başının belası İsrail, bu işi yapan
0: İsrail'den
1: hep
0: İsrail'den önce şu geldi benim aklıma. İsrail, evet İsrail bu işin neresinde o ayrı da bu mutabakat metni, hadi diyelim sizin söylediğiniz gibi bir beyaz kağıdın altına 3 imza.
1: Yok, beyaz kağıt değil, maddeler
0: hayır,
1: var
0: hayır.
1: Yani.
0: Yok, mesela diyorum. Ha. Farzı misal. 3 imza. Biri Şahbaz Şerif.
1: Evet.
0: Diğer ikisi kim? İran kanadı.
1: İran Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı olabilir. Ya da Trump imzalayacaksa bu sefer de İran'ın Cumhurbaşkanı imzası. Yani eşit
0: statüde. Mustafa Hamaney'in imzalaması ya da Trump'ın.
1: Hamaney mi? Pezeşken. Yoksa şey, Pezeşkiyan. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Gerçi İran anayasasına göre dini lider daha yukarıda, onu biliyoruz ama resmi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Eğer Cumhurbaşkanı imzalayacaksa Cumhurbaşkanı. Dışişleri Bakanı imzalayacaksa Dışişleri Bakanı. Başbakan Başbakan. Yani eşit statüdekiler imzalar. Peki, bir ülkenin Cumhurbaşkanı öbürünün Dışişleri Bakanı olmaz.
0: Peki bu nihai bir anlaşma olmadığı için, hani geçici bir anlaşma mutabakat sizin dediğinizden metni. Anladığım bir mutabakat
1: biz de onlardan
0: metni
1: anladık.
0: Olmadığı için acaba o yüzden devlet başkanları bir ya da Cumhurbaşkanları bir imza atmaz da Dışişleri Bakanları düzeyinde
1: olabilir
0: mi olur?
1: Olabilir. Yani hatta uluslararası anlaşma büyükelçiler düzeyinde bile olabilir. Hmm. Yani illa bakan düzeyinde olması şart değil. Devlet yetki verir ama iki tarafın da aynı düzeyinde olur. Yani bir ülkenin dışişleri bakanı öbür ülkenin başbakanı olmaz.
0: Evet. Buyurun Mete Bey.
2: Benim öğrendiğim kadarıyla burada eş zamanlı ya da sıralı olarak imzalama gibi, yani nitelikli, yüksek güvenlikli bir e-imza, Uğur Hoca'nın dediği gibi bir protokol uygulanacak. Fakat burada tuhaf olan nokta, Pakistan'ın hala arabuluculuğunu devam ettirdiğini biliyoruz. Hı hı. Ve burada eş zamanlı mı ya da internet ortamında maddelerin okunup karşılıklı olarak aynı anda eş zamanlı onaylanması ya da İran ya da ABD'nin öncelikli olarak onaylayıp sıradakinin onaylanmasını beklemesi, ki burada garantörlerin de eş zamanlı olarak bu belgeyi onaylaması gerekiyor. Arkasından da hashing olarak bilinen belgenin parmak izinin çıkartılarak kayıt edilmesi ve bu çıktının evrağın Birleşmiş Milletler'e sanal ortamda gönderilmesi ve kayıt ettirilmesi meselesi var. Fakat tuhaf olan nokta, daha önceki müzakerelerde Pakistan'dan şöyle bir sistem vardı Merve Hanım. Biz örneğin Oral Bey'le ayrı ayrı odalardayız. Hı hı. Siz benimle gelip benim istediğim notları, maddeleri yazıyorsunuz. Doğru. Alıyorsunuz bu kağıdı. Oral Togan'ın bulunduğu odaya giriyorsunuz. O okuyup itirazlarını başka bir kağıda yazıyor. Sonra siz tekrar çıkıp benim bulunduğum odaya geliyorsunuz. İki heyette birbirine güvenmiyor. Ve iki heyette başkentlerine telefon açarak anlık olarak bu maddeler üzerinden komut almak durumunda. Bu yüzden bu bağlayıcı olacak anlaşmaya kim imza koyacak gerçekten bir merak konusu.
0: Bir online görüşme gibi bir şey mi yapılacak? Yok herhalde. Ama Merve, direkt metin mi düşecek
1: bir şey söyleyeyim.
0: Önlerine?
1: Şimdi bu uluslararası anlaşma yapılacaksa zaten o metinler baştan bellidir.
0: Bitti.
1: Tekrar müzakere yapılmaz. Hı-hı. O yapılmış, bitmiştir o
0: bitmiş.
1: İşler.
0: Bitmiş.
1: Tabii.
0: Sadece imza
1: metin hazırdır. Var. Metinler hazırdır. Kim neyi atacağını, yani biz Mondros'a gittim. Mondros'ta da daha önceden gelmişti Sevr anlaşma. Yani metin hazırdır. Hı-hı. O metine imza atılır. Orada artık bu görüşmeler falan bitti. Anlaştıklarını söylüyorlar. Yani daha görüşeceğiz, müzakere edeceğiz. Ya senin dediğini ben kabul etmiyorum. Benim öyle bir şey yok. Anlaştıklarını anlıyoruz buradan dediklerinden.
2: Ama
1: artık müzakere yok
2: şöyle
1: yani.
2: Şöyle bir durum var. Ben şunun için anlattım hocam. Şöyle bir durum var. Şimdi bu ABD Başkanı Trump'ın imzalamasına rağmen Kongre'ye bir şekilde sunulması gerekir prosedür olarak. Ama İran'da da emsali olarak gördüğümüz İran Cumhurbaşkanı var. Ama biz biliyoruz ki birazdan Ekber de anlatır. Ekber Karabağ Tahran'dan. Dini rehber Müştaba Hamenei Donald Trump'ın dengi değil. Dışişleri Bakanı da imzalayamaz.
1: Yani uluslararası ilişkilerde denge. İç hukuka göre, İran anayasasına göre değil. Yani.
2: Tabii yani ABD anayasası farklı, İran anayasası farklı. Ama ben yine de hani uzatmadan söyleyeyim. Bu taktiksel bir duraklama olur. Piyasaları rahatlatmaya da petrol fiyatları düşürme adına. Neticede yayının ilerleyen saatlerinde göreceğiz ama pek İran'ın yenileceği tırnak içerisinde bir tablo ortaya çıkmıyor ve çıkmayacak. Belki de İran sokaklarına bakmamız gerekir. Çünkü karne ile İAŞ'nin dağıtıldığı, artık sınırlı sayıda İranlıların yemek, gıda, yakıt alabildiği meseleleri konuşmamız gerekir. Hı hı. Çünkü esas bu anlaşma herkes istiyor diye bir şey yok. Birazdan Ekber de muhtemelen değinecek. Amerika içinde de bu böyle. %100 bu bir zaferdir diyen kesimler yok. Onu da altını çizerek hatırlatayım.
0: Meseleleri de hem satır aralarını konuşacağız. Yani çözülebilmiş değil meseleler bu arada. Zaten bunu anlatırken yani meseleler çözüldü. Amerika ile İran anlaşıyor gibi bir durum yok. Yani keşke öyle bir şey söyleyebilseydik ama yok.
1: Ama savaşı bitiriyor. Hukuken bitiriyor ve petrol birdenbire düştü bakın yani. O bir kere piyasada.
0: Evet, onu da konuşuruz. Yani savaşı bitirmek istemeyen de bir taraf var çünkü. Onun
1: İsrail.
0: Da,
1: evet, o katil Netanyahu. Evet. Ondan korkuyorum. O bir şey yapar.
0: Konuşacağız
1: yapar.
0: Ama önce bir Tahran'a bir müsaadenizle gideyim. Ekber yayına hazır. Ekber hoş geldin.
3: Teşekkür ederim Merve.
0: Evet, şimdi kim imza atacak? Özellikle bu Tahran tarafında ısrarla hayır, bir anlaşma sağlanmadı, bir imza atılmayacak gibi açıklamalar da gelmeye devam ediyor ama yarın için nasıl bir hazırlık var? Önce Tahran'dan gelen son açıklamaları bir sorayım.
3: Teşekkür ederim Merve. Sana, değerli konuklarıma, konuklarınıza iyi yayınlar dilerim. Şöyle söyleyeyim, esasında yok. İran tarafı da olumlu konuşuyor. Yani geçtiğimiz Donald Trump bu yönde ifadeler kullandığında genellikle İran tarafından reddedilmişti. Ancak ilk kez işte İran tarafının, Pakistan ve Amerika tarafından ifade edilen konuların önemli oranda örtüştüğünü ifade edebiliriz. Tabii zaman konusunda hala ihtilaflar söz konusudur. Bu az önce Donald Trump'tan gelen açıklamada işte yarını işte işaret etti. Daha önce de Pakistan Dışişleri Bakanı yine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde yarını işaret etmişti. Şahbaz Şerif de işte 24 saatten bahsetmişti. Ardından teknik konulara geçeceğiz demişti. Ancak İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü birkaç saat önce yaptığı son açıklamasında zamanla ilgili beklememiz gerekiyor dedi. Şöyle ifade kullandım. Ben birebir aktarıyorum. Yarın olmayacaksa da önümüzdeki günlerde bunun olma ihtimali göz ardı edilemez. Yani %100 yarın olmayacak demiyor diyor. Yarın olmayacak olsa da yani işte önümüzdeki günlerde olabilir ifadesini kullanıyor. Bu da ne demek oluyor? Ya yarın olur, İran'ın bakış açısına bakıldığında. Amerika Birleşik Devletleri Pakistan yarın diyor. İran da diyor ki yarın da olabilir, olmayabilir. Ancak önümüzdeki günlerde bu olacaktır. Ancak az önce Mete Hocam çok değerli bir meseleye bahsetti. Esasında bu çok böyle abartılacak bir, burada bir anlaşmadan bahsetmiyoruz. Bir mutabakat zaptından bahsediyoruz. Yani çok da abartılacak bir mesele değil. Savaş duracak, Hürmüz açılacak.

0: o kadar. Evet. Ardından tekrardan taraflar masaya oturacaklar ve diğer hususlardaki esas husus nedir? İran nükleer faaliyetidir. Onu konuşacaklar. Şimdi mesela İran Dışişleri Bakanı ne diyor? Diyor, Amerika Birleşik Devletleri ile varılabilecek herhangi bir uzlaşma nihai bir anlaşma değil. Görüşmelerin devamı için bir çerçevedir. Doğru. Yani ya yarın eğer imza atılacaksa bir çerçeve imza atılmış olacak.
1: Doğru. Yani zaten burada olay bitti, artık her konuda anlaştılar gibi bir şey söylemiyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın. Hiçbir mesele çözülemedi hatta. Yani ne Hürmüz İran'ın istediği gibi. Mesela İran burada şunu da talep ediyordu Ekber. Siz bana evet. zarar verdiniz, her yeri bombaladınız. Benim bütün enerji altyapıma, tesislerime zarar verdiniz. İnsanlarımı öldürdünüz, şehirlerimi hedef aldınız. Siz bana savaş tazminatı ödemek zorundasınız. Tazminat ödemeyince doğal olarak Hürmüz'den bir geçiş ücreti talep ediyor İran.
2: Miktar da söylemişti galiba. Evet, 290 milyar dolar mı? Merve. Tazminatı.
0: Şimdi bu Hürmüz'le ilgili tabii biraz İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar biraz farklılık göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri kayıtsız şartsız buranın açılacağını söylüyor. İran diyor öyle bir şey söz konusu değil. Tamam, burası açılacaktır ancak benim egemenliğimde ve aynı zamanda Umman'ın egemenliğinde olacaktır. Ve ayrıca ben buradan ücret alacağım ancak bu bir vergi değil. Bu hizmet bedelidir. Onun güvenliğini koruma. Sağladığım dolayısıyla bir paradır. Evet, yani herhangi bir isim değişiyor ancak diyor ben para almaya devam edeceğim yani. Evet.
1: Ya önemli bu çünkü aslında bir yerde hani para konusunda İran'ın şöyle de bir kazanımı var, bilmiyorum açıklama yapılmadı bununla ilgili ama bu dondurulmuş varlıkların çözülmesi meselesi de önemliydi.
2: Yok, o açıklandı.
1: Katar'daki evet. o 6 milyar dolar çözülüyor mu hocam?
2: Evet,
1: hemen
2: evet.
1: hemen bırakıyorlar.
2: Trump da onu söyledi. Ha. Dedi bu mutabakat imzalansın dedi. Ablukayı kaldıracağız Hürmüz'den ve dondurulmuş
1: hemen parayı veriyorlar.
2: Evet, bir kısmını 24 Buyurun. Milyar doları vereceğiz dedi.
3: Hayır, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an hukuki bir tartışma var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hı hı. 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen bir kanun var. Terör kurbanları ya da bu tip saldırılarda hayatını kaybedenlerin ülkeler vatandaşlarına bir tazminat olarak o ülkenin dondurulmuş paraları bu kurban olarak adlandırılan ailelere aktarılıyor. Amerika'da hukukçular şu an şeyi tartışıyor. Lübnan hükümetini cesaretlendirsek ve paralel bir yapı olan Hizbullah'ın ülkeye verdiği zararı bahane ederek İran'ın bu dondurulmuş fonlarının el konu olarak Lübnan hükümeti başta olmak üzere Körfez ülkelerinin zararını tazmin edebilir miyiz'in hukuki altyapısını araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde İran'ın dondurulmuş fonlarını serbest bırakmaz, askeri olarak kullanacağı için. Ama somut bir örnek var. Güney Kore'de dondurulmuş 6,5 milyar doları Güney Kore hükümeti ekonomiyi düzeltmek için piyasaya pompaladığı için şu an İran'a karşı Güney Kore ödeme yapamıyor. Ve onun karşılığında askeri olmayan işte undur, yağdır, şekerdir, yumurtadır, giysidir 6,5 milyar dolarlık diyor Güney Kore'den istediğiniz kadar ticaret yapın ama askeri olan hiçbir şey Amerika Birleşik Devletleri vermek istemiyor.
1: Buyurun Oral Bey.
4: Bir haber düştü yayına girmeden hemen önce İran'daki işte çeşitli gruplara, sosyal medyada, Telegram kanallarına falan. Amerika Enerji Bakanı yanlış okumadıysam eğer şey demiş, eğer ön şartlar yerine getirilirse biz ambargoları hafifleteceğiz diye bir açıklamada bulunmuş. Şimdi burada böyle bir iki taraflı mesajlar var. Bir taraftan işte yaptırımların kaldırılması meselesine yönelik Amerika tarafından geldiği söylenen, İran basınına yansıyan bazı şeyler var. Bir taraftan da işte burada büyüklerimin de söylediği gibi meselenin hani aslında sadece bir mutabakat çerçevesinde kalıp esas meseleye doğru bir adım oldu noktasında. Daha şey çok da bir şey onu söyleyenler var.
2: Şimdi Buyurun. Mete Bey'in dediği doğru da bakın dondurulmuş varlıklar tek bir yerde değil. Üç ayrı tarafta para var. Yani, yani Trump da söyledi bakın bir Güney Kore'de var, bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde var, bir de 200 milyar dolarlık o 47 sedi falan. Şimdi o tamam.
3: Çin,
2: o,
3: Hindistan'da da var.
2: Tamam hayır var Irak'ta yani o 200 var. Milyar dolarlık şey şu anda mevzu bahis değil.
1: Değil.
2: Şu anda mevzu bahis olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni hemen anında serbest bırakacağız Katar. Dedi. Hatta Katar'daki Katar. Düzeltiyorum 6,5 ya da 9,5
1: milyar dolar.
2: 6 milyar dolar. Evet. Zaten şöyle dedi Trump. Dedi ki 300 milyar dolar gayri safi milli hasılası var İran'ın dedi. Ben 400 biliyordum açıkçası. Hı. Yani Türkiye'nin dörtte birinden az. Türkiye
1: 426 milyar dolar.
2: Öyle dedi Trump. 100 milyar dolar düşürttürmüş, fakirleştirmiş İran'ı. Ya gerçek fakirleşti ya uydurdu Trump, onu bilemiyorum. 24 milyar dolar serbest bırakılacak dedi. Bu onun için büyük bir paradır dedi. Yani %8'ine tekabül edilen bir para gayri safi milli hasılası bırakıyor. Yani o 200 milyar dolar Mete

0: savaşın nasıl sona ereceğiyle ilgili bazı bölge ülkelerinin endişeleri olabileceği tahmin ediliyor. İşte İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı Körfez ülkelerini hedef almıştı. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Kuveyt'te çok büyük yıkımlar yaşandı. Bu yıkımlardan dolayı bu ülkelerin İran'dan tazminat talepleri var. Hürmüz Boğazı'nın açılması, anladığım kadarıyla yayında da konuştunuz, meselesinde de bu ülkelerin çekinceleri var. Trump diyor ki yarın anlaşma imzalandıktan sonra hemen burası açılacak. Ama Ekber de izah etti, İran'ın talepleri var, açılacak diyor zaten İran'da, ama nasıl açılacak? Benim burası egemenliğim altında. Bununla ilgili adını ne koyarsanız koyun belli bir ücret alacağım ve benim kontrolümde olacak. Koordinasyon benden olacak. Gemiler benden izin alıp geçecek diyor. Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalardan henüz bunun detaylarını bilmiyoruz. Birçok şey, birçok nokta karanlıkta kalmış durumda. Dolayısıyla bölge ülkeleri bir yandan savaşın yeniden başlamasını istemiyor, ancak bir yandan da anlaşmanın nasıl olacağı yönünde endişeleri var. Bölge ülkeleri derken İsrail'i tabii ki ayrı tutmak lazım. Bunu onun içerisine katmıyorum. İsrail'in çekinceleri çok çok daha fazla. Birincisi, Amerika'nın aksine İsrail'de İran'la savaşa çok büyük bir destek var. Kamuoyu bu savaşın devam etmesini istiyor. Aynı şekilde Lübnan'daki savaşın da Merve Tepe devam etmesini istiyor İsrail kamuoyu. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Donald Trump var. Tarihinde hiçbir İsrail ABD başkanının yapmadığı kadar favorlar, iyilikler yaptı tırnak içerisinde İsrail'e, hem geçmiş döneminde hem şimdiki döneminde. Geçmiş döneminde işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. İşgal altındaki Golan Tepelerini İsrail'in başkenti olarak tanıdı. İbrahim Abraham anlaşmaları adı altında Birleşik Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeleri zorlayarak onları İsrail'le anlaşma kurmaya zorladı vesaire vesaire. Bu döneminde de İsrail'in çok istediği bir şey yaptı. İran'a saldırı düzenledi. Savaş başlattı. Bir yandan İsrail'in böyle bir Amerikan başkanını küstürme, onunla ters düşme gibi bir lüksü yok. Bunu hem gücü yetmez yapamaz, hem de koşullar buna bunu zor kılıyor. Bir yandan da savaşı devam ettirmesini istiyor. Şöyle gözükmek istemiyor İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail toplumunun ve muhalefetinin gözünde. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uydusudur. İsrail'in istediği koşullar gerçekleşmeden İran'la anlaşma yaptığında buna uymak zorunda kaldı konumuna düşmek istemiyor. Çünkü savaşa girerken Netanyahu ya da İsrail devleti halka ne söz veriyordu? Birincisi, İran'daki rejim tırnak içerisinde devrilecek diyorlardı. Bu olmadı. Birçok yorumcu, gözlemciye göre rejim öncesine göre çok daha güçlü pozisyonda. İkincisi, nükleer silah asla elde edilmeyecek deniyordu. Şimdi anladığımız kadarıyla Trump'ın açıklamalarından bu konu henüz daha görüşülmesi için 60 gün sonraya bırakılıyor. Yani 60 günlük bir ateşkes olacak.
1: Peki bir şey soracağım.
0: Bu ateşkesten sonra yine nükleer, özür dilerim. Buyurun.
1: Turgut abi, buyurun. Özür diliyorum. Şunu mu demek istiyorsun sen? Amerika Birleşik Devletleri'ne inat da olabilir bu. Yani bakın, ben sizi dinlemiyorum, sizden bağımsızım demek için bu süre zarfında saldırmaya da devam edebilir. O zaman biz Amerika-İran savaşı değil, İsrail-İran savaşı göreceğiz bu süreçte. Doğru mu?
0: İsrail'in bunu yapma şansı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil ışığı, desteği olmadan İran'a savaş açma şansı yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği sadece İran'la savaşı götürebilmesi için değil, aslında İsrail'in var olabilmesi için essential, temel bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey yapma lüksü yok. Kamuoyu önünde ya da gerçekten hardcore, sert bir şekilde ABD başkanıyla çatışmaya girme lüksü yok. Onun politikalarının aksine, onun imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyorum diye sabote etme lüksü yok. Ancak bazı şeyler yapabilir İsrail. Mesela Lübnan'daki mesele. Şimdi şu anda bugün neler olduğunda baktığımızda, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine doğru ilerleyebilmek için elinden geleni yapıyor İsrail karada. Ve dün, daha bu anlaşma gündeme gelir gelmez, İsrail Dışişleri Bakanı Katz dedi ki biz ne Lübnan'da işgal ettiğimiz yerlerden çekileceğiz, ne Gazze'de ve Suriye'de diye bir set çekmeye çalıştı. Ama İran tarafı da, Ekber çok daha iyi bilir, şu konuda ısrarcı. Bütün cephelerde bu ateşkes olmalı. Yani Lübnan tarafında da olmalı. Geçtiğimiz günlerde Lübnan tarafındaki ateşkese İsrail ihlal etmedi diye hatırlayalım, İran İsrail'e saldırı düzenlemişti ve Donald Trump'ın araya girmesiyle bu mesele yatışmıştı. Önümüzde çok fazla soru işareti var. Donald Trump yaptığı açıklamada Lübnan İsrail cephesine hiç değinmedi. Evet. Bu anlaşmanın içerisinde bu olacak mı? Eğer olursa, ilk başta İsrail belki Donald Trump'a karşı

0: ateşi geliyormuş gibi gözükmemek için bunu dinleyebilir ama önümüzdeki günlerde, şu geçtiğimiz ateşkes olduğu gibi, önümüzdeki günlerde muhtemelen Lübnan üzerinden yeniden saldırılarına devam edecektir. Çünkü bu savaş hem İsrail'de çok popüler. İsrailler bu savaşın devam etmesini istiyor. Hem de İsrail bunun kendi çıkarını olduğunu istiyor. Olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Sorun başlığı var. Yani evet. İran tüm cephelerde bu savaş bitmeli derken İsrail Lübnan cephesi ne olacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Az önce söylediğim gibi Hürmüz Boğazı açılacak diyor Trump. Velev ki yarın işte anlaşma imzalandı ve açıldığına tanık olduk. Hangi koşullarda açılacak? İran'ın egemenliğinde, İran'ın oradan geçecek gemilerin İran'dan izin alarak ve ona belli bir ücret ödeyerek mi geçtiğine tanık olacağız? Yoksa savaştan önceki gibi mi olacak? Tazminat meselesi var. İran da tazminat istiyor. Körfez ülkeleri de tazminat istiyor. Hı hı. Bütün bunları bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla 60 gün sonraya ertelenmiş bu. Evet. Bir de Donald Trump'ın açıklamalarında benim iki nokta dikkatimi çekti. Bugün yorumcuların da ona değindiğini gördüm. Birincisi şunu demiyor Donald Trump. İşte nükleeri alacağız diyor ama bu İran dışarısına çıkarılacak demiyor. İran dışarısına çıkarılmadan İran içerisinde BM gibi belki bir kuruluşun gözetiminde İran içerisinde mi tutulacak? Eğer böyle bir mekanizma işleyecekse buna İran tarafı da belki razı olabilir. Öyle gözüküyor.
1: Ben de.
0: İkinci konuda evet. Çok özür dilerim. Hı-hı. Bu hani dondurulmuş İran'ın dondurulmuş varlıkları parasıyla ilgili mesele. Donald Trump açıklamasında tabii ki Obama'yla açıklamaya giriyor. Onu suçluyor. Onun yaptığından daha farklı olacak vesaire diyor. Ve orada şunu diyor ki Obama döneminde 1.7 milyar dolar nakit sıcak para İran'a verildi. Biz bunu yapmayacağız diyor. Ama bunu yapmayacağız derken onun dondurulmuş varlıklarının İran'a ulaştırılmasına farklı farklı ülkelerde az önce saydınız izin vermeyeceğiz demiyor. Evet. Dolayısıyla İran'ın kendisine ait dondurulmuş varlıklarına Amerika Birleşik Devletleri izin verecek olabilir. Belki yarın değilse bile 60 günün sonunda. Bu şekilde hani tavizlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama belki son cümle şunu söyleyeyim. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın çaresizce acil bir şekilde bir anlaşmaya ve kendi toplumuna ve geriye bıraktığı mirasta ve şu anda kendi toplumuna biz bir şekilde kazançlıyız diye bunu satmaya çok acil ihtiyacı var. Hı hı. Neden? Üç cümle. Amerika'da bu savaş son derece desteksiz. Yani insanlar bu savaşa karşı. Fiyatlar yükseliyor, gaz fiyatları yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor, enflasyonu bu yükseltiyor. Ve Donald Trump'ın ben savaşları bitirip sonu gelmeyen savaşlara Amerika'yı sokmayacağım sözüne ters düşüyor. Donald Trump bir an önce bir şey imzalayarak ABD halkının karşısına çıkıp bakın Hürmüz'deki gerilim düştü, fiyatlar yavaş yavaş düşüyor ve benim koşullarımda bu anlaşma gerçekleşiyor. Ben dediğim gibi, söz verdiğim gibi çok iyi bir anlaşma yapacağım demeye ihtiyacı var. Çünkü Amerikan halkının diğer işte nükleer mesele vesaire çok da açıkçası umurunda değil. Onların ilgilendiği konu ceplerinden ne çıkıyor ne giriyor. Bir an önce bir savaşı sona erdirmesi lazım. Evet. Geriye bırakacağım mirasla da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ben Obama'dan daha iyisini yaptım diye satabileceği bir şeye ihtiyacı var. Yani bu noktada İran'dan çok, elbette ki İran'ın da çok ciddi derecede buna ihtiyacı var. Çünkü bütün limanları abluk altında, ekonomi mahvolmuş durumda, çok acil bir şekilde paraya ihtiyaçları var vesaire ama yine de İran bu konuyu Trump'tan daha fazla uzatabilecek kapasitede gibi gözüküyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir an önce Amerikan karşısına, halkının karşısına çıkıp bakın ben anlaşmayı sağladım. İşte vuracağım dedim, vurdum. Şimdi benim istediğim gibi bu anlaşma seyrediyor. Ve merak etmeyin, bu gaz petrol fiyatları da düşecek. Çünkü Hürmüz'de açıyorum demeye ihtiyacı var. Zannederim şu an tanık olduğumuz bu gibi.
1: Evet, bu arada bir katkı sunayım Turgut Alp'e. Şöyle deniliyordu Ekrem Bey. Yani tabii bunu hani siyasi olarak yorumlarsınız, yorumlamazsınız ama siyasetten çok uzak değil. Donald Trump'ın bu yani yeni bir iddia değil Amerika'da konuşulan. Dünya Kupası başlamadan hemen önce bu işin bitmesi noktasında bir baskı yaptığı Amerikan basında çok yazıldı, çizildi. Bunu hatırlatayım. Bakın kupa bu hafta başladı ve hemen hafta sonu bir apar topar bir anlaşma imzalıyorlar. Sırf taraflar arası gerginlik azalsın diye. Çünkü Amerika'da da çok konuşuluyordu bu. Evet, petrol fiyatlarının baskısı Amerika'ya zaten 3 aydır var ama turnuvada bir sıkıntı çıkmasının engellenmesi için hani orada da şimdi mesela çok siyasi konular, başlıklar, bakmayın Dünya Kupası'nın çok önüne geçiyor. Siyasi başlıklar tartışılıyor sürekli. Kimsenin, Amerika için söylüyorum,
2: İran
1: futbol,
2: maçı var.
1: Futbol kimse

0: umurunda değil orada. Hep siyaset konuşuluyor. İranlılara yapılanlar işte vesaire, oradaki uygulamalar. Ama şunu Amerika'da çok söylüyorlardı. Bir an önce turnuva başlamadan Trump bir imza atmak istiyor diye. Bu açıdan önemli. Bu arada iyi niyetle okudu biraz Surgut Alp. Hani nükleeri orada bırakacağız, alacağız, çıkacağız.
1: Mühürleme o.
0: Evet, Turgut Alp biraz iyi niyetle okudu. Ben onu pek öyle anlamadım Donald Trump'ın açıklamasına. Ben şey gibi anladım. Gideceğiz, onu alacağız.
2: Bir cümlede
0: bombalayacağız, bitireceğiz gibi anladım ben.
3: Bombalanmış zaten.
2: Bir cümle ekleme yapayım. Hani dünya kupası ile ilgili, bir de yarın Donald Trump'ın doğum günüymüş. İran basınında.
0: Doğru.
4: İranlar o yüzden yarın yapmak istemiyorlarmış.
2: İranlılar. Evet.
3: Yani doğum günü hediyesi vermek istemiyorlar.
0: Doğum günü hediyesi.
2: Ya birkaç gündür bu konuşuluyordu aslında. Doğum gününde olması için Trump çok ısrarcı. İşte doğum gününde bunu seviyor. Amerikan halkına çıkıp bakın savaşı sona erdirdim. İstediğimi alıyorum, yoluna soktum, peyderpey yapacağım demek istiyor diye. Bugün az önce, şimdi birkaç dakika önce arkadaşlar yazıyor. İran'ın Fars haber ajansında, resmi haber ajansında da bir yazı çıktı. Diyor ki işte yarın onun doğum günü olduğu için İranlılar bunu birkaç gün geciktirebilir diyor. Bunu da eklemiş olayım.
0: Buyurun,
2: Dünya Kupası'nın üstüne.
0: Buyurun.
3: Turgut Alp, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Uzun hayırlı süreden akşamlar. Sonra seni görme. En azından aynı programda beraber olmak güzel. Şimdi doğum günü meselesini iyi ki söyledin, onu ben hatırlatacaktım. Burada ama iki konu var. Bir, İsrail'in bu işten hiç hoşlanmadığını biliyoruz. Az önce rejiden attıkları bir not var. İsrail üst düzey bir yetkili N12 kanalına Trump'ın İran anlaşması çok berbat bir şey diye bir açıklama yapmış. Belli ki İsrailler bu işten hiç ama hiç hoşlanmıyorlar. Soru şu, uzun bir süredir bölgeyi biliyorsun, yaşananları biliyorsun. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni zora sokmak için bu durumda, mesela bu anlaşma sürecinde falan sürpriz bir saldırı yapabilir mi? Bu birini sorayım. İkincisi de şu, biraz önce sen konuşurken İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirdiğini, bu arada Litani nehrine yönelik bazı yerlerde kara harekatını sürdürdüğünü söyledim. Şimdi bir ön kabul var bende, birçok arkadaşta da var zannediyorum. İsrail'in kara kuvvetleri açısından son derece yetersiz bir orduya sahip olduğu, dolayısıyla kara harekatından pek hoşlanmadığına dair bilgilerimiz vardı. Şimdi Litani nehrine yönelik kara harekatı dediğimizde tam olarak bildik bir kara harekatı mı anlamamız gerekiyor, yoksa işte halı bombardımanı falan yaparak her yeri yok etmesini mi anlamak gerekiyor?
2: Birincisi, açıkçası bence Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen İran'a bir saldırı düzenleyip bir anlaşma ihtimalini sabote etme imkanına sahip değil İsrail. Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onun başındaki Trump'ı doğrudan karşısına alması... Buyurun.
5: Yani benim de endişem şu, bunu İsrail bozmak isteyecek, o katil Netanyahu derdi o, bir tek o istiyor zaten savaşı. Gider Körfez ülkelerindeki Sünni Müslüman Arap ülkeleri, Amerikan üstünü vurur, İran vurdu der. Yani kendisi İran'ı vurmaz da sırf Amerika'yı vurur, İran vurdu deyip savaşı devam ettirir. Öyle bir şey yapabilir mi İran?
3: Bu zor İsrail olur herhalde.
2: Bence onu da yapamaz, çünkü zaten hani hangi uçağın nereden gittiğini vesaire hem Körfez ülkeleri hem Amerika Birleşik Devletleri bilecektir. Yani böyle bir false flag, yanlış bayrak operasyonunu Amerika'ya yutturması imkansız. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ona izin verdiyse, hadi sen vur, biz de İran vurdu diye vuralım diye, ki şimdiki manzarada bu gözükmüyor böyle bir şey. Doğru. Çünkü Trump'ın işine gelmiyor. Trump bir an önce savaşı bitirdim, kazandım, kazanmaya doğru gidiyorum demek istiyor. Petrol fiyatlarını düşürmek istiyor. Amerikan halkına bakın sizin istemediğiniz savaş kısa sürdü demek istiyor. Dolayısıyla İsrail'in böyle bir kabiliyet, yani Amerika'ya çaktırmadan orayı vurup ve İran vurdu diye Amerika'ya yutturabilecek bir durumu, teknolojisi olduğunu düşünmüyorum yani. Ama İsrail'in mesela diyelim ki Trump dese ki Lübnan'da da durdu. Muhtemelen kısmen duracaktır ama orta vadede yeniden Lübnan'a saldırılarına İsrail devam edecektir gibi gözüküyor. Yani burada İsrail açısından da zor bir durum var tırnak içerisinde. Özellikle İsrail hükümeti açısından. Şimdi İran-Amerika anlaşması bir şekilde yürürlüğe girerse, birincisi muhalefet ve halk diyecek ki hani nükleer mesele ne oldu? Hani balistik meseleyi sınırlayacaktık, ne oldu? Bu da olmadı, sen buna söz vermiştin. Rejim sallantıda gibi gözüküyordu, işte yüz binlerce insan sokağa iniyordu. Sizin bu saldırınızdan sonra rejim daha güçlenmiş gibi gözüküyor. İran halkı birbirine kenetlenmiş gibi gözüküyor. Evet. Üstüne üstlük diyecekler ki bunu diyorlar yani, üstüne üstlük. Bir de getirdin bu meselenin üzerine Hürmüz Boğazı'nı ekledin.

0: Daha öncesinde ne konuşuluyordu? İşte nükleer anlaşma, nükleer meselesi konuşuluyordu. Hürmüz gündemde var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla bütün bunlarla ilgili Amerika Birleşik, özür dilerim, İsrail toplumu ve muhalefeti tarafından Netanyahu suçlanacaktır. Ardından bir de Trump'ın açıklamaları, işte emir verdim İsrail'e Lübnan'da dur gibi açıklamaları İsrail içerisinde şu tartışmayı başlatıyor. Biz Amerika'nın bir uydusu muyuz? Onlar bize emir veriyor. Bizim çıkarlarımıza olmasa bile biz buna uyuyoruz diye. Dolayısıyla Ekim'de, özellikle Ekim ya da Kasım ayında yapılması planlanan İsrail'deki seçimlerde bunun çok büyük bir maliyeti olabilir İsrail Başbakanı Netanyahu'ya. Ama öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne tamamen karşı çıkıp onun dediklerini sabote edebilecek bir gücü, imkanı ve böyle bir isteği de muhtemelen yoktur. Bu aradaki süreci yönetmek durumunda İsrail. Yani evet, Netanyahu açısından son derece zor bir durum var.
1: Buyurun, çok kısa.
0: Bir de şey vardı, evet. Belki karadan meselesi, iki cümle onu söyleyeyim. Aha. Evet, İsrail hava gücü olarak biliniyor. Havada çok daha güçlü. Ama Lübnan'ın güneyinde de karadan istediği kadar hızlı olmasa bile kısmen ilerleyebiliyor. Yani şuna tanık oluyoruz. 2024'tekinden çok daha güçlü bir direniş sergiliyor Hizbullah. Özellikle karada. Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan dronları, İHA'ları kullanılıyor. O manuel dediğimiz, işte elektronik kullanmayıp da arkasından kablo akıta akıta, kablo sallaya sallaya giden İHA'ları İsrail'in hava savunma sistemi göremiyor. Çünkü kablo ile gittiği için bunlarda ciddi derecede zorluk yaşıyor, ama buna rağmen de güneydeki işgalini, çok Lübnan'ın güneyindeki işgalini çok ciddi derecede genişletmiş durumda ve bugün Nebatiye şehrine özellikle daha fazla ilerlemeye çalıştı. Burada iki ihtimal var. Hı hı. Ya anlaşma öncesinde genişletebildiğim kadar bir alanı, işgalimi genişleteyim çünkü anlaşma sonrası durmak zorunda kalacağım şeklinde, evet. Ya da ben bunu şu anda yaparak İran'ı provoke edeyim ve anlaşmayı sabote edeyim diye yapıyor olabilir.
1: Turgut abi, çok teşekkür ediyorum. Buradan devam edeceğiz. Yani Netanyahu'nun bundan sonra ne yapacağı, bir de Fars Haber Ajansı'ndan da bu Donald Trump'ın doğum gününe ilişkin bir açıklama var. Evet. İran kanadı diyor ki bir şova çevirmek istiyorlar bunu, buna müsaade etmeyeceğiz diyor ama Turgut abi, bu arada çok teşekkür ediyorum. Reklam için çok kısa bir müsaade isteyeyim. Reklamın ardından devam edelim lütfen.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hizmet aldığınız vize firması, vize randevu garantisi, %100 onay garantisi veya kesin çözüm gibi vaatlerle geliyorsa sizleri aldatıyor olabilir. Bakanlık işte bu yanıltıcı ifadeleri kullanan vize firmalarına dur dedi. Ticaret Bakanlığı tüketicilere gerçeği yansıtmayabilecek vaatlerde bulunduğu değerlendirilen 6 vize aracılık firmasının reklamlarının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların internet ortamında üreticileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine reklam kurulu tarafından resmen inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında vize başvuru süreçlerine ilişkin kullanılan reklam ve tanıtım içerikleri mercek altına alındı. 6 şirketin reklam dosyaları değerlendirildi. Kurulun incelemesinde özellikle vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, %100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi gibi ifadelerin tüketicileri yanıltabilecek nitelikte olup olmadığı ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından reklam kurulu tarafından söz konusu dosyalara ilişkin nihai karar verilecektir denildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu 16 ülkede yapılan operasyonlarla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya

0: Kitabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan, kırmızı bültenle 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlunun Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan arandıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçen polis ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sanal kumar ve yasa dışı bahis ağına büyük darbe vuruldu. Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. MASAK analizlerinde örgütlü yapı içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında 5,3 milyar lira para hareketi tespit edildi. İncelemelerde çok sayıda kişinin para transferlerini yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı, şüphelilerin bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği belirlendi. Çalışmalarda yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414.621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışı olduğu öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis organizasyonu düzenlediklerini ifadelerinde inkar eden şüpheliler, 20 milyon lira üzerindeki hesap hareketlerini "bahis oynatmadım, bahis oynadım, bu parayı oynayarak kazandım" şeklinde açıkladı. Gözaltına alınan 86 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 44 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sistem aslında hep aynı zincir üzerinden ilerliyor ve 13 tane firma hakim.
0: 13 şirket tek fiyatlandırma. Binlerce liralık haksız kazanç. Reyonların arkasındaki tezgahtan vatandaş bir haber.
3: 13 şirket anlaşarak fiyat birlikteliği yaptıkları için piyasaya sürülmüş olan beyaz et ve çeşitlerini tüm fiyatları hemen hemen birbirinden aynı.
2: Adil bir fiyatın piyasada belirlenmesi adına hem Ticaret Bakanlığı hem de Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler var. Hatta geçmiş yıllarda kestiği cezalar var.
0: Piyasanın işleyişini bozan tavuk devleri Adalet Bakanlığı'nın merceğine takıldı.
2: Etlik piliç üretiminden, işte yem sektöründen, nakliyesinden, lojistiğinden, perakendesine kadar tüm zincir aslında aynı firmaların gözetiminde ilerliyor.
4: Beyaz etteki haksız fahiş fiyata karşı bakanlık düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 kişi içinse gözaltı kararı verildi.
3: Burada 13 şirket dendiği zaman aslında belki de vatandaşlar, tüketicilerimiz şirket sayısını çok fazla olarak değerlendirmeyebilirler. Ama piyasayı manipüle eden ve bütün piyasaya arzı elinde bulunduran şirket sayısı zaten 13 şirket var.
0: 8 ilde eş zamanlı operasyonda firma patronlarının da aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
2: Anlaşılmak istenen şu, kapalı devre bir sistem dönüyor mu? İşte yem üretiminden, etlik piliç üretimine, lojistiğine, fiyat belirlemeye, işleyişi engeller vaziyette bir durum yaratıyorlar mı? Kapsamlı bir şekilde bunun incelenmesi adına yapılan bir şey.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: sultanı diyoruz bu dizene.
0: CHP'nin geçmişte sık sık dile getirdiği 128 milyar dolar iddiasının gerçek dışı olduğu yargı kararıyla kesinleşti.

0: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddiasının hiçbir somut temele dayanmadığını belgeledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha kesinleşti ifadesine yer verdi ve ekledi. CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri, siyasi tarihimize 128 milyar dolar yalanı olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla, yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere 3 yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı, milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi. Yalan siyasetiyle mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur diyen Ömer Çelik, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Aynı şekilde ekonomisi
2: aynı. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Bir yanda Dünya Kupası, diğer yanda protestolar. İlk düdük çaldı. 2026 Dünya Kupası Meksika'da start aldı. Ev sahibi Meksika, Azteca Stadyumunda Güney Afrika'yı ağırladı. Stadın dışındaysa tansiyon yüksekti. Dünya Kupası hazırlık sürecinden beri protestolar Meksika'yı sarmış durumda. Eylemcilerin stadyuma yürümek istemesine karşı polis barikatlar kurdu.
3: İlerlemeye çalışıyoruz ama yetkililer yolumuzu kapatmak istiyor. Yolun ilerisinde çok fazla polis memuru var.
0: Öğretmenlerden ülkede kaybolanların ailelerine kadar birçok farklı grup, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'u protesto ediyor. Öğretmenler emeklilik haklarında iyileştirme, maaşlarda ve eğitim reformlarında düzenleme istiyor. Meksika'da çete olayları kaynaklı kaybolan 130 bin kişinin aileleri de sevdiklerinin bulunmasını istiyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımı da unutulmadı. Eylemde Filistin bayrakları taşındı. İsrail bayrağı ayaklar altına alındı. Stadın kapısına dayanan protestocular polise saldırdı. Polisle yaşanan çatışmada onlarca kişi gözaltına alındı. Yaralanan polisler de oldu. Tepkilerin odağındaki Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise maçı stadyum yerine halkla birlikte dev ekrandan izlemeyi tercih etti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kaçırmayın, sakın kaçırmayın, bak adam öldü.
5: Abi ne oldu?
6: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
7: Yolcu tarafından darp edilmişti. Yaşam savaşı 7 gün sürdü. Taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetti. 57 yaşındaki taksi şoförü 5 Haziran'da gece mesaisindeydi. Şişli'de bir genç aracına bindi. Ücret yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki yolcu taksi şoförüne saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.
4: Kaçırmayın, bak adam öldü.
5: Abi ne oldu?
7: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
4: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
7: Hastanedense 7 gün sonra acı haber geldi. Taksi şoförü Erdal Çelik yaşam savaşını kaybetti.

Tekrar hoş geldiniz. Satır arasında devam ediyoruz kısa bir aranın ardından. Şimdi yaklaşık bir saat önce programı açtığımda dedim ki yarın anlaşma imzalanacak ve taraflar artık savaşın bitmesi için yarın bir imza, yani daha önce hiç görmediğim

0: Biz uluslararası anlaşmalarda ve uluslararası ilişkilerde görmediğimiz uzaktan anlaşma imzalayacak demiştim ama sonra Fars Haber Ajansı'ndan, İran kanadından bir açıklama geldi. Fars Haber Ajansı diyor ki yarın Donald Trump'ın doğum günü olduğunun göz önüne alındığında bu bir şova dönüşecek ve İran tarafı bu işin bir şova dönüşmesine, Donald Trump'ın hanesine artı yazmasına müsaade etmeyecek. Ve Amerikan kanadında da son birkaç gündür Donald Trump'ın doğum gününde, yani yarın, bu anlaşmanın imzalanmasını istediğini ve bunu bir başarı hikayesi olarak, bakın doğum günümde İran benim istediğimi yaptı ve anlaşmayı imzaladı diyeceğine dair bir bilgi konuşuluyor. Buna dair açıklamalar olduğu söyleniyor. Şimdi hem Tahran hem Amerika cephesinden son durumu bir soralım. Ekber bizimleydi. Şimdi İrfan Sapmaz da yayında. İrfan hoş geldin. Merhaba.
1: Merhabalar. Merve, değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Çok teşekkür ederim. Donald Trump'ın doğum günü mü şekillendirecek bu anlaşmayı? Nedir doğum günü için hazırlıklar?
1: Dinlediğim kadarıyla Donald Trump'ın NATO zirvesi için Türkiye'ye gelişinden önce doğum günüyle ilgili aleyhinde konuşmalar yapıyorsunuz. Tehlikeye atmasın bu Donald Trump'ın Türkiye'ye gelişini, Merve.
0: Beni bulamaz NATO zirvesinde burada. Ben kalmam.
1: Dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Çok duygusal bir başkanımız var Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Doğum günü kutlu yarın olsun. Biz
1: doğum
0: bir şey
1: günü 80. gününe giriyor. 80. gününe giriyor. Tüm dikkatlerin kendisi üzerinde olmasını özellikle istirham ediyor gizli şekilde tüm dünyadan. O açıdan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın doğum günü nedeniyle de
0: bir şey soracağım.
1: Tabii yarın özel bir gün.
0: Bunu kim yaptı? Ekrana verebilir misin?
2: Haberin pastası.
0: Ben de diyorum ki Ekrem Bey neye gülüyor bakıp? Ben görmedim.
2: Onu göstereyim.
0: Bunu bana mı, sürprizimiz var sana dediler. Buymuş. Evet, Donald Trump'ın doğum günü. İrfan, artık herhalde bunu CNN International'da yayınlatırsın ya da Fox News'te.
1: Evet, evet.
0: Seni tanıdıkların vardır.
1: Yayından sonra bir telefon açacağım, rica edeceğim.
0: Hürmüz Boğazı pastası. Üzerinde nükleer, füzeler, Donald Trump ve Trump Show.
2: Altta da Hürmüz var.
1: Şimdi Merve, Donald Trump için kırmızı çizgilerin olmadığının çok sık altını çiziyordum. İşte Ahmet El-Şara'yı karşıladı. Hamane'yi de karşılayabilir, en güzel şekilde ağırlayabilir. Onur duyarım dedi malum en son. İltifatlar yağdırdı. Onun için artık Amerika'da Donald Trump için kırmızı çizgilerin olmadığı yönündeki yorumlarla böyle bir tabii pasta da son derece normal. Büyük ihtimalle Amerika'da da ana akım medya çeşitli yerlerde bu tip yapay zeka görselleri hazırlanıyor. Olabilir.
0: Beğendin mi? Beğendiniz mi?
2: Çok güzel.
0: Ekrem Bey,
2: füzeler var.
1: Ona göre her şeyi anlatıyor.
2: Anlamlı, çok manidar bir pasta.
0: Öyle mi?
2: Çok
0: mesela
2: manidar bir tablo. Ben fırsat var herhalde. İrfan Bey bir soru sormak
0: istiyorum. Sormayın ne olur. Önce bir pastayı yorumlayın. Ondan sonra soru sorarsınız.
3: Pastayı yorumlayalım.
2: Yani pasta,
3: şimdi pastada
2: derece
3: sanki her istediği olmuş gibi çok gülüyor falan da. Şimdi açıklamalar şu. Trump dedi ki biz dedi nükleer uranyumu dedi zaten vurduk falan, onu şimdi toz haline B2'leri yollayacağım ya İran'ın içinde dedi ya da alıp Amerika'da imha edeceğim dedi.
0: Ben soru soramıyorum galiba, değil mi? Ben soru soramıyorum.
3: Hayır,
0: ben
3: pastayı yorumluyorum. Heh, şimdi.
0: Yorumlayın hocam.
3: Yani şimdi bakın, orada füzeler var, bir de altta Hürmüz Boğazı var.
0: Tamam.
3: Şimdi füzeler diyor, Trump diyor ki ben onu yok edeceğim diyor, zaten toz haline getireceğim sonra imha edeceğim. Ama İran diyor ki hayır öyle değil diyor. Seyrelteceğiz diyor, yüzde kalacak diyor. Yani tamam nükleer silah olmayacak ama elektrik kullanacağım ben onu elektrikte diyor. O yukarıdaki füzeler, yani o mum yerine koyduğu füzeler doğru değil. İkincisi,
0: yanlış mı?
3: Yani Trump'ın istediği gibi değil. Yani burada gülmesi gereken olan İran tarafı.
0: Hamane'ye mi?
3: Hamane'ye gülmesi lazım. Bilmiyor. Ya onun dediği oluyor çünkü. İkincisi Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nda dedi ki anlaşma imzalanacak yarın. Hemen dedik kaldıracağım ablukayı. Ama Pezeşkian ne dedi ya da Arakçı dedi daha doğrusu. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak dedi. Benim egemenliğimde açılacak dedi. Trump böyle bir şey kabul etmedi. Dolayısıyla ne pastanın o krema tarafı, alt tarafı Trump'ın istediği gibi, ne de o mumları simgeleyen füzeler Trump'ın istediği gibi değil şu anda.
2: Burada affederseniz şu Hürmüz'le alakalı gelinen aşamayı, yarı şaka yarı ciddi, malum İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Pakistan arabuluculuğuyla atılacak imzaların e-imza olarak atılması gündeme geldi ya. Hürmüz'ün bundan sonraki statüsüyle alakalı da İran diyor ki ben hakim olacağım. Kısmen haklı. Niye? Karşısında Umman'la beraber orada onun geçiş hakkı var ama orası

0: burası uluslararası bir su yolu. Dolayısıyla burada bana bildirilecek, benden izin alınacak. Bunu bir bildirim haline dönüşüp imza yerine mesela eskiden muhtıra vardı biliyorsunuz. Burada da bildiri şeklinde bir şeyle zannediyorum belki halledebilirler bunu. Ama şimdi Uğur Hocam konuşurken aklıma geliyor. Biz 28 Şubat'tan beri Hürmüz gerçi birkaç gün sonra gündeme girdi ama Hürmüz açıldı, açılıyor, açılacak. Hürmüz kapandı, kapanıyor falan filan. Daha önce uluslararası su yoluydu. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a vurmamış olsalardı Hürmüz diye nur topu gibi problemimiz olmayacaktı. Şimdi geldiğimiz aşamada da yani acaba ne olacak? Ne olacak? Şu anda net olarak bilmiyoruz. Yani net bir bilgimiz yok. Bütün mesele gene meşhur o Türkiye'de çok anlatılan bir fıkrada olduğu gibi yani Hürmüz eski haline dönecek idiyse biz bu kadar işi niye yaptık falan bu soru da bence sorulacak.
1: Bu ara kaldı fıkra ki... anlatmayın da aman
0: Ekrem. Yok anlatmıyorum.
2: Eskiler bilir onu. Biz biliriz. Gençler bilmez.
0: Rütügen geri falan demeyelim ama bir başka konu da şu şimdi. 28 Şubat'tan beri ne konuşuyorduk? Biz İran nükleer, İran'da rejim, işte İran halkı sokaklarda onlara destek falan filan. Yürüyün biz arkandayız falan muhabbetleri falan vardı. Şimdi geldiğimiz aşamada yani bugün itibariyle ne oldu ve niye şimdi yarın işte 60 gün sürecek bir şey ondan sonra 60 gün sonra nükleer meseleyi konuşacağımız falan noktalarına geldik. Şimdi soru şu, İran haklı olarak diyecek ki ben kazandım. Amerika Birleşik Devletleri İrfan Bey'in anlatmasından onu anlıyorum. Mutlaka Trump diyecek ki ne münasebet olur mu öyle şey? Tabii ki ben kazandım falan diyecek. Her ikisi de kendi burada laf aramızda İran tarafı bence ağır basıyor. Neden? Baktığınızda objektif olarak eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arzu ettikleri şeyleri gerçekleştiremedi. Burada zannediyorum Hürmüz anahtar rolde. Neden? Hürmüz'le alakalı bir kara harekatına falan filan giremeyişleri. Hürmüz'de bir yerleri işgal etseler bile arkadaki İran varlıklarının onları rahatsız etme usulü ki bir takım şeyler ortalığı karıştırdı. Kasım'da yaklaşan seçimlerdi o.
1: Evet.
0: İrfan Bey'e şunu sormak istiyorum. Biraz önce Turgay Alp konuşurken İsrail'deki insanların Netanyahu'nun onları sürekli gaza getirmesi sebebiyle kardeşim 28 Şubat'tan beri sen bize bir sürü söz vermiştin. Şu an geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çıkıp hava atıyor. Netanyahu'ya emrettim artık Lübnan'ı vurmayacak falan diyor. Biz İsrail olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası mıyız diye sorabilirler diyor. Ben de İrfan Bey'e sormak istiyorum. İsrail 810 milyonluk bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri 330 milyonluk bir ülke. Şimdi İsrail bu soruyu soruyorsa efendim
2: 810 milyon dedim.
0: 330 dedim. İsrail 810 milyonluk.
2: Ha 810, yani 810
0: Araplar ve Yahudiler meselesinden dolayı. 810. Aman Uğur Hocam yapma.
2: 810 dedin de Allah Allah dedim.
0: Yo, yorgunum 8, da o kadar.
2: 8 milyon Yahudi dünyanın başına bela çekti Allah korusun.
0: Amerikalılar bu mesela bu tavırdan hareketle bir dakika ya 330 milyonluk devasa bir ülkeyiz. Şuradaki 6-7 ya da 8 milyonluk İsrail'in kuklası mıyız kardeşim? Sorusunu soruyorlar mı? Arada kısmen soruyorlardı da bundan sonra biraz daha kuvvetlice sorabilirler mi İrfan Bey? Merak ediyorum.
3: Soruyorlar ve bu iş her geçen gün büyüyor. Kamuoyu yoklamaları inanılmaz şekilde düşüyor ve Donald Trump bundan çok istifade ettiğini söyleyebilirim. Donald Trump'ın söylemlerine dikkat etmemek gerektiğinin hep altını çiziyorum. Ama özellikle magacılar, cumhuriyetçiler içerisindeki magacılar, evangelist kesim içerisindeki yaşları 30-35'e gidenler artık şunu söylüyorlar. Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak İsrail'in neden bu kadar silahının parasını veriyoruz? Neden bu kadar ülke ekonomisi sıkıntıya giriyor? Çok ciddi bir şekilde rahatsızlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an itibariyle Hürmüz Boğazı vurmuş. Ben tebrik ediyorum arka bu hazırlayan pastayı hazırlayan arkadaşlar. En büyük pastayı alta koymuşlar. Yani geniş pasta. Evet nükleerden de hep söylüyorum. Çok daha önemli şu anda Hürmüz Boğazı.
1: Hüseyin şimdi Alemdar imzası tabii... ama bir şey söyleyeceğim. İrfan dikkatini çekti mi? Bu ikinci görsel ve orada Trump mutsuz Hamaney gülüyor.
2: Doğrusu bu.
3: Evet.
2: Doğrusu bu ama yani.
3: Şimdi o açıdan Hürmüz Boğazı vurmuş vaziyette Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi hemen tabii konuşurken petrol fiyatlarına bakıyorum sürekli yakından hem arabamı aldığım için tekrar bakıyorum şu anda bugün itibariyle. Evet bugün itibariyle 88 dolarlara inmişti Brent petrol.
1: Ne kadar oldu benzin sizin orada şimdi?
3: Benzin istasyonlarına yansıma var mı diyorum. Hiçbir yansıma yok. 4 dolar 24 sent. Daha önce 27 Şubat 2 dolar 69'a aldığımız bir başkasında 4.25.
0: Efendim Bey, özel merak. Türkiye'de mesela petrol fiyatlarındaki dalgalanma, artış da bir gün sonra genellikle, inme de bir gün sonra yansıyor. Amerika'da bu biraz daha mı yavaş işliyor?
3: Hayır, çok hızlı işliyor. Donald Trump rahatsız eden bu. Çok hızlı işliyor, çok hızlı vuruyor. 1-2 saat içerisinde, çünkü sürekli artık konumuz nedeniyle takip ediyorum. 1-2 saat içerisinde benzin fiyatlarına inanılmaz şekilde fırlıyor. Otomatik olarak zaten Amerika'daki işte 1-2 canlı yayında belki dikkatini çekmiştir, yapmıştım. Benzin fiyatları otomatik olarak işte ışıklı tabelalarda var. Anında dönmeye başlıyor. Benzin fiyatları yükselirse ya da düşerse yukarıya ve aşağıya doğru inanılmaz şekilde düşüyor. Şimdi bu sorduğunuz soru Ekrem Hocam çok önemli. Donald Trump'ın aslında şu anda Amerika'daki bu Yahudi lobilerine karşı elini güçlendiren bir mesele. Kendisi söyledi işte geçtiğimiz aylar içerisinde. Amerikan tarihinde hiç bu kadar İsrail'e olan destek %20'lere inmemişti dedi. İnanılmaz şekilde. Tarihi bir kırılma yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte MAGA'cılar inanılmaz şekilde tepki gösteriyorlar. Bize artık sömürdüğü yeter bu İsrail'in diyorlar. Ve bu iş büyüyor, gidiyor ve bunun mimarının da ben Donald Trump olduğunu söyleyebilirim.
1: Orhan Bey, siz yorumlar mısınız? Bu çok güldünüz bu görsele. Niye o kadar güldünüz?
2: Niye düzelttik işte. Yanlıştı. Tamam, işte Trump gülüyordu.
0: Affedersiniz Merve Hanım. İrfan Bey, şimdi ama CNN'e falan hani bu yapılmış şeyi verme durumunuz varsa, şimdi birinde malum Trump gülüyor, Hamenei somurtuyordu. Şimdi Hamenei gülümsüyor, Trump somurtuyor. Hangisini vereceğinizi siz tercih edin ama kızdırmak istemeyeceğinize göre
1: CNN'e Trump'ın üzüldüğünü verip Fox'a Trump'ın güldüğünü.
3: aynen. Merve dilin ağzımdan aldı. Bu şeyi çok bu şu Fox'luk şu anda. Ama CNN'de tersine çevirmek lazım bunu. Evet, bu da CNN. Teknolojimiz çok geliştiğini görüyorum, haberde işte anında güldürüp ağlatabiliyorlar.
1: Kusura bakma da İrfan, sen Amerika Birleşik Devletleri televizyonlarını çok fazla izlediğin için haberi galiba ara ara izlemiyorsun. Biz kusura bakma da hepsinden
3: çok
1: iyiyiz.
3: Çok merak ediyorum gelince ya, aslında.
1: Rica ediyorum.
3: Gençimizin zaman zaman görüyorum, inanılmaz evet.
1: Şimdi Fox News'te göremezsin hocam bunları, CNN International'da falan yok bizim üstümüz.
3: Evet, yani bu Yahudilere yönelik inanılmaz bir tepki var. Mesela Yahudilerden de Müslüman olanların, ben bazı tabii sosyal medya hesaplarını takip ediyorum, Müslümanlığa geçenlerin çok olduğunu görüyorum. Allah. O açıdan bu da bir taraftan sevindirici. Mesela dünkü bir paylaşımda gördüm. Yahudi bir karı koca Müslüman olmuşlardı. Geldiler bir camide şehadet ettiler.
1: Enteresan.
3: Tabii bu Gazze'deki yani insanı duygulandırıyor. Bu Gazze'deki işte 70 bin 80 bin insanımızın orada hayatını kaybetmesi, şehit olmasının da diğer taraftan baktığımız zaman Amerika'da ama çok camilerde işte ben her hafta cuma namazlarına bir değişik camiye gidiyorum. Özellikle Diyanet Center'de bizim orada çok açık görüyorum. İnanılmaz insanlarda çok büyük etki yaptı bu. Ve Amerikan toplumunun fikirlerini değiştirdi. Yeni bir dönem başladı. Bu da işte ben her zaman şunu söylüyorum. Herkesin bir hesabı var. Allah Celle Celal Hazretlerinin de bir hesabı var elbet. O açıdan artık Amerika'da hiçbir zaman eskisi gibi olmaz bu işler. Evet. İşte Cenk Uygur vardı. Cenk Uygur mesela İngiltere'ye gitmek istedi, havalimanından geri döndürdüler. Sen İsrail'in aleyhinde şey yapıyorsun diye, konuşuyorsun diye. Bunlar çok güzel şeyler. Bu sefer bunlar daha da bileğleniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz şekilde propaganda yapıyorlar İsrail'in aleyhine.
1: Tahran'a bir dönmek istiyorum. Şu imzaların yarın atılmayacağına ilişkin. Yani sana sorayım. İran kanadından gelen açıklamaları İrfan, ama önce bir Tahran'a sormak istiyorum. Şimdi bu Donald Trump'ın doğum günü meselesi hakikaten, ya bu arada şöyle izlendiğinde ya da dinlendiğinde çok böyle diplomatik olmadığının farkındayım bazı şeylerin, bazı açıklamaların, ama maalesef hani birçok şeyi de diplomasi açısından yorumlayamadığımız bir dönem. Şimdi diyorsunuz ki ya siz oraya belki bir pasta fotoğrafı koyup gülüyorsunuz vesaire, ama hakikaten böyle bir liderler kompleksiyle karşı karşıyayız maalesef. Yani bunu savaşın başında da söyledim. Donald Trump'a söylenen, ya biz buraya gireriz, bu rejimi de indiririz, siz de dünyanın bir numarası olursunuz, tarihe de geçersiniz diye satılmış, pazarlanmış bir strateji var. Sonrasında çöken bir strateji var. O yüzden mesela Amerika savaş boyu zaten eleştirildi bir stratejisi yok diye. Çünkü zannediyorduk ki Venezuela'da yaşananlar 3 gün sonra İran'da da aynı şekilde olacak. Hiçbir şey beklendiği gibi olmadı. Şimdi Amerikan Başkanı kendine bir çıkış yolu ve onurlu bir çıkış yolu arıyor. Dolayısıyla yani istediği şey biliyorum dış

0: yukarıdan bakıldığında bana da çok mantıklı gelmiyor. Bana da diplomasiye uygun gelmiyor. Bana da uluslararası ilişkilere uygun gelmiyor ama Amerikan başkanını artık tanıyoruz. Yani doğum gününde bu imzayı atmak istiyor. Ama İran'da, bakın İran'da diyor ki biz bu şovun farkındayız ve izin vermeyeceğiz. Ekber, yarın imzalamayacak mı İran Kanada? Bir de yarın istedikleri gibi imzalamazlarsa buyurun yeniden savaşa.
1: Kullanırlar belki.
0: Buyurun yeniden savaşa.
2: Mete şöyle söyleyeyim, esasında Fars Haber Ajansı resmi bir işte durumu söz konusu değil. Ben az önce yayınımızın ilk başında resmi açıklamayı aktardım. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü diyordu. Orada %100 yarın yapılacak demedi. Dedi yarın olmazsa da yakında olacaktır. İfadesi şuydu, aynen birebir. Hatta işte muhabir kendisine sorduğunda ne zaman olacak bekleyip görelim. Yani tam net tarihi söylemedi. Yarın olur mu olmaz mı, ben de aynısını düşünüyorum. Yani yarın doğum günü dolayısıyla sırf Fars Haber Ajansı bunu dedi değil. Muhtemelen düşünüp taşınacaklar ve bu yani belki bunu pazartesi yaparlar. Ancak burada arabulucunun da sözü önemlidir. Yani ben İran'dan ve Amerika'dan ziyade, çünkü bunlar sonuçta savaşın tarafları. Burada arabulucu olan Pakistan'ın ifadesi önemlidir. Pakistan gelen açıklamaya bakıldığında gerçi Şahbaz Şerif 24 saat diyor. Belki bu 24 saat mesela biraz da uzayabilir. Pazartesiye denk gelebilir. Ancak öyle uygun bir ortam söz konusu. Az önce mesela Donald Trump'ı gülürken gösteren bir görselimiz söz konusuydu. Esasında Donald Trump bundan sonra kalkıp kendi kamuoyuna diyecek ki ne? Bakın ben gittim İran'da kazandım. Kazandığım da neydi? Hürmüz'ü açtım. Tabii Amerikan kamuoyu da bunu şuna sorabilir ki Hürmüz kapalı değildi zaten. Şimdi ben iki konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. İran zaten Hürmüz'ü açmıştı. Hatırlayalım, bu ateşkes 2 ay önce olduğunda ana maddelerinden başında ne geliyordu? Savaşın bitmesi, Hürmüz'ün açılması. İran Hürmüz'ü açmadı. Gerekçe olarak neye gösterdi? Lübnan'ı gösterdi. Dedi İsrail'in saldırıları devam ediyor. O maddelerin biri hala hayata geçmiyor. O yüzden ben de bu maddeyi hayata geçirmiyorum. Ardından işte müzakereler yapıldı. 10 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri arabulucuğunda orada da göstermelik olarak bir ateşkes sağlandı. Bunun üzerine 11. gün, ben bunları teker teker hatırlıyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı çıktı. Dedi ki işte bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Hürmüz açıldı dedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Donald Trump peş peşe, hatırlıyorum o tarihte ben onları sunuyordum. İşte peş peşe açıklamalar yaptı kendi sosyal medya hesabı üzerinden. Tamam İran kayıtsız şartsız işte Hürmüz'ü açtı, üranyumunu verecek şu. Ancak biz işte deniz kuşatmasını devam edeceğiz. Bunun üzerine İran bir gün sonra dedi madem sen de deniz kuşatmasını devam edeceksin ben de tekrardan burayı kapatıyorum. Yani madem Donald Trump orayı açacak da şimdi böyle bir anlaşılmıştı. Anlaşmaya imza atacak da neden o tarihte atmadı? Evet. Mesela bu. Şimdi bu arada, biz hangi döneme denk geldik?
0: Ya bu arada şöyle bir şey var. Dün önceki gün bir açıklama yaptı. Aslında diyor biz açık diyor Hürmüz. Sizin haberiniz yok diyor. Gazeteciler gidip oraları çekemedi ama diyor açık diyor Hürmüz. Kendi ağzıyla söyledi Donald Trump bunu. Bir konuşalım, bir virgül koyacağım. Öncesinde tabii biliyorsunuz bizim milli takımın bugün, daha doğrusu yarın Türkiye saatiyle sabah saat 7'de yani bu gece sabah 7 oluyor.
3: Yani Trump'ın doğum günü mi?
0: Trump'ın doğum gününü bizim milli takım maçını gölgelemeyelim Ekrem Bey. Evet, ilk maçımıza çıkıyoruz artık Avustralya'yla. Dün akşam Amerika Paraguay maçı oynandı. Yani akşam diyorum, sabah diyorum, gece 4'te galiba oynandı. Biz saatler biraz karışık ama bu sabah, yani önümüzdeki sabah saat 7'de, yarın sabah saat 7'de Türkiye Avustralya'yla ilk maçına çıkacak 2026 Dünya Kupası'nda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maç öncesi A Milli Futbol Takımı'na bir mesaj gönderdi. Hemen o mesajı bir paylaşalım.
4: Milli takımımızın çok değerli sporcuları yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız.

0: yaşayacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın sabah saat 7'de Türkiye saatiyle oynanacak maç için, Türkiye-Avustralya maçı için A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Ve yarın sabah ilk maçına çıkacak millilerimiz ve Avustralya maçının ardından haftaya Paraguay, sonraki hafta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Konuşacağız, maç yorumlarına dalacağız, onu program sonuna sakladık müsaadelerinizle. Bu arada bu akşam konuklarım da hepsi ay yıldızlı armalarla gelmişler. Yakından görünmüyor ama kırmızı mesajlarımızı da verdik. İnşallah başarılar dileyelim.
2: Yarın sizinki sabah, görünüyor ama sizinki.
1: Benimki evet. Bir de bizimki uzak. Bir de takacaktım. Kazanırsak yarın takarım bari. Ya da haftaya takarım tekrar. Evet, şimdi Ekber sen yarım kalmıştın. Sen lütfen tamamla. Sen diyorsun ki resmi bir açıklama değil. Yani yarın da olabilir, pazartesi de olabilir. Ben İrfan'a da şunu sorayım bu arada Ekber sana gelmeden. Az önce sen yokken konuştuk. Yani Dünya Kupası başlamadan bir an önce Donald Trump'ın bu anlaşmayı imzalamak istediği bir gerginlik olmasın diye söyleniyordu. Amerika tarafında şu an mesela bu anlaşmanın imzalanması nasıl yorumlanıyor?
3: Şimdi ben çok kısaca özellikle Donald Trump'ın şu anda cumhuriyetçileri içerisinde de çok ciddi şekilde eleştirildiğini örnekler vermek istiyorum. Mesela Ted Cruz, cumhuriyetçiler, Lindsey Graham, Tom Tillis gibi cumhuriyetçi senatörler, eski yetkililer, örneğin Mike Pompeo anlaşmayı zayıf, Obama anlaşmasına benzer ve İran'a zafer hediyesi olarak nitelendiriyorlar. Yani Trump'ın savaş hedeflerine, nükleer programını kalıcı olarak bitirmesi, ulaşılmadığı, İran'ın elinin güçlendiği görüşü hakim. Bu Trump'ın kendi partisine, kendi partisi içerisinde de yumuşak davrandığı yönde Donald Trump'a çok sert eleştiriler var aslında baktığımız zaman. Şahin kanatı tarafında özellikle. Tabii demokratlar tamamıyla bunu bir hata olarak görüyor. Bunu söylemeye gerek yok. İşte hem başkan hem de yönetim hem de o tüm konuları çok ciddi bir şekilde eleştiriyorlar. İşte kongrede savaş yetkilerini sınırlama çabaları var çok ciddi şekilde. Malum en son geçtiğimiz hafta içerisinde temsilciler meclisinde 4 cumhuriyetçi senatör demokratların safında yer almışlardı. İlk kez böyle bir olay yaşanmıştı. Tabii İsrail lobisi ve muhafazakar taban baskısını hiç onu söylemiyorum. İnanılmaz şekilde tabii bir baskı var bazı çevrelerde.
1: Bir Ekber'e Tahran'daki o son açıklamayı sorayım. Yani Ekber sen ne bekliyorsun? Yani yarın değil de en geç pazartesi gibi bir bakış açısın var. Yoksa hayır yani bunu bırakıp aslında yarın da imzalayabilirler mi Tahran tarafı? Ya da bu anlaşmayla ilgili ne söyleniyor?
4: Merve şöyle söyleyeyim, az önce de söyledim yani dışı, tabii İran medyasında çok bu tip meselelere çok değiniliyor. Öncelikle İran medyasının yapısına bakalım. Fars Haber Ajansı değerli hocam da oradadır. Oral hocam ki İran uzmanıdır. Hı hı. Yapısını biliyor. Bu anlaşmaya karşı. Mesela Taslim Haber Ajansı böyle bir uzlaşıya karşı, o da devrim muhafaza. İran Devlet Televizyonu karşı. Sokakta biz zaman zaman görüyoruz. Ben gidiyorum orada yayınlar yapıyorum. Onların önemli kısmı böyle bir anlaşmaya karşı. Az önce Orta Doğu muhabir gazeteci arkadaşımız aktardı. İşte İsrail'de bu savaşın yeniden devam etmesi için büyük bir kamuoyu baskısı söz konusu. Hmm. Esasında İran'da da o kadar da olmasa da benzeri bir durum söz konusu. Tabii farklı nedenler dolayısıyla. Mesela yönetime yakın insanlar bu kadar biz üstünken, bu kadar elimizde füze varken, bu kadar böyle bir fırsat elimize düşmüşken neden ateşkes yapıyoruz? Neden savaş devam ettirmiyoruz? Hı hı. Hatırlıyorum birkaç gün önceydi. İran İsrail'e füze vurduğunda Yani Tahran sokaklarında bu işte etkinliklerde kıyamet kopuyordu. O kadar sevinçli, mutluylardı. Onlar da bunun işte devam etmesini istiyor. Tabii muhalifler de bunun devam etmesini istiyor. Şimdi bir ayrı parantez açalım. Onlar da farklı sebeplerden dolayı işte biz tek başına bu yönetimi yenemeyiz. Onu öyle yapmamızı. Özetlemem gerekiyorsa yani yarın da olabilir, diğer günlerde de olabilir. Fakat işte bir İran'dan gelen resmi açıklamada yarın olmasa dahi önümüzdeki günlerde olabilir. Resmi yarın. Açıklama bu şekilde duruyor.
1: Yarın ya da yarından
4: olmasa dahi.
1: Evet.
4: Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas'ı şöyle söylemişti. İşte medyada çıkan haberlere çok dikkat etmeyin demişti.
1: Evet, biz zaten Tahran'dan yani tabii bu açıklamalar da resmi haber ajanslarından olduğu için yine de soruyorum. Doğru bilgi sende. Çok teşekkür ediyorum Ekber. Çok sağ ol. Yayına katkı için, değerlendirmelerin için. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. İlerleyen dakikalarda yine sıcak bir gelişme olursa, sıcak bir bilgi olursa açıklamaya ve Tahran'dan, Amerika'dan anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi ben yavaş yavaş taç ekrana gitmek istiyorum ve Oral Bey'i davet edeceğim. Taç ekrana. Evet. Analiz ekranımızla bir gidelim. Analiz ekranımızda biraz sahadaki son durumu konuşalım. Şimdi bir barış ihtimali ve bir saldırı ihtimali.
5: Daha henüz barışın ilk adımı.
1: Barışın ilk adımı diyorsunuz.
5: Ateşkesin ilk adımı, hatta barış bile değil yani.
1: Ne olacak peki sahada bu ateşkesle birlikte?
5: Ya aslında tekil olaylar üzerinde okumayı ben çok doğru bulmuyorum. Hı-hı. Doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü bir strateji değişikliğine gidildiği İsrail içerisinde zaten konuşula geliyor. Yani yeni bir stratejiye gidildiği şey yapılıyor. Hatta bir yakın harita varsa daha net bir şekilde gösterebilirim bazı şeyleri.
1: Mesela şurası
5: bu
1: daha
5: gayet
1: iyi.
5: Bir
1: tamam. Mesela nasıl bir strateji dediniz?
5: Şimdi şöyle, daha önce çok konuştuk. İran'ın bütün işte kritik altyapıları vuruldu. Ekonomisi şu an sıkıntıda vesaire. Şimdi savaş anı esnasında, savaş sırasında toplumsal kenetlenme çok daha görünür, gözle görülür halde. Ve bazı olağanüstü hal durumu olduğu için tedbirleri almak daha kolay oluyor. Fakat hususen şimdi savaşın böyle durduğu bir noktada diyelim. Yani tam... İşte başlama ihtimali var mı yok mu, daha belirsizliğin hakim sürdüğü bir yerde o ekonominin kırılan çarkları yavaş yavaş dönmeye başladığında hangi çarklar kırık kaldı, hangi çarklar yok artık, daha önceki eksiklikler nelerdi, yapısal eksiklikler nelerdi, daha fazla hissedilir hale gelmeye başlıyor. Şimdi İsrailliler şunu tartışıyorlardı kendi içlerinde yakın zamana kadar, şey diyorlardı, şey gelmeyeceği belli, yani vuruşlarla, hava saldırılarıyla bir rejim değişikliği gelmeyeceği ortada. O zaman İran'ı ambargolarla, şu anki var olan işte bu ekonomik yaptırımlar vesaire, bunları devam edecek şekilde hiçbir şekilde bir gelir kalemi sağlamaması sağlayarak, hiçbir gelir kalemi yaratmayarak, işte dondurmuş varlıkların iadesinden tutun da Hürmüz'ün statüsüne kadar bir çevreleme politikası sürdürelim ve boğalım İran'ı. Yıl sonuna kadar özellikle İran'ı boğalım. Böylece iç karışıklıklar daha fazla artsın. Bu ekonomik olan sıkıntılar daha fazla gündeme gelsin ve toplumsal hareketler tetiklenebilsin diye bir...
1: Aslında bütün bu sistemlerin, yani petrol altyapılarının, rezervlerin, işte...
5: Çoğu vuruldu zaten.
1: Hepsi zaten vuruldu. Asıl hedef İranlıları sokağa çıkarmaktı burada ama yine galiba istediğini alamadı.
5: Şöyle düşünün, şu an İran'dasınız farz-ı mal. Savaş başlayacak mı belli değil. Yıkılan yeri tekrar inşa etmek istiyorsunuz fakat savaş tekrar başlayabilir. Pozisyon, yani sürekli psikolojik yıpratma da var burada.
1: Doğru.
5: Dolayısıyla mesela biz işte ateşkes olacak mı, ateşkese giden bir yol mu döşendi vesaire de konuşurken aslında zaman geçiyor. Ve bu zaman geçtiği süre içerisinde işte arada Dünya Kupası var veya işte diğer seçimler yaklaşıyor gibi konular var. İsrail'de de seçimler geliyor malum. Böyle bir durum söz konusu. İsrailliler Gazze konusunda özellikle mesele İsrail'deki askerlerin çok fazla canını yaktığı için çok destek vermezken Gazze meselesine, İran konusunda istatistikler, anketler çok yüksek seviyede İsrail toplumunun İran operasyonu desteklediğini gösteriyor. Dolayısıyla burada bir şey de söz konusu. Şimdi İsrail'lerin temel istediği şey, çok uzatmak istemiyorum, İran'ı boğarak ve şu an Amerika'nın da yapmak istediği aşağı yukarı şey bu. Ve bu memorandum meselesinde de bir orta yol bulunduğunu görüyoruz. Nedir o? İşte Hürmüz'ün statüsü meselesi. Hürmüz'ün statüsü meselesinde geçişler olacak. Yani en temele geleyim hatta. iki tarafta şu an bir Meksika açmazı içerisinde. Üç taraf diyelim. Yani nedir Meksika açmazı? Bilirsiniz filmlerde falanlar üç kişi böyle birbirine silah doğrulturlar. Hani birisi sıkarsa herkes ölecektir.
1: Herkes birbirine sıkacak.
5: Şimdi Meksika açmazının Amerika tarafı belli. Hürmüz kartı çok ciddi şekilde yıpratıyor. Konuşuluyor zaten sürekli olarak. İşte Trump tarafında iç politika tarafı var. İsrail, Amerika

0: tamamen boğmaya yönelik hamleler yapılacağını, fakat bunu barış söylemleri üzerine devam edecek bir süreçte yapılacağını düşünüyorum.
1: Ama siz diyorsunuz ki yani İran'ın altyapılara hedef alınmaktan vazgeçilmeyecek bu süreçte, doğru mu?
0: Şimdi bir gece
1: saldırı olabilir mi?
0: Bir yani, gece kalktığımızda saldırı gelebilir. Her zaman
1: mesela
0: var.
1: Mesela yani İsrail'in buradan alıp da mesela İran'ı vurması.
0: İsrail tek başına bütün İran altyapısını yok edemez. Çünkü İranlılar Irak Savaşı'ndan şeyi öğrendiler. Yani merkezi bir elektrik sistemi bir yere vurulduğu zaman bütün ülkeyi çökerttiği için bunu da böldüler her şey gibi. Dolayısıyla İsrail tek başına hava gücü gelip de İran'ın bütün elektrik altyapısını yok etmeye ve işte petrokimya tesisi tamamını yok etmeye yetmez. Bu son 7 Haziran'daki saldırıda İsrail'in misillemesi İran'ın petrokimya tesislerini oldu mesela.
1: Doğru.
0: İki tarafta birine şey mesajı veriyor. Bir taraf ben eğer yani müzakerenin devamı gibi düşünün. Eğer anlaşma çıkmazsa ben İran olarak şunu şunu yaparım. Ve Lübnan'a mesaj veriyor bir taraftan. Bir taraftan işte İsrail'in meşhur bir savunulabilir İsrail projesi var. Onu şu an yürütmeye çalışıyorlar. Bunun önüne geçmeye çalışıyor İran. Diğer taraftan uğraştığınız sorun birken iki yaparım diyerek Babil Mendeb mesajı veriyor vesaire. Amerikalılar ve İsrailler de buna karşı ben de senin ekonomik altyapını vurur mesajı verdi. İki tane su deposunu vurdular gene güneyde. Birçok yeri vurdular gene Bender Abbas tarafından, Hürmüzgan tarafında. Yani böyle karşılıklı mesajlardan sonra bu anlaşma
1: aslında
0: geldi.
1: Aslında hep şuraların yani güney bölgesinin çok hedef alındığını gördük. Yine mesela hani burada...
0: Varsayılı körfez haritası direkt gösterilmeleri.
1: Evet, mesela burada da şöyle bir şey Oral Hocam. Hep Hark Adası ve Keşm Adası'nın ağırlıklı olarak hedef alındığını görüyoruz.
0: Şimdi Hark Adası son saldırı hedef alındı mı çok emin değilim. Çünkü zaten vurulacak yerler vuruldu orada.
1: Keşm'i daha çok hedef aldı.
0: Keşm önemli çünkü Keşm büyük bir ada. Yani üzerinde ciddi bir yer, nüfus var ve ciddi silahlandırılmış bir yer ve Körfez'in kilidi aslında. Sadece Keşm değil. Yani oradaki bütün ada takımı Bender Abbas ve civarındaki kentler bütün İran'ın aslında savunma şeyinin kilit noktalarının bir tanesi. Yine yukarıda Kirmanşah onları karşı ama güney tarafında da Bender Abbas ve etrafındaki ilçeler diyelim bunu karşı. Dolayısıyla bütün o vuruşlar oraya yoğunlaşmış durumdaydı. Bu da bir mesaj
2: hocam,
0: aslında İran'da.
2: Hocam şey de ekleyeyim. Bender Abbas'ta donanması var.
0: Bender Abbas merkezi zaten.
2: Şimdi. Ha yani vardı. Şimdi Trump yok ettim diyor da atıyor mu bilmiyoruz da yani orası onun için çok önemli.
0: Tabii Bender Abbas.
2: Yani bizim Gölcük gibi yani onların donanmasının merkezi.
0: Birinci bölgenin şey birinci bölge komutanlığı orada. Devrim muhafızlarının ve Erteş'in de ana üsleri orası. Yani evet, zaten devrim muhafızları deniz kuvvetleri komutanı Tanksir orada öldürüldü. Yani Bender Abbas da öldürüldü.
1: Dolayısıyla o bölgeleri ağırlıklı olarak...
0: Tabii tabii yani şu bölge tamamen, şurası zaten dağlık bir bölge. Şöyle mesela dağlık bir bölge. Şu bölge olduğu gibi İran'ın aslında Hürmüz'ü savunma stratejisini kurguladığı bir yer temelde.
1: Burayı diyorsunuz değil mi? Tamamen.
0: Tabii tam orası.
1: Şu bölgeyi.
0: Oradaki adalar, işte sırtını verdiği diğer ilçeler. Şu tarafa doğru yaslanan 3-5 tane ilçe var onlar. Bender Abbas'ı kendisi önünde Keşm Adası var zaten. Hürmüz Adası ve bu adaların Larak Adası. Bunlar hepsi şey silahlandırılmış yeraltı şeyleri dolan.
3: Oral Bey, Mervan'ım müsaade edersin. Efendim, zaten lütfen. Bölgeyi acayip ateş altında bıraktı şu anda. Sağlam bir şey kalmadı etrafta.
1: Bayağıdır kullanmamışım ya, özledim. Özlemişim.
3: Şimdi 28 Şubat'ta başlayan, bugünlerde inşallah bitecekmiş gibi gözüken bu süreçte kafama takılan bir şey olduğu için soruyorum. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le bir takım iddialarda bulundu. Yüksek perdeden konuştu, etti falan falan falan. Hürmüz Boğazı ile alakalı çeşitli gelgitler yaşadık falan. Günlerce burada Amerika Birleşik Devletleri bir çıkarma yapar mı yapmaz mı? Kara savaşını başlatır mı başlatmaz mı? Başlatıyor, başlattı, başlatacak. Trump yani herhalde 28 değişik açıklama yaptı falan falan falan. Ama geldiğimiz noktada şuraya gelişimizin arka planında Hürmüz'le alakalı yapılabilecek olan bir çıkarmanın ya da diyelim ki bir kara harekatının galiba bedelinin çok yüksek olması mı bizi buraya getirdi?
0: Tabii,
3: ne
0: tabii,
3: dersin?
0: Tabii kesinlikle İran coğrafyasını silah haline getirdi. Yani bakın Basra'dan.
1: Şöyle Hürmüz abi bu daha iyi değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii bu güzel harita. Yani Basra'dan gerek de yok. Şöyle baktığınızda yekten şöyle baştan başa coğrafya şey.
1: Aa özür diliyorum pardon ben.
0: Dağlık sırtın dağlara vermiş bir coğrafya. Ve yani dağın önemi de şu, alta girdiğin zaman o sığınak delicinin işlememesinin de bir sebebi burada dağların altında inşa edilmiş olması. Ve yani Basra'dan Pakistan'a kadar bütün hatta sahip İran.
3: Evet.
0: Dolayısıyla siz İran'ı tamamen kontrol altına alacaksınız da tahrını düşüreceksiniz ya, böyle çok fantastik bir senaryo. Bu yani milyonlarca asker gerektir.
3: Peki
0: öyle
3: Oral Bey, affedersiniz. Estağfurullah. Şimdi Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Şimdi İrfan Bey hatta mı bilmiyorum da, biliyorsunuz anlatır şu kadar gizli servis, şu kadar bilmem ne istihbarat falan falan falan falan.
2: Doğru.

0: Da. Doğru da belki yüzlerce stratejik araştırma kuruluşu falan filan var. Sürekli simülasyonlar, tahminler, yorumlar, takipler falan.
1: Evet.
0: Burada mesela ben askerlikten çok anlamam. Piyade yedek subay olduğum için. Yani en sonunda ben bile düşünürken yani burada İran evet yani Hürmüz geçidi falan. Ben bir şey yapmaya kalkarsam arkadakileri stabil hale getirmemişsem oraya çıkmak delilik. Yani oraya kara harekatı yapamam çünkü on binlerce insan kaybederim. Şimdi Trump bunu düşünmedi mi ki biz 28 Şubat'tan beri hep üst perdeden tehditlerini dinledik.
1: Buradaki çıkartma hedefi çok çok büyük ihtimalle adalar. Yani dolayısıyla adalar olduğu için söz konusu, ana kar olmadığı için buna göre bir organizasyon yapıldığı düşüncesindeyim. Gelen sevkiyatlar da bu yönde zaten ekseriyetle. Ama şimdi ne kadar tutarlarsa tutsunlar bu adaları. Husiler de gördük. Yani amiyane tabirle söylüyorum. Terlikle gezen insanlar bile sırttan atılan bir roketle orayı istikrarsız hale getirebiliyorlar. Dolayısıyla koca bir devlet organizasyonu olduğu bir yerde bu kadar çok yıllardan beri buraya yatırım yapıyor İran. Yani evet. Tanker savaşlarından beri burada hatta 1980'lerin daha başında buranın statüsünün bir gün değişebileceğine dair yatırımları ve tabii. Şeyleri var İran'ın. Hukuki olarak da askeri olarak da yönleri var, yaptığı adımlar var.
2: Bir de siz anlatmıştınız ben hatırlıyorum bu arka tarafta bekleyen devrim muhafızlarının özel bir ekibi var değil mi?
1: Kara çıkartması yani, noktasında.
2: Bizim hani kol ordu dediğimiz ama sadece orayı korumak için özel yetişmiş askerleri var.
0: Trump bunu bilmiyor muydu da üst perdeden savurdu falan filan.
1: Burada stratejik hedef ne sorusuna gitmemiz lazım. Stratejik hedef burada rejimi değiştirmek. En temelde yani işte balistik füze, vekil güçler, nükleer
0: bir sürü
1: tamam.
0: Şey vardı.
1: Ama esas bütün bunların inşa edil, yani zemin olan rejim var. Rejimi çekerlerse bunlarla uğraşamaz diye düşünceler. Bunu da askeri olarak işte sistemik felç dedikleri konsept üzerine uygulamaya çalıştılar. Aslında bir ölçüde başardılar. Bunu da söylemek lazım. Şunu şöyle formüle edelim. İran'ın iki tane savaşı var. Birinci savaşı şu an veriyor. İşte bu konvansiyonel olan karşılıklı atışlar vesaire falan. Bu savaşı İran büyük ihtimalle zaten daha önce sahip olmadığı şeyleri alarak çıkacak. Yani işte Hürmüz statüsünde ufak da olsa değişiklik yaratarak yahut belki dondurmuş varlıklarından bir şeyi kopartarak vesaire.
0: En azından en müracaatı alacak
1: her
0: gibi.
1: Her ne olursa hiçbir şey alamasa bile kuşatmacıları kırdığı için, geri çekilmeye zorladığı için kale düşmedi. Dolayısıyla savaşı kazandığını ilan edecek evet. İranlılar. Ha. Ama esas ikinci savaş bundan sonra başlayacak. İkinci savaş ülkenin yeniden ayağa kaldırılması savaşı. Yani
0: tam da burada müsaadenizle Merve Hanım kızmıyorsunuz değil mi efendim?
1: Estağfurullah.
3: Biraz kızıyor. Ben
0: önce,
3: görüyorum.
0: Uğur Hocam kızıyor demek ki. Yok, biraz önce Ekber'i dinlerken.
2: Ketebeyi süresinden yiyorsunuz ben
0: tıpkı
2: karışmam.
0: Tıpkı İsrail gibi Amerika'daki belki bir kesim gibi İran'da da aslında bu yeni yapılacak anlaşma konusunda karşı olanlar olduğunu söyledi. Halbuki yani temel bir bakış açısıyla İran'ın 28 Şubat'tan beri yaşadıklarına, daha önceden 12 gün savaşındaki durumuna ve 1979'dan beri yaşadıklarına baktığımızda şu anda sanki söylediğiniz gibi İran'ın kendi ayakları üzerinde durabilmesi konusunda bir ümit doğan bir şey var gibi. İnşallah öyle olur. Burada mesela İran'ın ekonomik açıdan biraz canlanması, pahalılığın bitmesi, işte İranlıların biraz kendine gelmesi, biraz rahat nefes alması gibi bir şeyi devrim muhafızları falan istemiyorlar mı ki böyle bir şeye karşı çıkıyorlar? Ne
1: savaşı
0: dersin?
1: Devam ettiren yanar devrim muhafızları değil. Özellikle şöyle söyleyeyim, yani payidarları konuştuk ya burada. Payidar cephesinin özellikle mensupları daha bugün hatta birkaç açıklama daha yaptılar. Net bir şekilde bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Yani İran için bir fırsat kapısı. Bahreyn'in de Birleşik Arap Emirlikleri'ne işgal edilebileceği bir senaryonun başlangıcı olarak görüyorlar bunu. Ve halkın bu noktada ödeyeceği bedeli bir kenara koyarak ülkenin 50 yıl sonrası için iş yapmalıyız mantalitesi ilerliyorlar.
2: Evet.
1: Ve Amerika'yı da kaybettireceklerini tam şu tuş ettik artık son darbeyi vuralım Amerika kaybetsin tamamen tırnak içerisinde rezil ülüsü olarak bölgeden çekilmek zorunda kalsın düşünceleri var. Ama diğer sorumluluk sahibi olan, yetki sahibi olan kişiler, Arakçı gibi mesela, Pezeşkiyan gibi veya
2: daha realist
1: tabii ki yani onlar da çünkü ülkenin olası tehdit yani bu elektrik altyapısı meselesi gerçekleşirse ülkenin
0: yaşayacağını yumurta fiyatları var.
1: Şimdi dolayısıyla bu Taçken Başak'ın hikayesi de var burada biraz da. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi İran 2. savaşını kazanması çok zor bir şey. Çok zor. Evet. Yani 15 binden fazla hedeften bahsediliyor. Bunu hemen her yerde söylemeye çalışıyorum. Elektrik altyapısı tamam duruyor ama petrokimya altyapısı ikinci kalemdir İran'da. Tamamen imha edildi neredeyse. Yani demir çelik sanayisi, alüminyum sanayisi, ağır tesisler. 3-4 haftadır Pezeşkian'ın tek açıklaması var ekonomi yönünde. Bir, enerji tüketimi azaltalım, gaz tüketimi azaltalım noktasında çağrılarda bulunuyor.
4: Gaz geldi.
1: Evet. İkincisi, mesela esnaflara şey dedi geçenlerde, 2 hafta öncesi. Yanınızdaki insanları çıkartmayın, biz devlet olarak yanınızdayız. Yani insan çıkartmayın diyor çünkü... Evet. Fabrikalar yıkıldı, kim gidecek? İnsanlar işsiz kaldılar. Peki. Veya çarklar dönecek, insanlar işsiz kaldı. Böyle bir ağır ekonomik bir yükle şu an İran başa çıkmak durumunda.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum Oral Bey.
3: Oral Bey oradayken bir şey soracağım ben, göstereceğim. Şimdi o dedi ki Oral Bey, İran'ın dedi kafasında olan şey Birleşik Arap Emirlikleri ve şey neydi? Bahreyn için. Bahreyn'in %85'i de Şii zaten.
1: Kuveyt de var.
3: Buraya işgal. Ama bunun tersi de var. Amerika'da da, derin Amerika'da bir proje vardı. Tam tersine orada adaları gösterirsiniz. Büyük Tomp, Küçük Tomp Adası, Ebu Musa Adası. Hı hı. Bunlar 1972'de İngiltere'den Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn bağımsızlığını kazanırken İran, Şah buraları işgal etmişti. Evet. Amerika'nın projesi bunları alıp tekrar Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn'e girmek. Ha, onları bir göstereyim. Evet. Bir de kuzeydeki Hark Adası.
2: Evet.
3: İran'ın petrolünün %90'ını ihraç ettiği ada. Onu da 1975'te Şah Irak'tan işgal etmişti. Irak Barzani ile savaşırken. Hı hı. Onu da alıp oraya geri verme şeyi de vardı. Yani İran'ın kendi planları var genişleme için ama Amerika'daki Siyonistlerin de karşı planları var. Bunu da
2: doğru.
3: Bilelim.
2: Birleşik Arap Emirlikleri de zaten hatırlayalım, savaş içinde direkt olarak İran'a saldırmıştı ilk defa, bu görülen bir şey. Orada da hedefin zaten bu adalar olduğunu da biliyoruz. Oral Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Oral Bey çok uzun boylu olduğu için onu çok fazla ayakta tutmak istemiyorum. O yüzden lütfen Mete Soltoğlu.
5: Daha kısası.
2: Sizi böyle olayım hemen
0: Mete,
2: böyle.
0: Ortanın üstünde boya sahip olmanın lütfen avantajları.
3: Şimdi Ekrem Mete abi sana soru bombardımanı tutacak.
2: Evet. İstediğinizi sorabilirsiniz şimdi. Buyurun efendim.
5: Buyur.
2: Şimdi şunu sormak istiyorum size. Dedi ki Donald Trump, lütfen işte satır arasında kalmasın, açalım konuşalım. Biz uranyumu gideceğiz ve alacağız. Belki bombardıman uçaklarımız hazır. Az önce Turgut Alp Bey'in de dedi ki, ben onu şöyle anladım, sanki dışarıda çıkarabileceklermiş gibi. Biliyorsunuz bu müzakere süreci döneminde de çok konuşuldu. İran'ın uranyumu acaba yurt dışına mı taşınacak? İran bunu kabul etmiyor. Donald Trump diyor ki şimdi bir ortalık yatışsın, biz gideceğiz bu uranyumu alacağız ve çıkacağız.
0: Affedersiniz, bu soruda sanki iki şey anlaşılıyor. Bir, belki bombardıman uçaklarıyla gidip bombalayıp onları toprağa karıştıracağız. Ama sanki daha önceden biz orayı bombaladık. Dolayısıyla onlar toprağa karıştı. Şimdi gidip ayıklayacağız.
1: Seyretme durumu var.
0: Ha, o daha bence öyle.
1: Oradaki hikaye şu, özür diliyorum şey yapıyorum ama. Az önce dedim ya, Hürmüz için hem geçiş olacak, Trump diyecek ki ben Hürmüz açtım. İranlar diyecek ki biz kontrol istiyoruz, biz açmış olduk diyecekler. Hı hı. Böyle bir çıkış yolu olacak iki taraf için de. Nükleer açıdan da şöyle bir şey tasarlanmış. Eğer olursa, ki ben çok feasible olduğunu düşünmüyorum ama... Amerikalıların gelecek, işte her şey durulduktan sonra oraya gelecekler ve orada İran toprakları içerisinde var olan uranyumu seyredecekler. Böylesi bir durum söz konusu.
2: Ben de şöyle anladım, bu uranyumu kaçıracaklar gibi anladım. Çünkü daha önce yapmaya çalışmışlardı ya öyle bir şey.
3: Merve Hanım, açık açık söyledi Trump. Dedi ki biz B2'lerle gideceğiz, zaten vurduk bunları toz halinde, orada imha da edebiliriz dedi İran içinde. Ya da alıp getirir Amerika'da diye ihmal edilmiş.
2: Peki bir şey söyleyeceğim. Diyorlar ki Mete Soltoğlu doğrusunu anlatsın ama reklamdan sonra diyorlar. Bölmeyelim.
3: Boşuna mı kaldırdınız soruyu?
0: Bir dakika. Beylik derken güzel beylikler diyor.
3: Peki. Çirkinin de mi varmış?
0: Çünkü zaten çirkin.
2: Vallahi diyorlar ki Mete Soltoğlu'nu konuşturmuyorlar diyorlar. Bakın vallahi ben bir şey
3: kasıt
2: söylemiyorum.
3: Kasıt var burada.
0: Yok olur mu? Hayır, daha çok şey konuşsun diye reklam sonrasına bıraktırıyoruz.
2: Ekrem Bey, bu sefer siz yaptınız. Normalde hep sizde yapardık ama. Peki, reklama gidelim mi?
3: İndik
2: bir reklama
3: abi.
2: Gidelim, sonra bölmeyelim Mete Bey'i. Tamam, öyle yapalım. Bir reklama gidelim, Mete Bey'i bölmeyelim. Sonra bu uranyumu nasıl çıkaracakmış Amerika Birleşik Devletleri, Mete Soltoğlu anlatacak.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı. Halk

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Boylu olsaydı baktım 3-5 santim çekiyor adam.
3: Erkekler 2,5, kadınlar 5 santim kısalıyor. Neden sizce bu fark var?
4: İşte erkekler fazla stresli olmadıkları için.
5: Annem 91 yaşında ve hakikaten giysilerinden işte anladığı kadarıyla, ölçtüğü kadarıyla benim diyor boyum kısaldı.
3: Kimine göre yaşlılıktan, kimine göre duruş bozukluğundan, ancak yapılan bir araştırmaya göre kadınlarda 70 yaşından sonra 5 santim, erkeklerde 2,5 santim boy kısalıyor.
0: Yaş ilerledikçe boy kısalıyor. Araştırmalar ilerleyen yaşla birlikte boyda kayıp yaşandığını ortaya koydu. 70 yaşına gelindiğinde erkeklerde ortalama 2,5 santimetre, kadınlarda ise yaklaşık 5 santimetreye yakın boy kaybı görüldüğü tespit edildi. 80'li yaşlarda ise bu kayıp biraz daha artıyor.
4: Bunun en büyük nedeni kemik rezervindeki kayıp. Erkeklerde de aynı durum 65 yaşından sonra testosteron azalmasına bağlı oluyor.
0: Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen azalması kemik yoğunluğunu etkileyebilir. Bu nedenle kemik sağlığı ihmal edilmemeli diyor uzmanlar.
4: Biz kemiklerimizi maalesef menopozdan sonra ilk 5 yılda %10 gibi bir oranda kaybetmeye başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kemikler ve disklerden oluşuyor. Diskler kayboluyor, suyunu kaybediyor ve yüksekliğini kaybediyor. Kemikler de kısalıyor ve buna bağlı olarak boyumuz kısalıyor.
0: Boy kaybını tamamen geri çevirmek mümkün değil. Ancak alınacak önlemlerle süreci yavaşlatmak ve omurga sağlığını korumak mümkün.
4: Yaşlarda protein alımı çok düşüyor. Oysa ki onların kilogramı 1.2 gram kadar protein tüketmeleri gerekiyor her gün. Her gün yarım saat yürüyüş, toplamda 150 dakika haftalık yürüyüş yapan insanlarda kemik erimesini daha az görüyoruz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Zonguldak'ta arkadaşlarıyla yüzmek için şelaleye giren 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu suda kayboldu. Jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekiplerinin 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda Eseroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına devrildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kazanın ardından diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ardahan'dan Hatay'a hurda taşıyan Halil Keskin yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtulurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken trafik, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Aksaray'da tamir ettikleri tırın altında kalan baba ve oğul yaralandı. Kirikon'un aniden inmesiyle meydana gelen olayda baba oğul esnafın yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
7: Deprem anında oğlumla beraber çek yaptaydık. Bir sallantı hissettik. Çocukları dışarı tahliye ettik. Şu anda dışarıda bekliyoruz yani.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İsrail merkezli The Times of Israel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hayata geçirilen yeni demiryolu koridoruyla bölgesel dengeleri değiştirdiğini yazdı. Yayınlanan analizde Erdoğan'ın Orta Doğu'da yaşanan krizleri Türkiye lehine stratejik bir kazanca dönüştürdüğü değerlendirmesine yer verildi.

The Times of Israel, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın İsrail'i bölgesel ulaşım ve ticaret denkleminin dışında bıraktığını belirtti. Analizde bir dönem İsrail üzerinden

0: Şekillendirilmek istenen uluslararası ticaret koridorlarının yerini Türkiye merkezli yeni bir güzergahın aldığı vurgulandı. Riyad'da imzalanan anlaşmalarla Türkiye'den başlayacak demiryolu hattının Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşması planlanıyor. Yazıda Başkan Erdoğan'ın bölgesel gelişmeleri doğru okuyarak Türkiye'yi yeni ticaret ve lojistik ağlarının merkezine taşıdığı ifade edildi. Osmanlı'nın Hicaz Demiryolu projesini hatırlatan girişimin İstanbul'dan Körfez'e uzanan yeni bir etki alanı oluşturduğu kaydedildi. The Times of Israel'ın dikkat çeken değerlendirmesi ise şöyle oldu. İsrail ordusu birden fazla cephede savaşırken Erdoğan bölgesel felaketi stratejik kazanca dönüştürdü. Yazıda ayrıca Türkiye'nin demiryolu ağı, ticaret koridorları ve artan ekonomik etkisiyle önümüzdeki dönemin bölgesel düzeninde belirleyici aktörlerden biri haline geldiği değerlendirmesine yer verildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Bu merkez birçok hastaya umut oluyor.
2: Amerika'da şu an en gelişmiş merkezde hangi nakiller, hangi zor nakiller yapılıyorsa biz de merkezimizde o nakilleri yapmaktayız. Kan kanseri olarak akut lösemilerde, kronik lösemilerde, lenf kanserlerinde birçok hastalıkta kök hücre nakli yapmaktayız.
0: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi bünyesinde 2020 yılında hizmete giren kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı merkezleri arasında yer alıyor.
2: 2020 yılında ise Cumhurbaşkanımız tarafından onkoloji hastanesi bünyesinde 40 yataklı ruhsatlı olarak hizmete girdi. Bu 40 yatak Türkiye'de ruhsatlı olarak en yüksek kapasiteli yatak sahibi.
3: Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Bölümü son 6 yılda Türkiye'de en fazla kemik iliği yapan bölüm oldu.
2: 2022 yılından itibaren yıllık ortalama 200 tane kök hücre nakli yaptık. Ve totalde baktığımızda 2012'den itibaren 2000'in üzerinde kök hücre ve kemik iliği nakli yaptık. Özellikle de son 6 yılda en çok Türkiye'de kök hücre ve kemik iliği nakan yapan merkeziz.
0: Merkezde bölge dışından gelen birçok hasta da şifa buluyor.
2: Sivas'ta öğretim üyesi hocamız 52 yaşında multiple myeloma tanısı olan bir hastamız. Bu hastamıza 2 gün önce otolog kemikliği nakli yaptık. Bugün ikinci günü sağlıklı ve saatli olarak tedaviye devam ediyoruz.
4: Çok başarılı çalışmalar var hocalarımızın ve ekibin. Gördüğüm kadarıyla yani çok üst düzey bir merkez.
0: Nakil merkezinin en büyük amacı ise mezenkimal kök hücre üretmek.
2: Tabii bizim hayalimiz ve burada da aslında onkoloji hastanemizin planında olan, hani Cumhurbaşkanımız açtığı zaman bu planda olan bir mezenkimal kök hücre araştırma laboratuvarı var. Orada mezenkimal kök hücre üretmek bizim asıl amaçlarımızdan ve gelecek planlarımızdan bir tanesi bu. Ve şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından GVHD dediğimiz yani nakil sonrası Great West Host hastalığında da bu işte yani bu ürettiğimiz mezenkimal kök hücreleri kullanabiliyoruz. Geri ödemesi de var. Hani bunları ilk etapta bizim hastanemizde üretip kullanmayı planlıyoruz.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Adli yargıda üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi adli yargı kararnamesini yayımladı. Kararnameyle Ankara'nın yeni başsavcısı belirlendi. Kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'in Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanma kararı duyuruldu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: olan bir arabayı karşı tarafa güvenmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle söktürün.
1: Araç boyasını dış etkenlerden koruyan PPF kaplama ilgi son yıllarda arttı. Taş izleri ve çiziklere karşı koruma sağlayan bu yöntem araç sahiplerinin vazgeçilmesi oldu.
0: 0 kilometre araç da olsa, ikinci el araç da olsa, araba değişensiz veya boyasızsa PPF kaplama gerçekten artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.
1: Ancak bu popülerlik ikinci el piyasasında büyük bir soru işaretini de beraberinde getirdi.
2: PPF kaplama araç boyasını korurken bazı kusurları gizlediği için de ekspertiz tespitini zorlaştırabiliyor. Uzmanlarsa kaplamalı araç alırken daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
0: İkinci el araçlarda aracınızda bir PPF kaplama varsa satın alacak olduğunuz aracınızı kesinlikle PPF kaplamanızı söktürün. Ondan sonra ekspertize götürmeniz gerektiğini tekrardan vurguluyorum sizlere.
1: Sıfır ve ikinci el araç alacakları için video kayıtlı boya ölçümü gibi ek tedbirler alınması tavsiye ediliyor.
0: Şu çizikleri, şu kuş pisliklerini, şu yanıkları görebiliyoruz değil mi? Gördüğünüz gibi altın yüzeyini doğru tekniklerle temizlediğiniz zaman hiçbir şekilde belli olmuyor. En sonunda gördüğünüz gibi. Yani o yüzden ikinci el araçlarda alırken kesinlikle renkli PPF de özellikle varsa, yani renkli siyah PPF veya herhangi bir renkli PPF varsa kesinlikle söktürmenizi

0: Devam ediyoruz satır arasına kısa bir aranın ardından. Şimdi bu nükleer meselesine ayrı bir başlık açacağız. Çünkü Donald Trump dedi ki nükleer mesele, yani biz yarın bir anlaşma imzalanacaksa da yarın ya da pazartesi. Çünkü bu yarın imzalanması meselesi İran tarafından Donald Trump'ın doğum günü olduğu için bir şova dönüştürülsün, Donald Trump'ın zaferi gibi gösterilsin istenmiyor. Ama burada çözülemeyen bir mesele var ve belli ki de çözülemeyecek kolay kolay. Uranyum meselesi, nükleer meselesi. Şimdi Donald Trump dedi ki biz İran'ın uranyumunu gidip alacağız. Belki bombardıman hayalet uçaklarımız da hazır, yerle bir edeceğiz. Bu ne demek? Yani şöyle, bu ne demek diye soruyorum. Gidip orada uranyumu alıp çıkaracağız, biz kaçıracağız demek mi? Yerinde yok edeceğiz demek mi?
1: Aylar önce söyleseydiniz böyle bir imkan vardı. Çünkü İsrail'in Begin doktrini kapsamında eski İsrail Başbakanı Menahem Begin'in başını çektiği bir takım siyasetçi ve askeri gruplar İran'ın nükleer programının imha edilebilmesi için bir komando operasyonunun, nükleer komando operasyonunun yapılabileceği bir planlama yapmıştı. Buradaki temel mesele B-52 gibi ağır bombardıman uçaklarıyla vurulması, daha doğrusu o tünellerin çökertilmesi, daha sonra toprağa gömülü olan, yani çıkartılamayacak duruma gelenlerin dışındakilerin İsrailli ya da katılacak ülkelerin komandolarıyla beraber santrifüj tüplerin, yani nükleer malzemenin bulunduğu ya da hangi formdaysa onların çıkartılıp İran dışına alınmasıydı. Fakat bu imkan kaçtı. Çünkü daha önceki aylarda haberde konuşmuştuk. 80-110 metre derinliğinde granit tabakada yerin altına kazılmış ve İran'ın neredeyse 50 yılını verdiği bir labirent var. Bu labirentte de İran da dersini çıkartarak bu sığınak delici bombalara karşı geçtiğimiz savaş döngüsü içerisinde önlemler aldı. Örneğin daha önce Natanz ve Fordol'un vurulmasında bazı açık havalandırma yerleri vardı. Gördük ki uydu fotoğraflarından İran bunları kapatmış. Ya da nükleer tesislerinin girişlerine çok kalın 3 katman blok koyulmuş, hı hı, ki sığınak delici bombalar buraya çarpıp nükleer tesislerin içerisine nüfuz edemesin diye. Şimdi burada İran'ın çıkarttığı bir başka mesele var. Bu nükleer mesele İran'ın aleyhine olacak bir süreç değil. Burada temel mesele şu. İran, biz burada bazı nükleer tesisleri görüyoruz Merve Hanım ama İran'ın nükleer tesisleri toplu bir halde bulunmuyor. Bakın burada santrifüjler var, burada uranyum zenginleştirme mikserleri var, burada yerin altında depolama tesisleri var. Yani bu ülke satına yayılmış sadece 4-5 noktada açıklanabilecek bir nükleer program değil. İşin daha Amerika için kötü yanı, benim aldığım bilgiye göre nükleer tesislerin etrafı da mayınlanmış durumda. Ve bazı tüneller İran tarafından, bizzat kendileri tarafından çökertilmiş ve olası sizin bahsettiğiniz bu hava indirme gibi bir özel operasyonun, örneğin 500 kilogram bir uranyumun, zenginleştirilmiş bir uranyumun, bakın bu bir kasa domates elma değil ki, ülkenin çeşitli yerlerine dağıtılmış bir uranyumdan bahsediyoruz. Bunun toparlanması mümkün değil. Ben bunu teknik olarak Pakistan'da nükleer mühendislere

0: sorduğum zaman Pakistan şöyle bir öneride bulunmuştu. Bu nasıl çıkartılır dediğim zaman bana şu söylendi. İlk önce gelip İran topraklarında topraktaki uranyumun bir değerinin ölçülmesi gerekiyor. Eğer İran'ın uluslararası atom enerjisine beyan ettiği gibi bir ölçüm çıkarsa bu da insansız. Çünkü çok büyük bir radyasyon var. Bunların yerlerinin tespit edilmesi gerekiyor. Muhtemelen bombardımanda bazı santrifüjlerin kırılarak toprağa karıştığı, yerin 100-120 metre altına nüfuz ettiği, belki formundan dolayı 150 metreye kadar inmiş bir maddeden bahsediyoruz. Bunun çıkartılması teknik olarak mümkün değil. Bu yüzden de ABD yerinde mühürleme denen, yani bir insan evladının toprağa kazamayacağı derinlikte vurarak onu çıkartılamaz teknik imkanlarla. Ancak böyle 4-5 ülkenin bir araya gelip kazabileceği, operasyonun yıllarca sürebileceği bir çıkartma operasyonu hem maliyetli hem zaman olarak mümkün değil. ABD bu yüzden hatırlayın ısrarla Fordo ve Natanz'ı defalarca vurdu. Çünkü o nükleerin İran tarafından çıkartılmasını engellemekti. Fakat şu an karşılaştığımız tabloda gene de uluslararası bugün bir anlaşma olsa önümüzdeki 6 ay boyunca Oral Bey'in söylediği mesele sadece Amerikalılar değil, Pakistan'ın nükleer mühendisleriyle bir heyetin uluslararası atom enerjisi nezaretinde onların bir ekibi var. Gelip burada ölçüm yapması, uranyumun radyasyonun tespitini yapması, daha sonra hazırlanacak ekipmanlarla İran'ın buna ulaşamayacak bir çıkartmadan bahsetmiyorum. Toprağın altında da tutulabilir ama uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminde olması gerekir. Şu anki tabloda İran'ın nükleer programı atom enerjisi tarafından şeffaf denetlenebilir ya da o tünellere girilebilir halde değil. Tüneller bizzat İran tarafından havaya uçurulmuş ve denetlenebilir değil. Bu yüzden de şöyle de bir ihtimal var. Bu ekip gelse Mervan'ın bir ölçüm yapsa, diyelim ki bugüne kadar İran tarafından açıklanmayan bir değer çıkarsa, yani bilinenin de üstünde bir uranyum zenginleştirilmesi tespit edilirse yapılan toprakta ölçümde, bu Amerika ya da İsrail tarafından yeni bir savaş sebebi olarak kabul edilir. Ve bu döngü Ağustos, Eylül gibi tekrar gelecek. Bu nükleer meselenin çözülmesi pek mümkün değil. Teknik olarak da, mühendislik olarak da eğer Trump gibi bir siyasetçi değilseniz, İran'ın nükleer programının bitirilmesi, 400 kilo uranyumun ülke satından toplanıp tünellerden çıkartılması mümkün değil. Ve bunun için de bir kez daha söylüyorum, İran'da bütün bu etraf mayınlanmış, tünellerin bazıları çökertilmiş, bir olası operasyona karşı özellikle Fordo ve Natanz'da önlemler alınmış.
1: Bir şey sorabilir miyim? Hatırlayacaksınız, bir pilot kurtarma operasyonu yapılmıştı.
0: O denendi. Orada denendi.
1: Orada denildi ki İran kanadından gelen açıklama bu sonrası. Aslında pilot kurtarma operasyonu dediler ama bu bir pilot kurtarma operasyonu değildi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bizim uranyumumuzu çalmaya çalıştı dediler.
0: Doğru.
1: Doğru mu bu?
0: Doğru.
1: O zaman denediler ve yapamadılar. Sizin bu söylediğiniz aslında birkaç ülkenin oraya girip bir denetim yapması, bu uranyumun ne kadar olduğu vesaire. Çünkü bu öyle uçaklarla inilip alınıp çıkılacak bir şey değil. Muhtemelen değil. Öyle bir şey zannettiler.
0: Değil. Kurşun levhalara konması gereken özel giysili ekiplerin müdahale edeceği bir sistem. Fakat burada İsrail'in Begin doktrininden yola çıkarsak bu şu şekilde oluyor. Aynı sizin dediğiniz gibi bir pilot kurtarma operasyonu adı altında çok şiddetli bir bombardıman düzenleniyor. İran savunma sistemleri o bombardımanlara cevap vermeye yüzünü dönerken arka tarafta Natanz ya da Ford oldu o zaman hedef. Muhtemelen bu bombardımanlarla açılan yerlerden İran'ın çıkartamaması için A şıkkı içeride patlayıcılarla toprağı çökerttiler. Ve İran'ın elindeki yaptırımlar altında olduğu için 120 metre, 130 metre kazacak bir ekipmanı da yok, teknolojisi de yok. O yüzden toprağın altında iyice mühürleme olarak tabir edilen operasyonu gerçekleştirdiler. B şıkkı İsrail ABD istihbaratının tespit ettiği filmlerde gördüğümüz gibi benim boyumdaki tüpler gibi zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu havuzlar ya imha edildi ya bulunan o santrifüjler kurşun levhalı kutulara konularak yakalanabilen varsa çıkartıldı. Ama çıkarsalardı Trump mutlaka biz bunu ele geçirdik. Bitirdik, derdi.
1: Bir de bir şey soracağım. Yani bu kadar şimdi mesela Fordo'yu geçen sene vurdular. Doğru. Değil mi? Siz burada Natanz'ın ve Fordo'nun bu kadar hedef olduğunu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Buradaki geliştirilen uranyum da biliniyor. Hala İran tutar mı Natanz ve Fordo'da
0: Hayır.
1: bu uranyumu? Tutma ihtimali
0: Zaten
1: yok.
0: Bakın burada uydu görüntülerinde benim görebildiğim şey herhalde Amerikan istihbaratının atlaması mümkün değil. Zaten bu hazırlıklar kapsamında çok sayıda kamyonun geldiği
1: göstermelik de. Kaçırılmış belli ki uranyum.
0: Evet, toprak kazıldığı belli.
1: Evet.
0: Çok sayıda damperli kamyon vardı Natanz'ın Fordo'nun etrafında geçtiğimiz aylarda yıllarda. Ve burada bir kazılan toprağın çıkartılması gibi bir durum vardı. Ama İran'ın o toprak çıkartılma meselesinde nereye ne sevkiyat ettiğini yerin üstünden görmek değil. Mümkün değil. Çünkü İran hem savunmasını hem bu tür faaliyetlerini toprağın altında yapan bir ülke. Bakın keşke imkanımız olsa, size distopik gibi gelebilir ama adım gibi eminim. İran gibi farklı düşünen bir yönetim yerin altında, yerin üstünde gördüğümüz bir İran dışında, emin olun İran'ın altında en az 180 metre, 100 metre, 110 metre derinliğinde füze rampalarının olduğu şehirler, füze depolarının olduğu şehirler, nükleer tesislerin kontrol, komuta vesaire işlerinin yapıldığı yeraltı tesisler kalıbımı basarım vardır. İran gibi bir ülke buna hesap etmeden asla yola çıkmaz.
1: Ya da bu kadar fazla uranyum
0: burada,
1: nasıl geliştireceksiniz?
0: Evet, İsrail'e, Amerika'ya burada gösterilen nükleer tablo bu. Ama emin olun yerin altında İran'ın devlet programı gereği açıklamadığı hem füze programı, balistik füze programı uzun menzilli, hem de nükleer programı emin olun kontrol altına alınmıştır. Burada pazarlığı yapılan mesele uluslararası atom enerjisine gösterilen miktar. İran gibi bir ülke, bugün niye tartışıyoruz biz bu konuyu? İsrail ve ABD'ye el sıkışsa da birbirlerine çay da ısmarlasalar, hiçbir zaman İran yönetimi bir İsrail'e, ABD'ye başkan ya da başbakan kim olursa olsun güvenmesi mümkün değil. 50 yıllık bir kin, 50 yıllık bir güvensizlik. İki tarafın da hatası ayrı kefe konabilir. Ama İran gibi bir ülkenin bu ikiliye güvenmek için hiçbir sebebi yok. İstediğiniz kadar para verin, istediğiniz anlaşmayı yapın. Bu iş Ağustos, Eylül'de tekrar çatışma boyutuna gelecek. Ama İran aleyhine olamayacak. Burada tek kriter, benim farklı düşündüğüm, bakın bu bombardmanlar hep sahil bölgesine yapılıyor. Ve iki gündür, geçtiğimiz hafta, sanki Hürmüz Boğazı'nın Ağustos-Eylül ayında kademeli zorlamayla, askeri güç kullanarak ya ABD tarafından ya Fransa-İngiltere merkezli 44 ülkenin oluşturduğu bir grup tarafından zorla açılabilir. Bu bombardmanlar bunun ayak sesleri. Siz askeri tesis olarak bakmayın. İzleyicilerimiz için söylüyorum. Bu atılan her bombanın sosyoekonomikte bir karşılığı var. İran'da elektrik kullanımının en çok arttığı aylar Haziran sonu ve Temmuz-Ağustos'ta yükseliyor. Ve İran'ın çökmüş bu sanayisinde siz elektrik veremezseniz, daha iki gün önce İran'da ölçülen hava sıcaklığı 49 dereceydi Merve Hanım. Siz Temmuz ayında 52 derecede İran'da elektrik veremediğiniz anda halk sokağa çıkar. Savaşa rağmen. İki şey var İran'da. Bir benzin fiyatı, akaryakıt, iki elektrik. Fiyat artışı ya da kesintisinde sosyal sınıfı, siyasi görüşü, ne olursa olsun insanlar çıkıyor. Ve maalesef İran uzun vadede değil benim tahminim, yaz aylarında bol bol protestolara sahne olacak. Zaten üniversite öğrencileri, lise öğrencileri sokaklardaydı. Sınav sisteminin değişmesinden dolayı. Üstüne karneyle dağıtılan gıda, yakıt, akaryakıt girdiği zaman İran'ı bu yaz iyi bir tablo beklemiyor.
1: Evet.
0: Bunu açık söyleyeyim. Son olarak da burada bir Dünya Kupası molası var. Esas burada mevsimsel olarak da bir sıkıntı var. ABD gerçekten bu söylediğiniz beyliklerle harekat yapabilir mi meselesinde? Temmuz'un ilk haftasına kadar süresi var Merve Hanım. Burada şamal rüzgarları var. Arapça şimalden gelen, yani kuzeyden gelen rüzgar anlamında. Bu Kuveyt, Katar, Arap Emirlikleri, Umman, Basra Körfezi tarafını şiddetli etkiliyor. Toz fırtınası getirir, görüşü engeller, termal stres yaratır. 52 derece sıcaklıktan bahsediyorum. Ve sadece gece operasyon yapıyor haline gelirsiniz. Ama bir fırsat penceresi daha var. Bu şamal rüzgarlarının bir büyüğü bir küçüğü var. Yani yazın olanı bir de kışın olanı. İşte bu termal ortamın ideal hale geleceği tarih maalesef Eylül-Ekim ayı. Yani ABD'de kongre ara seçimleri öncesi bir fırsat penceresi oluyor.
1: Yine bir savaş.

0: Trump için ve İsrail için.
1: Peki.
0: O yüzden biz Ağustos-Eylül ayında gene bu gerginliğe geri döneceğiz. Ve ben maalesef Ağustos-Eylül ayında gene İran haritasının önünde gene bombalanan nükleer tesisler, belki de sizin söylediğiniz gibi artık ip kopacak, tren raydan çıkacak ve belki de Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın bu gördüğünüz adalarını bir koalisyon gücüyle işgal etme gibi acayip bir senaryo olacak. Belki de İranlı
2: acayip
0: komandoları...
2: Acayip değil, o senaryo var zaten de Birleşik Arap Emirlikleri yapamaz onu. İranlı Amerika yapıp bayeye verecek.
0: İranlı komandolarında Arap Emirlikleri'nin bazı adaylara çıkması gibi ilginç gelişmelere sahne olabiliriz. Bunlar hayal değil. Bir mutabakatta olmayacak, bu teknik bir moladır. İki tarafta bir dünya kupası var. Orada bir olay olması istenmiyor. Hatırlayın, Miami ya da Florida açıklarından, denizden bu eyaletlere karşı bir saldırı girişiminden dolayı FBI alarma geçmişti. Hı hı. Ve İran'ı işaret ederek. Bu çok büyük bir rahatsızlık verdi Amerika'da. Şu an Dünya Kupası oynanırken İran'ın maçları 16 Haziran'da başlıyor. 3 tane maçı var. İkisi Los Angeles'ta, bir tanesi Seattle'da. Ve en ufak bir balon bile patlamasını istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu yüzden bir dünya şampiyonası illüzyonunda bir ayı geçireceğiz. Ama Ağustos-Eylül ayında ben buradayım ve İran haritasının önünde olacağım.
2: Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Mete sohbet
2: bak,
1: oldu.
2: Kesmedik Mete Bey. Şimdi biraz ben değişik yönden
1: sizi
2: bakabilirim.
1: Sizi tebrik ediyorum öncelikle.
2: Evet, tuttuk kendimizi.
1: Ve teşekkürlerimi sunuyorum değerli
2: Ekrem abi de bak müdahale etmedi.
1: Değerli büyüklerime
2: onu tuttum Ekrem abi. Sunuyorum.
3: Yalnız son sözüne inşallah dedikleri gerçekleşmez demek istiyorum.
1: Evet, Mete Soltoğlu diyor ki Dünya Kupası molası verdiler.
3: Doğru bir söylüyor. Evet.
1: Sakın kanmayın diyor. Şimdi Axios'un bir haberi var. Bu Axios'ta çok paylaşıyoruz. Neden diyorlar ki şimdi bu Amerikan medyası haber yapıyor, siz paylaşıyorsunuz. Bu Axios genelde ne dese hemen hemen çıkıyor gibi bir şey. Yani ileriki tarihlere bakın, bu haberi veriyoruz mesela. 2 ay sonra bir bakıyorum, hakikaten yaşanmış bunlar. Şimdi Axios diyor ki Trump'ın İran'la ilgili yakında imzalayacağı anlaşma Netanyahu için bir acı reçete olacak.
0: Çok affedersiniz. Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyurun.
0: Bakın, ben bunlara katılmıyorum. Bunlar yönlendirme haberleri. Ben sadece kısa bir bilgi verip izninizle susayım.
1: Buyurun.
0: ABD Gazze'nin işgalinden beri İsrail'in savunmasını Bahreyn merkezi 5. filoya entegre etti. Şu an İsrail askeri olarak ABD donanması, ABD ordusuna entegre. Fakat bizi ilgilendiren, tüm ülkeleri ilgilendiren tarafı şu. Bugün ABD'li senatör Tom Cotton'ın 2027 mali yılı istihbarat yetkilendirme yasasına ABD'yi İsrail'le kalıcı bir istihbarat ve bozulamaz bir casusluk ittifakına kilitlemeyi amaçlayan bir madde ekletti. 622. madde. ABD Başkanı'nın İsrail'le istihbarat paylaşımını genişletmesini zorunlu kılıyor. Bunu askıya alması, azaltması ya da sınırlandırmasını yasaklıyor. Böylece CIA ve diğer istihbarat teşkilatlarını İsrail'in askeri aygıtına fiilen bağlıyor. Son bir maddede, hı hı, bu önümüzdeki 2028'de de olacak olan ABD-İsrail savunma anlaşması.
1: Evet.
0: Bakın, ABD'nin stratejik planlamasında 2027 mali planında ya İsrail yapay zekasını, silah geliştirmesini ABD İsrail askeri kurumlarıyla uyumlu hale getirmesini zorunlu hale getiren 2027 mali yılı savunma bütçesi yasası 224. madde kongre onayı yolunda her iki kanatta da komisyondan geçti.
1: Doğru.
0: İsrail ile ABD'nin arası nerede bozuk?
1: Hocam, sizi böyle alabilir miyim? Şimdi tabii yani burada baktığınızda aslında çok imzalı imzalanmamış, görünen görünmeyen, finanse edilen, özellikle silah satışlarında mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin belli başlı prosedürleri var. Yani Amerika herhangi bir müttefikine bir silah sattığında ya da savunma sanayi için bir para verdiğinde bunların hepsini kalem kalem, defter defter, hatta şöyle yapıyorlar. Ben Uğur Özgüker'e bir para verdim bir ürün geliştirmesi için. Onun karşılığında mesela kendi savunma sanayi ülkemde, savunma sanayi şirketlerimde bazı istihdamlar talep ediyorum. Bazı yatırımlar istiyorum. Bunun karşılığında bir para veriyorum. Ama İsrail'e bu şartların hiçbiri uygulanmıyor. Hatta bugün tarihten bu yana İsrail bu kadar kendi silahlarını üretebildiyse, geliştirebildiyse bunun en büyük dayanağı Amerika Birleşik Devletleri'nin kaynağı bilinmeyen paraları. Yani burada içeride Siyonistlerin topladığı, bağış yaptığı paraları vesaire saymıyorum bile. Senato'dan kongre

0: şeylerden geçen olaylar. Hocam bu acı reçete, Netanyahu için acı reçete nedir?
1: Şimdi ondan önce altta geçiyordu. Netanyahu savaş ise muhtaç mı, mahkum mu falan diye.
0: Savaşa muhtaç mı?
1: Muhtaç mı? İşte bununla o, evet, savaşa muhtaç. Niye? Savaş biterse, çünkü
0: hocam diyorlar ki hoca senin sorularını değil benim,
1: hayır,
0: sorularım,
1: tamam, o
0: benim birlikte sorularımı cevaplıyor diyor Hüseyin.
1: Hayır tamam, öyle onunla diyorum. Bu birlikte şimdi onu devam ettireceğim. Savaş devam ettiği sürece kendi yolsuzluktan olan davasını ertelettiriyor. Celse geliyor, savaş var diyor, erteleniyor, yoksa hapse girecek. Dolayısıyla Netanyahu'nun derdi ne? Şimdi bu anlaşma acı reçete olacak. İsrail'in derdi ne? İran'ın elindeki füzeler. Takır takır vurdu. Neydi İsrail'in kendine güvendiği şey neydi? O demir kubbe. Hı hı. Delinemez, bilmem ne olur. Deldi. Gayet güzel de deldi İran'ın füzeleri. Ve İran elinde de 4000 kilometre menzilli füzeler de var. Ta Romanya'daki üsleri bile vurabiliyor Amerikan'ın üslerine. Dolayısıyla ilk anlaşma metninde neydi? Balistik füzelerin 2000 kilometrenin ötesine geçmemesiydi. Bunda yok. Hı hı. Yani acı reçete olacak. Şimdi yok, çünkü elinde kalacak ve İsrail'i, Tel Aviv'i de Hayfa'yı da vuracak. İkincisi neydi? Bütün nükleer silahlar arındırılacaktı. Öyle diyor şimdi. İran topraklarında da yok edebiliriz diyor 400 kilo uranyumu. Hı. Alır Amerika'ya da götürürüz diyor. Hayır diyor İran. İran diyor ki hayır, sadece diyor seyreltmeye, yani %90'lara değil %20'lerde bırakacağım ama uranyumum bende kalacak diyor. Bu da acı reçete. Yani İran'ın elindeki Hark Adası gitmediği sürece, Hürmüz Boğazı'nda demin söylediğimiz o Ebu Musa, Büyük Akif, şu adalar gitmediği sürece daha da iyi oldu. Savaştan önceki durumuna geldi. Savaştan önce burası
0: şöyle yapalım,
1: açık su yoluydu. Şimdi ne diyor? İran savaştan şurası önceki durumuna kesinlikle dönülmeyecek diyor. Yeni durumda diyor biz ve Umman birlikte karar vereceğiz diyor. Yani geçiş ücreti alacağım, haraç ya da harç ya da neyse işte kılavuz, kaptanlık ücreti, adına ne derse alacağım diyor ve benden de izin alacaklar diyor. Dolayısıyla böyle bir durum olduğu zaman İran savaşı kazandı. İsrail için acı reçete, yönetimi değiştiremedi. Zaten Amerika'nın İran'ın yönetimini değiştirmek gibi derdi yoktu, her zaman söylüyorum. İsrail'in vardı. Amerika'nın İran'ın elinde nükleer silah olup olmaması gibi de derdi yok. Şimdi kesinlikle kabul ediyorum. O uranyumu veren, uranyumu zenginleştiren, teknolojiyi veren kim İran'a? Amerika. 1975'ten itibaren Şah'a veren Amerika. Hı hı. 79'da Dervin olmasaydı zaten 80'de atom bombasını yapmıştı İran. Amerika yaptırmıştı. Füzelerin elinde olması da sadece şu var. 4000 kilometre şeyler buradaki Girit'teki Amerikan üslerini vuruyor. Güney Kıbrıs Rum kelimindeki İngiliz, şimdi Amerika ve Fransa'ya da üs verdiler haksız yere. Bunları vurabiliyor. Onun dışında Amerika'nın, Trump'ın hiçbir derdi yok. Trump'ı şantajla İsrail bu şeyi soktu. Dolayısıyla Trump nereden, zararın neresinden dönülse kârdır diyor. Bilmem, yoksa onun derdi nükleer falan değil. Hiçbir derdi yok. Onun derdi İran'ın petrollerine çökmek. Venezuela'ya çöktüğü gibi.
0: Trump'ın derdi diyorsun.
1: Trump'ı söylüyorum. Hı hı. Her anlaşma İsrail'in aleyhine. Hepsi acı reçete. Her türlü anlaşma.
0: Nedir yani burada İsrail'in zararı? Anlaştılar. Amerika ile İran bu
1: bir
0: şartlarda.
1: Kere, şu andaki bir şeye göre şey oluyor. Nükleer şeyi kalıyor.
0: Yani nükleer ertelendi. Zaten İsrail bundan rahatsız.
1: Hürmüz geçti İran'ın kontrolüne. Eskiden uluslararası su yoluydu. Şimdi İran'ın kontrolüne geçti. İsrail'in canını okuyacak. Balistik füzeleri de kendisinde kalıyor. Hatta CIA'nin kendi raporu var. Ne diyor? %70 diyor füzeleri diyor hala duruyor diyor. Trump açıklama yaptı. Biz dedi mahvettik füzelerini falan dedi. İki gün sonra CIA dedi ki %70 dedi. Potansiyeli duruyor dedi.
0: Hala duruyor.
1: Bitti. Şeyden de geliyor. Çin'den de devamlı geliyor. Hı hı. Dolayısıyla şu anda bir anlaşma yapsa Trump'ın umurunda değil. Eğer
0: burayı böyle komple aldı.
1: O onu aldı. Petrollerini bir de ambargoları da kalkmış oluyor. Hı hı. İran üzerinde. Bakın bilinmemiş bir şey var aslında. Şu anda İran'a ambargo var ya 47 evet. senedir. Petrolünü çok kontrollü satabiliyor. El altından satıyor, yarı fiyata satıyor. Malzemeleri ambargolu yüksek fiyattan, kara borsadan alıyor. Bunları yapan hep Yahudiler. Onun petrolünü alıp ucuz 1/4 fiyatına alıyorlardı. Yani 40 dolarken petrol...

0: milyarları dolara çekiyordu Yahudi firmaları İran-Irak savaşında.
1: Doğru.
0: Muazzam para kazanıyorlardı. Sonra silah satımını yasakladı Amerika buraya. Yahudiler silah satıyordu. 5 katı fiyatlı kara borsa. Her türlü para kazanıyordu Yahudiler. Şimdi bitti. Yapılan her anlaşma, uluslararası ambargoların İran üzerinden hafif kalkmasa bile, hafiflese bile, her türlü şey İsrail'in korkunç aleyhine. Hele Netanyahu'nun felaket aleyhine. Netanyahu savaş istiyor. Netanyahu'nun ikinci bir savaş, zaten burada konuştuk hep. Asıl onun derdi neresi? Lübnan. Onun derdi Lübnan. Yok efendim, Hizbullah bana füze atıyor falan. Bu da yalan. Bir kere Şiiler Lübnan'da %30. %70'i Lübnan'ın nüfusu Amerika ile çok iyi ilişkileri olan bir nüfus. Sünni Müslümanlar var, Maronitler var. Maronitler zaten Hristiyan, hep Batı ile birlikte. Sünni Müslümanlar da Körfez ülke, Birleşik Arapları, Suudi Arabistan, Umman. Yani Amerika'nın müttefikleriyle birlikte gidiyor.
1: Yakınlar.
0: Dolayısıyla Amerika buranın, bakın Trump ilk defa azar işitti, iki kere azar etti Netanyahu. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili, hı hı. Makul ol dedi. Tayyip Erdoğan çok zeki adam, çok başarılı bir adam dedi. Orada bir azarladı Netanyahu. İkinci olarak da Lübnan'da.
1: Evet.
0: Dedi ki Lübnan'ı vurmayacaksın dedi.
1: Saldırmayacaksın.
0: Çünkü kendi işine gelmiyor. Netanyahu'nun derdine İran'ı meşgul edip Lübnan'ı işgal
1: etmek.
0: Size
1: itiraz var hocam.
2: Yani ben naçizane şunu bir değerlendirmenizi düşünürüm. İsrail'in burada aleyhine bir durum yok. İsrail'e... Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini barıştırmak için ABD'li diplomatların Türkmenistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da cirit attığını geçtiğimiz yıl ve aylarda biliyoruz. Burada siz işaret ediyorsunuz, İsrail'in aleyhine diyorsunuz ama İran'da vurulmayan bir bölge var ki Hazar Denizi'nde 5 tane limanı var. Bugüne kadar bir tane mermiyle İsrail tarafından, ABD tarafından hedef alınmadı. Burada tamam. ABD'nin, İsrail'in Hazar Gölü'ne, denizine çıkmak istediği, Kafkasya'ya ulaşmak istediği, Rusya'yı güneyden çevrelemek istediğini de Amerika'nın göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Ama İsrail'in burada gideceği yol, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile barıştırılmaya çalışılan bir coğrafya var.
0: Bu tamam da anlaşma soru o değildi. Soru neydi? Bu anlaşma niçin Netanyahu için bir acı reçetedir?
2: Yani sadece petrol dediğiniz için ben...
0: Hayır, petrol demedim. Bütün ağır uluslararası ticaret dedim ve elindeki füzeler dedim. Ve nükleer kapasite dedim. Füzeler kalıyor. Takır takır vuruyor, Hayfa'yı vuruyor, Tel Aviv'i vuruyor. Bakın geçen sene Haziran ayındakinde 12 günlük bir savaş vardı. %5'i deliyordu. %95'i boşa gidiyordu. Bu sefer %20'si, yani aradan bir sene geçmeden korkunç kapasitesini arttırdı. %20'si deliyor. Her 100 füzenin 20'si düşüyor. Ve İsrailler terk ettiler. Kıbrıs'a Mıbrıs'a gitmeye başladılar. Yani bir anlaşma yapıldığı zaman, o füzeler de İran'ın elinde kaldığı zaman ki kalacak. İşte bu acı reçete. Yanlış mı anlattım?
1: Yok, tamam. Ya yani doğru. Yani bu füzeli, yani şöyle diyor Uğur Hoca. Nükleerde istediğini alamadı. Nükleerde imza attıramadınız. E füzeleri de masadan çekemediniz, el koyamadınız. O zaman siz ne kazanacaksınız?
2: Akdeniz şey projesi hala, affedersin, İran'ın Akdeniz projesi bitmiş değil ki. Bu kadar Lübnan meselesinde
0: İran'ın mı, İsrail'in mi?
2: İran'ın Lübnan'da Hizbullah'ın bitirilmesi diye bir şey söz konusu değil ki. İran'ın bu kırmızı çizgisi. İran'ın yıllardır bir Akdeniz projesi ve Lübnan'ı Akdeniz'deki kalesi olarak gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bakın belli bir yere kadar ses çıkartmadı İran ama o Nebatiye bölgesine yaklaşması, Bekaa Vadisi'ne yaklaşmasıyla beraber İran ilk defa kendi topraklarından İsrail'i vurdu ilerlememesi konusunda. Burada Lübnan meselesi İran için kritik ve burada esas düğüm İran'ın nükleerine vesaire bakıyoruz ama Lübnan en kritik bölge. Hı
0: hı. Tamam, yani İsrail her halükarda kaybetmiş oluyor bir anlaşma olduğu zaman, onu soruyor. Yani Netanyahu acı reçete o.
2: Litenin kadar olan bölgeyi insanlar arındırılmış. Burada hani İsrail'in...
0: Oradan da çekilecek. Zaten orada anlaşma da var.
2: Suriye'ye baktığınız zaman tampon bölge oluşturmuş hocam. İnsandan arındırıyor adamlar.
0: Hayır yani... Şimdi bakın, bir anlaşma yapıldı mı? Yarın yapıldı. Bunda balistik füzelerin sınırlandırması var mı? Yok.
2: İsrail'in geri çekileceğine dair bir maddeyi Merve Hanım söylemiyor mu?
0: Orada var. İran dedi ki Lübnan'da da bitecek savaş dedi.
1: Lübnan'da bitecek savaş.
0: O şartı koydu. Öyle değil mi bakın?
2: Hocam savaş bitecek başka bir şey. Geri çekilecek kademeli, İsrail ordusu takvim açıklayacak başka bir şey. Ki takvim açıklansa buna inanabiliriz hepimiz ama İsrail'in böyle bir takvim açıklaması... Mümkün
0: ama
2: mi?
0: Şu anda İsrail'in işgal, Lübnan'daki işgali kabul edilmiş bir şey değil ki. Yani Golan gibi falan değil ki.
1: Amerika zaten işgal, tanımadı
0: hiç
1: diyor.
0: Kimse tanımadı.

0: Yani dolayısıyla o zaten paşa paşa çekilecek. Yani
1: Golan'ı zaten kimse tanımıyor. Bir tek Amerika tanıyor da.
2: İsrail işte onu haritası var mı orada? Lübnan sınırını gösteren.
1: Hemen bakalım. İsrail...
2: Kuzey sınırını gösteren İsrail'in. Yani Doğu Akdeniz'i böyle büyük gösteren.
1: Şöyle bir saniye biraz daha. Yok.
0: Bu taraf.
1: Biraz daha geniş galiba. Şu
2: yani Orta Doğu. Doğu...
1: Nasıl? Şu iyi mi? Yok.
3: Yani
1: yok.
0: Şurası.
2: Ben gelebilir miyim müsaadenizle?
1: Buyurun lütfen, lütfen buyurun.
2: İsrail için plan çalışıyor. İsrailler için çok böyle büyük bir durum söz konusu şu an açıkçası. Hı hı. Bir kalem alabilir miyim rica etsem?
0: Şey, normal kalem.
2: Yok, şey çizmek için. Ha,
1: şöyle ha. Buyurun. Yani en yakın
2: ya bu iyi, anlatır bu.
1: Şöyle, şey şöyle yapalım. Buyurun.
0: Tamam, buyurun, buyurun. Buyurun,
1: buyurun. Buyurun.
2: Çiziyor sanırım değil mi bu?
1: Evet.
2: Şimdi şöyle. İsrail küçük bir ülke. Şimdi Begin doktrini deniyor ya. Bütün hikayenin başladığı hikaye aslında şu. Diyor ki biz küçük bir ülkeyiz. Çevremizdeki hiçbir ülke, Osi Irak'ta, El Kibar'da yahut İran'da hiçbir ülke nükleer silah işine, hatta nükleer çalışma peşine düşemez diyor. Çünkü olur da buralardan bir tanesi bir nükleer silah gider. Ellerine nükleer silah olur ve bizi ateşlerlerse biz küçük bir ülke olduğumuzdan dolayı, nüfus yoğunluğumuz da az olduğundan dolayı bu silah düştüğü zaman, bu bomba düştüğü zaman bizim ikinci vuruş kapasitemiz yok. Dolayısıyla biz her şekilde önleyici saldırı yapmak zorundayız diyerek 81'de Osi Irak saldırısını yaptılar. Hı hı. 2007'de de El Kibar tesislerine saldırdılar. Şimdi de İran meselesiyle uğraşıyorlar. Mesele bu. Şimdi İsrail açısından şu an bu durum bir fırsata dönüştürülmüş durumda. Bu moladan bahsediyorum. Nasıl bir fırsat dönüştürüldü? Hı hı. Şunu silme şansım var sanırım. Şuradan.
1: Evet.
2: Şu şeyi kaldırmak istiyorum da.
1: Peki ben size şunu açayım.
2: Tamam.
0: Siz bombaladınız Merve Hanım. Hocam gerisini.
2: 67'de.
1: Hazırlıksız yakalandılar.
2: 67 yılında.
1: Tek İsrail haritası. Tek İsrail'de. Bunu sizin için özel yaptıracağım haftaya söz.
2: 67 yılında İsrailler şunu dediler. Bizim ülkemiz küçük. Genel şey. Hep bundan çıkıyoruz zaten. Hep küçüğüz. Yok olabiliriz. Bizi evet. Yok edebilirler. Bu tramvayla hareket ediyorlar. Dolayısıyla bizim savunulabilir sınırlarımız nedir? Yani olur da kara operasyon olursa Ürdün'den, Suriye'den veya Mısır'dan bizim savunulabilir sınırlarımız nedir? Bu sınırı şuradan çekiyorlar. Golan tepeleri, Hermon Dağı, Şeyh Dağı devrimden sonra hemen işgal ettiler. Onun tepesine çıktılar. Böylece şuraya bir kuş bakışı şey yakalamış oldular. Hı-hı. Ve Litani Vadisi'nin şeyi buradan aşağı doğru Ölüdeniz'e kadar olan kısım. Tabii Gazze ve Batı Şeria'nda ilhak edildiği bir senaryo.
3: Bu Güney Kıbrıs.
2: Dikdörtgen, bu dikdörtgen bizim savunulabilir sınırlarımız diyorlar. Çünkü buradaki Ürdün Vadisi, Ölüdeniz olan kısım bir doğal hat. Hermon Dağı ayrı bir hat, Şeyh Dağı ve Golan Tepeleri ayrı bir hat. Ve en son Litani'nin şeyi. Ne kaldı ellerinde? Burayı tuttular.
1: Güneyi, evet.
2: Burayı tuttular. Hermon Dağı'nı işgal ettiler. Son aşamayı yapıyorlar şu an. Yani Netanyahu şunu yapmaya çalışıyor en başından beri. Netanyahu ben çekildiğimde yolsuz, işte soykırımcı bir başbakan olarak değil, İsrail tarihinde, hı-hı, İsraillerin nazarında İran tehdidi, nasıl ki Menahem Begin ben Irak tehdidini yok ettim diyen, hı-hı, başbakan olarak tarihe geçti tırnak içerisinde. İran tehdidini bertaraf etmiş, Hamas tehdidini yok etmiş, vekil güçleri yok etmiş. Ve savunulabilir sınırlara getirebilmiş ve derinlik olarak da Güney Kıbrıs tabii burada. Az önce Mete Bey de bahsetti. Hı hı. Bunları sağlayabilmiş başbakan olarak şey yapmak istiyor. Dolayısıyla şu an İsrail bir devlet politikasını uyguluyor.
1: Evet.
2: Şu an yapılan şey Netanyahu şahsından bağımsız bir şey. Çünkü bu savunulabilir sınırlar dediğim gibi yani Netanyahu yani 67. Evet. Bu şey ortaya atıldığında 67'den beri süreyi adım adım yapılan bu işte Golan Tepeleri işgali meselesi.
0: Hocam bir şey atladım ama Sina'yı güneye atladım. Bir önceki şeyi alabilir miyiz?
2: Sina'da tuttular sonra tanınmak şeyini bıraktılar.
0: Ha bakın tamam bıraktılar şuraya kadar gelmişti bıraktı. Tamam. Ama ne yapıyor şimdiki proje ne? Bu Gazze'deki 70 bin zavallı Gazze'li niye öldürdü? Buraya ikinci bir Süveyş köprüsü Ben Gurion kanalını yapıyor biliyorsunuz.
2: Tabii, tabii, tabii.
0: Onu da çizin böyle. Hı-hı. Şunu şöyle çizin. Ha. Bütün olay buradan çıktı.
1: Sina'yı da alacak diyorsunuz.
0: Hayır Sina'yı almayacak. Sina'yı verdi. 79'da Camp David'le verdi. Buradaki Süveyş kanalının ikincisini yapıyor buraya. Gazze'yi alacak.
1: Alternatif.
0: Tabii Gazze'yi alacak.
2: Ya şu an İsrailler planlı zaten İran dursun, Amerika onunla uğraşırken biz de bu kısmı hep böyle yaptılar ki. Yani 7 Ekim'den beri bakın sürece. Hı hı. Ne zaman İran gündemden düştü biz hep Lübnan konuştuk. Ne zaman Lübnan

0: Irdaşlık meselesini ortadan kaldırmak için Litani'nin, burada çok haritada belli olmuyor ama net bir vadidir o. Çok derin bir vadidir. O Litani'yi tutmaları gerekiyor ki buradan da işte şu tam şuradan, hatta şu kıvrım var ya, şu küçük bir kıvrım.
1: 9 buradan tane tepe var oralar orada. 1985-2000 arası o 8-9 tepeyi tutmuşlardı ve hafızalarında o 8-9 tepeyi, işte Beaufort Kalesi vardı. Biraz önce Uğur Hoca'yla da Beaufort başta olmak üzere 800 üstü 1200 rakıma ulaşan 9-8 tane tepe var. Orayı tuttuğu zaman hem güney hariç Litani etrafı Beka Vadisi'ne kadar olan, güneye kadar olan bölgeyi kontrol altına almış oluyor.
0: Bofor şurası. Tam şu köşe.
1: Yollarla da birbirine bağlıyorlar. Aynı Suriye'de yaptıkları gibi. Yani bir operasyon ya da nüfuz alanı gibi bir şey oluşturuyor şu an orada.
2: Yani Litani'nin kuzeyinde bu dediği kaze. Evet. Yani ilk defa oraya geçti. Evet. Kaleyi tuttu.
0: Hermon Dağı da şurası. Golan da burası. Evet. Şöyle bakarsanız hat görülüyor işte aşağı doğru.
3: Bütün hattı zaten.
0: Evet. Dolayısıyla burayı
3: dikdörtgen haline
0: getirmek. İnsansızlaştırmak, istedikleri zaman operasyon yapıp burayı tutmak, İsrail'in kuzey sınırının güvenliği için olmazsa olmaz. Netanyahu'dan bağımsız bir şey bu. Şu an yaptıkları şey bu.
2: Hocam daha dün söyledi değil mi Netanyahu? Dün 24 tane yeri burayı boşaltın vuracağım dedi. Daha dün olan olayı söyledi.
0: İnsansızlaştırıyor işte.
2: Aynen. Ya boşaltın ya vuracağım yarın diyor.
0: Olmayacak bir şey ama anekdot olsun diye söyleyeyim. Buradaki Hristiyanları da Yunanistan'a bağlamak gibi projeleri var. Buradaki özellikle Levant Hristiyanlarının Yunanistan'da bazı projeler düşünülüyor. Hani Avrupa Birliği projeleri gibi düşünebilirsiniz. O anlamda projelerden bahsediyorum. İşte buradaki nüfuzunu daha yüksek tutmak için Yunanistan'ın buraya nüfuzunu şöyle bir hat üzerine, işte çizdiğimiz o hat üzerine.
2: Hocam Suriye'de oradaki Hristiyanlar Katolik bir kere. Artı Ortodokslar, Arap çok. Ortodokslar azınlıkta, yani Maronitler falan Katolik
0: Üstelik bir. Üstelik direkt Yunanistan'dan gelen şeyi, bilgiyi söylüyorum.
2: Yani tamam da Yunan öyle hayaller görüyorum. Megale
0: hayal
2: ideal.
0: Bu. Hayal bu. Onun için şey söylemiyorum ama var yani böyle şeyler.
2: Oradaki Hristiyanlar bir kere Arapça konuşuyor. İkincisi Katolik. Yani ne dili ne dini uymuyor Yunanistan'a.
0: Tamam
2: yani.
0: Ama Levant'ta bir Ortodoks nüfus var ve Levant'taki Ortodoks nüfus üzerine Yunanistan neler yapabilir? Hatta buradaki şey işte Patrikhane'ye bağlanıp bir sürü hikayeler var. Döndürülüyor, konuşuluyor şu an. Ama bu tabii şu an olacak bir şey değil. Üstadımın söylediği gibi.
3: Daha uzun vade.
0: İran sonra konusu gelene kadar şu an bunu halletmeye çalışıyorlar.
3: Peki.
0: Sonrasında da dedim ki İran'ı boğmak üzere bir durum söz konusu. Zaten feasible değil bu konuşulan şeyler. Ve savaş şu an durduğu için, toz duman indiği için İran'da yokluğun ve yoksunluğun ağırlığı daha fazla hissedilecek günden güne ve daha bir şeye doğru gidecek. Yani İsrailler buna şu an hazırlıklı. Bu son şunu söyleyeyim, çok uzattım. Mossad'ın yeni başkanı hikayesi var ya ve işte birkaç ataması daha var.
3: Doğru.
0: Hepsinin şu anki açıklamaları veya işte durduğu yerler suikast sabotaj döngüsünü İran döndürecek şekilde orta vadeli bir strateji üzerine çalışılmış.
3: Plan üzerine çalışılmış.
2: Peki hocam şu sorunun cevabı, yani anlaşma Netanyahu'nun sonu mu? Zaten oradan geldik de.
0: Netanyahu gider başkası gelir. İsrail devlet politikası. Bunu söylüyorum ben. Yani peki, bahsettiğim şey bu. Çünkü yani Bennett falan farklı mı konuşuyor?
1: Bir aşırı
0: Bennett
1: sağcı gidecek, bir aşırı sağcı gelecek.
0: Naftali Bennett autobot doktrini ortaya atan adam. Netanyahu şu an uygulayıcısı bunun. Yani çok da şey yok ortada. Ha,
2: Netanyahu giderse hapse gidecek ama. Evine gitmeyecek.
0: Yani,
2: o var.
0: O tartışılır.
3: Peki. Teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Hem İran cephesinden hem İsrail cephesinden, aslında biraz İsrail cephesinden konuştuk. Şimdi burada tabii bu hafta hatırlayalım, Netanyahu kanadıyla gelen açıklamaları anlattıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Cumhurbaşkanı dedi ki, hatta o sesi de paylaşalım. Türkiye'nin güvenliği, yani şimdi burada Oral Bey anlattı Beyrut'u ve Lübnan'ı, oradaki gelişmeleri. AK Parti grup toplantısında çarşamba günü Cumhurbaşkanı, hatırlayacaksınız, Türkiye'nin güvenliği sadece İstanbul'dan değil Şam'dan, Beyrut'tan başlar dedi. İsrail'e bir mesaj gönderdi. Bir hatırlayalım Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını.
4: Şam ve Beyrut İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin

0: Niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: Evet, hafta içi sonra bu bir tartışmaya dönüştü, hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı grup toplantısı sonrası Netanyahu çıktı, bir açıklama yaptı. Yine klasik böyle Türkiye'yi hedef falan, direkt Cumhurbaşkanı'na hedef falan. Sonrasında karşıt açıklamalar geldi vesaire. Şimdi tabii bu direkt olarak aslında çok net bir mesaj. Hatta sanıyorum Ömer Çelik söylemişti, bizi her an takip ettiklerini de görüyoruz buradan diye.
2: Doğru.
1: Buyurun hocam.
2: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık ve net söyledi. Adamların şeylerinde bile var, yani askeri üniformalarında arz-ı mevüt diye kendi kafalarında göğe vaat edilmiş Tevrat'ta böyle bir şey varmış. Böyle bir şey yok. Yok efendim, Nil'den Fırat'a kadar bütün topraklar onların olacakmış falan. Bunlar bunları şey yapmışlar, bir mit haline getirmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık ve net diyor. Türkiye'nin güvenliği Şam'dan, Beyrut'tan başlar. Bunlar bizim kardeşimiz. Doğru. Benim anneannem Beyrut doğumlu. Hı hı. Büyük dedem Beyrut vergi dairesi müdürü. Yani dolayısıyla oralar bizim şeyimiz. Buraları eğer buralar düşerse, demin Oral Hoca çok güzel söyledi. Golan Tepesi mesela çok önemli. Golan 1,5 kilometre yüksekte şeyden. Su var, petrol var, bilmem ne var. Oradan ileri giderse, biraz daha ileride bizim sınırı geldi miydi? O zaman biz orada tutamazsak, Yahudi Allah korusun, öyle bir şey olmaz da. Hı hı. Biz zayıf anımıza ya tutamazsak Hatay gider, Urfa gider, Antep gider. Dolayısıyla oralar bizim şey sınırımızdır. Şam, Beyrut kardeş şehrimizdir. Oralara kadar kesinlikle ve kesinlikle bu Siyonistleri, Yahudileri sokmamamız lazım. Ama adamların kafasında bu var, arzu mevüt. Kıbrıs'ı da istiyorlar. Efendime söyleyeyim, ta Sina'dan başlatıp ta Nil'den başlatıp Fırat'a kadar, bizim Güneydoğu'ya kadar istiyorlar. Bunların kendi kafasında olabilir. Yunanlılar da demin söyledi, Megala Idea diyor. İstanbul'u istiyor. Konstantinopol diyor hala. Sirmiye'de İzmir istiyor. İster de ister. Bunlara bu imkanı vermeyecek. Türkiye çok güçlüdür, Allah'a çok şükür. Bölgenin, dünyanın en güçlü ülkeleri. Onlar hayallerinde görürler. Dolayısıyla Şam'da nasıl biz o devrimi, darbeyi yaptırdık? Nasıl kuyruğunu kese kese Moskova'ya kaçtı gitti o %7 azınlıkla, Nusayrilerle, bütün diktatörlükle 12 sene bütün Suriye halkına ızdırap çektiren o Esad. Dolayısıyla onu tabii destekleyen arkasında Siyonist Netanyahu'ydu. Onları nasıl yendik? Dolayısıyla nasıl Lübnan Başbakanı Türkiye'ye geldi? Önce Allah'a, sonra Türkiye'ye güveniyoruz dedi. Buralar bizim kardeşlerimiz. Buralara bu Siyonistleri sokmayacağız. Allah korusun oralar düşerse Hatay, İskenderun, Urfa, Mersin oralarda tehlikeye girer. Gayet çok açık ve net mesajımızı verdi Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Buyurun Ekrem Bey.
3: Evet, aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Halep, Şam, Beyrut bu açıklamalarını dinlerken aslında bu çerçevenin çok daha geniş çizilebileceğini unutmamak gerekiyor. Geriye doğru baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce çeşitli şekillerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yönetici durumunda olmuş insanların, yerli ve milli olanların, tarih değerlerine bağlı olanların, mesela Balkanlar söz konusu olduğunda Türkiye'nin savunması Saraybosna'dan başlar ya da ne bileyim Tiran'dan başlar ya da benzeri sözler ettiklerini ve Orta Doğu, biz Orta Doğu diye söylenen bölge söz konusu olduğunda geriye doğru baktığımızda yine mesela çok rahatlıkla Türkiye'nin savunmasının Katar'dan başlayabileceğini falan da söyleyebiliriz. Burada Şam, Halep, Beyrut konusu zannediyorum özel olarak Netanyahu ve çevresindekilere verilmiş ciddi bir mesaj. Buralarla ilgili hayallerinizi biraz kontrol edin. Buralarla ilgili hayallerinizi çok fazla tutmayın. Çünkü eninde sonunda buraların bizim açımızdan çok önemli olduğunu ve bizim kırmızı çizgilerimiz olduğunu unutmayın demek. Bu söz şu açıdan çok değerli. Hı hı. 2012'den itibaren Suriye'de başlayan karışıklıkla biliyorsunuz 2016'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve bir takım işte bölge üzerinde hesabı olan güçler Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde Irak'ın kuzeyinden başlayıp Akdeniz'e kadar inebilecek bir teröristan hayaliyle yanıp tutuştular.
1: Evet.
3: Bunun arka planı son derece uzun bir hikaye. Yani İsmet falan filan gibi bir takım hikayeler, baktılar olmuyor. İşte Türkiye'yi bypass edebilmek için yaptıkları şey. Ve en de sonunda bu mesela Türkiye'nin bölgeyle alakalı belki önümüzdeki 100 yıl

0: ipotek altına alabilecek bir şeydi. Türkiye bunun kırmızı çizgiler olduğunu söyledikten sonra 2026 senesi Haziran ayında geldiğimiz noktada artık böyle bir problem yok. Belki Amerika'nın, İsrail'in ya da bir takım güçlerin yaptıkları 10 yıl, 50 yıl verdikleri planlar falan çöpe atıldı. Ve 2016'ya kadar hep şu söyleniyordu. Ya İsrail galiba bize komşu oluyor. İsrail sınırlarımıza geliyor. İsrail bize yaklaşıyor. Şu an itibariyle çok telaffuz etmesek de eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık İsrail'e sınırı var. Evet. Ve buradaki şey çok net. Siz şu ana kadar yaptığınız bütün melanetlerinizle, yapabileceğiniz şeylerle gücünüzün sınırlarını gösterdiniz. Şimdi çok açık söyleyelim. Gazze'de 2023 Ekim ayından itibaren bu zamana kadar yaşanan, halen güya ateşkes olsa da maalesef orada insanları şehit ederek, katlederek devam eden bir alçaklık var. Ve bunun yanında İran'a yönelik yaptıklarınız, Beyrut şeyi, Lübnan'a yönelik yaptıklarınız falan hepsine baktığımızda sizin, İsrail olarak sizin sınırlarınızı Amerika Birleşik Devletleri Devletleri'nin desteğiyle de varabileceğiniz sınırları da biliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak güvenliğimizin nerelerden başladığı konusunu işte deklare ediyoruz. Buralarla ilgili bir hesap yaptığınızda, buralarla ilgili bölgedeki statükoyu bozabilecek bir şey yaptığınızda sessizce izleyebileceğimizi zannetmeyin. Ya da benzeri zannediyorum mesajlar söz konusu. Ama fiili duruma baktığımızda, yani Sayın Cumhurbaşkanı mesela Katar'dan başlar diyebilirdi, Mekke Medine'den başlar diyebilirdi ki bunlar da çeşitli zamanlarda söylenmiş sözlerdir. Tahmin ediyorum alacaklısına gitmesi gereken yere rahatlıkla giden mesajdır zannediyorum. Diğer arkadaşlar da takip eder. Dönem dönem İsrail medyasında işte yayınlanan makalelere, şunlara bunlara, yorumlara baktığımızda dönem dönem İsrail'den bir takım yetkili, sözde yetkililerin yaptığı açıklamalara baktığımızda işte Erdoğan Osmanlı dönemini getirmeyi istiyor, sakın ha olmaz öyle şey, mümkün değil, hayal kuruyor falan gibi sözler söyleniyor. Ama 2026 senesinden geriye doğru baktığımızda söylediklerini yapan ve yapacağım dediği konularda ciddi manada gelişmeler sağlayan ve büyük ihtimalle ileriye doğru da gidişini sakin, kararlı bir şekilde devam ettiren bir Türkiye var. Bu zannediyorum birilerinin bayağı canını sıkacak bir şey.
1: Şimdi siz tabii biliyorsunuz Balkanlarda da çok izleyicilerimiz var. Kuzey Makedonya'dan vesaire bizi takip eden. Balkanlara gidenler de iyi bilir. Osmanlı'dan alınan yerlere biliyorsunuz hep dağların tepesine haç koyulmuş. İlk ben de Balkanlara gittiğimde. Tabii biz biraz böyle hani tarihi de bilerek gezdiğimiz için geçenlerde Kavala'ya gittik.
0: Merve Hanım.
1: Bir şey gördüm.
0: Hilal daima yüksek.
1: Söyleyeceğim onu şimdi. Kavala'ya gittik geçen. O dikkatimi çekti. Tam meydanda, tam marinanın orada merkezde yeni yapmışlar bunu. Kıbrıs haritası çizmişler. Ve Güney Kıbrıs kan akıyor.
2: Her yerde var o.
1: Gördünüz
3: mü? Bütün Yunanistan'da var o.
1: Yani o evet, ama var tam meydana asmışlar tabii, bunu tabii. Ve çok görünen bir yerde. Evet. Ben bilmiyorum daha önce hani
3: böyle kuzeyden adalı, kan
1: evet,
3: damlıyor
1: evet,
3: gibi.
1: Evet, kuzeyden kan. Daha önce ben adalara gittiğimde fark etmemiştim. Kavala'ya
2: adalarda
1: gidince
2: tam
1: merkezde görünce dikkatimi çekti. Orada da yine tepede haç var. Hatta gece hilal tepedeydi. Tabii Aliye'yi hatırlayarak biz biraz diyorum ya böyle turist gibi gezdiğimiz
3: için. Hemen çekseydiniz mi?
1: Biz çektim fotoğrafını. Orada tabii böyle ah be Aliye falan diye böyle anarak gezdik. O bile o kadar propaganda ki yani şimdi belki izleyenler diyorlardır ki ya bu hani ne, durup dururken neden bu atışmalar, sataşmalar ama bakın günlük siyasete kadar girmiş durumda. İnsanların binlerce kişinin belki gelip geçtiği yerler. Hani ne kadar Yunanlılar kafasını kaldırıp ya da turistler kafasını kaldırıp ona bakar ama bizim gibi bilen insanlar ben içerledim yani orada nasıl böyle bir şey? Bu propagandadır yaptığınız baktığınızda.
3: Orada baktınız mı? Kavala'da ne diyor? Konstantinopol 300 kilometre.
1: Evet.
3: İstanbul diyemiyorlar
1: İstanbul
3: hala.
1: Hiçbir yerde.
3: Hala diyemiyorlar.
1: Doğru. Buyurun Oral Bey.
4: O bahsettiğiniz şey Yunanistan'da çok meşhurdur Kıbrıs'ta. Ben Ksehno diye unutmuyorum. Hep hatırlayacağım.
1: Evet, remember. Tabii, diye İngilizcesinde yazmışlar.
4: Yazarlar altta işte kan damlar falan adalarda da görebilirsiniz. Anakara'da da görebilirsiniz.
1: Ben adalarda
4: Kıbrıs'ta
1: görmemiştim daha önce hiç.
4: Çok alakasız bir sokak arasında bir parkta dahi görebilirsiniz. Bir parkın girişine falan da koydukları şeydir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri üzerinden hani devam edecek olursam ki Balkanları da söylediğiniz hani çok da aslında girmek de istemiyorum. Çünkü sanki haritada sınır çiziyor gibi oluyor ama Sayın Cumhurbaşkanı söyleyeceği zaten sahih. Söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Açık ve net bir şekilde, olabilecek net bir şekilde söylüyor her şeyi. Yani Türkiye'nin savunmasının

0: nasıl ki savunulabilir bir İsrail'den bahsediyoruz burada. Her ülkenin bir jeopolitik, bir savunulabilir diyebileceğimiz hani alanları var. Kendi şeyleri var. Türkiye açısından da Suriye'nin ve Lübnan'ın, ki zaten bu ikisi tarihsel olarak bir olan yerler, evet, hani baktığınızda. Sonra Fransızlar tarafından kopartılmış bir parça Lübnan. Ki o da Haç seferlerine kadar giden bir anlatısı var Fransız kafasında, yani mindsetinde, zihniyetinde. Yani oraları tarihsel uzantılar olarak görüyor Fransızlar. Her neyse, şimdi bu şey hikayesi Türkiye'nin güney sınırı noktasında, doğru, bunun bir de Balkanlar tarafı var, Rodop, Tuna vesaire, işte yukarıda Kırım. Aşağıda baktığınızda işte Mora, Girit hattını görürseniz, yani mesela modern ulus devlete göre düşünmeyelim, çünkü şimdi söylediğim şey biraz böyle şey gibi olabilir, yani harita dedim, çizmek gibi istemiyorum ama, hı hı, şöyle baktığınızda İstanbul'u mesela merkeze koyun, Roma İmparatorluğu olsun, Osmanlı İmparatorluğu fark etmez, İstanbul'u merkeze koyduğunuzda savunulabilir sınırlarsan aşağı yukarı belli. Yani yukarıda Kırım çok önemli. Tuna hattı, Rodop hattı yakın savunma bağlamında. Hemen aşağıya baktığınızda Mora ile Girit'in şöyle bir kavis çizdiğini görüyorsunuz. Orayı tutmak çok önemli. Ne zaman ki buralar kırıldı, zaten İstanbul'u kaybettik. 19'da işgal edildi İstanbul. Yani dolayısıyla bu önce Mora'yı işte elden çıktı. Sonra işte Kırım, sonra sıra sıra İstanbul. Bu böyle bir şey. Yani dolayısıyla bu hikaye, işin şeyi, savunulabilirlik tarafı, İsrail perspektifi, güney sınırı perspektifi bakarsak da Lübnan, Suriye tarafı. Yani ondan sonra çünkü düzlük ova. Yani bu şekilde söyleyeyim.
1: Peki. Şimdi bu tabii dış politikada da, yani siyaset yapmayayım. Yapmayacağım. Ekrem Bey girer sonra çıkamayız bir daha. Ne işimiz var? Ne işimiz var Libya'da Ekrem Bey?
0: Evet, ama Libya işte bakın tam karşısında, o hattın tam karşısında.
2: Suriye'de Ahmet Şera ve Suriyeli muhalifler iktidara geldikleri zaman İsrail hunharca Suriye'nin ne kadar öz varlıkları varsa vurmuşlardı. Şu unutulmaması gereken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon alanı var. Bir harekat bölgesi var. Fakat İsrail nasıl bir tehlike somut anlatılır? Halep'e kadar uzanan bombardımanları düşündüğünüz zaman neredeyse Türkiye sınırlarına kadar olan bir bölgeyi bombaladıklarını düşündüğümüz zaman, hı hı, İsrail Türkiye Cumhuriyeti için de bir tehdit. Bu sadece yakınları bombalamasından kaynaklı değil.
1: Buyurun, Lübnan, şöyle haritada anlatabilir
2: miyiz? Lübnan'da, Lübnan'ın güneyinden itibaren İsrail ordusu ilk sınırı geçtiği zaman da bu stüdyolarda Lübnan'ın işgaline karşı İsrail'in bu hamleleri Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir tehdit oluşturuyor cümlesini hep beraber bu stüdyoda kurmuştuk ve kurmuş insanlar duruyor burada. Bu yüzden bu sadece coğrafyaya bakarak arada 2-3 tane ülke var, nasıl İsrail tehdit ediyor derseniz hemen sizi Körfez'e götürürüm. Bakın, Körfez'de bir gerginlik olduğu zaman Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Suudi Arabistan, birçok ülke etkileniyor. Bu sebepten dolayı da bakın, Körfez bölgesinin açık olması gerekiyor. Ama Türkiye burada dikkatinizi çekerse Somali'deki askeri varlığıyla Babel Mendeb bölgesinin bir şekilde ağırlığını koyarak açık tutuyor. Biz sadece Somali'de doğalgaz sondajı vesaire yapmıyoruz ki. Türkiye burada İsrail'le, Türkiye Mısır'la, İsrail'e karşı çok ciddi bir şekilde bu Afrika boynuzunda, hı hı, barış müzakereleri yürütürken gene İsrail'in burada casusluk faaliyeti, sinyal, istihbarat, radara vesaire için Etiyopya'yla, Somaliland bölgesiyle, Somali'nin ayrılıkçı bölgeleriyle pazarlık yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yani buradaki güvenlik şu: şimdi bir gemi Türk limanlarına kadar Süveyş kanalından gelebiliyorsa bu Babel Mendeb boğazının açık tutulmasından bağlıdır. Çok basit bir örnek. Türkiye'nin güvenliği tabii ki Somali'den, Cibuti'den başlayacak. Çünkü buradan siz rahatlıkla Türkiye'ye gelebiliyorsanız o zaman bu coğrafya güvenlidir. Bu aynı şey Bulgaristan için de geçerli. Ukrayna tarafı için de geçerli. Kafkasya tarafında için de geçerli. Yani aklınız alabiliyor mu? Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometreden İran'a, Anakara'sından savaş uçağı kaldırıp bombardıman düzenliyor. Tırnak içerisinde Avrupa güvenliği bahanesiyle ya da çeşitli bahaneler adı altında. Ama burada Türkiye bir terörle mücadele operasyonu yaptığı zaman Irak'ta, Suriye'de Batı'nın tuhaf, anlamsız, şekilden şekile girdiği, tepki bile diyemeyeceğim, tuhaf, acınası tavırlarla karşılaşıyor. Bakın, burada maksadım benim de siyaset değil ama bir gerçek var. Türkiye'nin yeni 2026'da edindiği konum, girdiği meseleler, burada biz Afrika boynuzunda Türkiye'nin bu ülkeleri barıştırmak için burada bir savaşın kıyısında Mısır, burada Etiyopya, Nijer, Çad, hepsi bir

0: baraj yüzünden, su kaynakları yüzünden birbirine girmek durumunda. Limanlar meselesinden Etiyopya Somali ile savaşacak neredeyse. Ama Mısır ve Türkiye burada bir arabuluculukla bu savaşın yayılmasını engellemeye çalışıyor. Şimdi burada nüfuz dediğiniz zaman evet Türkiye'nin, bu da bir nüfuz alanı. Evet. Ama Mısır içinde baktığınız zaman şu an biz bir Mısır televizyonunda olsaydık Mısır'daki bölge uzmanları da şunu diyecekti. Bizim güvenliğimiz de Türkiye Cumhuriyeti'nin Torus dağlarından başlar diyecekti. Bakın Mısır'ın devlet doktrininde de tam karşısıdır. Türkiye'nin güney sınırları Akdeniz bölgesinin istikrarlı olması Mısır'ın güvenliğini etkiler. Mısır devlet doktrininde de aynı şekildedir. Keza baktığınız zaman Mısır'ın Yunanistan tarafı, Adriyatik tarafına bakan bu bölgesi istikrarlıysa, işte göçmen kaçakçılığı yoksa vesaire, denizi kontrol altındaysa, hı hı, Mısır karasuları ve Mısır toprakları güvenlidir. Bu da Mısır'ın devlet doktrini. Yani tabii ki bir ülkenin nüfus alanı olacak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi bunu biraz daha da genişletebilirdi. Burada biz Afrika boynuzu, Kafkaslar, Orta Asya'ya kadar uzanan, hatta pek göz ardı ediliyor ama Türkiye'nin Kuzey Kutbu'nda bilimsel araştırmaları için bir üssü var.
1: Doğru.
0: Bu mesele artık böyle değil ki. Biz Soğuk Savaş döneminin ezberleriyle davranıp ona göre hamlelerimizi planlayamayız Merve Hanım. Artık hibrit bir devlet modeli var. Bakın burada biz amfibi bir deniz birliğinden bahsediyoruz. İleriye üst komutanlığı ABD'nin. Bu yeni tasarım. Yani dünyanın neresinde bir vukuat olursa Amerika lehine çıkartma yapabilecek, amfibi harekat yapabilecek, komando operasyonu yapabilecek, kara, hava, farklı bir deniz gücü var burada. Normal deniz piyade dönemi bitti.
1: Evet.
0: Bu yüzden de bu sınırlar meselesinde atılan her adım doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni dikkatle takip ettiği bir mesele Lübnan meselesi de. Haklı. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Suriye üzerinden, hı hı, bakın her ne kadar doğrulamasalar da iki gündür Lübnanlı yetkililerle Suriye sınır muhafız komutanı Hasan Abdulgani bir araya geliyor. Burada işte sınırdan Hizbullah tünellerinin kapatılması vesaire görüşülse de son olarak şunu söyleyeceğim. Bu kadar Lübnan'da İsrail işgaline karşı ve Şam'a yaklaşmaya başladıkları yerler, bu biraz önce konuştuğumuz Oral Bey'in anlattığı, Uğur Hoca'nın anlattığı yerler, Şam bölgesine Suriye sınırına yakın yerler. Bakın yakın bir zamanda Suriye ordusunun 84. tümeninin, hı hı, Lübnan'ın bilgisi dahilinde ve bir koordinasyon halinde Lübnan toprakları, evet, içerisinde bir 15 ila 20 kilometre, peki, arasında güvenlik şeridi oluşturacak.
1: Çok teşekkür ediyorum Mete Sohtoğlu. Evet, artık bitiriyoruz yavaş yavaş. Bitirmeden şöyle Dünya Kupası'na da ayrı bir başlık açalım istedik. Bu ya artık saat 12'den sonra. Sabah saat 7 Türkiye saatiyle millilerimiz Avustralya ile Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacaklar. Futbolla ilgilenen kimse var mı aranızda diye önce bir sorayım.
2: Galiba
1: en
2: olarak
1: fazla ben, hani en çok ben ilgileniyorum herhalde. En çok ilgisi ve bilgisi olan
3: Ekrem
1: benim
3: abi
1: galiba.
3: Ekrem abi gençken çok iyi oynarmış, sabit oynarmış.
4: Hayır. Ben futbolun 11 kişiyle oynandığını öğrendim.
1: Uğur Hocam siz kongre üyesi değil miydiniz Fenerbahçe'nin?
3: Evet.
1: Evet, niye konuşmuyorsunuz?
4: Futbol Fenerbahçe.
3: Konuşuyorum ben yani ama.
1: Siz Fenerbahçe kongre üyesisiniz.
3: Evet. Galatasaray 22 kişi oynuyor. Siyaset yapmayayım da.
1: Yapmayın hocam siyaset. Lütfen bu akşam siyaset yapmadan kapatalım ne olursun.
3: Valla Allah kısmet ederse bu senede yani o 2002'deki üçüncülüğe yakın İnşallah. Bir derece. Yani bir iş kupayı falan alamayız. Yani o kadar hayal görmeyelim de.
1: Hemen bir olumsuz geldiniz yine.
3: Ama yani hocam, keşke alsak. Yani inşallah alsak.
4: Affedersin.
3: Yani.
4: Çok iste aza razı ol.
3: Tamam işte aza razı yani ama dördüncü.
4: Aza razı olacağını da söyle.
1: Dünya şampiyonu olacağız diyeyim mesela.
3: Dördüncülüğe razılıyım.
4: Yok aza razı olacağını söyleme. O zaman üçüncüydük.
3: Tamam.
4: Tamam dördüncülük.
3: Hadi ikincilik
1: diyorsunuz. Buyurun Mete Bey.
0: Yani burada Türkiye'nin rakipleri arasında şimdi Asya'nın güçlü takımlarından bir Avustralya var. Duran ve havadan toplarda etkililer ama Türkiye'nin esas zorlu maçı Amerika Birleşik Devletleri ile olacak büyük bir ihtimal. Saha desteğiyle, seyirci desteğiyle ama ben Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü önümüzdeki maçlarda da Türkiye bir sürpriz yapabilir. Burada Türkiye'nin futbol kalitesi Yani burada maçın Amerika kıtasında oynanması bir şey ifade etmiyor. Çünkü göreceksiniz Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları milli takımı nasıl desteklediğini.
1: Kalabalığız bayağı. Amerika'da evet, çok kalabalığız. Buyurun Oral Bey.
2: Ya ben uzun yıllar profesyonel basketbol oynadım. Yani

0: boyunuzdan da belli olacağı üzere. Evet, çok şaşırdık gerçekten. Çok bir sürpriz bir bilgi değilim. Oldu bizim için.
1: Futbol izleyicisi değilim çok fazla. Meram yok diyeyim tırnak içerisinde ama.
0: Meram yok böyle şeylere.
1: Şunu biliyorum, şimdi saha psikolojisi farklı olabiliyor.
0: Evet.
1: Yani özellikle böyle bir turnuva ortamında, kamp ortamında çıktığınızda başka bir psikolojiye çıkabiliyorsunuz. Bu olumlu, çok olumlu yönde tesir edebiliyor, çok olumsuz yönde tesir edebiliyor. Dolayısıyla ben milli takımda şansının olmadığını düşünmüyorum şahsen. Yani o çünkü anlık gelişen 10 dakika için motivasyon değişimi bile.
0: Evet.
1: Ki çok kez gördük geçmiş maçlarda da son dakika gollerle tur atladıklarımız oldu.
0: Evet.
1: O yüzden her zaman evvel Allah, sonra bütün yar ve yardımcısı olsun.
0: İnşallah, bakalım. Evet, bu arada herkesle ilgili bir yorum yapılıyor ama Türkiye milli takımıyla ilgili çok fazla bir yorum yapamıyorlar. Onu söyleyeyim. Amerikan basınına da baktım ben ne yazıyorlar. Hani Avustralya'ya da baktım ne konuşuyorlar diye. Sürpriz diyorlar.
2: Evet.
0: Çünkü işte çok yıldız vesaire ve onu konuşup ama işte verilen bir ara var. Ne yapacaklar biz de bilmiyoruz. Çok iyi de olabilir her şey. Yani bırakın çeyrek finali daha üstünde görebilir. Evet. Ama işte bakalım ne olacak diye merak ediliyor. Başarılar diliyoruz milli takıma. Valla Türkiye'nin dört bir yanında da bu arada sabah dedik, ne olacak dedik, çok konuştuk, bu saatler uyuşmuyor dedik ama bayağı bir etkinlik var. Sabah saatlerinden itibaren herhalde böyle sokaklarda yaşanacak o coşku. Biz de destekleyeceğiz, destekliyoruz milli takımımızı. Vancouver'da da, Kanada'da çok fazla Türk'ün maç için oraya gittiğini biliyoruz. Teşekkür ediyoruz orada milli takımı yalnız bırakmayan Türklere de aynı zamanda. Başarılar dileyelim, satır arasını noktalıyoruz. Değerli konuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, iyi geceler, hoşça kalın.

0: Türk havacılığı tarihine geçen bir görüntü. Yerde ve milli imkanlarla gelişen Hürşet, Türk yıldızları ile aynı gökyüzünde buluştu. Türk savunma sanayinin gurur projelerinden Hürjet, Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile birlikte tarihi bir kol uçuşuna imza attı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları'nın 8 uçağına TUSAŞ tarafından geliştirilen 2 Hürjet eşlik etti. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçak aynı formasyonda gökyüzünü paylaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı da 10 uçak tek yürek mesajıyla paylaştığı görüntülerde milli mühendisliğin ve Türk havacılığının ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: On yıl sonra aynı evde cinayeti anlattın. Kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek açtırdım dedim.
3: Aynı kamponu dedim. Evet dedi. Paketiniz var dedi. Açtı.
2: Bir döneme damga vuran Mezdeke Dans grubunun üyesi olan Aynur Kambur, 2016 yılında İstanbul Şişli'de evinin kapısının önünde öldürüldü. Cinayeti 10 yıl sonra özel ekip aydınlattı. 4000 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Polis, avcılardan Mecidiyeköy yönüne giden şapkalı şüpheliyi bulmak için 1700 kişiyi takip etti. Sonunda hareketlerinden şüphe edilen Bülent Gündüz'e ulaşıldı ve 10 yıl sonra itiraf geldi.
3: Sıma'yı tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkardım, ateş etmeye başladım, döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Bülent Gündüz'le birlikte olay yerinde keşif yapıldı. Zanlı Bülent Gündüz, Narçiçeği sokaktaki apartmana getirildi. Kapıyı kargocu olduğunu söyleyerek açtırdığını anlattı.

0: Sizden bastım.
1: Hangi nerede? Hangisine bastın?
0: Kaç numara bastın hatırlıyor musun?
2: Annem tambur yazıyordu üzerinde.
1: Üzerine yazıyordu. Cevap aldın mı diye falan.
2: Evet. Ne cevap aldın? Dedi. Ben dedim, Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı.
3: Aynur Kambur'un katil zanlısı Bülent Gündüz ilk ifadesinde cinayeti itiraf etmişti. Emniyet ekipleri ise cinayetle alakalı ifadesini doğrulamak için önce onu cinayetin işlendiği noktaya götürdü ve keşif yaptırdı. Ve bu keşfin ardından da kendisi adliyeye sevk edildi.
2: Simay'ı tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkarım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten.
1: Bu mesafeden mi ateş ettin?
2: Evet hemen bu mesafeydi.
1: Kaç el ateş ettin?
2: Onu hatırlamıyorum sadece. Yani 1-2-3 yani fazlası belki onu bilmiyorum yani. Ondan sonrasında pek şey kendime değildim yani.
4: Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış ifade verdi. Kardeşinin katilinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Kıymış, şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum dedi. Şüpheli Bülent Gündüz ve iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Mersin Tarsus'ta İbn-i Sina Bulvarı'ndaki arsa kaçak çöp döküm alanına dönmüş durumda. Moloz yanları kötü görüntü oluştururken toplanmayan çöpler salgın hastalık riskini de beraberinde getirdi.
4: Kötü görüntü, salgın hastalık riski. Toplanmayan çöp ve hafriyat vatandaşların kabusu oldu. Çevre katliamının adresi Mersin'in Tarsus ilçesi.
7: Burası Tarsus ilçesinde İbn-i Sina Bulvarı. İşte insanlar, ilçe sakinleri bu bulvar üzerinde yürüyüş yapıyor. Aslında ilçe sakinlerinin yürüyüş yaptığı yer ise çevre katliamının yaşandığı adres.
8: Belediyenin şu an burada asıl altında buraya bir zabıta ekibinin koyması lazım. Burada 24 saat görev yapması lazım aslında.
9: Ben itibaren imza toplayacağım. Bu çöplüğün buradan kalkmasını istiyorum. Ya baksınlar temiz bir güzel düzenle versinler ya da kalksın.
7: Bulvar üzerindeki parsel ne bir çöp aktarma ne de bir çöp toplama merkezi. Ancak görmüş olduğunuz gibi bu parsele çöpler dökülmeye devam ediyor. Ve her geçen günde çöp dağları, moloz dağları burada büyüyor. İşte toplanan çöplerin büyümesi üzerine de bir kısmı yakılarak yine büyük bir çevre katliamına sebep oluyor.
9: Tabii herkes getirip pisliğini buraya atıyor. İnan ki evimize kadar pislik geliyor.
8: İnsanlar duyarlı olması lazım her şeyden önce. Tamam. Belediyede ama sahip çıkması gerekiyor.
10: Temizlemesi
8: gerekiyor.
4: Vatandaşlar hem büyükşehire hem de Tarsus Belediyesi'ne defalarca ihbarda bulundu. Ancak atıklar toplanmadı. Çevre sakinleri ise duruma tepkili.
8: Ben anlamıyorum yani. Belediyenin asli görevi çevre temizliği yani. Bunları yapması lazım. Sadece vergi toplamak değil ki.
7: Burası Tarsus ilçesine yeni yapılan devlet hastanesi. İşte o devlet hastanesinden dışarıya baktığınızda görmüş olduğunuz manzara bu. Çöp dağları ve moloz dağları.
8: Bunlarda bakteri olacak, sinek de olacak. Sinek olunca biz de evimizde yatamıyoruz. Belediye başkanı da buradan geçiyordur yani sürekli. Geçmiyor desem yalan olur yani. Hastane burayı yok. Görüyordur yani. Burayı görüyordu, görmez olur mu? Burada Tarsus'un merkezi. Ha bak devlet hastanesi şurada. Burada emniyet müdürü, kaymakamlık hepsi bu mahalle içerisinde.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Binlerce vatandaşın telefonuna aynı anlarda tek kullanımlık şifre ve şüpheli işlem bildirimleri düştü. Durumun ciddiyeti üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı hemen harekete geçti. MİT'in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK adeta zamanla yarıştı.
11: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital ortamda nasıl dolandırıcılıklar yapılabileceği, insanları finansal açıdan nasıl çıkmaza sürüklenebileceğini gösteren nitelikte bir operasyondu.
4: Teknik ve mali incelemelerle dijital ayak izleri sürüldü ve o siber çetenin yöntemi deşifre edildi. Siber korsanların ele geçirdikleri kredi kartı numaralarını otomatik yazılımlarla peş peşe test ettiği, telefonlara gelen o mesajların da bu yüzden kaynaklandığı belirlendi.
11: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yine diğer birimlerin yapmış olduğu bu ortak çalışma neticesinde aslında vatandaşların da mağduriyetin önüne geçilmiş oldu.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda organize siber suç örgütü üyesi 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin

0: Yapılan aramalarda kart bilgilerini toplu olarak denemeye yarayan özel yazılımlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital altyapının hızla çökertilmesi sayesinde vatandaşların herhangi bir maddi kayıp yaşamadığı belirtildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Başak yani burası, başak yani. Kavşak yani orası. Durman gerekiyor. Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin. Ben kavşak içindeyim.
3: Minibüs şoförüyle savcı arasında kavşakta yol tartışması çıktı. Savcı aracıyla minibüsün önüne geçip yol vermedi. Savcının araçtan inmesiyle tansiyon daha da yükseldi.
4: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
5: Bekliyoruz lan sana. Bekle.
4: Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten. Sen rahat ol. Abi savcı olmak kuralı değil.
3: Minibüs şoförüyle Cumhuriyet Savcısı arasındaki yol anlaşmazlığının yaşandığı yer Sakarya'nın Adapazarı ilçesiydi. İkili arasındaki gerginlik yol boyu sürdü. Savcı minibüsün önüne geçerek gitmesine izin vermedi. O anlarda olup biten her şey kayıttaydı.
2: Zahmet etme, kamera var zaten arabada ya. Ha, amacın ne? Ya kamera var zaten arabada, sen hiç uğraşma bende.
4: Allah sen büyük. Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun. Şuan geliyorsun, 1 gram yavaşlamıyorsun. Ondan sonra bir de haklıymış gibi üstüme sürüyorsun diyor. Kavşak içindeyim ben ya.
3: Gerginlik sonrası ikisi de durdu. Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı aracından inerek minibüs şoförünün yanına geldi.
5: Yolcuyu bırakıp durağa geleceğim. Yolcum var arabada.
4: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
5: Bekliyoruz lan sana. Bekle.
4: Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten, sen rahat ol. Yolcumu bırakayım.
5: Üstüme sürme,
4: bekleyecektim. Hala üstüme sürme diyor ya.
3: İkili arasındaki gerginlik karakolda da devam etti. Araç kamerasına yansıyan o tartışma sonrası Cumhuriyet Savcısı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.
4: Abi savcı olmak kuralı değil, biliyor
5: musun?
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dünyanın gözü Temmuz ayında Türkiye'de olacak. NATO liderler zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Dünya liderlerinin uçaklarına ev sahipliği yapacak Etimesgut Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı. Yenilenen tesis başta NATO zirvesi olmak üzere kritik uluslararası organizasyonlarda kullanılacak. Ankara'nın yeni diplomasi merkezi olarak konumlandırılan havalimanı 15 Haziran'da hizmete açılacak. Askeri statüsünü koruyacak tesiste diplomatik uçuşlar için özel protokol alanları da oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın konumuyla dikkat çeken havalimanı, başkentin uluslararası trafiğinde stratejik rol üstlenecek.

0: Haber Radyo.
1: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Gece Ajansı'nda Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri konuşacağız elbette. Savaştaki son durumu masaya yatıracağız ilk saat içerisinde. Önce son 24 saatte neler yaşandı arkadaşlarımdan ekrana yansıtmalarını, Barko'yu paylaşmalarını isteyeceğim. Biz de buradan A Haber Radyo'dan bizleri dinleyenler için de seslendirmiş olalım. Trump, anlaşmanın yarın 14 Haziran'da imzalanması bekleniyor. İmzalanır imzalanmaz Hürmüz açılacak dedi. Yine Trump, umarım süreç hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerler. Aksi halde son bir alternatifimiz var dedi. Nedir o alternatif? Konuşacağız elbette. İran Dışişleri'nin bir açıklaması var. Mutabakat zaptının imza tarihi yarın. 14 Haziran değil, beklememiz gerekiyor. Sebeplerini konuşalım. Niye böyle bir açıklama geldi? İran Dışişleri, İran Hürmüz Boğazı'nda sağlanan hizmetler için ücret talep etmek zorunda kalacak diyor İran Dışişleri. Bu da tartışma konusu. Axios'un bir haberi var. ABD ve İran anlaşmayı pazar günü elektronik ortamda imzalaması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a saldırdı. Saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetti. Aslında İran'ın mutabakatında bu madde var. Lübnan'a saldırılmaması var. Bunu da konuşacağız. Önce muhabir bağlantılarımızı yapalım. Sonra değerli konuklarımızla konuşuruz. İrfan Sapmaz bizi bekliyor.

0: diyor. ABD ile İran arasında barış rüzgarı esiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. Detaylara bakalım şimdi. Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Ekber de Tahran'da, İran'da bizi bekliyor. Ona da döneceğiz biraz önce. İrfan'a sözü bırakalım.
1: Merhabalar Sinan, değerli konuklarımıza da merhabalar. ABD Başkanı Donald Trump son açıklamalarında ABD ile İran arasında bir anlaşmanın çok yakın olduğunu, hatta hafta sonu içinde imzalanabileceğini söyledi. Trump, İran liderliğinin prensipte anlaşmaya onay verdiğine inandığını söyledi. Bugün yaptığı Truth Social paylaşımında Reuters'a göre Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran limanlarına yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması ve yaptırımların aşamalı olarak hafifletilmesini içeren bir çerçeve üzerinde çalışıyor. Ancak Tahran cephesi Trump'ın açıkladığı takvimi hiç şüphesiz doğrulamadı. Trump son günlerde bir yandan anlaşma çok yakın derken diğer yandan İran'ın çok uzun süre oyalandığını ve gerekirse yeniden sert askeri seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu durum Washington'da hem diplomatik baskı hem de askeri baskı stratejisinin birlikte yürütüldüğü şeklinde yorumlanıyor diyebiliriz. ABD ana akım medyasında öne çıkan değerlendirmelere gelince Sinan, Reuters analizlerinde temel vurgu şu: taraflar anlaşmaya geçmişe göre daha yakın görünse de İran'la ABD arasında yaptırımların kaldırılması, uranyum zenginleştirme ve Hürmüz Boğazı konularında hala ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Axios'un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre müzakere edilen metnin merkezinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'a performansa bağlı yaptırım rahatlaması yer alıyor. Washington'da bunun Trump'ın dış politika zaferi olarak sunabileceği konuşuluyor. CNN yorumcuları ve program konukları Trump'ın aylardır anlaşma yakında söylemi kullandığını, ancak bu kez tarafların gerçekten bir çerçeve metne önceki dönemlerden daha yakın olduklarını belirtiyor. Yine de İran'ın son anda ek talepler getirebileceği uyarısı yapılıyor. The Wall Street Journal ve Washington'daki çevirilere gelince Cumhuriyetçi çevirilerdeki temel tartışma şu Sinan: eğer anlaşma İran'ın nükleer programını gerçekten sınırlandırırsa destek görebilir, ancak İran'a fazla ekonomik taviz verilirse Kongre'deki İran şahinlerinden sert tepki gelebilir. Konuyla ilgili uzmanların görüşlerini daha önce aktarmak istiyorum. John Bolton, malum Trump'ın eski güvenlik danışmanı, İran'a karşı maksimum baskı politikasını savunuyor. Washington'daki Şahin kanat Bolton çizgisine yakın şekilde anlaşmanın İran'a fazla taviz vermemesi gerektiğini söylüyor. Eski İran temsilcisi, özel temsilcisi Robert Malley de diplomatik çözümün askeri seçenekten daha sürdürülebilir olduğu görüşünü savunan isimlerden biri olarak gösteriyor. Eski CFR Başkanı Richard Hess ise İran dosyasında nihai başarının anlaşmanın içeriğine bağlı olduğunu, sadece imza töreninin yeterli olmayacağını vurguluyor. CNN programcısı ve köşe yazarı Ferit Zekeriya'ya göre ise ABD-İran müzakerelerini karmaşık ve inişli çıkışlı bir süreç olarak nitelendirirken tarafların savaş yerine müzakereye dönmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Profesör Orta Doğu uzmanı Vali Nas, John Hopkins Üniversitesi'nden bölgesel istikrar için ABD-İran diyaloğunun devam etmesinin kritik olduğunu savunan uzman isimler arasında yer alıyor diyebiliriz. Kısaca Washington'daki genel hava şu: destekleyenler petrol piyasalarının rahatlaması, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, Kasım ara seçimler öncesi Trump'ın savaşı bitiren lider görüntüsü vermesi, ABD'nin yeni bir Orta Doğu kara savaşına girmemesi. Şüpheyle yaklaşanlar İran'ın nükleer programı konusunda yeterli taviz verip vermeyeceği, yaptırımların kaldırılmasının İran'a ekonomik nefes aldıracağı endişesi, İsrail'in anlaşmanın bazı maddelerine itiraz edebileceği beklentisi. Tabii Donald Trump cephesindeki en büyük beklenti hiç şüphesiz yarın 14 Temmuz Donald Trump'ın 80. doğum yıl dönümü olacak. Yani 80 yaşına girmiş olacak. Bazı çevrelerde Donald Trump'ın özellikle bugün dolayısıyla bu işi bitirmeye çalıştığı yönde de çeşitli analizler ve yorumlar var diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nde Sinan.
0: İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyorum aktardığı bilgiler için. Tabii sorularımız olacak ama önce değerli konuklarımızı takdim edeyim. Sonra Ekber Karabağ'a döneceğim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali stüdyomuzda. Anar Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Uzaktan bağlantıyla aramızda emekli pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam iyi geceler, hoş geldiniz.
3: İyi geceler Sinan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Herkese merhaba.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Hocam hoş geldiniz.

0: Geceler.
1: Hoş bulduk Sinan Bey. Herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce İrfan Sapmaz'a sorular olacak ama Ekber'e bir döneyim. Ekber, tabii ABD ile İran arasında barış rüzgarı esiyor ama İran'da hava nasıl merak ediyoruz. Orta Doğu'da sükunet hakim. Atılacak imzanın bugün olmayacağını söylüyor İranlı bazı kaynaklar. Ancak önümüzdeki günlerde gerçekleşme ihtimalinin göz ardı edilmeyeceğini söylüyorlar. Detayları senden dinleyelim. Neden böyle durum?
2: Teşekkür ederim Sinan. Sana, değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle yeni bir gelişme olarak şunu belirteyim ki başkent Tahran'da bir grup bu akşam birkaç saat önce Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı ve Dışişleri Bakanı özellikle Abbas Rakçı'yı protesto etti. İran'da böyle bir gergin havanın da söz konusu olduğunu ifade edebilirim. İran'da özellikle yönetimi destekleyen o çekirdeki işte kesimin bu anlaşmaya, bu uzlaşıya karşı olduğunu ifade etmekte yarar var diye düşünüyorum. Hatta bu kapsamda Fars Haber Ajansı, ki kendisi devrim muhafazalarına bağlı ve bu anlaşmayı tabi desteklemeyen gruplar arasında yer almaktadır. O da akşam yayınladığı bir haberde işte pazar günü, bugün Donald Trump'ın doğum günü olduğundan dolayı böyle bir anlaşmanın özellikle pazar günü yapılmaması konusunda ısrarcı olduğunu ifade edebilirim. İşte İran'da nasıl bir hava vardı? Genel olarak toparlarsam esasında az önce İrfan arkadaşım da anlattı. Donald Trump bugün pazar günü anlaşmanın olacağını belirtiyor. Pakistan, arabulucudan da gelen mesajlar aynı yöndeydi. Pakistan Dışişleri Bakanı Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu uzlaşıya imzanın bugün atılacağını duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de benzeri bir açıklama söz konusu oldu. 24 saat içinde işte tarafların anlaşmaya imza atma olasılığından bahsetti. İran cephesine gelince resmi açıklamalara bakıldığında İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai anlaşma yarın olmayacak olsa da önümüzdeki günlerde olma ihtimali vardır yönünde bir ifade kullandı. Hatta ısrarlı sorulara rağmen işte anlaşmanın zamanıyla ilgili anlaşmanın tarih konusunda zaman veremeyeceklerini, bunun beklenmesi gerektiğini ifade etti. Başka bir deyişle özetlemem gerekiyorsa İran tarafı da evet anlaşmaya yakınız diyor. Nitekim Abbas Irakçı da dün bunun altını çizmişti. Hiçbir zaman olmadığı kadar bir uzlaşmaya yakınız demişti. Ancak tarih konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Pakistan'la İran aynı görüşte değil. Tabii burada İran'dan ve ABD'den daha ziyade Pakistan'ın görüşü önemli. Çünkü iki tarafı da Pakistan buluşturuyor. Pakistan da diyor ki bugün pazar günü imzalar atılabilir. Tabii bu imzalar atılır derken bu dijital imzadan ibaret olacaktır. Fakat şunu da belirteyim Sinan Tatlı. Eğer ortada bir imza söz konusu olsa da, bir uzlaşma söz konusu olsa da, bu uzlaşma sadece savaşın sona ermesi ve Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili olacaktır. Ardından taraflar tekrardan sil baştan 28 Şubat tarihine sanki geri dönmüş gibi İran'ın nükleer meselelerini masada tartışmaya devam edecek.
0: Ekber, teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Anar Hocam, var mı bir sorunuz?
3: Evet, bir soru sorabilirim Ekber Bey'e. Ekber Bey, kolay gelsin. Şimdi siz de bahsettiniz ama biraz onu açmakta fayda var. Şimdi bu anlaşmaya tepki İran'da özellik içerisinde paydari cephesi olarak bilinen veya daha böyle sertlik yansı gruplar ilk defa seslerini çok yüksek çıkarmaya başladılar. Hem televizyonda hem de meşhette bazı protestolar yapıldığına dair haberler okuduk. Bunun doğruluğu nedir? Özellikle Arakçı ve Galibaf hedef alınıyor müzakere sürecini yürüttüğü için. Yani bu sertlik yanlılarının, antlaşmaya karşı olan grupların görsel medyada, yazılı medyada ve işte meşhette protestolar, bunların doğruluğu nedir?
2: Hocam evet, zaten konuya başlarken ilk olarak da onu söylemiştim. Yani İran'da bir protesto söz konusu. Abbas Rakçı'ya karşı ki bu işte ön plana çıkan bir isimdir bu konuda. Eğer müsaadenizle ben eğer o görüntüyü de bulabilirsem izleyicilerimizle göstermeye çalışacağım izninizle. çözüm buluyor. Mesela bu başkent Tahran'da, bilmiyorum görebiliyorsunuz. Biraz kalitesiz oluyor burada da ekranda. İşte dikkat ederseniz burası başkent Tahran, Dışişleri Bakanlığı'nın önü. İşte insanlar burada toplanmış ve Abbas Irakçı'ya karşı bu şekilde slogan atıyor. Bu insanlar kimdir? İşte sokaklarda her gece toplanan ve işte gösteri yapan, yönetime destek veren insanlar, görüyorsunuz az da insan.

0: Çok sayıda insanı
1: Peki Ekber Bey, bunlar belirli özellikle devrim muhafızları içerisindeki sertlik yanlısı, yani anlaşmaya karşı olan, demin de bahsettim, paydarı cephesi veya çok daha sertlik yanlısı grupların yönlendirmesiyle mi sokağa çıkan? Yani onlar mı adres gösteriyor, yoksa spontane mi gelişen protestolar bunlar?
0: Şimdi değerli hocam, şöyle söyleyeyim, esasında yani esasında bu sokaktaki bu gösteriler bunlarla koordineli bir şekilde yapılıyor. Yani paydarı cephesi bunu istemiyor. Hatta ben bir milletvekilinin az önce Nebevi ismi unutma, yani yanılmıyorsam, bir açıklama söz konusuydu. Bu anlaşmayla birlikte biz Amerika'nın işte sömürgesi haline geliriz. Evet evet, yönünde bir açıklaması da söz konusu oldu. Dediğim üzere İran'da herkes aynı görüşü desteklemiyor. Yani bazı kesimler buna karşı çıkıyor ve sizin de dediğiniz üzere işte bu paydarı cephesini de başlıca grupların arasında yer aldığını da ifade edebiliriz. Hem Abbas Irakçı'ya karşı tepkililer, hem de kısmen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Karbaf'a yönelik ben zaman zaman işte eleştirilerin olduğunu görebilirim. Yani İran'da bu cephenin bu anlaşmaya karşı çıktığını ifade edebilirim. Esasında ilk baştan itibaren böyle bir durum söz konusuydu. Onlar madem biz bu kadar bu işte böyle bir fırsat elimize geçmiş, üstünüz, neden böyle bir anlaşmaya imza atıyoruz? Onlar savaşın devamını istiyor.
2: Ekber, son olarak ben şeye takıldım. Bu tarih meselesine takıldım. 14 Haziran Trump'ın doğum günü olsa ne olur? Anlaşma imzalanamaz mı?
0: Sembolik, işte Donald Trump için sembolik anlam taşıyor. İşte Donald Trump çıkacak, diyecek bakın bugün benim bu doğum günümde, işte bakın bu böyle bir başarı elde ettim. Aslında ortada herhangi bir başarı da söz konusu değil. Yani herhangi bir başarıdan bahsetmiyoruz.
2: Ya belki belki şöyle bir orta yol bulunabilir. Arada saat farkı var. 14 Haziran Amerika'daki saattir, gündür. 15 Haziran İran kendi saatinde imzalayabilir belki. Nasıl olsa dijital bir anlaşma.
1: Evet. Yeter ki niyet iyi olsun. Evet.
0: Zaten İran yapmayacağız demiyor, diyor önümüzdeki günlerde olabilir. Yani bu 15 de olabilir, 16 da olabilir. Yani dediğim üzere taraflar bir anlaşma yapılacağı üzerinde mutabık kalmış. Yani yapacağız bunu. Ya tabii %100'de bir şey bahsetmiyoruz. Mesela bu gece bir Hürmüz'de bir olay olur. Amerikan askeri ölü. Her gece Hürmüz'de olay var. Dün gece de vardı, ondan önceki gece de vardı. Ne kadar ismi ateşkes konulsa da bu şekilde devam etmektedir. Hatta şunu da söyleyeyim Sinan. Ne kadar mesela dün Abbas Irakçı çıktı, İran medyasına konuştu. İşte böyle bir mutabakat imzalanırsa işte Amerika Birleşik Devletleri artık İran'ı düşman diye tabir edildi. Düşman bize saldırmayacaktır, iç işlerimize karışmayacaktır, işte saygılı olacaktır egemenliğimize. Ne kadar kağıt üzerinde bunlar söylense de esasında bunların pek itibarı yoktur. Yani neden diye sorabilir izleyicilerimiz. İşte ateşkeste değil miyiz? Ateşkes süresince kaç kez taraflar birbirlerini vurdular?
2: Doğru. Ekber, teşekkür ediyorum paylaştığım bilgiler için. Şimdi İrfan'a da döneceğim. Bir taraftan bu anlaşmayı istemeyen bir ülke daha var. O da İsrail. İsrail cephesinden nasıl haberler geliyor? Amerikan medyasına yansıyor mu bu? İrfan Sapmaz, sözü sana bırakayım.
3: Evet, tabii ki yansıyor. İsrail'de özellikle Amerika Birleşik Devletleri içerisinde güçlü olan lobi çevrelerinde, savunma sanayi şirketlerinde, kep altını çiziyorum, savunma sanayi şirketleri bu savaşın sürekli devam etmesi dolayısıyla da sürekli para kazanmak üzere kurulmuş bir düzen, bir sistem olduğu için onlar da İsrail'in ve Netanyahu'nun arkasında içeride sürekli olarak, özellikle de demokrat cephe içerisindeki, artık cumhuriyetçilerin içerisinde de bölünmeler başladığını söyleyebiliriz bu anlamda. Geçtiğimiz haftalar içerisinde 4 cumhuriyetçi temsilciler meclis üyesi, milletvekili demokratların safında yer almışlardı savaş eskizisi yasasının oylanması sırasında. O anlamda İsrail ve Netanyahu da tabii ki burada boş durmuyor diyebiliriz kısaca Sinan.
2: Teşekkür ediyorum. Anar Hocam, isterseniz sizinle başlayalım bu bölüme. Tabii Trump'ın yaptığı açıklamalar var. ABD-İran anlaşması bugün mü başlığını taşıyor. Arkadaşlarımdan da o line'ı paylaşmalarını rica edeceğim. Trump açıklama line'ını. Onun üzerinden konuşalım. Tabii ben bir yandan paylaşayım. Anlaşmanın yarın, yani 14 Haziran'da imzalanması bekleniyor. İmzalanır imzalanmaz Hürmüz açılacak diyor Trump. Umarım süreç sorunsuz bir şekilde ilerler diyor. Yoksa bir daha asla kullanılmayacak olan nihai alternatife sahibiz. Hocam, ben takıldım bu şeye, söylediği cümleye. Nedir bu nihai alternatif?
1: Aslında bunun ipuçlarını geçtiğimiz birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri gösterdi. Yani İran'ın altyapı tesislerini hedef aldı. Su depolarını, petrokimya

0: testlerini Güney Pars sahasında Hark Adası'na, hatta Trump bunun açıklamasını yaptı. Dedi ki eğer bir antlaşma imzalamazsa Hark Adası'nı ve diğer bazı petrokimya testlerini alabiliriz. Kendi Truth Social hesabında paylaştı. Aleni bir şekilde bu bölgeleri, yani İran'ın çok stratejik altyapı testlerinin bulunduğu yerleri işgal etmekle tehdit etti. Ve geçtiğimiz günlerdeki İran'a yönelik saldırılara baktığınız zaman sahil bölgeleri, yani daha çok limanlar, petrokimya tesisleri, altyapıları ve adalar, Hürmüz'ün çevresindeki adalar hedef alındı. Ve bu saldırılar biraz da aslında bu müzakere sürecini ivme kazandırdı diyebiliriz. Tam ki Hark Adası ve diğer bölgelere saldırı gerçekleşecekti. İran tarafı tekrar bir müzakere sürecini başlatmasını istedi ve Trump açıklama yaparak şöyle ifade etti. Bunu erteledim, müzakereye tekrar başladı. Şimdi kastettiği o, eğer bir antlaşma çıkmazsa, çünkü zaman zaman İran medyasında çok farklı taslaklar sunuluyor haber ajansları vasıtasıyla. Biraz da bu İran tarafının sunduğu bu taslaklar bu kamuoyu sertlik yanlarının nabzını okumaya yönelik, yani tepkisini ölçmeye yönelik. Mesela bugün ilk defa bu Meşhed'de protestolar, Ekber Bey ifade etti, Tahran'da Dışişleri Bakanlığı önündeki protesto Arakçı'ya yönelik, bunlar İran içerisinde normal şeyler değil, görünen bilinen şeyler değil. Eğer Dışişleri Bakanlığı'nda bir grup gidip Arakçı'yı protesto ediyorsa, Meşhed gibi muhafazakar ulemaların çok etkin olduğu bir bölgede insanlar sokağa çıkıp protesto ediyorsa, demek ki gerçekten Trump'ın ifade ettiği gibi antlaşmaya her zamankinden çok çok daha yakın ve taslak belli ki bu sertlik yanlarına sızmış ve orada onların istemediği bir takım içerikler var.
1: Hocam, taslaktan ziyade çok da güvenilmiyor. Yani bir, evet, anlaşma yapsanız da bu ülkelere güvenmiyor İran vatandaşı.
0: Hem ona güvenmiyorlar, hem de şöyle bir şey var. Yani bunu Garibaf ifade etti. Bizim için verilen sözler, garantörler önemli değil. Bizim burada dikkate aldığımız tek kriter, Garibaf'ın ifadesi bu. Tarafların eylemleri, davranışları. Bize söylediklerini sahada yansımaları çok ters oluyor. Biz müzakere devam ederken iki kere bombardımana maruz kaldık. Hem Haziran öncesi müzakereye devam ederken bir anda ABD, İsrail, İran'a yönelik operasyonlar başlattı. Hem de 28 Şubat öncesinden müzakereler devam ederken 3-4 tur Umman ve diğer ülkelere devam ederken topyekün bir savaş başladı. Ve bunun için güvenmiyorlar. İkinci, sertlik yanlıları, paydari cephesi ve diğer çok bu antlaşmaya karşı olanlar kendi şartlarını dikte ederek bir antlaşma imzalamak istiyorlar. Şimdi bu imzalanacak, hazırlanan taslakta belli ki İran'ın zenginleştirilmiş uranyum, işte Trump bunu aleni ifade ediyor. Diyor ki nükleer bomba yok. Ve B2 bombalarımız uygun bir zamanda girecek, yerin altına gömülü bu zenginleşmiş uranyumu alacak. Ya İran coğrafyasında ya da ABD ve de istedikleri başka bir ülkede bu yok edilecek.
1: Hocam, bir virgül koyalım, tekrar geleceğim. Tabii çünkü Trump'ın açıklamaları üzerinden devam edeceğiz ama şunu sormam lazım. Yani ABD-İsrail savaşının kazananı kim? Hüseyin Hocam, şimdi başından itibaren sizinle yayınlar yapıyoruz, konuşuyoruz. Savaş esnasında da çok konuştuk. Bu savaşı kim kazandı?
2: Hüseyin Bey, bu savaşı şu an itibariyle İran kazanmış gibi gözüküyor. Yani tabii ki bu savaşta net bir şekilde teslim bayrağını çeken yok. Dolayısıyla savaşı klasik manada İran kazanmış demek tabii ki çok mantıklı gelmeyebilir ama nihayetinde İran savaştan önceki pozisyonuna göre daha güçlenmiş vaziyette, bölgesel bir güç olarak kendisini hem ABD'ye hem İsrail'e hem bölge ülkelerine, genel manada tüm dünyaya kabul ettirdi. Yani savaştan önce Hürmüz Boğazı her ne kadar teoride bir silah gibi, bir koz gibi İran tarafından kullanılacağı söylense de aslında bu biraz göz ardı ediliyordu. Ama savaşta görüldü ki Trump'ın açıklamasına baktığımızda işte mutabakat zaptı imzalanacak ve Hürmüz Boğazı açılacak. Bakın, en kilit nokta bu. Ne nükleer silahtan bahsediyor, ne Lübnan'dan bahsediyor veya başka bir şeyden bahsediyor. Rejimle ilgili bir şey söylemiyor. Direkt hedef noktası, ağırlık merkezi Hürmüz Boğazı. Dolayısıyla ABD için böyle bir mutabakat zaptı imzalandığında normalleşme bekleniyor. Ama normalleşme ile ilgili İran'ın oluru gerektiği için İran'da elinden geldiğince ne

0: 2013 ile 15 yıllar arasında Obama dönemindeki o nükleer meselelerle ilgili görüşmeler yapıldığında 1,5 yıl kadar taraflar görüşmüşlerdi. Şimdi sadece nükleer konu yok, yani zenginleştirilmiş uranyum konusu yok. Çok fazla sayıda noktaya çözüm getirilmesi gerekiyor. Bu sürecin ben öyle 60 günde bitmesini beklemiyorum. Dolayısıyla zamana savaşı yayan ve yine barış görüşmelerinde zamana yayma olasılığı yüksek olan bir İran var karşımızda. İran'ı dikkate almak zorunda kalan bir ABD var ve işin tuhaf tarafı, ironik tarafı, bu savaşları başlatan, yani 12 gün savaşında düşünelim ve sonrasında hep böyle bölgede İsrail'in sözünün geçtiğini farz ve kabul ederek hareket eden bir mekanizma vardı. Şu andaki görüşmelerde, bakın biz İsrail hiç konuşmuyoruz. İsrail masanın kenarında tutuluyor. İsrail'e çok fazla oranda bir şey danışmayan bir ABD başkanı var. Ve Trump'la Netanyahu arasında bir kavga var. Yani burada İsrail-ABD ittifakı bile sallanırken İran'daki rejim kendini korudu. İran toprak bütünlüğünü koruyor ve bu savaşta, yani yıllardır devam eden gelen yaptırımlardan belki kurtulacak. Bu dondurulmuş varlıklarına kavuşacak ve bir takım belki de Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir statüye geçiş için İran'ın dediğine yakın bir çözümle karşı karşıya kalacağız. Zenginleştirilmiş uranyum konusunda da muhtemelen Obama'nın dönemine nazaran daha iyi bir sonuçla İran tarafı kazançlı çıkacağı benziyor.
1: Hüseyin Hocam,
0: kaldı ki vekil güçler konusunda da aynı şey geçerli.
1: Şimdi bu maddelere takıldım birazcık, Trump'ın yaptığı açıklamadaki maddelere. Umarım süreç sorunsuz bir şekilde ilerler diyor. Yoksa bir daha asla kullanılmayacak olan nihai alternatife sahibiz diyor. Bir asker olarak aklınıza ne geliyor? Bana nükleer saldırı gibi geldi.
0: Tabii. Yani şimdi ABD Başkanı Trump 30 Mart'tan itibaren buna benzer bir dili kullanmaya devam etti. Yani işte neredeyse bir üzerinden 45 gün geçmiş. Düzeltiyorum. 75 gün geçmiş. Çünkü 2,5 ay geçmiş. Ancak yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü şöyle bir durum var. ABD herhangi bir hidrokarbon kaynağını, altyapısını, rafinerisini vurduğu an karşılığında da Körfez ülkelerindeki benzer bir mekanizmaya, bir hedefe İran'ın saldırısı olacak. Ve hatta bu, biliyorsunuz, misilleme olayında da bire birden ziyade bire 1,5 doktrinini İran benimsediğini ifade etti. Dolayısıyla ABD'nin Körfez ülkelerine rağmen İran'ı sıkıştırabilecek elinde çok fazla bir oynama alanı yok. Ama her şeye rağmen tüm Körfez ülkelerini karşısına alıp bir inat uğruna İran'a işte bütün enerji altyapısını yok edecek, köprüleri yok edecek, lojistik düğüm noktalarını yok edebilecek, İran'ı yaşanmaz bir hale getirebilecek elinde ABD'nin gerçekten bir güç var mı? Yani askeri manada bakarsak var. Yani sizin de ifade ettiğiniz üzere taktik nükleer silahlar kullanılabilir. Onun öncesinde halı bombardımanı yapılabilir. Çok geniş noktalara saldırılar olur. İran'ın elindeki hayati noktalar vurulabilir ama buralardan İran halkı zarar görür ama rejim ayakta kalmaya devam eder. İran rejimi ayakta kalmaya devam ettiği müddetçe siz kiminle anlaşma yapacaksınız? Hangi şartlarla yapacaksınız? Veya bundan kim kazançlı çıkacak? Yani nihayetinde Vietnam'daki duruma benzer bir tabloyla İran ABD karşı karşıya gelmek zorunda. Dolayısıyla tam yani burada askeri güçle İran'a karşı sonuç alınamayacağına dair zaten bir algı oluşmuş durumda. Kaldı ki İran'ın kritik yeteneklerinin bu dağların koruması altında olduğunda farz ve kabul ettiğimizde, yani Vietnam'daki tabloya nazaran daha da kötü bir durumla ABD karşı karşıya kalacağından korkuyor. O nedenle de ne kara harekatına girmek istiyor ne de böyle havadan bombalamak suretiyle İran'a zarar verdirmeye devam ederek bir sonuç alamayacağına inanmadığı için elindeki teknolojik imkan ve kabiliyetleri daha fazla oranda kullanarak sonuç alamayacağını öngördüğünden burada dile yansıyan, Trump'ın söylemlerine yansıyan noktadan başka

0: herhangi bir şekilde ellerinde alternatifin pek de kalmadığını değerlendiriyorum ben. Çünkü çok bilinmeyeli bir denklemle karşı karşıyayız. Yani karşımızda sadece ABD, Vietnam boyutu yok. Karşımızda ABD, İran'ın yanında İsrail var, Körfez ülkeleri, yani Suudi Arabistan bundan etkileniyor, Katar etkileniyor. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz bir uçağa 3 milyar dolarlık banknotu yükledi, Trump'ına olur verdi ve Tahran'a götürdü. Aynı şeyi Katar'ın yapmak istediği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok daha fazla oranda parayı vermekte, yani herhangi bir şey görmediğini burada, bir yani kendisi açısından yeter ki savaş bitsin diye her şeye yapmaya hazır olan, çok pragmatizm kokan hareketler içerisine girebileceğini görüyoruz. Yani Trump'ın elinde askeri manada imkan ve kabiliyetler var mı? Var, ama onları kullanabilecek ne artık siyasi irade var, ne bölgenin gerçekleri buna müsaade ediyor, ne de Amerikan kamuoyu İran'a yönelik böyle bir saldırıya şu anda hazır değil. Yani onlar da öyle bir şey istemiyor. Herkes savaş bitsin diyor. Çünkü savaş yorgunu bir ABD var. Ve Trump seçime doğru gideceği için bence sadece alternatifi dile getirmek suretiyle İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Evet. Öte yandan tabii ki İran'daki şu gösterilere baktığımızda sanki İran tarafı da biraz bu Arakçı'yı ve Halibaf'ı sıkıştırır gibi yapsalar da aslında orada da danışıklı dövüş var gibi değerlendiriyorum.
1: Hocam, bir yandan sizin de söylediğiniz gibi seçim takvimi de yaklaştı, dediğiniz doğru. O takvim sıkıştırıyor Trump'ı bir yandan. Şimdi anlaşmanın maddelerine bakalım. Bülent hocama döneceğim. Neler var o maddelerde? Arkadaşlarımdan da rica edeyim. Vardı o maddeler. Ekrana da verelim, paylaşalım. Lübnan dahil tüm cephelerde savaş sona erecek. Deniz ablukası kalkacak. Hürmüz Boğazı 30 gün içinde açılacak. Amerikan ordusu İran çevresindeki askeri güçleri çekecek. İran petrol satışı yapabilecek, finansal kaynaklarına tam erişecek. Nükleer konularda 60 gün sürecek müzakereler yapılacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir mekanizma kurulacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacak deniyor anlaşma maddelerine göre. Tabii bu maddelerden olmayacak şeyler var, çünkü her iki tarafta itiraz ediyor buna. Bülent hocam, sizce bu anlaşma şu maddelere göre olur mu?
2: Ben Sinan Bey, ben biraz da gülümsedim işin doğrusu. Şimdi birkaç tane madde gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi çok çok zor olacak işler. Yani şöyle baktığımız zaman vekil aktörler meselesi, daha bugün bildiğiniz gibi soykırımcı İsrail Lübnan'a yönelik olarak hedef alacağını ve buradaki sivillerin boşaltılması gerektiği yönde zaten ultimatum verdi. Dün saldırdı Lübnan'a. Bugün yine saldıracak büyük ihtimalle sabah saatlerine doğru. Yani bu çerçevede İran'ın en büyük kırmızı çizgilerinden biri olan vekil aktörler ve Lübnan meselesinin biz bir şekilde İsrail'in dayatmasıyla bir şeye, raya oturmadığını görüyoruz. Yani bir diğer mesele bu nükleer zenginleştirme, uranyum meselesi. Şunu unutmamak lazım. İran bu nükleer programına 2002-2003 yılından itibaren başladı Sinan Bey ve yaklaşık 20 yıldır, belki daha fazla bir süredir de sürekli işte Avrupa ülkelerle, Amerika Birleşik Devletleri'yle, Dünya Atom Enerjisi Kurumu'yla vesaire görüşerek bunu bir şekilde zenginleştirmeyi başardı. Yani bu anlamda da buradaki işte Trump'ın gömüldüğünü iddia ettiği bu uranyum, zenginleştirilmiş uranyumun ne durumda olduğunu ben işin doğrusu kendilerinin de bildiğini çok düşünmüyorum. Çünkü burada aslında bir rivayet odur ki, ya da söylentiler odur ki Amerikan basında, burada bir operasyon denenmiş. Yani bu nükleer materyalleri almak adına bir operasyon denenmiş. Ancak İran tünelleri çökerterek, mayın döşeyerek bunun olmasını engellemiş gibi bazı haberler de var. Belki İrfan Bey bizi birazdan bu konuyla alakalı olarak da bilgilendirir. Bu bir mesele. Yani bir diğer konuda, her ne kadar konuşulmuyor da olsa, burada aslında İsrail'in güvenliğinin alınması meselesi. Ki çok konuşuldu biliyorsunuz, bu roketlerin, füzelerin menzillerinin kısaltılması konusu gündeme geliyor. Yani benzer biçimde işte, evet, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik biz...
1: Şimdi bu maddelerin içerisinde yok hocam o. Yazmıyor.
2: Yani işte şey, görünmüyor ama ben büyük ihtimalle bunu da konuşulacağını düşünüyorum. 60 gün gibi bir sürede bu kadar çabuk hem nükleer meseleleri hem diğer meseleleri gündeme getirerek, yani İran aslında kolunu bacağını keserek nereye kadar bu anlaşma olacak? Gerçekten ben çok emin değilim Sinan Bey ve ben işin doğrusu bir maçın devre arası olarak düşünüyorum bu işi. Dünya Kupası var biliyorsunuz. Bu arada çok insanlar, bütün küresel boyutta ülkeler bir çatışma görmek istemiyorlar. Bu anlamda biraz bir dinlendikten sonra tekrar ben çatışma sürecine döneceğini düşünüyorum. Çünkü Körfez ülkelerindeki kaynamanın da gözden kaçmaması lazım. Burada Birleşik Arap Emirlikleri, evet, para verdi konusunda bahsediyoruz ama İsrail olan yakınlıkları, benzer biçimde Kuveyt, yani benzer biçimde işte Suudi Arabistan'da

0: Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bir takım çekişmeleri gördük biz. Yani yine burada İran ne kadar bu işi tolere edebilecek ki, bu gösteriler de aslında son derece enteresan. Az önce kıymetli Hüseyin Hocam da belirtti. Bunlar hedefli yapılmış işler midir, yoksa dışarı yönelik bir şov mudur? Devamı gelir mi? İran'ın içi ne kadar düzgün biçimde kalacak, stabil biçimde kalacak? Bunlar hep soru işareti. Ve hani şunu da söylemek lazım. Yarın bir gün Lübnan'ı vurmaya devam edecek olan bir İsrail karşısında bu anlaşma ne kadar geçerli kalacak? Yani bütün bunlar Sinan Bey bizim için gerçekten soru işareti. Yani ben biraz daha bu Dünya Kupası'ndan sonra tekrar maalesef bir çatışma sürecine girilebileceğini işin doğrusu düşünüyorum. Biraz daha bir ekonomi soluk alacaktır dünya anlamında. Biraz bir gerekli işte tedariklerin yerine getirilmesiyle beraber tekrar bir çatışma dönemine girilebilir. Evet, Trump'ın
1: Hocam,
0: üzerindeki
1: şimdi
0: baskı
1: siz
0: belli. Buyurun.
1: söylediğinizde haklısınız tabii. Trump'ın açıklamalarına bakıyorum bir yandan, hem maddelere de bakıyorum. İkisi yan yanalar. Trump diyor ki, uygun zamanda uçaklarımızla dağların derinliklerine gömülmüş nükleer tozu gidip alacağız diyor. Şimdi anlaşma
0: Yani
1: yapmışsınız, maddeler belli, ateşkes olacak. Siz uçaklarla nasıl girip alacaksınız İran'dan bu hani uranyumu?
0: Sinan Bey, şöyle, ona da şöyle bir açıklama getirmek lazım. Yani bu uranyum böyle çok kolaylıkla taşınabilen bir materyal değil. Kurşun kablar içinde taşınması gereken, yani özel kıyafetler gerektiren, özel operasyonlar gerektiren, ki bunların ne durumda olduğunu da ben ne İran'ın ne Amerika Birleşik Devletleri'nin...
1: Uçak modelini de söylüyor, B2'lerle diyor. Onlar da ağır
0: O şey
1: bombardıman.
0: hocam, onu Sinan hocam
2: Yok
0: isterseniz
2: Sinan
0: bir
2: Bey,
0: ekleme
2: orada bir
0: yapayım.
2: yanlış
0: Ağır
2: anlaşılma var
0: bomba.
2: sanıyorum.
0: Evet, onu söyleyeceğim Hüseyin hocam ben de
2: Evet.
0: şimdi. Şey diyor, uçaklarımızın vurduğu, kahraman pilotlarımızın
2: Ha.
0: vurduğu ve gömdüğü. O yüzden uçaklar adını veriyor
1: Ha, tamam.
0: açıklamasında. Yani o şekilde şey yapalım. Yani bu uçakla gidip alacağız gibi değil. Daha ziyade gidip burada bir kazı yapılacağı ve bunun arkasından da işte bu ne durumda olduğunu bilmediğimiz, bu arada çok büyük bir çevre felaketine yol açabilecek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü buradaki o zenginleştirilmiş uranyumun tutulduğu işte o havuzlar vesaire ne durumda, veyahut da bunlar bir kurşun korumaların için alındı mı, tip 1 denilen özel korumalar. Sinan Bey, yani çok gerçekten teknik bir konu. 60 günde bile buna karar vermek gerçekten güç. Yani bu yüzden bu süreler çok kısa diye düşünüyorum. Bununla beraber şimdi nükleer demişken izninizle bir ekle yapmak isterim. Bu taktik nükleer bizim işte kamuoyunda çok sıklıkla kullanılıyor. Ben onu da şöyle vurgulayayım. Taktik nükleer silahlar gerçekten bir kere kullandığınız zaman artık dönüş olmayacak silahlar. Şöyle örnek vereceğim Sinan Bey. Hem izleyicilerimiz de bilgi olsun adına söylüyorum bunu. Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan, aslında şu anki taktik nükleer silahlara yakın olan silahlar, atılan atom bombası. 8 ila 10 kiloton şehirleri yok etti. Yani şu an taktik nükleer silah dediğiniz şey sizin 15 kiloton civarında, Tahran'a atacak olurlarsa ya da bir yerleşim yerine atacak olurlarsa, buradan yani ya bir düz nükleer silah kullanmışsınız ya da taktik nükleer silah kullanmışsınız, bir farkı yok. Yani bunu da unutmamak lazım. Yerleşim yerini yok edecek seviyede, yaşamı sonlandıracak şekilde bir silah bu. Kolayca kullanabileceğiniz bir silah değil taktik nükleer silah. Ve bununla beraber de yine şu nükleer meseleye dönecek olursak da, yani yaklaşık 20 yıldır devam eden müzakerelerde İran'ın zenginleştirdiği bir uranyum nasıl yapılır teknolojisini ele geçirdiğini biliyoruz. Artık bunu öğrendi İran bir şekilde. Ve bununla beraber ben biraz daha bu şekilde, yani en azından şu Dünya Kupası'nın sonuna kadar Trump'ın bir şey ilan edeceğini düşünüyorum, ama İsrail vurmaya devam ettiği sürece de bir şekilde İran öyle ya da böyle bu çatışmaya tekrar dönecek. Nasıl 3-4 gün önce gördüysek, gece hatırlayacaksınız, İsrail yönelik olarak Lübnan'da yaptığı faaliyetler yüzünden saldırıya geçmişti. Belki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin arkadan çekilmesini bekleyecek. Her iki hocam da zaten söyledi, Trump artık İsrail'le uğraşmaktan da biraz bunaldı. Yani bu anlamda belki cephane olarak destekleyecek, belki maddi olarak destekleyecek. İsrail ne kadar İran'la baş başa kalmak ister? Bu da bir soru işareti. Orada da yaklaşan seçimleri unutmamak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşıyor ama İsrail'de de yaklaşan seçimler var. Yani bu anlamda gerçekten halen ben denklemin çok karışık olduğunu düşünüyorum. Şimdilik göstermelik bir Hürmüz Boğazı'nın açılması, biraz bir soluk alınmasının arkasından önümüzdeki süreçte tekrar şunu da hatırlatmak isterim. Bütün bu savaş ve diplomasi tarihi boyunca da kötü anlaşmaların, kötü barış anlaşmalarının hep bir daha büyük savaşa yol açtığını da biz defaatle gördük. Yani burada da biraz maalesef tablo o şekilde görünüyor diye düşünüyorum ben.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Tabii İrfan'a döneceğim şimdi. Zira o seçimler yaklaşıyor. O takvim sıkıştırmaya başladı. Hem İsrail'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bu savaş kime yaradı? Yani Netanyahu hükümetine mi yaradı? Trump'a mı yaradı? Yoksa oy mu kaybettirdi? Ne olacak seçimlerde? Tahminin ne yönde İrfan?
2: Sinan, şimdi ona geleceğim ama çok güzel bir konuyu açtın sen. Yani bu anlaşmalar Amerika Birleşik Devletleri nasıl görülüyor? Hangi madde üzerinde yüzde kaç

0: ittifak var ya da ittifak yok. Onları ben böyle bir başlıklar halinde aktarayım. Daha sonra soruna geleceğim. Çok önemli çünkü 3,5 ay gibi bir süre kaldı Kasım seçimlerine. Şimdi bu birinci madde Hürmüz Boğazı'nın açılması. Şu andaki işte tabii kamuoyu yoklamalarıyla birleştirdiğim genel bir değerlendirme. Gerçekleşme ihtimali %95 olarak bakılıyor. Yani bu madde hem Washington'ın hem Tahran'ın çıkarına. İran petrol satmak istiyor. ABD petrol fiyatlarını düşürmek istiyor. Çin, Avrupa Körfez ülkeleri de bunu istiyor. Bu nedenle Hürmüz'ün yeniden açılması anlaşmasının en kolay uygulanabilir maddesi olarak görülüyor. 2, ABD deniz ablukasının kaldırılması gerçekleşme ihtimali %90 olarak görülüyor. Bu da Hürmüz maddesiyle bağlantılı çünkü. ABD savaşının sona erdiğini göstermek için İran limanlarına yönelik baskıyı azaltabilir. Karşılığında İran gemilere saldırmayacak, mayınları temizleyecek, deniz ticaretini engellemeyecek şartları bekliyor. 3. madde İran
1: bir yandan Hürmüz'den para da istiyor.
0: Onun üzerinde biraz sıkıntı var gibi. Donald Trump buna ne kadar izin verecek onu bilmiyoruz. Ama yani çok kısaca diğer maddelere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum Sinan. Donald Trump birinci derecede, Donald Trump için Hürmüz Boğazı'nın açılması birinci derecede nükleer meseleden çok daha önemli. Çünkü Amerika'yı vurmuş vaziyette. Şimdi onlara geliyorum. Bu Hürmüz Boğazı Amerikan petrolünü, Amerika'daki petrol fiyatlarının artması dolayısıyla da Amerikan halkını vurmuş durumda. Amerikan halkının çok umrunda değil. Orta Doğu'da ne oluyor? İran'da ne oluyor? Ama günlük olarak işte hep altını çiziyorum. 350 milyonluk dev bir ülkeden ve her evde 2-3 arabadan bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda ara seçimlere girildi. Üniversiteler kapalı. Yaz tatili başladı. 200 milyona yakın Amerikan toplumu şu anda seyahat ediyor. Kritik bir dönem Donald Trump için. Onun için Hürmüz meselesi çok önemli. Şimdi İran'ın bu dondurulmuş varlıklar çok tartışılıyor. Bunların serbest bırakın buna %70 olarak bakılıyor. Burada ciddi bir pazarlık var çünkü. Reuters ve Axios'a göre İran milyarlarca dolarlık bloke edilmiş fonların açılmasını istiyor malum. Ancak Trump yönetimi bu paraların ancak İran yükümlülüklerini yerine getirdikçe serbest bırakılmasını savunuyor. Bu nedenle tam serbest bırakmak zor, kademeli bırakma daha olası ihtimali üzerinde duruluyor. İran petrolüne yaptırımların hafifletilmesi gerçekleşme ihtimali yaklaşık %80 olarak görülüyor. Tabii bence bu anlaşmanın kalbindeki en önemli madde. Çünkü İran ekonomik rahatlama istiyor. Trump petrol fiyatlarının düşmesini istiyor. Washington'daki konuşulan model şu. İran yükümlülüklerini yerine getirirse yaptırımlar aşamalı olarak kaldırılabilir. Tabii bu model her iki tarafında yüzünü kurtaracak gibi görünüyor. 5. madde 60 günlük ateşkes ve müzakere süreci gerçekleşme ihtimaline %95 olarak bakılıyor. Bu zaten mevcut taslağın temel omurgası. Asıl anlaşma değil. Asıl anlaşmaya giden yol haritası olarak bakılıyor. Bu nedenle en kolay uygulanacak maddelerden biri olarak bakılıyor. En kritik madde, uzmanlarımız da anlattılar. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu. Gerçekleşme ihtimali %40-50 olarak bakılıyor ki burası düğüm noktası. ABD diyor ki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum imha edilsin. Ülke dışına çıkarsın veya tamamen seyretilsin. İran'sa uranyumu tamamen teslim etmek istemiyor. Sadece seyretilmiş biçimde elinde tutmak istiyor. Reuters ve CBS'e göre, onlardaki analizlere göre şu anda en büyük anlaşmazlık tam bu konu. Tabii son olarak İran nükleer programını tamamen sökmesi buna %20-30 olarak bakılıyor. Ve bu en gerçek dışı bir madde bana göre de. Trump ve Beyaz Saray çevresi nükleer program sökülecek mesajı veriyor. Ancak İran yönetimi şimdiye kadar hiçbir açıklamasında bunu kabul etmedi. Malum yani Washington'daki genel uzman çevrelerine baktığımız zaman hakim görüş İran nükleer teknolojisinden tamamen vazgeçmez. Peki muhtemel model ne olabilir? Silah seviyesinde uranyum olmayacak. Sivil nükleer program devam edecek. Yoğun denetim uygulanacak. Yani genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel yansımalar bunlar. Bu anlaşma maddeleri üzerine.
1: Teşekkür ediyorum İrfan. Anar Hocam, şimdi nükleerden bahsettik. Bu nükleer işi nasıl olacak? Yani İran vazgeçecek mi? Uranyum nereye gidecek? Bunlar hep soru işareti. İrfan'ın da dediği gibi kritik maddeler. Ama olma olasılığı da, yani ABD tarafından ele geçirilme olasılığı da düşük görülüyor.
2: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bu Trump'a kadar Amerikan başkanları için ve Amerika için İran meselesinde sadece İran'ın bir nükleer silaha sahip olma meselesi bir kırmızı çizgiydi. Ama bu Trump'la birlikte değişti. Yani sadece nükleer silah değil, zenginleştirilmiş uranyum, balistik füze kapasitesi, vekil güçleri de ABD için bir kırmızı

0: kırmızı çizgiye dönüştü ve burada en önemli etken İsrail faktörü ve Netanyahu'yu burada vurgulamak lazım. Yani bir şekilde bu İsrail lobisi Amerikan siyasetinde Trump üzerinde o kadar ciddi bir etki yarattı ki bu kırmızı çizgi listesini genişlettiler. Ve Trump bugün yaptığı açıklamada, İrfan Bey de bahsetti, bakın Trust Social Media hesabında 2015 anlaşmasına atıf yapıyor. Trump'ın hep vurguladığı o 2015'te İran'la imzalanan kapsamlı ortak eylem planı antlaşmasının kötü bir antlaşma olduğunu, İran'ın bu antlaşmayla biz eğer saldırı yapmasaydık nükleer silaha sahip olacaktı argümanını, tezini Amerikan kamuoyunda söylüyor ki bu anlamda biraz haklı. Neden haklı? Çünkü 2015 antlaşması İran için muazzam iyi bir antlaşmaydı.
1: Zaten bu kadar zenginleştirebildiklerine göre,
0: evet,
1: iyi
0: yani
1: bir anlaşmaydı.
0: Bütün reaktörler olduğu gibi kaldı. Çalışmalar olduğu gibi devam etti. Zenginleşmiş uranyumu 2015'te 3.67'ye çekti ama kademeli olarak eğer bu saldırı, bu savaş başlamasaydı İran'a yönelik yaptırımlar da kalkacaktı ve İran'ın balistik, orta, uzun menzilli bir balistik füze elde etmesinin de yönelik bütün yaptırımlar hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de diğer ülkeler nezdinde bu yaptırımlar İran'a yönelik kalkacaktı. Onun için ABD ve İsrail bu şekilde İran'a yönelik bir operasyon başlattılar. Dolayısıyla bu çok çetrefilli bir mesele.
1: Hocam onun hakkında bir bilgi vereyim. Siz devam edin yine ondan sonra. İran'ın 440 kilogram saflığı %60'a ulaşan zenginleştirilmiş uranyumu bulunuyor. Bu da silah yapımında kullanılan %90'lık saflık seviyesinden bir adım uzaklıkta. Evet. Yani o Trump'ın dediği biraz daha zaman kaybetseydik ulaşacaklardı dediği doğru mu?
0: Evet. Yani onun için hep 2015'in, eğer şimdi buradan bir antlaşma çıkacaksa onun için çetrefilli bir mesele nükleer zenginleşmiş uranyum meselesi. Amerika Trump'ın hep vurguladığı şu, biz 2015'ten anlaşmadan çok daha iyi bir antlaşmayla imzalamasak, İran'a bunu kabul ettirmezsek bu savaşın, İran'a yönelik bir operasyonların onlar açısından bir mantığı, açıklaması olmaz. Bunu iç kamuoyuna, işte kendi partisine, demokratlara, muhaliflere anlatamaz. Yani şu mesajı vermek istiyor Donald Trump. Bakın biz İran'la anlaşma imzaladık. Obama'nın imzaladığı 2015'ten çok daha iyi bir antlaşma. Bakın artık onların zenginleşmiş uranyumu yok. Aldık, seyrettik. Nükleer bomba da yok. Zenginleştirilmiş uranyum da yok. Böyle bir mesaj vermek istiyor.
1: Şu an tesislerde işlenip zenginleştirilmediği ile ilgili bir bilgi var mı?
0: Ya bu tabi Amerikan istihbaratında vardır böyle bir bilgi ama şöyle düşünüyorlar İranlılar.
1: Yer altında çünkü tesis.
0: Evet. İran liderliği şöyle düşünüyor bu meselede. Hüseyin Hocam da bahsetti. Diyor ki biz bu savaşta yenilmedik. Yenilmediysek bir anlamda da kazanmış sayılırız. Ve onun için biz bu teslimiyet içerikli maddeleri kabul etmememiz gerekiyor. Bu protestolar, şunlar bunları da o anlamda değerlendirmek lazım. İkinci husus şu, diyorlar ki yaptırımlar meselesine vurgu yapıyor ama yaptırımların bir kısmı, kaldırılmasının bir kısmının yetkisi başkanın elinde. Evet, başkan yürütmeden kaynaklı yetkilerini kullanarak İran'a yönelik bu dondurulmuş varlıklara yönelik bir takım adımlar atabilir. Ama kapsamlı İran ekonomisini çökerten yaptırımların kaldırılması süreci yetkisi kongrede. Ve bu bir sürencem olabilir, zamana yayılabilir. Biz buradan kazançlı çıkmayız. Yani karşı çıkmalarının arkasındaki temel argümanlardan da biri o. Şimdi bir diğer mesele, İran burada bir nükleer eşik devlet olmak istiyordu. Eğer bu saldırılar başlamasaydı bu statüsünü bütün dünyaya kabul ettirebilir. Yani nükleer eşik ne demek? Yani Japonya örneğini verebiliriz. Evet, ellerinde bir nükleer bomba yok ama o kadar, siz de bahsettiğiniz, ciddi bir zenginleşmiş uranyum stoğu var ki ve çok ciddi bir altyapıları da var. Kısa süre içerisinde eğer kendilerine yönelik bir tehdit olursa bir nükleer bombaya çevirebilecek düzeyde. Bu operasyonlarla Amerikalılar, Trump'ın temel tezi şu, İsrail'in de biz bunu gerilettik. Yani İran'ın nükleer eşik devleti seviyesine gelmesinin önünü aldık. Bu antlaşmayla aslında tırnak içerisinde zenginleşmiş uranyumu da İran'dan alarak bunu taçlandırmak istiyorlar. Hürmüz meselesinde ben şöyle düşünüyorum. Bu savaş önceki statüye dönmekten başka burada bir çıkış yolu yok. Yani İran'ın buradan her geçen tanker için
1: şimdi 1 savaş milyon... öncesi statüye göre de İran para alamayacak.
0: Alamayacak. Para alması, yani bunu ne Amerika'nın ne bölge ülkelerinin ne de dünyanın genelinin tanker başına İran'a belli bir ödeme yapma, bunu kabul, yani İran'a böyle bir hakkı tanımazlar. Çünkü bu diğer uluslararası boğaz içinde emsal teşkil edebilir. Bakın Amerikan donanması orada, İran gemilerine de yaptırımlar uygulanıyor. İran gemileri de şu an petrolünü Çin'e, Hindistan'a rahat bir şekilde satamıyor. Yani oranın kapalı olması her iki taraf ve dünya için olumsuz bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Bu saldırılarla İran

0: Şöyle bir ülke imajı oluşmaya başladı İran için. Periyodik aralıklarla yıkıcı saldırılara maruz kalan bir ülke görünümü veriyor artık İran. Yani İran'ın Lübnanlaşma tehdidi var, tehlikesi var. Ne demek Lübnanlaşma tehlikesi? İsrail sürekli Lübnan'a yönelik operasyonlar yapıyor ve Hizbullah'la görece bir ateşkes anlaşması var ama ihlal söz konusu. Benzeri bir durumda da 7 Nisan'dan itibaren bir ateşkes var ama kaç defa İran topraklarına yönelik saldırılar yapılıyor. Şimdi bu antlaşma eğer kısa vadede gerçekleşmezse İran'a çok daha yıkıcı saldırılarla İran'ın ekonomisi, İran'ın siyaseti, askeri kapasitesi ciddi anlamda aşınılabilir. Tabii ortak bir yol...
1: Bir taraftan İran da bu anlaşmayı istiyor.
0: İstemesi lazım, zorunlu. Şimdi bakın Ukrayna örneği veriliyor 4 sene, 5 sene ama orada şöyle bir şey var. Ukrayna'yı bütün Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği fonluyor askeri olarak, evet, ekonomik olarak. İran'ın böyle bir desteği yok. Dolayısıyla uzun süreye yayılan bir çatışma ve saldırı İran ekonomisinin, askeri kapasitesinin kaldırma imkanı da yok.
1: Hocam bir sorayım Hüseyin Hocam'a. Hüseyin Hocam şimdi Anar Hocam bahsetti, Ukrayna'nın arkasında bir Avrupa vardı, ABD vardı. Biz de İran'ın arkasında Rusya ve Çin'in olacağını düşünmüştük. Gizliden desteklediler mi yoksa İran tek başına mı karşı çıktı İsrail ve ABD'ye?
2: Burada bizim en azından beklediğimiz o BRICS çatısı altında veya İran'ın örneğin Rusya-Ukrayna savaşındaki desteğine benzer açık bir desteği biz çok fazla göremedik. Hem Çin yapmadı hem de Rusya yapmadı. Ancak burada şöyle bir durum var. Teknolojik olarak İran'ın attığı füzelere veya kamikaze dronlarının etkisine baktığımızda özellikle GPS karıştırması konusunda daha önce sıkıntı yaşamışlardı. Bu 12 gün savaşına nazaran veya aralardaki atışlara göre şu anki devam eden süreçte İran'ın elinin oldukça güçlendiğini, noktasal taarruzlar yapabildiğini, hatta geçenlerde İsrail'e yaptığı saldırılarda bunu net bir şekilde de gösterdiğine şahitlik ettik. Yani burada özellikle balistik füzelerin nokta noktaya vuruş kabiliyeti, o cep dediğimiz vurma yani hassasiyetinin en üst noktaya çıkarılmasında Çinlilerin Beidou sisteminin geçerli olduğu, yani o desteğin Çin tarafından İran'a verildiğine dair çok fazla sayıda dünya kamuoyunda bir gerçeklik olarak kabul edilmiş durum var. Aynı şekilde şimdi bir yere vurabilmeniz için istihbarata ihtiyacınız var. Hedef istihbaratına, elinizdeki silahla o hedef istihbaratını birleştirip oraya vurabilecek duruma gelebilirsiniz. Ancak İran'ın istihbaratta da sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla burada da Rusya'nın devreye girdiği, hangi hedeflerin vurulabileceği konusunda en azından hedef bilgisinin, koordinat bilgisinin, görüntü bilgisinin İran'a dolaylı olarak aktarıldığına dair yine haberler çıktı. Bunları tabii ki ne Rusya ne Çin kabul etmiyor ama
0: Hüseyin Hocam Trump'ın bir soru sorabilir miyim? Belki onu da netleştirirseniz. Şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi hedef noktasında, özellikle istihbarat, koordinat noktasında Rusya ve Çin'in, evet, bununla ilgili şeyler çıktı basında, İran'a destek. Şimdi baktığımız zaman da İran'ın vurduğu hedefler açık kaynaklardan da bilinen hedefler. Yani çok da böyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde çölün altına gizlenen, saklanan devasa yerleri vurmadı. Mesela 5. filo Google Earth'ten açtığınız zaman nerede olduğu belli olan bir koordinasyon.
1: Yani hocam savaştan önce bir simülasyon hazırlanıp bu noktalar belirlenip eğer bir savaş olursa bizi de karartırlarsa bu noktaları vurabiliriz diye bir önceden biraz bir çalışma yapılmış olabilir mi diyor.
0: Ya acaba o mu yoksa gerçekten bu istihbarat, çünkü açık kaynak bu koordinatlar bilinen koordinatlar. Bunun dışı bu abartılıyor mu bu destek, yoksa bunun dışında çok bizim bilmediğimiz bir istihbarat desteği mi var acaba?
2: Şimdi burada önemli olan hani hedef istihbaratında tabii ki sonuçta dünyada şu anda paylaşılan bir küresel konumlama sistemiyle ilgili harita var. Yani Google Earth'e girdiğiniz zaman çeşitli üyeliklerle belirli oranda çözünürlükte haritalara erişebiliyorsunuz. Ancak bunlarla sizin bir hedefi istenilen hassasiyette vurmanız mümkün değil. Yani iki tane faktör var. Bir, koordinat, yani burada genel manada koordinata zaten sahipsiniz ama nokta bazında o koordinattaki hassasiyet ne kadar yüksek oranda elinizde varsa artık modern manadaki bir

0: füzenin veya bir hassas mühimmatın vurma olasılığını o kadar yukarıya taşıyorsunuz. İkincisi, bu böyle dağlık arazilerde falan kendi arabanızla bir yerlere giderken GPS'in hata yaptığına şahitlik etmişsinizdir. Şimdi burada digital terrain dediğimiz bir haritayla ilgili sizin o bulunan bölgenin rakım bilgisine veya işte yükseklik bilgisine ihtiyacınız var. Bu yüksek bilgisi de hassas değilse yani siz yamaçtaki bir yeri vuramazsınız. Yani düz ovalık değil her taraf. Dolayısıyla bu tür hassas bir istihbarata ihtiyaç var. Yine uzaydan bazı görüntüleri almak suretiyle işte örneğin Çin'in tüm savaşı 4K hassasiyetinde uydulardan takip ettiğine dair haberler okuyoruz. Buna dair değerlendirmeler var. Bunun %50'si bile doğru olsa bütün bu bölgelerde yani İran'ın saldırdığı noktalara yönelik bazı görüntü istihbaratını İran'a dolaylı olarak iletiyorlarsa bu da İran'ın elini oldukça güçlendiren bir faktör olacaktır. Çünkü kendi başına İran'ın buralara erişmesi elindeki imkan ve kabiliyetlerle çok mümkün değil. O yüzden de o balistik füzelerdeki hassasiyetin arttırılabilmesi için bu tür çok böyle ayrıntılı teknik desteğe ihtiyaç var. Ben bu teknik desteğin Çin ve Rusya tarafından sağlandığını değerlendiriyorum. Bir de tabii ki bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yani beşli yapı gereği hem Çin hem de Rusya Çin'e İran'a karşı biraz böyle kalkan oldular. Biraz İran'ın yanında yer aldılar. Tamamen ABD'ye karşısında en azından siyaseten savunmasız bırakmadılar. Bence bu da önemli bir destek. Ancak burada bir NATO benzeri BRICS eğer ki bir NATO yapısına dönüşecekse ki dönüşmeyeceğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla Çin ve Rusya ile beraber hareket edip bir şekilde savaşa giren bir ülkenin o Batı dünyasında gördüğümüz manada bir desteği alamayacağını da İran iyice görmüş oldu. Çünkü BRICS ülkesi diğer ülkelerin de bu tür beklentileri olabilir. Burada Doğu dünyasında sanki savaşa giren taraf yalnız kalmak durumunda, kendi başına savaşmak durumunda. Ama öte yandan Batı dünyası hala bütünleşik bir vaziyette, kendi aralarındaki siyasi tartışmalara rağmen savaşlarda müttefiklik daha üst noktada görülüyor ve destek olunuyor. Kaldı ki bu savaşta bile işte İngiltere'nin liderliğinde bu ABD'nin deniz ablukasını da destekleyecek şekilde çeşitli gemilerin bölgeye sevk edildiğine şahitlik ettik.
1: Ama bir bakıma da Trump bu ülkeleri davet etti, hiçbiri de gelmedi. Yani en azından
0: evet,
1: savaşmaya
0: doğrudan
1: gelmediler.
0: Savaşa gelmediler.
1: Evet.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Devam edeceğiz de. Bülent hocam size döneyim. Tabii bir tarafta da İsrail'i konuşuyoruz. İsrail bu anlaşmadan rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu anlaşmayı sabote etmek için neler yapabilir? Bir şey yapar mı?
2: Sinan Bey zaten az önce söylemiştik. Zaten şu anda yapıyor an itibariyle. Yani Lübnan'ı vuruyor olması demek zaten anlaşmaya direkt bir sabotaj girişimi olarak okunabilir. Bir diğer mesele aslında birkaç gündür de konuşuyoruz. Amerikan istihbaratının içine nasıl sızmış oldukları, İran'la görüşen heyetleri dinlemekte olduğu Mossad'ın yani bu yönde de aslında her türlü sabote etme fırsatını da bulacaktır. Çünkü bu görüşmelerden haberleri varsa hangi açık sinir ucunu kaşımaları gerektiğinde maalesef çok iyi biliyor olacaklar. Yani bu anlamda az önce de söyledim yani Lübnan'la alakalı olarak bazı bölgelere yönelik sivillerin tahliye edilmesi yönünde uyarı kağıtçıklar atmaya başlamışlar vesaire yani vurmaya devam edecek. Şimdi bu çerçevede evet İran'ın da biz ekonomik anlamda
1: Ya
2: sıkıştığını biliyoruz.
1: şimdi
2: İş dengeleri
1: siz de
2: giderek
1: söylüyorsunuz bu çerçevede bir anlaşma olur mu?
2: ya çok ben işin doğrusu en azından Hürmüz'ün açılması yönünde belki bir ufak tefek bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü konuşuyoruz aslında programın başından beri Sinan Bey çok sayıda başlık çok muğlak. Yani evet burada çok net İran'ın da boğazın açılmaya ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetiminin de açılmaya ihtiyacı var. Boğazın açılmasına ihtiyacı var ama arka planda tekrar biz yani İran'ın içinde buna nasıl tepki gelecek? Mesela yarın tekrar Lübnan'ın vurulduğunu düşünelim. Ve bir anlamda da işte açıklama yapmaya çabalayan bir Trump var. Barış anlaşması hatırlayacaksınız. Yani pazartesi salı gecesi de biz benzer biçimde konuştuk. Hatta Trump kendi ağzıyla pazartesi ya da salı dedi ben barış anlaşmasını açıklayabilirim. Tekrar bir Lübnan'a saldırı sonrasında biz yine aslında ambiyana tabirle ortalığın karışmış olduğunu gördük. Şimdi yarın tekrar Lübnan'a saldırırsa bir mesele daha söyleyeyim Sinan Bey. Bu anlaşmada yine görünmüyor da İran'a nasıl bir garanti veriliyor? Yani Bundan bir hafta

0: sonra, bir ay sonra, iki ay sonra İsrail'in tekrar gelip bir hava harekatı başlatmayacağına yönelik biz nasıl bir garanti var? Bu benim merak ettiğim konular arasında yine.
1: Hocam, İran'ın istediği ilk başlarda konuşulan saldırmazlık garantisiydi. Bu vardı maddelerde,
2: i̇şte,
1: birdenbire yok oldu.
2: İşte güvenlik konseyi vasıtasıyla bunu yapmaya çalışıyor ama...
0: Kıymetli hocam, yani onu da eski bir Birleşmiş Milletler çalışan olarak da aslında benden daha iyi biliyorsunuz. Yani ben de onu bir vurgulayayım şöyle. Burada yani Güvenlik Konseyi'nin biliyorsunuz bir vetoyla sonuç itibariyle olay sonlarına veriyor. Yani Amerika'nın kendi kendine veto ettiğini biliyoruz. İsrail adına çok sefer veto ettiğini biliyoruz. Oradaki herhangi bir ülkenin veto etmesi demek saldırıların devam etmesi ya da Birleşmiş Milletler'in hareketsiz kalması anlamına geliyor zaten bildiğiniz gibi. Yani bu çerçevede burada bir garanti yok. Ben tekrar edeceğim Sinan Bey, konuşmamın ilk bölümünde söylemiştim. Ben bunu bir maç arası olarak görüyorum işin doğrusu. Yani bu işte Dünya Kupası geçecek. Bu sabah da heyecanla da tabii milli takımımızın maçında bekliyoruz, aklımıza da gelmişken. Yarın da İrfan Bey büyük ihtimalle kafes dövüşü izleyecektir Trump'ın orada bir maç olarak. Yani bütün bu düzlemde hala ben bir tarafların çok ciddiyetsiz olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam, her ne kadar hiç iyi haberler vermiyorsunuz.
0: Ya vallahi yani bir de böyle bir kötü niyet okuması yapmak istemiyorum hocam. Kötü polis olmayayım programın ama yani çok da iç açıcı görünmüyor işin doğrusu. Çok fazla sinir ucu var ve bunu kaşımaya çok hevesli bir İsrail yönetiminin olduğunu
1: unutmamak gerekiyor. Şimdi hocam bütün dünyanın umudu bu şu Hürmüz açılsın, ekonomi bir toparlansın, petrol fiyatları bir düşsün. Bu bağlamda da diğer artan fiyatlar da azalır. Bütün umut bu yöndeydi. Hiç öyle konuşmuyorsunuz hocam.
0: Yani Sinan Bey, hani belki bunun olduğunu göreceğiz ama sürdürülebilir bir şey değil. Bilmiyorum hocalarım bana katılacaklar mı? Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. İyi bir barış anlaşması değil. Sadece böyle nasıl söyleyelim, iki tarafta böyle bir şimdilik durumu idare etmeye yönelik olarak bir takım imzalar atılacak gibi görünüyor. Yoksa nükleer mesele başta olmak üzere vekil aktörler konusu İran için ne kadar önemlidir hocam? Belki en az Tahran kadar önemlidir diye düşünüyorum ben. Yani yarın gün Hizbullah Lübnan'da tek başına bırakacak bir İran ne kadar rasyonel geliyor bilmiyorum. Hani bunlar gerçekten çok zor başlıklar ve yarın sabah tekrar edeceğim. İsrail saldırısı büyük ihtimalle biz tekrar Lübnan'da bir saldırı yapıldığını göreceğiz. Ve İran buna rağmen sesini çıkartmayarak yalnızca Hürmüz'ün açılması uğruna bütün bu başlıklardan vaz mı geçecek? Ben işin doğrusu çok zannetmiyorum. En azından geçici bir süre. Belki Trump'ın işte biraz durumu idare etmek adına şu Dünya Kupası'nın geçilmesini beklemesi. Biraz sürenin arkasından tekrar buradan bir şekilde bir çatışmanın patlak vereceğini ben işin doğrusu düşünüyorum. Burada barışa ihtiyacı olan İran ve Amerika Birleşik Devletleri var, doğru, ama savaşa ihtiyacı olan bir soykırımcı İsrail olduğunu unutmamak gerekiyor. Hem yaklaşan seçimler, hem defaatle ne konuştuk sizlerle, ya belki yüzlerce kere konuşmuşuzdur 12 gün savaşından bu yana. Ne zaman Netanyahu denilen bu savaşçısının mahkemeleri yaklaşacak olsa, bununla alakalı olarak ya Trump koruması gördük, ya bunların bir yere saldırdığını gördük. İşgal, ilhak hareketlerini gördük. Bu nedendir ki ben biraz güvensizce bakıyorum Sinan Bey. Evet, yayında kötü polis olmak istemiyorum ama şimdi bütün bu gerçeklikler de ortadayken ben çok işin doğrusu umutlu değilim. Ama işte Hürmüz adına biraz bir ekonominin toparlanması, Trump'ın artı puan toplaması, İran'ın içinde de vaziyete bir bakın. Yani İran'ın içinde de ne kadar birlik, beraberlik içindeler. Sepah meselesi konuşulabilir. Yani Arakçı'ya bugün yapılan o protesto meselesi, birinin yönlendirmesini mi, kıymetli hocalarım yine aslında sordular. Biraz konuştuk onun üzerine. Bunlar da enteresan. Yani İran'ın içinde İsrail'e bağlı olan bazı çevrelerin olduğunu biliyoruz. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Tekrar her an çatışmayı başlatabilecek çok fazla unsur var. Sepah birdenbire şunu düşünebilir mi? Nükleer materyal elimizde tutalım. Az önce Anar hocam söyledi. Ben de oraya bir ekleme yapayım. Zaten nükleer eşitteki ülke aslında Sinan Bey. Yani raporlarda, Birleşmiş Milletler raporlarında bu şekilde geçiyor. %60'dan %85'e çıkıyor olmanız uranyumda birkaç ay alıyor. Ve bu anlamda da biz evet Fordo gibi veyahut da Natanz gibi nükleer testlerin vurulduğunu biliyoruz. Ama işte bu bahsetmiş olduğumuz zenginleştirmekte kullanılan havuz ve diğer benzeri bir takım teknik materyallerin alttaki tünellerde ne durumda olduğunu Sinan Bey bilmiyoruz işin doğrusu. Yani burada İran bir tekrar süreyi uzatmaya yönelik olarak oynayabilir mi? Hani bu şekilde bir barış anlaşması imzalandı ki nükleer meselede 20 yıldır bunu yapıyorlar Sinan Bey. Ve bu kadar Avrupa'nın, Amerika'nın uğraşmasına rağmen %60 seviyesine öyle ya da böyle getirdiler bu nükleer zenginleştirmeyi. Yani %85'e de çok fazla bir şey yok. Bu çerçevede biraz daha bekleyelim. En azından Hürmüz'ün açıldığını görelim. Sonrasında nükleer meseleyi uzatarak götürürüz. En azından Trump'ın şu seçimlere yaklaşana kadar gerisine de bakarız gibi bir anlayışa da girecek olabilir. Ama ben tekrar maalesef söyleyeceğim. Bu soykırımcı İsrail burada bulunduğu sürece bir şekilde burada iyi ya da kötü bir barış anlaşması çıkmasını istemeyecek. Şimdi öyle görülse bile bir süre sonra mutlaka bir şekilde bu çatışmayı başlatmanın

0: yolu bulacak diye ben düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. İrfan, sana döneyim. Şimdi anlaşma bugün imzalanmayacak mı, imzalanacak mı sorusu var. 14 Haziran Trump'ın doğum günü olduğu göz önüne alındığında İranlı yetkililer anlaşmanın bugün imzalanmasına izin vermeyecek deniyor. Trump bu tarihi sembolik olarak kendi lehine kullanmak ve olayı kendisi için bir reklam kampanyasına dönüştürmek istiyor. Bu doğru mu İrfan?
2: Evet, bu konuda çeşitli yorumlar var tabii. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın egosunun son derece yüksek olduğunu biliyoruz. Böylesi bir günde tabii 80. doğum günü, 80 yaşına girecek yani. Donald Trump'ın bunu kullanmak istediği, bu nedenle de özellikle pazar gününe denk getirmek istediği, yarın da malum Beyaz Saray Bahçesi'nde maç var ve o arada da bütün dünyaya bunu ilan etmek isteyebileceği yönde yorumlar var. Şimdi ben müsaade edersen bir de biraz önce İran'la Amerika arasında anlaşma maddelerinde sorun nedir? Şimdi Amerika'da da en çok tartışılan, ki tüm dünya merak ediyor, İsrail ile Amerika arasındaki İran konusundaki anlaşmazlık maddeleri nedir? Yani Trump'ın pozisyonu nedir? İsrail'in pozisyonu nedir? Yine onları ben böyle hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Şimdi bir nükleer meselede, İran'ın nükleer konusunda Trump'ın pozisyonu, İran nükleer silah sahibi olmayacak. Ama ilk aşamada 60 günlük ateşkes ve teknik müzakere ile ilerlemek istiyor. İsrail'in itirazı, yani Amerika'daki İsrail lobisinin aynı zamanda itirazları nedir? Sadece silah yapmama sözü yetmez. İran'ın zenginleştirme kapasitesi, santrifüjleri ve uranyum stoğu tamamen kontrol altına alınmalı diyor. Zenginleştirmiş uranyum stoğu konusunda Trump'ın pozisyonu nedir? Uranyum stokunun ikinci aşama müzakerede çözülmesini kabul edebilir. Yani önce siyasi anlaşma, sonra teknik dosya. Peki İsrail lobisi Şahinler ne diyor? Önce uranyum meselesi çözülmeli, sonra anlaşma imzalanmalı. İran'ın 60 gün kazanmasından endişe ediyoruz diyorlar. Öte yandan tabii yaptırımların kaldırılması meselesinde Trump'ın pozisyonu ne? Kademeli yaptırım hafifletmesiyle İran'ı masada da tutmak istiyor. Petrol piyasasını rahatlatmak için İran petrolünün piyasaya dönmesi gerekiyor. İsrail lobisi ne diyor? Yani Şahin çevreler. Yaptırımlar erken kalkarsa İran yeniden para kazanır. Bu paranın Hizbullah, Irak milisleri ve Husiler gibi yapılara gidebilir diyor bunlar. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılması, Trump ne diyor? En acil hedef bu diyor. Ki ben hep altını çiziyorum bunun. Çünkü petrol, enflasyon ve seçim baskısı buradan geliyor. Aktarıyorum sürekli petrol fiyatlarını. Son 3 yılda enflasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek seviyeye çıktı. Peki İsrail lobisi ne diyor? Yani İsrail'in pozisyonu nedir? Hürmüz'ün açılmasına doğrudan karşı çıkmazlar ama bunun karşılığında İran'a fazla tavır verilmesine karşı çıkarlar yorumları var. İsrail'in İran'a yeni saldırı yapma hakkı diye bir şey var şu anda. Şahinler bunu savunuyorlar. Yani Trump'ın pozisyonu bunda. İsrail'in yeni büyük saldırı yapmasını istemiyor çünkü bu anlaşmayı bozabilir diyor. İsrail ne diyor? İsrail kendi güvenliği için tek taraflı hareket etme hakkını saklı tutar. İsrail Dışişleri Bakanı da İsrail'in İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için bağımsız hareket edebileceği mesajlarını veriyor. Sık sık hatırlarsanız en çok İsrail'in üzerinde durduğu konulardan biri Hizbullah ve Lübnan dosyası. Trump diyor ki İran anlaşmasının Lübnan cephesinde sakinleştirebilir diyor. Aksiyosa göre 60 günlük ateşkesin Lübnan'ı kapsaması gündemde. İsrail diyor ki Hizbullah tamamen geri çekilmez. Lübnan'da askeri baskıyı bırakmak istemiyoruz. İran anlaşmasının Hizbullah'a nefes aldırmasından endişe ediyoruz diyor. Önemli bir madde, dondurulmuş İran varlıkları. Trump kademeli serbest bırakma olabilir ama Trump yönetimi bunun ön şartlara bağlı olduğunu söylüyor. İsrail İran'a milyarlarca dolar verilirse bu para tırnak içinde terör ağlarına gider görüşünü öne çıkartıyor. O açıdan genel olarak bir taraftan da Amerika şu anda Amerika'daki çeşitli çevreler, işte think tank çevreleri, istihbarat topluluğu, askeri çevreler bunu tartışıyor şimdi. Aslında İran'la Amerika'nın arasındaki en büyük, İran'la Amerika arasındaki tansiyonun yüksek olması öte şimdi bir başka çatışma alanı Trump ve Beyaz Saray ekibiyle Netanyahu arasında bir çatışma var şu anda. Onun için şimdi bunu nasıl çözecek İran'dan çok bunu merak ediyoruz aslında Trump heyeti. Çünkü üzerlerinde çok ciddi bir malum İsrail lobisinin baskısı var. İşte 3 Kasım yaklaştı, 3,5 ay kaldı şurada seçimlere. Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyenin sinan tamamı değişecek. Senato 2 yılda bir 1/3 değişiyor. Bu arada Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu kaybeder derse ki aradaki fark çok düşük. 435 sandalyede 223'e 217 cumhuriyetçiler önde, 100 sandalye

0: de 43'e 53'e 47 Cumhuriyetçiler önde. Onun için de Donald Trump çok kritik bir dönem yaşıyor şu an itibariyle.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Tabii ekonomik boyutunu da konuşalım istiyoruz bir yandan. Ekonomist Doktor Özgür Özcan konuğumuz bu bölümde. İyi geceler diyelim Sayın Özcan.
2: İyi geceler Sinan Bey. Hayırlı haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, şimdi güzel haberler geliyor savaşla ilgili. Bir mutabakata varılmak üzere. Bu da piyasalara yansıyor yavaş yavaş. Borsanın arttığını gördük, gözlemledik. Altının biraz yukarı doğru seyrini izledik. Ama bundan sonra ne olacak? Yatırım yapmak isteyenler ne yapmalı, ne tavsiye edersiniz? Ne söylersiniz? Nasıl başlamak istersiniz? Buyurun.
2: Evet, öncelikle iyi geceler diliyorum hem konuklarımıza hem izleyicilerimize. Şimdi yatırımcılar açısından son derece hareketli, zaman zaman da kafa karıştırıcı bir haftayı geride bıraktık. Çünkü bir tarafta malumunuz jeopolitik gerilimler, diğer tarafta yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişesi, Amerika Merkez Bankası'nın faiz politikası ve güçlenen dolar vardı. Fakat ezberleri bozan bir gelişmeyi yaşadık altında malumunuz. Bu kez savaş altını doğrudan yükseltmedi. Çünkü savaş petrolü yükseltti. Petrol enflasyon beklentisini arttırdı ve enflasyon faiz arttırımı ihtimalini doğurdu. Bu da faiz beklentisini doları güçlü bir şekilde ortaya çıkarttı. Yani sonuçta güvenli liman etkisini dolar ve faiz etkisi bastırdı diyebiliriz. Dolayısıyla bugün altına yalnızca güvenli liman olduğu için yükselir şeklinde bakmak yeterli değil. Altının üzerinde aynı anda hem yukarı hem aşağı yönde çalışan kuvvetler bulunuyor.
1: Özgür hocam,
2: bu
1: çok bölmek
2: haftada.
1: istemiyorum ama merak ettiğim bir şey var, sormam lazım. Savaş boyunca petrol fiyatlarının yükseldiğini, altının da tam tersi yönünde seyrettiğini gözlemledik. Şimdi savaş bitiyor yavaş yavaş. Petrol fiyatları düşecek. Yine aynı sistem devam mı edecek? Bu sefer petrol düşüp altın mı yükselecek? Bunu mu gözlemleyeceğiz?
2: Şimdi pazartesi günü neye bakacağız? Aynı bu sorunuzun cevabını burada çok net verebiliriz. İlk belirleyici Amerikan'la İran arasında yürütülen görüşmeler olacak tabii. Eğer hafta sonunda taraflar arasında bir ön anlaşmanın açıklanabileceği herkes tarafından malum, açıkladılar zaten. Ancak İran tarafı zamanlama ve anlaşmanın bazı maddeleri konusunda daha temkinli açıklamalar yapılıyor. Dolayısıyla pazar gününden pazartesi sabahına kadar gelecek her haber altını, petrolü, doları ve tahvil faizlerini etkileyebilir. Burada iki ayrım var. Sorunuza şöyle cevap vereyim. Birinci ihtimal, eğer anlaşma imzalanır ve Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa. Şimdi güven verici bir de takvim açıklarlarsa böyle bir durumda petrol fiyatlarında gerileme, enflasyon endişesinde azalma ve tahvil faizlerinde de gevşeme görebiliriz. Bu da altını yukarı yönlü bir seyir halinde bizim izleyebileceğimiz bir tabloya getirebilir. İkinci ihtimal ise anlaşmanın ertelenmesi tabii ki. Taraflardan sert açıklamalar gelmesi veya yeni bir askeri gerilimin yaşanması, böyle bir tabloda petrol yeniden yükselecektir. Altın ilk anda güvenli liman talebiyle belki az da olsa değer kazanabilir. Ancak petrol yükselişi ve enflasyon ve faiz artışı endişesi yeniden güçlenirse altının yükselişi de sınırlı kalabilir. Dolayısıyla benim önümüzdeki haftaya ilişkin temel beklentilerim, tek yönlü sakin bir piyasa beklemiyorum. Haber akışına bağlı, hızlı ve çift yönlü fiyatlama yaşanması malumuzdur.
1: Şimdi ekonomide yönünü bulamadı hocam. Çünkü o kadar güven vermeyen maddeler var ki anlaşmanın içerisinde. Aynı şekilde ülkeler de güven vermiyor. Dolayısıyla ne olacağı çok belirsizlik var ekonomi dünyasında da. Ama siz altının yukarı yönlü seyrini öngördüğünüzü söylüyorsunuz. Doğru mu anladım hocam?
2: Şimdi ihtimal şu anda anlaşma ihtimalinin daha fazla fiyatlanması söz konusudur, doğrudur bu. Eğer anlaşma ihtimali olursa bunu göreceğiz kesinlikle. Şimdi vatandaş tabii burada kişiye özel bir yatırım tavsiyesi vermek doğru olmaz ama sağlıklı bir risk yönetiminden söz edebiliriz.

0: ilk olarak böyle kritik haftalarda bütün parayla tek bir seviyeden işlem yapmak son derece riskli Sinan Bey. Kademeli hareket etmeleri lazım. Belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde risk azaltılır. İkinci olarak Pazartesi sabahı görülen ilk fiyatın peşinden koşmamak lazım. Şimdi hafta sonu haberleri nedeniyle piyasa yukarı ve aşağı boşluklarla açılabiliyor. İlk saatlerde yön çok hızlı değişebiliyor. Üçüncü olarak da kısa vadeli yatırımcılarla uzun vadeli yatırımcılar, tasarruf sahiplerine aynı şekilde davranmaması gerekiyor. Şimdi birkaç gün içinde alıp satmayı düşünen kişi için 4100-4250 dolar ons anlamında hareket çok önemli. Fakat çocuğu için, düğün için veya uzun vadeli bir birikim amacıyla altın alan vatandaşın bir günlük fiyat hareketiyle paniğe kapılması doğru değil. Dördüncü olarak da fiziki altın alırken yalnızca ekranda görülen fiyat değil, alış satış makasına da dikkat etmeli yatırımcı. Özellikle hafta sonu ve gece saatlerinde makaslar çok açılabiliyor. Yatırımcı altını hangi fiyattan aldığını bildiği kadar yeniden satmak istediğinde hangi fiyattan satabileceğini de çok iyi değerlendirmeli. Son olarak altınla ilgili yatırımcıya şunu söyleyebilirim. Bütün servetin yatırılacağı tek araç olarak bunu değerlendirmesinler. Dengeli bir tasarruf sepetini bir parçası olarak görmek daha sağlıklı olacaktır. Zira biraz önce belirttiğiniz konu çok önemli. Ekonomide yolunu bulamadığı, siyasi anlamda da bu anlamda bir konjonktürde bir dalgalanma var. Bu anlamda dikkat etmelerini öneririm.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Özgür Özcan. Çok teşekkürler, değer kattınız yayınımıza. İyi geceler diyelim hocam.
0: İyi geceler Sinan Bey.
1: Artık yavaş yavaş bu bölümü noktalayacağız ama bir 5 dakikalık sürem var. O yüzden son değerlendirmeler alacağım. Anar hocam, önümüzdeki günler bizi ne bekliyor kısaca?
2: Şimdi kısaca şöyle özetleyeyim, bakın biz evet bugün kısa vadede şunu söylüyoruz, İran çok ciddi bir direnç gösteriyor asimetrik yetenekleriyle ABD ve İsrail saldırısına, muazzam bir direniş gösteriyor. Kısa vadede bunu görüyoruz ama 7 Ekim Aksa tufanından günümüze kadar baktığımız zaman İsrail'in İran'ı çökertme planı var, devlet olarak çökertme planı var ve planı maalesef sahada uyguluyor.
1: Yani İsrail'e dikkat edin diyorsunuz.
2: Kesinlikle, buradaki en önemli fark, çünkü bak, bakın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD için bir tehdit değil. Bunu müzakere edebilir. İran'ın vekili güçleri ABD için bir tehdit değil. İran'ın balistik füze kapasitesi ABD için bir tehdit değil ama İsrail bütün bunların hepsini kendisi için tehdit olarak görüyor. Ve İran'ı bir Irak'a dönüştürme, Suriye'ye dönüştürme, Libya'ya dönüştürme yönünde operasyonlarını periyodik aralıklarla yapıyor. Ve onun için İranlılar diyor, biz bugün diyor eğer anlaşma sağlasak bir ay, iki ay, beş ay sonra tekrar benzeri bir İsrail saldırısıyla karşı karşıya gelmememiz için bir garanti yok. Ve şu gözden kaçırmaması lazım. 7 Ekim'den sonra İran'a yönelik bu kapsamlı saldırılar pik noktasına Ali Hamenei gibi 80'lerden itibaren ülkeyi yöneten bir yönetim kadrosunun tasfiye edilmesiyle sonuçlandı. Ve onun için söylüyorum, eğer İran ABD ile bir şekilde bir uzlaşı kapısına girmezse bu periyodik saldırılar gerçekten İran için sürdürülemez hale gelir. Tabii buradaki İsrail faktörünün tekrar altını çizmek lazım. Bir şekilde Amerikan siyasetinin, Trump'ın, İsrail'in bu yayılmacı, soykırımcı politikasını durdurması lazım ki bu politika sadece İran'a değil ABD'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerine de ciddi şekilde zarar veriyor.
1: Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür ederim, Hüseyin hocam ederim. Ayrıldı mı? Bülent hocam. Tamam. Son sözleri alacağım. Çünkü önümüzdeki günler bizi ne bekliyor merak ediyorum. Hüseyin hocam sizle başlayalım kısaca.
3: Sinan Bey, sis perdesi devam ediyor. Yani burada yarın mutabakat zaptı imzalansa da sis perdesi devam edecek. Kaldı ki yani biraz önce Bülent Hoca'nın da söylediği gibi maçlar devam ediyor. Sonra iklimsel değişiklikler var. Sonra seçimler var. Biz önümüzde muhtemelen uzun, belki 1-2 yılı alacak bir müzakere sürecine doğru herhalde bir yarın imzalanırsa kapıyı aralamış olacağız. Burada bir sürü faktör var. Bütün hocalarımız söyledi. Hatta şöyle bir değerlendirme var. 2027'nin son çeyreğinde savaş tekrar başlayacak. Yani o zamana kadar bu sürecin devam edeceği öngörülüyor. Ama tabii ki 2028'de Amerika'nın başka bir seçim takvimi olacak. Ama İsrail bacağına baktığımızda

0: İsrail artık eskisi kadar rahat bir şekilde İran'a saldıramaz. Çünkü İran'ın elinde Hürmüz kartı var. Hürmüz kartını oynadığı müddetçe de ABD'nin sinir uçlarıyla oynayabilir, küresel sistemi bloke edebilir. Dolayısıyla ben yine şu noktadayım. 28 Şubat'tan önceye göre İran daha güçlenmiş bir vaziyette sahada var olmaya devam ediyor.
1: Çok teşekkürler Hüseyin Hocam. İrfan Sapmaz ve Bülent Hocam'a döneceğim. Son sözleri alacağım. İrfan Sapmaz, ne öngörüyorsun önümüzdeki günlerde?
2: Washington, Tahran, arabulucu başkentlerden gelen son mesajlara göre tabi ABD ile İran'ın savaşı bitirecek ilk siyasi mutabakata oldukça yaklaştığını gösteriyor. Genel analizler bu yönde Amerika'da. Ancak bu İran dosyasının tamamen kapandığı anlamına gelmiyor hiç şüphesiz. Masadaki formül daha çok önce ateşkes ve Hürmüz, sonra nükleer pazarlık modeline dayanıyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bülent Atasever, Bülent Hocam, son sözü de size bırakayım.
3: Tabii Sinan Bey, yani şunu söyleyeceğim, zaten kıymetli hocalarım aslında aynı şeyi söylediler. İsrail'in durdurulması buradaki mesele. Yani Amerika, İran bir şekilde anlaşır. Bunda bir sıkıntı yok. Tabii de ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Yalnızca İran'a mı bir problem bu İsrail? Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını da hatırlatmak lazım. Yani biz Doğu Akdeniz'inde tekrar ısınacağını, yalnızca İran meselesi de kalmayacağını öngörmemiz zaten gerekiyor ki çok şükür Türk Devlet Aklı zaten buna karşı çoktan çalışmaya başlamış vaziyette. Bu anlamda öyle de böyle İsrail'e bir şekilde burun buruna geleceği, yani bu İran meselesi devam ederken.
2: Sinan çok özür diliyorum. Bülent Hocam'ı destekleyen bir son dakika New York Post'tan. Trump ve İran uzun zamandır beklenen barışa doğru ilerlerken İsrail Lübnan'da düzinelerce Hizbullah hedefini vurdu. Bülent Hocam, yani doğrulamak istedim.
3: Vallahi teşekkür ediyorum. Yani hocam işte tam olarak bahsetmiş olduğum iş bu. Yani bir şekilde durdurulması gereken bir İsrail. Yoksa bu böyle sürüp gidecek. İran yanıt vermek durumunda kalacak. Yani aslında çok kolayla Amerika ile İran anlaşıp kalkabileceklerken maalesef bu soykırımcı devletin, terörist devletin faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Bugün yarın Lübnan olur, ertesi günü Suriye olur, ertesi günü Doğu Akdeniz olur, Kıbrıs olur yani. Bütün bu çerçevede okunması gerekiyor bu işin diye düşünüyorum ben. Ve İran Savaşı'nda şimdilik duraklamış olsa da Sinan Bey, bir şekilde tekrar başlayacağı yönde ben de hocalarıma katılıyorum.
1: Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam çok teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz çok teşekkürler. Anar Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Bu bölümü noktalayacağız ama Gece Ajansı'na devam ediyoruz. Tedbirli ihraç kararlarının ardından CHP'de neler oluyor? Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevleri sona ererken Özgür Özel cephesinden yeni bir yol haritası hazırlığı belirtiliyor. Özel'in meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak yeni grup başkan vekillerinin seçeceği konuşuluyor. Bunların yanı sıra Özel ve ekibinin yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddiası da var. Ayrıntılarına bakalım, üzerine konuşacağız.
4: Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
5: CHP MYK'nın ihraç kararının ardından Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. Özgür Özel cephesi karşı hamle hazırlıklarına girişti.
6: Kemal Bey'in kin ve nefreti. Oradaki bir grup arkadaşın anlamsız bir şekilde bize olan kızgınlıkları. Bizim suçumuz kurultayı kazanmak. Karar yetkisini eline almış, hiçbir şey görmüyor gözü şu anda.
5: Özel'in yeni haftada meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak Başarır ve Günaydın'ın yerine grup başkan vekili seçimi yapacağı konuşuluyor.
7: Tüzükte gösterilen yol grup başkan vekilliğinin kapalı grupta seçilmesidir. Onun teklifini getiririz, bakarız.
5: Özgür Özel cephesi yol haritasını netleştirmek için yeni formüller üzerinde çalışıyor. İddiaya göre Özel, DSP'den olumsuz yanıt alınca mevcut partilere geçmek yerine yeni parti kuracak.
8: 13 yıl kendinize genel başkanlık yapmış bir siyaset adamına hain damgasını vuruyorsanız, yarın çıkarlarınız bozulduğunda bu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bile hain diyebilecek karaktere sahipsiniz demektir. Bu asla kabul edilemez.
5: Olası yeni partiye CHP'den yaklaşık 70 milletvekilinin katılabileceği konuşuluyor. Geri kalan vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket edeceği ya da koltuk tartışmasında taraf olmayacağı da iddialar arasında.
9: Arkadaşlara sağduyuya davet ediyorum. Başka türlü yok. Bu insanları sırf birbirine düşürmenin bir anlamı yok.
5: CHP'li

0: soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
1: Açalım, açalım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu arınma hamlelerine devam ediyor. Daha önce bazı milletvekilleri ve belediye başkanları hakkında verilen ihraç kararlarının ardından gözler il başkanlıklarına çevrildi. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan bazı il başkanlarının görevden alınabileceği iddiaları konuşuluyor.
3: İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesi dalga dalga büyüyor. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının ardından şimdi de hedefte il başkanları var.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez.
4: Kılıçdaroğlu yönetimi ilk etapta rüşvet dosyalarında adı geçen 9 milletvekili için ihraç sürecini başlatmıştı. Daha sonra irtikap suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in üstü çizildi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'na karşı açıklamalarıyla dikkat çeken il başkanlarına çevrildi. Kulislerde bu isimlerin görevden alınacağı ve yerlerine genel merkez tarafından atamalar yapılacağı konuşuluyor. İddialara göre listenin ilk sıralarında İzmir, Manisa ve Kars bulunuyor.
5: Partide iki başlılık oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kırmızı çizgilerimizden biri bu.
4: Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma süreci devam ederken kurultay takvimi de işlemeye başladı. İlk hedef şaibe iddialarına karışan delegeleri ayıklamak.
6: Kurultay salonuna götürdüler. Orada Abdülkadir Çakır'a İmamoğlu'nun ekibinden birisi para teklif ediyor. 250 bin lira. Oyunu ver diyor. Resmini çek getir, parayı alacaksın. İkinci turda bile para savaşı yaşandı.
4: Kurultaya yeni delege yapısıyla gitmeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde sürece ilişkin kritik görevlendirmeler de yapması bekleniyor. O isimlerin yine A takımından seçileceği söyleniyor.
3: Benim koltuk derdim yok ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
4: CHP Genel Merkezi'nde bir başka yoğun gündemde yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesi.
7: Arkadaşlarımızın çıkıp ben genel başkan yardımcısıyım. Ben grup başkan vekiliyim, ben partinin saymanıyım demeleri bir paralel yapı oluşturmaktı.
4: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan koltuklar için Kılıçdaroğlu'nun aklındaki isimlerin İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'la Kars Milletvekili İnan Akgün Alp olduğu iddia edildi. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın ismi ise grup başkanlığı için ön plana çıkıyor.
8: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
2: Muhalefet cephesinde yaşanan son gelişmeleri tartışacağız. Elbette önemli bir konu Türkiye'nin gündeminde. Hemen değerli konuklarımı sizlere takdim edeyim. Hukukçu Avukat Mehmet Yılmazer. Sayın Yılmazer, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Tarihçi yazar, sosyolog İsmail Öz. İsmail hocam, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran. Kenan abi, hoş geldin.
11: Hoş bulduk efendim.
2: Şimdi CHP'de neler yaşanıyor, arkadaşlarımdan bir barko isteyeyim, ben de ayağa kalkayım. Kenan abi, seni de böyle davet edeyim. Kim ne yaptı, karşılıklı hamleler geldi. O hamleleri bir özetleyelim önce.
11: Evet.
2: Neler yaşanıyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden, Özgür Özel cephesinden.
11: Evet.
2: CHP'den 9 milletvekilinin ihracını istedi Sayın Kılıçdaroğlu. Tanju Özcan ve Serkan Tuncer ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşürüldü. Kurultay için yeni merkez yönetim kurulunu belirledi. Şimdi kurultay düğümünü konuşacağız birazdan.
11: Evet.
2: Ama önce maddelere bakalım. Özgür Özel cephesinden gelen hamleler. Özgür Özel'in ekibinden 27 kişi parti meclisinden istifa etti. Bu stratejik bir hamle olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıntılarını konuşuruz.
11: Tabii.
2: Gerçekten hani etkili oldu mu?
11: Evet.

0: yoksa daha mı kötü oldu değerlendirelim. Evet. Kurultay için CHP delegelerinden imza toplanmaya başlandı.
1: Evet.
0: Etkili olacak mı? Bu imzalar toplanırsa kurultay yapılmak zorunda mı kalınır? Değerli hocama soracağım. Özgür Özel'in ekibi DSP'ye partiyi bize teslim edin teklifi götürdü. Tabii oradan da hayır böyle bir şey yok açıklaması geldi. Yeni parti senaryosu da olasılıklar arasında, onu da konuşalım. Genel abi nasıl başlamak istersin CHP'deki son durumu? Artık şu evet, çizgiler gibi neredeyse Bey, parti ikiye bölünmüş durumda.
1: Akşamüstü gazetede dış haberler müdürümüz Bercan Tutar'la konuşuyorduk. Biz dedi Trump'la İran, Amerika ile İran barıştı. Şu CHP'yi siz de barıştırın, bir bu kavga bitsin şeklinde bir yorumu oldu. Hakikaten Amerika ve İran uzlaştı, imza atacaklar. CHP ikiye bölünme durumunda ve uzlaşıyor gibi. Yani şu hamleler zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı mahkeme kararıyla almasının ardından attığı adımlarla aslında parti bir bakıma fiilen ikiye ayrılmış durumda. Ve Özgür Özel partide direniyor.
0: Hocam yani, İran'la ABD barışır, burası barışmaz diyebiliyor musunuz?
1: Yani ben Özgür Özel ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir arada çalışabileceğini düşünmüyorum. Yani ben yani geçmişte biz şunu yaşadık. Yani Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 10 Kasım'da 1938'de vefat etti. Bir gün sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oldu. Ölümünün hemen ardından, vefatının ardından. İsmet İnönü, Atatürk'ün en yakın arkadaşı, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya'yı 11 Kasım'da Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra görevden aldı. Yani ve hatırlayalım, Bülent Ecevit Genel Sekreterdi, İsmet İnönü'yü yendi ve daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu işte bu ihraçlarla gündeme gelen Kemal Bey, kendisini genel başkan yapan Önder Savı partiden görevden aldı. Kendisinin en yakındaydı o kaset kumpasıyla genel başkanlığa geldiği 2010 yılında Önder Savı genel sekreter görevden aldı. Daha sonra Süheyi Batum'u ihraç etti. Kemal Bey, Özgür Özel ve ekibinin yani bu hamleler, 9 milletvekilinin ihracı, Tanju Özcan, hatırlayın koltuk atmıştı CHP Genel Merkezi'nde, ihraç etmedi. Ama bu yargılama süreçlerinde ortaya çıkan gerçekler, işte kurban paralarının toplanıp kurban kesilmemesi, usulsüzlükler,
0: saymakla bitmez hocam.
1: Uygunsuz ilişkiler,
0: sayfa sayfa.
1: Ve Tanju Özcan ve Serkan Tuncer'i ihraç sistemiyle disipline sevk etti. Ve muhtemelen bu adımların ardından sen genel başkansın, grup toplantısını yapacağım diyor salı günü ve Özgür Özel fiili bir başkaldırıda bulunuyor. Sabah 9'da parti grubunda Kemal Bey'in konuşmasını engelliyor. Muhtemelen bu kavga devam edecek ama partiden ayrılacak mı Özgür Özel? Bence partide kalacak, direnecek ve en sonunda kendisini ihraç ettirecek ve süreç onu ona getirecek. Bu kavga Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar hep partinin bir numaralı ismiyle iki numaralı ismi. Genel sekreter en önemliydi partide. Şu an grup başkanı olarak Özgür Özel'le o kavga devam ediyor. Bu kavga devam edecek.
0: Hocam şimdi böyle ben sizi davet edeyim. Tabii. Konuşmayı sürdüreceğiz tabii. Bu maddeler önemli. Ama şurada dikkat çeken kurultay mevzusu var. Onu bir konuşalım değerli avukat hocamla. Kurultay için CHP delegelerinden imza toplanmaya başlandı. Kural nedir hocam?
2: Efendim şimdi şöyle, burada 1/5'inin toplanmasıyla beraber delege sayısının 1/5'inin imzası toplandıktan sonra genel merkezden genel başkanlığa başvuru yaparak olağanüstü bir kurultay çağrısı yapılması istenebilir. Burada tabii genel merkezin...
0: Burada bir istisna var mı?
2: Şöyle yok, burada bir istisna şu anlamda yok. Somut olayda
0: süreç de var hocam,
2: şimdi yaşanan olayda ne olursa olsun şimdi burada bir tedbir kararı var. Evet, orayı bir dokunmamız lazım. Şimdi İsraf Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bir mutlakla mutlak butlanla malüldür dedi 38. Olağan Kurultay. Ama bu kesinleşmedi bu karar. Bu karar nerede kesinleşecek? Yargıtay'a gidildiği için temiz incelemesi sonucunda onandığı takdirde kesinleşecek. Ya bir başka reddi ihtimalinde daha kesinleşme süreci uzamış olacak. Ama kesinleşmesi nerede olur? Yargıtay bunu onadığı zaman kesinleşecek. Bu karar...
0: Şimdi ikisi birbirine girdi hocam. Şimdi bir taraftan imza toplanıyor kurultay evet, yapılsın diye. Ama şimdi bir taraftan da hukuki süreç
2: buradaki
0: bekleyin.
2: Esas problem hukuki sürecin devam ediyor olması değil. Buradaki esas sorun şu. Tedbir kararı verilmiş olması. İhtiyati tedbir kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi 37. olağan kurultayda seçilen kişiler heyet olarak atandılar tekrar yönetimi. Tedbiren ne zaman? Karar kesinleşinceye kadar. Yargıtay'daki karar kesinleşince de aslında oraya varılmış olacak ama bu süreçte de herhangi bir sıkıntı olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi varlığını devam ettirebilsin ve günlük siyasi hayatın içerisinde yapması gereken adımları da yönetsel olarak yapabilsin diye bir tedbir kararı verildi.
1: Hocam araya gireyim. Şimdi Özgür Özel ekibi de diyor ki karar kesinleşmedi, tedbir kararı var. Sen nasıl bizi ihraç ediyorsun? Neden bize ihraç yolunu gösteriyorsun? Partide işlem yapıyorsun diyorlar.
2: Şimdi şöyle
0: haklı mı?
2: İhraç konusu haklı değiller. İhraç konusu günün sonunda şimdi şöyle bir şey var. Hali hazırda mahkeme kararıyla genel başkan olarak belirlenen, parti meclis üyeleri olarak belirlenen şahıslar varken genel başkana karşı ya da partinin politikası, partinin siyasi anlayışına karşı adımlar atılıyorsa, hiyerarşik ilişki bozuluyorsa, hiyerarşik ilişkinin bozulmasına yönelik bir takım disiplin suçları işleniyorsa, o günbegün takip edilen işlerden olacağı için, o gün müdahale edilmesi gereken işlerden olacağı için orada bir sorun olmaz. Yani mevcut şu an mahkeme kararıyla tedbiren atanmış yönetim bu kararları alabilir. Ama şimdi burada asıl sorun nerede tıkanıyor? Kurultay yapabilir mi bu tedbiren atananlar, yapamaz mı? Şimdi şunu söylemek lazım. Eğer olağanüstü kurultay, tüzük sonuçta ortadan kalkmadı bu tedbir kararıyla. Hı hı. Sonuçta hala hazırda tüzük kuralları geçerli. Amir hükmü de geçerli. Bu tüzüğe göre olağanüstü kurultayı zorlarlarsa, burada sadece şöyle bir sorun yaşıyoruz. Nasıl bir sorun yaşıyoruz? Ya davanın aslı zaten mevcut delegenin, yani 38. kurultayı yapan delegenin, bugün eğer olağanüstü kurultaya gidilirse ya da işte parti meclisi düştü, 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor deniyor ya, eğer bugün bu kurultaya gidersek bu delegelerle gidilecek. Ya hem bu delegeler bu anlamda tartışma konusu davada. Dolayısıyla bununla devam ettiğinizde tekrar Özgür Özel'in seçildiği bir senaryoda bu tedbirinde, bu mahkeme kararında bir anlamı kalmamış olur. Şimdi siz hem mutlak butlanla malul bir genel başkanı tekrar seçtirmiş olursunuz.
0: Çok
2: ve bu delegeler.
0: Araya gireceğim. Tabii şöyle ki sorayım. Delege yapısının önce değişmesi, sonra kurultaya gidilmesi mi gerekiyor?
2: Bu mümkün. Burada şöyle bir şey var. Şimdi bence Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin bana kalırsa ihmal ettiği bir durum var. İhmal ettiği şey ne? Bu süreç içerisinde kurultay zorlanacağını sonuç olarak onlar da öngörüyorlar. Bu kadar amir hükme karşı mevcut tedbiren atanmış olan yönetim de şunu diyemez. Yani ben kurultaya gitmiyorum diyemez. Kararı bahane ederek. Niye? Çünkü amir hüküm var. Ama ne yapması lazım? Yargıtay'a başvurup bu durumla ilgili görüşü, tedbiri almak zorunda. Yani kurultaya gidemezsin kararını en azından Yargıtay'dan almak zorunda. Sonuç olarak meşruiyetini öyle ya da böyle tedbiren atanmış olmasını mahkeme kararına bağladığı için önümüzdeki süreçte de çıkabilecek sıkıntıları, açık olmayan tedbir kararının niteliğini, kapsamını netleştirmek için bu tip başvuruları yapması ve bunun sonucunu alması lazım. Bunu almazsa bugün legalize edemediği bir şeyi bugün kurultaya gitmedi, yarın kurultaya gitmemiş olmasından dolayı bir mahkeme başka bir karar verdiğinde iyice hukuki karışıklığın önünü açmış olur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını devam ettirmesiyle bu tedbir heyeti yükümlü. Burada aslında bir risk daha var. Bunu da söylüyorum. Karşı taraf, yani Özgür Özel tarafı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı tarafı dedi ki işte Özgür Özel ekibi evet dedi, iki defa dedi kurultay yapılmazsa bu partinin seçilme yeterliliği seçime katılma yeterliliği ortadan kalkar dedi.
0: Temmuz 2026'dan bahsediyor.
2: 26 Temmuz 2026'ya kadar kurultay yapılmazsa da böyle bir hukuki risk var. Ben bunu her platformda söylemeye çalıştım ama şimdi buradaki delege problemini çözmenin birkaç yolu var. Mesela şey de atlanıyor. İstanbul İl Kongresi de bu 36. Hukuk Dairesi kararıyla

0: ortadan kalktı ve orada tedbiren 198 tane delege ile ilgili de tedbiren delegelikleri kaldırılmış oldu. 44'ü de tutuklu.
1: Hukuken de çok karma karışık bir hale dönüşmedi mi?
0: Çok dönüştü. Şunu söyleyeyim. Burada da en azından eğer kongreye, kurultaya gitmek zorunda kalınacaksa İstanbul'daki en azından delegelerin yeniden seçiminin yapılması gerekiyor. Bu da bir zorunluluk aslında. Bu tarafıyla da konuya bakması lazım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin. Ama şu an şöyle söylüyorlar. Bu bana biraz şey geliyor. Afaki geliyor. Yani bir kişi de kalsa parti meclisinde diyorlar mesela. O yönden de zorladılar. Bir kişi de parti meclisinde kalsa diyorlar. Bu parti meclisi çalışır. Böyle bir şey yok. Onu biraz söyleyelim.
1: Size soracağımız çok soru var.
0: Çok soru var.
1: Birazdan geleceğim tekrar.
0: Eyvallah.
1: İsmail Hocam'a döneyim. Tabii bu CHP'deki kurultay düğümü nasıl çözülecek sorusunu size yönelteyim hocam önce.
2: Evet. Burada tabii ki açıkçası kendi içlerinde bir uzlaşı olma ihtimali çok düşük gibi görünüyor. Ve burada tabii ki karşı hamleler sürekli yapılarak belki buradaki durumun, kafa karışıklığının iyice artması da sağlanmaya gibi bir durum ben hissediyorum. Yani iyice mevzu içinden çıkılamaz hale getirilerek bir şekilde birilerinin yol almasını engellemek veya işte buradaki o kafa karışıklığıyla birlikte onların yolunu biraz daha böyle puslandırmak niyetindeler gibi görünüyor. Yaptıkları hamleler biraz da sanki şey var yani biliyorsunuz
1: hocam her hamle
2: evet
1: her öneri biraz daha böyle Arap saçına çeviriyor
2: evet,
1: işi.
2: Evet yani bir sanki böyle de, bunu bilerek yapıyorlar ya yani muhtemelen bu bir taktik yani bu bir yöntem yani.
1: Bir öneri de Muharrem evet. İnce'den geldi. Evet. Eski CHP milletvekili. Arkadaşlarımdan rica edeyim Barko Vizyon'a paylaşırlarsa online Muharrem İnce'nin önerisini ben de okumuş olayım. CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir diyor Sayın İnce. Kurultay delegeleriyle değil üyelerle genel başkan seçilmelidir.
2: Yani bunun hukuki bunu, altyapısı nedir?
0: Özgür Özel hukuki altyapısı yok.
2: Yok de. Yani işte bunun hukuki altyapısı nedir? Şimdi herkes bir şey söylüyor
1: olur
2: da ama yapalım. Hukukun bağlayıcılığı şimdi bazıları kendi niyetlerini ya da bir yeni bir taammül, yeni bir içtihat ortaya koyarak ki hiçbir vasıfları bu anlamda hükmi şahsiyetleri hukuki anlamda bu tip durumları ortaya çıkaracak yani yeni bir tüzük ortada var mı? Ya da bunun işte yasal karşılığı, siyasi partiler kanundaki karşılığı nedir? Bütün bunlar hukukçumuz işte böyle bir şey olamayacağını o da söylüyor.
1: Şöyle
2: mantıksız
1: sorayım o zaman.
2: Bir şey yani.
1: Şöyle sorayım. Evet. Muharrem Bey bu öneriyi niye yaptı hocam?
2: Neden yaptı? Çünkü kendileri aslında kendi gönüllerince bir şekilde mesela bu bir orta yolcular var şu anda. Ya bu parti bölünmesin diye kendilerince bir niyet ortaya koyarak iki tarafın
1: Muharrem
2: uzlaşmasını...
1: Bey ortada mı?
2: Yani şu anda ben öyle anlıyorum ki çünkü hatta kendisi
0: ortaya biliyorsunuz, gelmeye çalışıyor yani.
2: Şu anda
3: dengi usulü.
2: Evet yani biliyorsunuz bir dönem kendisi de bir parti kurup ayrıldı gitti orada bir sürü şeyler oldu vesaire sonra geri geldi. Yani bir sürü cümleden sonra bir sürü laftan sonra bir sürü dışlanma ve hakaretten sonra kendisi demediği bir lafı bırakmadığı halde işte bugün şu anda o çatının içerisine gelmiş oldu. Yani siz de benim gibi olmayın bak bir gün dönüp yine buraya geleceksiniz. Yani buradan koptuğunuzda size bir şey oy da gelmeyecek. Toplum neticede şu anda CHP seçmeninin kafası tabii ki belli bir noktada karışık gibi duruyor olabilir ama bu saflar netleştiğinde yani o CHP'nin kurumsal şahsiyetini bırakıp da başka bir partinin içerisine gitmeyecekleri kanaatindeyim. Çünkü o geleneksel hattan kopuyorlar o zaman. Yani diyor ki bak biz bir tecrübe yaşadık. Siz de bu tecrübeyi yaşamayın. Gelin burada buluşun. Ama
1: örnekleri kötü
2: sonuçlandı. Tabii ki ama burada bakın kendisinin kaçırdığı Muharrem İnce'nin yani belki kaçırdığı belki de görmek istemediği şey şu. Burada Özgür Özel'i ve o şu anda partiden ihraç edilmiş olan kişilerin durumunu, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın durumuna baktığınızda haklarındaki iddialar basit iddialar değil. Yani masak raporlarından tutun da o telefon kayıtlarıyla tespit edilmelere vesairelere kadar, itirafçılara kadar o kadar ciddi şeyler ortalıkta dönüyor ki. Şimdi bütün bunların varlığını düşündüğünüzde eğer bunlar gerçekten böyleyse ve bu işiyle suçlanan, bu işi yaptığıyla ilgili bir sürü ortalıkta dolanan cümleyle birlikte olayları düşündüğünüzde Yani Özgür Özel ve

0: ekibine, o arkadaş grubuna baktığınızda bir çıkar birliğiyle bir şey yürütülmüş. Öyle anlaşılıyor. Yani bir iktidar kariyer mücadelesiyle bir şey yapılmış. Ve onlar aslında bu hattan koptuklarında, zeminlerini kaybettiklerinde, tabanlarını kaybettiklerinde nelerin olabileceğini net gördükleri için bence hala arkalarında tuttukları o kitlenin gücüyle mevcut durumu bir şekilde kendi lehlerine çevirmenin derdindeler. Yani bu yargının önünden kendimizi nasıl bu tarafa çekebiliriz? Bu yargının önünde nasıl bu tarafa gelebiliriz? Ve bu durumdan nasıl kurtulabiliriz diye her türlü tuşa basarak, tabiri caizse, bir yol ve bir yöntem yürütüyorlar. Çünkü daha henüz bütün meseleler iddia seviyesinde. Bir net mahkeme kararı ortada yok. En azından mesela bir şey olduğu zaman hemen yok biz böyle bir şey yapmadık. Bunlar iftira, işte bunlar işte Erdoğan'ın yargısının bize yapmış olduğu suçlamalar vesaire gibi bir takım şeylere kendilerince, hatta ben yine burada da söylediğimi...
1: Ortada evet. İtirafçı var, itiraf var, evrak var,
0: evet,
1: mahkeme kararı var.
0: Evet, her şey ortada. Bütün itirafçılar hakikaten de CHP'nin içerisinden çıkan kişiler. Ve bunlar kendileri sadece mahkemeye değil, sosyal medyada bile kendi açıklamalarını yaparak, meydan okuyarak bu açıklamaları yapıyorlar üstelik. Meydan okuyarak üstelik. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kadar şey ortada dururken, şu an CHP'nin yeni yönetiminin en üst kademesindeki ağızlar bugün hakikaten bizden çok daha ileri giden durumlar ortaya koyarken, ifade ederken, şimdi bunlar insana bir şey söylemiyor mu? Yani biz bu yorumu yaparken şunu görmeyelim mi? Yani bu sebepler dolayısıyla bugün Özgür Özel'in nasıl telaşlı olduğunu görmeyelim mi biz? Bu telaşın sebebini en azından mevcut şartlar altında okumayalım mı yani? O 4 yıl, seçimlere 4 yıl varken alelacele bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkarıp efendim bir 15 milyon oy aldı gibi, yani sandıkları matematiksel olarak toplasan böyle bir şeye erişmenin imkanı yok. Ama bunu da söylediler yani. Bütün bunlarla efendim ofisler açmak, şey yapmak, değil mi? Yani bütün bunlar neydi? Neyin önünden neyi kurtarmaya çalışıyorduk? Anlatabiliyor muyum? Hocam. Şimdi bütün bunların ortada olduğu bir zeminde şimdi bu kurultaya, bu yarılmayla, bu kafaların bu kadar bölündüğü, parçalandığı bir zeminde bu dil nasıl uzlaşabilir? Ve uzlaşsa bile bu kafalar birbirinin samimiyetine nasıl inanabilir?
1: Hocam bir virgül koyalım. Evet, Kenan tabii. Abi şimdi parti meclisi üyeliğinden istifa eden isimlerin önümde listesi var.
2: Evet.
1: Niye böyle bir şey oldu hocam?
2: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu...
1: Bir strateji olarak ortaya çıktı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalıştırmamak istediler. Yani o 4-5 Kasım 2023'te kurultay olmuştu. Yani kurultay öncesine gittik. 3 Kasım 2023'e döndük. O parti meclisi üyeleri... bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kısmı Özgür Özel yanlısı oldu yani sonuçta. Ama şu an Özgür Özel ve ekibi Ekrem İmamoğlu'yla bağını kopartamıyorlar. Koparsalar belki Özgür Özel ve ekibi, tamam biz Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından genel başkanlık yolumuz açıldı. Rüşvet yolsuzluk soruşturmasında biz Ekrem İmamoğlu'nu savunduk ama bu hataydı. Biz özümüze dönelim, CHP'ye geri dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel birlikte çalışsın. Özgür Özel 41 defa ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'yla irtibatını, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla bağlantılı bu kişiyle ilişkisini kessin. Belki birlikte çalışabilecekler. MHP Genel Başkanı bunu söylüyor. Sayın Muharrem İnce bunu söylüyor. Doğrusu da bu. Yani siz yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasındaki o isimlerle irtibatınızı kesin. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bunu istiyor. Biz arınacağız diyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ismi geçen kişileri biz partimizden arındıracağız diyor.
1: Hemen sorayım.
2: Keşke arınsalar.
0: Ama onu da yapamıyor
2: onu
0: sanki.
2: Onu da yapamıyor işte.
0: Çünkü onun da adı göbekten geçiyor artık.
2: Bağlı.
0: Onun da adı geçiyor.
2: Göbekten abi. Bağlı. Tabii. Bugün bakıyorum CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı seçimi için il il dolaşırken bu kişiler Zoom toplantısı yaparak paralel yapı oluşturdular. Ekrem İmamoğlu önderliğinde işte Gökhan Günaydınlar, işte

0: işte Bülent Tezcanlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu arınmayı yapacak. Yargı yaptı. Bak yargı delegelerden 9 kişiyi tutukladı. Az önce Mehmet Bey İstanbul İl Kongresi'nden bahsetti. Önemli. CHP'nin genel başkanı 1346 delege seçmiş. 198'i İstanbul delegesi. 44'ü tutuklu. Ya bakın, kurultay delegelerinden, ana kurultay delegelerinden 9'u tutuklu. İstanbul kurultay delegelerinden 44'ü tutuklu.
1: O zaman sadece İmamoğlu ile ilişkiyi kesmek yetmiyormuş.
0: Tabii hocam, yetmeyecek. Çünkü
1: sizin ifadenize göre şimdi belki
0: bakıyorsunuz
1: ama
0: diyoruz ki davayı açan CHP'li, delilleri
1: ya kurultayda tabii, Sayın Kılıçdaroğlu kaybetti bu yüzden.
0: Tabii kaybetti. Şimdi kurultayda davayı açan 5 isim CHP'li. Bu kurultayın iptalini isteyen 17 tanıktan 15'i CHP'li. İstanbul İl Kongresi ile ilgili soruşturmada 4 isim var. Hepsi CHP'li. Ama bu isimlerin %95'i Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023'te kaybettiği kurultayın yolsuzlukla, rüşvetle, delegelerin satın alınmasıyla, delegelerin çocuklarının belediyelere, büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerine yerleştirilmesiyle, daire paylaşımıyla olduğunu biliyordu ve bu ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi bu kurultayın iptalini istedi ve Kemal Kılıçdaroğlu kendisini hançerleyen Ekrem İmamoğlu ve ekibi Özgür Özel'i aparat olarak kullandı, genel başkan yaptı. Bu hançerleme olayındaki isimleri tek tek tasfiye edecek. Biz konuşmuştuk, isimleri söylemiştik. Yani tek tek bu milletvekillerinin ihracı istenecek. Ali Mahir Başarır, işte birçok isim. Kemal Bey ilk adımı attı.
1: Yeni isimler var mı?
0: Yeni isim, yeni isimler de gelecek. Özgür Özel de olacaktır ileriki aşamada. İleriki aşamada Ekrem İmamoğlu.
1: Sürpriz var mı, sürpriz isim?
0: Yani ben Ekrem İmamoğlu ve ekibinin aklanmadan partide kalacağını düşünmüyorum. Özgür Özel'in bu rüşvet ve yolsuzluk üçgeninde, işte yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük üçgenindeki bu isimlerle ilişki ağını koparmazsa partide kalacağını düşünmüyorum. Ve kendisi de, Özgür Özel de bu yolsuzluk, rüşvet soruşturmasının belki ileride şüphelisi olacak. Yani Manisa'daki danışmanı tutuklanıyor, şoförü tutuklanıyor. Uşak Belediye Başkanı diyor ki ben aday olmak için işte şu kadar para verdim, şu kadar parayı bahçesinden attım. Buna yönelik Özgür Özel'den bir açıklama almıyorsa, Özgür Özel diyor ki işte verdiği çanta fake çıktı, diğer konulara hiç girmiyor. Şimdi senin aday gösterdiğin belediye başkan adayları seni parayla belediye başkanı, rüşvet parasıyla belediye başkan adaylığına onay verildiğini ifade ediyor. Uşak Belediye Antalya Başkanı evet. söylüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyor. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kurultay delegeleri açık açık diyor ki ben şu kadar dolar aldım, şu kişi bu kadar dolar aldı. Erzurum delegesi, kurultay delegesi, Bitlis İl Başkanı, kurultay delegesi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bizzat Özgür Özel tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapıldı. Depreme rağmen yapıldı. Diyor ki bu kurultayda sıkıntılar var. Tek tek mahkeme yoluna gidiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu kurultayda delegelerin satın alındığını, delegelerin yakınlarının para karşılığında, oy karşılığında, Kemal Bey'e olan desteğini çekmeleri karşılığında çocukların işe yerleştirildiğini,
1: yani iradelerinin satın alındığını.
0: Evet. Söyledim. Ya Sinan Bey, bugün LGS'ye girdi, üniversite sınavına çocuklarımız girecek. Çalışıyorlar, sorular zordu,
1: hepsine
0: deniliyorlar.
1: Hepsine başarılar dileyelim.
0: Hepsine yani. Başarılar diliyoruz. Allah başarılı Allah olsunlar. Ya böyle bir hak, hukuk, adalet, liyakat olur mu? Sen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren bir delegesin, kurultay delegesisin. Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip geliyor, diyor ki sen Özgür Özel'e oy verirsen senin çocukların Büyükşehir Belediyesi'nde, ilçe belediyelerinde çalışacak. Bakıyoruz MASAK raporlarına.
1: Çalışıyor mu?
0: SGK kayıtları çıkıyor, çalışıyorlar. Ya İstanbul'da 3 kurultay delegesinin 4 tane çocuğunu ekranlarda verdik. Ya siz para karşılığı oyunuzu satıyorsunuz. Kemal Bey'e oy veren kurultay delegeleri Özgür Özel'e para karşılığı oyunu satıyorlar. Para karşılığı

0: çocukları benim, senin, herkesin o belediyelerde çalışma hakkı var. Kendi çocuklarını yerleştiriyorlar ve para karşılığı daireler satın alıyor. Yani halkımız bir ev sahibi olmak için ne kadar uğraş veriyor. Ömrü bitiyor. Yani hayatını çalışarak bir ev sahibi olmak istiyor, daire sahibi olmak istiyor. Delegesin sen, oyunu satıyorsun, sana avantajlı daire veriliyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu kendisini hançerleyen ekipten rahatsız oldu ve yakın arkadaşları yargıya gitti ve Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından kara parayla delegeleri satın aldığını ortaya çıkarttı.
1: Yani yeni yeni isimler çıkacak,
0: çıkacak. Yani arınma olacaktır diye.
2: Yani mesela burada biz çok özür diliyorum. Mesela şöyle düşünün değil mi? Bir özel kalem işte ya da medya şeyde 300-400 bin liralık bir kiralık bir yerde oturup değil mi? Diyor ki başkanım benim.
0: Abi şunu söyleyeyim.
2: Böyle bir ilişki Sinan gördünüz mü hiç mesela? Böyle
0: Ekrem İmamoğlu'nun maaşı, resmi maaşı Büyükşehir'de 250 bin lira. Danışmanı maaşı, resmi maaşı 350 bin lira. Oturduğu yer Acarkent'te 416 bin lira.
2: Cumhurbaşkanından daha fazla
0: 416 maaş bin lira. Ya sen Murat Ongun, senin sözcün senden 100 bin lira fazla para alıyor. Ve 350 bin lira maaşın. 416 bin liralık kiralık Acarkent'te oturuyorsun.
2: Başkanım dedi bana şey yapıyor dedi ya.
0: Acarkent'te neyin karşılığında? 416 bin Niye? Liralık kiralık bir villanın aidat belki 25-30 bin liradır. Sen bunu izah edemiyorsun ya. Senin danışmanın sözcünün aldığı maaştan, Ekrem İmamoğlu'nun aldığı maaştan 100 bin lira fazla alıyor ve üzerine bir 100 bin lira daha koyuyor. O evde iki katlı Acarkent'te lüks villada kalıyor. Ya bunu açıklasalar
1: bu
0: deriz
1: ki. Bu işler nasıl oluyor?
2: Yok. Nasıl oluyor yani?
0: Nasıl oluyor ya?
2: Mesela siz hiç öyle bir şey gördünüz mü ya? Yani bir başkan veya bir genel müdür özel kalemine ya gel otur kardeş ben
0: öderim. Ben
2: ya böyle bir ilişki gördünüz mü siz ya? Ben yani ya da bana mı çok garip geliyor yani?
1: Görmedim diyemeyeceğim artık.
2: Tamam böyle görmüş oluyorum.
0: Birçok şey gördük. Ama 3 ayda 5 ayda.
2: Çok garip değil mi yani? Bir de bunu söylüyor yani.
0: Evet.
2: Başka türlü izah edemeyince buraya yaslıyor. Diyor ki o kendi parasından verdi. İyi de yani niye?
1: Mehmet Hocam şimdi yani milletin hakkı yönetmeye gerek yok yani. Bir potada eritelim istiyorum.
3: Evet.
1: Önce Muharrem İnce'nin o sözleri. CHP bu kaostan tek yöntemle çıkar dedi. Kurultay delegeleriyle değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir. Hukuken mümkün mü bu?
3: Mümkün değil şu an çünkü böyle bir metot öngörülmüş değil. Böyle bir usul öngörülmüş değil. Ne siyasi partiler kanununda ne de CHP parti tüzüğünde. Yani delegasyonla yapılacak şeyleri
1: niye söylemiş
3: üyelerle
1: olabilir ki? Böyle adaletli olsun diye mi?
3: Yo, bence ortaya karışık bir ortada kaldığını gösteren bir şey. Bana kalırsa zaten Muharrem İnce kapattığı partiden dolayı çok pişman oldu bu süreçte. Ben öyle düşünüyorum.
1: CHP karışınca mı?
3: Tabii CHP karışınca yani başka bir yerde partisi duruyor olsaydı fena olmazdı diye
2: düşünmüştür.
3: Tabii
2: tabii bence
3: muhtemelen
2: buradan bir şey
3: ben öyle düşünüyorum evet. Yani öyle bir pişmanlık yaşadığı kanaatindeyim.
1: Bugün diğerini de sorayım. Bu parti meclisinden istifa edenler mevzusu var.
3: Şimdi bakın bunun cevabı çok basit. Bunun cevabı çok basit. Yani stratejik, daha doğrusu taktiksel bir hamle. Buradaki mesele ne? Normalde sayı olarak delegenin imzasını toplayıp olağanüstü kurultaya zorlayabilirler. Başvururlar, reddedilir, mahkemeye gitmeleri gerekir. Ama bu ikinci durumda ne var? Şimdi kendi parti tüzüklerinin içerisinde diyor ki işte 40'ın altına düşerse 60 çünkü üye tam sayısının 3'te 2'si şey olduğunda 40'ın altına düştüğünde 3'te 2'sinden altına düştüğünde yani 39 olduğunda yanlış hesap etmiyorsam bu durumda 45 gün içerisinde kendi tüzükleri diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü 45 gün içerisinde kurultaya gitmen lazım. Niye? Çünkü parti meclisi organ olarak çalışamaz hale geliyor. Niye? Çünkü toplantı yeter sayısı ortadan kalkmış oluyor.
1: Şimdi bu cepheden de bir yanıt geldi. Dediler ki 5 kişi kalsak bile parti meclisi çalışır.
3: Ben bunu çok afaki bir yorum olarak görüyorum. Doğruyu söyleyeyim. Şimdi tamam, hala hazırda bir mahkeme kararının ve bir tedbir kararının varlığı bunu bu şekilde yorumlamaya neden oluyor. Niye? Çünkü kanuna karşı hileymiş gibi. Aynı kurultay delegeleriyle, yani davada konu olan, iradeleri fesada karışan kurultay delegeleriyle kurultaya gitme zorunluluğu bir şekilde kanuna karşı hile gibi yorumlanabilir. Bu doğru. Ama

0: bunun çözümü var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi halihazırda Yargıtay'daki dosyada buna ilişkin açık, bağlayıcı talimat isteyebilirler. Yani delegelerin nasıl oluşacağına dair, delegelerle ilgili ne yapılması gerektiğine dair
1: bir şey
2: istemeleri. Yani mesela gerek. Burada şöyle
0: bir, bununla ilgili hukuk, ek bir tedbir isteyebilirler.
2: Mesela hukuk burayı boş,
0: geçici bir heyet isteyebilirler mesela parti meclisi olarak.
2: Şöyle burada mesela hukuk burayı boş bırakmış mıdır yani açık bırakmış şöyle, mıdır? Yani mesela böyle bir şey olduğunda karşı hamleyle partinin içinde böyle bir şey gelişebileceğini üstadım, hukuk şöyle, öngörmüş eğer, müdür yani?
0: Şimdi biz kanunlarla, tüzüklerle ve yönetmeliklerle bütün her şeyi düzenleyemeyiz. Hukuk dediğimiz şey aslında
2: bir de felsefesiyle çalışıyor değil mi?
0: Bu tip bir metin, her şeyi, buna biz kazuistik metot deriz.
2: Kazuistik, evet.
0: Anlatabiliyor muyum ya? Kazuistik metotla bütün her şeyi motomot yazabilme imkanınız yoktur. Felsefi olarak siz daha iyi bilirsiniz hocam. Her cevap aslında eksiktir. Felsefi olarak her cevap eksiktir. Kanun dediğimizde, tüzük dediğimizde, yönetmelik dediğimiz şeyler de aslında sorunlar karşısındaki cevaplardır bir toplumda. Yani bunu siyasi partiler tarafına baktığınızda, siyasi parti tüzüğü, siyasi partiler kanunu, bunların hepsi bir cevaptır. Ama burada temel nedir? Temel olan şey ilkelerdir. Hukukun ve kanunun genel olarak düzenlediği ilkeler var. Şimdi siz eğer tüzüğünüzde amir hüküm olarak parti meclisinin 40'ın altına düştüğünde 45 gün içerisinde kurultaya gideceğini yazmışsanız bununla kendinizi bağlamışsınız demektir. Bu amir hükümdür. Bu isterse yapılabilir, istemezse yapılabilir bir madde değildir. Ama bunu aşmanın yolu var. Çünkü burada bir de başka bir şey daha yarışıyor. Ne var? Burada konu, dava konusu zaten delegelerin kendisi. Bu aynı delegelerle kurultaya gitmek nihai olarak burada hukukun çözmesi gereken yer neresi? Mahkeme çözmeli bunu.
2: Tabii.
0: Burada tüzüğe dayanarak
2: tekrar oraya
0: bir şey
2: gidip
0: konuşmamız
2: bir
0: zor değil.
2: Şey
0: mahkemeden ek
2: doğru.
0: Bir tedbir alınmalı. Mesela parti meclisi diyelim ki düştü değil mi şu an? Sayı 6 bu kadar istifanın sonunda düştü. Parti meclisi olmadığı zaman ne oluşmuş oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir organ yokluğu oluşmuş oldu. Şimdi bu parti meclisinin varlığı yönetimi sağlayan bir şey. Bunu sürdürebilmesi için mahkemeye başvurup tedbiren bir heyet atanmasını istemeleri gerekir. Doğrusu budur. Hukuk böyle çalışır zaten. Hukuki mekanizma da böyle çalışır. İlk verilen istinaf mahkemesi kararında bir tedbir koyarken tabii ki parti meclisinin bu şekilde istifalarla düşürüleceğini öngörme şansı yoktu mahkemenin. Dolayısıyla bugün yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bu yeni ortaya çıkan durumla ilgili mahkemeden yorum almanız gerekir.
3: Yargı müdahale etmeli o zaman.
0: Tabii yargı müdahale etmeli. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Genel Merkezi başvuruyla bunu çalıştırabilirler.
3: Biz ne yapacağız değil mi?
0: Tabii yani biz bu belirsizliği şu an biz istediğimiz yorumu yapalım. Yani donmuş bir tüzüğün üzerinden yorum yapmamız doğru değil. Burada mahkemenin karar vermesi lazım. Niye? Mahkeme kamu düzeni açısından karar verecek. Kamu düzeni dediğimiz şey sadece bir tüzük maddesine sıkıştırılamaz. Şu an hala hazırda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde iç hiyerarşiyi tamamen ortadan kaldıran, şimdi partilerde parti içi demokrasi vardır ama aynı dengede parti içi hiyerarşi de önemlidir siyasal partilerde. Demokrasinin yürüyebilmesi için de bu demokrasinin yürümesi mevzusu da zaten kamu düzenidir. Kamu düzenini ortadan kaldıran bir şeyi hamle olarak yaptıklarında buna karşı kamu düzenini sağlayacak yer, makam, yargıdır.
1: Hocam iki dakikam gibi bir zamanım kaldı.
0: Evet.
1: Çok kısa bir cümle rica edeceğim. Çok kısa süre sonra bir kurultay bekliyor musunuz? Öngörünüz nedir?
0: Ben bekliyorum. Bu süreç çünkü bu şekilde çalışmak zorunda. Bundan kaçınamazlar. Kaçınma yerine yani bunun alt zeminini legalize etmeleri gerekir. Sorun olan delege tarafıysa delege tarafını düzenlemek zorundalar.
1: Kenan abi, CHP'de işler daha da karışır mı? Evet. Bundan sonra ne öngörüyorsun?
2: Yani
1: yavaş yavaş yoluna girer mi bir kurultay olur mu?
3: Yargı karar vermedikten sonra Kemal Bey'in açıklaması biz kurultay yapamayız diyor. Bu tedbir kararı.
1: Yani yargıyı bekleyecekler.
3: Yargıyı bekleyecekler.
0: Ya başvurup cevap alabilirler tabii, ama işte onu söylemeye çalışıyorum.
3: Bekleyecekler ve muhtemelen arınmaya yönelik hem yargı bu konuda hareket ediyor, bir soruşturma var. Kemal Bey de kendi siyasi açıdan bu arınmayı yapıyor. Ve bu arınma yapıldıktan sonra mahalle, ilçe, il ve kurultay delegeleri tespit edilecek ve yeni bir delege yapısıyla Kemal Bey kurultaya gidecek. Aday olur mu, başka isimler olur mu bilmiyorum ama bu arınmayı yapmadan, yargı kararı ortadan çıkmadan Kemal Bey kurultaya gitmez.
1: Gitmez İsmail
3: Ve
1: Hocam.
3: Ve yeni delege yapısıyla.
2: Yani ben de mesela burada yani hukukçumuzun görüşü mantığıma çok oturuyor. Yani burada iki tane yolları var. Ya mahkemeden bir karar alıp bu durumu en azından bakın sizin verdiğiniz karar neticesinde partimizde böyle bir durum oluştu. Bize bir yol açacak bir karar verin. Eğer bu kararı almazlarsa o kurultaya iptal olacağını veya bütün işi keşmekeşe sokacağını aslında bile bile o kendi tüzüklerindeki o sıkıştıran madde gereği belki onu yapmak zorunda kalacaklar. Ama en mantıklı şey gidip o mahkemeden o kararı alıp en azından bu yargı parti sürecinin devam ettiği
0: bunu legalize etmek zorundalar.
2: Evet, yani. Bunu bir yere oturtup ondan sonra diğer karşı tarafın argümanlarını da belki belli bir yere taşımak adına bu yolu seçmeleri gerekir gibi geliyor bana da.
1: İsmail yani, Hocam çok uzun konuşacağız ileride. Evet,
2: tabii inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kenan abi çok teşekkürler. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bugün önemli bir karşılaşma var. Artık 07'yi bekliyoruz saatler. Hamili futbol takımı 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. A-Spor yorumcusu Serhan Türk yayın konuğumuz. Serhan hoş geldin yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Tabii nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Bir sürü izleyenler merak ediyor, heyecanla bekliyorlar. Avustralya'yı yenebilecek miyiz?
4: Evet, öncelikle nefeslerimizi tuttuk. 5 saat sonraki karşılaşmaya odaklandık diyebiliriz. Dünya Kupası'ndaki ilk rakibimiz Avustralya'ya oynayacağız. Tabii ki grubun diğer karşılaşmasında Amerika 4-1 ile Paraguay'ı yendi. Artık bizim milli takımımızın da yemekten başka durumu olacağını düşünmüyorum. Çünkü nasıl başlarsan öyle devam etmesi lazım. Bu inanç, bu birlik beraberliğin sonuna kadar istediği bir milli takım havası yaşıyoruz. Yaklaşık 10-12 gün boyunca Amerika'dayız ve Amerika'da kamp yaptığımız Arizona'dan da ilk maç yapacağımız Vancouver'a geldik. Kanada'nın şehri Vancouver'a geldik. Tabii ki milli takımlarımızda heyecan söz konusu ama bir anlamda da motivasyon da, en büyük motivasyon da milli takım ruhu ve ay yıldızı bayrağımız olduğunu söylemek gerekiyor. Vancouver sokaklarında milli takımımızın, Türk bayraklarımızla dolaşan taraftarlarımız yüzümüzü güldürdü. Çünkü gerçekten Vancouver sokakları İstanbul sokaklarını, Türkiye sokaklarını aratmıyor. Arabaların üstünde Türk bayrakları, herkesin üstünde Türk milli takımımızın formaları. Tabii ki sokaklarda bu ahengi görebiliyoruz. Milli takımımız da hazır. Ufak sakatlıklarımız vardı. Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız. Ferdi Kadıoğlu'yla Kerem Aktürkoğlu sakatlıklarını arındırmış bir şekilde turnuvanın başlangıcına gelmişti. Kenan Yıldız'ın da ufak bir sıkıntısı, sakatlıklı söz konusu vardı. Tabii ki o da bireysel antrenmanlardan sonra takım antrenmanlarının içerisine dahil oldu. Milli takımımız tam takım halinde. Bugün karşılaşmaya çıkacak. Montella Hoca'nın forma vermesi dahilinde de güzel bir kadronun içerisinde takımdaki hocalarımızı göreceğiz. Dediğimiz gibi gerçekten çok güzel bir hava söz konusu. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ta milli takımımızın kabinesi içerisinde yanlarında oyuncularımızla beraber şu an burada Vancouver sokaklarında İstanbul'da atmayan görüntüler var diyebiliriz ve akşamki maçı biz de nefeslerimizi tutmuş bir şekilde burada bekliyoruz.
1: Serhan Türk teşekkür ediyorum ama son bir soru sorayım. Tabii Kanada'da ki. Kanada'da çok fazla Türk var. Türk futbol sever de statta olacaklar. Acaba Türk seyirciler daha mı fazla olacaklar? Ne öngörüyorsun?
4: Tabii ki şunu söylemek lazım. Kanada Amerika ile farklı bir vize statüsünün olduğundan dolayı Kanada'ya çok fazla Türkiye'den seyircilerimiz gelmedi ama çevre illerden, çevre ülkelerden gelen taraftarlarımız sayısı bir epey fazla. Zaten burada bir toplanma alanı olacak ve orada Türk maçları ve metal marşı eşliğinde bir yürüyüş olacak. Sarı doğru yürüyüş olacak. Ama şunu da söylemek lazım. San Francisco ve Los Angeles ayağındaki Amerika ve Paraguay karşılaşmasında kapalı gişe şeklinde olacak ve orada çok fazla taraftar göreceğiz. Bugün stadın çok fazla olacağını düşünmüyorum ama stadın belli bir çoğunluğunun milli takımımızı takip eden ve Türk vatandaşlarımız olacağını söyleyebilirim. Kesinlikle seyirci avantajının bizden yana olacağını belirtmek istiyorum bugün karşılaşmada.

0: Gece Ajansı'nı noktaladık, konuklarımızı uğurladık. Şimdi A Haber Gece'de gündeme ilişkin gelişmeleri aktaracağız. Yayın konuğumuz biraz önce Serhan Türk, daha spor yorumcusu, önemli gelişmeleri paylaştı. Milli takımla ilgili onunla başlayalım. A Milli Futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile Vancouver'da karşı karşıya geliyor. A Yıldızlılar 24 yıllık hasreti bitirerek yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Millilerimiz 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ABD ile sahaya çıkacak.
1: Hazırlıklar tamamlandı, kamp sona erdi. Artık geri sayım başladı. Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Tüm Türkiye'nin gözü pazar sabahı Vancouver'dan gelecek ilk düdükte. Kupasında ilk sınavında Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşma Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place stadında oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan son antrenman Killarney Park'ta tamamlandı. Sahada takımın yüksek motivasyonu dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle Kenan Yıldız'ın maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet ise kadro planlamasını son ana kadar sürdürüyor. Türkiye 2002'deki tarihi üçüncülüğün ardından yeniden büyük bir başarı peşinde. Ay Yıldızlılar grupta Paraguay ve ABD ile de karşılaşacak.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımına destek için bir video mesaj yayınladı. Millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor diyen Erdoğan, 86 milyonun aynı heyecanda buluştuğunu söyledi.
2: Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımı için video mesaj yayınladı. Milli futbolcuların sahaya çıktıklarında Türkiye'nin umudunu, gururunu ve tarihini taşıyacağını vurguladı.
2: Milli takımımızın çok değerli sporcuları yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz.
3: Erdoğan, 2002 Dünya Kupası'nda yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde ifadelerini kullandı.
2: Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor.
3: Başkan Erdoğan, vurduğunuz gol olsun sözleriyle milli takıma başarılar diledi.
2: Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun, vurduğunuz gol olsun, bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.

0: Trump yalancı çobana dönünce dünya anlaşmanın hazır olduğuna inanmakta zorlandı. İyi haber, Pakistan ve İran'ın da metnin son halinin hazırlandığı konusunda hemfikir olması. Buna rağmen üzerinde mutabakat olmayan ayrıntılar imzalanması beklenen anlaşmanın çökmesiyle bitebilir.
1: Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut. Ancak ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz.
2: Pakistan'da duyurunca ihtimal arttı. Kalıcı anlaşma hiç olmadığı kadar yakın.
1: Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası.
2: Son haline gelmek üzere olan anlaşmaya göre Amerika tarafı İran'ın nükleer programı tasfiye edeceğini, zenginleştirilmiş uranyumu da Amerika'ya vereceğini savunuyor. Dışişleri Bakanı Erakçı ise aynı fikirde değil.
1: Nükleer meseleyi erteledik çünkü onların talepleri hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm bu maddenin seyreltilmesidir.
2: Nihai anlaşma belirsizliği Hürmüz konusunda da geçerli. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran ve Umman'da olmasını Amerika kabul etmezse barış çökebilir.
1: Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir. Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı üzerinde kalacak. Ancak bu boğazın yönetimi kesinlikle geçmişteki gibi olmayacak.
0: Amerikan basınında yer alan iddiaya göre Pentagon, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğuna el koymak için kara harekatı seçeneğini değerlendirdi. Ancak Başkan Trump, operasyonun bölgesel savaşı büyütebileceği ve küresel ekonomiyi sarsabileceği nedeniyle plana onay vermedi.
3: Pentagon, İran'a kara harekatı planını gündeme aldı ancak Trump engel oldu. İddia ABD basınında ortaya atıldı. Medyada yer alan habere göre Pentagon'da hazırlanan planla İran'daki nükleer tesislere doğrudan müdahale seçeneği masaya yatırıldı. Hedefte İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoku vardı. Askeri yetkililer operasyonun başarısı için çok sayıda Amerikan askerinin İran topraklarına girmesi gerekebileceğini rapor etti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun İran'ın sert misillemelerine yol açabileceği, çatışmayı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi sarsabileceği gerekçesiyle plana oy vermedi.
4: 2-3 hafta daha devam edip herkesi yok edebiliriz. Bunu yapmak çok kolay. Ancak herkesi öldürmeden aynı şeyi başaracak bir şeyi yazılı hale getirebilirsek bunu yapmak isterim.
3: Beyaz Saray ve Pentagon cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ABD'nin İran'ın nükleer programına karşı yeni seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca ABD basınına göre İranlı yetkililer kasıtlı olarak depolara giden tünelleri de patlattı. Trump'ın daha önce İran'ın uranyumunu gerekirse güç kullanarak alırız açıklaması, Washington-Tahran hattındaki gerilimi tırmandırmıştı.
0: ABD, İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney için aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde düzenlenecek törenlerin güvenlik kaygıları ve savaş koşulları nedeniyle bugüne kadar ertelendiğini bildirdi. Hamaney'in defin süreci savaş sonrası Tahran yönetiminin vereceği siyasi mesajlar açısından da yakından takip ediliyor.
3: Gözler İran'a çevrildi. Eski lider Ali Hamaney'in aylardır ertelenen cenaze töreninin tarihi netleşti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in resmi cenaze töreninin programı açıklandı.
5: Savaşın ilk gününde hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için 3 bölgede cenaze etkinliği yapılacak.
3: Hamaney için ilk tören 4 Temmuz'da başkent Tahran'da düzenlenecek. İran devlet medyasının haberine göre günler sürecek törenlerin ardından Hamaney'in naaşı 9 Temmuz'da doğduğu şehir olan Meşhed'de toprağa verilecek. Dikkat çeken detay, Hamaney'in ölümünün üzerinden 100 günden fazla süre geçmesine rağmen cenaze töreninin bugüne kadar yapılmamış olması.

0: Peki neden Hamine'ye 3 ay sonra defnediliyor? Çünkü yetkililer Hamine için çok geniş çaplı bir cenaze etkinliği düşünüyor. Ve bu etkinliğe üst düzey siyasi yetkililer de katılacak. Ancak bu yetkililerin savaş boyunca bu etkinliğe katılması güvenlik riski oluşturabilirdi. Bu yüzden bu mesele, yani defin işlemleri savaş sonrasına bırakıldı.
1: İsrail medyası Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'la attığı ortak adımın bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek nitelikte olduğunu yazdı. Yapılan analizlerde tarihi Hicaz Demiryolu projesini yeniden canlandırmayı hedefleyen işbirliğinin İsrail'i yeni ticaret ve ulaşım koridorlarının dışında bıraktığı değerlendirmesine yer verildi.
2: İsrail merkezli The Times of Israel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hayata geçirilen yeni demiryolu koridoruyla bölgesel dengeleri değiştirdiğini yazdı. Yayınlanan analizde Erdoğan'ın Orta Doğu'da yaşanan krizleri Türkiye lehine stratejik bir kazanca dönüştürdüğü değerlendirmesine yer verildi.

0: Times of Israel, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın İsrail'i bölgesel ulaşım ve ticaret denkleminin dışında bıraktığını belirtti. Analizde bir dönem İsrail üzerinden şekillendirilmek istenen uluslararası ticaret koridorlarının yerini Türkiye merkezli yeni bir güzergahın aldığı vurgulandı. Riyad'da imzalanan anlaşmalarla Türkiye'den başlayacak demiryolu hattının Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşması planlanıyor. Yazıda Başkan Erdoğan'ın bölgesel gelişmeleri doğru okuyarak Türkiye'yi yeni ticaret ve lojistik ağlarının merkezine taşıdığı ifade edildi. Osmanlı'nın Hicaz Demiryolu projesini hatırlatan girişimin İstanbul'dan Körfez'e uzanan yeni bir etki alanı oluşturduğu kaydedildi. The Times of Israel'ın dikkat çeken değerlendirmesi ise şöyle oldu. İsrail ordusu birden fazla cephede savaşırken Erdoğan bölgesel felaketi stratejik kazanca dönüştürdü. Yazıda ayrıca Türkiye'nin demiryolu ağı, ticaret koridorları ve artan ekonomik etkisiyle önümüzdeki dönemin bölgesel düzeninde belirleyici aktörlerden biri haline geldiği değerlendirmesine yer verildi.
1: İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Ateşkesi içe sayan İsrail'in düzenlediği son saldırıda bir belediye çalışanı hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de toplam can kaybı 73 bine ulaştı.
2: Görevini yerine getirirken sağlı doğrudan hedef alındı.
0: İsrail ordusu yıkıntılar ve enkaz arasında yaşayan masum Gazzelilere terör yağdırmaya devam ediyor. Öyle ki İsrail'in son saldırısında görev başındaki bir belediye çalışanı yaşamını yitirdi. Kendi topraklarında mülteci konumuna itilen Gazzeliler, açlık ve kıtlığın yanı sıra İsrail bombardımanının gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ateşkesi hiçe sayan İsrail, çöp depolama alanında çalışan Muaviye el-Aydi'yi insansız hava aracıyla hedef aldı. İnsani faaliyetlerde hizmet yürüten el-Aydi görevi başında öldürüldü.
2: Bu Muaviye'nin maruz kaldığı ikinci saldırı. İlkinde kendisi kurtulurken başka belediye çalışanları öldürüldü. Bu sefer ise Muaviye görevini yerine getirirken sahada doğrudan hedef alındı. Muaviye belediyemizde şehit olan 16. ekip arkadaşımız. Ateşkesi diye bir şey yok. Biz sürekli saldırı altındayız.
0: Ekim 2023'ten bu yana soykırımcı İsrail yaklaşık 73 bin Filistinliyi şehit etti. Bombardımanlarda 173 bin kişi de yaralandı.
1: Kanada'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde Toronto'da bir grup gösterici FIFA'nın İsrail'le olan ilişkilerini protesto etti. Toronto'da işlek bir otoyolun yakınında bulunan Dünya Kupası logosunun üzerine dev bir kırmızı pankart asan eylemciler İsrail'i FIFA'dan atın yazılı pankart açtı.
0: Dünya futbolunun en büyük organizasyonu başladı. Ancak gündemde sadece futbol yok. Kanada'nın Toronto kentinde bir araya gelen Filistin destekçileri ve insan hakları

Almanya'da bilet kontrolü sırasında uğradığı saldırıyla hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın davasında tepkilere neden olan bir gelişme yaşandı. Mahkeme, savcılığın cinayet suçlamasıyla açtığı davada kasıt görülmediğine hükmederek suçlamayı ölüme neden olan yaralanmaya çevirdi. Alman yargısının skandal kararı sonrası A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da acılı aileye ve avukatlarına mikrofon uzattı.

0: Savcılık cinayet dedi, mahkeme suçlamayı hafifletti. Almanya'da görevi başında darp edilerek öldürülen Türk kondüktör Serkan Çolar'ın davasında verilen karar Acun Aydın'ı şok etti.
1: Alman demir yollarında bilet görevlisi olarak çalışan Serkan Çalar, görevi başındayken geçtiğimiz Şubat ayında darp edilerek öldürülmüştü bir yolcu tarafından. Savcılık cinayet dedi, ancak mahkeme sanığın öldürmeye kastı yoktu diyerek suçu hafifletti.
0: Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde büyük yankı uyandıran olay, tren içerisindeki bilet kontrolü sırasında yaşandı. İki çocuk babası Serkan Çolar'la tartışan 26 yaşındaki saldırgan, Türk görevliyi darp ederek başına defalarca yumruk attı. Ağır yaralanan Çolar bilincini kaybederek yere düştü ve kaldırıldığı hastanede iki gün verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
2: Bizim bir kardeşimiz, abimiz işinin başında, görevinin başında katledildi. Ama bunu cinayet olarak değil de sadece bir yaralama olarak gözüküyorlar. O yaralı değil, ölü. Yanımızda değil. Bunu böyle değerlendirmeleri bizim için, insanlık için, adalet için büyük bir darbedir.
0: Olayın ardından savcılık tutuklanan fail hakkında cinayet suçlamasıyla dava açtı. Ancak hem Almanya'da hem de Türkiye'de yakından takip edilen davada tepki çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme mevcut delillerin sanığın öldürülme kastıyla hareket ettiğini göstermediğini öne sürdü ve davanın ölüme neden olan yaralama suçlamasıyla görülmesine karar verdi.
3: Alman devlet yollarında çalışıyordu. Alman devlet yolları dediğimiz, yani Türkçesi de yani devletin bir memuru. Yani devlete karşı yapılmış bir olay, bir eylemdir. Yani bunu şu anda üzüntüyle karşılıyorum. Bizim KY'miz Alman devletinin kanunlarına, yasalarına güveniyorduk. Ama şu anda biraz kendimiz rencide olduk. İnşallah adalet terazisini şaşırmazlar. Oğluma yapılan cezayı en iyi şekilde, suçlunun da en iyi şekilde en ağır cezayı almasını en büyük isteklerimizden biridir. Aile adına konuşuyorum.
0: Mahkemenin kararı Alman kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz da Acun Aydın ve avukatlarına mikrofon uzattı.
4: Şimdi şu nokta çok önemli. Şu an mahkemenin bir yargılaması, son kesinleşmiş bir karar vereceği bir durum yok. Yani daha davaya çok en başındayız. Savcının çıkardığı bir iddianamesi var. Almanya'daki hukuk sistemine göre mahkeme bu iddianameyi kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz, yoksa başka bir şekilde mahkemeyi mi açacağız diye karar vermesi lazım. Yani mahkeme burada sadece demesi gerekiyor ki savcının çıkardığı iddianamesi yeterlidir, yeterli bir şüphe var.
0: Şimdi ise gözler Çolar ailesinin mahkeme kararına yapacağı itirazdan gelecek sonuca çevrilmiş durumda.
5: Hele ki Almanya gibi bir devletin böyle bir adalet sistemi olmasından şahsen ben kendi adıma da utandım. Hiç beklemediğim bir karardı.
6: Cinayetin yargılanacak diye ona göre biz kendimizi hazırladık ettik. Böyle bir haberin gelmesi bizi yıktı yani gerçekten.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına sert tepki gösterdi. Gürlek, Türk yargısı ve kendisine yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunulmasını ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutum olarak nitelendirdi. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alamaz dedi.
8: Closed. Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki geldi. Gürlek, Türk yargısı ve kendisine yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunulmasını ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutum olarak nitelendirdi ve ekledi. Türkiye

0: Devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur. Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan aziz milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararıdır. Bakan Gürlek, Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğuna dikkat çekti. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yöneltilmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı branşlarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır dedi. Gürlek, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alamaz dedi. Türkiye terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.
1: İstanbul'da MHP'nin Sarıyer İlçe Kongresi düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörsüz Türkiye bir ortak referansa döndü dedi.
2: PKK'nın kurulduğu yerde, Nice'de, Şırnak'ta, Rize'de, Kayseri'de, Sivas'ta, kısaca bütün ilçelerimizde, bütün vilayetlerimizde terörsüz Türkiye bir ortak referansa döndü.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP'nin Sarıyer İlçe Kongresi'nde konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeye dikkat çekti.
2: Genel Başkanımızın o gün koyduğu irade, Allah'a çok şükür, çok değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanımız, bunu devlet politikasına dönüştürmüş. Allah genel başkanımızla Cumhurbaşkanımızın birlikleriyle daim kılsın, beraberliklerini daim kılsın, Allah ayırmasın.
0: Adan, ana muhalefet partisini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalar nedeniyle eleştirdi.
2: Türk demokrasisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onurlu bir şekilde savunma fırsatı varken orayı bir miting alanına dönüştürmekten çok büyük üzüntü duydum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan kendi birliğini koruması, Türk milletinin bugün içinde bulunduğu sıkıntılarda taraf olması, Türk demokrasisine hizmet etmesidir.
0: Kongrede tek aday olan Vedat Şahin, MHP Sarıyer İlçe Başkanı seçildi.
1: Tedbirli ihraç kararlarının ardından CHP'de neler oluyor? Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevleri sona ererken Özgür Özel cephesinin yeni bir yol haritası hazırladığı belirtiliyor. Özel'in meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak yeni grup başkan vekillerini seçeceği konuşuluyor. Bunların yanı sıra Özel ve ekibinin yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddiası da var.
3: Buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
4: CHP MYK'nın ihraç kararının ardından Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düştü. Özgür Özel cephesi karşı hamle hazırlıklarına girişti.
5: Kemal Bey'in kin ve nefreti. Oradaki bir grup arkadaşın anlamsız bir şekilde bize olan kızgınlıkları. Bizim suçumuz kurultayı kazanmak. Karar yetkisini eline almış, hiçbir şey görmüyor gözü şu anda.
4: Özel'in yeni haftada meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak Başarır ve Günaydın'ın yerine grup başkan vekili seçimi yapacağı konuşuluyor.
6: Tüzükte gösterilen yol grup başkan vekilliğinin kapalı grupta seçilmesidir. Onun teklifini getiririz, bakarız.
4: Özgür Özel cephesi yol haritasını netleştirmek için yeni formüller üzerinde çalışıyor. İddiaya göre Özel, DSP'den olumsuz yanıt alınca mevcut partilere geçmek yerine yeni parti kuracak.
7: 13 yıl kendinize genel başkanlık yapmış bir siyaset adamına hain damgasını vuruyorsanız, yarın çıkarlarınız bozulduğunda bu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bile hain diyebilecek karaktere sahipsiniz demektir. Bu asla kabul edilemez.
4: Olası yeni partiye CHP'den yaklaşık 70 milletvekilinin katılabileceği konuşuluyor. Geri kalan vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket edeceği ya da koltuk tartışmasında taraf olmayacağı da iddialar arasında.
8: Arkadaşlara sağduyuya davet ediyorum. Başka türlü yok. Bu insanları sırf birbirine düşürmenin bir anlamı yok.
4: CHP'li Muharrem İnce'nin ortada bir mahkeme kararı var ve buna uymak zorundayız. Parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı? Sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Muharrem İnce'ye söylediklerini üstüme alınmadım herhalde Kemal Bey'i söylüyor cevabını veren Özgür Özel, gerilimi kendisinin çıkarmadığını ima etti. Butlan yöntemiyle gelmiş genel başkan, eğer partiyi hızla kurultaya götürmek dışında başka bir plan veya başka bir program dayatıyorsa bunu meşrulaştıramazsınız ifadeleriyle İnce'ye tepki gösterdi.
9: Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
1: Kemal Kılıçdaroğlu arınma hamlelerine devam ediyor. Daha önce bazı milletvekilleri ve belediye başkanları hakkında verilen ihraç kararlarının ardından gözler il başkanlıklarına çevrildi. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan bazı il başkanlarının görevden alınabileceği iddiaları konuşuluyor.
10: İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesi dalga dalga büyüyor. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının ardından şimdi de hedefte il başkanları var.
10: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez.
4: Kılıçdaroğlu yönetimi ilk etapta rüşvet dosyalarında adı geçen 9 milletvekili için ihraç sürecini başlatmıştı. Daha sonra irtikap suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in üstü çizildi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'na karşı açıklamalarıyla dikkat çeken il başkanlarına çevrildi. Kulislerde bu isimlerin görevden alınacağı ve yerlerine genel merkez tarafından atamalar yapılacağı konuşuluyor. İddialara göre listenin ilk sıralarında İzmir, Manisa ve Kars bulunuyor.
11: Partide iki başlılık oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kırmızı çizgilerimizden biri bu.
4: Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma süreci devam ederken kurultay takvimi de işlemeye başladı. İlk hedef şaibe iddialarına karışan delegeleri ayıklamak.
12: Kurultay salonuna götürdüler. Orada Abdülkadir Çakır'a İmamoğlu'nun ekibinden birisi para teklif ediyor. 250 bin lira. Oyunu ver diyor. Resmini çek getir, parayı alacaksın. İkinci turda bile para savaşı yaşandı.
4: Kurultaya yeni delege yapısıyla gitmeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde sürece ilişkin kritik görevlendirmeler de yapması bekleniyor. O isimlerin yine A takımından seçileceği söyleniyor.
10: Benim koltuk derdim yok. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
4: CHP Genel Merkezi'nde bir başka yoğun gündemde yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesi.
13: Arkadaşlarımızın çıkıp ben genel başkan yardımcısıyım, ben grup başkan vekiliyim, ben partinin saymanıyım demeleri bir paralel yapı oluşturmaktı.
4: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan koltuklar için Kılıçdaroğlu'nun aklındaki isimlerin İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'la Kars Milletvekili İnan Akgün Alp olduğu iddia edildi. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın ismi ise grup başkanlığı için ön plana çıkıyor.
14: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
1: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde İstinye Çubuklu feribot hattının yeniden açılması için adeta haykırdı. İBB'ye hattın tahsisini bize verin diyen Gürzel, konuyla ilgili sorunu AHB'ye değerlendirdi. İstanbullular da hattın bir an önce açılmasını bekliyor.
15: Kapanması etkiledi mi trafiği?
16: Çok etkiledi. Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün.
0: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel, İBB Meclisi'nde bir yıla yakındır kapalı olan İstinye Çubuklu feribot hattı için böyle haykırdı.
16: Eğer tahsisi Büyükşehir Belediyesi bize verirse arabalı feribot hattının da nasıl geldiğini göreceksiniz.
0: Hat İstanbul'un kuzeyindeki trafiği rahatlatmak için hizmete alınmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında zarar ediyor gerekçesiyle kapatıldı. Yolcular da sürücüler de mağdur oldu.
16: Şu an Kavacık trafiğine girilmiyor hat olmadığı yüzünden. Özellikle köprü trafiği yani bayağı bir tıkalı durumda.
17: Vatandaş bayağı bir çile çekiyor. Biz Kavacık'a çıkamıyoruz. Biz eskiden 10 dakikada Kavacık'a inip yolcumuzu bırakıp geliyorduk.
18: Kavacık'ın trafiğini çok arttırdı. Buradaki insanlar mağdur oldu. Hep trafikte.
0: İBB Meclisi'nde hattın açılması için konuyu yeniden gündeme getiren Gürzel, projenin kaldırılmasıyla bölgede yaşanan sorunları A Haber mikrofonlarına anlattı.
16: Bu hattın en güzel kısmı TEM'den ve de ikinci köprüden aslında araçları çekmesiydi. Orada trafik daha rahattı. Kavacık'tan çok daha rahat çıkıyorduk. Aslında Beykoz'un iç trafiği bu kadar problemli değildi. Şimdi hattımız gittikten sonra çok ciddi bir yüklenme başladı. Bulunduğumuz yerden Kavacık'a çıkmamız 45 dakika. Kavacık'tan karşıya geçmemiz 1 saat. Halbuki feribotumuz 10 dakikada karşıya geçiyordu.
0: Belediye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla yeni bir kavşak projesi üzerinde çalışmaya başladı.
16: Feribot olmadığı için biz de kendi başımızın çaresine bakar durumdayız. Bakanlığımızla yine karayollarımızla da görüşme halindeyiz ve bir Kavacık'a direksiyonel kavşak çalışıyoruz. Aslına bakarsanız milyarlık bir proje. Eğer feribot gelirse belki de bu kadar büyük projelere gerek kalmayacak.
0: Gürzel, Çubuklu'da mülkiyet hakkı bulunan, İstinye'de ise 49 yıllık kiracı olan İBB'den konuyla ilgili olumlu bir cevap bekliyor.
16: İhaleyi yapmasını ve bu hizmeti tekrar geri getirmesini istedik defalarca. Zarar ettiklerini söylediler, bu işe girmeyeceklerini söylediler. O zaman dedik ki ya yapın ya da bırakın bakanlık. Ya da Beykoz Belediyesi bizler ihale edelim. Zarar ediyor deyip bir hizmetten vazgeçmek aslında bir bahane. Çünkü İETT hiç olmadığı kadar zarar eden bir durumda. O zaman İstanbul'un içerisinden İETT otobüslerini mi kaldıracağız? Ulaşımın başka bir çaresinin olmadığı bu ilçede kesinlikle feribot hattını tekrar geri istiyoruz. Buna ihtiyacımız var.
18: Burası veli nimetli insanlar için. Açılmasını istiyoruz tabii.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonla binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Şüpheli SMS trafiğini takibe alan MIT, siber güvenlik ve mali analiz birimleriyle düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
0: Binlerce vatandaşın telefonuna aynı anlarda tek kullanımlık şifre ve şüpheli işlem bildirimleri düştü. Durumun ciddiyeti üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı hemen harekete geçti. MIT'in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK adeta zamanla yarıştı.
19: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital ortamda nasıl dolandırıcılıklar yapılabileceği, insanları finansal açıdan nasıl çıkmaza sürüklenebileceğini gösteren nitelikte bir operasyondu.
0: Teknik ve mali incelemelerle dijital ayak izleri sürüldü ve o siber çetenin yöntemi deşifre edildi. Siber korsanların ele geçirdikleri kredi kartı numaralarını otomatik yazılımlarla peş peşe test ettiği, telefonlara gelen o mesajların da bu yüzden kaynaklandığı belirlendi.
19: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yine diğer birimlerin yapmış olduğu bu ortak çalışma neticesinde aslında vatandaşların da mağduriyetin önüne geçilmiş oldu.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon organize siber suç örgütü üyesi 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kart bilgilerini toplu olarak denemeye yarayan özel yazılımlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital altyapının hızla çökertilmesi sayesinde vatandaşların herhangi bir maddi kayıp yaşamadığı belirtildi.
1: ÖSYM'de dijital sınav dönemi genişliyor. Dünyanın kapalı

0: Alandaki en büyük sınav merkezlerinden biri olan Esenboğa'daki merkezde yeni hedef daha fazla sınavı dijital ortama taşımak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 1-2 yıl içinde 7 bölgede online sınavların başlayacağını açıkladı.
1: Türkiye'nin sınav sistemi dijitalleşme yolunda yeni bir döneme hazırlanıyor.
2: 1-2 sene içerisinde artık ÖSYM 7 bölgede online sınavlar yapacak.
1: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Esenboğa E-Sınav Merkezi'nde ÖSYM'nin elektronik sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Göreve gelene kadar sadece dil alanında YDS ve yok dil sınavlarımız vardı. Fakat biz geldikten sonra dünya da zaten biliyorsunuz dijitalleşiyor. Dijitalleşmeyle beraber biz adaylarımıza alternatif sınav imkanı oluşturma bağlamında yeni sınavlarımızı dijital sınava geçirdik.
1: ÖSYM klasik sınavların yanı sıra bilgisayar üzerinden yapılan sınavların kapsamını da artırmayı amaçlıyor.
2: Hedefimiz bundan sonra belli sayının altındaki sınavları e-sınav şeklinde hayata sokabilmek.
1: Önümüzdeki dönemde dil sınavlarında da yeni adımlar geliyor.
2: Bir sonraki hedefimiz de Şubat ayında ilk çalışmaları başlattığımız, bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın başında ilk de pilot sınavını yapacağımız Arapça sınavımız. 4 temel dil becerisi ölçen Arapça sınavı da tekrar hayata geçecek. Bu yaptığımız sınavların temel hedefimiz şu: eğer herhangi bir dil alanında yeterli insan kaynağı olursa biz o alanda 4 temel dil becerisi ölçen sınav yapmak istiyoruz. İngilizce ile başladık, Türkçe ile devam ettik, Arapça ile devam edeceğiz. Bundan sonra da ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda diğer alanlarda bu sınavı yapma kabiliyetine sahip olacağız.
1: ÖSYM'nin hedefi ihtiyaç duyulan her dilde 4 temel beceriyi ölçen dijital sınavlar hazırlamak.
2: Önce 7 bölgede, sonra 17 bölgede, devamında 81 ilde, onun devamında da tüm dünyada online bir şekilde siber güvenliği alınmış, güvenliğe uyulmuş bir sınav yapma kabiliyetine sahip olmak.
0: ...2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Buna göre yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. 25 Haziran 2027'de sona erecek. Takvime göre ara tatiller de yapılacak. İşte detaylar.
1: Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Takvimle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarı yıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün belli oldu.
3: Hayatın devamını sağlar.
1: Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla yapacağı mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
4: İşte bunun için Mayıs ayı başladığında
1: yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve İmam Hatip okullarının 5. sınıfları, orta öğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarıyla pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları ve okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-27 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan birinin kalabalık gruba tabanca çekerek tehdit ettiği anlar kamerayla görüntülendi. Polis memuru olduğu anlaşılan kişi görevden uzaklaştırıldı.
5: Biraz önce geldi, darp etti, şimdi elinde sopayla geliyor.
1: Ankara'daki trafik tartışması silahlı tehdide dönüştü. Olay gece saatlerinde Süvari Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
5: Silah var! Silah var!
1: Aracından tabanca ve sopa alan sürücü diğer araçtaki kişilerin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde elinde tabanca olan kişinin "Polisim ben zaten" dediği duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silahla tehditte bulunan kişi ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlgili personel görevden uzaklaştırıldı.
5: Silah var! Silah var!
0: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Maltepe sahilinde su altı temizliği ve farkındalık dalışı gerçekleştirdi. Denizden çıkarılan atıkları sahilde sergileyen gençler çevre korumanın siyasi değil vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
6: Bizim için çevreyi korumak siyasi bir argüman değil. İnsani, vicdani ve toplumsal bir sorumluluktur.
1: Ak gençler denize daldı, su altındaki çöpleri temizledi. İstanbul Maltepe sahili anlamlı bir çevre hareketine sahne oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları deniz kirliliğine dikkat çekmek için kolları sıvadı. İBB yönetimine çağrıda bulundu.
6: Deniz altından çıkaracağımız her bir atık aslında İBB'nin çevre politikasının bir gerçeğidir.
1: Çevre ve Şehircilik Politikaları Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte 9 kişilik profesyonel ekip su altı temizliği ve farkındalık dalışı gerçekleştirdi. Denizdeki atıklar çıkarıldı.
6: Ak Gençlik olarak bugüne kadar bütün yeşil alanlarımız için şehrimizin her köşesinde çevre farkındalık projeleri yürüttük, alın teri döktük. Ancak üzülerek görüyoruz ki Aziz İstanbul'un denizleri mevcut İBB yönetimi tarafından büyük bir vizyonsuzluğa ve ihmale terk edilmiş durumdadır.
1: Deniz altında özel bir pankart açıldı. Dipten çıkarılan onlarca çeşit atık farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.
6: Reklam kampanyalarına harcadığınız bütçeyi denizlerimize harcasaydınız bugün bu acı tablo ile karşı karşıya kalmayacaktık.
1: Gelecek nesillere daha temiz bir İstanbul bırakmayı hedefleyen Ak Gençlik, çevre projelerine kararlılıkla devam edecekleri mesajını da verdi.
6: İstanbul'u sosyal medya üzerinden yönetenler deniz altındaki bu acı tabloyu örtbas edemezler.
0: İç Anadolu bölgesinde bazı illerde sağanak sonrası sel etkili oldu. Kırşehir, Sivas ve Kayseri'de aniden bastıran şiddetli yağış hayatı adeta felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı.
7: Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle rüzgarlar taştı. Cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf su altında kalan dükkanlardan kovalarla su boşalttı. Bazı araçlar neredeyse tamamen suya gömüldü. AFAD ve devlet su işleri ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Sivas'ta da şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Ulaş ilçesindeki çok sayıda mahallede işte bu manzaralar kaydedildi. Yollar adeta akarsu gibi akarken tarım arazileri gölete döndü. Kayseri'de ise sağanakla birlikte dolu etkiliydi. Tarım arazilerinde ekinler zarar gördü, bazı köylerde ev ve ahırları su bastı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması başlattı.
0: Müzik Başkentte aniden bastıran sağanak ve dolu kentin birçok yerinde su baskınlarına neden oldu. Birçok cadde ve yol göle döndü. Yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

0: Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Başkent Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu.
1: Ankara'da etkili olan yağışlar sonrası alt geçitleri su basarken ulaşımda aksamalar yaşandı, trafik durma noktasına geldi.
0: Yağışlar kent genelinde etkili oldu. Keçiören, Yenimahalle, Kahramankazan ilçelerinde ve şehrin farklı bölgelerinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçitler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle trafikte olan araçlar da yağıştan nasibini aldı.
1: Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış sonrası Samsun yolu istikametinde sel suları etkili oldu. Etkili olan sel sularına karşı trafik polisi ekipleri yolu trafiğe kapattı.
0: Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa kapalı alanlara sığındı.
2: İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alındı.
3: Evet. Bu binada oturuyorduk. Yani inşaat toprak kayması olmuş. İtfaiyeler geldi.
0: İstanbul'da sağanak etkili oldu. İnşaat alanında toprak kaydı. Sancaktepe'de gece boyunca etkili olan yağışın ardından bir inşaatın temel bölümünde kısmi toprak kayması gerçekleşti.
4: Bu sokağı kapatmışım bu caddeyi. Caddeye çalışıyor. Ondan sonra biz buranın perde attık zaman tehlike bitiyor. Yani herhangi bir binaya, herhangi bir şeye bir sıkıntı yok.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından inşaatın bulunduğu bölgedeki sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Civardaki yapılarda incelemelerde bulunuldu.
2: Geçtiğimiz günlerde Barış Boy'un suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon yapılmış, 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı.
0: Barış Boy'un suç örgütü soruşturmasında 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Haziran'da operasyon için talimat verdi. 7 ilde 113 adrese şafak baskını yapıldı. 45 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 33'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüyle bağlantılı 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davaları açıldı. Örgüt çok sayıda cinayet, silahlı çatışma, yaralama ve iş yeri kurşunlama olayına karıştı.
2: İstanbul Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darp edilen taksici Erdal Çiçek, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan ve yakalanan yolcu ise tutuklandı.
5: Kaçırmayın, işte. Kaçırmayın bak, adam öldü.
6: Abi ne oldu, ne oldu?
7: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
8: Yolcu tarafından darp edilmişti. Yaşam savaşı 7 gün sürdü. Taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetti. 57 yaşındaki taksi şoförü 5 Haziran'da gece mesaisindeydi. Şişli'de bir genç aracına bindi. Ücret yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki yolcu taksi şoförüne saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.
5: Kaçırmayın bak, adam öldü.
6: Abi ne oldu?
8: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
5: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
8: Hastanedense 7 gün sonra acı haber geldi. Taksi şoförü Erdal Çelik yaşam savaşını kaybetti.
2: ...25 yaşındaki Ahmet Polat serinlemek için Antalya'daki Alara Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç kayboldu. Ahmet Polat'ı arama çalışması başlatıldı.

0: Ekipler çayda kaybolan genci arıyor. 25 yaşındaki Ahmet Polat arkadaşlarıyla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Polat bir süre sonra serinlemek için Alara çayına girdi. Ancak akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hem su altı hem de su üstü ekiplerini yürüttüğü çalışmalarda çay akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle tarandı. Ahmet Polat'ın yakınları gençten gelecek haberi bekliyor.
1: İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik 16 ülkede operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yakalanan 90 firari Türkiye'ye getirildi.
2: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu 16 ülkede yapılan operasyonlarla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan, kırmızı bültenle 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlunun Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, silahlı terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan arandıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçen polis ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.
1: Yemen'de sönmüş bir volkanın kraterine ekipmansız tırmanmak isteyen genç akrobat metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Zorlu arazi şartları nedeniyle genç sporcunun cansız bedeni ertesi gün kraterden çıkarıldı.
0: Tehlikeli yamaçlara yaptığı tırmanışlarda Yemen'in örümcek adamı olarak tanınıyordu. Ancak yaptığı son denemede metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi Yemen'in güneyindeki Evdale kenti. Genç akrobat El-Kaha bin Antal, dik ve sarp yamaçlara hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanmasıyla ün kazanmıştı. Antal yine gösteri yapmak için ülkenin en ikonik ve tehlikeli noktalarından biri olan ünlü Harat Hahdamp Volkan Krateri'ni seçti. Ancak sönmüş volkanik kraterin duvarlarına tırmanan genç sporcu bu kez önceki kadar şanslı değildi. Aniden dengesini kaybeden Antal metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Olayın ardından krater çevresinde arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Ancak kraterin derinliklerinde bulunan jeotermal sıcak sular ve yüksek sıcaklık çalışmaları zorlaştırdı. Genç akrobatın cansız bedenine ancak ertesi gün ulaşılabildi ve kraterden çıkartıldı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump bu kez de yönünü Latin Amerika'ya çevirdi. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda birçok bölge ülkesinde faaliyet gösteren Trende Aragua çetesinin lideri Nino Guerrero'nun Amerikan ordusunun düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
3: Trump narko çete liderinin Venezuela'da öldürüldüğünü duyurdu. ABD, Venezuela'da uyuşturucu baronlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
4: Su yoluyla gelen uyuşturucuların neredeyse %100'ünü ortadan kaldırdık. Şimdi çok yakında karayoluyla gelen uyuşturuculara da başlayacağız. Nereden geldiklerini tam olarak biliyoruz.
3: Hedefte Amerika kıtasında birçok ülkede faaliyet gösteren Trende Aragua çetesinin lideri Nino Guerrero lakaplı Hector Rustenford Guerrero Flores vardı. Trump operasyona ilişkin görüntü ve detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Guerrero'nun ABD ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun Venezuela'yla yakın koordinasyon içinde gerçekleştiğini belirtti.

0: very much for...
1: Trende Aragua çetesi geçmişte Venezuela'daki Tocoron cezaevi çevresinde ortaya çıkmış, daha sonra göç yolları ve bölgesel suç ağları üzerinden Amerika kıtasındaki etki alanını genişletmişti. Venezuela'nın yanı sıra Kolombiya, Şili ve Peru başta olmak üzere birçok Güney Amerika ülkesinde faaliyet gösteren Trende Aragua, ABD'nin terör örgütü listesinde yer alıyordu.
2: Özellikle Akdeniz kıyılarında istilacı balon balığı popülasyonunda korkutan bir artış yaşanıyor. Deniz biyologları ise bu istilanın su altındaki ekolojik dengeyi tamamen alt üst ettiği yönünde kritik uyarılarda bulunuyor.
3: İstilacı türlerde popülasyon artışı ekosistemi tehdit ediyor.
4: Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan istilacı balık türleri içerisinde en yaygın olan balon balığı. Uzmanlara göre artık Akdeniz'de misafir olmaktan çıktı, ev sahibi konumuna geçti.
5: Doğu Akdeniz'de bir biyolojik istila var. Dolayısıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen, en çok geçen türlerden biri balon balıkları, Tetrodontidae familyası dediğimiz familyanın üyeleri. Şu anda Akdeniz'de bizim bulunduğumuz bölgede 8 türü var. Dolayısıyla gerçekten artık Akdeniz'in yerli balıkları oldu. Akdeniz'de biyolojik çeşitlilik yeniden bir denge kurmaya başladı. Bu dengenin içerisinde balon balıkları önemli bir yer alıyor. Kıyı bölgelerde ilk karşılaştığımız türler zaten Kızıldeniz türleri. Bunlar nedir? Sokar balıkları olarak adlandırdığımız iki tür sokar balığı, naylon balığı olarak adlandırdığımız türler, işte balon balıkları, aslan balıkları, bu türlerden domuz balığı olarak adlandırdığımız bir tür daha var onlar. Yani birçok tür şu anda kıyıdaki karşılaştığımız, ilk suya girdiğimiz anda karşılaştığımız türler Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türler.
3: Ekibiyle birlikte Antalya'da su altında incelemelerde bulunan deniz biyolojisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
5: 8 tür var. Bu 8 türlerden en büyük tür eğer bir balıkçının parmağına falan ağzına alırsa koparabilir. Yani ama bunlar için öyle bir durum söz konusu değil.
4: Yani büyüklüğü ne kadar buluyor efendim o söylediğiniz balığı?
5: Bunun 6-7 kiloya kadar çıkıyor balon balıkları. Bahsettiğimiz en büyük tür benim bu bahsettiğim. Bu da en ufak türlerden bir tanesi. En çok şu anda kıyılarda karşılaştığımız tür bunlar. Denize giren için balon balıklarının hiçbirinin bir şeyi yok. Büyük bahsettiğim tür bizi gördüğü zaman kaçıyor zaten. İnsanı gördüğü zaman kaçıyor. Zararsızlar yani. İnsan için zararsız ama ekosistem için tabii ki zararlı.
2: İstanbul Avcılar'da ilginç bir olay yaşandı. Esnaf iş yerlerinin önündeki saksılara çiçek ekmişti. Bir sabah o saksıların boş olduğunu gördü. Güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kadının saksılardaki çiçekleri poşete koyup götürdüğü anlaşıldı. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
3: İş yerinin önünü çiçeklerle donattı. Her gün sulayıp bakımını yaptı. Bir sabah o çiçeklerin azaldığını fark etti.
6: Keşke burada başka bir şeyden bahsediyorsaydık. Yapılan iyiliklerden, ne güzel bakın şöyle yaptı, böyle yaptı gibi ama...
3: Burcu Kurtay, Avcılar'daki güzellik merkezinin girişine onlarca çiçek ekmişti. 3 yıldır özenle baktığı çiçeklerinin bir sabah yerinde olmadığını gördü. Gerçeği de kameraları izlediğinde öğrendi.
6: Çok üzüldüm. Hem dedimi kopartmış hem çiçekleri çalmış. Sabahın köründe şafak operasyonu gibi elinde poşetiyle. Hani canı sağ olsun ama hiç hoş bir durum değil.
3: İş yerinin önünden geçerken beğendiği çiçekleri kökünden söküp götüren kadına da sitem etti.
6: Hani belki çiçekleri çok seviyordur diyeceğim ama diğer çiçeklere zarar vererek kopartamazsın çiçeği çok seviyorsan.

0: Başlıklarını konuşacağız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama ile birlikte manşet tamamen değişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta artık bir anlaşma için ilk imza yarın atılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump açıkladı bunu. İran kanadından açıklamalar var ama ilginç bir açıklama geldi. Taraflar bir araya gelmeyecek. Bir imza atılacak. Biz uluslararası ilişkiler tarihinde ilk defa bir uzaktan anlaşmaya şahitlik edeceğiz. Konuşacağız. Hem bu son 24 saatte neler yaşandı onun ayrıntılarına bakacağız. Hem Amerika cephesinden, İran cephesinden hem de bu işin bir başka kanadı İsrail cephesinden yeni açıklamalar var. Hepsini ayrıntılı konuşacağız ama önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Akademisyen, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Gazeteci Ortadoğu uzmanı Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Ve İran uzmanı, İran araştırmacısı Sayın Oral Toha da bizlerle. Oral Bey hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Amerika ve İran arasında tabii bu 24 saatte yaşananları önce şöyle kısaca bir özetlemek isterim. Sonra bu imza işi nedir ve daha önce bir benzeri görülmemiştir. Ne kadar geçerliliği vardır yoktur hepsini konuşacağız ama bir tarafların açıklamalarını müsaadenizle anlatayım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki birkaç gün içinde bir mutabakat zaptı dijital ortamda imzalanacak. Tüm cephelerde artık savaş sonlanacak. Amerika ambargoyu sona erdirecek. Hürmüz açılacak ve nükleer meseleyi de erteledik dedi. Şimdi bunları ayrı ayrı açacağım. Çünkü Hürmüz'e dair başka açıklamalar var. Amerikan Başkanı diyor ki siz aslında görmediniz. Hürmüz zaten açıktı. Biz oradan geçişleri kontrol ediyorduk diyor. İran'ın bazı gemilerden ücret aldığına ilişkin meseleler konuşuluyor ve nükleer meselenin bu süreç zarfında çözülemediği çok netti. Artık anlaşma sonrasında kaldı demek oluyor ama bu da tabii başka soruları gündeme getiriyor. Bakacağız ayrıntısına. Anlaşma yarın imzalanacak dedi Amerikan Başkanı Donald Trump ve yarın anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte hemen Hürmüz'ün de açılacağını göreceksiniz dedi. Bu akşam saatlerinde İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai dedi ki mutabakatı yarın imzalamayacağız. Ana odak savaşı bitirmek, nükleer konuları da konuşmayacağız dedi. Bugünün en ılımlı açıklaması diyeyim, en tarafların böyle sağduyulu açıklaması Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Şahbaz Şerif de anlaşma metni hazır. Amerika ve İranlı da bir sonraki adım için, bir sonraki adımdan kastı da bundan sonra müzakerelerin devamında ne olacağı, yakın anlaşma içindeyiz açıklaması var. Şimdi hiç görülmemiş bir şey nedir bu uzaktan atılacak imzalar Uğur Hocam?
1: Şimdi uluslararası ilişkilerde hiç olmadı şimdiye kadar. Yani barış anlaşmaları, zaten bu barış anlaşması da değil aslında, MOU, Memorandum of Understanding dediği mutabakat metni zaten. Arakçı da bunu söyledi. İki aşamalı dedi. İlk aşamada şu 28 Şubat'ta başlayan savaşı hukuken bitirecek. Hı hı. Şu anda geçici bir ateşkes var. Hukuken bitirecek bir şey. Nükleer bunda yok ikinci aşamada dedi. Amerika bunu teyit etmedi gerçi. Trump tersini söyledi ama.
0: Ona hiç, yani hiç
1: tamam, katmayayım. Ona girmiyoruz şimdi.
0: Hepsi ayrı başlık. Ben şunu merak ediyorum.
1: Tamam. Elektronik
0: imza nedir?
1: İmza şu anda devlette her yerde uygulanan bir şey, Türkiye'de de bizde de, yani bütün kamu kuruluşlarında hatta özel sektörde bile uygulanan bir şey. Herkes yerinde bir sistem var, EBS diyoruz, elektronik bilgi yönetim sistemi. Herkese tanımlı bir TÜBİTAK'tan gelen bir flash şey var, takıyorsunuz, imzanız çıkıyor, evrak size düşüyor, oradan şifrenizi giriyorsunuz, evrağı imzalıyorsunuz. Aynı ıslak imzayla aynı. Geçerli aynı, yani hiçbir şey yok. Artık bütün dünya buna döndü. Herkes bir araya gelsin de oturalım da ıslak imza, ya da eskiden vardı bürokraside müstahdemler dosyayı gezdirir, imza attırır falan filan. Bitti o işler artık. Elektronik imza ıslak imzayla aynı geçerlikte. Ama uluslararası ilişkilerde ilk defa, ben hiç duymadım. Öyle bir sistem yok. Yani Birleşmiş Milletler'in böyle bir sisteme geçmesi lazım ki ondan sonra olsun. Ama ne yapacaklar? Buna online, uzaktan, yani elektronik kimse online. Yani
0: Amerika çok uzak diye mi? Yani kimse kalkıp
1: şöyle bir ortak bir yeri anlaşamadılar. İlk bakışta biliyorsunuz.
0: Pakistan olmadı mı?
1: Pakistan olmadı işte.
0: Niye?
1: Yani ya şey gelmiyor, Amerikan heyeti gelmiyor, ya da Amerikan heyeti geliyor, İran heyeti gitmiyor. İran heyeti geliyor, Amerikan heyeti gelmiyor.
0: Uzak diye mi gelmiyorlar?
1: Hayır, uzaklıkla ilgisi yok. Anlaşıyor, hiç uzakla uçağa biniyor. Hatta uçak kalkmıştı bile, Amerikan uçağı. İran gitmedi.
0: Hocam niye gelmiyorlar o zaman?
1: İşte anlaşamadıkları için geliyorlar. Şimdi anlaşamamakta anlaşamadıkları